0: koşullar, şartlar...
1: Bu anayasa
2: anayasaya koşullar. Göre seçimlerin anayasa yenilenmesi diyorum. Teklifi...
1: Bu anayasa.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na birden fazla kez getirilebilir
3: ki,
2: diyor.
3: Hayır hayır zaten tamam, bunu bilerek söylüyorum. Zaten. Demişti ki anayasayı konuşuyoruz. Yani bu bir yıl içinde de anayasa konusu gündeme gelir mi diye konuşuldu. Bunu konuşurken de ya yani MHP'nin yaklaşımı anayasa için yeter oy alınsa dahi yine de referanduma doğru, gidip milletin onayını almak demiştim. Onu demek istedim.
0: Ama tabii hani Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer partilerin tutumu orada bir uzlaşı söz konusu olursa ki
3: belki
0: hani,
3: de gerekli olmaz.
0: Anayasayı yaparken en önemli şey katılımcılığının artmış olması. Yani yeni partinin bu işin içerisinde olmadığı, CHP'nin olmadığı, İyi Parti'nin olmadığı bir anayasanın geleceğe sarih bir şekilde baktığımızda çok sağlıklı bir sonuç tabii, verme tabii, imkanı tabii. yok. Doğru. Dolayısıyla hani 360'ı ya da 400'ü yakalayalım, anayasa yapmış yapmak için bunu yapalım gibi bir yaklaşım ben hem Cumhur İttifakı'nda hem de diğer siyasi partilerde çok fazla görmüyorum işin açıkçası. Bence şuraya bakmak lazım. Ya Sayın Bahçeli neyi işaret ediyor? Hani Bahçeli'nin mesajlarında derin anlamlar vardır. Evet. 2024 Ekim'inde terörsüz Türkiye çıkışını ortaya koyduğunda, o dönemde çok tartışmalar söz konusu olsa da biz 2024'ün aralığında neyi gördük? Suriye devrimini gördük. Ardından terörsüz bölgeyi konuşuyoruz ve PYD-YPG'nin entegrasyonu, Mekke anlaşması ve Irak'la yapılan anlaşmalar. Bunların hiçbirinin birbirinden bağımsız olmadığını düşünmek lazım.
3: O zaman bu bugünkü çıkışı da ilişkili?
0: Bugünkü çıkışı da şu aslında. Yani geniş bir mutabakat söz konusu olursa Türkiye'nin içinde bulunduğu durum söz konusu olduğunda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye ile etrafındaki meselelere bakışı, Mekke anlaşmasındaki Türkiye'nin pozisyonu, Suriye'deki gelişmeler, İsrail tehdidi, bölgesel krizlerin çözümü, dış politikada atılan adımlar ve iç politikadaki güncel sorunlara kim daha çözüm odaklı yaklaşabilir diye bir soru soruyor. Şimdi düşünün 60 gün sonra 90 gün sonra seçim var. Muhalefetin adayının kim olduğu belli değil. Diyelim ki belli. Ama net belli olan bir başka şey daha şu. Pazarlık ittifakı. Kim ne kadar hangi bakanlığı talep edecek, hangi ölçüde bir talepte bulunacak kestirebiliyor muyuz? Dışişleri Bakanlığı mesela hangi partinin uhdesinde kalacak? İçişleri Bakanlığı kime gidecek? Milli İstihbarat Teşkilatı 2023'te gördük. Zafer Partisi masaya geldi. İçişleri Bakanlığı'yla Milli İstihbarat Teşkilatı önüne sunuldu. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz İç ve dış bütün krizlere karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında bir dönem daha devam edilmesinin Türkiye için hayati kritik bir kesinlikle önem taşıdığını doğru. vurgu yapıyor
3: ama
0: Sayın
3: Cumhurbaşkanı. Ama siyaset bu ya. Sayın ona da Bahçeli. Seçmen tabii karar veriyor. Yani mutlaka, koalisyon olan ülkeler var geçmişte yaşananlar. Onun notunu zaten seçmen
0: mutlaka,
3: veriyor.
0: Ama hani kastedilen konuşmanın bütününe baktığım zaman ya da işte Sayın Müftüoğlu'nun ifade ettiği yağmur yaklaşımında da bence İçinde bulunan krizlere Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha rahat bir şekilde hareket edebilme imkanının olduğuna seçmen tarafında da vurgu yapıyor. Yani bakıldığında şimdi Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olacağından emin miyiz? Değiliz. Mansur Yavaş aday olsun isteniyor, kendisi istemiyor. İttifaka baktığınız zaman henüz ittifakın ismi belli değil. Hangi partilerin olacağı belli değil. Her parti başka bir şartla geliyor ki geçen isim tartışmasında biz Öztürk Yılmaz'ın dahi Cumhurbaşkanı adaylığı talep ettiğiyle karşı karşıya kaldık. Bu kadar makro krizlerin içerisinde bulunan bir ülkenin bu kadar mikro tartışmalarla iktidara yürüme şansı var mı? Olsa bile Türkiye'nin menfaatine olmayacağını vurguluyor
3: buyurun,
0: bana
3: Aytun,
0: göre.
3: Sence gerçekten yani böyle kısa vadede bir seçim kararı alınsa muhalefet nasıl bir aday kararı alır? Yani hemen bir aday belirlenir mi Sayın Özel mi, Sayın Yavaş mı?
0: Bir cümlede Serap Hanım...
3: İmamoğlu'nu kastediyorsanız hukuki olarak ama mümkün değil.
1: Bir cümle öyle diyorlar hala.
3: Yargı süreci devam evet. ettiği için ve seçim tarihi belli olmadığı için diyorlar.
0: Bir cümle ilave ama edebilir miyim? Bu tabii, özellikle tabii, meclisin seçimlerin yenileme kararı almadığı bir muhalefet denklemini düşündüğümüz zaman Özgür Özel'i kastederek söyleyeyim veya diğer partileri, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, yıllardır siyasetinin merkezine Erdoğan karşıtlığını almış bir anlayışın Erdoğan'ın adaylığı söz konusu olmasın diye minderden kaçtığı bir pozisyonda seçmene ne kadar bir güven verebileceğine de iyi bakmamız lazım. Yani Erdoğan'ı yeneceğiz, şöyle yeniyoruz deyip de Erdoğan'la yarışmamak için seçimlerin yenilenmemesi kararını alması seçmende de minderden kaçtı algısını kesinlikle ben

0: Bence oturtur. Bu da önemli bir faktör olur.
1: Özgür Özel için daha çok diyorsunuz bunu. Çünkü tabii, bu yönde tabii söylemleri olmuştu. Yeni Parti.
2: Ya ama yani erken seçime itiraz ediyorsun. Minderden kaçtı oluyor. Nasıl oluyor anlamadım ben.
0: Şundan bahsediyorum.
2: Erken seçim
0: 2028 Nisan'ında Erdoğan aday olmasın diye ben Erdoğan adaydına karşı çıkıyorum oylamasında bir nevi o anlama gelir çünkü. Tabii. Hayır oyu veren bir ama yeni partinin
2: ona demiyorum.
0: Yıllardır, aylardır koyduğu iddianın hiçbir gerçeklik taşımadığını Erdoğan'dan siyaseten rakip olarak çok korktuğunu seçmene geçirebileceği bir mesaj çıkar.
1: Ne diyorsun peki Can? Neyi kastettin?
2: Hayır. Yani şimdi meclise geldi. Seçimlerin yenilenmesini istedi. Dedi ki muhalefet biz istemiyoruz. Şimdi erken seçim
0: istememe sebebi ne peki? Erdoğan'ın yeniden aday olmaması.
2: Tamam,
0: bu değil mi?
2: Bir şey söyleyeceğim. Tamam diyor ki şimdi erken seçim yapalım Erdoğan da aday olsun diyor muhalefet. Şimdi 2000 şu anda erken seçim istiyor muhalefet. İktidar hayır dediği için iktidar minderden kaçmış mı oluyor?
0: Hayır, iktidar aynı milletin kendisine verdiği görevi tam zamanıyla tamamlamaya çalışıyor.
2: Hayır diyor ki muhalefet diyor ki aday olsun Sayın Cumhurbaşkanı erken seçim yapalım Cumhurbaşkanı da aday olsun diyor. Mindere çağırıyor. Niye yani o zaman meclise geldiğinde kabul etmek zorunda değil ki? Minderden
0: kabul
2: de kaçmış
0: kabul etmek
2: olmaz
0: zorunda demiyorum. Ben sadece o dönemde...
2: Minderden de kaçmış olmaz.
0: Ben şunu söylüyorum Can.
2: Şu
0: diyorum
2: anda
0: ki,
2: minderden kaçan.
0: Şunu söylüyorum. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bölümü destek verdi. Diğer muhalefet partileri destek verdi. Yeni parti burada seçimlerin yenilenmesi kararına hayır dediği zaman Erdoğan karşıtlığını yıllardır siyasetinin merkezine koyduğu için Erdoğan'la yarışamayacak bir pozisyonda kendini betimlemiş olur ve Erdoğan'ın karşısına çıkmaya cesareti yok gibi bir algı oluşur. Bu da Erdoğan'ın lehine ya da Erdoğan'ın partisinin lehine ya da Erdoğan'ın işaret edeceği, velev ki hani bu doğrultuda bir sonuç çıkarsa mecliste seçimlerin yenilenmemesi kararı alırsa ona bir avantaj sağlar, kendine dezavantaj sağlar diyorum. Bu da benim kanaatim.
1: Evet.
2: Tamam, senin kanaatine itiraz etmedim. Zaten sadece erken seçim çağrısı yapan muhalefet bugün de erken seçim çağrısı yaptığında iktidardan aynı karşılığı bulamıyor. Bulamadığı için de muhalefet de şunu söylüyor. Bak minderden kaçıyor iktidar.
0: Bulamama karşıma sebebi çıktım, şu. Türkiye'nin içinde bulunduğu pozisyon. Ekonomik problemler de var. Dış politika da var. Yani şimdi Türkiye'de birçok mesele varken
2: buna
0: çözüme kavuşulması gereken seçim gündeminin olması ek bir krizi doğuracak.
1: Evet. Nereden baktığınıza bağlı diyorsun biraz da. Aynı şeyi hani aday konusunu.
3: Şimdi ilk önce ben şöyle Sayın Bahçeli'nin konuşmasını birkaç bölüme ayırmak gerekiyor. Bir, Merkez Ankara dediği, pergeli Ankara'ya koyma dediği politika doğru bir politika ve oradan yürümek gerekiyor. Bundan sonra herhangi bir iktidar değişse bile Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin izlemesi gereken çizgi bu. Burada bir şey yok. Yani o mesaj net. Türkiye'nin merkezi Ankara'dır. Üçüncü gözler yönetemez. Batıdan gelecek emirlerle olacak bir şey değildir. Veya Amerika'dan veya şuradan gelecek diyelim. Şimdi birinci bölüm bu. Fakat benim mesela dikkatimi çeken konuşmasında Sayın Bahçeli'nin güvenlikte, ekonomide ve demokraside tahribata yol açılmaması için etkili bir denge ve denetim sistemi uygulanmalı diyor. Ve bunun da diyor bu çerçevede diyor yasamada güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi kurumsallığı tesis edilmelidir, birinci parti olmalıdır diyor.
1: Ne demek bu?
3: Şimdi denge ve denetim sistemi uygulanmalı vurgusu meclisin yürütmeyi takip edebileceği, yani meclisin işlevinin olacağı, denetiminin yapacağı ve dengesini kuracağı bir düzenden bahsediyor. Yani bugün
1: bir sisteminde bir sıkıntı.
4: Yürütmede Erdoğan yasamada Milliyetçi Hareket Partisi
3: yasamada
4: olmalı.
3: Meclisi ama öne çıkaran ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin de güçlü bir şekilde olduğu bir meclis vurgusu yapıyor. Yani bu daha önceki o 101 maddelik, 100 maddelik anayasa teklifinde de var. Zaten güçlü meclis vurgusu. Evet. Şimdi bu hükümet sisteminde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçmiyor Bahçeli. Bunu daha da sistemleştirelim diyor. Ama bunu kurumsallaştırma adına da söylediği ve önerdiği cümleler var. Yani o yüzden demek ki bir sıkıntı var burada. Denge ve denetlemede.
0: Ama aynı zamanda da siyasi parti genel başkanı ya Sayın Bahçeli. Yani partisinin iddialı bir sonuç almasını da ister. Ama o noktaya da tabii ki işaret eder.
3: O ayrı
0: eder.
3: Milliyetçi Hareket Partisi'nin ama birinci parti. Sayın Celal Adan galiba daha önce de birinci parti olmalıdır demişti. Hı hı. Arkasında Sayın Bahçeli'di. Yani bu seçimi de önemseyen Ve hani hep şöyle denir ya, MHP işte %8'li

0: 11 arası oy alır. İşte tamam bu ama bir devletin en önemli partisi.
1: Evet, kadro partisi.
0: Hayır daha şimdi ama ben diyor ki mecliste de güçlü olmalıyım diyor. Ve dengeyi ve denetlemeyi sağlamalıyız diyor. Bu denge ve denetlemeyi sağlamalıyız dediği aslında iktidara yönelik bir eleştiri. Yani burada yasama, yürütme, yargı, buradaki o denge, meclisin aktif olması. Ya şimdi teröristlik Türkiye konusunda her şeye rağmen meclisin aktif olduğunu görmedik mi? Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki tabii, tabii. Meclisin. Evet, şimdi doğru. Bunun daha çok öne çıkması gerekiyor.
2: Her şeye rağmen mi?
0: Ha?
2: Her şeye rağmen mi?
0: Her şeye rağmen, demin hatalarına rağmen, yeni parti içindeki çelişkilere rağmen vesaire. Yok, yani, ama bir toparlayıcılığı oldu Sayın Numan Kurtulmuş'un.
2: Sistemin açık olduğunu da gösteren bir şey bu ama yani. Yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin tek adam rejimi olmadığını gösteren de bir şey. Ona da söylesene.
0: Ya yok, tek adam rejimi, ben o tartışmalara girmiyorum. Tek adam rejimi şu bu. Ben uygulamalara ve sahadaki pratiğe tamam. bakıyorum.
2: Yani
0: sahadaki
2: şeyden pratik önemli yani meclisin
0: meclis fonksiyonlarının daha önemli hale geldi.
2: Denetleme olduğu konusu
0: evet,
2: tamam.
0: Gelecek yani daha da gelmeli tabii ki. Yani tamam. Meclisteki milletvekili zaten o halkın sorunlarını anlatmalı. Ve o halkın içinden gelen meclis milletvekili de orada neden olduğunu anlamalı. Yani bu bir gerçeklik. Fakat burada şimdi şöyle bir durum var. Biz tartışacak bir konu yok. Erken seçim diye bir Türkiye'de artık öyle bir tabir yok.
2: Yok.
1: Tabii,
0: öne
1: tabii,
0: alınmış seçim var.
3: Seçimlerin
0: yenilenmesi var.
3: Yani, teknik ifade o.
0: Sayın Mehmet Uçum dedi ya istisnai adaylıktır dedi. E var hukukta demek ki bulunmuş böyle bir şey. Güzel güzel oynayacağız biz burada. İktidarın yarattığı
2: dedi ya, sahada. Hale getirmek.
0: İktidarın ya. Yarattığı sahada hukuki, biz seçime gireceğiz. Ya, hukuki, gireceğiz yani bu Erdoğan'la. Bir... Erdoğan'laysa Erdoğan'la. Erdoğan'sızsa Erdoğan'sız. Ama gireceğiz bu seçime. Yani bu olacak.
2: Yani seçim olacak değil mi?
0: Erdoğan'la olacak kesin.
2: Türkiye'de seçim olacak değil mi?
0: Ya niye olmasın ki? Heh, bu Türkiye yani, ya öyle bir şey yok.
4: Seçim
0: bakın.
4: Olmayacak diyor.
0: Ya öyle bir şey yok.
1: Seçim olmayacak kanaatini.
0: Bakın.
2: Yani bunu söylediler canım.
0: Ya yani bir şey diyeceğim.
2: Bunu yani. Liderler söyledi.
0: Ya hayır. Türkiye'de seçim olmayacak
2: bu son
0: diye bir şey yok.
2: Bir
0: Türkiye,
2: seçim
0: Türkiye bak Türk milletinin, Türk halkının en kutsal değerlerinden yaşar. Biri sandıktır.
2: Güzel.
0: O sandıktan vazgeçmez.
2: Orayını bekler.
0: O sandıkta kararını verir.
2: Güzel.
0: 31 Mart 2024'te bu uyarısını yapmıştır. Ve şimdi 3 ay sonra bu dağınıklığa rağmen, muhalefetin bu dağınıklığına rağmen bile 3 ay sonra bir seçim olsa sokakta kime çok çıksam, kiminle konuşsam herkes diyor ki Fatma Betül Sayan Kaya. Herkes bunu söylüyor. Herkes. Bak sokakta 7'den 70'e. Herkesin kafasında bu var. Bugün Hasan abinin yazısını herkesin okuması gerekiyor. Hasan Öztürk'ün. Sonuna da yazmış Aytun Çerkin'in kulakları çınlasın diye. Yani şimdi o yüzden dış politikada şu güçlüyüz, İsrail'le şuraya. Bunlarda bir sıkıntı yok. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yurttaşıysak uygulanan politikalara destek verirsin zaten.
2: Sıkıntı yok. Verilmedi.
0: Burada bir sıkıntı yok.
2: Yok verilmedi. Hala verilmiyor.
3: Erdoğan'ın bugün diyor oluşturduğu ki, vizyonla gerçekleşen
0: ya, hocam,
3: bir...
0: Ya şey Erdoğan'ın oluşturduğu vizyon şu. Aytun, tamam o da yoksulluk sınırının 38 bin lira olduğu...
2: Dur.
0: Bak yoksulluğun açlık sınırının
2: dinleme.
0: 38 bin lira olduğu, yoksulluğun 123 bin lira olduğu bir
2: bunu
0: yerde
2: söyle.
0: Bana şu ama anda dur, sokaktaki insana İsrail
2: dur.
0: Vizyonunu anlatamazsın.
2: Dur geriye
0: bak,
2: bir dön.
0: O ayrı
2: dön.
0: Bir konu. Bak dur. O milletin ya, zaten
3: İran'da evler kabulü. Bombalanırken gece rahat uyumayı anlatabilirsin ama.
0: Ferhat da bir şey söylüyor ona da bakıyorum.
2: Bir saniye. Bugün sadece Devlet Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin meclis grubu yoktu. Bugün iki grup daha vardı. Birisi... Kılıçdaroğlu, bir de yeni parti.
1: Evet.
2: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel ne dedi biliyor musun? Ya bu nereden çıktı bu Mekket falan kardeşim? Suudların parası var kendilerini koruyacaklarsa korusunlar. Hani sen diye biraz önce
0: ama şöyle,
2: halk destek Hasan, verir. Hasan İsrail tehdidi varsa onu
0: Hasan
2: algılar
0: abi.
2: Ve eğer
0: Hasan
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysan...
0: Mekke ittifakıyla ilgili bizim ayrıntılı bir şekilde...
2: Ben burayı düzeltiyorum.
0: Şunu da
2: devam
0: söyleyeyim. Buyur. Mekke ittifakıyla ilgili kamuoyunun ayrıntılı bilmesi gerekiyor. Bu hocam, ittifak nedir? Bu
2: hocam,
0: ittifakın arkasında ne vardır?
2: Hocam,
0: bu ittifakta nasıl anlaşma yapılmıştır?
2: Sen dedin
0: biz
2: ya,
0: bu ittifakta önce, kimi koruyacağız, kimle hareket edeceğiz?
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysan İsrail'le ilgili tabii politikada Türk devletin yanında duracaktır, hükümetin yanında duracaktır. Dedi ya ben onu hiç hatırlattım.
0: Hayır ben
2: Özgür Bey'in
0: tavrını söyledim. Tabii ki
2: sen şimdi
0: bir
2: devam.
0: Politika, Erdoğan'ın vizyonu, evet İsrail konusu, şu terörsüz Türkiye bunlar da bir şey yok. Ama sokağa baktığın zaman yani sonuçta... artık insanların burasına geldiğini görmek zorundasınız.
2: Tamam.
0: Bu burasına geldi.
2: Tamam.
0: Ve muhalefetin yapması gereken tek şey var.
1: Hasan
0: muhalefetin yapması gereken.
1: Söyledin ya az önce siz Halil Cibran'ın da şiirini atıfla yazmışsınız. Tamam. Bugün Aytun Çerkin kulakları çınlasın diye dediniz. Oradaki atıf neden?
2: Bizim aramızda bir şifre.
0: Ya şimdi Hasan Öztürk, Hasan Öztürk biliyor. Adalet ve Kalkınma
1: bak. Ya, okuyor, ya,
0: şöyle bir durum var Serap.
2: Yazın sonra Aytun
0: Hasan Öztürk bu yazıyı ilk 2021'de

0: yazdı.
1: Ya dördüncü yazı bu.
0: Dördüncü hayır. İlk 2021'de yazdı ve dedi ki altınızda kırmızı halılar çekildi. Zenginleştiniz. Limuzinlere biniyorsunuz. Oradan iniyorsunuz, oraya çıkıyorsunuz. Koptunuz dedi sokaktan. Bunu kime söyledi? Fatma Betül Sayan Kayalar'a söyledi. O zaman evet. söyledi. 2021'de söyledi. Şimdi bunu sadece Hasan Öztürk söylemiyor. Sokağa çıktığı zaman herkes söylüyor. Ve o yüzden Erdoğan'ın bu iş nereye, ucu nereye dayanırsa dayansın gidilecek cümlesinden dolayı da herkes bekliyor. Herkes bekliyor. Evet. Ve herkes bir evet. güven içinde bekliyor ayrıca. Yani o dediyse yapar.
2: İnanıyorlar.
0: Kendi çünkü
2: evet.
0: inanıyor. Adalet ve Kalkınma Partililerin büyük bir bölümü de buna inanıyor. Ve bunu şimdi bugün Sayın Bahçeli konuşmasında yağmur dediğinde yağmurun altında ne var? Arınma, temizlenme. Onun önceki paragrafında ne var?
3: Ha,
0: Türkiye'de son
3: dönemde
0: yaşanan dedi yolsuzluklar, fon meselesi hepsini bir arada koyuyor.
1: Ki Erdoğan da hepsini beraber diyor.
2: Tabii.
0: Hepsini arınalım.
2: İşte hepsini bir arada kuran iki tane lider var. Biri Sayın Cumhurbaşkanı, biri de Sayın Bahçeli.
0: Çok güzel.
2: Ama muhalefet ikisini bir araya bir türlü koyamıyor.
0: Şimdi bak.
2: Baklava kutularında paralar çıkıyor,
0: buradaki
2: eurolar çıkıyor. Menderes'ten
0: sıkıntı.
2: İğrenç iğrenç şeyler çıkıyor ama arkasında
0: bak,
2: duran bir siyasi anlayış var veya siyasi diyorlar.
0: Şu. Havlucu
2: bu yüzden
0: denilen,
2: vermezler
0: havlucu denilen,
2: diyorum.
0: Havlucu
2: işte.
0: Denilen o adam hapiste şu anda. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı hapiste şu anda.
2: Ama hepsi için miting yapıldı Aytun Çelik.
0: Hepsi içeride.
2: Hepsi
0: yargılanıyor.
2: Yapıldı,
0: bak hepsi yargılanıyor. Ama senin 2 milyar lira kazanç sağlayan kişinin bir ifadeye bile gitmediği için insanlar diyor ki
2: dün,
0: ya bu hukukun terazisi niye böyle?
2: Aytun Çelik,
0: sıkıntı
2: dün,
0: burada diyor. Başka dün, bir şey değil benim
2: dediğim. Dün katıldığım bir yayında aynı şeyi söyledim.
0: Tamam.
2: Ben dedim ki siyaseten Sayın Cumhurbaşkanı yapması gerekeni yapmıştır. Siyasi karar nedir? Genel Başkan yardımcılığından istifa edecek, MHK'ye karşısından çıkaracak.
0: Yapıyor,
2: şimdi bundan sonra yargının gereğini yapması lazım. TERA yöneticileri şu anda tutukluysa...
1: 59 tutuklu vardı.
2: TERA yöneticileri şu an hapiste ise...
0: Evet.
2: Hisse senetlerinin TERA şirketi aldıysa Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifade vermemesi... Benim vicdanen de kabul edebileceğim bir
0: yok,
2: durum
0: verecek.
2: Değil.
0: Ben
2: ama ben yargının bu süreci
0: sokaktaki tesisten bahsediyorum. Şimdi 3 ay sonra seçim olur mu olmaz
3: ha, evet,
0: mı?
3: Evet buradan
0: burada,
3: çünkü İzmir'e
0: buraya,
3: gelmek
0: buraya
3: istiyorum.
0: Buraya dönersek şimdi bugün bu karar alınsın 3 ay sonra seçim süreci yaşansın bu kadar dağınıklığa rağmen bile muhalefet çok ciddi bir şekilde hadi Hasan abi kırın iktidarı zorlar. İktidarı çok zorlar bu sefer.
3: Peki.
0: Bu öyle bir durumda iş. Yani çünkü insanların gerçekten alım gücü düştü. İnsanlar gerçekten şu anda nefes almakta zorlanıyor. Şimdi o yüzden ve karşılığında da Ferhat Murat diyor. Evet güzel. Vizyon, dış politika, savunma sanayi. Ya çok doğru. Bunlar da bir sıkıntı yok zaten. Burada bir şey yok. Ama esas içeride ne oluyor? Sen içeriye evet. bak, kendi tabanına bak. Bak, Bağdat Caddesi'ne bakma, Nişantaşı'na bakma. Esenyurt'a bak, Bağcılar'a bak. Sen oradan kopuyorsun. Oranın duygularını, yok ediyorsun.
4: Ekonominin sıkıntıda olduğunu herkes söylüyor zaten.
0: Evet. Yani söylemek önemli değil artık.
3: Şimdi...
0: Bunu yaratan kimse bunun
2: ama
0: karşılığında...
2: Az önce erken seçim mevzusuyla ilgili Can da söyledi ya, zaten hükümet planlamasını deprem sonrasında, depremin oluşturduğu mali yükü de göz önünde bulundurarak 2027'nin sonunda enflasyonu normal bir seviyeye, taşınabilir bir seviyeye getirip 2027 yılında da aslında şu an emeklilerin yaşadığı problemler, hayat pahalılığı meselesi gibi sorunları çözmeye odaklanmış bir orta vadeli program yaptı. Sapmalar oldu mu? Oldu. Ama netice itibariyle seçime zamanında gitmesinin sebebi de o uyguladığı programa güvenmesi ve vatandaşı 2027'den başlamak üzere refaha kavuşturacağına inanmış
3: peki.
2: olması. Evet,
0: ama seçim
1: yani
0: zamanı...
1: Ilk defa mesela,
0: bak,
1: Covid'den sonra ilk defa
0: 116'ın altına
1: düştü.
0: Evet. Seçim evet. tarihini verdi. 16 evet. Nisan 2028.
3: Sayın Bahçeli'de saat farkıyla aynı
0: şey
3: dedi muhtemelen.
0: Dedi. Seçim o zaman olacak. Herkesin buna göre hazırlanması
3: şimdi
0: gerekiyor.
3: Şimdi oraya giderken de burada 2024 seçimlerine, Mart seçimlerine çok açık yapıldı yerel seçimlere. Ve o tarihten bugüne gerçekten tablo çok değişti. Ve İzmir, yıllardır CHP'nin kalesi denilen İzmir, yarın az önce tekrar verebiliriz. Yönetmen arkadaşımdan rica edeyim.

AK Parti'nin bu akşam paylaştığı, attığı tweet'i, videoyu yarın belli ki AK Parti'ye geçiyor. 22 yıllık AK Parti iktidarında ilk kez. Duyalım hatta, sesini de açalım.

0: çöp dağlarından çiçeklere, İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşıyla.
1: En sonunda AK Parti'de İzmir marşıyla tanıştı. Tebrikler.
0: İzmir Marşı. Ya şimdi,
2: en son Haluk Levent'le hatırlıyoruz bu arada Can.
1: Yaşa Mustafa Kemal Paşa Paşa yaşa diye mitinglerle artık İzmir'in sokaklarını inletirler. Ya şimdi, İnşallah.
3: Şimdi ne ilginç değil mi? Yazık şimdi CHP'ler ellerinde bir marş vardı o da ellerinden gitti diye mi düşüneceklerse? Öyle mi onu mu demek istiyorsun? Hani Mustafa Kemal son 4 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'nın 10 Kasım'da aşağı, yaptığı konuşmalara bakınca hani nasıl da heyecanlanıyorlardı ve Mustafa Kemal elimizden gidiyor diye tereddüt ediyorlardı ya onu öyle mi oldu Can?
1: Yok.
2: İzmir Marşı zaten onların elinden alınmıştı Can. Haluk Levent aldı onu. 18 Mart'ta kavur yaparak aldı onu.
1: Yok öyle bir şey değil.
2: Ahbap Derneği'yle biraz zedelendi.
1: Marşın algısı. Ahbap falan karıştırma şimdi. Ferhat Murat.
2: Niye karıştırmayayım?
3: Erdoğan söyledi ya. Yaptı. Daha 1 Ekim'de Erdoğan söyledi. Kutuplaşma dönemi bitmiştir kardeşim. Kutuplaşma siyaseti bitmiştir demişti yani.
0: Ama bu bir kucaklaşma getirir mi İzmir'de?
2: Haluk Levent İzmir Marşı'yla alana giriş yaptı. Bunu unutma. 18 Mart tarihinde coverladı ve bir anda muhalif olduğunu açıkladı. Bak, sonra derneği kurdu, sonra yardımlar aktı.
1: Ferhat Murat şimdi bak yanlış eleştiri yapıyorsun. Şimdi senin İzmir Marşı'na sahip çıkman lazım. Bak AK Parti paylaşımı yaptı.
2: Yani İzmir Marşı'na ben Türkiye'deki her şehrimizin marşına sahip çıkarım. Problem yok.
0: Ali Haydar Fırat hiç konulara girmedi. Şimdi tabii onun da bu konudaki fikrini merak ediyoruz. Nasıl oluyor da İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçiyor? Yani sizin buna yorumunuz ne? Bu engellenemez miydi, bu önlenemez miydi deniyor. Bu arada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de çok sert eleştirdi bugün. Bu yani isim vermedi ama hani bizim ölene kadar yanındayız cezaevinde yatan arkadaşlarımızın dedi. Şimdi yanlış da ifade kullanmak istemiyorum. Aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. Hainliktir dedi yani bu bizi yalnız bırakan. Hatta sesi duyabiliriz hazır varmış. Bir duyalım öyle geleyim size Ali Haydar Bey. Özgür Özel'in bugünkü grup toplantısında elbette bildiğim kadarıyla bu konuya değindi. Duyalım.
4: Bu baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. İktidara yürüyüşte esas onlardan arınalım, önümüze bakalım.
0: Ne diyorsunuz Ali Haydar Bey? Cemil Tugay'ın ya artık böyle taraflar resmi açıklama yapması da artık kesin değil mi bu arada? Yani tabii, AK Parti'nin bu videosu da kesin. Yarın rozet Ankara'da galiba AK Parti genel merkezinde takılacak. Ali Haydar Bey ne diyorsunuz bu gelinen noktaya? Yani böyle bir geçiş yapan kişiye ilişkin Özgür Özel'in de eleştirisine katılıyor musunuz?
5: Her şeyden önce Özgür Bey kendi kurmaylarının çocuklarının neden yurt dışında olduğunu bir açıklasın. Sonrasında millete cezaevinde kalmasının onun ne kadar şerefli ya da haysiyetli bir şey olduğunu öğütlesin. Bir taraftan kendi çocuklarınızı yurt dışına götürüyorsunuz. Başlarına bir tırnakçıda bir şey gelmesin diye. Diğer tarafından milletin çocuklarına da işte direnin, mücadele edin vesaire falan. Bu büyük bir çelişkidir.
0: Çocukların yurt dışına götürülmesi, isim vermeseniz de tam olarak ne kastettiğinizi anlamadım. Yani neyden korumak amacıyla?
5: Ferhat Murat olaya hakim.
2: Bülent Tezcan çocuklarının yolsuzluk soruşturması nedeniyle Türkiye'ye gelememesine dair çocukların okuluyla ilgili bir programları var. Dönecekler demişti ama hala dönmedi. 3 aydır dönmedi. Ama çıkıp dediği gibi cezaevlerinde kalanlara moral motivasyon konuşmaları yapıyor ve

0: yolsuzluk üzerinden eleştiriler yapıyor. Kendi çocukları yolsuzluğa bulaşmış ya da soruşturmalarda ismi geçerken.
1: Siz Ali Aydar Bey, CHP'nin AK Parti'ye geçmesiyle ilgili ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Ben onu sormuştum aslında ama.
2: Hemen söylüyorum. Birkaç boyutu var. Önce iktidar açısından bir boyutu, ona bakmak gerekiyor. O da şu: bizim siyasi tarihimizde, ben dünya siyasi tarihinde de böyle bir sürecin yaşandığını hiç zannetmiyorum. Yani en azından bugüne kadar ne gördüm, ne okudum, ne izledim. Şu ana kadar yaklaşık 50 belediyeye operasyon yapılmış. Birçok belediye başkanı tutuklanmış. En son işte Vahap Başkan'ın içine bulunduğu 4 belediye başkanı tutuklandı. İstisnai olması gereken bir durum, tutuklama, işte delil karartma, kaçma şüphesi vesaire falan. Bunlar öyle ya da böyle çok üstün körü bir biçimde değerlendirip neredeyse artık tutuklama genel geçer bir mesele oldu. Diğer taraftan da 44 tane belediye CHP'den AK Parti'ye geçiyor. Şimdi elbette ki iktidarın imkanlarını, daha doğrusu devletin imkanlarını kullanarak bir baskı aygıtı oluşturup demokratik süreçlere müdahale edip o demokratik süreçleri bir biçimiyle askıya alabilirsiniz. Ama tarih bunu yazıyor. Yani bu çok hakkaniyetli, gerçekten çok kabul edilebilir bir durum değildir.
1: Neden geçti sizce Cemil Tugay? Çünkü böyle geçmişteki röportajları paylaşılıyor. Milyonda bir ihtimal bile değil, asla geçmem dediği röportajları paylaşılıyor.
2: Serap Hanım, ben geçen, yani AK Parti'ye geçen ya da yani geçmiş ya da bu meseleler üzerine birçok belediye başkanıyla sohbet ettim, konuştum. Belediye başkanlara diyor ki, iktidar diyor bize bir iki seçenek sunuyor. Ya bize katılacaksınız ya da cezaevine gireceksiniz. Dolayısıyla bu iki seçenek arasında bir tercih yapmak durumunda kalıyor belediye başkanları. Ama şöyle, yani şimdi bunun hakikaten, şimdi Cemil Tugay ya da diğer belediye, 44 tane belediyeden bahsediyoruz. Eğer gerçekten demokratik bir ortam olsaydı bu kadar bir geçiş, bu kadar siyasal tercih farklı kutuplar arasında, yani biri kendisini sosyal demokrat bir yerde konumlandırıyor bir parti, bir parti kendisini işte muhafazakar bir yerde konumlandırıyor. İki parti bugüne kadar çok ciddi karşılıklar üzerinde söylemlerini ve eylemlerini inşa etmişler. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi 44 tane belediye başkanının bir anda aydınlanma gelip ondan sonra, yani 90-100'e yakın belediyeden bahsediyoruz. Operasyonuyla AK Parti'ye geçenle 100'e yakın belediyeden bahsediyoruz.
1: Şöyle demiş, ekranda da yazıyor, ben de size seslendireyim. Kişisel siyasi geleceğim için değil ama İzmir'e karşı taşıdığım sorumluluk gereği. Evet, bir kararın eşiğindeyim. Son yaptığı açıklama böyle. Bu arada Aytun Erkin sanıyorum bunu da ilk yazmıştı. 6 ilçe belediyesi de AK Parti'ye geçecekmiş galiba. Kiraz, Bayındır, Bergama, Beyda, Ödemiş ve Tire. Sizde bu yönde bir duyum var mı Ali Haydar Bey?
2: Ya Serap Hanım, bunlar konuşuluyor ama hani geçer mi geçmez mi, elbette ki önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ha, bu saatten sonra şaşırtıcı olur mu? Olmaz. Dolayısıyla ya cezaevi ya AK Parti seçeneğinin belediye başkanlarına sunulduğu bir atmosferde sanki demokratik bir tercih ya da bir şey yapılmış gibi bunları herhalde konuşamayız. Ama Cemil Tugay özelinde şunları söyleyeyim. Ben Cemil Tugay'ın, yani AK Parti'ye geçişini ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti geçişini AK Parti açısından sorumlu görüyorum. Çünkü Cemil Tugay gerçekten bu konuda Özgür Bey ve arkadaşları bence çok ciddi bir öz eleştiri yapmak zorundalar. İzmir tarihinin en başarısız belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı. Dolayısıyla onun geçişi İzmir'de muhtemeldir ki AK Parti onu çok görünür kılmayacaktır. Perde arkasında ya da makamında tutacaktır. İşleri kendisi yapacaktır. Ha, bu belki bir anlamda AK Parti'nin İzmir'e bugüne kadar, tırnak içinde söylüyorum, yani sakındığı ya da vermediği desteğin çok ciddi bir biçimde vermesini, imkanını sağlayabilir. Ama nihayetinde elbette ki burada bir öz eleştiride hem Cumhuriyet Halk Partisi, hem Yeni Parti, hem daha çok elbette ki Özgür Bey, bütün bu belediye başkanlarının seçimi, belediye meclis üyelerinin seçimi, yani partinin kendi omurgasından yetişen çocuklarını, öz evlatlarını bir biçimiyle eğer şeye taşımazsanız, yetkili kurullara ya da adaylık süreçlerine, Bunlar olasıdır. Keşke Özgür Bey söz verdiği gibi CHP'de

0: ön seçim yapsaydı, ön seçim yapılsaydı Cemil Tugay'ın o ön seçimde çıkmasının ihtimali yok. Zerre bir
1: çok
0: ihtimal yoktu.
1: Çok desteklediği bir video da paylaşılıyor. Içinde... Adaylığını desteklediği, ona çok inandığını söylemişti Özgür Özel başlarken. Ama Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllardır yetişmiş biri değil miydi? Yani başarısız mesela Kemal Kılıçdaroğlu olsa ona aday göstermeyecek miydi? Ya böyle söyleniyor ama ben yine de size
0: yok,
1: hani sorayım dedim.
0: Ben dün bugün itibariyle dün değil ondan önceki bir yayında da ifade ettim. Serap Hanım hemen bir anekdot olarak söyleyeyim. Özgür Bey'le biz otururken Cemil Bey gelmişti bu değişim sürecinde. Geldiğinde işte ben destek veriyorum vesaire falan filan dedi. Ben de Özgür Bey'e espri olsun dedim ki ya sayın dedim başkan dedim. Cemil Tugay da biliyor Sayın Kılıçdaroğlu'na aday göstermeyecek. Ya bu değişimcilere katılın belki bunlar kazanırsa bir şansım olur diye düşünüyor. Özgür Bey de gülmüştü ama hani onun adaylığına dair en ufak bir şey söz konusu değildi. Parti mecliste konuşurken de ben Cemil Tugay'ın İzmir'e hiçbir biçimde aday yapılmaması gerektiğini savunmuştum. Doğru bir aday olmadığını, Karşıyaka'da inanılmaz büyük bir başarısızlık, büyük bir borç bırakmış. Ama yani gerçekten solun, sosyal demokratların, CHP'nin ama özellikle de Özgür Bey'in İzmir'e bir özür borcu var. Şundan dolayı ne ilçe belediyeleriyle ne büyükşehiriyle İzmir halkı gerçekten hak ettiği bir hizmeti alamamaktadır, almamıştır. Dolayısıyla parlayan bir yıldız ortaya çıkmamıştır. O yüzden İzmir'e gerçekten sonsuz derecede bir özür borçlu sosyal evet. demokratlar. Bundan ders çıkarmak zorundadır. Dolayısıyla AK Parti'ye geçer Cemil Tugay. İzmir için geçtiğini söylüyor. Kendi siyasi kariyeri için geçmediğini söylüyor. Bu hiçbir şekilde gerçekçi değil. Tamamıyla kendi siyasi kariyeri için geçmiştir. O kendi kariyerini çok yakından tanıyan biri olarak söylüyorum. Yani bir zaman Ekrem İmamoğlu'na yaklaştı. Bir zaman Özgür Özel'e yaklaştı. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bu yeni dönemde herhangi bir biçimde bir şey yakınlık görmedi. Dolayısıyla onun AK Parti'yi tercih etmesi İzmir'in bir tercihi değildir. İzmir halkının bir tercihi değildir. Kendi kişisel tercihidir. Peki. Ama şunu söyleyeyim. Nasıl fon meselesini konuşuyorsak, kamu vicdanında, toplum vicdanında bir yer edinmişse, olumsuz anlamda bir yer edinmişse... Bu CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar, efendim bu geçişler, bugün bir taksi şoförü söyledi, dedi ki ya hocam dedi, AK Parti dedik ne kadar temiz bir partiymiş dedi, ya hiçbir belediyesine bir şey yapılmıyor dedi. Ondan sonra sizin belediye başkanları sabah dedi evleri basılıyor, terör örgütü üyeleri gibi gözaltına alıp tutuklanıyor. Ya halk böyle görüyor, millet görüyor, toplum görüyor peki. gerçeği. Peki. Dolayısıyla bu geçişlerin de ben kamu vicdanında çok demokratik bir tercihmiş gibi sunulmasını ya da öyle gösterilmesinin de bir karşılık olduğunu düşünmüyorum.
1: Mehmet Bey siz ne dersiniz? Yani
2: bu arada ben Ali Haydar Fırat'ın sadece bir cümlesine şerh düşün bana geldiğinde
1: tamam,
2: söylerim.
1: Olur.
2: İzmir'in parlayan yıldız olduğu dönemi ne zaman gördük acaba biz? O da gerçekten bende bir soru işareti. Yani İzmir'in belediyecilik anlamında...
1: Başkan olarak parlayan yıldız olamadı dedi ama siz şehir olarak mı
2: başkan
1: diyorsunuz?
2: Başkan için yıldız olması, parlayan yıldız olması hizmetleriyle olması gereken evet. bir şeydir. İzmir'e baktığımız zaman yani hizmetsizliğin özeti neresidir diye sorsanız bana direkt İzmir'i işaret ederim.
1: Bir cevabınız var mı Ali Aydar Bey?
0: Ben bu dönem için katılırım ama önceki dönem için haksızlık olduğunu söyleyebilirim. Çünkü
2: ne yapıldı mesela?
0: Yani onun istiyorsanız verilerini koku, yani mesela Tunç Başkan zamanında
2: pislik,
0: yani
2: vahşi depolama ben hani
0: şöyle
2: hemen zaman gerçekten 1990'lara gittiğimi düşünüyorum.
0: Sevgili Ferhat Murat hemen verilerle konuşalım. Bir kere orada bir geri dönüşüm fabrikası açtı Sayın Tunç Soyer. Bu bir. İkincisi Narlıdere metrosunu yaptı 12 kilometre. Çiğli metrosunu yaptı 7 kilometre. Dolayısıyla yani oradaki işte efendim süt fabrikasından tutun da aklınıza gelebilecek kent dinamiğini ya da kent perspektifini o kadar genişleten bir süreç yaşadı ki. Ama nihayetinde bugün cezaevinde maalesef o iddianamesi de bir yıl sonrasında hazırlandı. Onun yaptığı çalışmalara ben haksızlık olduğunu düşünüyorum. Aziz Kocaoğlu'nun yaptığı çalışmalara haksızlık olduğunu düşünüyorum. Priştina'nın yaptığı çok önemli hizmetlere haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ama bu dönem
2: ben CHP
0: söylediğine katılıyorum.
2: Bu dönem CHP dönemini bu arada İzmir'den yazıyor izleyicilerimiz. Süt fabrikası çalışmıyormuş. Jelatinli silolarda taptaze bir şekilde.

0: Duruyormuş. Onun bir altını çizeyim. Bir de İzmir'e Hamza i̇şte maalesef, Dağ'ın tanıtım maalesef, programı için katılmıştım.
1: AK Parti umarım Cemil Tugay'ı transfer ettiğinde o sorunu da çözer umarım.
0: O öyle ayrı diyelim. Bir mesele. Çözer çözmezi konuşuruz. Ama şunu söyleyeyim. Yani Hamza Dağ'ın aday tanıtım programı için İzmir'e uçaktan indik. Havalimanından şehir merkezindeki bir otele gelirken yolların, ana arterlerin, büyükşehirin uhdesinde olan ana arterlerin neden böyle olduğunu şoför arkadaşa sorduğumda dedi ki ben dedi araba kullandığım günden bu yana aynı asfaltla karşı karşıyayız. Peki kaç senedir araba kullanıyorsun dedim 19 yıl dedi. Dolayısıyla hani burada şehrin marka vizyonu dediğimiz ana arterlerinde dahi çok ciddi köstebek yuvalarının olması başarılı bir belediyeciliği en basit işlemdir asfalt işlemi.
2: Peki bu kadar başarısız bir belediye başkanı
0: yani bu konuda bir cümle kurayım. Yani eskiden İzmir'e gittiğimizde şaşırdığımız şeyleri şu an biz İstanbul'da yaşıyoruz.
3: Ben Mehmet Bey'e de geleceğim ama bu kadar başarısız bir belediye başkanı niye AK Parti'ye alıyorlar dedi Can Özçelik.
0: Neden alıyorlar? Hani bana kalırsa ben şahsen bana sorulsa derim ki almayın. Neden? Çünkü bakın şu anda 30 milyar lira SGK'ya borcu olan bir belediye. Kasa tam takır, aldığım son verilere göre maaş ödeyecek parası yok şu anda. Şimdi AK Parti siyaseten rekabet içerisinde olduğu bir ismin maaş ödeyemez duruma gelmesine siyaseten baktığında nasıl bir değerlendirme içinde olur? Der ki iyice beter olsun, belediye yönetilemez olsun, isyan etsin işçiler, hizmetler üretilemesin, her
3: ama
0: taraf çöp dağı olsun.
3: Hasan Bey, İzmir sembolik olarak çok hayır, önemli
0: işte
3: değil
0: başka
3: mi?
0: Bir şey anlatıyorum.
4: Hayır, böyle demesi lazım diyoruz.
3: Beter yok, anlıyorum bitirirsem, da hani ama öyle de,
0: cümlemi bitirirsem anlaşılacak.
3: Ödenmemesinin sebebini kastediyorum.
0: Bakın burada birçok belediye için bunu söyleyebiliriz. Şimdi İzmir'in maaş ödeyemez durumda olması, SGK'ya sadece 30 milyar borcu olması, vergi borçlarının olması, İller Bankası'ndan gelen payların %40'ının borca harca kesiliyor olması, daha maaşı ödeyecek dahi bütçesinin olmaması AK Parti'nin yerinde AK Parti kimliğiyle bakan insanlar için denir ki bir dahaki dönemde iyice belediyecilik hizmetleri rezil bir halde olursa biz çok daha rahat belki seçimi alabiliriz diyebilir. Ben bugün Üsküdar'da bunu öğrendim. Mesela
2: o da olmaz.
0: 13-14 milyar Can, 13-14 milyar
2: bak, bir
0: lira.
2: Şey
0: bir bitireyim sözümü. 13-14 milyar lira yıllık bütçesi olan Üsküdar Belediyesi'nin AK Parti yönetimine geçtikten sonra kasadaki parası ne kadar? Bugün öğrendim. 14 milyar yıllık bütçesinin içinde kasada sadece 7 milyon Türk lirası olduğunu öğrendim. Peki bir aylık maaş maliyeti ne kadar? 270 milyon lira. Peki İller Bankası'ndan ne kadar para geliyor? 170 milyon lira. Yani maaşı dahi ödeyemez çünkü %40'ı borca harca kesiliyor.
3: Çok konuk,
0: bu mantalite içerisinde AK Parti'nin normalde ne yapması lazım? İzmir'in de Üsküdar'ın da CHP belediyelerinin iyice yönetilemez hale gelmesini gerektirecek bir sonuçla karşılaması lazım diye düşünebilir. Ama ne yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı? Diyor ki İzmir'deki vatandaşlar mağdur olmasın. Üsküdar'daki vatandaşlar mağdur olmasın. Orada çöp dağları
3: hiçbir
0: oluşmasın.
3: Hiçbir siyasetten bir getirisi yok Ferhat Bey. Yani elbette bir hizmet
0: şöyle,
3: var ama yani şu burada bir siyasi satranç
0: bakın,
3: var.
0: Bakın evet iyi bir hizmet, iyi bir belediyecilik anlayışı söz konusu olursa ya, parti kazancını geçelim bu, vatandaşın kazanması,
2: adam,
0: vatandaşın refahı daha önemli diyen
2: bir
0: yaklaşım olabilir.
2: Yardım yapabilir. Ya bu adam bağımsızken de yardım yapabilirsin İzmir'e. Kimse elini kolunu tutmuyor ki.
0: Yardımdan bahsetmiyorum. Yardımdan
2: yani
0: bahsetmiyorum Can Özçelik.
2: İzmir
0: şundan
2: halkına
0: bahsediyorum.
2: Yapıyor. İzmir halkına yapsın. Orada
0: bakın,
2: söyle veya işte Cemil Tugay'a yapmıyor ki. İktidar yapsın yardımı İzmir halkına.
0: İktidar zaten merkezi hükümet olarak İzmir'e ama, ne yapıldıysa zaten merkezi hükümet. Bakın
2: ama
0: İzmir'e atık
2: yollar,
0: su arıtma tesisi yapıldı. Merkezi hükümet yapıyor. İzmir Belediye Başkanı
2: tamam,
0: diyor ki körfezi bakanlık temizlesin
2: bak,
0: diyor. Bakanlık körfezi temizleyecekse
2: ki
0: suyu diğer bakanlık
2: evet,
0: getirecekse
2: tamam,
0: siz yapsın. Belediye başkanlığı niye yapıyorsunuz diye sorarlar. Yolu da Ulaştırma Bakanlığı yapsın. İstanbul'da metroları Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Ama belediye başkanlığı yaptığını düşünen insanlar çıkıyor karşımıza.
2: Ama AK Parti'ye geçtiği için şimdi yapacak.
0: Bak ben de diyorum
2: AK Parti'ye geçtiği için yapacak
0: ben
2: şimdi.
0: Kendi kanaatimi
2: yani,
0: söyledim. Ben AK Parti'nin yerinde olsam
2: yapsın,
0: enkaz içerisinde
2: yapsın
0: olan belediyeleri almam.
2: Zaten.
0: Ama bence AK Parti şunu
2: sana
0: yapacak.
2: Zaten.
0: Kendi ehil kadrolarını İzmir Belediyesi içerisinde Peki. görevlendirerek

0: kurumsal kapasitesini devreye sokarak bu süreci 2,5 yılda getirebildiği kadar yere getirecek.
1: Mümkün değil.
0: Bak, milletvekili
2: de artık söz alayım.
0: Son cümleyi söyleyeyim o zaman.
1: Son cümleyi CHP'de ya bildiğim meclis CHP'de mümkün mü Allah aşkına?
0: Bak son cümleyi söyleyeyim.
1: Nasıl çıkartacak?
0: Son cümleyi söyleyeyim. 130 milyarlık bütçesiyle 30-40 milyar SGK borcu olan, bugün işçisinin maaşını ödeyemeyecek durumda olan belediyeyi kendi ehil kadrolarıyla AK Parti yönetilebilir bir seviyeye getirebilir. Bunu da nereden söylüyorum? AK Parti'nin İzmir milletvekili var. Ceyda Bölünmez Çankırı. Ben kendisini çok severim. İyi de çalışan bir isim. Yerel seçimlerde de Konak Belediye Başkan adayıydı. Onun bir röportajını okumuştum. İzmir'i eğer alırsak ehil kadrolarımızla, özellikle bürokraside yapacağı atamalarla İzmir'i daha taşınabilir bir hale,
2: söz alayım. Bir hale böyle olduğunda diyorum. Yani İzmir böyle mi olacak ya, İzmir'e birden bir ne denir? İdrat, inşa, böyle bir hani, çünkü az önceki videoda çöp dağlarından çiçekli i̇nşallah, dağlara öyle bir gönderme var İzmir'in marşıyla.
3: Ama benim dikkatim...
2: Bu mesela seçmende nasıl bir his bırakır?
3: Şimdi benim dikkatimi çeken bir husus var. Mesela İzmir hani solun kalesi, hadi CHP'nin demeyelim, solun kalesi diye.
4: Yok ya.
2: Ama geçmişte Demokrat Parti geçmişi var. Başka tabii
3: Sağ Parti'nin de. Bunun için söylüyorum.
0: ANAP değil
3: mi? Bu kadar hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem Yeni Parti'nin İzmir üzerinde bir takım söylemleri, itirazları olmasına rağmen yaklaşık bir aydan fazladır değil mi? Cemil Tugay'ın AK Partiye geçti.
2: Hatta ilk istifasından
3: yani
2: beri bile.
3: İzmirlilerden bir tane tepki neden gelmedi mesela?
2: Gelmedi mi?
4: Belediyenin önünde bir eylem görmedik.
3: Bir mesela. Eylem görmedik.
2: O şekilde.
3: Hani
2: Tunca Özkan böyle bir çağrı yapmıştı.
4: Siyaseti bir kenara koyalım. Mecbur bıraktı. Tercihini yap diye tehdit etti hatta.
3: Şimdi
4: çünkü kendisi aday olacak.
3: Siyaseten
4: kendisi adayla hazırlanıyor.
2: İki gündür birkaç eylem oldu. Ben gördüm ama hani tam olarak belediye önünde ne kadar kalabalık oldu bilmiyorum.
3: Parti olarak eylem yapılsa bile halkın bir tepkisi şu ana kadar ben açıkçası duymadım. Hani duyanınız var mı bilmiyorum ama bu tepki yok. İzmir halkı sessiz. Yani bu geçişe tepki koymuyor. Şimdi
2: kabul ettiği anlamını mı çıkarıyorsunuz yoksa bırakmışlık? Sizce neden sessiz?
3: Ya şimdi neden sessiz? Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki kavgadan da rahatsız artık.
4: Yani şu anda mesela İzmir'de seçmenin
3: nereye,
4: ne tarafa yöneleceği konusunda
3: ne tarafa evrilecek seçmenin
4: var mı, tahmininiz var mı?
0: Hatta bana yani
4: ne kadar CHP'ye gidecek,
0: demiş,
4: ya da Yeni Parti'ye gidecek ya da bu arada olup bitenlerden rahatsız olup da bir başka partiye, bak AK Parti falan gidecek seçmenin değerlendirmek
3: tabii.
0: Şimdi bir İzmir milletvekili bana söylemişti. AK Parti birinci parti olma yolunda ilerliyor diye. Çünkü CHP Yeni Parti ayrımından
4: birinci
0: sonra
4: parti dediler ya.
0: Birinci parti
2: İzmir'de
0: pozisyonda
2: de
0: çıktı.
2: Durum
0: aslında son seçimde de %36-37 oy almıştı. Az da bir oy değil.
2: Yani %35 almıştı Hamza da. %48'de Cemil Tugay. Küsuratları değildi.
0: 38. Genel seçimlerde de 36-37
3: fark kapanmış.
4: 38'e 48.
3: Eskisi gibi fark
2: yerel
3: yok.
2: Seçimde.
0: Tabii 23'te.
4: 35'le
2: 48'e kalmış
4: 48.
2: aklımda.
3: Evet, çok fark da yoktu aslında. Yani o aradaki farkı bayağı kapatmışlardı.
4: Bak gördünüz mü?
2: Ha geldi. Tamam. Mesela yani,
4: ben 48-38 hatırlıyordum.
2: Evet evet 37'yi o yine sizin dediğinize daha yakın. Evet. Benim aklım 35 küsür kalmıştı. 37-06 AK Parti'nin adayı Hamza Dağmış.
4: 2023 milletvekili seçiminde de 41'e 24.
2: Evet. Milletvekili seçimlerinde
4: AK Parti açısından. Ama evet. Cumhur İttifakı'nın bileşenine bakın.
2: Tunç Soyer mesela. Zaten Cemil Tugay ismi de Ali Aydar Bey'in söylediği gibi tartışmalı bir isim.
0: 1 milyon oy aldı ya. 1 milyon.
2: Hamza daha da orada iyi bir kampanya yürüttüğü şimdi için zaten daha çok oy almıştı.
4: Karıştırılıyor. Mesela Hamza daha yüksek oy aldı deniyordu. Hayır. Nihat Zeybekçi daha çok oy aldı.
5: 1 milyon 50 bin oy aldı.
4: Ama şöyle bir şey, Tunç Soyer de Cemil Tugay'dan fazla.
5: 1,549.
0: Cemil Tugay 1,300,000 oy almış. Şeyde AK Parti'de 1 milyon oy almış.
5: 977.000 Hamza Dağ aldı. 1,272,000 Cemil Tugay aldı.
0: 300 bin fark
5: ondan
0: var
5: önce
0: yani.
5: De Tunç Soyer 1,549,000 oy aldı.
4: Evet.
5: Nihat Zeybekçi 1,050,000 oy aldı.
2: Şimdi şunu merak ediyorum. Herkes
0: yani
2: kendinden yola
0: var
2: çıkarak.
0: AK Parti'nin
2: bir seçim yapıyorsunuz. Yani. Bu yani genel seçimlerde de yerel seçimlerde de. Şimdi iki seçim arasında böyle bir transferle belediye değişiyor. Yani parti değişiyor aynı zamanda. Ve şimdi AK Parti oraya gerçekten büyük

0: bir işte icraat, işte sorunların çözümü için özen gösterirse İzmir'de bu yönde bir yani hizmet yarışı gibi bir hamle yaparsa buradan bir sonraki seçimi almayı
1: garanti değil.
0: Garanti eder mi? Yoksa bugünün tepkisiyle seçmen yine de iktidara tepki olur.
2: Ya birinci soru şu, çok özür dilerim Mehmet abi. Yani birinci soru şu, eğer yardım yapabiliyorsan ve merkezi hükümetle yerel hükümet anlaşabiliyorsa Cem Yurtugay döneminde de anlaşacaksın. Tunç Soyer döneminde de anlaşacaksın.
3: Ama burada bir ayrı bir süredi. Hükümet değil de,
4: çok önemli bir süredi bakın. Çankırılı'ya, benim hemşerim değil ama Ceyda, yani Ceyda Hanım artık yaparak söyledi. Biz ehil kadrolarla, yani bürokrasideki ehil kadrolarla oraya...
5: Genel sekreterini, daire başkanlarını, müdürlerini, yani
4: çok önemli
5: kendi
4: söylüyor.
5: Kurumsal kapasitenden, evet, belediyeciliği doğru. bilen isimlerden atarsın. Belediye başkanı sadece çıkar çarşı pazar gezintisi yapar. İşe müdahale etmez. AK Parti eminim. Kurumsal kapasitesiyle orayı yönetir ama bu...
0: Yani Cemil Tugay sadece çarşı pazar gezerek de pasif bir pozisyon.
5: Bence öyle olması lazım. Eğer İzmir'e...
0: Yanlış anladım Hasan
5: bak,
0: Bey.
5: Eğer İzmir'de iz bırakmak istiyorsa bence öyle olması lazım. Ben Karşıyaka Belediyesi'ndeki görev yaptığı dönemi de biliyorum. İzmir Büyükşehir'deki durumu da az önce anlattım. Ama İzmir'de maalesef şu anlayış çok hakim bir şekilde siyasetin kullanımında. Gerekirse artezyenden su içeriz. İşte Atatürk'ün ilkelerinden vazgeçmeyiz. Sanki yerel belediyecilik...
0: Yani sağ ya da sol bir yana genel olarak hep muhalefetteki partilerin de kazandığı bir Hayır. şehir diye hatırlıyorum. Hayır. Yanlış mı hatırlıyorum?
4: 94'ten bu yana öyle.
5: Hayır canım.
0: 94'ten
4: Yüksel,
0: bu yana.
4: Yüksel Çakmur'la birlikte. Allah rahmet eylesin.
2: Burhan Öz fatura.
4: Eylül'ün, Eylül'ün 20'sinde, 21'inde vefat etmişti Burhan Öz fatura. Mesela Burhan Öz fatura diye bir adam vardı.
1: Evet.
4: Ve bu çok çok klasik bir... muhafazakardı. Yani AK Parti'nin şu anki, mesela Ceyda Hanım'dan bahsediyoruz. Ceyda Hanım gibi bir profil falan değildi. Çok klasik bir muhafazakardı. Burhan Öz fatura. İzmirliler onu seçmişlerdi.
1: Evet.
4: Ve orada acayip şeyler de yapmıştı.
5: Merkez Sağ'ın yani, kalesiydi. Yani,
0: ama işte belki bunu bir öz eleştiri yapmak lazım. Bir şekilde bu mesafe yedirilememiş yani.
4: Doğru. Yok şimdi orada senin demografik yapısı nasıl değişti İzmir. Ben İzmir'de yaşadım. Hem okudum hem yaşadım yani. Öğrenci hayatım içinde yaşadım. İzmir değişik bir şehir. Yani ülkemizde yani ender ülke şehirlerden birisi. Bir kere batıya en yüzü dönük şehrimizdi. Şimdi çok kalın çizgileriyle muhafazakar bir yapıda. Muhafazakarlığı evet. şu anlamda kullanıyorum. Çok dogmaları olan bir yapıda. Yani dogmatik bir şehir haline getirildi İzmir. İnsanlar hani önce mesela bizim yaşam
0: yani
4: tarzımıza müdahale...
0: Yani kastetmeyen bir muhafazakarlık bakış açılarında, fikirlerinde, ya
4: dogmalar
0: yaklaşımlarında
4: olanlar
0: muhafazakarlık
4: kastetmiyor. O da ne? Bu çok iyi işlendi ve Tutucu. Başarılı da olundu. Kastım şudur. Mesela yaşam biçimine müdahale uzunca bir süre bu... Propaganda üzerinden İzmirliler üzerinde etki üretildi.
5: Belediye nasıl müdahale edebilir yaşam tarzına?
4: Yok ben...
5: Mesela hayır, çöpleri ben. Toplarken daha muhafazakar bir şekilde mi toplayacaklar? Şimdi, ya da suyu işte mantalite olarak hani, söylüyorum. Tabii, katılıyorum
4: tabii.
5: Sana.
4: Ya, tabii yani.
5: Ama bu siyasete uygulandı CHP. Dedi
4: tabii,
5: ki
4: çok.
5: Belediyeyi kaybedersek yaşam tarzınıza müdahale edilir.
4: Tabii, aynen.
5: Mesela alkol alamazsınız gibi tırnak içinde.
0: İşte onların ruhsatları, içki yerlerin ruhsatları vesaire
5: ama
0: bunlar
5: AK Partili,
0: mesela
5: belediyelerde içki ruhsatı olan yerler yok mu? Lokantalar dolu. Yani 25 yıldır AK Parti bu ülkeyi yönetiyor. Yaşam tarzına kimsenin müdahale edilmemiş. İzmirli'nin yaşam tarzına mı müdahale edecekler? Normal şartlarda böyle bakılması gerekirken CHP o dönem böyle bir politik ortaya koyarak aslında İzmirli'ye en büyük ihaneti yaptı. Belediye başkanlarının hizmet üretmek gibi bir derdi olmadı. Nasıl olsa bana oy verecek. CHP'nin alt okulu nasıl olan
0: biraz da diğer konuklarımıza
5: İzmir kaybetti bence.
0: Sözü. Mehmet Bey'in sözü yarım kaldı zaten. Böyle mi inandırıldı? Yani İzmirlilerin tek motivasyonu yaşam şeklimize müdahale yoksa, olur mu? Motivasyonu muydu oy kullanırken?
1: Şimdi oranın yapısı değişti desek de kolay kolay değişmiyor yapı. Ben Cemil Tugay'ın AK Parti'ye bir artı getireceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani CHP'nin, İzmir'in AK Parti'ye geçmesi AK Parti'ye bir şey kazandırmaz.
5: İzmir'e
1: ama,
5: kazandırır.
1: İzmir'e çok şey kazandırır. Yani hizmet noktasında çok şey kazandırır. Onu bir defa söyleyeyim. Seçimlere yansıma ne olur?

0: Beklenti yüksek olabilir ama ben beklentiye cevap verecek seçimlerde bir sonucun çıkacağını da düşünmüyorum.
1: Sen ne dersin Aytunç? Yani en baştan burada çok konuşmadın. Bu teaser diyelim, yani yarınki transferi. Bunu nasıl buldun? Ekrandaki videoyu.
2: İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanırdan. İşte İzmir'deki kaleyi alırsak böyle olur. Biz buraya geldik. Ya şimdi çok samimi değil bu video.
3: İstanbul'u
2: böyle bir samimiyet
3: alan
2: yani
3: Türkiye'yi alır o.
2: Yani İzmir'in dağlarında çiçekler açar üzerinden bir işte bu şekilde bir hazırlanan bir videonun karşılığı İzmir halkı, İzmir'de yaşayanlar için ne olur? Bunları seçim sürecinde göreceğiz. Ama şöyle bir durum var. 2028'de olası bir cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte, ondan sonra 2029'da eğer öne alınmazsa, erken bir şeye dönmezse yerel seçimler, 2028'de alınacak sonuçların 2029 yerel seçimlerinde de tabii ki etkili olacağını, yani şu anda öngörebileceğimiz bir şey yok. Çünkü biraz daha reel bakarsak gerçekten İzmir'de 1 milyon Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren yurttaş var. Yani evet. Şimdi bu bir gerçeklik. 1 milyon 300 ve 500 arası CHP Yeni Parti denkleminde diyelim. Ya işte Cumhuriyet Halk Partisi kodlarında evet. Seçmen var. Yani
3: 200 bin kişi buraya geçerse
2: yani işte CHP'ye yer değişmeler vermiş. Olabilir, kazanmış şey olabilir oluyor. Vesaire. Bu ayrı bir konu. Ama baktığımızda 1973 ile 1980 arasında İzmir'i yöneten İhsan Alyanak vardı mesela. Onu ben okudum, inceledim. Yaşayanlar bilir, İzmir'de yaşayanlar, İhsan Alyanak şeyini. Yani o halkçı belediye, yani bizim burada konuşmamız gereken alkolümü yasaklar mı, şunu mu yasaklar mı, bu değil mesele. Ya mesele halkçı belediyecilik nasıl yapılacak? Yani bunu uygulamak mesele budur yani. Yani o işte Tanzim satış mağazalarını o dönem hayata geçirmişti. Üretici, tüketici ve orada aradaki bütün herkese kaldıran Tansel bir sistem kurmuş. Yani, Tansel, yani temelini atmıştı.
4: Evet. Marka reklam değil mi?
1: Artık evet. Yok. Bir dönem yakın zamana kadar vardı aslında.
4: Yani İzmir ait.
2: 73'te 80 arasında çok güzel uygulandığına dair kitaplara konu olan, tezlere konu olan bir süreçtir. O yüzden yani bizim bugün tartışmamız gereken İzmir'de yaşam tarzı mı değişir? Ya artık oraya geçelim. Ya
4: sonunda geçelim. İşte şimdi geçmemiz lazım.
2: Bu tartışmayı geçelim.
3: Serap Hanım bir son yani dakika ülkede, var.
0: Belediyeleri evet,
3: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nı suçlamak amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet alma suçlaması nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, İstanbul 6. Suç Ceza Mahkemeliği'nin 5 Ekim 2026 tarihli kararıyla tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs İçişleri Bakanlık Makamı'nın 6 Ekim 2026 tarihi oluru ile görevden uzaklaştırılmış.
2: Ataşehir'de hayırlı
3: olsun. Eyüp Sultan Belediye Başkanı da aynı şekilde görevden uzaklaştırılmış.
1: Evet, bana da şimdi arkadaşlarım iletti. Mehmet Bey, size de sağ olun. Şimdi zaten bu İzmir konusunun ardından, İzmir'in ardından İstanbul ne olacak? Bunu epeydir konuşuyoruz şimdi, ama bu daha da bu son dengelerin... İşte Ataşehir konusu, Eyüp Sultan, orada İBB meclis üyesi olan kişilerin de kiminin geçişi, kiminin istifası vesaire üzerine değişen dengeler üzerine konuşacağız. Bu da onunla ilgili önemli bir gelişme. Eyüp Sultan İlçe yani Belediye Meclisi'nin belediye başkan vekilini seçmek üzere 10 Ekim Cumartesi günü saat 14'te toplanması valilik tarafından kararlaştırılmış. Bu hafta sonu yine bir seçim mi? Bakalım, Üsküdar çok tartışmalı geçti biliyorsunuz. Daha doğrusu bu vekillik sürecindeki
2: 18-18'di. 2 veya 3 fire verecek Cumhuriyet Halk Partisi orada veya Yeni Parti birlikteliği.
4: Evet. Nerede?
2: Ataşehir'de.
1: Ataşehir'de.
2: 15 ile 18 arası bir şey.
3: 18-18 şu anda evet.
2: 18-18.
3: Oy kullanabilir 18-18.
5: Güldürme beni.
2: Nereye güldüreyim?
1: Hayır, ne, şimdi, neden Mehmet Bey?
2: Bir şeyde Üsküdar'da bir gün önce buradaydık. O burada mıydık şeyde mi? Buradaydık.
1: Buradaydık.
5: Burada söylemiştim
2: ki, evet. Zaten iki meclis üyesi değişir dedi Müftüoğlu. Bitti zaten, orada karar verilmişti.
1: Burada Ataşehir'de de öyle mi olacak?
4: Yani Ataşehir'de kararını ver Müftüoğlu.
0: Ataşehir'e Aytunç kararı verdi.
2: 2 veya 3 meclis üyesini değişecek. Yani
4: Üsküdar'a Aytunç veriyor kararı.
3: Üsküdar'a sonuç vermiştik.
0: Devletin numaralesi veriyor.
1: İzmir'de de ilçeleri söylemiştin Aytunç. Orada da gerçekten orada 5-6 ilçe var. Geçecek mi onlardan?
2: Ya şimdi şöyle, Tire, Kiraz, Bayındır, Cemil Tugay'la hareket edeceği konuşuluyor.
1: Tamam.
2: Bergama, Beydağ, Ödemiş'inde Adalet ve Kalkınma Partililerle görüştükleri

0: Zaten bir AKP önceki dönemde AK Parti'ydi, Bergama falan.
1: Kesin görüşü var. Altı bir ilçe belediyesinin geçme ihtimalinin yüksek olduğu.
2: Yüksek olduğu. Yarın mı onların altısı da? Yarın mı onların altısına yarın mı geçer?
1: Yok, yarın Cemil Tugay'a ayrı bir...
3: Cemil Tugay. İzmir'den başka bir belediye başkanı ya geçmeyecek.
1: Çünkü İzmir alındı yani şimdi. İzmir'i fethettiler. Ne yapacaklar şimdi? Davul, zurna, mehter, işte mehterle birlikte İzmir dağlarında çeken hepsi olacak. Bir kutlama yapıyorlar. Seçimi kazandılar.

0: daha gitti halk, verdi oyunu, kazandılar. Öyle değil mi Müslüoğlu?
1: Kazandılar, Hasan gitti. Yani
2: burada bir sıkıntı yok.
0: Yani burada bir şey yok.
3: Ben önümde sıkıntı.
2: Öyle değil Hasan abi. Bana bir şey demiyorum. Bir soru sordu bana. Soru sordu.
3: Kendisi yazıyor.
2: Bana soru sordular.
0: Ben kendi kendime söylüyorum.
1: Maçlarla dedi.
3: Kendi yazıyor, kendi oynuyor şu anda.
0: Ya ben öyle söylemiyorum. Ya Allah aşkına görüntülü görmedin Ferhat. Var ama işte video bile yayınlandı.
3: Çöpten çiçeğe dönüşüyor
0: ya, 7 Ekim 2016,
3: bu fethetmek işte, mi?
0: 26 video
3: şimdi
0: bile
3: sen
0: yayınlandı.
3: De şunu kabul ediyorsun yani. Çöp. O belediyelerdeyken çöptü.
0: Vallahi ben
3: evet,
0: sana
3: şimdi
0: söyleyeyim.
3: Çiçek oluyor
0: Cemil
3: kabul
0: Tugay,
3: ediyorsun.
0: Yani Cemil Tugay dönemi İzmir için gerçekten facia bir dönemdir.
3: Niye mesela Cemil bunu Tugay, bir sene önce kurmadınız
0: Cemil
3: Tugay,
0: bu bir sene önce değil Cemil Tugay'ın adaylaştırma sürecinde de Alaaddin Fırat'lar orada tartıştı.
3: Kastettiğim Aytuş değil. Mesela ben hiç özellikle muhalif gazetelerde veya televizyonlarda ya, İzmir'deki belediye başkan
0: işçiler
3: adayını...
0: İşçiler eylem yaparken bile Türkiye'nin Türk solcuları gittiler işçilere nasıl eylem yaparsınız diye baskı yaptılar. Ya biz bunları yazdık
3: tamam,
0: çizdik.
3: Ben de diyorum
0: öyle
3: ki
0: bir şey yok.
3: Karşıyaka'da çok ayrı. Başarısız belediye başkanıydı da İzmir Büyükşehir'e aday gösterilince
0: onu,
3: neden onu, kimse itiraz
0: onu,
3: etmedi?
0: Onu bana değil.
3: Çok
0: onu yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e söyleceksiniz. Süste
3: i̇şte
0: Bekir var Cemil Tugay'da yok demişti.
3: Muhalif medyada neden bu eleştiri olmadı
0: bir şey
3: diye
0: demişti.
3: Soruyorum.
1: Aday gösterirken Özgür Özel...
0: Sayın Özgür Özel bu konuda bir öz eleştiri verme konusu Ali Aydır'a ben de katılıyorum.
3: Ya Menderes Belediye Başkanı İçişleri Bakanı olacak kapasitede.
0: İzmir'in eski milletvekilleri...
3: Başka bir kapasitede. Zaten Ulaştırma Bakanı Peştemalli
0: ya
3: neydi
0: neyse,
3: ismi?
0: Neyse olur her yerde var. Çürük elma çıkar. O ayrı bu genele yayamazsın. Ya ona bakarsan Fatma Betül Sayın Kaya da var. Hayat Yazıcı'nın oğlunun ismi de geçti. Evet. Mal varlığı tedbiri kaldırıldı.
3: Biz eleştiriyoruz.
0: Ertan Aydın'ın ismi geçiyor.
3: Biz eleştiriyoruz mesela yani, demiyoruz ki.
0: Başka isimler Aydın var yazılmayan çizilmeyen. Gözünü seveyim yani. Böyle bir şey değil yani.
3: Bunu siyasi operasyon olarak dile getirip de Fatma Betül Sayan Kaya da masumdur deyip arkasına geçip savunmuyoruz.
0: Ya masum bak öyle
3: Diktora
0: değil.
3: İlme millet seninle demiyoruz. Ama maalesef
0: şöyle herkesin ortak olduğu nokta şu. Ferhat Murat herkesin ortak olduğu nokta şu.
3: Peştemalli insanların karşısına çıkılıyor, savunuluyor. 2 milyar 2 milyardan bahsediyorsak
0: Allah kahretsin zaten.
3: Emirgan'daki 50 milyon doların hesabını niye bir tane bak muhalif şimdi, gazeteci soramadı
0: bak,
3: kardeşim?
0: Bak
3: 2 milyar TL yapıyor. Aynı 2 milyar oda. O da milletin parasıyla
0: bak
3: yapıldı.
0: Şimdi,
3: önü kamulaştırıldı 100, milletin 100, parasıyla. Niye bunu mesela dile getirmediler?
0: 90 milyar liradan bahsediliyor burada fon şeyinde. İstanbul Büyükşehir'deki yolsuzluk, tırnak içindeki yolsuzluk soruşturması davasıyla onu karşı karşıya koymak bile şey, onu demiyorum ben.
3: Hayır,
0: ben şunu
3: 2 milyarın
0: ben
3: hesabını
0: ki,
3: yapıyoruz, yapalım
0: bak,
3: sonuna kadar.
0: Hukukun terazisi.
3: Milletin parasını kim göz dikiyorsa
0: Ferhat,
3: sonuna kadar
0: şurada
3: gidelim.
0: Anlaşalım.
3: Benim hırsızım
0: bak,
3: iyidir,
0: şurada
3: senin hırsızın
0: anlaşalım.
3: Kötüdür
0: kimse,
3: diye
0: ya
3: bir mantalite
0: dakika,
3: yok ki.
0: Ya Ferhat bir dinler misin?
3: O da 2 milyar çalmış milletler.
0: Ferhat Murat bir dinler
3: savcılık
0: misin lütfen?
3: Savcılık söylüyor.
0: Ya bir dinler
3: onu
0: misin?
3: Onu da eleştirelim
0: ya
3: diyorum.
0: Ya bir dinler misin lütfen? Türkiye'de yargılanamayacak kimse yoktur.
3: Evet.
0: Herkes yargılanır. Herkes soruşturulur. Ama sabahın 5'inde Şafak baskınıyla bir suç örgütü, terör örgütü lideri gibi alınmaz.
3: Zaten örgüt suçlamasıyla gözaltına alınıyor yahu. Aytun Çerkin, örgüt suçlamasıyla gözaltına alınıyor. Eş zamanlı operasyon yapıyor.
0: Örgüt suçlaması da
1: yanlış
0: zaten.
3: Çıkar amaçlı suç örgütü suçlamasıyla alındığı için eş zamanlı 38 kişi.
0: Vallahi o zaman fon soruşturmasında da organize bir suç örgütü arayacaksın.
3: Eğer bir örgüt olsa alınması gerekir.
0: Fon soruşturmasında da
3: ben açıktan söylüyorum.
0: Bugüne kadar yaptığı operasyonların büyük bölümünü destekliyorum Sayın Akın Gürley'in.
3: Savcılık tarafından ifadesine başvurulmalı.
0: Büyük bir operasyon yapmıştır bu TERA operasyonuyla. Eğer burada da bir organize suç örgütü varsa, önceden bilgi veren ekipler varsa, şunu alın, şu şeyi alın, şu hisseyi alın diyenler ve bir organize bir şekilde yapmışlarsa,
1: peki,
0: burada da bir organize suç örgütü davası açılmalıdır.
1: Reklamada
3: açılabilir,
1: gitmem gerektiğini
3: her türlü şey yapılabilir.
1: Şöyle yapalım
3: bir
1: mı?
3: Kuruş milletin parasına tenezzül ettiyse burnundan fitil gelsin. Ama
0: aynen
3: bunu
0: öyle.
3: İktidardan birisi olduğu zaman muhalifler çok cesur bir şekilde söylüyor. Ama kendine gelince işte Emirgan'daki iki villada ağzını açamıyorlar. Siyasi operasyon. Cumhurbaşkanı adayımız olacaktı. O yüzden yapıldı deniyor. İşte bu tutarsızlığı da bizim dikkat
1: peki
3: çekmemiz lazım.
1: Şimdi o zaman şimdi verelim reklamı. Çünkü Hasan Bey tam cevabına başlayacak. Gene sözünü kesmiş olacağız. Bir reklam diyelim. Ardından kaldığımız yerden Hasan Öztürk'le devam edeceğiz.
4: ...55. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF. Bir fuardan fazlası. Farkında mıyız? Her şeyin başı doğa. Doğa olursa milyonlarca canlının evi olur.

0: tüm canlıları ve evlerini korursak, biyolojik çeşitlilik hep var olur. Dünyaya nefes, insanlığa şifa olur. Ormanlar, tıpta kullanılan 29 bin bitkinin ev sahibi. Antibiyotikler, ağrı kesiciler ve kanser ilaçlarının kaynağı doğa. Yani birçok hastalığın çaresi yine doğada. Unutmayalım ki her şeyin başı sağlık. Her şeyin başı biyolojik çeşitlilik. Tema Vakfı.
1: ...55. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF. Bir fuardan fazlası.
2: Tekrar merhaba. Hararetli bir tartışmanın ardından reklama gittik. Onun öncesinde Aytun Çerkin'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye yarın geçecek olmasıyla ilgili hem bu paylaşılan video hem paylaşımlar üzerinden bir değerlendirmesi olmuştu. Yani davulla zurnayla kutlanıyor mu bu mealinde? Hasan Bey'e sordum. Yani bu böyle bir kutlama yapılacak bir kazanım mı? Nasıl sorayım diye bilemedim. AK Parti için bir üzerine konuşuldu ya burada. Evet. Son söz size gelmiş evet. gibi oldu.
3: Öz görüşümü söyleyeyim önce. Her yerde söyledim. Burada da söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Ben bu geçişi kabul etmiyorum. Yani içime sindiremiyorum. Onu söylemiştim. Şimdi de söylüyorum.
2: Ama, İsim özelinde ama, mi bu şekilde olmasın
3: yok,
2: mı?
3: Yok yani şu anki belediye başkanının, CHP'den seçilmiş olan belediye başkanının AK Parti'ye katılmasını ben hiç içime sindiremiyorum. Onu söyleyeyim. Ne söyleyeyim?
2: Neden ama?
3: Birçok nedenim var ama yani düne kadar çok fazla eleştiri getirdiğiniz bir insanı şimdi AK Parti'ye alıyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi düne kadar AK Parti'de hiç yolu kesişmemiş, bir şekilde kesişmemiş birinin AK Parti'ye geçiyor olması. Yani bu sadece bu kadar söyleyeyim. Ben bunu kişiselleştirmiş bile olabilirim. Yani kendi iç dünyamda onu da söylüyorum. Fakat şöyle bir şey oldu. Amerika'da bu BM'ye gittiğimiz zaman da AK Partili arkadaşlarla falan konuşurken hani alışmam gerektiğini de öğreniyorum. Onu da söyleyeyim. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu evet olacak. Ama bu böyle hani iyi tarafına baktığımız zaman İzmirliler açısından avantaj. Yani İzmir'deki seçmen veya seçmen olmayan vatandaşlarımız açısından bir avantaj. Hizmet alacaklar. Niye hizmet şimdi yapmıyorsun tartışmasına tekrar dönmeyeceğim yani. Şimdi niye
2: yapacak? Ama onda belki çünkü bir şey dersiniz orada, ekran başında söyleyen hayır,
3: orada
2: vardır.
3: Şöyle, Ferhat Murat altını yani. Çok net çizdiği için söylüyorum. Deyda Hanım'ın yaptığı açıklama üzerine. Yani buraya ehil bürokratlarla beraber İzmir'in sorunlarını çözmek adına adım atılacaktır. Onu söyleyebilirim. Fakat şöyle bir şey var. Ben yine hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Ekim konuşmasına hem Sayın Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısına atıf yapmak istiyorum bu meseleyle ilgili. Niye? Kutuplaşma meselesinin başımıza epeyce bir çorap öldüğünü hepimiz görüyoruz. Yani karşıtlık üzerinde. İşte İzmir muhaliftir mesela değil mi? Ya yani bakın direkt kutuplaşmanın bir söylemi olarak söylüyorum. İzmir muhaliftir. Şimdi İzmir'in muhalif olmadığı günleri göreceğiz. Bakın o meclisteki konan hedef, yani Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyduğu hedefin gerçekleşme ihtimali doğacak böylece. Ben onu düşünüyorum. Yani kutuplaşma üzerinde değil, atıyorum hizmet siyaset üzerinden, başka
2: yani
3: bir şey
2: İzmirli'nin
3: üzerinden.
2: Yani İzmirli'nin AK Parti'ye bakışı, yaklaşımı mı değişecek diyorsunuz?
3: Ya şimdi belki de zaten değişmiştir. Onu da bilmiyoruz. Bilmiyorum şu anda seçim olsa ne olacaktı. Çünkü diyorum ya İzmir seçmeni CHP'li mi yeni partili mi şu anda? Yani eğer
2: bir kısmı orada bir kısmı oradadır. Yani.
3: Tamam.
4: Ama peki bu nerede olduğunu
3: bilmiyorum ne kadar.
2: Seçim
3: yani Karşıyaka'daki seçmen blok halde yeni partiye mi geçti? Balçova'daki seçmen blok halde CHP'ye mi geçti? Bilmiyoruz. Nasıl oldu? İşte biraz önce Bergama'nın geçeceğinden bahsediyoruz. Kiraz'ın geçeceğinden bahsediyoruz. Ödemiş'in geçeceğinden bahsediyoruz. Düne kadar AK Parti Bergama'da belediye başkanlığı yaptılar. AK Parti'den seçilenler yıllarca. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Bitiriyorum bu faslı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tıpkı hani bu teröristli Türkiye başlığı açıldığında Sayın Bahçeli'nin en uç ileri görüşlerle bu meseleye sahip çıkıp çözüm açısından adım attığı gibi Erdoğan da bugün yeni bir şey söylüyor. Ya diyor ki bu kutuplaşma siyasetinden kurtulmamız lazım. Bu bizim enerjimizi karşılıklı tüketiyor.

0: Bütün siyasi partileri kastırarak söyledi. Doğru. Şimdi bu, bunu biz çözebilirsek, İzmir'de burada bir laboratuvar olabilirse bu Türkiye'nin kazanımı olur. İzmir zaten kazanır da Türkiye'de siyaset de kazanır. Nasıl bir şey? Hizmet üzerinden üretecek bir sürede. Yani ideoloji üzerinden, ya ne olursa olsun örnek verdi. Arsenikli su da içerim, CHP'ye oy veririm diyen seçmenin, İzmir seçmeninin motivasyonunun, bir dakika ya, hizmete oy veririm. Merkezde, yani merkez iktidarda, hükümette de şöyle bir tercih yapabilirim dediği günleri görme şansımız olabilir mi? Bu test edilir. Ben de bundan çok mutluluk duyarım. Yarı İzmir'de sayılırım. Yani ben Çankırılı bir adamım. İzmir'de yaşadığım için, hala İzmir'de bir çok dostum olduğu için söylüyorum. İzmir gerçekten demokrat bir şehirdi. Şu anda demokrat bir şehir değil. Benim gördüğüm. Acayip bir doğmaları var. O doğmaların kırılması için de bir vesile olabilir. Ama ben yine söylüyorum, başa dönüyorum. Benim içime sinen bir geçiş değil. Ben hiçbir şekilde bu beyefendinin AK Parti ile nasıl yol yürüyeceği konusunda endişeli olan biri olarak burada duruyorum.
1: En başta videoyu verince İzmir Marşı ile ilgili bir espri yaptı Can Özçelik. Onun ardından ama bu turda konuşmadı.
0: Ama dur.
1: Can'a
0: bir pas atayım. Can'la tartışalım. Şimdi orada bir şey de söyledim. Güme gitti Can konuşurken. Erdoğan'ın son 4 yıldır, ki bu 5. yıl olacak. 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yaptığı konuşmalara, evet, bakın. Doğru. AK Parti'nin nasıl 10. yıl marşıyla, efendim İzmir marşıyla, Mustafa Kemal'le nasıl bir ünsiyet kurduğunu da görmüş olursunuz diyorum ben. Şimdi İzmir marşını kendi tekellerine alanlar, kaçak binanın üzerine Mustafa Kemal'in posterini açıp da ne mutlu Türk'üm diyene yazıp, ondan sonra da yıkım ekipleri gelince de Atatürk'e karşı bunlar diye bağıranların elinden kozlar alınıyor kardeşim. Dolayısıyla İzmir Marşı'nın kimin tekelinde olduğu değil, hepimizin nasıl ortak bir değeri olduğu da görülmüş olacak. Bunun altını çiziyorum. Buyurun.
2: İzmir'den izleyiciler yazıyor bu arada. Çiğli'de metro var dedi galiba Ali Haydar Fırat. İzban var orada diyorlar.
0: Yani onun için merkez hükümet yaptın.
2: Ulaştırma Bakanlığı'nı yaptığından bahsediyorlar. Bir de son dakika birkaç kulis bilgisi var.
1: Şimdi geleceğim Can, bu son dakikayı bir duyalım.
2: Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin telefonlarını kapattığı ve ulaşılamadığına dair bir iddia söz konusu. Bunun temelinde de bu iki belediye başkanının da AK Parti'ye geçme konusunda bir hamle içerisinde olduğu değerlendiriliyor. Ama benim tabii çok fazla
1: Muğla
2: duyduğum bir mesele. İyi de muhtaç bir konu, bilmiyorum. Ali Haydar Fırat'ta
3: Marmaris'te bir bilgi
1: var mı? Marmaris'te mi? Ali Haydar Bey, bu yönde bir bilginiz var mı? Açmıyorlar mı telefonları Muğla ve Bodrum belediye başkanları?
4: Yani Serap Hanım, bugün böyle bir kulis dolaştı. Yani ben aramadım iki başkanı ama bu konuşuldu. Yani Ferhat Bey'in söylediği doğru, ulaşılamıyor diye bir şey söyleniyor ama hani bir açıklama da gelmedi iki başkandan. Önümüzdeki günlerde herhalde ya da yarın bir şey söylerler. Eğer ulaşılamazsa demek ki doğru gerçekten, çünkü son dönemin temel tekniği o, biliyorsunuz. Hani telefonu kapanıp ulaşmadı mı o AK Parti'ye geçiyor şeklinde yorumlanıyor.
1: Enteresan bir durum. Sende var mı Can? Hem de bu vesileyle hem buna yorum alayım hem de sorduğum yerden bu transferi yorum.
3: Ben de başkana yazdım konuşurken bu bilgiyi.
1: Hangi başkana?
3: Şimdi
4: Ahmet çizgi Arasa, oldu
3: iki,
4: mu?
3: İki çizgi oldu. Telefonu demek ki açık.
4: Ama internete de bağlanıyor olabilir. Cemil Tugay da Instagram yorumu yapıyordu sorarız. Telefonu kapalıyken.
3: Ha, görürse sorarız canım. Onun için sorarız. Yani yayındayken soralım.
4: İyi olur, evet. Kulis çünkü bu.
3: Şimdi şöyle son kulisle başlayalım. Olabilir, çünkü Marmaris Belediye Başkanı ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Marmaris'e gittiğinde başkanı davet etmişti. O esprili bir dille ben de şöyle bir yorum yapmıştım. Yani geçebilir, çok doğaldır. Sayın Cumhurbaşkanı da doğal bir çağrı yapıyor. Yani bir siyaseten olabilir. Kapımız açık dedi. Ve demek ki başarılı bir belediye başkanı. Sayın Cumhurbaşkanı da takip ediyor. Ve oraya geçmesi bence şaşırtıcı olmaz. Ahmet Aras için de aynı şeyi söylüyorum. Çünkü bundan 3 hafta önce orada bir yine tesis açılışı yaparken Sayın Cumhurbaşkanı ve hanımefendiye özel bir teşkilatı

0: teşekkür etti. Ahmet Aras ve işte hükümetle belediyenin paralel şekilde çalıştığını ve işte hükümetin Cumhurbaşkanı'nın da bu yapılan tesisle ilgili kendilerine destek verdiğini, hanımefendinin de Emine Hanım'ın da burayı desteklediğini söylemişti. Çok konuşulmuştu. O gün de yayındaydık. Bunu tartışmıştık. Olabilir. Şaşırtıcı değil. İki belediye başkanının açısından da. İzmir Marşı'nı sahiplenmesi de güzel. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de tek elinde değil. Atatürkçü'nün de tek elinde değil. İzmir
1: Seçmenin
0: Marşı.
1: Bu durum, bu geçiş,
0: 10.
1: seçmenin
0: Marşı da,
1: AK Parti'ye yaklaşımını ya da bir sonraki
0: işte
1: seçime giderken bakışını nasıl etkiler diye burada konuşuldu ya en son Hasan Bey de biliyorum.
0: Evet.
1: Nasıl etkiler yani bu geçiş?
0: Şimdi evet, bu siyaseten bu hamle yapılabilir. Hasan abin de doğru. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da işte Mustafa Kemal ile ilgili sözleri, işte Anıtkabir defterine, özel defterine yazdığı yazılar, işte grup toplantılarında yaptığı konuşmalardaki yaptığı atıflar, zaten AK Parti'nin değil, bütün siyasi partilerin Atatürk'e AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi bakması, Cumhuriyet Halk Partisi gibi bakması gerekiyor veya MHP gibi bakması gerekiyor. O yüzden bu başka bir tartışma. Ama İzmir özelinde ben Mehmet Müftüoğlu gibi düşünüyorum. Bugün itibariyle İzmir halkı evet iktidarın geniş imkanlarından çok fazla faydalanacaktır. Faydalanması da gerekir. Keşke daha önceden faydalansaydı. Keşke CHP belediyesiyken bu faydayı sağlasaydı, gösterseydi.
2: Biz bana yapmışlar, bir sürü çevre yolu
3: tünelleri
2: yapmışlar. Tünelleri yapmışlar.
0: Hayır.
2: Yani Manisa-İzmir arasını 20 dakikaya düşüren yolu yapmışlar. Birçok şey yapmışlar ama belediyenin de bir şeyler yapması gerekiyor ya sevgili Can. Hani arada. O yüzden seçildiler ya.
0: Tabii şimdi körfez kokuyor falan dedin ya, doğru. Şimdi ben hani iktidarın yapması gereken ama yapmadı. İşte iktidar muhalefette olduğu için oraya yüzünü çevirmediği belediye, en azından İzmir halkı o belediyeciliği görür. Ama ben şöyle düşünüyorum, o istediği kadar o belediyeciliği oraya taşısın, götürsün, bütün imkanları oraya seferber etsin. İzmir'de ben seçimlerde İzmir halkının Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye dönüşeceğini çok düşünmüyorum. Çünkü çok büyük bir oy farkı var orada. Yani tabii muhakkak
2: yeni
0: etkilenen...
2: Yeni partiyi hesaba katmıyorsun.
1: Kimi?
0: Tabii yok yok, şöyle oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Burada İzmir seçmeninin AK Parti'ye bakışı muhakkak değişebilir, yapılan yatırımlarla ve oradaki İzmir'deki iktidar partisinin kullandığı araçlarla muhakkak değişebilir ama o 1 milyonluk farkın çok kapanması mümkün değil. Bence yeni parti, CHP dedim ama
2: fark 1 milyon değil,
0: yeni
2: ama
0: parti,
2: 300 bin falan.
0: Yeni parti açısından söylüyorum. Çünkü yeni partinin İzmir'de daha kapsayıcı ve bundan sonraki seçimleri bilmiyoruz tabii. O seçimler geldiğinde de tartışırız, konuşuruz.
1: Evet.
0: Ama o sosyal demokrat diye tarif edilen kitlenin çok oyunu değiştireceğini düşünmüyorum. Ben de Hasan Öztürk gibi düşünüyorum. Çok tutucu bir kent. O tutuculuğu ne yazık ki aşamaz. Bu tutuculuk da ben açıkçası şöyle düşünüyorum. O tutuculuk doğru değil. En azından gerçekten hizmet yapılacaksa, yapılıyorsa oyunu değiştirebilir. Ama orada bir o tutuculuk, o muhafazakarlık ne yazık ki işte yaşam tarzımıza müdahale mi edilecek? İşte oradaki standartlarımız değişecek mi, düşecek mi korkusu ve çekincesi ki özellikle İstanbul ve Ankara gibi şehirlerden İzmir'e göçen giden vatandaşlar açısından hani orası daha seküler ve daha rahat bir şehir olduğu, tırnak içinde söylüyorum buna. Ben öyle görmüyorum. Her yerde yaşayabilirsin. Ama bu tutuculuk çok değişecek bir tutuculuk değil İzmir açısından.
1: Peki.
0: Söylüyorum.
1: Bakın buradan,
0: İstanbul.
3: Ya yıllardan beridir Erzurum'da, Trabzon'da
2: bir cümle tartışma olsun.
1: Kim?
2: Diye söylüyorum.
3: Serap Hanım.
1: Ali Aydar Bey mi seslendi? Bir an şeyde üst üste geldi, anlayamadım.
3: Yani yıllardan beri AK Parti oy veren kentler var. O kentler tutucu ya da muhafazakar olmuyor da İzmir mi muhafazakar oluyor? Yani elbette şunu konuşalım.
0: Şöyle,
3: siyaset,
0: şöyle,
3: kültürel kodlar
0: doğru.
3: Üzerinden
0: hayır, doğru
3: kültürel
0: diyorsun.

0: kodlar üzerinden yapılıyor ama nihayetinde şu, yani bir kent ya da bir herhangi bir bölge, bir ilçe neresini alırsanız bir takım tercihlerini kendi elbette ki temel çelişkileri, temel çelişki olarak gördüğü durumlar üzerinden yapabilir. Yani evet. İzmir'in sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih etmesi İzmir'in tutucu ya da bağnaz olduğu anlamına gelmez. İktidar pratiğinin onlar tarafından nasıl yorumlandığına bakmak lazım. Yani kendi yaşamları, yaşam tarzları vesaire falan. Şimdi bu da öyle çok kendiliğinden olan, yani çok masumane bir şey değil elbette. Yani Denizli'de bir zaman hatırlıyorsunuz, kent içindeki mekanların, alkollü mekanların kent dışına çıkarılma serüvenini, sürecini, onu hatırlıyorsunuz. Onu yapan ismi AK Parti götürdü, İzmir'de aday yaptı. Dolayısıyla bundan, yani oradaki insanlar da buna tepki göstermiş olabilir. Bunu doğru bulmamış olabilir. Ama bu şu demek değildir. Yani insanlar bir yerde, bizim bütün insanlarımız için söylüyorum, bütün milletimiz için söylüyorum, bir tercihte bulunuyorlarsa o tercihi bence seçmeni suçlamak yerine evet. anlamak lazım. Yani niye veriyor, neden yani Çankırı'nın, Çorum'un, işte Yozgat'ın CHP'ye geçmemesi
1: CHP'nin
0: suçudur. Yani,
2: evet. bana.
3: Tamer Bandır önce bir mesaj atmış
1: Telefonum da gönlümde,
3: onu da bir duyalım.
1: Evet, telefonum da gönlümde her bir vatandaşımıza açık diye yazmış. Yani telefonu açık.
4: İddialarına dair bir şey yazdı mı?
1: AKP'ye geçebileceğiniz iddia ediliyor diye yazdım. Ona da yanıt gelirse zaten şey yapacağız.
3: Peki.
4: Bir cümle
3: teşekkür
4: sadece şunu ilave edeyim İzmir tartışmasını bitirirken.
3: Çok kısa, çünkü artık konudan çıkacağım. Ali Erdar Bey, size geleceğim. Sıra sizde, yarım kaldı ama aslında canın da sözü yarım kaldı.
4: Kabaca
3: çok hızlıca.
4: 1 milyon 300 bin almış CHP'nin tamam. adayı. 1 milyon da AK Parti almış. Burada şimdi CHP yeni parti ayrımını unutmazsak. Ayrıca o 1 milyon 300 binin içerisinde HDP, DEM partililerinde büyükşehir seçiminde desteğini göz ardı etmezsek bence doğru bir yere varmış olamayız. Yani göz ardı etmemeliyiz. Çünkü terörsüz Türkiye süreciyle DEM partinin ne yapacağını bilmiyoruz. Yeni parti CHP ayrımından 150 binlik bir farkın belediye başkanını değiştirebileceğini düşündüğümüz 300 bin kişi ise aradaki fark. Bu dengelerin de AK Parti lehinde seyredebilme ihtimalinde
3: siz öyle görüyorsunuz. Peki. Ali Aydar Bey'e geçeceğim Can. Cümlen yarım kalmıştı, tamamlaman gerekiyorsa.
2: Evet Ali Aydar bana bir eleştiri yaptı. Doğru, ben muhafazakarlık derken, yani tutuculuk derken, o AK Parti'ye oy veren ve fikrini değiştirmeyen il ve seçmen için de aynı şeyi söylüyorum. Yani ne yazık ki Türkiye'de siyaset böyle bir futbol takımı tutar gibi tutuluyor ve yapılıyor. İnsanlar oy tercihlerini çok fazla değiştirmiyor. O yüzden bu örneği verdim. Yani Hasan Öztürk'e o yüzden destek verdim.
3: Peki Ali Haydar Bey, şimdi İzmir artık kesinleşmiş görünüyor. Yani bu kadar sembolik bir şehir AK Parti'ye geçiyor ilk kez. Ve uzun yılların ardından AK Parti'den CHP'ye geçmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de eğer Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki siyasi yasak kararı kesinleşirse bu mahkeme sürecinde, şu son değişikliklerde böyle devam ederse AK Parti'ye tekrar geçebileceği konuşuluyor. Bunun da yüksek bir olasılık olduğu, yani üzerine çok konuşulmaya başladı bunu, bizzat yeni parti genel başkanı da dile getirdi, muhalefetten siyasetçiler de dile getirdi. Oraya mı gidiyor şimdi konu, buna ilişkin ne dersiniz?
0: Yani elbette muhtemeldir, öyle bir tablo söylenebilir ya da çizilebilir. Bundan sonra da bir takım operasyonların yapılacağı, yeni belediye başkanlarının ya da belediye meclislerinin de bir biçimde tutuklanacağı ya da görevden uzaklaştırılacağı da konuşuluyor. Dolayısıyla yani İstanbul'da da bir AK Parti yönetiminin çok olası olduğu söyleniyor, dile getiriliyor. Böyle bakılabilir.
3: Buna Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu olasılığın önüne geçmek için hiçbir çabası yok mu? Ya da bir planı var mı? Bugün
0: şöyle,
3: itibariyle buna böyle bakıp
0: orada
3: evet oldu mu diyecek Cumhuriyet Halk Partisi?
0: Hayır, tabii ki çok haklısınız Serap Hanım. Buradaki mesele şu, bir yöntem olarak elbette şu anda cezaevinde olan belediye meclis üyeleri belki istifa ettirilebilir. O istifanın yerine yedekten belediye meclis üyeleri gelebilir. Bir denge sağlanabilir. Ama nihayetinde demokrasi dediğiniz şey demokrasi.

0: demokratik kurallar ve standartlar içerisinde yaşanan bir rejimdir. Eğer karşınızdaki rakibiniz sizin bütün bu demokratik teamülleri ortadan kaldırıp bir biçimiyle bütün belediye başkanlarına ve bütün belediye meclislerine yönelik olarak kapsamlı bir operasyon başlatıyorsa, o zaman siz elbette ki demokratik, yani iktidar devletin bütün imkanlarını ve güçlerini kullanıp orayı ele almaya çalışıyorsa, onun demokratik standartlar içerisinde verilebilecek bir cevabı yok. Şimdi tek tek sayalım. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar halen görevine iade edilmedi. Mersin Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı. Efendim işte İzmir geçiyor. Ankara Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. İstanbul'un geçeceği konuşuluyor. Yani hemen hemen bütün kentler ve bütün belediyelerle ilgili olarak bir tasarrufu var iktidarın. Yani ben şöyle bir öneri getireyim AK Parti'ye. Yani tek tek uğraşmasın böyle. Zor oluyor çünkü. Ya bir karar çıkarsın. Bütün CHP'li belediye başkanlarını görevden alsın. Hatta seçim de yapmasın. Onların yerine atama yapsın. Çünkü bu daha, yani bu göstermelik bir takım adımlar, işte efendim işte oradan transfer et, buradan işte birini tutukla vesaire falan, ya işte sanki hani tamamen kişisel bir takım iradeyle, insanların özgür iradesiyle bir şeyler yapılmıyor ya da bir süreç işliyormuş gibi göstermesine gerek yok bence. Alsın bütün belediye başkanlarını, Cumhuriyet Halk Partili bütün belediye başkanlarını, yerine kendi istediğini atasın. Şimdi ben stüdyodaki arkadaşlara da, bizi izleyen bütün vatandaşlarımıza soruyorum. Yani bu kadar, yani 100'e yakın belediye operasyon yapıyorsunuz ve partisini değiştiriyorsunuz öyle ya da böyle. Ya bunun neresinde hukuk arayacaksınız, bunun neresinde vicdan arayacaksınız, bunun neresinde siyaset arayacaksınız, bunun neresinde gerçekten bir toplumsal mutabakat. Sayın Cumhurbaşkanı 1 Ekim'de, evet bence de önemli bir konuşmaydı, dedi ki işte kutuplaşmayı kaldırıyoruz. Aynı gün 4 tane belediye operasyon yapıldı. Şimdi hangi kutuplaşmayı kaldırıyorsunuz, nerede kaldırıyorsunuz? Nasıl kaldırıyorsunuz? Dolayısıyla bu kadar açık bir pratik varken ortada, şu anda hiçbir CHP'li belediye başkanı asla kendini güvende hissetmiyor. Şundan dolayı, çünkü adliye yolu düşen herkes tutuklanıyor. Yani CHP'liler açısından söylüyorum, CHP'li belediye başkanları açısından söylüyorum. Şimdi evet işte efendim işte biraz önce konuştuk ya, fon meselesinde falan. İşte Fatma Hanım işte efendim gidip parasını verecek. Bu kamu vicdanını hakikaten şey yapabilir mi? Teskin edebilir mi? Bu yatıştırır mı insanların? Yani herkes şu adaletsizliği görüyor. Ya bütün Türkiye'de her belediye aynı yasalara tabidir. Efendim Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, efendim niye davet usulüyle sen ihale veriyorsun? Ya senin yaptığın bütün yollar, bütün köprüler davet usulüyle yapılmış. Sen ihale yasasını 200 defa değiştirmişsin AK Parti. Neyin yolsuzluğunu konuşuyorsun sen? Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk süreçleri yaşanıyor. Herkes yargılansın. Gerçekten toplum arınsın. Onu Sayın Kılıçdaroğlu söyledi. Hiçbir belediye ayrımı yapılmadan, hiçbir kişi ayrımı yapılmadan herkes için bu geçerli olsun.
1: Evet.
0: Ama siz bir takım siyasal mühendisliklerle belediyeleri kendinize alırsanız, yarın öbür gün bu millet büyüktür, Türk milleti büyüktür. Türk milletin çok inanılmaz bir vicdanı vardır. O millet Erdoğan'ı 25 yıl tuttu, Cumhurbaşkanı yaptı. Cezaevine girmesini haksız buldu ve orada bir irade ortaya koydu. Ama ya bugün bu yapılan zulmün toplum nezdinde bir tepkisi olmayacağını mı sanıyorsunuz? Herkesi susturabilirsiniz. Bizim toplumumuz öyle inanılmaz böyle protestolar falan içinde olan bir toplum değildir, ama çok son derece gerçekten kamil bir biçimde oturur, sandık gelir, sandıkta o tepkisini ortaya koyar.
1: O zaman
0: dolayısıyla
1: sizin...
0: Cumhuriyet Halk Partisi hani hiç mi bir şey yapmıyor?
1: Hı hı. Ya da tamamlayın, yani sizin getirdiğiniz
0: elbette
1: yerden
0: ki...
1: söz alacaktım. Tamamlayın, buyurun.
0: Yani elbette ki bir takım usuller vardır, onlar denenecektir ama karşınızdaki rakibiniz efendim maçın kurallarını, sahanın efendim zeminini, her şeyi kendi belirliyorsa, kurallar istediği zaman istediği dakikada değiştiriyorsa

0: Ona da ancak ne yapabilirsiniz? Seçimde toplumun, milletin vicdana bırakırsınız. Başka ne yapabilirsiniz?
1: Hasan Bey, maçın kurallarını şu anda iktidar mı belirliyor bu belediye transferlerinde? Burada bir
2: Tamer Mandelici AKP'ye geçecek misiniz soruma da yanıt verdi. Onu da söyleyeyim, Bodrum Belediye Başkanı.
1: Bodrum Belediye Başkanı.
2: Şu anda vatandaşlarımıza ve bölgemize en iyi hizmet edebilmek için görevimi yapmaktayım. AKP'ye geçmeyle ilgili bunlar suni gündemler veya dedikodularla meşgul olmayı doğru bulmuyorum. Programda konuklara selamlar.
3: Asla geçmiyorum falan da demiyor.
1: Demiyor, tam onu diyecektim. Yani şu anda bu suni gündemi konuşmayı doğru bulmuyorum diyor.
2: Suni gündem ve dedikodular diye.
1: Mandalina Bodrum Belediye Başkanı.
4: Değil.
1: Aytun Şerkin'e şimdi...
4: Teşekkür ediyoruz başkana.
1: Teşekkürler cevap da verdiği için.
4: Ama Cemil Tugay'ın daha birkaç ay önce, aylar önce yaptığı açıklamada parti değiştirmenin ne kadar
1: çok utanç verici bir şey, çok ayıplarım, asla yapmam demişti. Tabii tabii, yani genel olarak az önce Ali Aydar Bey de dedi ya, önce telefonlar kapanıyor, sonra böyle bir durum var. Ne diyorsunuz Hasan Bey bu eleştirilerine?
3: Ben Ali Aydar Bey'in ilk konuya başlarken ki demokrasi vurgusunu önemsiyorum ve demokratik kuralların işlemediği diye başlayan eleştirilerine bir şey söylemek istiyorum. Mesela bunu daha önce de seçim yenileme meselelerini de tartışmıştım. Bir seçimin sonucuna itiraz etmek demokrasinin ve seçim sisteminin bir gereği midir? Öyledir. Ama itiraz edildiği zaman işte seçimi kabul etmiyorsun diye tartışmalar yaşamıştık burada. Şimdi de ben soruyorum. Yani bunun yanlış olduğunu ben de kabul ediyorum ama... bir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması durumunda ne yapılacak sorusu yasayla belirlenmiş mi, belirlenmemiş mi? Belirlenmiş.
1: Belirlenmiş.
3: Belirlenmişse o gereği yapılıyor. Onun gereği yapılıyor.
1: İBB'deki olası
3: Ya İBB'yi konuşacağız diyorsun. Ya şimdi. Evet, İstanbul bir şey. Başka yerlerde biraz önce işte son dakika verildi. Ataşehir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Üsküdar Eyüp Belediyesi. Eyüp. Görevden uzaklaştırıldı belediye başkanı dendi. Oralarda seçim kararı aldı. Valilik ilan etti. O da neye göre ilan ediyor? Kanuna göre ilan ediyor. Şimdi bu da işte hukukun içerisinde olan bir şeyse bizim başka bir şey tartışmamız lazım. Ama Ali Aydar Bey diyor ki kuralları AK Parti veriyor.
0: Hasan Öztürk, şöyle bir örnek vereyim. Çok özür diliyorum. Mesela hukukta şöyle bir şey var mı? Mesela üçüncü oylama yapıldı Adana Yüreğir'de. 38'in yarısı kaç arkadaşlar? 19. Salt çoğunluk için ne kadar oy gerekiyor? 20 oy gerekiyor. Üçüncü o turda 20 oy alırsa ancak AK Parti'ye geçerdi. Defalarca seçim yapıldı. Efendim 19-20'yi bulmamasına rağmen AK Parti'ye verildi. Şimdi bunun neresi de mesela hukuk
4: ayrıca? Mesela Adana Yüreğir'de orada farklı yaptılar. Yani mahkeme böyle karar verdi diye söylüyorum. Salt çoğunluğu oy kullanamayan meclis üyelerini saymayarak aldı mahkeme orada. Doğrudur, yanlıştır bu ayrı ama hani teknik kısmı bu.
3: Yani bu hukuki midir diyorsunuz da işte Ferhat Mat verdi cevabını. Yani benim derdim şu. Yani burada hani tartışmada blok olursun karşı karşıya gelelim diye söylemiyorum. Bir takım kurallar konmuş. Bu kurallar işlemeye başlayınca itiraz ediyoruz. Bence işlemeye başlamadan önce varsa itirazlarımızı yapmamız gerektiğini söylemeye çalışıyorum. O neye benziyor? Tıpkı hani bu terörden görevden alınanların yerine kayyumların atanması meselesinde olduğu gibi. Bir düzenleme yapılmıştı terörle mücadele kanunu çerçevesinde. Bu uygulanıyordu. Sonradan biz uygulamaya başlayınca itiraz etmeye başladık. Şimdi de mesela belediye başkanı tutuklanıyor, görevden uzaklaştırılıyor ki kanunen uzaklaştırmak zorunda, İçişleri Bakanı uzaklaştırmak zorunda. Sonrasında mecliste oylama yapılıyor. Meclisteki oylamaya mı karşı çıkıyoruz? Biz şimdi
1: Orada tutuklu yargılamaya karşı çıkıyor muhalefet.
3: Ana tutuklu yargılamaya karşı çıktı.
1: Bekir İmamoğlu'nun almak davasından işte siyasi yasak gelmesi konusu, işte o sürecin alametleşmesi.
3: Tamam, ben söylüyorum. O zaman niye biz bunu tartışıyoruz ki?
0: Ya yasak seçimden bir gün önce belediye meclis üyelerini gözaltına alıyorsunuz. Evet. Nasıl?
3: Televizyonlarda biz bunu günlerdir, haftalardır, aylardır
1: biz bunu konuşuyoruz.
3: Biz bunu konuşuyoruz. Ahmak davası hala onanmadı. Nasıl bir şeyse. Ahmak davası onanacak, Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkartalım Ekrem İmamoğlu'nu. Ahmak davası onanacak, Ekrem İmamoğlu acaba CHP'nin genel başkanı mı yapalım? Bak, bu tartışmaları da yaşadık. Sonra ahmak davası onanacak, bir an önce

0: Cumhurbaşkanı adayı ilan edelim ki ahmak davasının onaylanması geciksin. Ona şimdi de şöyle bir şey. Ahmak davası onanabilir. İBB acaba AK Parti'ye mi geçecek? Bunu tartışıyoruz.
1: Ama bu dediklerin hepsi oldu.
0: Bir dakika dur. Olmadı.
1: Oluyor ama.
0: Olmadı. Nerede? Ahmak
1: yani
0: davası onanmadı.
1: Şöyle. Onanmadı. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya yeni partinin olası adayı mı? Ekrem İmamoğlu yoksa
0: dur.
1: Oyun dışında
0: dur,
1: mı bir?
0: Dur.
1: İBB'deki tartışmayı biz açmadık ki. İBB belediye meclis üyeleri zaten bunu konuşuyor.
0: Bak ben sana başka bir söyleyeceğim. Başka bir şey. Hani oldu diyorsun ya. Şimdi anlaşılıyor. Hani onayında hadi hodri meydan onayın bakalım dediği günler vardı ya İmamoğlu'nun. Başına gelecekleri tahmin ettiği için zaten önden yürümeye çalışıyordu. Zaten CHP'liler de başına gelecekleri bildiği için bir önce Cumhurbaşkanı adayı yapmaya çalışıyorlardı. Şimdi biraz da o zaman ben buradan bakarım. Benim yani onlar zaten biliyorlardı. Hani seyyar giyotin diye Akın Bey'e İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı o zaman laf söylüyorlardı ya, sonra parmak sallayıp senin çocuklarını da biz koruyacağız diye parmak sallanıyordu ya. Zaten biliniyormuş ki bunlar geldi başlarına. Şimdi biliyorlarmış. Biz bilmiyorduk. O biliyormuş. Veya onlar biliyorlarmış. Şimdi de o zaman şöyle mi dememiz lazım? Bu tartışmayı başlatanlar yine CHP'liler ve zaten bu oylamanın sonucu da AK Parti'ye geçecek.
1: Hayır, bu CHP'liler değil ki AKP belediye meclis üyeleri de konuşuyordu
0: şimdi,
1: bunu.
0: Şimdi bak.
1: Abi, yok, ben Adalet başka ve Kalkınma Partisi'nde de bir
0: ben
1: tartışma
0: başka bir
1: vardı.
0: Ya.
2: Ekranda
0: ben,
2: da bu arada %53-38 şu anki.
0: Sözümü tekrar hatırlatıyorum. Bir belediye başkanı,
2: evet,
0: tutuklandı, birazdan. Görevden uzaklaştırıldı, yeniden bir seçim yapılıyor. Doğru mu?
1: Evet.
0: Seçim yapılıyor. Şimdi bir de ahmak davası onanınca şimdi.
1: Onanınca.
0: Şu an bak şimdi iki tür var. Bir, Ekrem İmamoğlu tutuklandı.
1: Başkan vekili seçildi.
0: Peki şimdi ne olacak?
2: Başkan seçilecek.
0: Başkan vekilini seçilirken nasıl bir oylama yapılıyor?
3: Aynı değişen bir şey yok.
0: Bu oylama var mı?
2: Tabii.
3: Var.
2: Aynı.
3: Değişen bir şey yok.
0: Şimdi bir daha oylama yapacak. Niye o zaman İBB AK Parti'ye geçiyor gözüküyorsunuz şu anda hemen
2: peşine? Çünkü denge epey değişti ve değişecek gibi de duruyor. Tabii yani şu az önce zaten. Bu arada ben Ali Haydar...
1: Birincisi DEM grubunun değişme ihtimali var.
0: Bunların kararsız, demokrasiyle olan ilişkisini sorguluyorum ben.
1: Demokrasiyle ilişkisi şu. Hı. İstanbul Büyükşehir'de yeniden bir seçim yaparsın, sandığı koyarsın.
0: Hayır,
1: seçim olur.
0: Tamam,
1: kim
0: değiştir kanunu, ver teklifini. Ver teklifini CHP veya yeni parti hangisi artık iç içe geçti yani kimin hocası. Ver teklifini, belki geçeceklerden biliyorsun.
1: Ben düşüneceğim.
3: Tamam işte da. Bak, ama sen söylüyorsun.
0: Bir şey söylüyorum.
2: Ne dediğinizi duyamadım Hasan Bey.
1: Ver teklifini. Hayır, bana dedi ben vereceğim teklifini.
3: Kanun değişsin.
0: Ben onu diyorum işte, ver teklifini.
1: Ali Haydar Fırat Ankara'da. Ankara'da olur.
0: CHP, hayır ilginç olanı. CHP mi teklif verecek, yeni parti mi verecek? Ya da sizin hani tasarladığınız 50+1 hikayesi için bir blok, bir muhalefet var, o mu verecek? Verin tekliflerini, vermişler mi bugüne kadar?
3: Ali Haydar yani, Bey düşündüler mi mesela?
0: Soru şu ya, olup bitenler hangi demokratik teamüller ya da yasalar çerçevesinde oluyor? Bence hepsi yasal.
1: Ya Murat Güneş dedi ki, ben burada terk etmem dedi. Bir gün sonra gözaltına alındı. Şimdi tutuklandı ya adam.
2: Ataşehir. Evet.
1: Tamam. Öyle değil mi?
0: Tamam.
1: Yani bu da bir gerçeklik değil mi ama yani ya bak, şimdi?
0: Yani tutuksuz yargılamayı hep beraber hani konuşuyoruz.
1: Ataşehir'de 6 kişi istifa etti, AKP'ye geçti. Yani
3: suç yok da mı tutuklanıyor?
1: Ha?
3: Suç yok da mı?
1: Ya bilmiyoruz ki lazım. Yani suç var mı yok mu ne, ama bu dedi ki ben dedi vazgeçmem dedi Cumhuriyet Halk Partisi.
4: Tamam, Cumhurbaşkanı adaylığını da zaten belki seçime 3,5 yıl varken Ekrem İmamoğlu niye açıkladı? Apar topar. Ben o zaman demiştim olmayan seçimin Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi diye.
1: Ya olmayan erken seçimde. O yanlış bir şeydi bence.
4: Şundan dolayı.
1: Bence yanlış.
4: Başına geleceği bilen insan bir açıklama yapıp ön alır. Kendine bir zırh oluşturur. Eğer bak basit bir şey söyleyeyim. 19 Mart 2025.
1: Ya Cumhurbaşkanı
4: İmamoğlu
1: adayı. Bak bir şey diyeceğim. Cumhurbaşkanı adayıyım ben deyince nasıl bir zırh oluşur?
4: Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Tutuklandım.
3: Siyasi bir şey var mı? Yok ama siyasi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olsaydı bak olurdu.
4: Demek için yaptılar.
1: CHP genel başkanı olsaydı olurdu.
3: Siyasi bir algı.
4: Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiğim için tutukladılar beni. Ben yolsuzluk yaptığım için değil. Emirgan'daki o 2 milyarlık villayı 15 milyona kendi şirketime geçirdiğim için değil. Ya da 143+19 eylemle ilgili
2: ne dedi? Can,
4: siyasi
2: ne dedi,
4: demek için söyleyeyim.

0: Bir saniye şu cümlemi bitireyim.
1: Bizde şu oluşmadı.
2: Ne oluşmadı?
1: Zırh oluşmadı.
2: Zırh oluşmadı.
1: Diyor ya zırh oluşmadı. Yok.
0: Zırh şu.
3: Hatta kendi mağduriyet oluştu. Hatta mağduriyet
0: kendi
3: oluştu.
0: Kendi kitlesinde o %25'lik
3: oluşmadı yapılmadı mı ya?
0: Mağduriyet işlemek ve davalar siyasi diyebilmek için yapılan bir şeydi. İkinci bir mesele. 19 Mart 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu yapılıyor değil mi? Bundan tam 1,5 yıl sonra bakın böyle bir operasyon yapılmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve birçok ilçe belediye başkanı alınmışken onursal adı güzeli biz bir hastanenin ruhsatını vermek için rüşvet aldığı iddialarıyla ve birçok iddiayla görebiliyoruz. Yani 19 Mart'tan sonra gerçekleşen bir hadiseden bahsediyorum. Yani diyelim ki hani o giyotin dedikleri CHP'lilerin o dönemde. Bir Cumhuriyet Başsavcısı gelmiş İstanbul'a ve farlarını CHP'li belediyelere dikmiş. Buna rağmen sizin yolsuzluklarla anılmamanız gerekirken neden yolsuzluklara imza atıp bir takım da deliller ortaya koyuyorsunuz diye sorulur değil mi? Yani hele ki onursal adı güzel de tutuklanmışken imarla ilgili ilave iddiaların arasında hiç anılmamanız lazım. Sonra da çıkıp ben burayı terk etmiyorum demek.
2: Bu arada çok bana tutarlı geldi. 15 dakikamız kaldığı için ben şu olası seçimle ilgili bir rakamlar üzerine de bir şeyler konuşalım istiyorum. Evet. O yüzden Ali Aydar Bey size şunu soracağım. Dediniz ki başlarken şu anda tutuklu bulunan İBB meclisi üyelerinin istifası üzerinden bir hamle yapılabilir. Yani onlar istifa ederlerse İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onların yerine şu an onlar çünkü bu ekrandaki 153'e 138 kişilik şeyde yoklar hesap içinde. O zaman onlar yerine CHP'li yeni meclis üyeleri mi seçilecek gelecek ya da kaç kişiler ayrıca? Yani bu sayıyı biliyor musunuz kaç kişi tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde?
4: Yani yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 10 kişi diye 10 biliyorum kişi. Ama hani yaklaşık. Bunu... Evet.
2: Yani 10 kişi cezaevinde istifa gereği... ederse eğer bu karşımızdaki aritmetiğe evet. Yani CHP'deki 153 üyeye 10 kişi eklenince orada sayı 163'e mi çıkacak? 10 kişi ise.
0: Hayır başkan vekillerini yani temsil ediyor. Yani
4: operasyonlar yapılmazsa öyle kalır.
2: Kalır.
0: Şimdi şöyle peki, CHP'den
2: teşekkür
0: de
2: ederim. Başkan, nasıl olur böyle olursa ne olur?
0: Şimdi ben isterseniz ekrana verin onun üzerinde anlatalım
2: tamam,
0: buyurun, vaktimiz
2: gelin.
0: Varsa.
2: Ne de verebiliriz bu arada şu ekrandaki görseli. Buyurun Ferhat Bey.
0: Şimdi burada özellikle dikkat edilmesi gereken bir mesele var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında 153 meclis üyesi gözükse de. Bakın altında yazıyor. Demin DEM oylarının toplanmış hali diyor.
2: Evet doğru.
0: DEM oylarının toplanmış hali. DEM'in 17 meclis üyesi var. Hmm. 7 tanesi kısıtlı.
2: Ne demek
0: buradan
2: kısıtlı?
0: Kısıtlı oy kullanamaz. Şu anda kent uzlaşısı kapsamında yargılamaları devam ettiği için meclise giremez. Oylamaya katılamaz. Dolayısıyla bu 153'ten otomatik olarak bizim 7'yi düşmemiz lazım. 146.
2: Tamam.
0: 146. DEM 10 tane meclis üyesi, DEM'in 10 tane meclis üyesinin çekimser kaldığı bir ortamda ne oluyor? 136. Burası kaç? 138.
2: Evet.
0: Şu an itibariyle ki ben CHP'den AK Parti'ye yeni geçişler olacağını da düşünüyorum. Bildiğim bir iki kişi var. Artı hukuken tartışmalı meselelerden bir tanesi.
2: Kayyum.
0: Bağımsız kayyumların yani şu anda Şişli ve Esenyurt'un belediye başkan vekilliğini yapan isimlerin İBB meclisinde oy kullanıp kullanamayacağı hukuken değerlendiriliyor tartışmalı bir mesele.
2: Net değil mi ya? Bizim
0: onları
2: her şey
0: eklersek 140 olur ama hı-hı. Eklemediğimiz takdirde bile az önce anlattım. Demin çekimser kalması zaten 136'ya 138'lik bir denklemi ortaya koyuyor.
2: Cumhuriyet İttifakı'nın
1: şey söyleyebilir miyim?
0: 3 tane de bağımsız var burada.
2: Sor tabii Can.
0: CHP'den. Can şunu da söyleyeyim hemen sor. 3 tamam, tane de bağımsız meclis üyesi var. Bu 3 bağımsız meclis üyesinin de CHP'ye oy verip vermeyeceğini bilmiyoruz. Bir tanesinin AK Parti'ye oy vereceği kulislerde meclis üyeleri aralarında konuşulduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla burada eğer hüküm kesinleşirse ahmaklar davası ile ilgili bu arada ahmaklar davasının özüne de indiğimiz zaman seçim kurulu üyelerine ahmaklar demişti Ekrem İmamoğlu. Bundan dolayı bir yargılama içerisine girmesini neden abes karşılıyoruz? Bunu da ben ayrıca soru işaretiyle karşılıyorum.
2: Can sorunu alalım.
1: kayyumun, iki kayyumun oy

0: kullanması hukuken, belki o da mahkeme kararıyla kesin olacak, kayyumlar bunu kullanacak.
1: Çok
0: Hadi
1: yaşa.
0: mahkeme
1: Çok
0: kararıyla
1: iyi.
0: oldu, yasal olarak oldu ama vicdanen nasıl açıklayacaksınız? Siyasetçi bile olmayan iki kişinin, iki kaymakamın, belediye meclisinde İBB'nin başkanlığının el değiştirmesinde hangi vicdana sığacak onların oy kullanması? Veya kendileri belediye başkan vekili olarak bir kaymakam, bir
2: Kime
0: bürokrat
2: oy
0: olarak
2: verecekler
0: nasıl
2: acaba
0: bir...
2: Can? Belki CHP'ye oy verecekler. Bir de soruyu bana mı soruyorsun? Yani vicdanen
0: Yok
2: nasıl
0: yok, yok yok.
2: karşılayacaksınız diye. Ben
0: Sen
2: netice
0: yok yok.
2: itibariyle ihtimalleri
0: Sana
2: ortaya koydum
0: sormuyorum.
2: ve teknik bir
0: Hayır.
2: bilgilendirme
0: Sana
2: yaptım.
0: sormuyorum. Ya sana sormuyorum tabii ki. Niye sana sorayım?
1: Ya bu kararı alırsa alan otoriteler, kişiler herhalde.
0: Siyasi
1: Evet.
0: karar olduğu için siyasete soruyorum. Yani bu vicdanen nasıl rahat edilecekler? Ayrıca devletin bürokratı Cumhuriyet Halk Partisi'ne verirse ne kadar güzel olur. Ben de şöyle derim,
2: Gizli
0: bakın o
2: oynama
0: zaman
2: zaten. Kimin?
0: sayın yok işte açıktan versinler. Ben de şöyle derim, o iklimi, hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği barış, kardeşlik, hoşgörü iklimi, böylelikle iki kayyum, burası CHP'nin de biz de CHP'nin adayına oy veriyoruz derlerse ne kadar da güzel olur. O kardeşlik barış iklimini de burada İstanbul'da başlatmış olurlar.
2: Serap Hanım, burada şöyle bir durum var. Yani işin ilkesel olarak parti değiştirmeleri doğru bulmadığımı ifade etmiş birisiyim defalarca programlarda. Ama işte CHP'nin baba ocağına hoş geldin demesini de tutarlı bulmadığını ifade etmiş birisiyim. Şimdi burada şöyle bir taraf var. Bizim atladığımız mesele, insani mesele. Mesela Üsküdar'da ben belediye meclis üyeleriyle CHP'li, hala da CHP'de olanlar var. AK Parti'ye oy verenlerle konuştum. Mesela bir tanesi dedi ki bana, benim bir cenazem oldu. Cenazemin taziye töreni için, programı için plastik sandalyeleri belediye getirip bana vermedi bile dedi. Yani çok basit, plastik sandalyeden bahsediyoruz. Bir belediye meclis üyesinin, CHP'li bir belediye meclis üyesinin CHP'li belediyedeyken verilmediğini ya da bugün Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'le oturduk. Mevcut durumu bir özetledi, bilgilendirdi birkaç gazeteci arkadaşımıza. Ve dediği enteresan bir şey var. CHP'li belediye meclis üyelerini odaya davet ettim, başkanlık odasına. Ne kadar büyük bir odaymış dediler diye geri dönüş yaptı. Ben de daha önce hiç girmediniz mi? İlk defa mı görüyorsunuz dediğimde evet ilk defa görüyoruz. Yani CHP'li meclis üyelerine de insani olarak çok kıymet verilmeyen bir dönemi geçirdiklerinden
1: Evet,
2: bahsediyor.
1: 10 dakikamız
2: Dolayısıyla
1: kalmış, o yüzden.
2: yıllardır meclisin içerisinde...
0: Yalnız o odayı AK Partili belediye başkanı yaptı ha. O da onu da
2: Odanın
0: söyle, o büyük
2: büyüklüğünü,
0: oda.
2: küçüklüğünü, şatafatından
0: Odanın
2: bahsetmiyorum.
0: büyüklüğünü
2: Hiç
0: AK Partili
2: girmemiş
0: belediye
2: Can.
0: başkanı yapmıştı yani.
2: Evet
0: Tamam.
2: evet.
0: Hayır, o şatafatla yani
2: Ben
0: büyük ya oda, o yüzden dedim.
2: şatafatlıymış dedi demedim. Ben büyük bir odaymış burası. İlk
0: Tamam,
2: defa
0: büyük odayı
2: görüyorum.
0: AK Parti yaptı, onu söylüyorum. Bir şey demiyorum.
2: Evet, jacuzzi falan yoktu ama
0: Ha.
2: onu da söyleyeyim yani.
0: Ya
2: Jacuzzi
0: ne,
2: dediği sonradan
0: orası bir
2: paylaşanlar oluyor. Duşakabini.
0: onu bilmiyorum.
2: Ha,
0: Onu
2: onun üzerinden
0: bilmiyorum. Ona
2: siyaset yapanlar
0: itiraz
2: oluyor
0: yok.
2: ama
0: Ona bir şey demiyorum.
2: jacuzzili değilmiş herhalde ki öyle söylediler.
1: Mehmet Bey'in de
2: Sen
1: duyalım,
2: Sataşçı'nın
1: bu
2: için bu cevabı verdin.
1: artık son dakikalara giriyoruz. Mehmet Bey, ne diyorsunuz yani böyle bir bu oluşan tabloya? Öncelikle ya burada bir satranç da var, şimdi itiraf etmek lazım.
3: Ya tabii
1: Yani
3: ki
1: sizin de
3: siyasi.
1: ortaya koyduğunuz iki kişi oradan, üç kişi oradan gelirse demde yedi kısıtlı. Yani bütün bu matematik takip
2: Bir de
1: ediliyor
2: burada
1: şimdi.
2: yeni parti ayrılırsa ne olur hiç konuşmuyoruz. Ya da CHP ayrılırsa.
1: Ama herhalde şu
2: CHP'de
1: aşamada,
2: birlikte hareket ediyor gibi
1: da öyle bir
2: düşünerek
1: şey
2: konuştuk.
1: olmaz yani, yeni partidir
3: Olma
1: CHP'de
3: ihtimali
1: İstanbul.
3: var.
1: Öyle mi?
3: Tabii CHP yeni parti üyeler arasında yani büyük yani 20'ye yakın Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen olduğu konuştu veya 25'e yakın. Yani burada bir şey var. Ortaklık yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bu görüşülecek.
1: Bu çok enteresan. Şimdi şöyle, böyle bir seçim olursa kim öncelikle CHP'nin adayı olacak? Bu mesela şu anki başkan vekili Rasman mı olacak gene?
3: Burada ortak bir şekilde masaya oturup bunu karar vermesi gerekiyor. Yani ortak bir şekilde aday çıkarmaları gerekiyor.
1: Ama zaten burada ortaklaşamazsa yeni parti ile CHP zaten hediye etmiş olur. Olmaz mı?
4: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer Sayın Ekrem İmamoğlu ceza alırsa ve İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeniden bir seçime gidilirse, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partinin adayı yine de mevcut belediye başkan vekili olacağı yönünde bir kanaat var.
3: Nuri Aslan.
4: Evet.
1: Nuri Aslan, evet.

0: Yani aynı kadronun devam edeceği
1: yönü. CHP'de mi devam edecek, Yeni Parti'de mi?
0: CHP'de yine.
2: Şu an herkes daha böyle zaten meclis üyelerinde Yeni Parti yok. Herkes CHP'de diyebiliyorum.
0: CHP'de öyle... İstanbul'da
1: İzmir'de onu, çok ayrılan oldu.
0: Onu delmemeye, kırmamaya çalışıyorlar.
2: Bu süreçle ilgili zaten sanıyorum. Hani şu an ayrılan yok İBB'deki denge.
1: Evet, İstanbul'da yok.
0: Yani orada aslında parti artık parti gözetilmiyor. Şimdi ben şeylere bakıyorum. Bürokrasiyle İBB Başkan Vekilinin, Genel Sekreterin bürokrasiyle, iktidarla çok daha yakın bir duruş sergilediklerini, yakın ilişki içinde olduklarını görülüyor. Bunu gizlemiyorlar. Hı hı. Yani burada yani biz artık
2: bu daha çok meclis içindeki diyaloglar, İBB meclisi söylüyorum. Onun dışında da.
1: O zaman mesela CHP belediyesi diye hükümetin buraya bir ters bakışı yok senin dediğine göre.
0: Bana göre de yok. Çünkü eğer olsaydı şu ana kadar çok ciddi bir şey yapılırdı, yani bir hamle yapılırdı.
2: Nasıl öyle, bir hamle?
0: Yani İstanbul herkesin beklediği bir yer. Hani benim olsun diye beklediği bir yer. Hani bunu iktidar bunu almak isteseydi, yani böyle cebren ya da işte bir takım usullerle almak isteseydi çoktan yapardı aslında.
2: Ama nasıl yani?
1: Nuri Aslan'a neden operasyon yapılmıyor
0: şu ana kadar yapılabilirdi yani. Operasyon anlamında söylemiyorum. Hı. Yani şu ana kadar iktidar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bu kadar dağınık bir yapıda olan partinin elinden çok rahat alınabilirdi. Bunu net olarak söyleyeyim. Ama böyle bir gayretin, böyle bir hedefin olmadığı, kendiliğinden sürecin gelişerek yapının nereye evrileceği ya da tercihin ne yönde olacağı yönünde bir beklenti olduğunu söylemek mümkün. Bu tablo İstanbul'da gözüküyor. Yoksa hani iktidarın gücü var diyoruz. Herkes onu söylüyor. İşte yok operasyonlar yapılıyor diyorlar. İktidarın lehine operasyon yapılıyor. Şöyle alındı, böyle alındı. Niye ilçelerle uğraşsın ki? Madem ki iktidar İstanbul'u ele geçirmek için Üsküdar'la, şundan, bundan işte nedir Maltepe'yle, Ataşe'yle niye uğraşsın? Tepeden kardeşim operasyonu yaptım, aldım İstanbul'u der. Yani bu kadar basit bir şey. Ama böyle bir amacın olmadığını bir defa hani yine siyasi söylemlerle, siyasi erkleri kullanarak iktidarı bu şekilde suçlamanın doğru olmadığını düşünüyorum ben. Bunu gayet iyi alabilirdi ama böyle bir şeye tevessül etmedi, teşebbüs de etmedi. Şimdi geldiğimiz noktada daha önceden de söylemiştim. Siyasi Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday gösterilen belediye başkanı, meclis üyeleri ya da işte ne bileyim partilerin kopuşlar yaşanırken bir defa kendi tercihlerinde aidiyetini sımsıkı bağlı olmayan kişilerden tercih edildiğini görüyoruz. Hani bazıları mesela tanıdığım kişiler var. Ya ben ne söyleyeyim diyor, tamam mı? Ben diyor tutuklanacaksam tutuklanayım diyor, ayrılmıyor. Bu bir duruştu.
3: Aidiyeti var.
0: Aidiyet bağı var.
2: Mesela duruştu. Sinan Dedetaş için bunu söylemiş.
0: Eninde sonunda diyor ki, eninde sonunda adalet tecelli edecek, doğru ortaya çıkacak. Eğer bana haksızlık yapıldıysa bu haksızlık zaten bir şekilde ortaya çıkacak. Ben tekrar görevime geri döneceğim diyor. Öyle bakıyor. Hı hı. Ama aidiyeti zayıf olan yöneticiler de ya bir an önce ya ben buradan kurtulayım. Ya zaten kimin ne yaptığı belli değil. Herkes birbirine düştü. Parti ikiye bölündü. Ben burada ne tarafta durayım diyerek bir tercih yapma gereği duyuyorsa bu onların sorunudur. İktidarın sorunu değil yani.
2: Bu arada herhalde 2-3 dakikamız kaldı. Az önce Aytun Çerkin'in söylediği konu nedeniyle hemen Ali Aydar Bey'e sorayım. Bu arada İBB başkanlığı için AK Parti'de geçen isimler de var, yani konuşulan kulislerde. Evet. Mesela Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan onlardan biriymiş. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet
0: Zeytinburnu
2: Yıldırım.
0: Zeytinburnu Belediye Başkanı'nın adı geçiyor.
2: Tevfik Göksu Esenler Belediye Başkanı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy. Öyle mi? Bilmiyorum. Şimdi çok az vakit kalınca
0: ama
2: bir an...
0: Ama şunu söyleyeyim ben mesela,
2: çok kısacık, öyle
0: duyuyorum.
2: Mi?
1: Kararı Cumhurbaşkanı Sayın, verecek bence.
0: Yok, kararı öyle verecek de şimdi Sayın Ergün Turan'ın bir ağabey modeline doğru gittiği, herkesin böyle

0: ağabey tarzı bir yaklaşım sergilediği yönünde genel bir kanaat var, genel bir yaklaşım var. Bunu da Habertürk'te not edeyim.
1: Bu, yani ama bu ağabey pozisyonu böyle bir İBB Başkan adaylığını kapsayacak bir şey hani yoktu, mi söylüyorsunuz?
2: İsmet abi de var orada. Ne
3: yapacak falan?
0: Şu an İsmet herhalde da çıkacak
4: bir şekilde. Göksu da
1: abi. Göksu da
3: abi. Hayır, bir planı yoktu diyor. Hayır, sabahtan beri anlatıyorum. Hayır. Oğlu. Ya. Ama diyor Ergün Turan ağabey olarak kucaklayacak.
0: Hayır, yani. Ben,
3: bana göre de
0: Ergün Turan. Hayır, Büyükşehir
3: zaten
0: için.
3: Zaten olma ihtimali yüksek.
0: Hayır, Büyükşehir'e adaydır anlamında bir iddiam değil. Yok. Bunu genel olarak mesela ben tanımıyordum. Ferhat sayesinde tanıştım. Bir telefonla tanıştım. Yüz yüze bir cenazede bir araya gelmiştik. Samimiyetimiz yoktu. Bir şey için aramıştım. Açıkçası çok böyle yakın, çok böyle samimi, sıcak. Ve benim ne kadar dedim hani böyle sıcak bir insan dedim. Benim de kanım ısındı açıkçası.
2: Hemşerisiniz ya, biraz ondan.
1: Çok az, bir dakika kaldı galiba. O yüzden hemen Ali Aydar Bey'e sorayım. Böyle bir durum gelirse, bir tablo oluşursa yeni parti ve CHP ortak hareket edecek mi? Yoksa az önce Aytun Çerkin'in söylediği gibi orada bir çatlak olabilir mi? İBB'deki bir başkan seçimi olasılığında Ali Aydar Bey.
4: Sanmıyorum. Yani şu anda öyle bir tablo ya da öyle bir durum yok. Herhalde sonuna kadar birlikte götürürler bu süreci diye düşünüyorum.
1: Herhalde dediniz. Bir daha alabilir miyim?
3: Sonuna kadar.
1: Yönetmenim süreyi söylerken kulağıma.
4: Tabii yani.
1: Duyamadım cümlemi.
4: Çok özür dilerim. Bir daha tekrarlayayım. Yani ben bir ayrılışma beklemiyorum seçim öncesi. Hani seçim yapılır, seçimden sonra böyle bir şey olabilir ama hiçbir ne Cumhuriyet Halk Partisi ne de yeni parti kendince böyle bir mesuliyetin altına girmez. Dolayısıyla orada ortaklaşa bir tavır içerisinde hareket ederler. Muhtemeldir ki Nuri Bey'in adaylığı çerçevesinde, onun başkanlığı çerçevesinde bir konsensüs zaten var. O devam ettirilir.
5: Nuri Bey nerede kalır Ali Haydar? Seçilirse.
4: Yani ben gönlünün Cumhuriyet Halk Partisi'den yana olduğunu düşünüyorum ama hani eğer tabii seçim sonucu ne olur onu elbette ki görürüz ama ben Nuri Bey'in CHP'den çok ayrılacağını düşünenlerden değilim.
1: Peki. İlginç. Ve süremizi de böylece noktalıyoruz. Çok teşekkür ediyorum, bu akşam hararetli tartışmaların da olduğu çok tempolu bir program oldu. Tüm konuklarıma, hem uzaktaki konuklarıma hem stüdyodaki konuklarıma programa katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii sonra ben programı noktalayacağım ama önce bir reklam arası.
6: ...55. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF. Bir fuardan fazlası. ...55. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF. Bir fuardan fazlası.
1: Ve programı burada noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi geceler.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe.

0: Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 26, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 21, Giresun yer yer yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 21, Kayseri güneşli 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Şanlıurfa güneşli 26 derece.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 7 Ekim Çarşamba sabahındayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. Ankara'da denetim yapan polislere durdurulan araçtan ateş açıldı. Polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Denetim noktasında silah sesleri yükseldi. Açılan ateş sonucu bir polis memuru şehit düştü. Polis ekipleri Ankara'nın Pursakları ilçesinde denetim yapıyordu. Şüpheli bir araç durduruldu. Kimlik denetimi yapılan kişilerden biri aracın arka koltuğundan indi. Polis memuru Ahmet Türkoğlu silahla vuruldu.
1: Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz.
0: Polis ekipleri kaçan saldırganların peşine düştü. Üç şüpheliden ikisi yakalandı. Ateş açan şüpheli intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan kişinin tedavisi sürüyor. İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Yolcu vapuru tarihi Kazasker Necmettin Efendi yalısına çarptı. Kazanın adresi Kandilli sahiliydi. Boğaz turu yapan bir yolcu vapuru Mermerci ailesine ait olan yalıya doğru ilerledi. Önce yalı önünde bulunan yata ardından da yalıya çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Çorum'da iki aracın çarpışması ölümle sonuçlandı. Biri çocuk, dört kişi yaşamını yitirdi. Kaza Çorum İskilip karayolundaydı. Zehra Beyül Yılmaz'ın kullandığı araç Mert Üstünel'in aracıyla çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra Yılmaz'ın bir önceki nişanlandığı Ömer Cebeci ve araçta bulunan 6 yaşındaki Hüsra Lal hayatını kaybetti. Münevver Lal ise ağır yaralandı. Hastanede tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yeni akademik yılı açılış töreninde konuştu. Gazze'de eğitim, öğretim hayatından koparılan çocuklara dayanışma mesajı yolladı. Erdoğan, eğitimde fırsat eşitliğine de vurgu yaptı.
2: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
3: İsrail'e bir kez daha tepki gösterdi. Gazze'li öğrencilere dayanışma mesajı verdi.
2: Hayat ve haysiyet mücadelesinden onurlu bir şekilde var olma azminden taviz vermeyen

0: tüm Gazze'li öğrencilere, onların şahsında bölgemizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına, ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Akademide yolda olmak, kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır dedi. Bilgide ana aktörün insan olması gerektiğini belirtti. Yapay zeka konusunda uyarıda bulundu.
0: Kaynağa giden yollar kısalırken, araştırma sürecinde sarf edilen eforun kıymeti, bereketi, getirisi de maalesef unutuluyor. Tıpkı karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü artık giderek azalıyor. Üstelik yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor. Zira araştırmaya dayanmayan, hiçbir çaba harcanmadan edinilen bilgi, suya yazılan yazı misali anında silinir, kaybolur, unutulur.
1: Eğitimde fırsat eşitliğine vurgu yapan Erdoğan, her ile bir üniversite açılmasına yönelik eleştirilere de tepki gösterdi.
0: Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Zenginin çocuğu okurken, fakirin çocuğu yüksek öğretim imkanından yoksun kalmasın. Hayallerini ertelemek mecburiyetinde kalmasın. Hayata 5-0 geriden başlamasın istedik. Yüksek öğretime erişim fırsatı açısından bu kazanımı son derece kıymetli buluyoruz.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılında partisinin ilk grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı dedi. Seçimlerin 2028 yılı içerisinde yapılması gerektiğini belirtti.
3: Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
2: CHP'den istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılacağı ifade ediliyor. Tugay 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti.
1: Bağımsız kalmasının ardından AK Parti'ye katılacağı uzun süredir gündemdeydi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim Çarşamba günü AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Tugay 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Görüşme sonrası yaptığı paylaşımda İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. 7 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde yeni yasama dönemi nedeniyle milletvekilleriyle bir araya gelecek. Tugay'a buradaki programda AK Parti rozetinin takılması bekleniyor. Tugay katılım konusunda sessiz kalmayı tercih etmişti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir vatandaş AK Parti'ye geçtiğinizde işten çıkarma yapacak mısınız sorusuna çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz yanıtını verdi. Öte yandan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda ilçe başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda Tugay'ın katılım sürecinin değerlendirildiği öğrenildi. Yeni Parti cephesinde ise Tugay'a tepki var. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Alsancak'ta toplanarak yürüyüş düzenledi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasına Yeni Parti İzmir milletvekilleri de destek verdi. Öte yandan AK Parti'nin sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. Görüntülerde çöp dağı yeşillenip çiçek açıyor. Sonda ise İzmir Marşı çalıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel videoya tepki gösterdi. İzmir Marşı'na merakları manidar. Rehin alan mülke sahip olmaz. Mülk benim oldu sanan varsa işte meydan dedi.
4: Değerli arkadaşlar hep birlikte...
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Ekonomiye doğrudan maliyeti 90 milyar dolar. Millet cevap bekliyor dedi. Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaları da değerlendirdi.
4: Fatma Hanım dili döndüğünce üstürüpla şunu söylüyor. Ben yalnız değildim. Elbette yalnız değil, yavaş yavaş ortaya dökülüyor.
5: Fon soruşturması gündemindeydi. Millet cevap bekliyor dedi.
4: Ekonomiye doğrudan maliyeti 90 milyar dolar. 11 il yıkıldı. Asrın felaketinin maliyeti 100 milyar dolar. Millet cevap bekliyor. Fatma Betül Sayan Kaya nefsine uymuş yazık garibim diye ifadeye bile çağrılmaksızın dışarıda bir tane tövbe hesabı açmışlar. Ana parayı ayırmış, faizini kaydırmış, bu meseleden kurtulmaya çalışıyorlar.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında konuştu. Gündeminde belediyelere yönelik operasyonlar da vardı.
4: Deliller toplanır, suç varsa mahkeme açılır. Suçu ispatlanan bir başkanımız olursa cezasını çekmesine ilk biz razıyız. Bizim itirazımız... suçludan delile gidilmesi.
5: Özel, AK Parti'ye katılacağı belirtilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a da sert tepki gösterdi.
4: Bu baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. İktidara yürüyüşte esas onlardan arınalım. Önümüze bakalım.
5: Özgür Özel Mekke savunma anlaşmasına yönelik eleştirilerini de sürdürdü.
4: Uluslararası anlaşmalar öyle işin içinde asker varsa silah varsa gelecek bu mecliste onaylanacak. Sen anlaşmayı getirmeden gidip de anlaşmalar imzalayıp Mehmetçiğin oraya konuşlandırılmasıyla ilgili taahhütte bulunuyorlar. Mehmetçiği 100 yıl sonra Yemen çöllerine sürecek maceracılığı Trump'ın emir askerliğini kabul etmiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturmasına ilişkin bugün Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendirecek. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve geri ödemelere ilişkin hazırladığı 10 maddelik kanun teklifini de bu hafta meclise sunması bekleniyor.
6: Bu konuda kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşlarımızın parasını istismar ettiyse, gasp ettiyse, siyasi görüşüne, sosyal çevresine, makamına, kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde muhakkak hesap verilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, genel görüşme de yapabiliriz, tercihimiz budur.
1: Fon soruşturması meclis gündeminde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da genel kurulda bilgilendirme yapacak.
7: Hem yasamada hem yürütmede.
1: AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmenin açık olarak yapılacağı belirtildi. Ayrıca bir araştırma komisyonu kurulmasına ihtiyaç olmadığı da ifade edildi. AK Parti ise fon krizine ilişkin 10 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Bu hafta meclise sunulması beklenen teklifle fonların tasfiyesi ve geri ödemelere ilişkin yasal çerçeve çizilecek. Sermaye Piyasası Kurulu ilk etapta 1 milyon lira altında para yatıranlara ödeme yapılmasına karar vermişti. Meclise sunulacak teklifle bu yatırımcılara ana para dışında ödenecek tutarın nasıl belirleneceği düzenlenecek. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre yatırımcının ana parasının tefe tüfe ortalaması alınacak. Bu miktar ana paraya eklenerek ödeme yapılacak. AK Parti kaynakları, taşınmazlar ve değer oluşturan varlıkların nakde çevrilerek kalan kişilere peyderpey ödeneceğini belirtti. Kamu kaynaklarının kullanılmayacağının da altını çizdi.

0: yaklaşık 355 bin kişinin yatırımı 1 milyonun altında. Bu ay içinde ödemelerin başlaması bekleniyor. Fakat 10 maddelik kanun teklifinin hayata geçmesi için yasalaşması beklenmeyecek. Kanun teklifinin ise bu ay içerisinde kabul edilmesi planlanıyor.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan meclise sunum yaptı. Fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi dedi. Dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını da ifade etti.
0: Fonlardaki çıkışların büyük oranda mevduata yöneldiğini belirtti. Kredi risk primi ve döviz kuru oynaklığında sınırlı bir artış olduğunu ifade etti.
2: Son dönemde para piyasası ve benzer fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payıyla uyumlu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla TL payı yatırım fonları dahil ve hariç olarak %61 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Son dönemde yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle ülke kredi, risk primi ve döviz kuru oynaklığında sınırlı bir artış yaşandı.
3: Hayırlı olsun.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Dezenflasyon sürecine ilişkin mesajlar verdi.
2: Savaşın etkilerinin belirginleştiği Mart-Haziran döneminde enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olmuştu. Ancak Temmuz ayından itibaren ana eğilimde yeniden gerileme gördük. Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacaktır. Bu çerçevede fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
0: Karahan, para politikasındaki sıkı duruşun etkisiyle enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kalmadığını da belirtti. Enflasyon beklentilerinde sene başında öngördüğümüz iyileşmenin sağlanmamış olması dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürmeyi gerekli kılıyor ifadelerini de kullandı. Karahan sunumun ardından milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. Gündemindeki tasfiye sürecine ve finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdi. Son günlerde fonlardan çıkış hızında yavaşlama görüldüğünü belirtti. Türk lirasına yönelik güvenin güçlü biçimde devam ettiğini ifade etti.
3: Bekliyoruz Sayın Başkan, çok bekliyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında 5 kişinin gönüllülük esasıyla para iadesi yaptığını açıkladı. Paranın iade edilmesi soruşturmanın bittiği anlamına gelmez dedi. Gürlek'in gündeminde hakemler dosyası ve faili meçhul cinayetlere dair soruşturmalar da vardı.
4: TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş. Bütün bu mal varlıkları TMSF'ye devrediliyor. Daha sonra haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayan kişiler elbette TMSF bunların iadesini yapacak.
5: Fon soruşturmasına dair konuştu. Yurt dışına kaçırılan varlıkların getirileceğini söyledi.
4: Kaçırılan mallar, İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Hakemler dosyasına dair şike ve teşvik primi iddiası olduğunu ifade etti.
4: Türk futbolunun temiz olması lazım. Hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan, kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Şike iddiası var. Yani şike teşvik primi iddiası var. Bir teşvik primi verilebiliyor. Futbolculara da verilebiliyor ya da hakeme de verilebiliyor bu. Yani benzer yönleri de var. Aynı şekilde yani bahis oynayan hakem var mı? Bu da araştırılıyor.
5: Bakan Gürlek, Kuriş soruşturmasında itirafçılar olduğunu söyledi.
4: Özellikle Alihan Kuriş örgütün lideri olarak görünen kişi. Onun tutuklanmasından sonra alt tarafta bir çözülme var. Yeni itirafçı beyanlara geliyor. Özellikle Alihan Kuriş'in yaşamış olduğu hayattan dolayı, şatafatlı hayattan dolayı.
5: Gürlek, faili meçhul cinayetlere de değindi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında FETÖ'ye işaret etti. Somut deliller var. Hain örgüt tarafından yapılmış olduğuna dair kanaat yüksek dedi. Gürlek, Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosyada da Fethi Kabir sonrası adli tıp raporunun beklendiğini söyledi. Adalet Bakanı, süresiz nafaka düzenlemesine de değindi.
4: Hakimlerimize bir yetki veriyoruz. Hakimlerimiz tarafların sosyal, ekonomik durumları, kusur durumları dikkate alınarak

0: gerekirse süresiz nafaka tekrardan verebilir. Ama bir süre de koyabilir. Bu şekilde bir düzenleme yaptık.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin önemli olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, bu süreçten dönüş yok. Şu ana kadar iyi gidiyor. Provoke etmek isteyenlere göz açtırmayacağız dedi.
2: Eyüp Sultan soruşturmasında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Ankara merkezli soruşturmada şüphelilere rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne üye olma suçlamaları yöneltildi.
1: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 13 şüpheli tutuklandı. 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Geçen Temmuz ayında Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu 2 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmayı genişleten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni tespitlere ulaştı. Başsavcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 Ekim'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. İstanbul'un Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası 11 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli ise tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik sorgularının ardından karar çıktı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, rüşvet alma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından tutuklandı. 12 şüpheli hakkında ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma suçundan tutuklama kararı verildi. 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
2: Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik soruşturmada 3 belediye başkanı tutuklandı. Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu belediye başkanları hakkındaki suçlama neler? Detaylara bakalım.
1: Rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma. 59 şüpheliye tek tek iddialar soruldu. Mahkemeden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2 ilçe belediye başkanı için tutuklama kararı çıktı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta 3 belediyeye yönelik soruşturma başlattı. Suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 59 şüpheli gözaltına alındı. Onlar arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de vardı. Şüphelilere toplanan deliller, MASAK ve HTS analizleri soruldu. Adliyeye sevk edilen Vahap Seçer ve 2 belediye başkanı ile birlikte toplam 30 şüpheli tutuklandı. Tutuklular arasında Büyükşehir Belediyesi'nin 5 daire başkanı da var. 29 şüpheli adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. 2 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.
2: Belediyelere yönelik soruşturmalarda 5 belediye başkanı tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'nca Mersin Büyükşehir, Eyüp Sultan, Yenişehir, Mezitli Belediye Başkanları ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili görevden uzaklaştırıldı. Eyüp Sultan ve Ataşehir Belediyelerinde 10 Ekim'de Başkan Vekili seçimleri yapılacak. Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve rüşvet almak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Her iki isim de İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği, Eyüp Sultan ve Ataşehir'de Belediye Başkan Vekili seçimlerinin 10 Ekim'de yapılacağını açıkladı. Başkan Vekili için Ataşehir'deki seçim saat 10'da, Eyüp Sultan'daki seçim saat 14'te başlayacak. İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda bir lise öğrencisinin bıçaklı saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı olayı soruşturmak için 2 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
3: Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocuklara hedef gözetmeden bıçaklıyor.
1: Olay İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulun bahçesinde yaşandı. Bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Saldırıyla ilgili bilgileri İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı.
3: Bıçaklamayı yapan, saldırı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz. Kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor.
1: Saldırıda 8 öğrenci yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız hastaneye gidip yaralı öğrencileri ziyaret etti.
3: 5 tanesinin durumu hafif yaralı. 2 yavrumuzun, öğrencimizin tedavileri devam ediyor. Bunlarla ilgili de olumlu anlamda bir iyileşme var. Bir çocuğumuz da ameliyatta.
1: Ameliyata alınan Eslem Sari Bulut'tan çok geçmeden acı haber geldi.
4: Müessif bir olay yaşadık. Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik. Ümmetip Ortaokulu öğrencisi. Allah rahmet eylesin.
1: Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin velilere seslendi.
4: Lütfen kendi çocuklarımıza bu anlamda sahip çıkalım. Hep beraber ailelerin de bu süreçte olması lazım.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir bakan yardımcısı başkanlığında heyet oluşturuldu ve İstanbul'a gönderildi. Ayrıca idari soruşturma için 2 eğitim müfettişi, 1 mülkiye baş müfettişi ile 1 polis baş müfettişi görevlendirildi. Olayın gerçekleştiği okulda eğitime 2 gün ara verildi.
2: Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan yapıldı. Kayıpları arama çalışmaları kapsamında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı belirtildi. Kimlik tespiti için DNA çalışmasının başlatıldığı kaydedildi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor. Girne-Mersin Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrılıktan kısa süre sonra batmış, can kayıplarının yaşandığı faciada kaybolanların bulunması için Türkiye'nin de desteğiyle yoğun çalışmalar yürütülmüştü. Vatan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş, gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı. Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili ek bilirkişi raporu da tamamlandı. İhmallerin sıralandığı raporda 4 kişi asli kusurlu olarak gösterildi. Detayları Berfin Adıcan'ın haberinden izleyelim.
5: Süs havuzu olarak gösterildi ama yüzme havuzu olarak kullanıldı. Elektrik tesisatı standartlara uygun yapılmadı. Ard arda gelen ihmaller zinciri Ferdi Zeyrek'i hayattan kopardı. Ek bilirkişi raporunda bu ifadeler yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçen yıl Haziran ayında elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. 6'sı kamu görevlisi 16 sanıklı davanın son duruşmasında mahkeme heyeti ek bilirkişi raporu istedi. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nden 5 öğretim üyesinin hazırladığı rapor, kazaya giden süreçteki ihmalleri tek tek ortaya koydu.
6: Rapora göre sitede ruhsatlandırma işlemleri de, havuz işlemleri de doğru yapılmadı. Havuzların tamamı süs havuzu kapsamına alındı, ancak yüzme havuzu olarak kullanılıyordu. Böylece topraklama çalışmalarının da standartlara uygun şekilde yapılmadığı anlaşıldı.
5: Sitenin 2020'de onaylanan tadilat projesinde eklenen havuzların derinliğine ilişkin bilgi verilmedi. Üstelik havuzun proje onaylanmadan önce inşa edildiği belirlendi. Makine odası ise onaylı projelerde hiç yer almadı. Bir diğer ihmal ise elektrik tesisatındaydı.
6: Rapora göre havuzun önündeki topraklama çalışması doğru yapılsaydı Ferdi Zeyrek bugün hala hayatta olabilirdi. Ferdi Zeyrek'in vücudu eğer çalışmalar standartlara uygun bir şekilde yapılsaydı 6 voltluk bir elektrik akımına kapılacaktı. Böylece Ferdi Zeyrek için hayati hiçbir risk oluşmayacaktı.
5: Raporda müteahhit, elektrik teknisyeni, motor tamircisi ve montaj elemanı asli kusurlu bulundu. 9 kişiye ise tarihi kusur yöneltildi. Ferdi Zeyrek'in de aralarında bulunduğu 4 kişide ise kusura rastlanmadı. 16 sanıklı davanın bir sonraki duruşması 9 Ekim'de görülecek.
2: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı davasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalasını verdi. Katil zanlısı Atilla Kadayıfçıoğlu için müebbet hapis istendi. Öldürmeye azmettirme suçundan yargılanan şarkıcı sevgilisi hakkında ne talep edildi? Detayları

0: Arzu Kaya'nın haberinden izleyelim.
1: O davada sona gelindi. Genç futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın katili için istenen ceza belli oldu. Azmettirmekte suçlanan sevgilisine ise hem hapis hem tahliye talebi istendi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı 19 Mart akşamı bir dönem sevgili olan rapçi Vahap Canbay ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için Ümraniye'ye gitti. Genç futbolcu şarkıcının yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Açılan davada Alaaddin Kadayıfçıoğlu'na kasten öldürme suçlaması yöneltildi ve müebbet istendi. Şarkıcı Aleyna ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu ise öldürmeye azmettirmekle suçlandı. Bir diğer önemli sanık ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'dı. Kadayıfçıoğlu'na yardım ettiği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapsi istendi. Yargılama süresince Kundakçı ailesi ağırlaştırılmış müebbet talebini yeniledi. Cumhuriyet Savcısı 6'sı tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada celse arasında esas hakkındaki mütalaasını sundu.
2: Cumhuriyet Savcısı genç futbolcunun ailesinin talebinin aksine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası değil, katil zanlısının kasten öldürme suçundan müebbet hapsini istedi.
1: Mütalaada cinayete azmettirdiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise suçu bildirmeme suçundan 1 yıla kadar hapsi talep edildi. Aynı suçtan yargılanan annesinin ise beraati istendi.
2: Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında ayrıca aralarında Aleyna Kalaycıoğlu'nun da bulunduğu 5 sanığın hükümle birlikte tahliyesini talep etti.
1: Savcılık mütalaasında öldürmeye yardım etme suçundan yargılanan katil zanlısının babası Bilal Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise beraatine karar verilmesini istedi.
3: Allah'a ekber.
1: Davanın 3. duruşması 7 Ekim günü görülecek. Mütalaaya ilişkin savunmaların ardından mahkemenin nihai kararını açıklaması bekleniyor.
0: İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yeni nesil suç örgütlerine yönelik büyük bir operasyon yapıldı. 178 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin hastaneye sağlık kontrolüne götürülürken diğer çete üyeleri tarafından sözde destek amacıyla takip edildiği ortaya çıktı. Polis ekip araçlarının takip eden şüphelileri de gözaltına aldı.
4: Suç örgütlerinin bütün unsurlarını tek tek çökertiyoruz.
5: Polis otobüsünün peşine takıldılar. Peş peşe araçlarla takip ettiler. Amaçları gözaltındaki çete üyelerine destek mesajı vermekti. Ama onlar da gözaltına alınmaktan kurtulamadı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni nesil suç örgütlerini kıskaca aldı. Son operasyon İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı yapıldı ve 178 kişi gözaltına alındı.
2: Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolüne götürülmek üzere polis araçlarına bindirildi. Araçlar yola çıktığı anda da çete üyesi destekçileri tarafından konvoylar halinde takip edilmeye başladı. Amaçları gözaltına alınan çete üyelerine moral mesajı vermekti.
5: Sevk timleri araçların takip edildiğini fark etti. Organize Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Polis araçlarını takip eden 8 şüpheli gözaltına alındı.
4: Suç örgütlerinin yalnızca tetikçilerini değil, elebaşından yöneticisine, finansöründen sağ yapılanmasına kadar bütün unsurlarını tek tek çökertiyoruz.
5: Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
0: Ankara'da bir iş yerine uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının ardından başlatılan soruşturma, Daltonlar suç örgütüne uzandı. 12'si adli süreçteki çocuk olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. 30 Eylül'de Çankaya'daki bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili ilk etapta 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, ikisi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, elde edilen delillerin incelenmesi sonucu saldırıyla bağlantılı diğer isimlere ulaştı. Daltonlar olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı oldukları belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 26 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yıllarca savaş alanlarında haber peşinde koşan, mesleği için birçok fedakarlık yapan muhabir Levent Öztürk kalbine yenildi. Haber takibi için katıldığı programda kalbine yenik düşen Öztürk 56 yaşındaydı.
6: Allahu Ekber.
1: Yaklaşık 40 yıllık meslek hayatında savaşlar gördü, çatışmaları takip etti. Zorlu coğrafyalarda, zorlu şartlarda haber aktarmaya çalıştı. Deneyimli gazeteci Levent Öztürk 56 yaşında hayata veda etti.
7: Dünya ve ahirete tahrik eden haklarınızı helal eder misiniz?
1: Helal olsun. TRT Haber muhabiri Levent Öztürk mesleğe 1989 yılında başladı. Savaş muhabiri olarak Afganistan, Pakistan ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok bölgede görev yaptı. 2008 yılında Gürcistan'da çatışmaları takip ederken silahlı saldırıda bir gözünü kaybetti. Öztürk son olarak Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki 2. Uluslararası Suluboya Festivali'ni takip ediyordu. Son anonsunu da orada çekti.
8: Düzce'nin tarihi ve doğal güzellikleri sanatçıların paletlerinde hayat buldu. Akçakoca'da gerçekleştirilen festivalde Türkiye'de burada buluşan binlerce ressamlar işte paletlerine bu güzellikleri böyle yansıttılar.
1: Festivalde kalp krizi geçiren Levent Öztürk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gazeteci Levent Öztürk için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. 56 yaşındaki deneyimli gazeteci, memleketi Düzce'nin Yeşilyayla köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
0: Gün geçmiyor ki ABD Başkanı Trump İran'a yönelik sert açıklamalarda bulunmasın. Trump bu kez İran'a nazik yol ve nazik olmayan yol olarak iki seçenek sundu.
9: Bu işi bitirmemiz gerekiyor dedi. Önündeki seçenekleri nazik veya nazik olmayan olarak sıraladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran gündemini değerlendirdi. Trump, Baltimore kentinde konuştu. Bir kez daha İran'ı kimin yönettiğini bilmediğini dile getirdi.
10: As you know, their leaders are gone. Their second group of leaders are gone. And the biggest problem I have is nobody knows who the hell is running the country.
9: ABD Başkanı, bu işi bitirmemiz gerekiyor ve mesele sadece bunu nasıl yapmak istediğimiz ifadelerini kullandı. Nazik bir şekilde mi yoksa pek de nazik olmayan bir şekilde mi yapacağız? Bunu çok yakında öğreneceksin açıklamasını yaptı. Trump Beyaz Saray'dan ayrılırken yaptığı açıklamanın hedefinde ise İran'ın ekonomisi vardı. Ekonominin çok kötü durumda olduğunu öne sürdü. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın istifasına değindi. Paknejad'ın ülkedeki durumun hiç iyi olmadığını söyleyerek istifa ettiğini iddia etti. Hürmüz Boğazı'nın ise açık olduğunu kaydetti. ABD Başkanı son birkaç gün içinde inanılmaz miktarlarda milyonlarca varil petrol sevk edildi dedi. Petrol fiyatlarının yakında düşmesini beklediğini söyledi.
0: Kassam Tugayları Hamas'ın eski siyasi büro başkanı Yahya Sinvar'ın öldürülmeden kısa süre önceki yeni görüntülerini yayınladı. Görüntülerde Sinvar'ın Refah'ta Filistinli direnişçilerle olduğu anlar yer aldı.
5: Hamas'ın eski siyasi büro başkanı Yahya Sinvar'ın öldürülmeden kısa süre önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler Kassam Tugayları tarafından Telegram hesabından yayımlandı. Kayıtlarda Sinvar, Refah'ın batısındaki Tele Sultan mahallesinde yıkılan binalar arasında dolaşırken görülüyor. Kameraların kadrajına yansıyan görüntülerde Sinvar'ın yanı sıra Tele Sultan Tugayı komutanı Mahmut Hamdan ve diğer korumaları da bulunuyor. Kassam Tugayları, Sinvar ve beraberindekilerin İsrail güçlerince kuşatıldıkları evdeki son anlarını da kamuoyuyla paylaştı. Sinvar, 16 Ekim 2024'te Refah'ta İsrail ordusuyla girdiği çatışmada öldürülmüştü. İsrail yönetimi uzun süre Sinvar'ın tünellerde saklandığını ve İsrail'li esirleri kendisine kalkan olarak kullandığını iddia etmişti. Ancak kayıtlarda Sinvar'ın öldürüldüğü yerde yanında hiçbir İsrail'li esirin bulunmadığı ve birkaç arkadaşıyla birlikte İsrail askerleriyle çatıştığı görülüyor. Kassam Tugayları daha önce Sinvar'ın yaralı halde bile İsrail askerlerine karşı çatıştığını ve son anlarına kadar

0: kadar teslim olmadığını gösteren görüntüler de paylaşmıştı. Yeni kayıtlarsa Hamas liderinin Refah'taki son görüntülerine ve çatışma bölgesindeki hareketliliğe dair daha önce görülmeyen kareleri gündeme getirdi.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suudi Arabistan'a resmi ziyaret düzenledi. Şara, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir araya geldi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de hazır bulundu. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre iki lider, bölge güvenliği ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla bölgedeki son gelişmeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, 2 Şubat 2025'te ilk resmi yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirmişti. Fransa'da başlayan öğrenci eylemleri devam ediyor. Bugünkü eylemlere veliler, öğretmenler ve sendikalar da destek verdi. Öğrenciler ve güvenlik güçleri arasında yer yer çatışma çıktı.
2: Fransa'daki lise öğrencilerinin protestoları sürüyor. Sendikaların da destek verdiği eylemlere bazı kentlerde polis müdahale etti. Öğrenci eylemleri Paris, Lyon, Marsilya ve Strasbourg başta olmak üzere birçok kentte devam ediyor. Eğitim sendikaları, veliler, çiftçiler ve öğretmenler eylemlere katıldı. Ülke genelinde yaklaşık 1800 lisenin öğrenciler tarafından kapatıldığı bildirildi.
3: Fransa'da iki hafta önce başlayan lise protestolarının bugün en büyüğü düzenleniyor. Bu protestolara artık sadece liseler değil, üniversiteler de destek veriyor. 30'dan fazla üniversitenin bu protestolara katıldığını söylemek mümkün.
2: Strasbourg ve Lyon'daki gösterilerde olay çıktı. Strasbourg'da eylemcilerle polis zaman zaman çatıştı. Lyon'daki gösteriler sırasında yakılan ateş itfaiye tarafından söndürüldü. Hükümet de öğrencilerin taleplerine karşı harekete geçti. Başbakan Sebastian Lecornu, bakanlardan taleplere ilişkin çalışma başlatmalarını istedi. Devamsız olan öğretmenlerin yerine yenilerinin atanması, okul saatlerinin kısaltılması ve öğle aralarının uzatılması gündemde. Ayrıca okulların fiziksel koşullarının iyileştirilmesi de değerlendirilecek. Ancak ekonomisinde zor günler geçiren Fransa'nın buna kaynak bulup bulamayacağı belirsizliğini koruyor. Bunun yanında sol partili eylemlerdeki polis şiddetinin araştırılması için meclise önerge sunacaklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'sa sosyal medya paylaşımında öğrenci eylemlerine değindi. Fransa'da yaşananlar kontrolden çıkmış kitlesel göçten başka bir şey değil ifadelerini kullandı. Lise öğrencileri okullardaki fiziki koşulların iyileştirilmesi ve eksik kalan öğretmen sayısının artırılması talepleriyle yaklaşık 2 haftadır eylemlerini sürdürüyor. Şu ana kadar 6000'den fazla kişi hakkında yasal işlem yapılırken eylemlerde 900'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.
1: İspanya'da özellikle konut krizine yönelik protestoların hız kesmeden devam etmesi Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları artırdı. Azınlık Sol Koalisyon Hükümeti geçen hafta mecliste reddedilen konut krizine karşı çözümleri içeren kararnamelerin ardından bu sorunla ilgili yeni 2 kararnameyi kabul etti. Detaylarına bakalım.
2: Konut krizine yönelik protestolar hız kesmeden devam etti. Erken seçime geri sayım sürerken hükümet 2 yeni kararnameyi kabul etti. İspanya'da konut krizi Başbakan Sanchez'e yönelik baskıları artırmış. Sanchez 29 Kasım'da erken seçime gidileceğini açıklamıştı. Madrid başta olmak üzere birçok kentte konut krizine karşı protestolar devam etti. Azınlık Sol Koalisyon Hükümeti ise geçen hafta mecliste reddedilen konut krizine karşı çözümleri içeren kararnamelerin ardından bu sorunla ilgili yeni 2 kararname kabul etti. Konut krizi ideolojik değil, insani bir meseledir diyen İspanya Başbakanı Sanchez, ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere 50 bin euroya kadar faizsiz kredi sağlamak üzere 10 milyar euro tutarında bir finansman hattı oluşturulduğunu duyurdu.
4: Eğer meclisteki çoğunluk halka sırtını dönerse, halkın yeni bir genel seçimle meclisteki temsilcilerini seçmesi gerektiğine inanıyorum. Bu gerçekleşene kadar hükümet yasama faaliyetlerine devam etmelidir. Halkı savunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
2: Kararnameler 21 baş

0: başlıktan oluşuyor. Bunlar arasında uygun fiyatlı kiralık konutlara ve ev sahipliğine erişimi kolaylaştırma, yeni ev sahipleri için vergi indirimleri ve teşvik sağlama konuları bulunuyor. Eski kararnamelerde olduğu gibi 2030 yılına kadar zorunlu tahliyelerin yasaklanması, kira sözleşmelerinin 31 Aralık 2028'e kadar uzatılması ve turistik kiralamaların düzenlenmesi maddeleri de yer alıyor.
1: Mekke Savunma İttifakı'nın genel sekreteri Pakistanlı Numan Mahmutoğlu. Peki ittifakın ilk genel sekreteri kim? Portresine bakalım.
2: Mekke Savunma İttifakı toplandı. İlk genel sekreter olarak Numan Mahmut'un atandığı duyuruldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Stratejik, Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da katıldığı toplantının ardından ittifakın ilk genel sekreteri duyuruldu. Pakistanlı Numan Mahmut 3 yıl süreyle bu göreve atandı. Mahmut, Pakistan ordusuna 1987 yılında katıldı. Yaklaşık 40 yıl süren askeri tecrübenin ardından Kor General rütbesinde emekli oldu. Komuta, istihbarat, stratejik çalışmalar ve askeri eğitim alanlarında görev yaptı. Ayrıca Kuzey Veziristan'daki bir piyade tümenini de komuta etti. Burası Pakistan'ın Afganistan sınırındaki terörle mücadele operasyonlarının en önemli bölgelerinden biriydi. 2021-2023 yılları arasında Pakistan Ulusal Savunma Üniversitesi Başkanlığı görevini yürüttü. Ayrıca Mahmud'un savaş çalışmaları alanında da yüksek lisansı bulunuyor. Mekke Savunma İttifakı bir veya birden fazla ülkeye düşmanlığı değil, caydırıcılığı hedef alan bir yapıya sahip. Dolayısıyla ittifaktaki temel anlayış, olası saldırıya topyekün karşılık verilmesi yerine bir saldırı olmadan önce engellemeye dönük gayreti kapsıyor. Mekke Savunma İttifakı'ndaki genel sekreterlik pozisyonu NATO ile benzerlik sağlıyor. İttifakın işleyişinin bir komutan yerine genel sekreter tarafından yürütülmesi de savaşı değil, savunmayı hedef alan anlayışı ortaya koyuyor.
1: COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fiji'de düzenlenen pre-COP açılış oturumunda konuştu. Küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlama hedefine ilişkin mesaj veren kurum, bilimsel bilgiyi somut politikalara dönüştürmek zorundayız dedi.
3: 1,5 derece hedefi uluslararası iklim politikasının temel referansı olmaya devam ediyor. Bu çerçevede COP31 başkanlığı olarak biz hedeflerden uygulamaya geçişi merkeze alıyoruz. Çünkü artık yalnızca ne yapmamız gerektiğini konuşmanın ötesine geçmek zorundayız. Bilimsel bilgiyi somut politikalara, politikaları yatırımlara, yatırımları ise sahada ölçülebilir sonuçlara dönüştürmek mecburiyetindeyiz. Her COP toplantısında ülkeler belli taahhütlerde bulunuyor. Eğer bir taahhüt ortaya koyuyorsanız bunu gerçekleştirmek durumundasınız. Çünkü oturduğumuz koltuklar bize bu misyonu yüklüyor. Halklarımız, vatandaşlarımız bizden bunu bekliyor ve hep birlikte işte bugün yaşadığımız krizleri de ortadan kaldıracak bu kararlılığı göstermek mecburiyetindeyiz. Şimdi bu seçenekleri eyleme dönüştürmek bizim sorumluluğumuzdur. COP31 başkanlığı olarak ortak hedefimiz nettir. 1,5 derece hedefini korumak, aşımı mümkün olduğunca sınırlamak ve iklim eylemini bugünden geleceğe uzanan güçlü bir uygulama sürecine dönüştürmek için sizleri Antalya'ya davet ediyoruz.
1: Ağustos'ta rüzgar ve güneş elektrik üretiminde rekor kırıldı. 9.9 milyar kilowatt saatle tüm zamanların en yüksek aylık seviyesine ulaşıldı. Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, Ağustos ayında güneş ve rüzgar enerjisi üretiminde rekor kırıldığını duyurdu. Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji altyapımıza yaptığımız uzun vadeli yatırımlar üretim rakamlarımıza rekorlarla yansımaya devam ediyor. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz, dedi. Çevre danışmanlık firmalarına yeni kurallar geldi. Artık büro tescil belgesi zorunlu oldu. Çevre

0: aykırılığını gizleyene de cezai yaptırım uygulaması başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevre Yönetimi Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle çevre danışmanlık firmalarının artık büro tescil belgesi alması zorunlu hale geldi. Ayrıca bir işletmede tespit edilen çevre aykırılığını rapora yazmayan, gerekli resmi süreci başlatmayan danışmanlık firmalarına artık idari para cezası uygulanacak. Danışmanlık hizmet bedellerinin de artırılmasına da karar verildi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir tatlıcıda kullanılan piknik tüpü bomba gibi patladı. Patlamanın ardından dükkanda yangın çıktı.
1: Biz uyuyorduk yani sabah. Yandaki esnaf arkadaşlardan haber geldi. Dükkanınızda bir patlama yaşandı diye.
2: Patlayan dükkandaki piknik tüpüydü. Savaş alanına dönen tatlıcı kullanılamaz hale geldi.
3: Termosifon ve soğutucu dolabın tamamı tahrip olmuştu.
2: Olay İstanbul Gazi Osman Paşa'da sabaha karşı yaşandı. Kapalı olan tatlıcıdan patlama sesi geldi. Patlama sonrası iş yerinde yangın çıktı. Çevredekiler 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.
1: Esnaf arkadaşlar itfaiyeyi aramış. İtfaiyeci arkadaşlar gelip buradan kepenki kesip yangını söndürmüşler.
2: Patlamanın piknik tüpünden kaynaklandığı belirlendi.
1: Geldiğimiz zaman kullanılabilir hiçbir şey kalmamış yani. Bütün varımız yoğumuz burasıydı.
2: Patlama sırasında dükkanın kapalı olması olası faciayı önledi. Piknik tüpünün patlama nedeni araştırılıyor.
0: Tokat'ta bir inşaat alanının yanında bulunan yol çöktü. Çökme üzerine iki katlı apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
4: Teyze uçuyor bak oralar. Çık buradan git.
2: Üst taraftaki yol ve binalara rağmen kazdılar. Yolun çökmesine, apartmanın tahliye edilmesine neden oldu. Çevredekileri tedirgin eden olay Tokat'ta yaşandı. Kale Ardı Mahallesi'nde bir apartmanın inşaatı için temel kazısı açıldı. Kazı alanının üst tarafından yol geçiyordu. İddiaya göre fazla derine inince yük arttı ve yol büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında tesadüf eseri yolda ya da inşaat sahasında kimse yoktu. Yol kenarındaki iki katlı bina çökme riski nedeniyle tahliye edildi. Bölge girişlere kapatıldı. Apartmanın ve çevresindeki binaların akıbeti yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.
0: Evleri süslüyor, yaşam alanlarını yeşillendiriyor. Ancak bazı süs bitkilerinin öz suyu özellikle küçük çocuklar için risk oluşturabiliyor. Tokat'ta 2 yaşındaki bir çocuk bitkinin yaprağını yedikten sonra yoğun bakıma alındı. Peki evde bitki yetiştirirken nelere dikkat etmek gerekiyor? Aslı Ömer Aktaş araştırdı.

0: Difenbahya çiçeğinin yaprağını yedi, günlerce yoğun bakımda kaldı. Tokat'ta 2 yaşındaki çocuğun başına gelen bu olay, evlerdeki süs bitkilerindeki gizli riski bir kez daha gösterdi.
1: Bu maddeyi de çocuklar çiğnediğinde solunum sıkıntısına kadar gidebilir.
2: Difenbahya evlerde sık gördüğümüz bitkilerden biri. Ancak dikkat edilmesi gereken bitkinin kendisi değil, öz suyu. Özellikle küçük çocukların yaprağını koparıp ağzına götürmesi büyük risk oluşturabiliyor.
3: Difenbahya'da etken madde kalsiyum oksalat kristalleri. Onlar da yutulduğunda ağızda ve boğazda çizikler yarattığından şişmelere, hasarlara neden olabiliyor.
0: Ama çok daha büyük bir risk var. Hafif bir tahrişle başlayan belirtiler solunum sıkıntısı ve yutma güçlüğüne dönüşebiliyor.
1: Astım hastası olan çocuklar daha riskli olabilir. Çünkü onların solunum yolları eğer atak dönemindeyse çocuk ya da tedavi altındaysa daha ödemli oluyor.
0: Peki difenbahya kadar riskli olan başka bitkiler de var mı?
1: Zakkum bitkisi dediğimiz bir bitki var. Bu bitki kalbe toksik etki verebilir.
2: Hocam yani benim evimde bu bitki var. Ben buna güvenle dokunabilirim. Evimde güvenle bunu besleyebilirim. Evet. Sadece öz suyuna dikkat etmem gerekiyor.
3: O da yutmamanız gerekiyor.
2: Öz suyunu yutmamam gerekiyor. O da ancak çiğneme yoluyla olabiliyor.
3: Ya çiğneyerek ya da elinizde dokunduğunuz yerden bir akıntı, bir öz su akıntısı gelip de onu ağzınıza götürdüğünüzde olabilir. Buna benzer bütün bitkilerin de evde kullanımının herhangi bir sakıncası ve zararı

0: Yoktur.
1: Çocuklu bir ev için daha güvenilir bitkiler nelerdir?
0: Kurdela çiçeği, bu tür olumsuz etkileri yoktur. Areka palmiyesinin yoktur. Dua çiçeğinin, Kalatya grubunun çok fazla yoktur. Dağ palmiyesi dediğimiz Şamadora elegansın yoktur. Aşk merdiveninin yoktur. Afrika menekşesinin yoktur.
2: Türkiye Gençlik ve Eğitimi Hizmet Vakfı TÜRGEV'in hayata geçirdiği Güzel İşler Fabrikası yeni sezon açılışını Atatürk Kültür Merkezi'nde yaptı. Gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini amaçlayan Güzel İşler Fabrikası 3 yeni merkeziyle eğitimlerine devam edecek. Sizi haberle baş başa bırakalım. Biz bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
3: Bence GİF gençlerin içindeki cevheri ortaya çıkardığı, kendini keşfettiği bir yer olarak tanımlayabilirim. Yani ben kendimi aslında keşfettim burada.
4: Müzikten resime, yapay zekadan dijital üretime. Genç kızlar yeteneklerini keşfediyor, hayallerini üretime dönüştürüyor. Güzel İşler Fabrikası'nda yeni sezon başladı. 3 yeni merkez daha gençlerle buluştu.
5: Bugüne kadar 281 binden fazla genç kız bu kapıdan geçti. Kimi burada kabiliyetini keşfetti, kimi ömür boyu sürecek dostluklar kurdu, kimi kendi gücünün ilk defa farkına vardı.
6: İz bırak olarak belirlediğimiz temamızla da bağlantılı olarak GİF'lerin gençler üzerinde iz bırakması, güzel bir iz bırakması ve gençlerimizin de vatanına, milletine, dünyaya hayırlı bir iz bırakması aslında bizim için önemli.
4: 2017 yılında Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı TÜRGEV tarafından Güzel İşler Fabrikası hayata geçirildi. Amaç genç kızların yeteneklerini keşfetmeleri, geliştirmeleri ve üretime dönüştürmelerini desteklemek.
7: GİF'le yolunuz nasıl kesişti?
8: Yaklaşık 2 yıl öncesinde ablamın arkadaşı aracılığıyla aslında kesişti ve adım attıktan sonra da zaten bir daha ayrılmadım oradan. Biz de Ankara'da şu anda hocamız önderliğinde gravür resim eğitimi alıyoruz.
4: GİF 27 ile yeni dönem Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Sezon açılışına Emine Erdoğan, TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesi Doktor Esra Albayrak, Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.
5: Bu yıl GİF için belirlenen iz bırak teması son derece anlamlı. Hepimiz bizden önce bırakılmış izlerin içinde yaşıyor, o izlerle hayatı anlamlandırıyor ve ardımızda yeni izler bırakıyoruz.
4: Yeni sezonda GİF Şule Yüksel Şenler, GİF Hümeyra Ökten ve GİF Hatay Kapsül olmak üzere 3 yeni merkez daha kazandırıldı. Böylece GİF'in 5 şehirdeki merkez sayısı 8'e yükseldi.
5: Bir merkezin Şule Yüksel Şenler adını taşıması benim için ayrıca anlamlı. Bir zamanlar benim hayatımda iz bırakan bir isim, şimdi sizin hayatınızda iz bırakacak bir kapıya adını veriyor.
6: Hatay bizim için çok kıymetli çünkü ilk defa bir üniversitede bir öğrenci topluluğu olarak oradaki kampüsteki genç kızlarımızla bir araya geleceğiz.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçuval'la Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir

Çalı bulutlu 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 26, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 21, Giresun yer yer yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 21, Kayseri güneşli 20 derece.

0: Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Şanlıurfa güneşli 26 derece.
1: Mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde yeni dönem başladı. Artık mükelleflerin olduğu gibi tüketicilerin de 30 bin liranın üzerindeki her türlü alışverişlerine ait tahsilat ve ödemelerini banka, finans kurumları veya posta idaresi aracılığıyla yapmaları zorunludur. Tahsilat ve ödemelerin elden yapılması durumunda satıcı ve alıcıya her bir işlem için 7 bin liradan az olmamak üzere işleme konu olan tutarın %10'u oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak elden ödeme yapanların durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içerisinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde ödeme yapana ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 7 Ekim Çarşamba sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya yaklaşırken geceden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturmasına ilişkin bugün Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendirecek. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve geri ödemelere ilişkin hazırladığı 10 maddeli kanun teklifini de bu hafta meclise sunması bekleniyor.
1: Bu konuda kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşlarımızın parasını istismar ettiyse, gasp ettiyse, siyasi görüşüne, sosyal çevresine, makamına, kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde muhakkak hesap verilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, genel görüşme de yapabiliriz. Tercihimiz budur.
2: Fon soruşturması meclis gündeminde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da genel kurulda bilgilendirme yapacak.
3: Hem yasamada hem yürütmede.
2: AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmenin açık olarak yapılacağı belirtildi. Ayrıca bir araştırma komisyonu kurulmasına ihtiyaç olmadığı da ifade edildi. AK Parti ise fon krizine ilişkin 10 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Bu hafta meclise sunulması beklenen teklifle fonların tasfiyesi ve geri ödemelere ilişkin yasal çerçeve çizilecek. Sermaye Piyasası Kurulu ilk etapta 1 milyon lira altında para yatıranlara ödeme yapılmasına karar vermişti. Meclise sunulacak teklifle bu yatırımcılara ana para dışında ödenecek tutarın nasıl belirleneceği düzenlenecek. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre yatırımcının ana parasının TEFE TÜFE ortalaması alınacak. Bu miktar ana paraya eklenerek ödeme yapılacak. AK Parti kaynakları taşınmazlar ve değer oluşturan varlıkların nakde çevrilerek kalan kişilere peyderpey ödeneceğini belirtti. Kamu kaynaklarının kullanılmayacağının da altını çizdi. Yaklaşık 355 bin kişinin yatırımı 1 milyonun altında. Bu ay içinde ödemelerin başlaması bekleniyor. Fakat 10 maddeli kanun teklifinin hayata geçmesi için yasalaşması beklenmeyecek. Kanun teklifinin ise bu ay içerisinde kabul edilmesi planlanıyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fon soruşturmasının suç örgütü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özel komisyon kurulmalı dedi. Kılıçdaroğlu siyasi ahlak yasası ve arınma çağrısı da yaptı.
4: Birincisi şu, denetim görevinde bulunan bütün bürokratlar derhal görevlerinden alınmalıdır. İki, 5 milyon lira ve üzerinde fona para yatıran ve paralarını 2026 Ağustos ve Eylül aylarında çekenlerin kimlik, ünvan ve para miktarı bilgileri kamuoyuna açıklanmalıdır. 3. Özel bir komisyon oluşturulmalıdır. 4. Bu soruşturma mutlak anlamda suç örgütü kapsamında değerlendirilerek işlem görmelidir.
2: Fon soruşturmasına ilişkin 4 öneride bulundu. Sözü yeni anayasa üzerinden siyasi ahlak yasasına getirdi.
4: Bir anayasaya ihtiyacımız var dedim. Ben de buradan Sayın Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Bizim anayasadan önce bir siyasi ahlak kanununa ihtiyacımız var. Siyasi ahlak kanunu getir, hep beraber çıkaralım. Arkasından anayasa mı diyorsun? Otururuz.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Bir kez daha arınma mesajı verdi.
5: Arınma, arınma, iktidara.
4: Arınma sadece CHP'de değil. Arındık zaten ama hala var. Cumhuriyet Halk Partisi.

0: partisi boğazından aşağı haram lokma ilmemiş olanların partisidir.
1: Kılıçdaroğlu'nun gündeminde belediyelere yönelik operasyonlar da vardı.
0: Bir belediye başkanının yargılanması elbette olabilir. Ama belediye başkanının tutuklanmasını doğru bulmayız. Her davanın takipçisiyiz.
2: Yeni Parti isim benzerliği tartışmasında Anayasa Mahkemesi'ne sunacağı savunmayı hazırladı. Olası bir değişiklik kararına karşı 3 alternatif belirlendi. İsim tartışması Yeni Parti'nin MYK toplantısında da gündeme geldi. Yeni Parti Anayasa Mahkemesi'ne vereceği savunmada Yenilik Partisi ile seçmeni yanıltacak bir isim benzerliği bulunmadığını anlatacak. Yeni Parti olası isim değişikliği kararına karşı alternatif isimler de belirledi. Milletin Yeni Partisi, Halkın Yeni Partisi ve Değişimin Yeni Partisi seçenekler arasında bulunuyor. Özellikle savunmanın AYM'ye sunulmasının ardından da Yüksek Mahkeme isim benzerliği başvurusunu böylece karara bağlamış olacak. Belediyelere yönelik soruşturmalarda 5 belediye başkanı tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'nca Mersin Büyükşehir, Eyüp Sultan, Yenişehir, Mezitli Belediye Başkanları ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili görevden uzaklaştırıldı. Eyüp Sultan ve Ataşehir belediyelerinde 10 Ekim'de belediye başkan vekili seçimleri yapılacak. Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve rüşvet almak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Her iki isim de İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği Eyüp Sultan ve Ataşehir'de Belediye Başkan Vekili seçimlerinin 10 Ekim'de yapılacağını açıkladı. Başkan vekili için Ataşehir'deki seçim saat 10'da, Eyüp Sultan'daki seçim saat 14'te başlayacak. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran, mecliste süreç için kurulacak izleme komisyonunun bir an önce kurulması için çağrı yaptı. İhtiyaç duyulan yasal düzenlemeler için harekete geçilmeli dedi.
3: Meclisin önünde ertelenmeyecek bir görev var. Çerçeve yasanın öngördüğü izleme komisyonu en kısa zamanda kurulmalı ve çalışmalarına başlamalıdır. Meclis uygulamayı izlemeli, taraflarla görüşmeli, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler için harekete geçmelidir.
4: Mecliste kurulacak süreç izleme komisyonunun kısa sürede kurulması gerektiğini belirtti. Hem Beştepe hem de meclisteki komisyondan beklentilerini anlattı.
3: Artık bu kurulan komisyonların çalışmalarını ve sonuçlarını görmek istiyoruz. Biz de artık sözler yerine somut adım beklediğimizi belirtmek istiyoruz. Bu çerçevede silahsızlanma ve stratejik koordinasyon kurulunun etkin çalışması sürecin başarıyla tamamlanması açısından tarihi bir önemdedir diyoruz. Eğer bir sorumluluk isteniyorsa o sorumluluğun yerine getirilebileceği koşullar da oluşturulmalıdır.
4: Mecliste partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın gündeminde fon soruşturması da vardı.
3: Bu vurgunun bütün boyutlarıyla ortaya çıkmasını istiyoruz. Bunun için de mecliste bir araştırma komisyonu kurulması talebimize acaba iktidar evet diyecek mi, onu da bekleyip göreceğiz.
2: İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde Forex dolandırıcılığı yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. 95 şüpheli gözaltında. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendi. Yatırım adı altında Forex dolandırıcılığı yapıldığı, çağrı merkezleri üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi. Şişli ve Beyoğlu'ndaki iki ayrı çağrı merkezine eş zamanlı baskın yapıldı. 95 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizliği daha aşağı çekmek için yeni politik araçlarını devreye alacaklarını belirtti. Çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak bizim en önemli hedeflerimizden dedi.
5: İşsizlik oranımız yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor. Ve son açıklanan Ağustos verisinde de %7,8'e gerilemiş durumda.
1: İşsizlik oranındaki gerilemeye dikkati çekti. Yeni politika araçlarının devreye gireceğini işaret etti.
5: Genç işsizlik oranımız %13'e gerilemiş durumda. Ancak bu olumlu tabloyu daha ileriye taşımak ve işsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını da devreye alıyoruz.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatına ilişkin üçlü danışma kurulu toplantısına başkanlık etti. İş gücü piyasasındaki hedefleri anlattı.
5: Özellikle çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesidir. Amacımız tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil, farklı çalışan grupların ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır.
1: Işıkhan, iş gücünü artırıcı düzenlemeler için uluslararası uygulamaları dikkate aldıklarının da altını çizdi.
2: Manisa Soma'da 5 madencinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili soruşturma sürüyor. Maden firmasının genel müdürünün de aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı.
4: Ekmek parası için yerin metrelerce altında çalışıyorlardı. Meydana gelen göçük onları hayattan kopardı. Peki o göçük neden kaynaklandı? İşçiler neden kaçamadı? Savcılık bu soruların yanıtını arıyor. Manisa Soma'da 1 Ekim günü özel bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Göçükte kalan 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti, ikisi yaralı kurtuldu. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında genel müdür, genel müdür yardımcısı, etüt proje müdürü ve üretim müdürünün de aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. Tutuklananlar arasında vardiya amiriyle mühendisler de var. Başsavcılık hazırlanacak bilirkişi raporu ışığında olayın nasıl gerçekleştiğini, ihmal olup olmadığını ortaya çıkartacak.
2: Akaryakıtta tabelalar güncellendi. Motorinin litre fiyatına ortalama 4 lira 90 kuruş indirim geldi. Orta Doğu'da devam eden güçlü ham petrol ihracatı ve G7 ülkelerinin acil durum rezervlerini piyasaya sürme kararı sonrası arz endişelerinin azalmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 100.28 dolara geriledi. Brent petrolde yaşanan bu düşüş motorin fiyatlarına da yansıdı. İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 90 lira 20 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 91 liraya düştü. Dış gündemle devam edelim. ABD'de ara seçimler yaklaşırken Başkan Trump'ın gündeminde akaryakıt fiyatları var. Krize Hürmüz'deki durumun neden olmadığını savunan Trump, asıl meselenin Rusya'da vurulan rafineriler olduğunu söyledi. ABD Başkanı tarımda kullanılan kırmızı dizelin karayollarında kullanılmasına da izin verdi.
4: ABD Başkanı Donald Trump, benzin fiyatlarının Hürmüz'deki durum nedeniyle artmadığını söyledi. Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerilere düzenlediği saldırılara dikkat çekti. Trump, dünya genelinde artış gösteren benzin fiyatlarına ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Benzin fiyatlarını yukarı çeken artık Hürmüz Boğazı değil diyerek, boğazdan neredeyse her gün rekor miktarda petrolün piyasalara ulaştığını savundu. ABD Başkanı, fiyatların artışında rafinerilerin asıl mesele olduğunu ifade etti. Rusya'dakiler Ukrayna tarafından havaya uçuruluyor, bizdekiler de demokratlar tarafından kapatılıyor dedi. Trump, ülkesinde artan akaryakıt fiyatlarına karşı bir kararname imzaladı. Tarımda kullanılan ve vergi alınmayan kırmızı dizelin karayollarında kullanımına izin verdi.
6: So tonight I'm going to sign a historic executive order to officially waive the off-road requirement and allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
4: Yıl sonuna kadar geçerli olacak kararnameyle Tarım Bakanlığı'ndan çiftçilerin de bu yakıta yeterli miktarda erişebilmesini sağlaması talep edildi. ABD'de bir galon yani yaklaşık 3,7 litre dizel akaryakıtın fiyatı 6,5 dolar seviyesine yükseldi. Ara seçime doğru Trump'a destek, hayat pahalılığı ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle %32 seviyelerine geriledi. Fiyatları düşürmek için geçtiğimiz hafta G7 ülkeleri 100 milyon varil dizelin piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.
2: Suudi Arabistan, Cizan ve Necran kentlerinde havalimanlarının hedef alındığını açıkladı. Suudi Arabistan Havacılık Genel Kurumu tarafından yapılan açıklamada Cizan'daki Kral Abdullah bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'nın saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırılarda 3 kişinin hafif yaralandığı ve tesislerde hasar oluştuğu bildirildi. Yemen'deki Husiler ise Suudi Arabistan'daki havalimanları, askeri noktalar ve petrol tesislerini füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini duyurdu. Husilerin sözcüsü Yahya Seri, saldırıların Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Sana başta olmak üzere Yemen'in çeşitli bölgelerine düzenlendiği hava ve füze saldırılarına misilleme olduğunu savundu. İsrail askeri işgal altındaki Doğu Kudüs'te ihlallere devam ediyor. 10 daireden oluşan 5 katlı bir konut binası daha ruhsatsız inşa edildiği bahanesiyle yıkıldı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir da yıkım sırasında bölgeye giderek provokatif açıklamalarda bulundu.
1: Filistinlilere ait binanın yıkımına katıldı. Buldozerle poz vererek yeni bir provokasyona imza attı. İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Tur bölgesinde 10 daireden oluşan 5 katlı bir konut binasını ruhsatsız inşa edildiği bahanesiyle yıktı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de yıkım sırasında bölgeye giderek binanın çevresinde incelemelerde bulundu ve yıkım çalışmalarını takip etti. Buldozere binip poz veren Ben-Gvir yine provokasyon yaptı.
7: ירושלים שלנו, מדינת ישראל שלנו, יש כאן ריבונות, יש כאן משילות. מה שלא עשו 40 שנה, אני עושה ירושלים.
1: Ben-Gvir son 1,5 yıl içinde 10 bin yapıyı yıktıklarını ve arazilere el koyduklarını, bu arazilerin toplam büyüklüğünün Tel Aviv ve Givatayim kentleri kadar olduğunu da itiraf etti. İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
2: CIA raporuna göre İsrail toplumsal ayrışmalar ve tırmanan siyasi gerilimler nedeniyle iç savaş veya devlet çöküşü riskiyle karşı karşıya. CIA'nin hazırladığı gizli rapor İsrail basınında geniş yankı uyandırdı.
4: İsrail iç çöküş ve iç savaş riskiyle karşı karşıya. Analiz CIA'nin içten kırılma başlıklı raporundan. Ağustos ayında hazırlanan rapor, İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. İsrail'deki Maariv gazetesinin Dropsy News sitesine dayandırdığı habere göre, raporda siyasi kutuplaşma, ekonomik baskı ve zorunlu askerlik krizine dikkat çekildi. En derin fikri ayrışmaların askerlikte olduğu kaydedildi. Zorunlu askerlik krizinin seküler ve dindar kesimler arasındaki anlaşmazlığı derinleştirdiği belirtildi. Tepkiye yol açan katı din kurallarına göre yaşayan Haredilerin askerlikten muaf tutulması ve devletten mali destek alması, askeri harcamaların artması ve bazı askerlerin ağır psikolojik travmalarla dönmesinin de krizi derinleştirdiği öne sürüldü. İnternet sitesinin haberinde raporda Netanyahu etrafında şekillenen siyasi krize dair bölümler de var. Bunların bir kısmı yolsuzluk davaları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı. Gazze, Lübnan, İran çatışmaları ve Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsrail şiddeti de iç krizi ağırlaştıran etkenlerden biri olarak görülüyor. İsrail'in uluslararası alanda giderek yalnızlaşmasının ve ABD desteğinin azalmasının dağılma riskini tetikleyebileceği uyarısı yapıldı. CIA'in olası iç çatışma senaryolarını değerlendirdiği rapora göre 27 Ekim'de yapılması planlanan seçim sürecinde ülke içindeki gerilim daha da tırmanabilir. Kamuoyu araştırmalarında muhalefet bloğunun önde görüldüğü ancak hiçbir bloğun hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı belirtiliyor.
2: Kosova'da yeni cumhurbaşkanı belli oldu. Kosova Bilimler ve Sanatlar Akademisi Başkanı Justina Shiroka Pula ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için verilen 60 günlük süre 23 Eylül'de feshedilmişti. Sürenin 8 Ağustos'ta başladığı aktarılmış, 6 Ekim'de biteceği duyurulmuştu. Başbakan Kurti'nin önerdiği isimler ise muhalefet tarafından kabul edilmedi. Taraflar sürenin bitimine kısa süre kala Pula önerildi. Kosova Demokratik Partisi seçim öncesi eski Kosova Kurtuluş Ordusu komutanlarını mahkum eden Hollanda'nın Lahey kentindeki mahkemenin faaliyetlerini düzenleyen yasanın değiştirilmesini istedi. Koşulan şartın kabul edilmesiyle Pula göreve getirildi. Avrupa Rusya'dan gelebilecek olası bir saldırıya karşı hazırlıklarını artırdı. Alman dış istihbaratı Almanya, Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenebilir uyarısı yaptı. Moskova bizi test ediyor diyen Almanya Başbakanı Merz de ne bizi korkutmalarına ne de bölmelerine izin vereceğiz ifadesini kullandı.
4: Avrupa ülkeleri Rusya'dan gelebilecek olası saldırıya karşı ayaklandı. Almanya hükümeti Moskova bizi test ediyor açıklaması yaptı. Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Jaeger, Almanya ile Rusya arasında şiddetli bir çatışma tehlikesi olduğu değerlendirmesinde bulundu. Rusya ile karşı karşıya kaldığımız çatışma daha tehlikeli bir boyut kazandı diyen Jaeger, ülkesinin Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenebileceği uyarısında bulundu. Ağustos ayında Leipzig Havalimanı'na yönelik patlayıcı yüklü İHA'yla yapılmak istenen saldırı girişimine de değinen Jaeger, bu olay tehdit seviyesinin bir örneğiydi. Rusya bize karşı gölge savaşı yürütüyor dedi.
8: In einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten.
4: Alman istihbaratından yapılan açıklama Almanya Başbakanı Merz'e de soruldu. Merz, Moskova'nın sadece hibrit saldırılarla değil, Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaydığı propaganda yoluyla kendilerini test ettiğini söyledi.
9: Rusya'nın saldırıları uzun zamandan beri sadece Ukrayna ile sınırlı kalmadı. Biz de her gün bu saldırıların hedefi ve mağduru oluyoruz. Ne bizi korkutmaktadır? Ne de bölmelerine izin vereceğiz.
4: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ne tehditlere ne de Rusya'nın tırmandırma politikasına boyun eğeceğiz dedi. Rusya bu konuda yanılgıya düşmemeli. Zaman onun aleyhine işliyor ifadesini kullanan Macron, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini de söyledi. Avrupa Birliği son olarak Ukrayna'ya 2,9 milyar euroluk mali destek açıklamıştı.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin gelişen teknolojiyle yeni bir boyut kazandığını söyledi. Bu tehditlere karşı devletin kapasitesinin güçlendirildiğini anlattı.
10: Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan kimyasal ajanlardan KBRN tehditlerinin ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bizzat tecrübe ederek gördü. Genetik mühendisliği, sentetik biyoloji, yapay zeka, otonom sistemler ve çift kullanımlı teknolojiler KBRN güvenliğinin sınırlarını yeniden şekillendiriyor. İlaç geliştirmek için kullanılan bir teknoloji yanlış ellerde tehlikeli kimyasal bileşiklerin tasarımında kullanılabiliyor.
4: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere dikkati çekti. Alınan önlemleri sıraladı.
10: Tehditlerin niteliği değiştikçe güvenlik anlayışımızı da geliştiriyor, devletimizin kapasitesini yeni risklere göre sürekli güçlendiriyoruz. Teknolojinin beraberinde getirdiği risklere karşı yine teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanıyor, yapay zekayı, erken uyarı sistemlerini ve yeni nesil teknolojileri güvenliğimizin güçlü birer unsuru haline getiriyoruz.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen 4. Uluslararası KBRN Kongresi'nde konuştu. Artan tehditlere karşı teknolojik kapasitenin artırıldığını söyledi.
10: Yapay zeka destekli veri analizini, sensör teknolojilerini ve erken uyarı sistemlerini KBRN ajanlarının tespitinde daha etkin kullanmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Radyolojik veya kimyasal kirlenmenin bulunduğu sıcak bölgelerde personelimizin can güvenliğini koruyacak. Keşif, numune alma ve arındırma faaliyetlerinde kullanılacak robotik sistemler ile insansız kara ve hava araçlarına yönelik kapasitemizi de geliştiriyoruz.
2: ...6 Şubat depremlerinden etkilenen 5 ilde eğitim destekleri %35 artırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in Islahiye ve Nurdağ ilçelerindeki özel okul öğrencilerine verilen eğitim desteği %35 artırıldı. Buna göre bu yıl ilkokul 4. sınıf öğrencilerine 44.906 lira, ortaokul 8. ve ortaöğretim 12. sınıf öğrencilerine ise 52.488 lira ödenmesine karar verildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan 403. Test Filo Komutanlığı ilk uçuşunu yaptı. F-16 uçağıyla yapılan ilk uçuş Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Uçuşa ait görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın platform geliştirme ve uçuş test yetkinliğini kurumsallaştırmak amacıyla geçen yıl kurulan 403. Test Filo Komutanlığı, Hava ve Uzay Gücü Geliştirme Merkezi Komutanlığı bünyesinde görev yapıyor. Filo'nun F-16 ile yaptığı ilk uçuşunda TUSAŞ Uçuş Test Direktörlüğü de yer aldı. Ayrıca bu filonun Kaan ve Hücret gibi geliştirilmeye devam eden Milli Hava Pilot Platformlarının bazı test uçuşlarında da yer alması bekleniyor. Kahramanmaraş merkezli 7 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 39 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri sözde yardım kuruluşları aracılığıyla terör örgütüne para aktarıldığını ve sosyal medyadan örgüt propagandası yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler adresleri tespit etti. Aralarında Kahramanmaraş, İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 7 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. 39 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca ve tüfeklerin yanı sıra kılıçlar ele geçirildi. Evet, bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. ÖSYM KPSS 2026 lisans sınavı sonuçlarını açıkladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 KPSS lisans, genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisi sınavlarına ilişkin sonuçlar açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 6 Eylül'de uygulanan 2026 KPSS lisans sınavının genel yetenek, genel kültür oturumuyla 12-13 Eylül'de uygulanan alan bilgisi oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sınav sonuçlarına saat 6'dan itibaren, ki şu vakitlerde de öğrenebilirler, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler. Ticaret Bakanlığı piyasa denetimlerinde 9 aylık bilançoyu açıkladı. Buna göre Ocak-Eylül arasında 44 milyon ürün denetlendi. Kural dışı davranan işletmelere 2.6 milyar TL ceza kesildi.
4: Piyasa denetiminde 9 aylık bilanço belli oldu. 360 bin firma denetlendi, 2.6 milyar lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı 2026'nın ilk 9 aylık piyasa denetim raporunu açıkladı. Ocak-Eylül arasında yaklaşık 360 bin firma ve 44 milyon ürün denetlendi. Kural dışı davranan firmalara toplam 2,6 milyar lira ceza uygulandı. Fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv, emlak ve kuyum gibi başlıklardaki denetimlerde uygulanan ceza işlem tutarı 724,7 milyon lira oldu. En fazla ceza ise fahiş fiyattan kesildi. Onu otomotiv, emlak ve kuyum sektörleri takip etti. Ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerde denetime dahil edildi. Bu sözleşmelere aykırı hareket eden firmalara 735,3 milyon lira ceza kesildi. Rekabet Kurumu ise 2026'nın ilk 9 ayında 255 firmaya 20,5 milyar lira ceza uyguladı.
2: Geçen ay 117 binin üzerinde gıda denetimi yapıldı. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218,2 milyon lira ceza uygulandı. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Buna göre Eylül ayında 117.360 gıda denetimi oldu. Denetimlerde 218.2 milyon lira ceza uygulanırken 29 işletme ile ilgili de suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Yumaklı, kurallara harfiyen uyan esnafımızı, işletmelerimizi baş tacı ederken soframızın bereketine ve insanımızın sağlığına kastedenlere de göz açtırmamaya kararlıyız notunu da paylaştı. Evet, şimdi sırada büyük bir altın vurgunu haberi var değerli izleyiciler. İstanbul Kuyumcu kenti mağazalara satacağız diyerek firmalardan altın ürünleri toplayan şüpheliler aldıkları altınları eritti. Ödeme de yapmadı. Tam 64 kilogram altını kaptıran firma sahipleri de şikayetçi oldu. Operasyonun detaylarını Alihan Tok ve Fatih Mehmet Coşkun'un haberinden izleyelim.
1: Anadolu'da satacağız diyerek altın aldılar. İflas ettik diyerek ödeme yapmadılar. Kuyumcu kentte 16 firmayı milyonlarca lira dolandırdılar.
11: Güvene dayalı bizden bir emanetül altın aldı. Onun neticesinde aldığı altını da geri getirmedi.
1: Olayın adresi İstanbul'da kuyumculuk sektörünün kalbinin attığı Kuyumcu kent. Üçüncü şahıslar üzerine kurdukları şirketleri kullanan ve kendileri de kuyumcu olan bir grup esnaftan tek tek altın ürün toplamaya başladı.
12: 20 milyon TL'ye yakın bir ürün aldılar bizden kuyumcu piyasasında. Bu şekilde bir sistem var. Bizden alıp mağazalara götürüp satıyor bu kişiler.
13: İddiaya göre şüpheliler kuyumcu kentte bulunan kuyumculardan Anadolu'da satacağız daha hızlı gidiyor diyerek bilezik, kolye, alyans gibi altın ürünlerini topladı. Ancak o ürünlerin hiç satışa çıkarılmadığı ve şüphelilerin de topladıkları bilezik ve kolyeleri atölyelerde eriterek saf altına dönüştürdüğü öğrenildi.
12: Aslında ürünleri falan satmak falan yok. Direkt alıp potada erittiler hepsini.
1: Ürünleri saf altına, yani hızlıca nakde çevirebilecekleri forma çeviren şüpheliler kuyumcuların önce gözlerini boyadı.
13: Şüpheliler aldıkları altın karşılığında kısmi ödeme yaparak güven kazandılar ve kazandıkları bu güvenle kuyumculardan yeniden altın ürünleri almaya devam ettiler.
1: Sonunda iş ödemeye gelince kuyumculara iflas ettik mesajı çektiler.
14: 16 mağdura aynı anda, aynı dakikada bir mesaj oluyor. Burada 64 kiloluk bir mağduriyet söz konusu.
12: Altınları biz verdiğimiz işçiliksiz olarak geri getirin dedik. Diyor ki ben diyor Sultanbeyli'deki bir mağazaya ben bunları verdim, oradan alamıyorum. Bahsettiği kişi de o çetenin içinde, organize olan çetenin içindeki olan kişi.
11: Ürünler ortada yok, yurt dışında kaldı. Malı kaptırdık dediler daha çok.
13: Siz ne kadar kaptırdınız?
11: 200 gram civarı.
1: Dolandırılan 16 firma yetkilisi suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı. İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de 45 ev ve 3 iş yeri adresine operasyon düzenlendi.
13: Soruşturma kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve şüphelilerin Kuyumcu kentte bulunan bu kapalı dükkanlarında da polis ekipleri arama ve el koyma işlemleri yaptı.
1: Şüphelilere ait 18 adet taşıt, 13 adet taşınmaz ve banka hesaplarına tedbir amaçlı el konuldu. Şüphelilere yöneltilen suçlar örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirleri aklama.
2: Ankara'da denetim yapan polislere durdurulan araçtan ateş açıldı. Polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Denetim noktasında silah sesleri yükseldi. Açılan ateş sonucu bir polis memuru şehit düştü. Polis ekipleri Ankara'nın Pursakları ilçesinde denetim yapıyordu. Şüpheli bir araç durduruldu. Kimlik denetimi yapılan kişilerden biri aracın arka koltuğundan indi. Polis memuru Ahmet Türkoğlu silahla vuruldu.
15: Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz.
2: Polis ekipleri kaçan saldırganların peşine düştü. Üç şüpheliden ikisi yakalandı. Ateş açan şüpheli intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan kişinin tedavisi sürüyor. Evet, bizler de şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. 2024 yılında Muğla'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Rus fenomenin davasında karar çıktı. Fenomenin arkadaşına bakın ne ceza verildi.
4: Dünya turuna çıktı. Yolculuğu Muğla'daki kazayla bitti. Rus fenomenin ölümünde arkadaşına hapis cezası verildi. Çektiği motosiklet videolarıyla tanınan Rus uyruklu Tatiana Ozolina, dünya turu kapsamında 2024 yılında Türkiye'ye geldi. Ona yolculuğunda biri Türk, iki arkadaşı eşlik ediyordu. Muğla'da seyir halindeyken iddiaya göre Tatiana, arkadaşı Onur Robot'un motosikletine çarpıp savruldu. Kazada 38 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yaralanan Onur Robot tedavisinin ardından gözaltına alındı. İfadesinde Tatiana'nın kendisine çarptığını, bu nedenle kusurlu olmadığını söyledi. Güvenlik kameraları ve tanık ifadelerinin ardından adli tıp raporu hazırlandı. Raporda, seyir halindeki Rus fenomenin önüne çıkan tır nedeniyle fren yaptığı, takip mesafesini korumayan Obut'unsa Ozolina'nın motosikletine arkadan çarptığı yazıldı. Onur Obut'un kazada asli kusurlu olduğu vurgulandı.
16: Yargılamanın her aşamasında bilirkişi raporları alındı. Tüm raporlarda sanığın asli kusurlu, mütevefa Tatiana'nın ise kusursuz olduğu belirlendi. Ancak buna rağmen sanık ısrarlı bir şekilde her defasında kusurunu kabul etmedi, pişmanlığını dahi dile getirmedi.
4: Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, Onur Obut'un taksirle ölüme neden olma suçundan önce 3 yıl 6 ay, ardından indirimle 2 yıl 11 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
2: Bursa'da yaşlı bir çift evlerinde ölü bulundu. Öldürüldükleri ortaya çıkan çiftin katil zanlısı hiç de uzakta değildi.
4: İddiaya göre şikayet edilince sinirlendi. Alt kata inip komşularını katletti. Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Bural ve 60 yaşındaki eşi Asiye Kaya'dan haber alamayan yakınları meraklandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri eve gitti. Ekipler çifti hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya çiftinin kesici alet kullanılarak ve başlarına sert cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis hemen yakın çevrelerini incelemeye aldı. Üst kat komşusu KS şüpheli listesinin bir numarasındaydı. Ekipler şüpheli KS ile apartman sakinleri arasında daha önce gürültü nedeniyle tartışma çıktığını öğrendi. Evde spor yaparken zemine dumbbellları sert bir şekilde bırakan KS ve bina sakinleri sık sık tartışıyordu. İddiaya göre cinayet bu nedenle işlendi. Şüpheli KS'nin kendisini şikayet ettiğini düşündüğü Kaya çiftini öldürdüğü düşünülüyor.
2: İstanbul Fatih'te iki katlı binada çıkan yangın can aldı. Binada yalnız yaşayan bir kişi hayatını kaybetti.
4: Alevler çatıdan yükseldi, binaya yayıldı. Üst katta tek başına yaşayan adam canından oldu.
17: İçeride mahsur kalan var mı acaba? İtfaiye müdahale ediyor da itfaiye müdahale, baksana Allah aşkına, ofluk öndürür mü onu ya?
4: İstanbul Fatih'te Ayvansaray mahallesinde iki katlı bir binada gece saatlerinde alevler yükseldi. Durumu fark edenler hemen 112'ye ihbarda bulundu.
18: Panik yapmayın, sakin olun.
4: İtfaiye ekipleri yolların dar olması ve sokaktaki hatalı parklar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Olay yerine ulaştıklarında ise yangın tüm binayı sarmıştı.
19: Yani biraz uzaktan görüyorum. İnsanlar bayağı burada kaçmaya çalışıyorlar.
4: Çatıda başlayan ve alt kata yayılan yangın itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü. Eve giren ekipler tek başına yaşayan Erdinç Leben'in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Erdinç Leben'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
2: Trabzon'da beton mikserine çarpan otomobil alev aldı. Kazada 83 yaşındaki sürücü kurtarılamadı.
4: Beton mikserini arkadan çarptı. Takla atıp alev aldı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Ali Sungur, Trabzon'un Maçka ilçesinde otomobiliyle seyir halindeydi. Olan, Kiremitli mahallesinde tünele girdikten sonra oldu. Kontrolden çıkan araç önündeki beton mikserine çarptı. Kazanın ardından alev alan araç takla attı. Diğer sürücüler hemen yardım etmeye çalıştı. Ancak alevler aracın tamamını sarmıştı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldüğünde sürücünün cansız bedeni bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Tokat'taki Turhal Şeker Fabrikası'nda aralarında işçilerin de olduğu 45 kişi kireç ocağından sızan karbon monoksit gazından etkilendi. Zehirlenen kişiler hastaneye kaldırıldı.
19: Hastalarımızı ziyaret ettik. Şu an için endişe edilecek bir durum bulunmuyor.
4: Kireç ocağından zehirli gaz sızdı. Rüzgarın ters esmesiyle fabrikaya dolan karbon monoksit gazı 45 kişiyi zehirledi. Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında çalışan işçiler mesaideydi. Bir süre sonra bazı işçiler fenalaştı. İhbarla çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi fabrikaya geldi. İşçilerin kireç ocağından sızan gazdan zehirlendikleri anlaşıldı.
20: Çıkan karbondioksit ve karbonmonoksit gazlarını biz proseste kullanamıyoruz. Bunu atmosfere salıyoruz. Bu sene yine atmosfere saldığımız bu gaz ters rüzgarın etkisiyle fabrika içerisinde doldu. Maalesef bunu fark edinceye kadar da bazı arkadaşlarımız zehirlendi gazdan dolayı.
4: Gazdan etkilenen işçiler ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tokat Valisi Abdullah Köklü, beraberindeki heyetle birlikte hastaneye giderek çalışanların durumuyla ilgili bilgi aldı.
19: 45 kişi etkilendi. 45 etkilenen kişiden 35'inin durumu iyi düzeyde diyebileceğimiz düzeyde.
4: Gazdan etkilenen bir polis memuru ve itfaiyeci de tedavi altına alındı.
19: İtfaiyecimiz kurumun kendi itfaiyecisi. Polis memurumuz da güvenlik alma esnasında açık havada etkilendi.
4: Zehirlenme sonrası fabrikada geniş güvenlik önlemi alındı.
2: Adana merkezli 11 ilde Yıkamacılar ismiyle bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Aylarca süren teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen ekipler 102 şüpheliyi gözaltına aldı.
19: Bir adet tabanca.
4: Kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit, nitelikli yağma. Onlarca olaya karıştığı tespit edilen suç örgütüne sabaha karşı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanlığı'nın yeni nesil suç örgütlerine yönelik mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Son operasyon Adana'dan geldi. Liderliğini Tolga Hoşgökdeli'nin yaptığı değerlendirilen Yıkamacılar Silahlı Suç Örgütü bir süredir teknik ve fiziki takibe alınmıştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aylardır süren çalışmasında deliller tek tek toplandı. Sabaha karşı Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 11 ilde 120 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.
19: Bir adet tabanca.
4: Operasyonlar kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerleri tek tek arandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 117 şüpheliden 102'si yakalandı. Aramalarda şüphelilere ait çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfekle birlikte çeşitli çaplarda mühimmat ele geçirildi.
2: Tekirdağ'da bir kişi oyuncak tabancasıyla kuyumcu soymak istedi. Görevli alarma basınca soyguncu arkasına bakmadan kaçtı. Kapaklı ilçesinde yüzünü maskeyle gizleyen bir kişi Pınar Bulvarı üzerindeki bir kuyumcuya girdi. Elindeki poşetten silahını çıkaran soyguncu görevliden altınları istedi. Görevli bu sırada fırsatını bulup alarma bastı. Soyguncu alarmı duyunca kaçtı. Kamera görüntülerini izleyen polis silahın oyuncak olduğunu belirledi. Soyguncunun peşine düşen ekipler çok geçmeden şüpheliyi yakaladı. Gümüşhane'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yola geçip kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisine çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 4 kişi yaralandı.
4: Hızla gelip direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımda yürüyen üniversiteliyle birlikte hem kendi hem de arkadaşları hastanelik oldu. Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Sümeyye B. yanındaki kişiyle kaldırımda yürüyordu. Bu sırada Enes Furkan Y. otomobiliyle Bayburt istikametine doğru seyir halindeydi. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yol ortasındaki rifüje çarptı. Daha sonra karşı şeride geçip kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Sümeyye B.'ye vurdu. Çarpmanın şiddetiyle üniversite öğrencisi yol kenarındaki kaldırım demirlerinin arasına sıkıştı. Kazayı görenler olay yerine koştu. Kazada 3 otomobilin içinde olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Samsun'da görme engelli bir kişi hastane randevusu almak isterken sahte site üzerinden dolandırıcıların tuzağına düştü. Kamu kuruluşunda çalışan 27 yaşındaki genç 53 bin lira dolandırıldı.
0: Dolandırıcılar kopya site olarak oluşturup bir dolandırıcı tuzağına düşmüş bulundum.
21: Hastane randevusu almak için internete girdi. Sahte site üzerinden dolandırılıp 53 bin lirasını kaptırdı.
0: E-Devlet'in de bir fake giriş sayfası oluşturulmuş. Tamamen güvenli giriş yaptım sanarak düştüm aslında. Tamamen resmi sitenin birebir aynısını kopyalamışlar.
21: Samsun'da yaşayan görme engelli Ali Akkılıç hastane randevusu almak istedi. Arama motoruna MHRS yazıp tıkladı.
0: Arama çubuğuna MHRS'yi yazdığımda yönlendirilen siteye girdiğimde E-Devlet girişiyle giriş yaptım ve karşıma bir ekran çıktı.
21: O ekranda daha önce gitmediği hastane randevuları için 40 lira ceza ödemesi gerektiği yazıyordu. Şüphe etmedi. Kredi kartı bilgilerini girip ödeme yapmak istedi. Dolandırıcıların ağına düştüğünü o an anladı.
0: 40 TL olarak yansıtılan yani gösterilen tutar 40 bin TL olarak banka hesabımdan yani kredi kartından çekildi.
21: Görme engelli nedeniyle banka tarafından gönderilen yüksek tutarlı işlem onaylarını yanlış algıladı. Kredi kartından toplamda 53 bin lira çekildi. Hemen bankayla iletişime geçti ama artık çok geçti.
0: Müşteri hizmetlerini arayarak bu işlemin şüpheli olduğunu, bir dolandırıcılık işlemi olduğunu anlatmaya çalıştım ama onlar sadece kartıma bloke koydular.
21: Hastane randevusu almaya çalışan görme engelli Ali Akkılıç hem 53 bin lirasına kavuşmak istiyor hem de dolandırıcıların yakalanmasını.
0: İşlemi de şüpheli olarak kabul ediyorlar ama benden giden tutarı karşılamayı reddediyorlar. Bununla alakalı yani savcılıkla da alakalı başvurularımı yaptım, bankaya da yaptım ama henüz bir dönüş alamadım.
2: İtalya Başbakanı Meloni yapay zeka ile üretilen içeriklere karşı adım attı. Sesini marka olarak tescil ettirmek üzere Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvuru yaptı.
4: Yapay zeka ile üretilen içerikleri gerçekten ayırmak giderek zorlaştı. Bu konuda önlem almak üzere harekete geçen İtalya Başbakanı Meloni sesini marka olarak tescil ettirmek üzere başvuru yaptı. Meloni başvurusunu 5 Ekim'de Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yaptı. Gönderilen başvuruda Meloni'nin 4 saniyelik bir ses kaydı yer aldı. Kayıtta İtalyan siyasetçinin marka haline gelen "Ben Giorgia'yım" sözünün 2 kez tekrarlandığı belirtildi. Meloni'nin danışmanları da başvuruyu doğruladı. Değerlendirme aşamasındaki başvuruya ne zaman yanıt verileceği açıklanmadı. Meloni, "Ben Giorgia'yım" sözünü ilk kez 2019'daki bir mitingde söylemişti. Daha sonra popüler hale gelen ve dans şarkılarına da çevrilen söz, Meloni'nin otobiyografisinin de başlığı olmuştu.
3: spiaggia. Sono una donna, sono una madre.
4: Uzmanlar Meloni'nin tescile rağmen istediği sonucu alabileceğinden şüpheli. İtalya basınına konuşan uzmanlara göre tescil, sesin yapay zeka ile kopyalanmasını doğrudan engelleyemeyecek. Ancak sesin izinsiz çoğaltılmasına karşı yeni hukuki engeller çıkarabilecek. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni son yıllarda yapay zeka ile manipüle edilmiş görüntülerle mücadele ediyor. Daha önce başbakanı iç çamaşırlarıyla gösteren sahte bir video dolaşıma sokulmuştu. Meloni ayrıca yüzünü kullanarak müstehcen videolar ürettiği iddia edilen bir kişiye 2024'te dava açmıştı. İtalyan mahkemelerindeki dava devam ediyor.
2: Putin'in Soçi'deki resmi konutunun gizlice yeniden inşa edildiği iddia edildi. BBC Rusça'nın haberine göre konut daha geniş ve yüksek güvenlikli tesise dönüştürülüyor.
21: Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'deki resmi konutu Boçarov-Ruchey gizli şekilde yeniden inşa ediliyor. İddia BBC Rusça'nın araştırmasından geldi. BBC'den Andrei Soshnikov'un ulaştığı uydu görüntüleri, mahkeme belgeleri ve iş ilanları İnşaatın detaylarını gözler önüne seriyor. Putin'in başkanlık konutundaki çalışmalar 2024 yılından bu yana giderek yükseliyor. İncelenen uydu kayıtlarında Eylül 2025'teki geniş kazı alanlarının yerini 2026'nın sonbaharında daha geniş binaların aldığı görüldü. Rusya Federal Koruma Servisi ise konut çevresinde 3 kilometre karelik özel bir güvenlik bölgesi oluşturdu. Mahkeme belgeleri inşaatın ana yüklenicisinin Kırım kayıtlı TSI grup olduğunu ve sözleşmenin 2027 yılına kadar süreceğini ortaya koydu. Açılan iş ilanlarında ise duvar ustaları, demir işçileri, beton uzmanları ve iç mekan işçileri arandığı görüldü. Stratejik tesis için başlangıçta sadece sabıkasız Rus vatandaşları alınırken sonrasında Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan vatandaşlarına da başvuru hakkı tanındı. Ukrayna Savaşı sonrası bölgede artan insansız hava aracı riski Putin'in Soçi ziyaretlerini de belirgin şekilde azalttı. 2021'de 24 kez gittiği Soçi'ye son 2 yılda sadece 2 defa uğradı. Ancak risklere rağmen konutu terk etmek yerine daha yüksek güvenlikli bir kaleye dönüştürülmek istendiği değerlendiriliyor.
2: Elon Musk'ın serveti SpaceX ve Tesla hisselerindeki yükselişin etkisiyle 3 ay sonra yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı. Bloomberg Milyarderler Endeksine göre Musk'ın serveti bir günde 65 milyar dolar arttı ve 1.04 trilyon dolara ulaştı. Succeeding at
4: all, to be clear. Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın serveti 3 ay sonra yeniden 1 trilyon dolar sınırını aştı. Bloomberg Milyarderler Endeksine göre Tesla ve SpaceX hisseleri yükselince Musk'ın serveti pazartesi günü 65 milyar dolar artarak 1,04 trilyon dolara yükseldi. SpaceX hisseleri Ekim ayının başından bu yana %13, Tesla hisseleri ise %6,7 değer kazandı. SpaceX hisseleri sadece pazartesi günü %7,63 yükselerek 171 doların üzerine çıktı. Tesla hisseleri de %2,2 arttı. 55 yaşındaki Musk, Haziran ayında serveti 1 trilyon doları aşan ilk kişi olmuştu. Ancak SpaceX'in yüksek değerlemesine ilişkin endişeler sonrası serveti bu eşiğin altına gerilemişti. Temmuz sonunda zirveden kaybı 600 milyar doları aştı. Son yükselişte hem SpaceX hem de Tesla'ya ilişkin iyimserliğin yeniden güçlenmesi etkili oldu. Morgan Stanley analistleri, şirketi uzay ve istihbarat sektörlerindeki büyümeye yatırım için ucuz seçeneklerden biri olarak değerlendirdi. SpaceX hisseleri Ağustos ayındaki dip seviyesinden bu yana %58 yükseldi. And
2: 2026 Nobel Fizik Ödülünü 82 yaşındaki bilim insanı Francis Hazen kazandı. Ödüle layık görülen fizikçinin Antarktika'daki Ice Cube Neutrino gözlem evini kurmada ve yönetmede öncülük ettiği vurgulandı.
5: He is a professor of the University of Wisconsin, Madison, USA.
21: 2026 Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu. Ödülün tek kazananı 82 yaşındaki Belçika kökenli Amerikalı Francis Hazen oldu.
22: Energy distribution, the energy pattern of the neutrinos.
21: Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde duyuruldu. Francis Hazen'in Ice Cube nötrino gözlemevine yaptığı katkılar ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrinoların keşfi nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü belirtildi. Ödülü tek başına kazanan 82 yaşındaki bilim insanı, $1.2 milyon ödülün de sahibi oldu. Belçika'da 1944'te doğan Francis Herzen, Wisconsin Madison Üniversitesi'nde parçacık fiziği, astrofizik ve kozmoloji alanlarında çalışmalar yürütüyor.
22: We transformed a kilometer cube of ice.
21: Ice Cube nötrino gözlemevi, Antarktika'daki yaklaşık 1 kilometre küplük buz kütlesinin içine yerleştirilen algılayıcılardan oluşuyor. Gözlemevi uzaydan dünyaya ulaşan nötrinoları tespit ediyor. Nötrinolar buzun içinden geçerken ortaya çıkan ışık algılayıcılar tarafından kaydediliyor. Gözlemevi nötrinoların kaynağı olan uzak kozmik olaylar hakkında bilgi edinebiliyor.
6: Neutrinos have evoked a sense of wonder.
21: Nobel haftası kapsamında çarşamba günü kimya alanında verilen ödülün kazananı açıklanacak. İlerleyen günlerde de edebiyat, barış ve iktisat alanlarındaki kazananlar duyurulacak. Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Nobel'e layık görülenlerin madalyaları 10 Aralık'ta İsveç kralının da katılacağı bir törenle sahiplerine verilecek.
2: Spordaki gelişmelere bakalım. İtalyan tenisçi Yannick Sinner kariyerini ara veriyor. Sinner sakatlığı sebebiyle 2026 takviminin kalan bölümünde mücadele etmeyeceğini açıkladı.
7: Teniste tek erkeklerde dünya bir numarası Yannick Sinner diz sakatlığı nedeniyle bu yılın geri kalanında kortlara dönmeyeceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İtalyan raket, bir tedavi sürecine ihtiyacım olduğuna karar verdik, bu da 2026 sezonunun benim için resmen sona erdiği anlamına geliyor, dedi. Uzun vadeli düşünmem gerekiyor diyen İtalyan tenisçi, %100 iyileşmek için elimden gelen her şeyi yapacağım, dedi. 25 yaşındaki Sinner, Temmuz ayındaki Wimbledon şampiyonluğunun ardından sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi müsabakada oynamadı. Kariyerinde 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Sinner sadece Fransa Açığı kazanamadı. Avustralya Açık ve Wimbledon'da ikişer şampiyonluğu bulunan İtalyan raket Amerika Açığı bir kez kazandı.
2: ...2026 Voleybol Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenen Vakıfbank kazandı. Siz haberimizi izlerken biz veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Tuğba Sedekoğlu Kınay sizlerle olacak. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim. Hoşçakalın.
8: Vakıfbank Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenerek 2026 Voleybol Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazandı. Maça iyi başlayan Vakıfbank, Zehra ve Markova ile bulduğu sayılarla ilk seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Vakıfbank, hücumdaki etkili oyunuyla skor üstünlüğünü ele geçirdi. Eczacıbaşı'nın farkı kapatma çabalarına rağmen oyunun son bölümünde kontrolü elinde tutan Vakıfbank, seti 25-23 kazanarak maçta avantaj sağladı ve durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti baştan sona önde götüren Eczacıbaşı, Ebrar Karakurt'un iyi oyunuyla sette 25-19 üstünlük sağlayarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette Vakıfbank Zehra Güneş ve Markova'nın bulduğu sayılarla ilk molaya 6-3 üstünlükle girdi. Mola sonrası Eczacıbaşı bulduğu üst üste sayılarla 11-9 öne geçince Vakıfbank koçu Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. Setin geri kalan kısmında oyuna ağırlığını koyan Eczacıbaşı, 25-17 üstünlükle tamamlayarak durumu 2-2'ye getirip maçı final setine taşıdı. Karşılıklı puanlarla başlayan final setinde üstünlüğü sağlayan Vakıfbank, seti 15-10 tamamlayarak maçtan da 3-2 galip ayrıldı. Şampiyonluk sayısını 6'ya çıkaran Vakıfbank, kupayı en fazla kazanan Fenerbahçe ile aynı sayıya ulaştı.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 26, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 21, Giresun yer yer yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 21, Kayseri güneşli 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Şanlıurfa güneşli 26 derece.

0: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
1: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
2: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Bugün 7 Ekim. Tam 3 yıldır on binlerce çocuk, on binlerce kadın, on binlerce yaşlı yardıma muhtaç insan acımasız bir soykırıma maruz kalıyor. Bugün Gazze soykırımının 3. yılı. Tam 3 yıldır Gazze şeridinde insanlık dünyanın gözü önünde yok oluyor. Ve Gazze bugün dünya üzerindeki en büyük çocuk mezarlığı haline geldi ne yazık ki. İsrail bilerek, isteyerek sivilleri acımadan öldürüyor. Siviller hedef alınıyor. Açlık silah olarak kullanılıyor. İnsan hakları yok sayılıyor. Korkunç bilanço ne yazık ki ama ne yazık ki her geçen gün artıyor. Sözde ateşkese rağmen. Ve üçüncü yılında da yine acının bilançosunu biz sizlerle paylaşacağız. Bu üçüncü yıl döneminde bu acı bilançoyu. Ve gün başlıyor diyoruz bu duygular eşliğinde, bu hüzün eşliğinde. Çünkü dünyanın sesi olması gereken bir yer Gazze, Batı Şeria. Ne yazık ki önümüz kış ve acil olarak insani yardıma ihtiyaç var orada. Bugün gün başlıyor ha, bunları söyleyerek başladık. 3 saat boyunca beraber olacağız. Tabii gündemde öne çıkan diğer gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz. Ankara'da polis uygulama noktasına polis açıldı ve bir polis şehit oldu ne yazık ki. Olayın ardından aynı silahla kendini de yaralayan, kendine de ateş eden o zanlı kaçtı, yaralandı. Ama kaçan iki şüpheliyi polis ekipleri yakaladı. Yine o olayın ayrıntılarına bakacağız. Boğaz'da da korku dolanlar yaşandı. Bir facianın eşiğinden dönüldü diyebiliriz. Vapur, yolcu dolu bir vapur 200 yıllık tarihi yalıya çarptı. O yalı kimindi? Sonrasında neler yaşandı? Hepsinin görüntüsü var. Kaza anının da videosu var. Hepsi birazdan gün başlıyor da olacak. Bu arada son 10 yılda o kadar çok gemi kazası oldu ki şöyle bir baktığımızda. Onu da paylaşacağız sizlerle. Ve gelelim İzmir'e. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. Bugün AK Parti'ye katılması bekleniyor Tugay'ın. Yaşanacak gelişmeler var. Biliyorsunuz CHP'den istifa etmişti. Bağımsız olarak bir süredir yoluna devam ediyordu. AK Parti'den de manidar bir İzmir paylaşımı geldi. Gözümüz kulağımız AK Parti'nin bugün saat 11'deki programında olacak. Oradan gelecek mesajlara mutlaka bakacağız ve sizlerle öncesinde neler olup bittiyse 11'den önce sizlerle paylaşmış olacağız. Gün başlıyor da. Ve AK Parti fonların tavsiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin yaklaşık 10 maddelik kanun teklifini bu cuma ya da gelecek pazartesi günü meclis başkanlığına sunacak. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bugün genel kurulu bilgilendirecek. Önemli, onun da ayrıntılarına bakacağız. Ve tabii ki havanın notları çarşamba bugün Habertürk Meteoroloji Mühendisi bizlerle olacak yine. Mega kentin anlık yol durumunu da sizlerle paylaşacağız. Her saat olduğu gibi ilerleyen dakikalarda yine piyasalara da bakacağız. Detaylıca konuşacağız. Son dakika gelişmeleriyle dolu bir 3 saat var önümüzde. Beraberiz. O zaman müsaadenizle gün başlıyor. Evet, Ankara'da bir polis şehit oldu dedik.

0: Ne yazık ki denetim yapıyordu polisler. Bir aracı durdurdular ancak o araçtan ateş açıldı. Polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu.
1: Denetim noktasında silah sesleri yükseldi. Açılan ateş sonucu bir polis memuru şehit düştü. Polis ekipleri Ankara'nın Pursakları ilçesinde denetim yapıyordu. Şüpheli bir araç durduruldu. Kimlik denetimi yapılan kişilerden biri aracın arka koltuğundan indi. Polis memuru Ahmet Türkoğlu silahla vuruldu.
2: Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz.
1: Polis ekipleri kaçan saldırganların peşine düştü. Üç şüpheliden ikisi yakalandı. Ateş açan şüpheli intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan kişinin tedavisi sürüyor.
0: Gelelim İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönülen o anlara. Bir vapur, içi yolcu dolu, boğaz turu yapan vapurlardan. Tarihi kazasker Necmettin Efendi yalısına çarptı. Bakalım o kazanın detaylarına, görüntüsüne. İşte bakın, birazdan izleyeceğiz. Geliyor önce önündeki küçük tekneye, ardından da işte yalıya böyle çarptı o vapur. O anların güvenlik kamerası görüntüsü. Burası Kandilli. Boğaz turu yapıyordu vapur. Mermerci ailesine ait yalıya doğru ilerledi ve iskeledeki tekneye ve yalıya çarptı. Tabii yalının iskelesi orası. Bakın bu da farklı bir açı. Yine iskeleler tabii devrildi, hasar oluştu. Bir yandan da o kazanın yaşattığı korku ve panik tabii. Neyse ki kimseye bir şey olmadı, yaralanmadı kimse. Tabii tekne de zarar gördü bir yandan. Çarpışma sonrası Derin Mermerci sosyal medyadan açıklama yaptı. Dava açacağını duyurdu. İlginç de bir diyalog var. O anları kaydetmiş bir yandan Derin Mermerci. Geminin içinden biri, görevli ya da kaptan kim bilmiyoruz tabii, hasar var mı diye soruyor. Halbuki durum epey net bir şekilde ortada. O anların da görüntüsünü izlemiş olduk o kazaya dair. Neyse ki daha büyük bir şey olmadı. Daha hızlı da gelebilirdi. Orada o sırada biri de olabilirdi. Neyse ki ucuz atlatıldı diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de yeni akademik yılı açılış töreninde konuştu. Gazze'de eğitim gören, eğitim hayatından koparılan daha doğrusu çocuklara dayanışma mesajı yolladı. Erdoğan eğitimde fırsat eşitliğine de vurgu yaptı.
3: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
4: İsrail'e bir kez daha tepki gösterdi. Gazze'li öğrencilere dayanışma mesajı verdi.
3: Hayat ve haysiyet mücadelesinden, onurlu bir şekilde var olma azminden taviz vermeyen tüm Gazze'li öğrencilere, onların şahsında, bölgemizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına, ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Akademide yolda olmak, kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır dedi. Bilgide ana aktörün insan olması gerektiğini belirtti. Yapay zeka konusunda uyarıda bulundu.
3: Kaynağa giden yollar kısalırken araştırma sürecinde sarf edilen eforun kıymeti, bereketi, getirisi de maalesef unutuluyor. Tıpkı karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü artık giderek azalıyor. Üstelik yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor. Zira araştırmaya dayanmayan, hiçbir çaba harcanmadan edinilen bilgi, suya yazılan yazı misali anında silinir, kaybolur, unutulur.
4: Eğitimde fırsat eşitliği

0: Çin'e vurgu yapan Erdoğan, her ile bir üniversite açılmasına yönelik eleştirilere de tepki gösterdi.
1: Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir. Zenginin çocuğu okurken, fakirin çocuğu yüksek öğretim imkanından yoksun kalmasın. Hayallerini ertelemek mecburiyetinde kalmasın. Hayata 5-0 geriden başlamasın istedik. Yüksek öğretime erişim fırsatı açısından bu kazanımı son derece kıymetli buluyoruz.
2: Bu arada 2026 KPSS lisans sonuçları açıklandı. Sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden bakılabiliyor. Biz de bunu hatırlatmış olalım. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 6 Eylül'de uygulanan 2026 KPSS lisans sınavının genel yetenek, genel kültür oturumuyla 12-13 Eylül'de uygulanan alan bilgisi oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlara erişim sabah 6'da açıldı. Bir saat önce yaklaşık ve adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bakabiliyor. Umarız herkesin gönlüne göre bir sonuç gelmiştir diyelim. Ve gazetelerde sıra gün başlıyor da günün gazetelerine mutlaka göz gezdiriyoruz her sabah. Yine bakacağız manşetlere, bakalım hangi gazete hangi manşetle çıktı, ilk sayfada neler var. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Manşette önemli bir haber var. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları. Parayı alırız, dosya kapanmaz başlığıyla paylaşmış Hürriyet gazetesi. Biliyorsunuz en çok merak edilenler, bir iade hesabı açıldı. Gönüllü olarak iade etmek isteyenler oraya gönderiyor, fahiş kazanç sağlayanlar. Ancak herkes şunu soruyordu: parayı gönderdiler, iş bitti mi? Sorgulanmayacaklar mı, yargılanmayacaklar mı? İşte Adalet Bakanı Akın Gürlek de ona istinaden fonlardan fahiş kazanç sağlayanlardan 5 kişinin parayı iade ettiğini, ancak zararın 2 katını dahi ödeseler haklarındaki soruşturmadan kurtulamayacaklarını söyledi. Önemli, 5 kişiden biri acaba Fatma Betül Sayan Kaya mı? Bu henüz net değil, açıklamadı çünkü o 5 ismi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuştu. 5 kişinin parayı iade ettiğini açıkladı. İsimleri vermedi diyor haberde de. 1.9 milyar lirayı iade edeceği açıklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu 5 kişi arasında olup olmadığı da belli değil. Eşi de olabilir tabii, o da olabilir bu 5 kişiden biri. Bakalım önümüzdeki dakikalarda belki de bir açıklama gelir. Özellikle kapalı ve açık fonlarda kısa sürede aldıkları tüyolarla fahiş fiyatta kazanılan paralar var. Kısa sürede olağan dışı kazanç sağlayan kişilere karşı tedbir kararları konuldu diyor Bakan Gürlek. Ve TMSF başkanımızla görüştüm ifadelerine değer vermiş. 5 kişi iade etmiş ifadelerini kullanmış. Ama tabii soruşturmadan kurtulamayacaklar. Soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Bu sadece bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Para transferleri yapmışlar, İsviçre'ye gönderilen paraların geri getirilmesi için de adli süreç başlattık diye ifadelerine yer vermiş Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Hürriyet gazetesi manşetinde. Sol tarafa bakalım. Üniversitelere yapay zeka uyarısı başlığı var. Az önce de paylaştık haberin. Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 ilde 185 mesleki ön lisans programında öğrenim gören 120 bin öğrenci için işletme mesleki eğitim modelinin hayata geçirileceğini açıkladı. Üniversiteleri de yapay zeka konusunda uyardı diyor yine detaylarda. Altta hemen Erdoğan'ın aday olması için meclis seçim kararı alsın başlığını görüyoruz. Devlet Bahçeli'nin fotoğrafıyla. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olabilmesi için mecliste 2028 yılında seçimlerin yenilenmesi kararı alınmasını önerdi diyor detaylarda. Ve bu arada bir diğer önemli soruşturma da hakemlerle ilgili. Bakan Gürlek'in hakemler soruşturmasına dair de yine açıklamaları var hemen altta. Tutuklandıktan sonra istifa eden MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla kimi hakemlerin adının karıştığı soruşturmayla ilgili bilgi verdi. Biz hakemlerin kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük dedi yine Bakan Gürlek.

Ve devam edelim. Alt tarafa doğru şöyle bir bakalım. Kız öğrenci eski okulunu bastı başlığı var. Çok üzücü bir haber. Dün de paylaşmıştık ancak acı bir haber de geldi. Bir öğrenci hayatını kaybetti. 7 öğrenci yaralı. Tabii bıçaklı bir saldırı bu. Tekrar uzmanları harekete geçiren, alarm seviyesi verilen bir durum. Çünkü bu aralar maalesef bu yakın zamanda ikinci saldırı Manisa'daki okul yakınlarındaydı, evet, ama yine ürkütmüştü. Bu da İstanbul Küçükçekmece'de bir lisenin 10. sınıfında okuyan 15 yaşındaki kız öğrenci FM Başakşehir'de mezun olduğu ortaokulu bastı. Ne yazık ki 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut hayatını kaybetti. Ve yaralılar da var. Umarız bir daha böylesi saldırılar olmaz. Denetimler sıklaşır, güvenlik önlemleri artar diyelim. Ve yan tarafta Hürriyetle Dünyaya Çağrı başlığı altında yine Filistinli Gazze'de iki çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan 30 yaşındaki Amal Alabadla'nın acı feryadı var. Acımıza alışmayın. Gazze'nin geçip gittiğiniz bir haber haline gelmesine izin vermeyin diyor anne. Bakın üstte bir fotoğraf var. İki çocuk. Amal'ın ikinci oğlu Muhammed İsrail saldırılarının başladığı gün doğdu. Daha savaşsız bir gün görmedi. Söylerken bile gerçekten insanın içine dokunuyor, kalbine işliyor. Bir çocuk düşünün, savaşsız bir gün bile yaşamayan. Onun gibi on binler var ne yazık ki. Hayatını kaybeden, uzuvlarını yitiren, açlıkla sınanan, ilaçsızlıkla sınanan, maalesef ki yardım bekleyen çok çocuk var bölgede. Konuşacağız yine ilerleyen dakikalarda. Konuşmaya devam edeceğiz. 5 milyon kişi zarar gördü başlığı var hemen yanında da. Yine Yeni Parti lideri Özel'in açıklamaları. Yeni yasama yılında partisinin ilk grup toplantısında fon depremine değindi. Özel krizden 5 milyon kişinin olumsuz etkilendiğini söyledi diyor yine haberde. Dedikten sonra Hürriyet gazetesini şöyle bir tamamlamış olduk, ilk sayfasına baktık. Geçelim Akşam gazetesine. Akşam gazetesinin manşetinde de İsrail iç savaşın eşiğinde başlığını görüyoruz. Bakın CIA tarafından bir rapor hazırlanmış. O raporun detayları yer bulmuş ilk sayfada. Tabii bir yandan da o kanlı soykırımın bilançosu altta var. Bakalım şöyle detaylıca. CIA'nin hazırladığı o gizli raporda İsrail'in iç savaşın eşiğinde olduğu sonucu çıkıyor. Rapora göre İsrail içindeki gerilimlerin ülkeye iç savaş riskiyle karşı karşıya getirdiği belirtildi diyor haberde. Maarif gazetesinin Dropste News sitesinde dayandırdığı habere göre raporda Gazze, Lübnan ve İran'la yürütülen savaşların İsrail içindeki siyasi, ekonomik, toplumsal bölünmeleri derinleştirdiği aktarıldı. Ve raporda Netanyahu ile ilgili ayrı bir kriz olduğu, eş zamanlı olarak İsrail'in tecrit edildiği, ABD'nin desteğinin azalması ve ülkenin yarı parya durumuna gelmesine dağılma riskini tetikleyebileceği vurgulandı diyor. Bir yandan dediğim gibi soykırımın kanlı bilançosu var. Bakın 3 yıl geçti dedik. 74.137 kişi hayatını kaybetti. 174.304 kişi yaralandı. Bunlardan 21.745'i 18 yaş altındaydı. Çocuktu ve 1000'i 1 yaş altı bebek. Düşünebiliyor musunuz? 46.000 çocuk yaralandı. 11.000'i yaraları ve tıbbi yetersizlikler nedeniyle ampute edildi. 123 çocuk açlık nedeniyle hayatını kaybetti. 2026'nın dünyasında böyle bir zulüm karşısında bebekler ölüyor, çocuklar ölüyor. Gerçekten çok acı ve açlık gibi bir durum silah olarak kullanılıyor. 2 milyondan fazla Filistinli yerlerinden edildi. 1,65 milyonu barınma sorunu yaşıyor. Binaların %82'si hasar gördü ya da yıkıldı. Altyapının %90'ı yok edildi. 362 eğitim kurumu kullanılamaz hale getirildi. 114 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı diyor yine haberde. Konuşacağız. Bunlar rakam olarak söylenip geçilecek şeyler değil tabii ki. Bir rakam değil. Bu saydıklarımız on binlerce çocuğun hayali, yarım kalmış hayali demek, gözyaşı demek, annenin feryadı demek. O yüzden konuşmaya devam edeceğiz. Ve devam edelim Akşam gazetesinin ilk sayfasına bakmaya. Amaç eğitimde fırsat eşitliği.

diye başlığını görüyoruz. Sür manşette hemen üst tarafta. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine akademik yıl açılışında 81 ile üniversite vizyonunu bu sözlerle açıkladı diyor detaylarda. Ve Aleyna için tahliye talebi sol tarafta küçük bir başlık. Hatırlayacaksınız, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesi davasında suçu bildirmekten yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu için tahliye istendi. Bu haberin de detaylarına bakacağız. Ve 16 esnafın 64 esnaftan 64 kilo altın çarptılar başlığını görüyoruz. Bu habere de bakacağız ilerleyen dakikalarda detaylıca. Anadolu'ya altın satacağız deyip altın almışlar İstanbul'daki Kuyumcu kentten, esnaftan. Ancak sonrası hüsran olmuş. Bakacağız detaylarına haberimizde. Ve sağ üst köşeye bakalım. Nobel ödüllü Profesör Aziz Sancar'ın söyledikleri var. Türkiye'ye borcunuz var, geri dönün başlığıyla paylaşılmış. Sancar'dan gençlere çağrı, Avrupa veya Amerika'ya mutlaka gelin. Buradaki araştırma ortamından faydalanın. Buralardan faydalanın ama mutlaka Türkiye'ye dönün. Bilim alanında imkanlar artıyor, o bakımdan dönün. Türkiye'ye borcumuz var dedi Profesör Sancar. Ve devam edelim. Akşam gazetesinin de ilk sayfasına şöyle bir baktıktan sonra geçelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde de MHP lideri Bahçeli'nin sözleri var. Güçlü Türkiye için adayımız Erdoğan başlığıyla paylaşılmış. Az önce de okuduk, MHP lideri Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. defa aday olup görevine devam etmesinin Türkiye'nin geleceği için hayati önem taşıdığını ifade etti. Ve konuşmasının diğer detayları da yine Sabah gazetesinde yer alıyor. Şöyle bir bakalım yakından başka neler söyledi Devlet Bahçeli. En önemli açıklaması buydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olması ve 2028'de 2028 yılı içinde yeniden seçimin yapılması. Çünkü 3. dönem birçok önemli gelişmeye gebe, bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübe ise Erdoğan'da sözlerini kullandı. Bölgemizin hayrına olacak dedi, kaos hesapları boşa çıkacak dedi. Meselemiz şahısların siyasi kariyeri değil, devletin devamlılığı, siyasetin istikrarı ve en nihayetinde lider ülke Türkiye'nin inşa ve ihyasıdır ifadelerini kullandı Devlet Bahçeli. Devam edelim bakmaya ilk sayfasına Sabah gazetesinin. 281 bin genç kız gifte yeteneğini keşfetti başlığını görüyoruz solda. Emine Erdoğan genç kızların yeteneklerini geliştirdiği TÜRGEV bünyesindeki Güzel İşler Fabrikası'nın yeni sezonunun açılışında konuştu. Ve 281 bin genç kız burada kabiliyetini keşfetti. Temennim odur ki her biriniz geleceğe güzel, sahici, hayırlı izler bıraksın ifadelerini kullanmış. Haberin detaylarında yer alıyor. Yine alt tarafa doğru bakıyoruz. Foncuların paraları Virgin Adaları'ndan çıktı başlığı var. Biliyorsunuz bazı şirketlerin yöneticileri hesaplarını aracılar vasıtasıyla yurt dışına kaçırmıştı. Pusula ve Tere portföyün yöneticileri de Virgin ve Seychelles adasına taşımış. Savcılık foncuların Londra, Dubai, İsviçre ve adalara aktarılan paraların Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlattı diyor Sabah gazetesinin haberinin detaylarında. Sağ tarafta küçük bir başlık var ama ilgi çeken bir haber. Düğünden kaçan damat tazminat ödeyecek diyor sağ taraftaki o başlıkta. Yargıtay düğün günü evlilikten korkuyorum diyerek vazgeçen erkeğin nişanlısının kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmetti diyor detaylarda. Ve kadının manevi tazminat talebinin reddedilmesine ilişkin kararı bozan Yargıtay tazminatı haklı buldu diyor yine haberin detaylarında. Dedikten sonra sıradaki gazeteye bakalım. Milliyet gazetesi var sırada. Milliyet gazetesinin manşetinde de 13 gün tehlikesi başlığını görüyoruz. Bu Başakşehir Küçükçekmece'deki okul saldırısı ile ilgili peş peşe yaşanan okul saldırıları sosyal bulaşmayı gündeme getirdi diyor. Uzmanların uyarısı var. Saldırılarda sosyal bulaşma riski ne demek bu? Saldırıların ardından 13 gün boyunca yeni bir olay yaşama olasılığına dikkat çekiyor uzmanlar. Olayların görünür olması dikkat çekme düşüncesini tetikleyebilir diye uyarıyor. Çok önemli.

Evet, bir yandan konuşmamız lazım, bu meselenin üzerine gidilmesi lazım ama bir yandan da bu konu ne kadar görünür, ne kadar konuşulur olursa çocukları da tetikleyebilirmiş, uzmanların uyarısı. Bakacağız, ilerleyen dakikalarda detaylıca konuşacağız bu meseleyi de. Dedikten sonra devam edelim, daha detaylı bakalım Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında neler var. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapay zeka sınayıcı hale aldı başlığını görüyoruz. Şöyle bir göz gezdirelim, akademik yıl açılışında konuşmuştu. İnsan faktörü azalıyor alt başlığı da var. Kaynağı ve bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak, araştırma sürecinde sarf edilen emeği de büyük oranda devre dışı bırakmıştır. Tıpkı karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü artık giderek azalıyor diyerek buna dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suriye ile stratejik işbirliği başlığı var altta. Erdoğan'ın tarihi ziyareti için iki ülke arasında temaslar yoğunlaştı. Yakın dönemde Suriye'ye tarihi bir ziyarette bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu açıklanmıştı ama net tarih verilmemişti. Suriye'deki iç savaşın sona ermesinin ardından yapılacak bu ilk ziyaretle iki ülke arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği dönemi de başlayacak ve Erdoğan'ın Emevi Camii'ni ziyaret ederek namaz kılması da bekleniyor. Önemli, bakacağız bu konunun da detaylarına. Satıp gidenler haindir başlığı var. Yine Yeni Parti lideri Özgür Özel'in açıklamaları grup konuşmasında isim vermeden bugün AK Parti'ye geçmesi beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösterdi. Satıp gidenler hain oğlu haindir. Onu satın alan da milli irade hırsızıdır ifadelerini kullanmış Özgür Özel. Ve Husilere ağır darbe. Yemen'de İran destekli Husilerle Suudi Arabistan destekli meşru Yemen hükümetine bağlı güçler arasında çatışmalar devam ediyor. Önceki gün Husilere karşı büyük bir operasyon başlatılmıştı Yemen Şafağı adı altında. Yemen hükümeti Babülmendeb Boğazı çevresinde ilerleyerek MOHA'yı kontrol altına aldı. Kaynaklar Husilerin geçen ay ele geçirdiği kıyı bölgelerinin büyük bölümünden çıkarıldığını öne sürdü diyor. Önemli, geçtiğimiz gün yapılan Riyad'daki o Mekke İttifakı'nın toplantısında da bu mesele en öne çıkan maddeydi. Askeri anlamda destek verilmesine karar çıktı Suudi Arabistan'a ve Husilere yönelik bu savunma ittifakı devreye girecek. Bunu da paylaştık ki altta hemen ittifak ilk sınavını verdi başlığını da görüyoruz. 5 Ekim'de Riyad'da yapılmıştı o toplantı. Ortak açıklamada yine diplomasi yürütüldüğünün işaretleriyle caydırıcılık mesajının ulusal mevzuata dayandırılarak verilmesi yine tabii dikkat çekti. Her şeyden önce bu bir savunma anlaşması zaten. Öncelik tehditlerin önüne geçmek, olası tehditlerin önüne geçmek ve engellemek. Liseliler kazan kaldırdı başlığını görüyoruz. Sağ tarafta hemen manşetin yanında Fransa'da biliyorsunuz son günlerde lise öğrencilerinin protestosu var. Okulların fiziki ve eğitim koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor liseliler ve protesto ediyorlar, gösteri yapıyorlar sokakta. Polis müdahalesi de oluyor ancak dört bir yanında maalesef çatışmalara dönüşmüş durumda. Dün de ülke çapında 413 okulda eylem vardı. Hatta veliler de o eylemlere katılmış, sendikalarda iş giderek büyüyor diyebiliriz. Üst tarafta yapay zeka sinemayı ikiye böldü. Sinemayı böldü başlığı görüyoruz. Her gün etki alanını dar da arttıran yapay zeka sinema için bir tehdit mi yoksa üretimi kolaylaştırıcı yeni bir araç mı? Usta oyuncu ve yönetmenlerden yapay zekanın asla insan yaratıcılığının yerini alamayacağını savunanlar da var. Yapay zekaya yeni bir yaratıcı araç gözüyle bakan da akademide yapay zekaya karşı kuralları değiştirdi diyor. Evet, özellikle sanat alanında yapay zekanın insansı robotların da devreye girmesi, müzik, sinema, dans gibi alanlarda varlığını göstermesi hakikaten başından beri tartışma konusu. Otoriteleri de ikiye bölmüş durumda diyebiliriz. Ve son olarak şuna da bakalım. Altta hemen sağda motorine kademe önleme. İlerleyen dakikalarda detaylıca aktaracağız. Kademeli ÖTV ile motorinin maliyetine önlem alınıyor. Motorinin ÖTV'si Ekim için 6 lira olarak düzenlenirken Kasım'da 9 liraya, Aralık'ta da 12 liraya yükseltilecek. 1 Ocak'tan itibaren ise 13,90.

lira olarak uygulanacak ve daha önce uygulanan Eşel Mobil öncesi seviyeye çıkarılmış olacak diyor. Detaylarda son duruma da bakacağız, yine akaryakıt fiyatlarında gün başlıyor da ilerleyen dakikalarda. Dedikten sonra Milliyet gazetesini de tamamlamış olduk, geçelim Karar gazetesine. Karar gazetesinin manşetinde yine fon soruşturması var. Günlerdir soruyu soruyor, aynı soruyu, parayı verdi konu kapandı manşetiyle çıkmış. Tabii Akın Gürlek'in açıklamaları da var. Akın Gürlek tam tersini söylüyor, iki katını dahi iade etse bu soruşturma yapılmıyor. Soruşturmanın kapanacağı anlamına gelmiyor, bu algı yanlış dedi. Bu sadece bir indirime vesile olan bir durum, bir vurgusu yaptı. Fon vurgununda 85 kişi tutuklandı. Son anda 2,2 milyar lirasını çeken Fatma Betül Sayan Kaya gibi bazı isimler ifadeye bile çağrılmadı. Evet, bu konuşuluyor, günlerdir soruluyor. SPK'nın etkin pişmanlık maddesinden yararlanmak için başvuran Kaya, suçtan elde ettiği gelirin iki katını ödemesi gerekirken sadece 1 milyar 860 milyonu TMSF hesabına yatırdı ki isim olarak zikredilmedi, yatırdı denmedi Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından. Sadece 5 kişinin iade ettiği bilgisini verdi Akın Gürlek. Bankadan elde ettiği, Fatma Betül Sayan Kaya, bankadan elde ettiği 147 milyon lira faiz de yanına kar kaldı Fatma Betül Sayan Kaya'nın diyor. Karar gazetesi manşetine çıkardığı haberde. Takip edeceğiz her gelişmeyi, en ufak ayrıntısına kadar bu soruşturmayla ilgili. Ve vurgunun tam göbeğinde senin atadıkların var başlığıyla yine Özgür Özel'in ifadeleri var. Bir büyükelçi, bir cumhurbaşkanı danışmanı, bir istişare kurulu üyesi ve varlık fonu yöneticisinin yanı sıra yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcıları, milletvekilleri, bakanlar, bakan yardımcıları ve bürokratların da bulunduğunu iddia etti diyor Özgür Özel. Açıklamasında bunları söylemiş ve Karar Gazetesi'nin de ilk sayfasında bu haber yerini bulmuş. Hemen Türk askeri Riyad yolunda başlığına da bakalım sağ köşede. Az önce de bahsettik Riyad'daki Mekke İttifakı toplantısından, bir ortak bir açıklama gelmişti. Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin Riyad'daki olağanüstü toplantısından Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a ivedilikle askeri destek vermesi kararı çıktı. Milli Savunma Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın katıldığı toplantı kararının onay için önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Anayasanın 90. maddesine göre bu nitelikteki uluslararası anlaşmaların yürürlüğe girebilmesi için meclis tarafından onaylanması gerekiyor diyor yine haberin detaylarında dedik ve Karar Gazetesi'ne de şöyle bir bakmış olduk. Geçelim Türkiye Gazetesi'ne. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde yine Mehmetçik ittifak için sahaya iniyor başlığı var sürü manşette. Mekke'ye Türk zırhı. Az önce de bahsettik, Husilerin Libya modeliyle süpürülmesi planlanıyor. Ve Suudi Arabistan'da Türk üssü kurulması da yine gündemde diyor haberin detaylarında. Üst tarafa bakarak devam edelim. Hem zamlı hem ayıplı. Tüketici hakem heyetine yapılan başvurularda en çok şikayet ayakkabıdan gelmiş. Onun detayları var bu haberde. Kıyafet ve ayakkabı fiyatları %60 ila %10 zamlandı. Ürün kalitesi ise ters orantılı olarak geriledi. Bu yılın ilk 6 ayında tüketici hakem heyetlerine 481 bin başvuru yapıldı. Şikayetlerin %64'ü ayıplı mal ve hizmetlerden oluştu diyor. Yani hem zamlı olarak piyasadalar hem de kalite düşük diyor haberde. Kayıp Osmanlı eserlerini arıyor başlığı var yanda. Bosnalı arkeolog Osmanlı gitti ama ruhu hala burada diyor ve Balkanlarda toprak altında kalan ecdat eserlerinin izini sürüyor. Adnan Muftareviç arkeolog, Bosnalı arkeolog. Onun haberi var. Hemen yan tarafta pastırma sıcakları 4 gün sürecek başlığını görüyoruz. İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster bizimle birlikte olacak. Ondan alacağız havanın notlarını ama tahminlere göre pastırma sıcakları kapıda. Bakalım neler anlatacak bize Hüseyin. Devam edelim. Para trafiğinde 4 kritik soru başlığı var. Biliyorsunuz
Şike'den tutuklandı Süper Lig hakemi Yasin Kol. Tabii 11 bankada 50 hesap çıktı ortaya.

0: Neden acaba açtı bu hesapları? Sebebi neydi? Hakemlere neden para gönderdi? Kendisine para yollayan kişilerle ne gibi bir bağlantısı var? İddiaları reddetti Yasin Kol ama cevapsız çok soru var. Soruşturma da devam ediyor. Yine alt tarafta Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. İlk sayfada yerini bulmuş. Ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bakalım. Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e gönderme. Sol köşede yolsuzluk yapana makam verdiler başlığı var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu rüşvet ve yolsuzlukların Özgür Özel'in mirası olduğunu ima etti. Grup toplantısında yaptığı konuşmada. Ve büyük ölçüde arındıklarını ancak hala var ifadelerini kullandı. Kör kuruşunun hesabını soracağız. Kimseye yolsuzluk yaptı diye özel bir makam tahsis etmeyeceğiz dedi diyor Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında. Son olarak sağ taraf köşedeki şu habere de bir bakalım. Yakalanmamak için arabayı parçaladı, cezadan kaçamadı başlığını görüyoruz. Drift atan sürücü cezadan kaçmak için otomobilini 15 dakikada parçalayıp polise araç 2 haftadır sanayide dedi. Ancak polis radyatör suyunun sıcak olduğunu fark edip 140 bin lira ceza kesti diyor. Haberde polisin dikkatinden kaçamamış o driftçi. Bu haberi de paylaşmış olduk ve şöyle bir gazete manşetlerine baktık. İlk sayfada ne var ne yok. Şimdi sırada mega kentin 16 milyonluk şehir İstanbul'un yol durumu var. Her sabah her saat bakıyoruz hatta. Çünkü İstanbul'da yaşayan herkesin bakması gerekiyor evden çıkmadan. Şu anda %51 görünüyor trafik yoğunluğu. Yine Anadolu yakası özellikle epey yoğun. Özellikle köprülere giden yollara şöyle yakından bakalım. O güzergahta Küçükyalı taraflarından başlıyor trafik. Bostancı'ya kadar uzanıyor. Uzunçayır yine yoğun ve tabii Acıbadem, Altunizade, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden o güzergah epey yoğun bu saatlerde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde de yine bir yoğunluk var. Gelelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, orada da durum farklı değil. Çakmak Köprüsü, TEM, Ümraniye katılımı, Elmalı, Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yine kıpkırmızı. Avrasya Tüneli'nin içinde de bir yoğunluk var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Ana arterlere şöyle bir bakalım. Avrupa yakasında özellikle E5 hattında trafik yine Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece hattında yoğun diyebiliriz. TEM'de de yine Bağcılar, Basın Ekspres yolu katılımı epey yoğun. Dünden beri devam eden bir de alt geçit güçlendirme çalışması var. O da orayı iyice şişiriyor diyebiliriz. Tabii ufak tefek kazalar, özellikle TEM'de Yüzyıl Atış Alanı yönünde bir kaza olmuş. Sağ şerit kapalı. Yine TEM'de TEM'de bazı bölgelerle yine E5'teki Haliç Köprüsü'ne uzanan güzergahta epey yoğun dedikten sonra şöyle genel hatlarıyla bakmış olduk. Trafik durumuna bakmadan yola çıkmamakta fayda var efendim diyelim ve gün başlıyor, kaldığı yerden devam etsin. Haberlerimize devam ediyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları önemliydi. Yeni yasama yılında partisinin ilk grup toplantısında konuştu Bahçeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı dedi. Seçimlerin 2028 yılı içinde yapılması gerektiğini belirtti. Dinleyelim o konuşmayı.
1: Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı seçilmesi mümkün olacaktır. Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
0: CHP'den istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün AK Parti'ye katıldı.

0: yapılacağı ifade ediliyor Cemil Tugay'ın. Tugay 18 Haziran'da istifa etmişti CHP'den. Bugün neler olacak, detaylar ne şu ana kadar bildiğimiz, izleyelim haberimizden.
1: Bağımsız kalmasının ardından AK Parti'ye katılacağı uzun süredir gündemdeydi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim Çarşamba günü AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Tugay 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Görüşme sonrası yaptığı paylaşımda İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. 7 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde yeni yasama dönemi nedeniyle milletvekilleriyle bir araya gelecek. Tugay'a buradaki programda AK Parti rozetinin takılması bekleniyor. Tugay katılım konusunda sessiz kalmayı tercih etmişti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir vatandaş AK Parti'ye geçtiğinizde işten çıkarma yapacak mısınız sorusuna çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz yanıtını verdi. Öte yandan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda ilçe başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda Tugay'ın katılım sürecinin değerlendirildiği öğrenildi. Yeni parti cephesinde ise Tugay'a tepki var. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Alsancak'ta toplanarak yürüyüş düzenledi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasına yeni parti İzmir milletvekilleri de destek verdi. Öte yandan AK Parti'nin sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. Görüntülerde çöp dağı yeşillenip çiçek açıyor. Sonda ise İzmir Marşı çalıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel videoya tepki gösterdi. İzmir Marşı'na merakları manidar. Rehin alan mülke sahip olmaz. Mülk benim oldu sanan varsa işte meydan dedi.
2: Değerli arkadaşlar hep birlikte.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Ekonomiye doğrudan maliyeti 90 milyar dolar. Millet cevap bekliyor dedi. Özel bir yandan da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaları da değerlendirdi. Neler dedi? İzleyelim.
2: Fatma Hanım dili döndüğünce üstürupla şunu söylüyor. Ben yalnız değildim. Elbette yalnız değil, yavaş yavaş ortaya dökülüyor.
3: Fon soruşturması gündemindeydi. Millet cevap bekliyor dedi.
2: Ekonomiye doğrudan maliyeti 90 milyar dolar. 11 il yıkıldı. Asrın felaketinin maliyeti 100 milyar dolar. Millet cevap bekliyor. Fatma Betül Sayan Kaya nefsine uymuş yazık garibim diye ifadeye bile çağrılmaksızın dışarıda bir tane tövbe hesabı açmışlar, ana parayı ayırmış, faizini kaydırmış, bu meseleden kurtulmaya çalışıyorlar.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında konuştu. Gündeminde belediyelere yönelik operasyonlar da vardı.
2: Deliller toplanır, suç varsa mahkeme açılır. Suçu ispatlanan bir başkanımız olursa cezasını çekmesine ilk biz razıyız. Bizim itirazımız suçludan delile gidilmesi.
3: Özel, AK Parti'ye katılacağı belirtilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a da sert tepki gösterdi.
2: Bu baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. İktidara yürüyüşte esas onlardan arınalım. Önümüze bakalım.
3: Özgür Özel Mekke savunma anlaşmasına yönelik eleştirilerini de sürdürdü.
2: Uluslararası anlaşmalar öyle işin içinde asker varsa silah varsa gelecek bu mecliste onaylanacak. Sen anlaşmayı getirmeden gidip de anlaşmalar imzalayıp Mehmetçiğin oraya konuşlandırılmasıyla ilgili taahhütte bulunuyorlar. Mehmetçiği 100 yıl sonra Yemen çöllerine sürecek maceracılığı Trump'ın emir askerliğini kabul etmiyoruz.
0: Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları. Fon soruşturmasında 5 kişinin gönüllülük esasıyla para iadesi yaptığını açıkladı Bakan Gürlek. Paranın iade edilmesi soruşturmanın bitti.

0: gittiği anlamına gelmez dedi. Çok konuşuluyordu bu mesele son günlerde. Gürlek'in gündeminde hakemler dosyası da vardı. Faili meçhul cinayetlere dair de yine soruşturmalara da yer verdi konuşmasında. İşte tüm detaylar.
1: TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş. Tüm mal varlıkları TMSF'ye devrediliyor. Daha sonra haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayan kişiler elbette TMSF bunların iadesini yapacak.
2: Fon soruşturmasına dair konuştu. Yurt dışına kaçırılan varlıkların getirileceğini söyledi.
1: Kaçırılan mallar İsviçre'ye gönderilen paranın getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Hakemler dosyasına dair şike ve teşvik primi iddiası olduğunu ifade etti.
1: Türk futbolunun temiz olması lazım. Hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan, kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Şike iddiası var. Yani şike teşvik primi iddiası var. Bir teşvik primi verilebiliyor. Futbolculara da verilebiliyor ya da hakeme de verilebiliyor bu. Yani benzer yönleri de var. Aynı şekilde yani bahis oynayan hakem var mı? Bu da araştırılıyor.
2: Bakan Gürlek, Kuriş soruşturmasında itirafçılar olduğunu söyledi.
1: Özellikle Alihan Kuriş örgütün lideri olarak görünen kişi, onun tutuklanmasından sonra alt tarafta bir çözülme var. Yeni itirafçı beyanlara geliyor. Özellikle Alihan Kuriş'in yaşamış olduğu hayattan dolayı, şatafatlı hayattan dolayı.
2: Gürlek, faili meçhul cinayetlere de değindi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında FETÖ'ye işaret etti. Somut deliller var. Hain örgüt tarafından yapılmış olduğuna dair kanaat yüksek dedi. Gürlek, Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosyada da Fethi Kabir sonrası adli tıp raporunun beklendiğini söyledi. Adalet Bakanı süresiz nafaka düzenlemesine de değindi.
1: Hakimlerimize bir yetki veriyoruz. Hakimlerimiz tarafların sosyal ekonomik durumları, kusur durumları dikkate alınarak gerekirse süresiz nafaka tekrardan verebilir. Ama bir süre de koyabilir. Bu şekilde bir düzenleme yaptık.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin önemli olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, bu süreçten dönüş yok. Şu ana kadar iyi gidiyor. Provoke etmek isteyenlere göz açtırmayacağız dedi.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturmasına ilişkin bugün Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendirecek. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve geri ödemelere ilişkin hazırladığı o 10 maddelik kanun teklifinde yine bu hafta meclise sunması bekleniyor.
3: Bu konuda kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşlarımızın parasını istismar ettiyse, gasp ettiyse, siyasi görüşüne, sosyal çevresine, makamına, kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde muhakkak hesap verilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, genel görüşme de yapabiliriz. Tercihimiz budur.
4: Fon soruşturması meclis gündeminde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da genel kurulda bilgilendirme yapacak.
5: Hem yasamada hem yürütmede.
4: AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmenin açık olarak yapılacağı belirtildi. Ayrıca bir araştırma komisyonu kurulmasına ihtiyaç olmadığı da ifade edildi. AK Parti ise fon krizine ilişkin 10 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Bu hafta meclise sunulması beklenen teklifle fonların tasfiyesi ve geri ödemelere ilişkin yasal çerçeve çizilecek. Sermaye Piyasası Kurulu ilk etapta 1 milyon lira altında para yatıranlara ödeme yapılmasına karar vermişti. Meclise sunulacak teklifle bu yatırımcılara ana para dışında ödenecek tutarın nasıl belirleneceği düzenlenecek. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre yatırımcının ana parasının TEFE TÜFE ortalaması alınacak. Bu miktar ana paraya eklenerek ödeme yapılacak. AK Parti kaynakları taşınmazlar ve değer oluşturan varlıkların nakde çevrilerek kalan kişilere peyderpey ödeneceğini belirtti. Kamu kaynaklarının kullanılmayacağının da altını çizdi. Yaklaşık 355 bin kişinin yatırımı 1 milyonun altında. Bu ay içinde ödemelerin başlaması bekleniyor. Fakat 10 maddelik kanun teklifinin hayata geçmesi için yasalaşması beklenmeyecek. Kanun teklifinin ise bu ay içerisinde kabul edilmesi planlanıyor.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan mecliste sunum yaptı. Fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi dedi. Dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını da ifade etti.
4: Fonlardaki çıkışların büyük oranda mevduata yöneldiğini belirtti.

0: belirtti. Kredi risk primi ve döviz kuru oynaklığında sınırlı bir artış olduğunu ifade etti.
1: Son dönemde para piyasası ve benzer fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payıyla uyumlu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla TL payı yatırım fonları dahil ve hariç olarak %61 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Son dönemde yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle ülke kredi, risk primi ve döviz kuru oynaklığında sınırlı bir artış yaşandı.
2: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Dezenflasyon sürecine ilişkin mesajlar verdi.
1: Savaşın etkilerinin belirginleştiği Mart-Haziran döneminde enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olmuştu. Ancak Temmuz ayından itibaren ana eğilimde yeniden gerileme gördük. Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacaktır. Bu çerçevede fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
0: Karahan, para politikasındaki sıkı duruşun etkisiyle enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kalmadığını da belirtti. Enflasyon beklentilerinde sene başında öngördüğümüz iyileşmenin sağlanmamış olması dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürmeyi gerekli kılıyor ifadelerini de kullandı. Karahan sunumun ardından milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. Gündemindeki tasfiye sürecine ve finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdi. Son günlerde fonlardan çıkış hızında yavaşlama görüldüğünü belirtti. Türk lirasına yönelik güvenin güçlü biçimde devam ettiğini ifade etti.
2: Bekliyoruz Sayın Başkan, çok bekliyoruz.
3: Ve bir gazete haberiyle devam edeceğiz. Aslında haberden daha fazlası. Gazze'yi unutmayın başlığıyla paylaşmış Yeni Şafak gazetesi. Bugün o acımasız soykırımın 3. yılındayız. Ve ne yazık ki o acı bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan soykırımının üzerinden 3 yıl geçti. Resmi kayıtlara göre en az 80 bin Filistinli katledildi. 10 binlercesi enkaz altında ya da kayıp. 10 Ekim 2025'te ateşkes ilan edilse de saldırılar sürüyor. Uzmanlar durumu artık genocide yani soykırım yerine holocide yani yaşamın yok edilmesi olarak niteliyor. Zor şartlar altında yaşayan Gazze'liler dünyaya bizi unutmayın diye sesleniyor. Çocukların hatırına durun. Alt başlığı da var. Saldırılarda babasını ve 20'den fazla yakınını kaybeden 13 yaşındaki Musa El Memun. Ailesiyle çadırda yaşıyor. Yeni Şafak'a konuşmuş Memun. Eğer savaşı durdurabiliyorsanız bizim hatırımıza, Gazze'nin çocukları hatırına durdurun. Yanımızda olmanıza, bize destek vermenize ihtiyacımız var dedi. Bir çocuğun ne yazık ki bu yakarışı bir kez daha yürekleri dağladı. Gerçekten çok acı. Bilançodan her geçen gün ağırlaşıyor ne yazık ki. Ve devam edelim. Şimdi bir video izleyeceğiz. Şöyle gösterelim detayları. NATO'nun hava polisliği görevinden daha kapsamlı olan hava savunma konseptine geçiş süreci tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Litvanya'da stratejik bir medya günü düzenlendi. O videoyu da yine Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Bir izleyelim bu videoyu. Üzerine yine konuşacağız.

Evet, kritik buluşmada Türkiye'yi gurur kaynağımız olan o 181. Jet Filo Komutanlığı'na ait 2 adet F-16 savaş uçağımız temsil etti. İzledik. Dünyanın gözü tabii Türk pilotların o üstün yeteneklerindeydi. Önemliydi. İlgi topladı bu durum. Ve şimdi bir haberle daha devam edeceğiz. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, TÜRGEV. TÜRGEV'in hayata geçirdiği bir proje var. Güzel İşler Fabrikası. Yeni sezon açılışı yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi.

0: Ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini amaçlayan Güzel İşler Fabrikası 3 yeni merkeziyle eğitimlerine devam edecek. Bu bilgi paylaşıldı. Şimdi bu haberi izleyeceğiz. Sonra kısacık bir ara vereceğiz. Döndüğümüzde kaldığımız yerden Gümüşhane'ye devam edeceğiz. Gazete haberlerine bakacağız. Yine gündemin öne çıkanlarını en detaylı şekilde sizlerle paylaşacağız efendim. Havanın notları da burada olacak. Görüşmek dileğiyle.
1: Bence GIF gençlerin içindeki cevheri ortaya çıkardığı, kendini keşfettiği bir yer olarak tanımlayabilirim. Yani ben kendimi aslında keşfettim burada.
2: Müzikten resime, yapay zekadan dijital üretime. Genç kızlar yeteneklerini keşfediyor, hayallerini üretime dönüştürüyor. Güzel İşler Fabrikası'nda yeni sezon başladı. 3 yeni merkez daha gençlerle buluştu.
3: Bugüne kadar 281 binden fazla genç kız bu kapıdan geçti. Kimi burada kabiliyetini keşfetti, kimi ömür boyu sürecek dostluklar kurdu, kimi kendi gücünün ilk defa farkına vardı.
4: İz bırak olarak belirlediğimiz temamızla da bağlantılı olarak GIF'lerin gençler üzerinde iz bırakması, güzel bir iz bırakması ve gençlerimizin de vatanına, milletine, dünyaya hayırlı bir iz bırakması aslında bizim için önemli.
2: 2017 yılında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV tarafından Güzel İşler Fabrikası hayata geçirildi. Amaç genç kızların yeteneklerini keşfetmeleri, geliştirmeleri ve üretime dönüştürmelerini desteklemek.
5: GIF'le yolunuz nasıl kesişti?
6: Yaklaşık 2 yıl öncesinde ablamın arkadaşı aracılığıyla aslında kesişti ve adım attıktan sonra da zaten bir daha ayrılmadım oradan. Biz de Ankara'da şu anda hocamız önderliğinde gravür resim eğitimi alıyoruz.
2: GIF 27 ile yeni dönem Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Sezon açılışına Emine Erdoğan, TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesi Doktor Esra Albayrak, Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.
3: Bu yıl GIF için belirlenen İz bırak teması son derece anlamlı. Hepimiz bizden önce bırakılmış izlerin içinde yaşıyor, o izlerle hayatı anlamlandırıyor ve ardımızda yeni izler bırakıyoruz.
2: Yeni sezonda GIF Şule Yüksel Şenler, GIF Hümeyra Ökten ve GIF Hatay Kapsül olmak üzere 3 yeni merkez daha kazandırıldı. Böylece GIF'in 5 şehirdeki merkez sayısı 8'e yükseldi.
3: Bir merkezin Şule Yüksel Şenler adını taşıması benim için ayrıca anlamlı. Bir zamanlar benim hayatımda iz bırakan bir isim, şimdi sizin hayatınızda iz bırakacak bir kapıya adını veriyor.
4: Hatay bizim için çok kıymetli çünkü ilk defa bir üniversitede bir öğrenci topluluğu olarak oradaki kampüsteki genç kızlarımızla bir araya geleceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 26, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 21, Giresun yer yer yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 21, Kayseri güneşli 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Şanlıurfa güneşli 26 derece.

0: Yeniden merhaba. Habertürk ekranlarından gün başlıyor, kaldığı yerden devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmelerini paylaşacağız. Memlekette neler oluyor, dünyada durum ne? Hepsini aktaracağız. Başlayalım. Ankara'da ne yazık ki bir polis şehidi oldu. Denetim yapıyordu ekipler. Bir araç durduruldu ve o araçtan ateş açıldı. Polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu.
1: Denetim noktasında silah sesleri yükseldi. Açılan ateş sonucu bir polis memuru şehit düştü. Polis ekipleri Ankara'nın Pursakları ilçesinde denetim yapıyordu. Şüpheli bir araç durduruldu. Kimlik denetimi yapılan kişilerden biri aracın arka koltuğundan indi. Polis memuru Ahmet Türkoğlu silahla vuruldu.
2: Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz.
1: Polis ekipleri kaçan saldırganların peşine düştü. Üç şüpheliden ikisi yakalandı. Ateş açan şüpheli intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan kişinin tedavisi sürüyor.
0: İstanbul Boğazı'nda da facianın eşiğinden dönüldü. Yolcu dolu bir vapur tarihi Kaz Asker Necmettin Efendi yalısına çarptı. Kazanın görüntüleri var. İzleyeceğiz şimdi. Burası Kandilli. Bakın az sonra o vapurun işte geldiği anı görüyorsunuz. Şu anda böyle çarptı yalıya yolcu dolu vapur. Boğaz turu yapıyordu ve Mermerci ailesine ait bu yalıya doğru ilerledi. Duramadı niyeyse. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Önce o küçük tekneye çarptı, sonra da yalının iskelesine çarptı ve vapurun kaptanı daha sonra geri aldı vapuru hamle yaparak ve yalıya ait iskeleler tabii ister istemez zarar gördü, maddi hasar var. Bir yandan da tabii korku dolu, panik dolu anlar da yaşandı ama neyse ki kimseye bir şey olmadı, kimse yaralanmadı. Zarar ortada ama çarpışma sonrası Derin Mermerci sosyal medyadan açıklama yaptı ve dava açacağını duyurdu. Tabii bu kaza bize şöyle bir Boğaz'daki o yakın zamanda meydana gelen diğer kazaları da hatırlattı. Sık sık maalesef böyle haberler paylaşıyoruz. Son 10 yılda da gemilerin dümen arızaları nedeniyle yalı hatlarında çok sayıda kaza meydana geldi. Şöyle bir derledik. Bakın anlatalım sırayla. Son 10 yılda facianın eşiğinden kıl payı dönülen o kazalar işte. Bu 21 Temmuz 2015'te altta hemen şu beyaz yalıya baksanıza bir kargo gemisi nasıl zarar verdi o kazada. Boğaz geçişi sırasında dümen arızası meydana geldi ve Kanlıca'daki yalıya çarptı. 7 Nisan 2018 bu da gerçekten hafızalarda epey yer eden bir kaza. Kırmızı yalıyı hatırlayacaksınızdır. Yine bir yük gemisi Malta bayraklı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarpmıştı. Hatta uzunca süre restorasyon çalışmaları sürdü. Şu anda da kapalı diye anımsıyorum. Devam edelim. Bir yıl sonra çok değil, üzerinden 1,5 yıl geçmiş yaklaşık, 2019'da yine bir kaza. Bu sefer Liberya bayraklı bir kargo gemisi Aşiyan açıklarında yalılara çok yakın bir mesafede karaya oturdu. Neyse ki burada çarpmadı ancak bu da yine büyük bir korku panik yaratmaya yetti. 1 Eylül 2022'de yine bu kez de Ukrayna'dan buğday taşıyan Liberya bayraklı bir dev kargo gemisi Bebek'teki yalılara 40 metre kala karaya oturdu. Bu da çok korku panik yaşatmıştı. Ve son olarak da yine 7 Ekim 2026 Kandilli Vaniköy sahilinde işte az önce paylaştığımız görüntüsünü 200 yıllık tarihi Kaz Asker Necmettin Efendi yalısına çarptı.

0: Mermerci ailesinin yaşadığı o yalıya. Neyse ki kimseye zarar gelmedi kazada. Daha dikkatli olunması lazım tabii. Teknik bir arıza nedeniyle olması da bu tarz kazaların yine bakımlarının yeteri kadar yapılmadığı anlamına gelebilir. Vapurların ya da yük gemilerinin. Bu da önemli, daha büyük facialara neden olmaması açısından. Bakımlarının yeteri kadar yapılmadığı anlamına gelebilir. Vapurların ya da yük gemilerinin. Bu da önemli, daha büyük facialara neden olmaması açısından. Dedikten sonra devam edelim haberlerimizle. Hatırlayacaksınız, üst üste belediyelere yönelik operasyonlar düzenleniyor, soruşturmalar açılıyor. İstanbul'daki Eyüp Sultan Belediyesi de soruşturma açılan belediyelerden biri. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de dahil 13 şüpheli tutuklandı bu soruşturma kapsamında. Ankara merkezli yürütülüyor bu arada soruşturma. Ve şüphelilere yöneltilen suçlamalar şunlar: rüşvet, ihale, fesat karıştırma ve suç örgütüne üye olma.
1: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 13 şüpheli tutuklandı. 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Geçen Temmuz ayında Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu 2 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmayı genişleten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni tespitlere ulaştı. Başsavcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 Ekim'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. İstanbul'un Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası 11 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli ise tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik sorgularının ardından karar çıktı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, rüşvet alma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından tutuklandı. 12 şüpheli hakkında ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma suçundan tutuklama kararı verildi. 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
0: Gelelim Mersin'deki soruşturmalara. Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik soruşturmada da 3 belediye başkanı tutuklandı. Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu belediye başkanları hakkındaki suçlama ne peki? İşte detaylar.
1: Rüşvet, dolandırıcılık, ihale, fesat karıştırma. 59 şüpheliye tek tek iddialar soruldu. Mahkemeden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2 ilçe belediye başkanı için tutuklama kararı çıktı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta 3 belediyeye yönelik soruşturma başlattı. Suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 59 şüpheli gözaltına alındı. Onlar arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de vardı. Şüphelilere toplanan deliller, MASAK ve HTS analizleri soruldu. Adliyeye sevk edilen Vahap Seçer ve 2 belediye başkanı ile birlikte toplam 30 şüpheli tutuklandı. Tutuklular arasında Büyükşehir Belediyesi'nin 5 daire başkanı da var. 29 şüpheli adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. 2 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında 5 kişinin gönüllülük esasıyla para iadesi yaptığını açıkladı. Paranın iade edilmesi ama soruşturmanın bittiği anlamına gelmez dedi. Gürlek'in gündeminde hakemler dosyası da vardı. Faili meçhul cinayetlerde işte o açıklamalar.
2: TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş. Bütün bu mal varlıkları TMSF'ye devrediliyor. Daha sonra haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayan kişiler elbette TMSF bunların iadesini yapacak.
1: Fon soruşturmasına dair konuştu. Yurt dışına kaçırılan varlıkların getirileceğini söyledi.
2: Kaçırılan mallar, İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak.
1: Adalet

0: Başbakan Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Hakemler dosyasına dair şike ve teşvik primi iddiası olduğunu ifade etti.
1: Türk futbolunun temiz olması lazım. Hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan, kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Şike iddiası var. Yani şike, teşvik primi iddiası var. Bir teşvik primi verilebiliyor. Futbolculara da verilebiliyor ya da hakeme de verilebiliyor bu. Yani benzer yönleri de var. Aynı şekilde yani bahis oynayan hakem var mı? Bu da araştırılıyor.
0: Bakan Gürlek, Kuriş soruşturmasında itirafçılar olduğunu söyledi.
1: Özellikle Alihan Kuriş örgütün lideri olarak görünen kişi, onun tutuklanmasından sonra alt tarafta bir çözülme var. Yeni itirafçı beyanlara geliyor. Özellikle Alihan Kuriş'in yaşamış olduğu hayattan dolayı, şatafatlı hayattan dolayı.
0: Gürlek, faili meçhul cinayetlere de değindi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında FETÖ'ye işaret etti. Somut deliller var. Hain örgüt tarafından yapılmış olduğuna dair kanaat yüksek dedi. Gürlek, Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosyada da Fethi Kabir sonrası adli tıp raporunun beklendiğini söyledi. Adalet Bakanı süresiz nafaka düzenlemesine de değindi.
1: Hakimlerimize bir yetki veriyoruz. Hakimlerimiz tarafların sosyal ekonomik durumları, kusur durumlarına dikkate alınarak gerekirse süresiz nafaka tekrardan verebilir. Ama bir süre de koyabilir. Bu şekilde bir düzenleme yaptık.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin önemli olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, bu süreçten dönüş yok. Şu ana kadar iyi gidiyor. Provoke etmek isteyenlere göz açtırmayacağız dedi.
2: Şimdi yine fon soruşturması kapsamında adı geçen isimlerden biriyle ilgili bir haber var. Bakın Hürriyet gazetesinden okuyalım. Fon soruşturmasında adı geçiyordu. Aracında ölü bulundu diyor başlıkta. Ali Emre Ballı cipinin içinde cipiyle giderken kameralara takılmış. Son anların görüntüsü de ortaya çıkmış. Ballı'nın cipi yapılan incelemenin ardından çekiciyle olay yerinden çekildi diyor detaylarında. Çekmeköy'de bir araçta başından silahla vurulmuş halde bulunan erkek cesedinin Adil Varlık Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 46 yaşındaki Ali Emre Ballı'ya ait olduğu belirlendi. Dün 15.40 sıralarında Sırapınar Mahallesi'nde meydana gelmişti bu olay. Boş bir arazide bir aracın içinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler tabii hemen ekiplere haber verdi ve o kişinin de işte Adil Varlık Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı'ya ait olduğu tespit edildi. Aynı zamanda Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiydi Ballı. Ölüm nedenine ilişkin kesin sonuç adli soruşturma, otopsi ve delil incelemesi sonrasında tabii ortaya çıkacak. Bir yandan da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi. Açıklamaya göre de ivedilikle deliller toplandı. Ve soruşturma devam ediyor denildi o açıklamada. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın sahibi olduğu Adil Varlık Yönetim AŞ'nin fon krizinde yüksek miktarda para kaybettiği iddia edilmişti. Ve Yazıcı ve Ballı'nın hesaplarına tedbir getirilmişti. Ancak o tedbir daha sonra kaldırılmıştı işte. Bu önemli detay da yine haberde yer bulmuş. Tabii kesin ölüm nedeni Ballı'nın soruşturma tamamlanınca ortaya çıkacak diyelim ve bir de Forex dolandırıcılığı yapanlara, şüphelilere yönelik bir operasyon düzenlendi İstanbul'da. Yine yatırım vaadiyle vurgun yaptılar. Üstelik uluslararası düzeyde bir Forex dolandırıcılığıydı bu ve operasyonda 95 şüpheli gözaltında. Bakalım detaylarına hızlıca. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda yürütüldü bu operasyon ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de operasyonu düzenledi. Yatırım adı altında Forex dolandırıcılığı yapıldığı, çağrı merkezleri üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi. Şişli ve Beyoğlu'ndaki iki farklı o çağrı merkezine eş zamanlı baskın yapıldı. 95 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ve bir son dakika bilgisi paylaşalım yine hızlıca. Esenyurt Belediyesi'ne operasyon bilgisi. İstanbul Esenyurt yolsuzluk soruşturmasında 119 kişi hakkında gözaltı kararı var. Detayları aktaracağız ilerleyen dakikalarda ama tekrar edelim. İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'ne yönelik bir operasyon haberi geldi. Son dakika bilgisi, Cumhuriyet Başsavcılığı Esenyurt Belediyesi'ndeki bir kısım ihalelere fesat karıştırıldı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturmalar kapsamında yine adı anılan, eylemlerde yer aldığı tespit edilen 19 şüpheli var. Soruşturmaya dair haklarında gözaltı kararı var. 7 Ekim 2026 tarihinde, yani bugün itibariyle gözaltı kararı verilmiş. Bu kişiler hakkında 17 kişi de yine gözaltına alınmış, 2 şüpheli de aranıyor. Tüm bu detayları ve dahasını öğrenmek için hattımızda şu anda Habertürk muhabiri Arzu Kaya var. Sözü Arzu'ya bırakalım. Arzu, günaydın. Nedir bu operasyonun detayları?
3: Günaydın Tabas Edekoğlu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi Esenyurt Belediyesi'ne yönelik. Esenyurt Belediyesi'nde bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Bu ihalelere fesat karıştırma, müteahhitlerden rüşvet alınma iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da toplamda 19 kişiye yönelik bir gözaltı kararı çıkarıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ve 17 kişi de sabah saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı, gözaltına alındı. Kalan 2 şüpheli şahsında yakalama çalışmaları devam ediyor. Tabii Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yapılan bu operasyon kapsamında bazı soruşturmalar da bu kapsamda devam ediyordu. Soruşturmalar kapsamında peyderpey operasyonlar da düzenleniyordu belediye görevlilerine. Ve bu kapsamda da sabah saatlerinde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir gözaltı kararı verdi. Ve 19 şahsın gözaltına alınması talimatı doğrultusunda da emniyet görevlilerince toplamda 17 kişi gözaltına alındı. İki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise şu dakikalar itibariyle devam ediyor Tuğba Sedekoğlu.
2: Çok teşekkürler Arzu Kaya bize aktardı. Bu son dakika bilgisini paylaşmış olduk. İstanbul'daki Esenyurt ilçesinde Esenyurt Belediyesi'ne yönelik operasyon ihaleye fesat karıştırıldığı, bazı müteahhitlerle yine bir para ilişkisi olduğu, rüşvet iddiaları söz konusu ve 19 kişi hakkında gözaltı kararı var. 17 kişi gözaltına alındı. 2 kişiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Yine gelişmeleri aktaracağız. Bu konuyla ilgili diyelim, devam edelim Özgür Özel'in açıklamalarıyla. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Ekonomiye doğrudan maliyeti 90 milyar dolar, millet cevap bekliyor dedi. Yine Özel gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaları da vardı. Bu iddiaları da değerlendirdi. Dinleyelim.
4: Fatma Hanım dili döndüğünce üstürüpla şunu söylüyor: ben yalnız değildim. Elbette yalnız değil, yavaş yavaş ortaya dökülüyor.
0: Fon soruşturması gündemindeydi. Millet cevap bekliyor dedi.
4: Ekonomiye doğrudan maliyeti 90 milyar dolar. 11 il yıkıldı. Asrın felaketinin maliyeti 100 milyar dolar. Millet cevap bekliyor. Fatma Betül Sayan Kaya nefsine uymuş yazık garibim diye ifadeye bile çağrılmaksızın dışarıda bir tane tövbe hesabı açmışlar. Ana parayı ayırmış, faizini kaydırmış, bu meseleden kurtulmaya çalışıyorlar.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında konuştu. Gündeminde belediyelere yönelik operasyonlar da vardı.
4: Deliller toplanır, suç varsa mahkeme açılır. Suçu ispatlanan bir başkanımız olursa cezasını çekmesine ilk biz razıyız. Bizim itirazımız suçludan delile gidilmesi.
0: Özel, AK Parti'ye katılacağı belirtilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a da sert tepki gösterdi.
4: Bu baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. İktidara yürüyüşte esas onlardan arınalım, önümüze bakalım.
0: Özgür Özel, Mekke savunma anlaşmasına yönelik eleştirilerini de sürdürdü.
4: Uluslararası anlaşmalar öyle işin içinde asker varsa, silah varsa gelecek bu mecliste onaylanacak. Sen anlaşmayı getirmeden gidip de anlaşmalar imzalayıp Mehmetçiğin oraya konuşlandırılması ile ilgili taahhütte bulunuyorlar. Mehmetçiği 100 yıl sonra Yemen çöllerine sürecek maceracılığı Trump'ın emir askerliğini kabul etmiyoruz.
2: Ve şimdi de yine mega kentin İstanbul'un yol durumuna bir bakacağız. Malum trafiksiz bir sabahı yok bu büyük şehrin. Ve yine bu sabah da trafik epey yoğun. %62 şu sıralar yoğunluk. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anlık bilgileri bize veren haritası, yol durumu haritası, yine Anadolu yakası daha yoğun. Başlayalım Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere. Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca, Altunizade, Kilit köprü üzerinde de yine trafik var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gelelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Ataşehir, Çakmak Köprüsü, Tem Ümraniye, Kavacık ve yine köprü üzeri de yoğun o güzergah. Göztepe'de de bir yoğunluk var. Avrasya Tüneli de yoğun, belirtelim. Gelelim Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlere. Orada nispeten daha açık. Hürriyet Tepesi yoğun, Mecidiyeköy yoğun. Diğer tarafta da Hastal mevkii epey yoğun. Bunu belirtelim. Şöyle ana arterlerde duruma bakalım hızlıca. Tem'de bir kaza var. Az önce de belirtmiştik ki hem araç arızası tabii trafiğe neden oluyor, hem ufak tefek kazalar. Atış alanı Yüzyıl atış alanı yönünde araç arızası tespit edilmiş özellikle. Yine Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece hattı yoğun, Tem bağlantı yolları yoğun, Haliç Köprüsü'ne giden güzergah, Merter Cevizli Bağ'dan başlıyor neredeyse, Topkapı dolaylarından başlıyor. O güzergah tamamen kilit, Edirne Kapı Alıcıoğlu Ok Meydanı, Şişli Mecidiyeköy Çağlayan, o güzergahın tamamı kapalı bu sabah diye bilgilendirmiş olalım. %62 şu anda yoğunluk. Takip edeceğiz. Gelecek saatte bakacağız duruma. Siz de yol durumuna bakmadan çıkmayın efendim diyelim ve devam edin. Evet, bugün Gazze soykırımının 3. yılı. On binlerce can yitip gitti. Yeni doğan bebekler bu acıya açtı gözlerini. Ne yazık ki yeni doğan bebekler dahi katledildi bu kanlı soykırımda. Ve soykırımın 3. yılında İsrail yine Gazze semalarındaydı. Gazze şeridi üzerinde İsrail savaş uçaklarının yoğun ve alçak irtifa uçuşlar yaptığı gözlemlendi. Tabii bu yine sivilleri korku ve paniğe sevk etti. Bakın izleyelim görüntüleri. İsrail yine acımasızlıklarına devam ediyor. Soykırımın 3. yılında da durmadan bombaladığı Gazze'de psikolojik üstünlük sağlamaya da, psikolojik bir yıkım oluşturmaya da devam ediyor. Ve gece boyu Han Yunus'ta alçak uçuş yapan İsrail uçakları görüldü. Tabii bu yine bölgede korkuya, endişeye neden oldu. Çocuklar yine bir geceyi daha uykusuz bu acımasızlığın gölgesinde geçirdi ne yazık ki. Han Yunus'un Mevasi bölgesi üzerinde alçak irtifada uçuş yapan, ısı fişekleri atan İsrail ordusu eş zamanlı olarak da Gazze'nin tümünde yine hava manevraları yaptı. Ve alçak uçuş yapan savaş uçaklarıyla gökyüzüne bırakılan o ısı fişekleri de işte Mevasi'de böyle görüntülendi. Acının tarihi 7 Ekim 2023. Tam 3 yıl oldu bugün. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımlardan biri bu. Gazze'deki insanlık suçu tam 3 yıldır aralıksız, hız kesmeden, dur demeden devam ediyor. Kan ve gözyaşı bir an olsun dinmedi maalesef o kadim coğrafyada. Vicdanlar her geçen gün biraz daha biraz daha yaralanıyor ve enkaz altında kalıyor. İsrail'in Gazze şeridine yönelik başlattığı soykırımın üzerinden tam 3 yıl geçti dedik. Ateşkese rağmen devam eden bir zulüm var. O yüzden kağıt üzerinde kalıyor ne yazık ki bazı önlemler. Bakın şöyle bir bilançoyu özetleyeyim. Bu rakamları söyleyip geçmek değil mesele. Bunlar rakamdan ibaret değil. Bunlar insan hayatı. Çocuklar, bebekler, yaşlılar, kadınlardan oluşuyor çoğu hayatını kaybedenlerin. Şöyle bir bakalım. 75 bin Filistinli hayatını kaybetti 7 Ekim 2023'ten bu yana. Ki bu sayının daha da fazla olabileceği söz konusu. Çünkü enkaz altında olanlar var, naaşı bulunamayanlar var. O acımasız bombalı saldırılardan cenazesi bulunamayanlar var, çocuklar var, bebekler var aralarında. Yüzlerce çocuk bir yandan yetim kaldı, öksüz kaldı. 175 binden fazla kişi İsrail saldırılarında yaralandı ki bu da çok önemli. Ampute edilmek zorunda kalınan çocuklar var, hayalleri yitip giden çocuklar var. Dediğim gibi aralarında yeni doğan bebekler var. 201 binden fazla yapı zarar gördü. 134 binden fazla bina tamamen yıkıldı ki şu aralar devam eden saldırılardan kaçmak için sığınacak bir bina dahi yok neredeyse. Var olan binalar yıkık dökük, enkaz halinde, yıkılma tehdidi var zaten bir saldırı olmasa dahi. Durum çok çok acı. Keza başlarını sokabilecek bir çadırları dahi yok. Sağlam çadır kalmadı bölgede neredeyse. Ve hastaneler, ibadethaneler, okullar hepsi yok oldu. Nüfusun %90'ına denk gelen 1,9 milyon kişi yerinden edildi bu süreçte. Yine 1,65 milyon kişi yaklaşan kış nedeniyle az önce bahsettiğim nedenlerden ötürü barınma sorunu yaşıyor. Diyorum ya sağlam çadır yok neredeyse bölgede. Önümüz kış. Ne olacak? O kadar çocuk ne yapacak? Nereye başını sokacak? Nereye sığınacak? Ne yiyecek, ne içecek? Hepsi büyük bir soru işareti. Vicdanları yaralayan bir soru işareti. Gazze'nin yeniden inşası için ise şu an 71,5 milyar dolar gerekiyor. Baktığınızda dünya için nedir ki bu rakam? Bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor. En ağır bedeli hep söylüyoruz. Çocuklar ödüyor. Bu sayılar birer sayı değil, o kadar çocuğun gözünden akan gözyaşı, annenin feryadı anlamına geliyor aynı zamanda. Bakın 21.745 çocuk 18 yaşın altında hayatını kaybedenler arasında, 46.000 çocuk yaralı, 11.000 çocuk uzuvlarını kaybetmiş durumda. Bahsettiğim gibi ampute kalan çocuklar var ve bakın günümüz dünyasında o kadar gelişen teknoloji, konuşulan büyük paralar, devletlerin bütçesi arasında hala çocuklar açlıktan ölebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? 123 çocuk açlık nedeniyle yaşamını yitirmiş. Bu sayılar gerçekten okuyup geçeceğimiz şeyler, istatistikler değil. Bu sayılar gerçekten oturup düşünüp üzerine çalışılması gereken, artık gerçekten 3 yıl olmuş, bir adım atılması gereken bir mesele bu. Ve önümüz kış, hakikaten kriz daha da büyüyor. Gazze'deki o açlık, ilaçsızlık bir yandan başa çıkılamayacak sorunlar haline gelmiş durumda. 293 yeni doğan bebek hayatını kaybetmiş dünyaya gözünü açan ve 300 bin çocuk da yine yetersiz beslenmeden muzdarip. İlaç sorunu da var, barınma sorunu da var. Durum gerçekten çok vahim. Artık geç kalmadık mı? Değil mi? 3 yıl olmuş. Hala bu çağrıyı yapmak bile çok acı. Bir an evvel acil bir şekilde insani yardımların bölgeye ulaşması gerekiyor. Gazze'deki bu soykırıma artık dünyanın dur demesi gerekiyor. Liderler konuşuyor, yapılması gerekenler biliniyor ama geriye tek bir şey kaldı. Artık adım atılması ve bu zulmün bir an önce sonlanması. Artık açlık bir silah olmamalı, değil mi? Günümüz dünyasında. Bırakın insan haklarını, artık insanlık kalmadı diyeceğimiz durumdayız. Orada çocuklar, bebekler bombaların gölgesinde yaşam savaşı verirken bizlerin kafasını yastığa rahat koyması mümkün olmamalı. Artık gerçekten bir adım atılmalı diyelim ve bu sesi duyurmaya devam edeceğiz. Gazze'nin çığlığını, yardım çığlığını, oradakilerin çığlığını duyurmaya devam edeceğiz. Gıdaları yok, temiz suları yok, ilaçları yok. Düşünebiliyor musunuz? 3 yıldır böyle bir yaşam savaşının içindeler, soykırımın ortasındalar. Artık harekete

0: geçme zamanı. Sadece yıl dönümü diye bugün değil, her gün hatırlanması gereken, her gün konuşulması gereken çok önemli bir mesele bu. Biz de tekrar tekrar altını çizmek, tekrar tekrar hatırlatmak istedik bir kez daha. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hint Recep'in ailesini Beştepe'de kabul etti. O buluşmaya bir bakalım. Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu bir araçla mahsur kalan 6 yaşındaki Hint Recep hayatını kaybetmişti. Nice çocuk gibi. Ne yazık ki. Ve Beştepe'de anlamlı bir buluşma yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybeden Filistinli Hint Recep'in ailesini kabul etti. Görüşmede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı. Kassam Tugayları Hamas'ın eski siyasi büro başkanı Yahya Sinwar'ın öldürülmeden kısa süre önceki yeni görüntülerini yayınladı. Yeni paylaşıldı bu görüntüler ve görüntülerde Sinwar'ın Refah'ta Filistinli direnişçilerle olduğu anlar var. İzleyelim.
1: Hamas'ın eski siyasi büro başkanı Yahya Sinwar'ın öldürülmeden kısa süre önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler Kassam Tugayları tarafından Telegram hesabından yayımlandı. Kayıtlarda Sinwar, Refah'ın batısındaki Tele Sultan mahallesinde yıkılan binalar arasında dolaşırken görülüyor. Kameraların kadrajına yansıyan görüntülerde Sinwar'ın yanı sıra Tele Sultan Tugayı komutanı Mahmut Hamdan ve diğer korumaları da bulunuyor. Kassam Tugayları, Sinwar ve beraberindekilerin İsrail güçlerince kuşatıldıkları evdeki son anlarını da kamuoyuyla paylaştı. Sinwar, 16 Ekim 2024'te Refah'ta İsrail ordusuyla girdiği çatışmada öldürülmüştü. İsrail yönetimi uzun süre Sinwar'ın tünellerde saklandığını ve İsrail esirleri kendisine kalkan olarak kullandığını iddia etmişti. Ancak kayıtlarda Sinwar'ın öldürüldüğü yerde yanında hiçbir İsrail esirin bulunmadığı ve birkaç arkadaşıyla birlikte İsrail askerleriyle çatıştığı görülüyor. Kassam Tugayları daha önce Sinwar'ın yaralı halde bile İsrail askerlerine karşı çatıştığını ve son anlarına kadar teslim olmadığını gösteren görüntüler de paylaşmıştı. Yeni kayıtlarsa Hamas liderinin Refah'taki son görüntülerine ve çatışma bölgesindeki hareketliliğe dair daha önce görülmeyen kareleri gündeme getirdi.
0: Bir yandan İsrail askeri işgal altındaki Doğu Kudüs'te ihlallere devam ediyor. 10 daireden oluşan 5 katlı bir konut binası daha ruhsatsız inşa edildiği bahanesiyle yıkıldı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir de yine yıkım sırasında bölgedeydi ve provokatif açıklamalarına, hareketlerine devam etti.
2: Filistinlilere ait binanın yıkımına katıldı. Buldozerle poz vererek yeni bir provokasyona imza attı. İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Tur bölgesinde 10 daireden oluşan 5 katlı bir konut binasını ruhsatsız inşa edildiği bahanesiyle yıktı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir de yıkım sırasında bölgeye giderek binanın çevresinde incelemelerde bulundu ve yıkım çalışmalarını takip etti. Buldozere binip poz veren Ben-Gvir yine provokasyon yaptı. Ben-Gvir son 1,5 yıl içinde 10 bin yapıyı yıktıklarını ve arazilere el koyduklarını, bu arazilerin toplam büyüklüğünün Tel Aviv ve Givatayim kentleri kadar olduğunu da itiraf etti. İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
0: Evet, geçtiğimiz günlerde Riyad'da Mekke İttifakı o önemli ikinci toplantısını yaptı ve Mekke Savunma İttifakı'nın genel sekreteri Pakistanlı Numan Mahmud

0: Davutoğlu. Peki ittifakın ilk genel sekreteri kim? Portresine bir bakalım şimdi.
1: Mekke Savunma İttifakı toplandı. İlk genel sekreter olarak Numan Mahmut'un atandığı duyuruldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da katıldığı toplantının ardından ittifakın ilk genel sekreteri duyuruldu. Pakistanlı Numan Mahmut 3 yıl süreyle bu göreve atandı. Mahmut, Pakistan ordusuna 1987 yılında katıldı. Yaklaşık 40 yıl süren askeri tecrübenin ardından Kor General rütbesinde emekli oldu. Komuta, istihbarat, stratejik çalışmalar ve askeri eğitim alanlarında görev yaptı. Ayrıca Kuzey Veziristan'daki bir piyade tümenini de komuta etti. Burası Pakistan'ın Afganistan sınırındaki terörle mücadele operasyonlarının en önemli bölgelerinden biriydi. 2021-2023 yılları arasında Pakistan Ulusal Savunma Üniversitesi Başkanlığı görevini yürüttü. Ayrıca Mahmud'un savaş çalışmaları alanında da yüksek lisansı bulunuyor. Mekke Savunma İttifakı bir veya birden fazla ülkeye düşmanlığı değil, caydırıcılığı hedef alan bir yapıya sahip. Dolayısıyla ittifaktaki temel anlayış, olası saldırıya topyekün karşılık verilmesi yerine bir saldırı olmadan önce engellemeye dönük gayreti kapsıyor. Mekke Savunma İttifakı'ndaki genel sekreterlik pozisyonu NATO ile benzerlik sağlıyor. İttifakın işleyişinin bir komutan yerine genel sekreter tarafından yürütülmesi de savaşı değil, savunmayı hedef alan anlayışı ortaya koyuyor.
0: Yemen'de dönüm noktası mı? Soru bu. Milliyet gazetesinin haberi okuyalım. Hükümet güçlerinin başlattığı operasyon, Yemen Şafağı operasyonu başlatılmıştı. Dün de paylaşmıştık, hatırlayacaksınız. Hükümet güçleri Husilere yönelik başlattı bu operasyonu ve sonuç verdi diyor haberde. Babülmendeb Boğazı kıyılarında kontrol sağlandı. Husiler ise Suudi hava sahasını tehdit ediyor. Tabii o kritik Mekke İttifakı toplantısından Suudi Arabistan'a acilen Türkiye ve Pakistan'ın askeri destek vermesi kararı çıkmıştı ortak açıklamada. Bir yandan da işte bu operasyonun sonuçları olumlu anlamda sonuç verdi diyor haberde. Hükümet birliklerinin ilerleyişinde Suudi Arabistan'ın yoğun hava desteğinin etkili olduğu bildirildi. Ve tabii Güney Kızıldeniz'deki su yollarını hedef alması planlanan yakın saldırıların engellendiği de ifade edildi. Silah depoları, patlayıcı yüklü insansız botların bulunduğu depolar ve deniz mayınlarının imha edildiği de aktarıldı. Husilerdense Riyad'a yönelik tehditler el yükseltiyor Husiler de bu konuda maalesef ve Suudi Arabistan hava sahasını askeri operasyon bölgesi ilan ettiler. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri bir yaptığı açıklamada Suudi Arabistan hava sahasını kullanan tüm uluslararası havayolu şirketlerine uçuşlara devam etmemeleri konusunda uyarı yapıldı. Mekke ve Medine'nin kutsal hava sahaları da yine o sahalar hariç Suudi Arabistan semaları operasyon bölgemizdir ifadeleri kullanıldı. Tabii önemli, biliyorsunuz o kutsal topraklara yönelik saldırı girişimi de çok büyük tepki çekmişti, ses getirmişti. Arda arda kınamalar geldi. Türkiye'de kınadı. Bakalım burası önemli. Önümüzdeki günlerde neler olup bitecek, gelişmeleri an be an takip edeceğiz. Gelelim şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamalarına. Yine İran'a yönelik sert açıklamalar yaptı Trump üst perdeden. Dedi ki İran'a yine iki seçenek, bu aralar hep seçenek sunuyor İran'a. Ve bu kez dedi ki ya nazik yol ya da nazik olmayan yol.
2: Bu işi bitirmemiz gerekiyor dedi. Önündeki seçenekleri nazik veya nazik olmayan olarak sıraladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran gündemini değerlendirdi. Trump, Baltimore kentinde konuştu. Bir kez daha İran'ı kimin yönettiğini bilmediğini dile getirdi.
3: As you know, their leaders are gone. Their second group of leaders are gone. And the biggest problem I have is nobody knows who the hell is running the country.
2: ABD Başkanı, bu işi bitirmemiz gerekiyor ve mesele sadece bunu nasıl yapmak istediğimiz ifadelerini kullandı. Nazik bir şekilde mi yoksa pek de nazik olmayan bir şekilde mi yapacağız? Bunu çok yakında öğreneceksin açıklamasını yaptı.

0: Trump Beyaz Saray'dan ayrılırken yaptığı açıklamanın hedefinde ise İran'ın ekonomisi vardı. Ekonominin çok kötü durumda olduğunu öne sürdü. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın istifasına değindi. Paknejad'ın ülkedeki durumun hiç iyi olmadığını söyleyerek istifa ettiğini iddia etti. Hürmüz Boğazı'nın ise açık olduğunu kaydetti. ABD Başkanı son birkaç gün içinde inanılmaz miktarlarda milyonlarca varil petrol sevk edildi dedi. Petrol fiyatlarının yakında düşmesini beklediğini söyledi.
1: İsrail medyası şunu yazdı. İsrail ordusunun ABD'nin katılımı olmadan İran'a yeni bir saldırı düzenleme seçeneği için hazırlık yaptığını ileri sürdü. Fly Dubai uçağındaki olayın arkasından İran'ın çıkması halinde yine Trump da açıklama yaptı. Eğer sorumlu İran'sa, ki İran sorumlu, eğer bu kanıtlanırsa bu ülkeyi vuracağız dedi.
2: İsrail ordusunun ABD'nin katılımı olmaksızın İran'a tek başına yeni saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yaptığı iddia edildi. İsrail Hayom'a konuşan askeri kaynaklar, ABD ve İsrail arasında operasyonel koordinasyonun sürdüğünü, ancak ordunun bağımsız harekat seçeneğini de planladığını bildirdi. Habere göre planlamaların merkezinde Tahran'ın nükleer programı bulunuyor. Ancak ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde yeni bir saldırının düşük ihtimal olduğu değerlendiriliyor. Bunun nedenlerinden biri yeni bir çatışmanın küresel petrol fiyatlarını yükseltebileceği endişesi. ABD Başkanı Trump'ın da ara seçim öncesi bunu istemeyeceğine dikkat çekiliyor. Trump 30 Eylül'de Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağındaki olayın arkasından İran'ın çıkması halinde bu ülkeyi vuracaklarını söylemişti. ABD Başkanı günler sonra olaydan İran'ı sorumlu tuttuğunu belirtti. Trump'ın açıklaması Başkan Yardımcısı Vance'in aynı gün yaptığı değerlendirmeyle örtüşmedi. Vance, İran'ın olayda rolü bulunduğuna dair henüz kesin bir kanıt görmediğini söylemişti. ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a karşı geniş çaplı saldırılar başlatmış, Temmuz ayında İran'ın güney kıyıları da yoğun saldırıların hedefi olmuştu.
1: Rusya'nın Soçi kenti yakınlarında da bir tankerde yangın çıktı. Sirius Federal Bölgesi İdari Başkanı Dimitri Plişkin'den geldi açıklama. Ve bölgenin açıklarındaki tankerde yangın çıktı, dumanlar metrelerce yükseldi. Plişkin tüm plajların geçici olarak kapatıldığını belirtti. Çevre sakinlerine de dışarı çıkmayın, evlerin pencerelerini kapalı tutun çağrısı yapıldı. Yangının nedeni hakkında bilgi yok. Yaralı ve can kaybı bilgisi de yok henüz. Ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in de Soçi'de resmi konutu bulunuyor. Bu detay da önemli. Fransa'ya dönelim. Orada da biliyorsunuz öğrenci eylemleri var ve devam ediyor. Son eylemlere veliler, öğretmenler, sendikalar da destek verdi ve öğrencilerle güvenlik güçleri arasında da ne yazık ki zaman zaman çatışma çıktı.
3: Fransa'daki lise öğrencilerinin protestoları sürüyor. Sendikaların da destek verdiği eylemlere bazı kentlerde polis müdahale etti. Öğrenci eylemleri Paris, Lyon, Marsilya ve Strasbourg başta olmak üzere birçok kentte devam ediyor. Eğitim sendikaları, veliler, çiftçiler ve öğretmenler eylemlere katıldı. Ülke genelinde yaklaşık 1800 lisenin öğrenciler tarafından kapatıldığı bildirildi.
4: Fransa'da iki hafta önce başlayan lise protestolarının bugün en büyüğü düzenleniyor. Bu protestolara artık sadece liseler değil, üniversiteler de destek veriyor. 30'dan fazla üniversitenin bu protestolara katıldığını söylemek mümkün.
3: Strasbourg ve Lyon'daki gösterilerde olay çıktı. Strasbourg'da eylemcilerle polis zaman zaman çatıştı. Lyon'daki gösteriler sırasında yakılan ateş itfaiye tarafından söndürüldü. Hükümet de öğrencilerin taleplerine karşı harekete geçti. Başbakan Sebastian Lecornu, bakanlardan taleplere ilişkin çalışma başlatmalarını istedi. Devamsız olan öğretmenlerin yerine yenilerinin atanması, okul saatlerinin kısaltılması ve öğle aralarının uzatılması gündemde. Ayrıca okulların fiziksel koşullarının iyileştirilmesi de değerlendirilecek. Ancak

0: ekonomisinde zor günler geçiren Fransa'nın buna kaynak bulup bulamayacağı belirsizliğini koruyor. Bunun yanında Sol Parti'de eylemlerdeki polis şiddetinin araştırılması için meclise önerge sunacaklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'sa sosyal medya paylaşımında öğrenci eylemlerine değindi. Fransa'da yaşananlar kontrolden çıkmış kitlesel göçten başka bir şey değil ifadelerini kullandı. Lise öğrencileri okullardaki fiziki koşulların iyileştirilmesi ve eksik kalan öğretmen sayısının artırılması talepleriyle yaklaşık 2 haftadır eylemlerini sürdürüyor. Şu ana kadar 6000'den fazla kişi hakkında yasal işlem yapılırken eylemlerde 900'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.
1: Nobel ödüllü Profesör Aziz Sancar dedi ki Avrupa'yı gezin ama Türkiye'ye dönün. Gelin onun mesajlarını Akşam Gazetesi'nden okuyalım. Profesör Doktor Aziz Sancar genç bilim insanlarına seslendi. Avrupa'ya veya Amerika'ya mutlaka gelin. Buradaki araştırma ortamından faydalanın ama ülkenize dönün. Türkiye'ye borcumuz var mesajını verdi. Yapay zeka deneylerin yerini alamaz dedi. Son dönemin en çok tartışma konusu biliyorsunuz. Kanser araştırmalarında yapay zekanın rolünü değerlendirdi Sancar. Yapay zekanın burada faydalı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü burada ilaç veriyorsunuz. Vücudun ilaca nasıl etki göstereceğini şu anda yapay zeka anlayamaz, buna cevap veremez. O bakımdan deneyleri yapmamız lazım diye konuştu ve yine beyin kanseri tedavisini anlattı Aziz Sancar konuşmasında ama en önemli kısım gençlere verdiği, genç bilim insanlarına verdiği mesaj şuydu. Evet Avrupa'nın, Amerika'nın imkanlarından faydalanın ama günün sonunda Türkiye'de de imkanlar gelişiyor. Ülkenize dönün, Türkiye'ye borcumuz var mesajıydı bu dikkat çeken açıklamasında. Ve Rusya'ya dönelim. Biliyorsunuz son günlerde orada bir yeni bir salgın mı var acaba? Bunun endişesi ortaya çıktı. Çünkü veba enstitüsünde çalışan genç bir kadın öldü. Ölüm nedeni otopsi sonuçlarında veba ile ilişkilendirilmedi. Kaynağı bilinmeyen bir zatüre olarak belirtildi. Ama bir yandan da ABD Başkanı Trump'tan Moskova'ya yardım teklifi geldi. İzleyelim haberimizden.
2: Rusya'da bir laboratuvar çalışanının ölümü ülkede salgın endişelerini tetikledi. Temas eden kişiler arasında 2 COVID-19 ve 2 rinovirüs vakası belirlendi. Sibirya bölgesindeki Irkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Darya Şipilova nedeni belirlenemeyen zatüre teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirmişti. Şipilova'nın tedavi gördüğü hastane karantinaya alınırken kendisiyle temas eden kişiler de gözlem altına alındı. Rusya İnsan Sağlığını Koruma Servisi, temas eden kişiler arasında 2 COVID-19 ve 2 rinovirüs vakasının belirlendiğini duyurdu. Irkutsk bölgesindeki sıhhi ve epidemiyolojik durumun sakin olduğu belirtildi. Irkutsk valisi Kovzev'de Şipilova'ya yapılan otopside vebaya ilişkin herhangi bir belirti tespit edilmediğini, ölüm nedeninin kaynağı bilinmeyen bir zatüre olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada ise temas eden kişilerde herhangi bir belirti bulunmuyor denildi. Rusya'dan olayla ilgili daha çok bilgi talep edildi. Olay ABD Başkanı Trump'ın da gündemindeydi. Rus basınında Şipilova'nın veba içeren kırık bir deney tüpüyle temas ettiği iddia edilmiş ancak bu iddia Rus makamları tarafından doğrulanmamıştı.
1: Evet bir yandan da öğrencilerin sınav maratonu var tabii bitmeyen. YKS ve LKS'de milat 2028 olacak diyor Sabah gazetesinin haberinde. Bakalım detaylara. 2028'de LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler için sınav maratonu şimdiden başladı. Bugünün 7. ve 11. sınıfları yeni müfredatın merkezi sınavlara yansıyacağı ilk adaylar olacak. İşte bu açıdan önemli. Ve yeni soru tipleri MEBİ ve EBA'da yer alacak. Ders kitaplarında geçmeyin, metinleri dikkatli okuyun diye uzmanlardan öneriler var. Tabii 5 temel kaynağı neler olacak öğrencilerin? Ders kitapları, MEBİ, EBA, OGM materyaller ve resmi örnek sorular. Bu sorular MEB ve ÖSYM'nin yayımlayacağı örnek soru ve denemeler olacak. 2028'in soru yaklaşımını görmek için en önemli rehberlerden olacak. Hangi beceriler öne çıkacak?

0: okuduğunu anlama, bilgiyi kullanma, yorum ve çıkarım yapma, tablo ve grafik okuma, bilgiler arasında ilişki kurma, problem çözme ve akıl yürütme gibi yeni soru havuzu yenilenecek ve artık bu yetenekler, bu 6 beceri özellikle ön plana çıkacak. Yani test çözmek yetmiyor. Sistem birazcık daha değişmeye başlıyor artık sınav sisteminde. Öğrenciler için diyelim ve gün başlıyor, kaldığımız yerden devam edelim. Ve sırada Hava'nın notları var. Hafta ortasına geldik sayılır. Hüseyin hoş geldin
1: hoş
0: bu arada.
1: Buldum.
0: Günaydın.
1: Günaydın Tuba.
0: Haber çıkmıyor. Meteoroloji mühendisi Hüseyin Öster bizimle birlikte. Değişti mi hafta başından bu yana tahminler? Hafta sonu pastırma sıcakları falan deniyor ama en doğru
1: çok
0: bilgi sende.
1: Çok da değişmedi. Teşekkür ederim.
0: Evet,
1: hemen
0: buyursunlar.
1: Efendim hava durumuna hoş geldiniz. Pastırma sıcakları mı, ismine ne derseniz bilmiyorum ama bu hafta sonu hava ısınıyor. Öyle bir ısınıyor ki Haziran'ın sonunda ve Temmuz'un başında anlattığımı hatırlıyorum onları. 28-30 derecelere çıkan sıcaklıklar geri dönüyor. Tatlı bir yaz havası başlıyor demiştim. Şimdi ise tatlı bir sonbahar havası başlıyor. Ancak içerisinde fazla bir yağmur batı bölgeleri için yok. Dışarıda açık hava planı yapıyorsanız fazla bir endişe etmenize gerektirecek durum yok. Sıcak hava işte şu kırmızı renkle geliyor bakın. Aslında iki gündür Avrupa'da, Orta Avrupa'da bir sıcak geniş bir alanda geziniyordu. Bu gezintisini doğuya ve güneye doğru inerek sürdürüyor Balkanlar etrafına. Çünkü ona eşlik eden aynı zamanda Kuzey Avrupa'da inen ikinci bir serin hava, soğuk hava var. Ve sıcak hava adeta üzerimize başka rotası olmadığı için geliyor şu anda. Bu sıcak havanın aynı zamanda Balkanlar çevresinde de olduğunu görüyorsunuz. İstanbul'daki karşılığı, yansıması yaklaşık hafta sonu için söylüyorum. 25-26 dereceye çıkıyor İstanbul. Güneş altında 33-35 derece hissedersiniz. Ekim ayının ortası gelirken 33-35 derece hissedilen sıcaklık olur İstanbul'da. Ankara'da da birkaç derece serinli sadece. 22-23 derece gölgede, 30 derece güneş altında bir sıcaklık olur. Karadeniz uzun zamandan sonra tekrar ısınacak. Bu şu an başa döndü animasyon. 7 Ekim bugünün kondisyonu. Bugün serin bir hava var. Sabah dışarıya çıkarken görüyorsunuz yüzünüze çarpan hava epey bir yani kışa doğru gittiğini havanın gösteriyor. Ama tarihler ilerledikçe 8 Ekim, 9 Ekim, 10 Ekim oldukça yani bu hafta sonu geldikçe bu kırmızı alanın Türkiye'mizin üzerine geldiğini göreceğiz. Bu sırada geçtiğimiz videoda da söylemiştim. Doğuda çok sıcak bir hava var. İran çevresinden itibaren Aşgabat, Bakü yani Taşkent bütün şu alanda epey bir yaz havası var o tarafta. Avrupa'da ise daha serin bir hava var ve çok kuvvetli yağışlar oluştu. İspanya, Madrid, Marsilya, Barcelona etrafı, Bordo, bakın burada Milano, Kuzey İtalya, Münih, Paris derken bu alanda epey bir kuvvetli hava olayları var. Eğer işiniz varsa ya da tanıdığınız yakınlarınız, hani uçuşlarda bile gecikmeler var. Özellikle İspanya, Fransa etrafından bu yöne doğuya doğru olan uçuşlarda. 5 gündeki toplam yağış tahmini bu pazar gününe kadar toplamayı beklediğimiz yağış miktarı bunlar. Doğu ve Güneydoğu'daki hafif böyle renkleri görüyorsunuz şiddet skalasında 10 milimetrelik yağışları gösteriyor. Karadeniz'in iç kesimlerinde de yağmasını bekliyoruz. Daha çok Perşembe ve Cuma yani yarın ve Cuma günü. İç Anadolu'da Ankara etrafında yağmur ihtimali var. Fakat bu yağmur Perşembe gecesi veya Cuma sabahı inecek ve 2-3 milimetrelik bir yağıştan söz ediyoruz. Başkent Ankara'da hayatı etkileyecek bir yağmur yok özetle. Kastamonu çevresinde yine Perşembe gecesinden sonra yağabilir bir miktar. İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli hattında ise gelecek çarşambaya kadar yağmur görünmüyor. Hani bir uzun vadeli tahmin bir de 5 günlük kısa vadeli 3 günlük tahminler var ya uzun vadeli tahminlerde haftaya salıdan sonra yağmurlu 3-4 günümüz daha olabilir. Bu hafta güneşli ama haftaya hava tekrar yağmura dönebilir ve 17-18 derece hissedilen sıcaklıklar görünüyor tekrar. Bu bugün 30 derece hissedilen sıcaklık olacak dediğim yerlerde gelecek hafta epey bir fark var. Kıyı Ege'de o kadar büyük bir değişim beklemiyoruz. İzmir hafta sonunu 30 derece, Bodrum, Çeşme gibi yerlerde geçirecekseniz 28-30 derece arası geçiriyor gündüz. Ama gece 21-19 derece arasına iniyor. Gece artık epey bir Ege'de de her yerde olduğu gibi serinledi. Akdeniz sahillerinde parça parça yağış var. Ciddi bir hava olayı beklemiyoruz. Çok kuvvetli bir yağış yok. Bu hafta Türkiye'de aslında genel olarak daha sakin bir hafta. Ancak hava kalitesi de nefes aldığımız, soluduğumuz havanın içindeki o kirletici miktarı arttığı için hava kalitesi de azalıyor. gece saatleri özellikle. Bazı hastalıkların da arttığı, nezle, hapşuruk gibi bu tarihler de denk geliyor efendim. Evleri havalandırmaya çalışalım, açık havada durmaya çalışalım diyoruz. Umarım sağlıkla geçirirsiniz.
0: Evet, umarım. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin verdiğim bilgiler için. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster bize havanın notlarını aktardı. Sağ olsun. Tabii bu hava değişimlerine de dikkat etmekte fayda var. Dedikten sonra kısacık bir ara vakti yine. Gün başlıyor da. Döndüğümüzde canlı bağlantılarımız olacak. Son dakika gelişmeleriyle dolu bir saat daha bizi bekliyor. Yine gazetelere bakacağız, haberlerimize bakacağız. Bekliyoruz efendim. Bizden ayrılmayın lütfen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

Bir kez daha günaydın. Habertürk ekranlarından gün başlıyordasınız. Son saatimize giriş yapmış olduk. 7 Ekim Çarşamba bugün saatler 9'a geliyor. Ve başlayalım son saatimize.

0: Hızlı bir giriş yapalım. Esenyurt Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Geçtiğimiz saat aktarmıştık bu son dakika gelişmesini. Ve hakkında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 17'si gözaltına alındı. İkisi hala aranıyor. Diğer tüm detaylar için Habertürk muhabiri arkadaşımız Arzu Kaya'ya döneceğiz şimdi. Hattımızda Arzu, söz sende.
1: Tuba Sedekoğlu, aslında biraz gelişmeler de ortaya çıkmaya başladı. Kimlerin gözaltına alındığına dair ve hangi suçlamalarla. Şimdi sabah saatlerinde Esenyurt Belediyesi'ne bir operasyon

0: belirlendi. Gerekçe ise bir kısım ihalelere fesat karışıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik toplamda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 17'si gözaltına alındı, ikisi firari ve yakalama çalışmaları devam ediyor. Peki kimler? Gözaltına alınan isimler arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş var. Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal bulunuyor. Yine Esenyurt Belediyesi'nde görevli birçok personelden bahsedeceğim. Üst düzey Esenyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü, yine keza Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışanlar ve Esenyurt Belediyesi'nde çeşitli mevkilerde çalışan isimlerin gözaltına alındığını biliyoruz. Aynı zamanda gözaltına alınan diğer isimler de inşaat firması çalışanları ki zaten müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiasına yönelik yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Yine gözaltına alınan isimler arasında avukatlar bulunuyor. Aynı zamanda çeşitli inşaat firması sahipleri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu toplamda 17 şüpheli arasında avukatlar bulunuyor. Aynı zamanda çeşitli inşaat firması sahipleri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu toplamda 17 şüpheli gözaltına alındı. Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Esenyurt Belediyesi'ndeki bir kısım ihalelere fesat karışıldı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düğmesine bastı ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 17'sini ki aralarında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 17 şüpheli şu dakikalarda gözaltına alındı ve emniyette işlemleri başladı Tuba Sedekoğlu.
1: Çok teşekkürler Arzu Kaya, bize tüm detayları aktardı. Bu sıcak gelişmeyle ilgili Esenyurt Belediyesi'ne yönelik bu operasyonun an be an gelişmelerini takip edeceğiz. 19 kişi hakkında gözaltı kararı var. 17'si alındı, ikisi aranıyor. Bakacağız. Devam edelim. Ankara'dan üzücü bir haber geldi. Çok acı bir haber geldi ne yazık ki. Bir polis şehit oldu. Denetim yapmaya çıkmıştı polisler. Bir aracı durdurdular ancak o araçtan ateş açıldı ve polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu.
2: Denetim noktasında silah sesleri yükseldi. Açılan ateş sonucu bir polis memuru şehit düştü. Polis ekipleri Ankara'nın Pursakları ilçesinde denetim yapıyordu. Şüpheli bir araç durduruldu. Kimlik denetimi yapılan kişilerden biri aracın arka koltuğundan indi. Polis memuru Ahmet Türkoğlu silahla vuruldu.
3: Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz.
2: Polis ekipleri kaçan saldırganların peşine düştü. 3 şüpheliden ikisi yakalandı. Ateş açan şüpheli intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan kişinin tedavisi sürüyor.
1: Gözler bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'da olacak. Bir süredir hakkında iddialar var. AK Parti'ye geçeceği yönünde. 18 Haziran'da Tugay CHP'den istifa etmişti ve yoluna bağımsız olarak devam ediyordu. Bugün de AK Parti'ye katılacağı ifade ediliyor. Detayları izleyelim haberimizde.
4: Bağımsız kalmasının ardından AK Parti'ye katılacağı uzun süredir gündemdeydi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim Çarşamba günü AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Tugay 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Görüşme sonrası yaptığı paylaşımda İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. 7 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde yeni yasama dönemi nedeniyle milletvekilleriyle bir araya gelecek. Tugay'a buradaki programda AK Parti rozetinin takılması bekleniyor. Tugay katılım konusunda sessiz kalmayı tercih etmişti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir vatandaş AK Parti'ye geçtiğinizde işten çıkarma yapacak mısınız sorusuna çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz yanıtını verdi. Öte yandan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda ilçe başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda Tugay'ın katılım süreci

0: sürecinin değerlendirildiği öğrenildi. Yeni Parti cephesinde ise Tugay'a tepki var. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Alsancak'ta toplanarak yürüyüş düzenledi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasına Yeni Parti İzmir milletvekilleri de destek verdi. Öte yandan AK Parti'nin sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. Görüntülerde çöp dağı yeşillenip çiçek açıyor. Sonda ise İzmir Marşı çalıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel videoya tepki gösterdi. İzmir Marşı'na merakları manidar. Rehin alan mülke sahip olmaz. Mülk benim oldu sanan varsa işte meydan dedi.
1: Değerli arkadaşlar hep birlikte siyasi...
2: Ve Yeni Parti isim benzerliği tartışmasında Anayasa Mahkemesi'nde sunacağı o savunmayı hazırladı. Olası bir değişiklik kararına karşı 3 alternatif de belirlendi. Bakalım neler onlar? İsim tartışması biliyorsunuz Yeni Parti'nin MYK toplantısında gündeme gelmişti. Yeni Parti Anayasa Mahkemesi'ne vereceği savunmada Yenilik Partisi ile seçmeni yanıltacak bir isim benzerliği bulunmadığını anlatacak bu savunmada. Ve Yeni Parti olur ya olası bir isim değişikliği kararı çıkarsa buna karşı alternatif isimler de belirledi. Milletin Yeni Partisi, Halkın Yeni Partisi ve Değişimin Yeni Partisi de bu seçenekler arasında bulunuyor. Savunmanın Anayasa Mahkemesi'ne sunulmasının ardından Yüksek Mahkeme isim benzerliği başvurusunu karara bağlayacak. Takip edeceğiz. Hadi gelin bakalım İstanbul'un yol durumuna bir kez daha. Çünkü 16 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Mega kentten. Her sabah aynı yoğunluk, aynı trafik. Maalesef çoğuna göre de bu bir çileye dönüşüyor. %58 şu anda trafik yoğunluğu. Şöyle köprülere bakalım. Yoğunluk Anadolu yakasında daha da fazla, Anadolu yakası özelinde %71'e dayandı trafik. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yine aynı güzergah yoğun, özellikle Küçükyalı Bostancı hattında bir yoğunluk var. Yine köprü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yaklaştıkça Acıbadem Uzunçayır Altunizade katılımı da epey yoğun, köprü üstü de yoğun akıcı diyebiliriz. Gelelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, orada da Kavacık'ta bir yoğunluk görünüyor. Yine TEM'de Ümraniye TEM katılımı epey yoğun, Elmalı, Ataşehir Çakmak Köprüsü'nde de yine yoğunluklar belirgin şekilde haritada görünüyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlere şöyle bir baktığımızda daha rahat ama Şişli Mecidiyeköy katılımında bir yoğunluk var. Yine Hastal katılımı da yoğun diyebiliriz. E5'e bakalım, Avrupa yakasında ana arterlerde durum ne? E5 hattı epey yoğun Avrupa yakasında. Bakın Şirin Evler'de olaylarında bir başlıyor. Haliç Köprüsü'ne kadar uzayan bir hat orada kapalı. Yine Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece hattı her sabah olduğu gibi bu sabah da yoğun. TEM'de de yoğunluklar var. Esenyurt Bağcılar dolayları yine yoğun, yine yoğun diyebiliriz. Neyse ki kuru bir hava var. Yağış olunca daha da artıyor trafik malumunuz. Ama yine de sürücülerin dikkat etmesinde fayda var diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi de piyasalara bakacağız. Bakalım yeni güne nasıl başlaması bekleniyor piyasaların? Borsa İstanbul 100 endeksiyle başlayalım. Bakın 12.374 puan seviyelerinde gösteriyor an itibarıyla. Daha gong sesinin duyulmasına var, alım satım emirlerinin devreye girmesi için. Tabii açıklamalar da geliyor. Borsa İstanbul'dan ayrılanların daha çok mevduata kaydığı yönünde. Ama yavaş yavaş bir toparlanma da söz konusu değerlere bakıldığında. Dolar TL paritesiyle devam edelim. 49 lira 19 kuruş seviyelerinde. Euro TL'de ise durum 55 lira seviyelerinde, 55 lira 30 kuruş. Euro dolar paritesine bakalım. Orada da İbre aşağı yönlü 1,12 seviyelerinde diyebiliriz. Faizle devam edelim. Faiz de yine her zamanki seviyesini koruyor diyebiliriz. %39,87 seviyelerinde, %40 bandında genelde faizdeki durum. Ve altının onsuna bakalım. İbre aşağı yönlü 4131 dolar seviyelerinde ve petrol, akaryakıt fiyatları, Boğazlar'daki kısmi ham petrol ihracatına izin verilmesi, Hürmüz'deki, Bab-ül-Mendeb'deki bir yandan tabii piyasayı rahatlatmaya çalışıyor küresel ekonomi ama stoklar da devreye sokuldu ama yine de 100 doların hala üzerinde, az da olsa Brent petrolün varili 101 dolar seviyelerinde, ABD ham petrolü ise 90 dolar seviyelerinde gösteriyor şu anda. Gelelim iç piyasada altına. Bakın, kıpkırmızı ibreler aşağı yönlü. Altın fiyatları da bu aralar tabii değişken şu an düşüş seyrinde görünüyor ama hala hatır sayılır fiyatlar var tabii. Gram altın 6541 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10694 lira seviyelerinde. Yarım altın 21388 liradan işlem görüyor. Tam altın ise şu sıralar gösterilen seviye bu. 42642 liradan işlem görüyor. Evet, güne bu seviyelerde başladı diyebiliriz piyasalar için. Şöyle bir genel manada baktık. Tabii önümüzdeki günlerde de takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Ticaret Bakanlığı piyasa denetimlerinde 9 aylık bilançoyu açıkladı. Buna göre Ocak ve Eylül arasında 44 milyon ürün denetlendi. Kural dışı davranan işletmelere de ceza yağdı. Bu ceza tutarı 2,6 milyar lirayı buldu.
3: Piyasa denetiminde 9 aylık bilanço belli oldu. 360 bin firma denetlendi, 2,6 milyar lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı 2026'nın ilk 9 aylık piyasa denetim raporunu açıkladı. Ocak-Eylül arasında yaklaşık 360 bin firma ve 44 milyon ürün denetlendi. Kural dışı davranan firmalara toplam 2,6 milyar lira ceza uygulandı. Fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv, emlak ve kuyum gibi başlıklardaki denetimlerde uygulanan ceza işlem tutarı 724,7 milyon lira oldu. En fazla ceza ise fahiş fiyattan kesildi. Onu otomotiv, emlak ve kuyum sektörleri takip etti. Ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerde denetime dahil edildi. Bu sözleşmelere aykırı hareket eden firmalara 735,3 milyon lira ceza kesildi. Rekabet Kurumu ise 2026'nın ilk 9 ayında 255 firmaya 20,5 milyar lira ceza uyguladı.
2: Son dönemde pek çok şeyin fiyatı artıyor artmasına ama kalitesi aynı mı kalıyor sizce? İşte bu büyük tartışma konusu. Bakın, Türkiye Gazetesi'nden okuyacağım şimdi bu haberi. Pahalı aldık, ayıplı çıktı başlığı atılmış. Ürün ve hizmet kalitesi düşerken fiyatlar uçuyor. Tüketici hakem heyetine 6 ayda 481 binin üzerinde başvuru yapılmış. Ve tabii parasal değeri de 8,5 milyar liraya ulaşmış bu uyuşmazlıkların. Başvuruların %64'ü de ayıplı mal ve hizmet şikayetlerinden oluşuyor. Ve en başı çeken konu da yine ayakkabı, kıyafet ve tekstil. Konu ürün fiyatlarında %60 ile %10'luk bir artış var başvuruya konu olan ürünlerde ama şikayet de bir o kadar fazla. En çok şikayet de ayakkabıda, kıyafette ve tekstilde. Arkasından ne geliyor bakalım? Ev elektroniği, dayanıklı tüketim ve ev elektroniği, arkasından iletişim abonelikleri derken liste böyle uzuyor. Kalitede, gramajda düşüyor diyor haberde. Uzmanlar yüksek enflasyon dönemlerinde firmaların maliyet baskısı yalnızca fiyat artışıyla değil, ürünün gramajı, kullanılan malzemenin kalitesi veya hizmet standardı da düşebiliyor diyor. Buna dikkat çekiyor. Hakikaten de bunu pek çoğumuz yaşayıp görüyoruz. Fiyatlar alıp başına gitse de o eski kaliteyi her zaman bulamıyoruz. Ne aldığımızda, ne yediğimizde, ne giydiğimizde. Maalesef. Devam edelim. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da mecliste bir sunum yaptı. Fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi dedi. Dezenflasyon sürecinin de yeniden ivme kazanacağını ifade etti. İşte o açıklamanın detayları geliyor şimdi.
0: Fonlardaki çıkışların büyük oranda mevduata yöneldiğini belirtti. Kredi risk primi ve döviz kuru oynaklarında sınırlı bir artış olduğunu ifade etti.
4: Son dönemde para piyasası ve benzer fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payıyla uyumlu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla TL payı yatırım fonları dahil ve hariç olarak %61 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Son dönemde yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle ülke kredi, risk primi ve döviz kuru oynaklığında sınırlı bir artış yaşandı.
5: Hayırlı olsun.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Dezenflasyon sürecine ilişkin mesajlar verdi.
4: Savaşın etkilerinin belirginleştiği Mart-Haziran döneminde enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olmuştu. Ancak Temmuz ayından itibaren ana eğilimde yeniden gerileme gördük. Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacaktır. Bu çerçevede fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
0: Karahan, para politikasındaki sıkı duruşun etkisiyle enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kalmadığını da belirtti. Enflasyon beklentilerinde sene başında öngördüğümüz iyileşmenin sağlanmamış olması dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürmeyi gerekli kılıyor ifadelerini de kullandı. Karahan sunumun ardından milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. Gündemindeki tasfiye sürecine ve finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdi. Son günlerde fonlardan çıkış hızında yavaşlama görüldüğünü belirtti. Türk lirasına yönelik güvenin güçlü biçimde devam ettiğini ifade etti.
5: Bekliyoruz Sayın Başkan, çok bekliyoruz.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizliği daha da aşağı çekmek için yeni politika araçlarını devreye alacaklarını belirtti. Çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak bizim en önemli hedeflerimizden açıklamasını yaptı.
6: İşsizlik oranımız yaklaşık 40 aydır tekanil seviyelerde seyrediyor. Ve son açıklanan Ağustos verisinde de %7,8'e gerilemiş durumda.
0: İşsizlik oranındaki gerilemeye dikkati çekti. Yeni politika araçlarının devreye gireceğini işaret etti.
6: Genç işsizlik oranımız %13'e gerilemiş durumda. Ancak bu olumlu tabloyu daha ileriye taşımak ve işsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını da devreye alıyor.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatına ilişkin üçlü danışma kurulu toplantısına başkanlık etti. İş gücü piyasasındaki hedefleri anlattı.
6: Özellikle çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesidir. Amacımız tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil, farklı çalışan grupların ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır.
0: Işıkhan, iş gücünü artırıcı düzenlemeler için uluslararası uygulamaları dikkate aldıklarının da altını çizdi.
2: Gelelim gıda denetimlerine. Bu da çok önemli. Çünkü türlü türlü hilelerle piyasaya sürülen malzemeler olabiliyor. Geçen ay 117 binin üzerinde gıda denetimi yapıldı ve uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218,2 milyon lira ceza uygulandı. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Buna göre Eylül ayında 117.360 gıda denetimi oldu. Denetimlerde 218,2 milyon lira ceza uygulandı ve 29 işletmeyle ilgili de suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Yumaklı, kuralları harfiyen uyan esnafımızı, işletmelerimizi baş tacı ederken soframızın bereketine ve insanımızın sağlığına kastedenlere de göz açtırmamaya kararlıyız notunu paylaştı.

Evet, Gazze'de o acımasız soykırımın 3. yılındayız. Kelimelerin aslında yetersiz kaldığı, söylenen şeylerin anlatmaya, tarif etmeye yetmediği bir haddedeyiz artık. Ama bazen bir kare binlerce kelimeden fazlasını anlatır. Bu süreçte Gazze'de öyle fotoğraflar çekildi ki, yıkımın ortasında hayata tutunmaya çalışan insanların hikayeleri hafızalara o karelerle daha da kazındı. Şimdi

0: Gazze'de çekilen fotoğraflardan bazılarına bakacağız.
1: Tarih 18 Ekim 2023. İsrail El Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırının sabahında doktorlar 500'den fazla sivilin öldüğünü duyurdu.
2: Tarih 23 Ekim 2023. İsrail Gazze'yi ağır bombardımana tuttu. Saldırıların 17. gününde Filistinlilerin çaresizliği kadraja yansıdı.
3: Tarih 10 Kasım 2023. Yakıt sıkıntısı nedeniyle hastanelerdeki jeneratörler çalışmayı durdurdu. Karanlığa gömülen doktorlar ameliyatları el fenerleriyle yaptı.
4: Tarih 17 Ağustos 2024. İsrail tahliye emirleri verdi. Filistinliler defalarca göçe zorlandı.
5: Tarih 13 Eylül 2024. İsrail yardım girişini engelledi. 6 aylık bebek ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
6: Tarih 10 Ekim 2024. Filistinli çocukların eğitimi aksadı. Her şeye rağmen öğretmenler yıkılan binalarda eğitim vermeye çalıştı.
7: Tarih 23 Ocak 2025, yağmur nedeniyle çadırlar su altında kaldı. Her tarafı suyla dolan kampta hareket etmek zorlaştı.
8: Tarih 23 Nisan 2026, İsrail'in ablukası gıda yetersizliğine neden oldu. Açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtımı yapıldı.
0: Evet, bakıp geçilecek fotoğraflar değil bu fotoğraflar. Gerçekten bir dram var, bir soykırım var ve gerçekten ortada son dönemin yaşanan en büyük insanlık dramı var. Bir an evvel artık daha somut adımların atılması gerekiyor. Önümüzde kış, her zaman dile getiriyoruz. Acil olarak insani yardımların bölgeye, Gazze'ye, Batı Şeria'ya ulaştırılması şart. Ve İsrail'in bir yandan Gazze şeridine yönelik saldırıları başlatmasının üzerinden 3 yıl geçti dedik ama bu 3 yılda en ağır bedeli maalesef ki yine çocuklar ödedi. 21.745 çocuk hayatını kaybetti. 46.000 çocuk da yaralandı. Pek çoğu ampute edildi maalesef. Bu hep söylüyoruz, bu sayılar birer rakamdan ibaret değil. Yitip giden hayaller demek, bir annenin gözyaşı demek, feryadı demek. İzleyelim şimdi haberimizde detayları.

Kimi hayatı öğrenmek için gittiği okulda, kimi gözlerini yeni açtığı ana kucağında yakalandı bombalara. Gazze'ye yönelik saldırıların en ağır bedelini onlar ödedi. 3 yılda 21.745 çocuk hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını başlatmasının üzerinden 3 yıl geçti. 10 Ekim 2025'te ateşkese varılsa da İsrail ateşi kesmedi. İnsan Hakları Koruma Merkezi'nin saldırıların 3. yılında çocuk ölümlerine dair yayımladığı rapor, yaşanan acının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre İsrail'in saldırılara başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 18 yaş altı 21.745 çocuk hayatını kaybetti. 46.000 çocuk yaralandı. Üstelik yaralanan 46.000 çocuktan 11.000'i aldığı yaralar ve tıbbi yetersizlik nedeniyle uzuvlarını kaybederek ampute edildi. Gazze'deki çocuklar 3 yıldır tek bir geceyi bile korkmadan geçiremedi. Gündüzlerse açlıkla mücadeleyle geçti. Onlarca minik el, boyundan büyük boş tencerelerle yardım kuyruklarında sıraya girdi. Tek istekleri evlerine bir kap sıcak yemek götürebilmekti. Ancak İsrail'in uyguladığı ağır abluka insani krizi her geçen gün biraz daha derinleştirdi. En az 123 çocuk açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Kimi ise henüz yeni açmıştı gözlerini dünyaya. Binden fazla bebek bir yıl bile dayanamadı savaşa. Hayata tutunanlar içinse yeni bir mücadele başladı. Bugün Gazze'de 5 yaş altı yaklaşık 300 bin çocuk yetersiz beslenme çekiyor. Binlerce hasta ve yaralı çocuksa tedavi olup hayatta kalabilmek için bölgeden çıkarılmayı bekliyor.

0: Konuşmaya devam edeceğiz Gazze'deki bu acımasız soykırımı ve yansımalarını ama şimdi bir son dakika bilgisi aktaralım. Yeni bir gelişme, sıcak bir gelişme. İzmir Çeşme Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Şimdi Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe hattımızda. Sözü Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe'ye bırakıyorum.
1: Evet, dün sabah Bayraklı Belediyesi'nin önceki dönemine yönelik operasyonu konuşmuştuk ve iddiaların odağında rüşvet vardı. Bu kez de Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihaleleri usulsüzlük iddiasıyla yaptığı iddia edilen isimlere yönelik bir operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde de belediye başkan yardımcısıyla imar ve şehircilik müdürü gözaltına alındı. İlk bilgiler böyle, detayları aktarmayı sürdürüyor olacağız.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Çeşme Belediyesi'ne yönelik bir operasyon var. Gözaltına alınan bazı isimler var. Onlardan biri de Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı ve yine İmar ve Şehircilik Müdürü de aralarında, Fen İşleri Müdürü ve bazı mekan sahipleri de gözaltına alındı gibi bilgiler var. Takip edeceğiz gelişmeleri. Çok teşekkür ediyoruz Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe'ye de. Şimdi devam edelim. Bir gazete haberiyle bugün soykırımın, maalesef Gazze soykırımının 3. yıl dönümü, o acımasız soykırımın. Hem o durumu konuşuyoruz hem de bir yandan Karar Gazetesi'nde bakın bir haber var. Katili kızdıran belgesel İstanbul'da başlığıyla paylaşılmış. Film ekimi 9-18 Ekim günleri arasında sinema severlerle buluşacak. İKSV tarafından belirlenen, bu tarihlerde düzenlenen film ekimi Venedik'ten 4 ödülle dönen NASA belgeselini de gösterecek. İsrailli yönetmenler, hatırlayacaksınız, Yuval Abraham ve Rachel Zor imzalı bir yapımdı ve İsrail'in sivil Filistinlileri hedef alan karanlık askeri karar mekanizmalarını tüm çarpıklığıyla ifşa ediyor. Ödül sonrası İsrail'de tepkilere neden olmuştu belgesel. Hatta Netanyahu açıklamalar yapmıştı. Bu iki yönetmenin vatandaşlıktan çıkarılması talep edilmişti. Ancak film ekiminde bu belgeselde yayınlanacak. 15 Ekim Perşembe günü saat 13'te Atlas Sineması'nda film ekibinin bizzat katılımıyla tamamen ücretsiz olarak izlenebilecek bu belgesel. Biz de bu bilgiyi duyurmuş olalım. NASA belgeseli Venedik'i sallamıştı, ödülle dönmüştü. Tabii İsrail'i de kızdırdı gerçekleri duymak, gerçekleri izlemek bir kez daha onlara dokundu diyelim. Ve devam edelim. Yine İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Mısır'a yönelik tehditlerde bulundu. Mısır'ın bir daha İsrail'e saldırmayacağını savundu bakan. Eğer saldırırlarsa Sina diye bir yer kalmaz sözlerini sarf etti.
2: İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır'a tehditler savurdu. Mısır'ın İsrail'e saldırması halinde Sina diye bir yerin kalmayacağını iddia etti. Mısırlılar İsrailli bakanın sözlerine tepki gösterdi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, 1973'teki Yom Kippur Savaşı'nın yıl dönümünde mülakat verdi. Ultra Ortodoks Yahudilerin haber sitesine konuşan Smotrich, Mısır bize saldırırsa en azından Sina diye bir yer kalmaz iddiasında bulundu. Bir daha Mısır'ın kendilerine saldırmayacağını da savundu. Mısır'dan Smotrich'in sözlerine tepkiler geldi. Milletvekili Mustafa Bekri, bu zayıf kabadayı Mısır'ı kolay bir lokma sanıyor dedi. Mısır ordusu ulusal güvenliğe kasteden herkesle yüzleşmeye ve onu ezmeye hazırdır ifadelerini kullandı. Gazeteci Ahmet Musa da, eğer bir çılgınlık yaparsanız İsrail diye bir yer kalmaz. Konu bu kadar nettir değerlendirmesinde bulundu. Smotrich'in sözlerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da tepki gösterdi. 6 Ekim 1973'te başlayan Yom Kippur Savaşı'nda Mısır ve Suriye, İsrail'e karşı sürpriz bir saldırı yapmıştı. 25 Ekim'e kadar süren savaş, Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla imzalanan ateşkesle sona ermişti. İsrail, 1967'deki 6 gün savaşının ardından işgal ettiği Sina Yarımadası'nı 1978'de terk ederek Mısır egemenliğine bırakmıştı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde de Kasım'da ara seçimler var. Başkan Trump'ın gündeminde de akaryakıt fiyatları. Krize Hürmüz'deki durumun neden olmadığını savunuyor Trump. Asıl meselenin Rusya'da vurulan rafineriler olduğunu söyledi bir yandan. Ve ABD Başkanı tarımda kullanılan kırmızı dizelin kara yollarında kullanılmasına da izin verdi. İzleyelim detayları.
2: ABD Başkanı Donald Trump, benzin fiyatlarının Hürmüz'deki durum nedeniyle artmadığını söyledi. Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerilere düzenlediği saldırılara dikkat çekti. Trump, dünya genelinde artış gösteren benzin fiyatlarına ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Benzin fiyatlarını yukarı çeken artık Hürmüz Boğazı değil diyerek, Boğaz'dan neredeyse her gün rekor miktarda petrolün piyasalara ulaştığını savundu. ABD Başkanı fiyatların artışında rafinerilerin asıl mesele olduğunu ifade etti. Rusya'dakiler Ukrayna tarafından havaya uçuruluyor. Bizdekiler de demokratlar tarafından kapatılıyor dedi. Trump, ülkesinde artan akaryakıt fiyatlarına karşı bir kararname imzaladı. Tarımda kullanılan ve vergi alınmayan kırmızı dizelin karayollarında kullanımına izin verdi.
3: So tonight I'm going to sign a historic executive order to officially waive the off-road requirement and allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
2: Yıl sonuna kadar geçerli olacak kararnameyle Tarım Bakanlığı'ndan çiftçilerin de bu yakıta yeterli miktarda erişebilmesini sağlaması talep edildi. ABD'de bir galon yani yaklaşık 3,7 litre dizel akaryakıtın fiyatı 6,5 dolar seviyesine yükseldi. Ara seçime doğru Trump'a destek, hayat pahalılığı ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle %32 seviyelerine geriledi. Fiyatları düşürmek için geçtiğimiz hafta G7 ülkeleri 100 milyon varil dizelin piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.
0: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran mecliste süreç için kurulacak izleme komisyonunun bir an önce kurulması için çağrı yaptı. İhtiyaç duyulan yasal düzenlemeler için harekete geçilmeli dedi.
4: Meclisin önünde ertelenmeyecek bir görev var. Çerçeve yasanın öngördüğü izleme komisyonu en kısa zamanda kurulmalı ve çalışmalarına başlamalıdır. Meclis uygulamayı izlemeli, taraflarla görüşmeli, İhtiyaç duyulan yasal düzenlemeler için harekete geçmelidir.
2: Mecliste kurulacak süreç izleme komisyonunun kısa sürede kurulması gerektiğini belirtti. Hem Beştepe hem de meclisteki komisyondan beklentilerini anlattı.
4: Artık bu kurulan komisyonların çalışmalarını ve sonuçlarını görmek istiyoruz. Biz de artık sözler yerine somut adım beklediğimizi belirtmek istiyoruz. Bu çerçevede silahsızlanma ve stratejik koordinasyon kurulunun etkin çalışması sürecin başarıyla tamamlanması açısından tarihi bir önemdedir diyoruz. Eğer bir sorumluluk isteniyorsa o sorumluluğun yerine getirilebileceği koşullar da oluşturulmalıdır.
2: Mecliste partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın gündeminde fon soruşturması da vardı.
4: Bu vurgunun bütün boyutlarıyla ortaya çıkmasını istiyoruz. Bunun için de mecliste bir araştırma komisyonu kurulması talebimize acaba iktidar evet diyecek mi onu da bekleyip göreceğiz.
0: Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fon soruşturmasının suç örgütü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özel komisyon kurulmalı dedi. Kılıçdaroğlu siyasi ahlak yasası ve arınma çağrısı da yaptı.
5: Birincisi şu, denetim görevinde bulunan bütün bürokratlar derhal görevlerinden alınmalıdır. İki, 5 milyon lira ve üzerinde fona para yatıran ve paralarını 2026 Ağustos ve Eylül aylarında çekenlerin kimlik, ünvan ve para miktarı bilgileri kamuoyuna açıklanmalıdır. Üç, özel bir komisyon oluşturulmalıdır. Dört, bu soruşturma mutlak anlamda suç örgütü kapsamında değerlendirilerek işlem görmelidir.
6: Fon soruşturmasına ilişkin dört öneride bulundu. Sözü yeni anayasa üzerinden siyasi ahlak yasasına getirdi.
5: Bir anayasaya ihtiyacımız var dedim. Ben de buradan Sayın Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Bizim anayasadan önce bir siyasi ahlak kanununa ihtiyacımız var. Siyasi ahlak kanunu getir, hep beraber çıkaralım. Arkasından anayasa mı diyorsun? Otururuz.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Bir kez daha arınma mesajı verdi.
7: Arınma sadece CHP'de değil, arındık zaten ama hala var. Cumhuriyet Halk Partisi Boğaz'ın

0: haşa, haram lokma inmemiş olanların partisidir.
1: Kılıçdaroğlu'nun gündeminde belediyelere yönelik operasyonlar da vardı.
0: Bir belediye başkanının yargılanması elbette olabilir. Ama belediye başkanının tutuklanmasını doğru bulmayız. Her davanın takipçisiyiz.
2: AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ sağlık sorunları gerekçesiyle Meclis Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Bozdağ, başkan vekilliğinden istifasına yönelik dilekçesini meclis başkanlığına sundu. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu Bozdağ'ın yerine yeni meclis başkan vekili seçecek. Önümüzdeki günlerde seçimin yapılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin gelişen teknolojiyle yeni bir boyut kazandığını söyledi. Bu tehditlere karşı devletin kapasitesinin de güçlendirildiğini anlattı.
3: Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan kimyasal ajanlardan KBRN tehditlerinin ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bizzat tecrübe ederek gördü. Genetik mühendisliği, sentetik biyoloji, yapay zeka, otonom sistemler ve çift kullanımlı teknolojiler KBRN güvenliğinin sınırlarını yeniden şekillendiriyor. İlaç geliştirmek için kullanılan bir teknoloji yanlış ellerde tehlikeli kimyasal bileşiklerin tasarımında kullanılabiliyor.
4: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere dikkati çekti. Alınan önlemleri sıraladı.
3: Tehditlerin niteliği değiştikçe güvenlik anlayışımızı da geliştiriyor, devletimizin kapasitesini yeni risklere göre sürekli güçlendiriyoruz. Teknolojinin beraberinde getirdiği risklere karşı yine teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanıyor, yapay zekayı, erken uyarı sistemlerini ve yeni nesil teknolojileri güvenliğimizin güçlü birer unsuru haline getiriyoruz.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen 4. Uluslararası KBRN Kongresi'nde konuştu. Artan tehditlere karşı teknolojik kapasitenin artırıldığını söyledi.
3: Yapay zeka destekli veri analizini, sensör teknolojilerini ve erken uyarı sistemlerini KBRN ajanlarının tespitinde daha etkin kullanmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Radyolojik veya kimyasal kirlenmenin bulunduğu sıcak bölgelerde personelimizin can güvenliğini koruyacak. Keşif, numune alma ve arındırma faaliyetlerinde kullanılacak robotik sistemler ile insansız kara ve hava araçlarına yönelik kapasitemizi de geliştiriyoruz.
2: Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili ek bilirkişi raporu da tamamlandı. İhmaller sıralandı o raporda bir bir. 4 kişi asli kusurlu olarak gösterildi. Detaylar Berfin Adıcan'ın haberinde.
1: Süs havuzu olarak gösterildi ama yüzme havuzu olarak kullanıldı. Elektrik tesisatı standartlara uygun yapılmadı. Arda arda gelen ihmaller zinciri Ferdi Zeyrek'i hayattan kopardı. Ek bilirkişi raporunda bu ifadeler yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçen yıl Haziran ayında elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. 6'sı kamu görevlisi 16 sanıklı davanın son duruşmasında mahkeme heyeti ek bilirkişi raporu istedi. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nden 5 öğretim üyesinin hazırladığı rapor, kazaya giden süreçteki ihmalleri tek tek ortaya koydu.
5: Rapora göre sitede ruhsatlandırma işlemleri de, havuz işlemleri de doğru yapılmadı. Havuzların tamamı süs havuzu kapsamına alındı, ancak yüzme havuzu olarak kullanılıyordu. Böylece topraklama çalışmalarının da standartlara uygun şekilde yapılmadığı anlaşıldı.
1: Sitenin 2020'de onaylanan tadilat projesinde eklenen havuzların derinliğine ilişkin bilgi verilmedi. Üstelik havuzun proje onaylanmadan önce inşa edildiği belirlendi. Makine odası ise onaylı projelerde hiç yer almadı. Bir diğer ihmal ise elektrik tesisatındaydı.
5: Rapora göre havuzun önündeki topraklama çalışması doğru yapılsaydı Ferdi Zeyrek bugün hala hayatta olabilirdi. Ferdi Zeyrek'in vücudu eğer çalışmalar standartlara uygun bir şekilde yapılsaydı 6 voltluk bir elektrik akımına kapılacaktı. Böylece Ferdi Zeyrek için hayati hiçbir risk oluşmayacaktı.
1: Raporda müteahhit elektrik teknisyeni, motor tamircisi ve montaj elemanı asli kusurlu bulundu. 9 kişiye ise tarihi kusur yöneltildi. Ferdi Zeyrek'in de aralarında bulunduğu 4 kişide ise kusura rastlanmadı. 16 sanıklı davanın bir sonraki duruşması 9 Ekim'de görülecek.
2: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Ankara merkezli soruşturmada şüphelilere rüşvet, ihale, fesat karıştırma ve suç örgütüne üye olma suçlamaları yöneltildi.
4: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 13 şüpheli tutuklandı. 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Geçen Temmuz ayında Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da aralarında bulunduğu iki şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmayı genişleten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni tespitlere ulaştı. Başsavcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 Ekim'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. İstanbul'un Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası 11 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik sorgularının ardından karar çıktı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, rüşvet alma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından tutuklandı. 12 şüpheli hakkında ise kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma suçundan tutuklama kararı verildi. 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
2: Gelelim Mersin'deki soruşturmaya. Mersin'de de Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik soruşturmada 3 belediye başkanı tutuklandı. Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu belediye başkanları hakkında suçlama ne peki? Detaylar ne? İzleyelim haberimizde.
4: Rüşvet, dolandırıcılık, ihale, fesat karıştırma. 59 şüpheliye tek tek iddialar soruldu. Mahkemeden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2 ilçe belediye başkanı için tutuklama kararı çıktı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta 3 belediyeye yönelik soruşturma başlattı. Suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 59 şüpheli gözaltına alındı. Onlar arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de vardı. Şüphelilere toplanan deliller, MASAK ve HTS analizleri soruldu. Adliyeye sevk edilen Vahap Seçer ve 2 belediye başkanı ile birlikte toplam 30 şüpheli tutuklandı. Tutuklular arasında Büyükşehir Belediyesi'nin 5 daire başkanı da var. 29 şüpheli adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. 2 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.
2: Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan 403. Test Filo Komutanlığı ilk uçuşunu yaptı. F-16 uçağıyla yapılan ilk uçuş Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Bakalım o uçuşun detaylarına. Uçuşa ait görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın platform geliştirme ve uçuş test yetkinliğini kurumsallaştırmak amacıyla geçen yıl kurulan 403. Test Filo Komutanlığı, Hava ve Uzay Gücü Geliştirme Merkezi Komutanlığı bünyesinde görev yapıyor ve filonun F-16 ile yaptığı ilk uçuşunda TUSAŞ Uçuş Test Direktörlüğü de yer aldı. Ayrıca bu filonun Kaan ve Hürjet gibi geliştirilmeye devam edilen milli hava platformlarının bazı test uçuşlarında da yer alması bekleniyor. Evet, önemli bir haber okuyacağız Milliyet Gazetesi'nden. 13 gün tehlikesi manşetinde de yer vermişti. Türkiye'de son dönemde peş peşe yaşanan saldırılar sosyal bulaşma riskini gündeme getirdi diyor. Detaylarda okul saldırılarıyla ilgili. Saldırıların ardından 13 gün boyunca yeni bir olay yaşanma olasılığının arttığına dikkat çekiyor uzmanlar ve uyarıyor. Olayların görünür olması gençlerde benzer bir eylemle dikkat çekebilirim düşüncesini arttırabilir diyor. Yine haberin detaylarında önemli çünkü son dönemde ne yazık ki arttı bu tarz saldırılar, daha doğrusu gündemdeki yerini koruyor. Manisa'da yaşanmıştı, ardından Başakşehir'de bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci de yaralandı. Bir kız çocuğu bıçakla yaptı bu saldırıyı. Tabii akla pek çok soru geliyor. Uzmanlar ne yapılmasını öneriyor? Kıyaslamadan kaçının diyorlar. Güç gösterisine dönüştürebiliyor bazı çocuklar bu meseleleri diyorlar. Taklit etmek isteyebiliyorlar diyorlar. O yüzden bu 13 gün tehlikesine dikkat çekmişler. Sosyal bulaşma riskine dikkat çekmişler. Çocuklarda tabii kendini ifade edemeyen çocuklarda dikkat çekebilirim düşüncesi de yer edebilirmiş. Yine uzmanların görüşüne göre gözaltına alınmıştı anne. Çocuğumda anksiyete bozukluğu vardı diye ifadesinde bilgi vermiş o anne saldırıyı gerçekleştiren kız çocuğuyla ilgili. Hakikaten üzerine düşünmesi gereken bir mesele. Ebeveynlere çok iş düşüyor. Denetimlerin çok fazla sıklaştırılması gerekiyor. Düşünsenize, o çocuk bir okula elinde bıçakla girebiliyor örneğin. Buna engel olunması lazım. Yani çocukların en güvende olması gereken yer okullar olması gerekirken, aileler, ebeveynler çocuğu okuldayken bile rahat edemeyecekse nasıl rahat edecek, nerede rahat edecek? Bu sorular herkesin aklında. O yüzden önemli diyelim ve devam edelim. Şimdi bir altın vurgununun haberi var. Büyük bir vurgun hem de. İstanbul Kuyumcu kenti bilenler bilir. Orada kuyumcu esnafı vardır. Toptan altın satışı yapılır. Ve bir grup gitti mağazalara satacağız dedi. O firmalardan altın aldı. Altın ürünler topladı. İçinde kolye, bilezik, alyans var. Ve Anadolu'da daha kolay satılıyor diye bahane sundular. Firmalardan aldılar, topladılar ürünleri. Ve iddiaya göre de o altınları bahsettikleri gibi satmak yerine erittiler daha kolay piyasaya sürebilmek için, elden çıkarabilmek için. Ve gerekli tarihte de ödeme yapmadılar, sırra kadem bastılar. Tam 64 kiloluk altından bahsediliyor. Firma sahipleri bu kadar altın kaptırmış, şikayetçi oldular. Ve operasyonun detaylarını da Alihan Tok ve Fatih Mehmet Coşkun bize haberleştirdi. İşte o haberi izleyelim şimdi.
1: Anadolu'da satacağız diyerek altın aldılar. İflas ettik diyerek ödeme yapmadılar. Kuyumcu kentte 16 firmayı milyonlarca lira dolandırdılar.
6: Güvene dayalı bizden bir emanetül altın aldı. Onun neticesinde aldığı altını da geri getirmedi.
1: Olayın adresi İstanbul'da kuyumculuk sektörünün kalbinin attığı Kuyumcu kent. Üçüncü şahıslar üzerine kurdukları şirketleri kullanan ve kendileri de kuyumcu olan bir grup esnaftan tek tek altın ürün toplamaya başladı.
7: 20 milyon TL'ye yakın bir ürün aldılar bizden kuyumcu piyasasında. Bu şekilde bir sistem var. Bizden alıp mağazalara götürüp satıyor bu kişiler.
8: İddiaya göre şüpheliler kuyumcu kentte bulunan kuyumculardan Anadolu'da satacağız daha hızlı gidiyor diyerek bilezik, kolye, alyans gibi altın ürünlerini topladı. Ancak o ürünlerin hiç satışa çıkarılmadığı ve şüphelilerin de topladıkları bilezik ve kolyeleri atölyelerde eriterek saf altına dönüştürdüğü öğrenildi.
7: Aslında ürünleri falan satmak falan yok. Direkt alıp potada erittiler hepsini.
1: Ürünleri saf altına, yani hızlıca nakde çevirebilecekleri forma çeviren şüpheliler kuyumcuların önce gözlerini boyadı.
8: Şüpheliler aldıkları altın karşılığında kısmi ödeme yaparak güven kazandılar ve kazandıkları bu güvenle kuyumculardan yeniden altın ürünleri almaya devam ettiler.
1: Sonunda iş ödemeye gelince kuyumculara iflas ettik mesajı çektiler.
9: 16 mağdura aynı anda, aynı dakikada bir mesaj oluyor. Burada 64 kiloluk bir mağduriyet söz konusu.
7: Altınları biz verdiğimiz işçiliksiz olarak geri getirin dedik. Diyor ki ben diyor Sultanbeyli'deki bir mağazaya ben bunları verdim, oradan alamıyorum. Bahsettiği kişi de o çetenin içinde, organize olan çetenin içindeki olan kişi.
6: Ürünler ortada yok, yurt dışında kaldı. Malı kaptırdık dediler daha çok.
8: Siz ne kadar kaptırdınız?
6: 200 gram civarı.
1: Dolandırılan 16 firma yetkilisi suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı. İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de 45 ev ve 3 iş yeri adresine operasyon düzenlendi.
8: Soruşturma kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve şüphelilerin Kuyumcu kentte bulunan bu kapalı dükkanlarında da polis ekipleri arama ve el koyma işlemleri yaptı.
1: Şüphelilere ait 18 adet taşıt, 13 adet taşınmaz ve banka hesaplarına tedbir amaçlı el konuldu. Şüphelilere yöneltilen suçlar örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirleri aklama.
2: Evet, gerçekten iyi şeyler duymaya, iyi haberler almaya o kadar ihtiyacımız var ki. Şimdi de dünyada iyi şeyler de oluyor diyeceğiz. Onca savaşın, onca zulmün, onca imkansızlığın arasında duymaya ihtiyacımız olan iyi haberleri derledik. Arada denk geliyor, malum dünyanın da durumu ortada. Memlekette, dünyada iyi şeyler olunca da size bu köşede paylaşmaya özen göstereceğiz. Bugün de bir şeyler derledik, bakalım. Fransa'dan bir haberle başlayalım. Denizler koruma altında. Fransız Polinezyası 5 milyon kilometre karelik denizini koruma altına aldı. O kadar önemli ki doğayı korumak. Çünkü bize geri dönüyor mutlaka. Korursak da korumazsak da. O yüzden bu güzel haberi paylaşalım dedik dünya hepimizin. Devam edelim sıradaki iyi haberimizle. Şimdi de Hollanda'dan bir haber. Hollanda'nın biliyorsunuz en meşhur simgesi laledir. Çiçekleri de meşhurdur. Hollanda'da otobüs duraklarının çatıları arılar için küçük çiçek bahçelerine dönüştürülmüş. Çatılar çiçek açmış Hollanda'da. Bunu da içimize açsın diye sizinle paylaşmak istedik. Devam edelim. Bir haberimiz daha var. Nepal'deki o felaketi hatırlayacaksınız. İşte o felakette bir okul müdürünün dokunuşu o kadar değerli ki tam 900 öğrencinin hayatını kurtarmış sel felaketinde. Nepal'in kahraman okul müdürünü paylaşmak istedik. Bir okul müdürü sel felaketinde zamanında gösterdiği o refleksle tahliye etmiş öğrencileri ve 900 öğrencinin canını kurtarmış. O yüzden anmak istedik Nepalli okul müdürünü de. Ve gelelim bir iyi habere daha. Bu da Arjantin'den. Bizde de var benzer bir uygulama bu arada. Arjantin'de iş bulmakta zorlanan Down sendromlu 4 arkadaş bir girişim yapmış. Zamanla kendileri gibi başka Down sendromlulara da iş imkanı sağlayan bir projeye dönüşmüş. İyiliğin artı birlik hali diye paylaşmak istedik. Bir kafe açmışlar ve bu küçücük işletme büyümüş, büyük bir iyilik hareketine, projeye dönüşmüş. Dediğim gibi bizde de var, İstanbul'da çok sık görüyorum Down sendromluların işlettiği kafeleri. Önemli. Dedik ki işte dünyadan böyle iyi haberler paylaşalım. İyi şeyler duymaya her zamankinden bugünlerde daha çok ihtiyacımız var. Her şeyden önce bugün Gazze soykırımının 3. yılı. Oradaki zulüm, İnsanlık dramı devam ediyor. Bebeklerin, çocukların, kadınların, yaşlıların durumu ortada. Ve acilen harekete geçirilmesinin artık tam vakti. Geç bile kalındı. Bunu da söyleyelim ve bugünlük gün başlıyorum. Sonuna geldik. Birazdan Sena Alkan sizlerle olacak. Para gündemde konuklarıyla, canlı bağlantılarıyla. Yarın sabah yine saat 7'de görüşmek dileğiyle gün başlıyor da. İyi bir gün dilerim. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla güneşli 25 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 26, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 21, Giresun yer yer yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 21, Kayseri güneşli 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 24, Şanlıurfa güneşli 26 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Günaydın Para Gündemi değerli izleyicileri. 7 Ekim Çarşamba bugün günlerden. Ben Sena Alkan. Önümüzdeki 2 saat boyunca Para Gündem'de en sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Şimdi bağlantılarla başlayacağız. Sabahtan bu yana gelen sıcak bilgiler, sıcak haberler var. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması.

0: soruşturması başlatıldı. 19 kişi hakkında gözaltı kararı var. Gelin bir detayları alalım. Gizem Türemen bizi bekliyor. Gizem, ne biliyoruz? Söz sende.
1: Sena Alkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde yeni bir operasyonu düzenledi. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk operasyonu olduğunu görüyoruz. Esenyurt Belediyesi'nde bazı ihalelere fesat karıştırıldı ve bu kapsamda da müteahhitlerden para, rüşvet alındığı iddiaları üzerine yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Başsavcılık bu soruşturma kapsamında da bu eylemlerde, yani söz konusu eylem ihaleye fesat karıştıran ve rüşvet aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik bir operasyon düzenledi. 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve

0: Geçirilen çalışmalarda hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Kimler var gözaltında alınan isimler arasında derseniz Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ya da eski belediye başkan yardımcısı yine Ümit Ünal'ın olduğunu görüyoruz. Yine Esenyurt Belediyesi'nde muhtarlık ya da park bahçeler müdürlüğünde görev yapan personellerin olduğunu görüyoruz. Ama iki de firari var bu soruşturma kapsamında. İnşaat firması sahibi Namık Çebi ile eski Bodo firması ortağı Fikret Güneş firari konumda iki şüpheliye yönelik de yakalama çalışmaları hala devam ediyor. Ama Esenyurt Belediyesi'nde peyderpey operasyonların yapıldığını görmüştük. Yolsuzluk operasyonu kapsamında bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. Şimdiye dek 17 şüpheli gözaltına alındı.
1: Gizem Türemen bu sıcak gelişmenin detaylarını aktardı. Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturmasına ilişkin bugün Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendirecek. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve geri ödemelere ilişkin hazırladığı kanun teklifinin de bu hafta meclise sunması bekleniyor. Buse Genç Türk mecliste bizi bekliyor. O bilgilendirme ne zaman başlayacak? Biz acaba içeriğini öğrenebilecek miyiz? Kapalı mı olacak? Buse Sözcan de günaydın.
2: Sen Alkan günaydın. Fon soruşturması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündemindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün Meclis Genel Kurulu'nda bu soruşturmaya dair bir bilgilendirme yapacak. Çünkü bazı fonlardan çıkış noktasında detayları aktaracak Cevdet Yılmaz. Peki saat kaçta başlayacak? Bugün Genel Kurul saat 14'te çalışmalarına başlıyor ve Genel Kurul açılır açılmaz da Cevdet Yılmaz'ın kürsüye çıkarak o bilgilendirmeyi yapması ve milletvekillerine hitap etmesi, milletvekilleri tarafından dinlenmesi bekleniyor. Bu bilgilendirmenin de kamuoyuna açık, basına açık şekilde yapılmasını bekliyoruz. O yüzden de Cevdet Yılmaz'ın vereceği bilgiler bir hayli dikkat çekici olacak. Hem mecliste hem de piyasalar tarafından da dikkatle takip edilmesi bekleniyor. Bir diğer gelişme ise AK Parti'nin bu hafta fonların tasfiyesi ve ödeme sürecine ilişkin hazırladığı kanun teklifini meclise sunması bekleniyor. 10 maddeden oluşuyor bu kanun teklifi ve teklifle beraber 1 milyon liranın altında yatırımı bulunanlara nasıl ödeme yapılacağının çerçevesi çizilmiş olacak. Peki teklif neyi içeriyor? Hemen o detayı da aktaralım. 1 milyon liranın altında yatırımcılara ana paranın tefe tüfe ortalaması alınacak ve bu ortalama ana paranın üzerine eklenerek yatırımcılara bir ödeme yapılması söz konusu olacak ve nakitler nakde çevrilen varlıklar peyderpeyde yatırımcılara ödenecek ve AK Parti kaynakları da kamu kaynaklarının kullanılmayacağının altını çiziyor. 355 bin kişi bulunuyor yaklaşık. 1 milyon liranın altında yatırımı olan kişi sayısı, yatırımcı sayısı ve bu içerisinde ödemelerin yapılması bekleniyor. Ancak bu ödemelerin yapılması için de kanun teklifinin yasalaşması şart değil. Teklifin de bu ay içerisinde yasalaşarak Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Kritik bir düzenleme diyelim. Gözler bir yandan da fon soruşturması gündemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Bugün yine sen Alkan.
1: Buse Gençtürk aktardı. Bugün gözlerimiz, gözümüz, kulağımız mecliste. Gelişmeleri mecliste takip edeceğiz ve aktarmayı sürdüreceğiz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin genel merkezinde fon krizi toplantısı yapacak bugün. Mahir Kılıç bizi bekliyor. Mahir, bu toplantıdan ne bekleniyor? Ne zaman başlayacak? Sonrasında bir açıklama olacak mı? Günaydın, söz sende.
3: Günaydın Sen Alkan. Dakikalar içerisinde toplantının başlamasını bekliyoruz. Toplantı bittikten sonra da parti sözcüsü Zeynel Emre kameranın karşısında yine bir açıklama yapacak. Tabii önemli ekonomiden sorumlu kurmaylar, milletvekilleri ve grup başkan vekilleri bu toplantıya katılıyor. Bugünkü toplantıda edindiğimiz bilgiye göre ağırlıklı olarak AK Parti'nin hükümetin yol haritası görüşülecek. Bu yol haritasına karşı yeni partinin tavrı ele alınacak diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde SPK'nın aldığı bir karar vardı. Tüm yatırımcılara hak kazanacak ödeme mahsuben bir ara ödeme yapılması noktasında bir karar alınmıştı. Bu karar ve yol haritası bugün konuşulacak. Yeni parti nasıl bir tavır takınacak? Bunun değerlendirilmesini bekliyoruz. Aynı zamanda az önce Buse Gençtürk aktardı. AK Parti'nin hazırlığı bir kanun teklifi var. O kanun teklifinin de bugün konuşulmasını, bununla ilgili görüş alışverişte bulunmasını bekliyoruz. Mecliste önümüzdeki günlerde önce komisyon, daha sonra genel kurul aşamasında görüşmeleri gerçekleşecek. Bu pakete nasıl bir destek verilebilir, çözüm önerilerine nasıl bir destek verilebilir ve mecliste yeni partinin tavrı ne olacak bugünkü toplantı?

0: toplantıda detaylı bir şekilde ele almasını bekliyoruz. Kısa süre içerisinde söz konusu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Dolayısıyla bu noktada yeni partinin tavrı da merak ediliyor diyebiliriz. Bir kez daha belirtelim. Kriz masası yeni partide 3. defa toplanacak. Ağırlıklı olarak alınan kararlara ilişkin hükümetin AK Parti'nin yol haritası bugün değerlendirilecek ve çözüm odaklı bir toplantı olacağını ifade etti kurmaylar. Yeni parti bu yol haritasında çözüm konusunda nasıl bir katkıda bulunabilir? Bunu ağırlıklı olarak değerlendirileceğini belirtelim. Toplantı bittikten sonra da sözcü Zeynel Emre açıklama yapacak. Derin ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Mahir Kılıç aktardı. O toplantıyı da takip edeceğiz ve aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi CHP'den istifa ederek görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılması bekleniyor. Bu konuyla ilgili de bir bağlantı yapalım. Emre Karaca karşımızda. Emre, bugün bir toplantı yapılacak. Yeni yasama yılı açılış toplantısı. Bu toplantı çerçevesinde mi rozet takacak Cemil Tugay? Program ne? Dün bir paylaşım yapıldı AK Parti'nin sosyal medya hesabından. Direkt bir sinyal olarak algılandı. Ne konuşuluyor Ankara'da?
2: Evet, AK Parti Genel Merkezi'nde son ayların belki de en hareketli sabahlarından birini yaşıyoruz. Bugün iki farklı program var. Önce yasama yılı açılışı çerçevesinde tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi AK Parti Genel Merkezi'nde bir toplantı gerçekleşecek. Milletvekilleri davet edilmiş durumda bu toplantıya. Yani mecliste yapılacak olan yasama yılı grup toplantısı yerine burada AK Parti Genel Merkezi'nde bir program olacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da saat 11'deki programa katılmasını bekliyoruz. 280 milletvekili gelmiş durumda. Tabii bu toplantının hemen başında da Grup Başkanı Abdullah Gülen'in de kısa bir demeç vermesini bekliyoruz. Tabii bugünkü gözler artık özellikle şu anda bağımsız olarak görev yapan Cemil Tugay'a çevrilmiş durumda. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti 2024 yılında. 18 Haziran tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. O günden beri merak konusuydu. AK Parti'ye ya da başka bir partiye geçiş yapıp yapmayacağı konusu. 30 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesiyle birlikte de bu konu yeniden alevlenmişti. Bugün artık bu katılımın gerçekleşmesini bekliyoruz. Henüz Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'ne gelmiş değil. Ancak ilerleyen dakikalarda kendisi gelecek. 11'deki programın çerçevesinde kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet takması beklentiler dahilinde. Tabii merak edilen bir başka unsur da var. Kendisiyle birlikte herhangi başka bir katılım söz konusu olacak mı? Şu ana kadar elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda başka bir ilçe belediyesinin geçişinin bugün için söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Tabii ki temkinli ifadeler kullanmakta fayda var. Çünkü özellikle Ankara'da bu tip gelişmeler son ana kadar beklemekte yarar görebiliriz. Ancak şu aşamada bir meclis üyesinin geçişi ya da bir belediyenin geçişinin şu anda en azından söz konusu olmadığını ifade edebiliriz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da 11'de başlayacak programla birlikte AK Parti'ye artık katılması bekleniyor. Önemli bir kırılma olacak şüphesiz ki ilerleyen günlerde de çok sık konuşulacaktır. 1999'dan itibaren önce DSP ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de bir hakimiyeti söz konusu olmuştu. Bugün o hakimiyet açısından önemli bir dönüm noktası ve eşik yaşanacağını söyleyebiliriz. Son bir notumu da ekleyeyim. Bugün saatler 14'ü gösterdiğinde de yine MYK toplantısı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında. Burada da dış politika ve iç gündem konuşulacak. Ancak şüphesiz ki bugünün en önemli konu başlığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti Genel Merkezi'ne gelişi olacak.
1: Emre Karaca aktardı AK Parti'nin önünden. Arkada da hakikaten sabah itibariyle hareketlilik başlamış görünüyor. Tüm bu başlıkları para gündem içerisinde konuşacağız elbette. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında konuştu dün. Gündeminde fon soruşturması vardı. Ekonomiye doğrudan maliyeti 90 milyar dolar. Millet cevap bekliyor dedi. Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaları da değerlendirdi bakalım.
3: Fatma Hanım dili döndüğünce üstürüpla şunu söylüyor. Ben yalnız değildim. Elbette yalnız değil. Yavaş yavaş ortaya dökülüyor.
4: Fon soruşturması gündemindeydi. Millet cevap bekliyor dedi.
3: Ekonomiye doğrudan maliyeti 90 milyar dolar. 11 il yıkıldı. Asrın felaketinin maliyeti 100 milyar dolar. Millet cevap bekliyor. Fatma Betül Sayan Kaya nefsine uymuş yazık garibim diye ifadeye bile çağrılmaksızın dışarıda bir tane tövbe hesabı açmışlar. Ana parayı ayırmış, faizini kaydırmış, bu meseleden kurtulmaya çalışıyorlar.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında konuştu. Gündeminde belediyelere yönelik operasyonlar da vardı.
3: Deliller toplanır, suç varsa mahkeme açılır. Suçu ispatlar.

0: yaşanan bir başkanımız olursa cezasını çekmesine ilk biz razıyız. Bizim itirazımız suçludan delile gidilmesi.
1: Özel, AK Parti'ye katılacağı belirtilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Turgay'a da sert tepki gösterdi.
0: Bu baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir. İktidara yürüyüşte esas onlardan arınalım, önümüze bakalım.
1: Özgür Özel, Mekke Savunma Anlaşması'na yönelik eleştirilerini de sürdürdü.
0: Uluslararası anlaşmalar öyle işin içinde asker varsa, silah varsa gelecek bu mecliste onaylanacak. Sen anlaşmayı getirmeden gidip de anlaşmalar imzalayıp Mehmetçiğin oraya konuşlandırılması ile ilgili taahhütte bulunuyorlar. Mehmetçiği 100 yıl sonra Yemen çöllerine sürecek maceracılığı Trump'ın emir askerliğini kabul etmiyoruz.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fon soruşturmasının suç örgütü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özel komisyon kurulmalı dedi. Kılıçdaroğlu siyasi ahlak yasası ve arınma çağrısı da yaptı. Bakalım bir açıklamalarını.
3: Birincisi şu, denetim görevinde bulunan bütün bürokratlar derhal görevlerinden alınmalıdır. İki, 5 milyon lira ve üzerinde fona para yatıran ve paralarını 2026 Ağustos ve Eylül aylarında çekenlerin kimlik, ünvan ve para miktarı bilgileri kamuoyuna açıklanmalıdır. Üç, özel bir komisyon oluşturulmalıdır. Dört, bu soruşturma mutlak anlamda suç örgütü kapsamında değerlendirilerek işlem görmelidir.
4: Fon soruşturmasına ilişkin dört öneride bulundu. Sözü yeni anayasa üzerinden siyasi ahlak yasasına getirdi.
3: Bir anayasaya ihtiyacımız var dedim. Ben de buradan Sayın Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Bizim anayasadan önce bir siyasi ahlak kanununa ihtiyacımız var. Siyasi ahlak kanunu getir, hep beraber çıkaralım. Arkasından anayasa mı diyorsun? Otururuz.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Bir kez daha arınma mesajı verdi.
5: Arınma! Arınma! İktidara!
3: Arınma sadece CHP'de değil. Arındık zaten ama hala var. Cumhuriyet Halk Partisi boğazından aşağı haram lokma ilmemiş olanların partisidir.
4: Kılıçdaroğlu'nun gündeminde belediyelere yönelik operasyonlar da vardı.
3: Bir belediye başkanının yargılanması elbette olabilir. Ama belediye başkanının tutuklanmasını doğru bulmayız. Her davanın takipçisiyiz.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, mecliste süreç için kurulacak izleme komisyonunun bir an önce kurulması çağrısı yaptı. İhtiyaç duyulan yasal düzenlemeler için harekete geçilmeli dedi.
6: Meclisin önünde ertelenmeyecek bir görev var. Çerçeve yasanın öngördüğü izleme komisyonu en kısa zamanda kurulmalı ve çalışmalarına başlamalıdır. Meclis uygulamayı izlemeli, taraflarla görüşmeli, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler için harekete geçmelidir.
1: Mecliste kurulacak süreç izleme komisyonunun kısa sürede kurulması gerektiğini belirtti. Hem Beştepe hem de meclisteki komisyondan beklentilerini anlattı.
6: Artık bu kurulan komisyonların çalışmalarını ve sonuçlarını görmek istiyoruz. Biz de artık sözler yerine somut adım beklediğimizi belirtmek istiyoruz. Bu çerçevede silahsızlanma ve stratejik koordinasyon kurulunun etkin çalışması sürecin başarıyla tamamlanması açısından tarihi bir önemdedir diyoruz. Eğer bir sorumluluk isteniyorsa o sorumluluğun yerine getirilebileceği koşullar da oluşturulmalıdır.
1: Mecliste partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın gündeminde fon soruşturması da vardı.
6: Bu vurgunun bütün boyutlarıyla ortaya çıkmasını istiyoruz. Bunun için de mecliste bir araştırma komisyonu kurulması talebimize acaba iktidar evet diyecek mi onu da bekleyip göreceğiz.
2: Bugün sabah saatlerinde bir operasyon haberi de İzmir'den geldi. Çeşme Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapıldı. Kimler hakkında gözaltı kararı var? Neden bir operasyon yapıldı? Detayları ne? Gülçin Acevli Agil Ayça bekliyor bizi. Gülçin, ne biliyoruz bu operasyonla ilgili? Kimler hakkında gözaltı kararı var? Günaydın, söz sende.
7: Günaydın.

0: Sena Alkan, evrak yakma ihbarından soruşturmaya giden bir süreç yaşandı ve 12 şüpheli hakkında da gözaltı var. Şu ana kadar da 8 şüpheli gözaltına alındı. Emrak yakma talimatını veren isimse İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde vekil olarak, başkan vekili olarak görev yapan bir isim ve bu talimatlar doğrultusunda da bu müdürlüğün evrakının yakıldığı ihbar edildi ve bu evrakları yakan temizlik işçisi de suçüstü yakalandı. Aslında bu operasyonun hızlı bir şekilde yol almasının en büyük sebebi de suç delillerinin yok edilme düşüncesi. Bu nedenle de Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı sabah erken saatlerde saat 6.30'da eş zamanlı bir operasyon düzenledi ve bu operasyon kapsamında da bu talimatı veren İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer gözaltına alınması için talimat verildi. Şu ana kadar 8 kişi gözaltında. Eski belediye başkan yardımcısı Onur Gül'ün de başka bir soruşturma kapsamında şu an tutuklu bulunuyor. O da şüpheliler arasında yer alıyor. Aynı zamanda belediye başkan yardımcısı, fen işleri müdür vekili ve emlakçı olarak görev yapan kişi hakkında da gözaltı işlemleri devam ediyor. Tabii soruşturmada suç delillerin yok edilme düşüncesi nedeniyle de titizlikle tüm evraklara da el konuldu. Çeşme Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun ayrıntıları böyleydi.
1: Gülçin Hacıevli Ergil Ayça aktardı. Ekranlarınıza getirdik. Şimdi Ankara'da denetim yapan polisleri durdurulan araçtan ateş açıldı. Polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu.
2: Denetim noktasında silah sesleri yükseldi. Açılan ateş sonucu bir polis memuru şehit düştü. Polis ekipleri Ankara'nın Pursakları ilçesinde denetim yapıyordu. Şüpheli bir araç durduruldu. Kimlik denetimi yapılan kişilerden biri aracın arka koltuğundan indi. Polis memuru Ahmet Türkoğlu silahla vuruldu.
3: Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz.
2: Polis ekipleri kaçan saldırganların peşine düştü. 3 şüpheliden ikisi yakalandı. Ateş açan şüpheli intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan kişinin tedavisi sürüyor.
1: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı davasında bugün bir karar bekleniyor. Katil zanlısı Atilla Kadayıfçıoğlu ve öldürmeye azmettirme suçundan yargılanan şarkıcı sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu hakkında hangi ceza talep ediliyor? Arzu Kaya takip ediyor duruşmayı. Arzu, söz sende, günaydın.
4: Sena Alkan, evet, bugün kararın çıkmasını bekliyoruz. Çünkü celse arasında, yani dün Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalasını belirtti. İddianamenin aksine bir mütaladan bahsediyoruz. İddianamede katil zanlısı için evet kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası isteniyordu. Yine keza mütalada da aynı şekilde müebbet hapis cezası istendi ama ailenin talebi oğullarının tasarlayarak kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası değil de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması noktasındaydı katil zanlısı yönünden. Ama bir diğer çarpıcı başlık ise bu davada biliyorsunuz şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor. Ki kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklu da bulunuyor dosya kapsamında. Ancak dün verilen mütalaa kapsamında sadece suçu bildirmeme suçundan bir yıla kadar hapsi talep edildi. Ki keza annesi de aynı şekilde dava kapsamında yargılanıyor, Zuhal Kalaycıoğlu. Zuhal Kalaycıoğlu'nun da beraati talep edildi bu dava kapsamında. Türkücü İzzet Yıldızhan var. Onun da 5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu suçluyu kayırma suçundan. Ve Türkücü İzzet Yıldızhan'ın da bu dava kapsamında beraat talep edildi. 19 Mart akşamıydı. İstanbul Ümraniye'de Kubilay Kağan Kundakçıoğlu, rapçi Vahap Canbay'la iddiaya göre şarkıcı eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için Ümraniye'de bir adrese gitmişti. Ve orada katil zanlısının çıkan kurşunlarıyla maalesef ki hayatını kaybetmişti. Bugün davanın 3. celsesinde mütalaya karşı beyanlar alınacak. Ardından da mahkemenin hükmünü açıklaması bekleniyor. Biz de kameraman arkadaşım Ahmet Uludağ ile birlikte süreci takip ediyor olacağız.
1: Arzu Kaya aktardı, ekranlarınıza getirdik. Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili ek bilirkişi raporu tamamlandı. İhmallerin sıralandığı raporda 4

0: kişi asli kusurlu olarak gösterildi. Detayları Berfin Adıcan'ın haberinde izleyeceğiz şimdi.
1: Süs havuzu olarak gösterildi ama yüzme havuzu olarak kullanıldı. Elektrik tesisatı standartlara uygun yapılmadı. Ard arda gelen ihmaller zinciri Ferdi Zeyrek'i hayattan kopardı. Ek bilirkişi raporunda bu ifadeler yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçen yıl Haziran ayında elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Altısı kamu görevlisi 16 sanıklı davanın son duruşmasında mahkeme heyeti ek bilirkişi raporu istedi. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nden 5 öğretim üyesinin hazırladığı rapor, kazaya giden süreçteki ihmalleri tek tek ortaya koydu.
2: Rapora göre sitede ruhsatlandırma işlemleri de, havuz işlemleri de doğru yapılmadı. Havuzların tamamı süs havuzu kapsamına alındı, ancak yüzme havuzu olarak kullanılıyordu. Böylece topraklama çalışmalarının da standartlara uygun şekilde yapılmadığı anlaşıldı.
1: Sitenin 2020'de onaylanan tadilat projesinde eklenen havuzların derinliğine ilişkin bilgi verilmedi. Üstelik havuzun proje onaylanmadan önce inşa edildiği belirlendi. Makine odasıysa onaylı projelerde hiç yer almadı. Bir diğer ihmal ise elektrik tesisatındaydı.
2: Rapora göre havuzun önündeki topraklama çalışması doğru yapılsaydı Ferdi Zeyrek bugün hala hayatta olabilirdi. Ferdi Zeyrek'in vücudu, eğer çalışmalar standartlara uygun bir şekilde yapılsaydı, 6 voltluk bir elektrik akımına kapılacaktı. Böylece Ferdi Zeyrek için hayati hiçbir risk oluşmayacaktı.
1: Raporda müteahhit, elektrik teknisyeni, motor tamircisi ve montaj elemanı asli kusurlu bulundu. 9 kişiye ise tarihi kusur yöneltildi. Ferdi Zeyrek'in de aralarında bulunduğu 4 kişide ise kusura rastlanmadı. 16 sanıklı davanın bir sonraki duruşması 9 Ekim'de görülecek.
0: İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü dün gece. Yolcu vapuru tarihi Kazasker Necmettin Efendi yalısına çarptı. Kazanın adresi Kandilli sahili. Boğaz turu yapan bir yolcu vapuru Mermerci ailesine ait yalıya doğru ilerledi. Bakın ekranlarınıza geliyor. İskeledeki tekneye ve yalıya çarptı. Vapurun kaptanı hamle yaparak geri gidiyor burada. Ekranlarınıza da yansıdı. Yalıya ait iskeleler devrildi. Kazada şans eseri yaralanan yok. Yalının iskelesi ve önündeki tekne zarar gördü. Çarpışma sonrası Derin Mermerci sosyal medyadan açıklama yaptı ve dava açacağını söyledi. Ve bir son dakika gelişmesi ekranlarınızda. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde şu sıralarda. Ve Emre Karaca telefon attığımızda. Emre, söz sende.
3: Evet, o beklenen an geldi diyebiliriz. Cemil Tugay, yani 18 Haziran'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı iken Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden isim bugün AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı. Kendisinin ilerleyen dakikalardaki programa katılarak AK Parti saflarına geçmesini bekliyoruz. Saat 11'de bu programın başlamasını bekliyoruz. Bu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapacak, kitapta bulunacak. Ardından da rozet takılacak. Artık bu uzun zamandır konuşuluyordu. Uzun zamandır bu konu hakkında spekülasyonlar vardı. Ancak bu spekülasyonlar ilerleyen dakikalarda artık netleşmiş olacak. Bizler de burada AK Parti Genel Merkezi'nde tüm bu süreci takip etmeye devam edeceğiz.
0: Peki, Emre Karaca aktardı. Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'nde aslında bir süredir konuşuluyordu, bekleniyordu. AK Parti'ye geçeceği ifade ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta çarşamba kendisini kabul etmişti Beştepe'de. Ve dün de AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin bir video paylaşılmıştı. Artık neredeyse malumun ilanı gibi oldu Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'nde. 11 itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşması olacak. Onu ekranlara getireceğiz. Bir rozet takma olabileceği söyleniyor. Onu da ekranlara getireceğiz. Konuklarımız olacak. Konuşacağız elbette siyasetteki bu ve beraberinde gelen tüm kritik gelişmeleri. Ama şimdi biraz ekonomiye bakacağız. Çünkü orada da hareketli günler var. Ve Yavuz Barlas benimle. Yavuz, hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Günaydın. Şöyle bir piyasalara bakalım. Siyaseti çok yoğun konuşuyoruz ama ekonomide de hakikaten öyle günler geçiriyoruz. 12.345 puanda BIST yüz endeksi, 13 puanın üzerine bir atamadı kendine, evet. Öyle bir görüntü var. Dolar TL'de 49,19 seviyeleri, Euro TL'de 55,21 seviyeleri, Euro dolar paritesi de 1,12 seviyelerinde görünüyor. Altının onsu 4.133 dolarda ve Brent petrol yine yükseliş trendinde, çok dalgalı.

0: gidiyor bu ara. 101 dolar 20 sentte. Amerikan petrolü daha keza öyle. 89 dolar 81 sentte bir yükseliş var. Gram altın içeride 6538 lira ve çeyrek altın 10691 lira seviyelerinde. Piyasaları birazdan kapatırken bir parça uzun uzun konuşuruz belki ama bugün bir mevzuat değişikliğinden bahsediliyor. Evet. Yeni çalışma modelleri konusunda. Şöyle bir baktım, bak hadi oradan başlayalım. Türkiye'nin acaba ortalama çalışma saati ne diye. TÜİK verilerinden aktarıyorum, 42,2 saat. OECD verilerine, Eurostat verilerine göre 43,1 saat, 44 saat arasında değişiyor. Avrupa'da en uzun çalışma süresi bizdeymiş. Bu mevzuatla bir parça belki uzaktan çalışma, hibrit çalışma, bunlar dahil olup artık yeni bir çalışma modeline geçilir mi?
1: Yani bir ihtiyaç gibi görünüyor aslında. Ne, geçilebilir. Bunu aslında dünyada bu gig ekonomi diye ifade edilen bir tabir var biliyorsun.
0: Ne belki demek bu gig ekonomi?
1: Aslında şöyle yani biraz freelance, biraz böyle daha esnek çalışma modellerine daha fiyakalı bir isim diyebiliriz. Niye fiyakalı dedim? Çünkü aslında bu 2008'den sonra ortaya atıldı Amerika'da. Biliyorsun bir Amerika'daki krizden sonra işte bu özellikle bazı Uber benzeri isim marka olarak söylemiyorum. Yani bu tip modellerin çalışma hayatında yer buldular kendilerine. İşte sonrasında da pandemide zaten adı konmuş oldu. Yani pandemide de artık öyle bir noktaya geldi ki yani siz artık ona bir şey ihtiyacın tam doğruna çıkıldı. Yani bu ihtiyaç tam anlamıyla gereklilik haline geldi.
0: Hatta bir parça da denenmiş oldu sanki.
1: Ne evet kadar denenmiş de oldu aslında. Hatta o yüzden gidiyor. Kimileri zaten bunu hep diyor ya acaba kurgulu muydu pandemi diye. Niye? Çünkü hani acaba ekonomik düzeni yenisini oturtmak için miydi diye. Çünkü Türkiye'nin de derdi olan bir konu dünyada da var. Ne o dert? Aslında yeni teknolojinin geldiği nokta itibariyle çalışma biçimleri değişti, verimlilik anlayışı değişti. Gençlerin bir işsizlik şeyi çok arttı, yani genç işsizliği çok arttı. Bu dünyada da böyle aslında. Artı gelirler düştü. Yani dolayısıyla insanlar bir şekilde yani çalıştıklarının karşılığı almadığını düşünmeye başladılar. Dünyanın birçoğu yerinde düşünmeye başladılar. Yani böyle aslında bir yandan da. Yani bu çok yanlış bir düşünce biçimi değil. Ama bunun bir sebebi var. Çünkü işte ağır sanayiden teknolojiye geçişler var. Ki biz de keşke ağır sanayiden teknolojiye geçseydik. Tam öyle olmadı. Biz ağır sanayiyi tam güçlendirmedik. Ama teknolojiyi de hızlı almaya çalışıyoruz. Bunlar da ithal alıyoruz. Dolayısıyla bizim sıkıntımız o ama gereklilik haline geldi. İşte gig ekonomisi dediğimiz şey de sanırım bu çalışılan modelin içerisinde ana omurgayı oluşturacak. Daha fazla yani esnek çalışma saati deyince burada tabii çalışanları bekleyen tehlikeler var. Bunun iyi dizayn edilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü aslında niye çalışıyor insanlar aynı zamanda? Son 100 yıldır emekli olmak için çalışıyorlar. Evet. Son 100 yıldır. Yani doğru, daha önce yok emeklilik. Dolayısıyla
0: emekli olunca ne oluyor?
1: İşte emekli olunca ne oluyor derken bugün emekli olanlar maalesef çalışmaya devam edebiliyorlar. Çalışmaya yine gelir düzeyi yüzünden. Ama eskiden böyle değildi. Şimdi buradaki problem şu. Bu esnek modellerin emeklilik primi konusundaki konularının iyi dizayn edilmesi lazım. Benim tahminim burada özel emeklilik şirketlerinin modellerinin kamu ile hibrit modellere yani geçileceği. Yani siz normal şartlarda SGK'dan emekli oluyorsunuz, çalışıyorsunuz. Prim devlet yönetiyor. Fakat isterseniz de isteğe bağlı olarak bireysel emeklilik yaptırıyorsunuz. Ama bu tam bir emeklilik modeli değil. Bana kalırsa eğer böyle bir model değişikliği yapılacaksa benim tahminim daha doğrusu veya benzer uygulamaları var dünyanın çeşitli ülkelerinde. Şimdi bu işin en önemli tarafı bu olacak. Yani siz devlete bir prim belki
0: emeklilik kısmı.
1: Evet, o bir parçası olacak. Ama emekliliğinizde belki de asıl gelirinizi özel emeklilik şirketlerinden belki de Amerika'da olduğu gibi yani edineceksiniz gibi görünüyor. Bunlar işte aslında hem çalışma hayatının yeni düzeninden kaynaklı, ekonomilerinin yeni, geleceğindeki yeni düzenden kaynaklı bir gereklilik haline getirilip konulacak. Bu ne sağlayabilir? Bir parça genç işsizliğini azaltabilir. Bu yeni düzende hani bazen eleştiriyoruz, gençler çalışmak çok istemiyor ya da işte istedikleri. Tam öyle değil. Yani ben o gençleri eminim ki herkesin hayatta var olmak için bir üretim yapmak istediğine eminim. Vardır örnekleri çalışmak istemeyenlere tabii ki ama ya da iş beğenmediği ifade var ya.
0: Aferin günde 10 saate dayanan, yok, işte saatlerce yol gidip geri geldikleri.
1: İşte o bizim çağımızın bir parça
0: etkiledi
1: hayatıydı.
0: Ama gençler sanki bunu beklemiyor,
1: evet, beklentileri. Onlar daha konforlu yaşadılar çünkü. Onlar doğru, bizim daha yoğun çalışmamızın edinimleriyle daha konforlu bir hayata doğdular. O doğdukları konforlu hayatı da sürdürmek istiyorlar. Çalışma hayatında da sürdürmek istiyorlar.
0: Bir de dünyada emek da bunu görüyorlar kendine. Yavuz. Bak Avrupa'da tabii en uzun mesai sanayi biz az önce dedik 44 saate dayanıyor. Avrupa

0: ortalaması 36 saat
1: tabii,
0: civarı.
1: Tabii. Ama hep bu vardı zaten. Ama çünkü biz maalesef işte ihracata dayalı bir ekonomiydik uzun yıllarca. İşte bizim hep böyle Avrupa'nın üretim merkezi gibi çalıştık. Dolayısıyla öyle üretim merkezi derken yüksek teknolojide değil tabii ki. Tekstil vesaire gibi alanlarda. Yani uzun çalışma saatlerinin, istismar edilen saatlerin bir parça yaşandığı bir ülke olduk maalesef. O nedenle yani bizim hep öyle yüksektir. Tabii. Bu kadar yüksekken de sendika olarak da hani sendika olarak da gelişmemiş bir ülke olduk. Yani medeni olamadık
0: yeterince
1: daha doğrusu.
0: Yeterince güçlenemedik.
1: Var yok kalbisinde. Değil. Sesleri duyurmaya çalışıyorlar ama yani tam modern anlamda sendika yapamadılar. Dolayısıyla işte ihtiyaçlar gereklilik haline geldi. Biz belki geç bile kaldık. Çünkü bunun altyapısını yapmazsak birileri yapıyor. Ne oluyor biliyor musun? Bunu siz düzenlemediğiniz zaman kayıt dışı hal olarak bu iş gig ekonomisi hayatta yerini buluyor. Zaten işte birçok kişi bu sefer mağdur oluyor yani emeklilik açısından. O yüzden bizim bu modeli hemen koymamız, iş
0: çok
1: dünyasının önüne bir alternatif olarak sunmamız, bunu zorunlu hale getirmememiz, talep yani isteyerek bu şartları kabul edenleri buraya açmamız gerekiyor.
0: Ve sonra da bunu belki genele yaymamız
1: gerekiyor. Yani bilmiyorum. Genele yayabiliriz. Emin değilim. Çok emin değilim. Yani bilemiyorum. Her iş modelinde olmayabilir. Yani örneğin işte mesela silahlı kuvvetlerde olmaz. Mesela yani esnek bir çalışma modeli mümkün değil mesela. O açıdan söylüyorum. Yani genele yarayamayabiliriz bunu.
0: Çok spesifik
1: istiyorum.
0: Örneklerden evet, evet. Ama genele yayabileceğimiz ölçüde belki de. Evet. O zaman bir enflasyona bakalım. Goldman Sachs'ten çünkü bir açıklama var. Şimdi biz 30'un altına düştü 57 ay sonra diye dün konuştuk. Hatta bu yani %29,7'nin ne kadar evden çıkmadan bizim enflasyonumuz
1: diye. Yarısını dedik hatta biliyorsun.
0: Çok hakikaten bütün durumu bize anlatan, ne yaşadığımızı çok iyi özetleyen bir tarife hesabı da var. Yarısı evden çıkmadan edindiğimiz enflasyon.
1: Yaşadığımız şey.
0: Evet, piyasa beklentisinin altında diyor bu yıllık enflasyon Goldman Sachs. Ve şöyle söylüyor. Beklentide yaşanan sapma beklenenden düşük gıda enflasyonundan kaynaklandı diye bir değerlendirmesi var. Ve temel enflasyon momentumunun savaş öncesi seviyesine dönmesine rağmen daha fazla yavaşlamaya yönelik güçlü bir işaret görülmediği ifade ediyor. Bu çok dikkat çekici.
1: Bu çünkü şöyle yani hani şu demek oluyor. Şimdi bizim yıl sonunda beklentimiz aşağı yukarı 29'lar civarında olacak gibi bekliyoruz enflasyonu. Ne olması gerekiyor bunun için de? İşte bu Eylül'deki veya Ağustos'ta yaşadığımız enflasyon benzeri 2'nin altında enflasyonlar görmemiz gerekiyor. Yani 2'nin üzerinde yüksek seviyeler görürsek dolayısıyla hani olmayabilir. Şimdi o diyor ki ama bu yavaşlama yani bu düşüş şeyi böyle olmayabilir diyor.
0: Tekrar bir yükseliş olabilir.
1: Yani bunun altına raporun detayına bakmak lazım. Belki işte çok büyük yükseliş değil ama yani düşüş patikasının üstünde çıkabilir diyor. Belki petrol için diyordur bunu. Petrolden kaynaklı bir kaygısı vardır. Belki başka bir kaygısı vardır. Piyasalarda yaşanan gelişmelerin belki etkisi olacağını düşünmüştür. Bilemiyorum yani onu ama gün sonunda biz şunu bilebiliriz. Yani eğer Eylül gibi zor bir aydaki enflasyonu biz Ekim-Kasım'da da yani kış şartları başlayacak belki aynı değil ama yani çıkarabilirsek o zaman bugünkü seviyenin 3 aşağı 5 yukarı 3 aşağı değil hatta yani 29 seviyelerinde beklentiler dahilinde bitiririz. O zaman mesela böyle durumda Merkez Bankası da mesela dün konuşuyorduk. İndirir mi indirmez mi? Ya bunu öngörüyorsa indirebilir mesela.
0: Mesela yani, diyor ki ama Goldman Sachs da faiz indirimi için erken başlama riski var diyor. Bunu bir risk unsuru olarak görüyor. İndirme daha erken başlıyor.
1: İşte öyle görünebilir ama
0: sabit
1: dediğim gibi haklısın
0: diyor.
1: Ama ben zaten hani diyorum yerinde saysa bile önemli bir şeydir diyorum yani bir adımdır diyorum ama gün sonunda işte enflasyon son 2 ayda çıkardığı seviyeyi baz alarak bardağın dolu tarafını görerek indirebilir. Yani indirirse şaşırır mıyız? Şaşırmam ben. Ama doğru mu hareket olur? Yani indirirse doğru olabilir. Yani en azından daha sonrasında
0: doğru olabilir.
1: Doğru olabilir. Sonuçta bir öngörüsü vardır yani Merkez Bankası'nın bu konuda. Ben açıkçası şey demiyorum yani. Yani çok yüksek seviyelerdeyiz zaten. Yani dolayısıyla hani eğer başka bir data yoksa elinde yani bir risk görmüyorsa indirebilir. İndirirse de doğru karar vermiştir.
0: Şimdi az önce Seva bir soru yazmış. Öyle TKN ne zaman inecek? Ben onu sormayacağım sana çünkü o çok uzak bir ihtimal diyorsun şu anda konuşacaklarımız arasında.
1: Yani 2028 sonu için belki o da seçim yılı. Çok emin olamıyorum. Yani seçim yılı olduğunu tahmin ediyoruz, bekliyoruz daha doğrusu. Zor bir yıl. Yani yani emin olamıyorum. Tek şey için hane için çok erken daha konuşmak.
0: Çok erken
1: için,
0: konuşmak için. O yüzden ben de onu sormayacağım. Şunu soracağım dedim. Ya o %30'un altına şu %29,7 seviyesine bile hakikaten çok zorlu geldik ya.
1: Evet. Çok hızlı çıktık 50 küsürlerin.
0: 50 küsürlere çıktık. Nereye yuvarlandık, geldik? Yuvarlana evet. Yuvarlana gittik evet. Ama oradan azalırken bayağı hakikaten zorluk yaşadık. Yani artık

0: 20'lerin ya da %20'lerin altına, %19, bu seviyelerde mi çok uzak ve çok zor?
1: Yok, çok uzak ve çok zor değil. Sadece bu disiplini ne kadar sürdüreceğimizle alakalı. Hı hı. Ama diyorum ya, sadece sizin disiplin, yani Merkez Bankası'nın sıkı duruşuyla olacak iş değil bu. Kamu maliyesinin de bu konuda doğru hareket etmesi gerekir. Seçim takvimi de önemlidir. Diğer gelişmeler de önemlidir. İşte piyasalarda biz fon diye konuştuğumuz fon soruşturmasının sonuçları da önemlidir. Yani bunların ne zaman absorbe edileceği, ben mesela dün bankacılık endeksine baktığımda borsada bir toparlanma gördüm. O toparlanmanın en büyük sebebi, birincisi Ağustos enflasyonu, Eylül enflasyonunun geldiği seviye ve bir faiz indirim beklentisi yaratılmış olması orada. Yani aslında yatırımcı banka endeksinde, banka hisselerinde bunu satın aldı. Hmm. İndirim geliyor diye düşündü.
0: Faiz indirimi.
1: İkincisi de bence hani bir şekilde o sterilizasyon yapıldı dedik ki, yani fon konusu evet sahipler açısından büyük bir dert olmaya devam edebilir ama bankacılık sistemi sirayeti açısından sterilize olduğu için ortam, orada bir rahatlama göstergesi. Evet, endeks eksi kapattı ama banka endeksi artıdaydı. Uzun zamandan beri de böyle değildi. Şimdi bu bir işarettir. Zaten banka endeksi bana kalırsa ekonomik konjonktür açısından, yani beklenti açısından en iyi barometre olmayı sürdürüyor. Çünkü bankalarımız sağlam. Yani ve yatırımcı orada doğru bir karar veriyor. Yani gerçekten doğru test ediliyor orada bazı veriler.
0: Peki. Birkaç sorum daha olacak ama dönüşte zaten devam edeceğiz. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu grup toplantısında konuşuyor. Bir dönelim, sonra devam edeceğiz.
2: Emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı temenni ediyorum. Aylardır polislerimizin çalışma şartları ile ilgili uyarılarda bulunuyor. Önlem alınsın istiyoruz. 10 ayda 73 polisimiz intihar etti. Artık buna seyirci kalamazsınız. Cumhurbaşkanından İçişleri Bakanı'na herkesi sorumlu davranmaya ve bu meselenin üzerine kararlılıkla gitmeye davet ediyorum. Bugün yeni yasama yılının ilk grup toplantısında Gazi Meclisimizin çatısı altında yeniden bir aradayız. Bu yasama yılı sıradan bir yasama yılı değildir. Artık seçimlerin arifesindeyiz. Sandık yüzünü göstermiştir. Bu mecliste kim ne söylerse söylesin, hangi düğmeye basarsa bassın, hangi haksızlığın karşısında durup hangisinin önünden başını eğip geçerse geçsin, milletimiz sandığa giderken hepsini hatırlayacaktır. Biz de söyleyeceğimiz her sözü, vereceğimiz her oyu, takınacağımız her tavrı milletimizin hafızasına emanet edeceğiz. Meclis kapanırken meclis tatile girer ama İyi Parti tatile girmez demiştik. Sözümüzü tuttuk. Anadolu'yu karış karış dolaştık. 76 il ve ilçelerde, onların ilçelerinde programlar yaptık. Tandoğan'da açtığımız bayrağı Balıkesir'de Kuvayi Milliye Meydanı'na taşıdık. Aksaray'da gazilerimizle, şehit ailelerimizle ve milletimizle buluştuk. Sokaklarda, kahvelerde, tarlalarda, camilerde, pazar yerlerinde, her yerde milletimizi dinledik. Şimdi meydanlardan aldığımız sesi, sözü ve emaneti yeniden meclis kürsüsüne taşıyoruz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye yeni yasama yılına Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunlarından biriyle girdi. Her şeyden önce adını doğru koyalım. Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazinel olay değildir. 3-5 zenginin yatını, katını, arabasını, servetini sayma, onun muhasebesini yapma meselesi hiç değildir. Bu iktidar gözetiminde hırsızlıktır. İnsanların alın terinin, emeklinin kıdem tazminatının, çocuğuna iyi bir gelecek bırakmaya çalışan ailenin tasarrufunun, enflasyon karşısında 3 kuruşunu korumaya çalışan vatandaşın birikiminin devletin gözü önünde bir saadet zincirine heba edilmesidir. Üstelik bunlar bir gecede olmadı. Tam bir sene önce bu kürsüden borsa

0: Da fonlarda küçük yatırımcının sırtından dönen işleri anlattık ve bu ülkeyi yönetenleri uyardık. İlgili kurumlara seslendik. Ardından 2 Aralık 2025 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Fonlar konuşuldu, riskler konuşuldu, SPK'nın alabileceği tedbirler konuşuldu. Demek ki bugün hiç kimse çıkıp devlet bilmiyordu diyemez. Devlet bal gibi biliyordu. Kurumlar biliyordu, uyarılar yapılıyordu ve aylar boşa geçti. Hepimiz biliyoruz ki bu çapta bir vurgun siyasetten onay almadan, yargıdan zırh kuşanmadan, bürokrasiden yol bulmadan yapılamaz. Bu devlet yıllardır bize bir şirket gibi yönetiliyor diye anlatıldı. Ben artık bunun mevcut durumu açıklamaya yetmediği kanaatini taşıyorum. Çünkü en alelade bir şirket dahi bütün varlığı yağmalansın, içi boşaltılsın ve sonunda tasfiye edilsin diye yönetilmez. Buradaki sorun artık devleti şirket gibi yönetmek değildir. Bunun adı zimmete geçirmektir, el koymaktır.
1: Ve Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarını getirdik. İYİ Parti grup toplantısında konuştu. Yavuz Barlas'la ekonomiyi konuşmaya devam ediyorduk. Yavuz, şöyle bir altına bakalım. Ya altına geçmeden bunu sana soracaktım, enflasyonda az önce. Şimdi altın diye açtık burada ama %30'un altında, %29'dayız. Bunun bir parça daha inmesi için vakit geçecek dedin az önce. Bizim hep böyle en büyük korkulardan biri bir yapışkan enflasyon. Uzun yıllara sirayet edecek bir enflasyonla mücadele süreci. Evet. Bunun içerisinde miyiz? Deneyimlediğimiz şey ülke olarak, vatandaş olarak yapışkan enflasyon.
2: Yani bu mücadeleye başlamadan önce o olma riski vardı. Vardı. Yani özellikle hani Sayın Mehmet Şimşek'in de gelmeden önceki sürecini hatırla. O dönem öncesinde bu risk vardı. O zirvelere geldiğimizde eğer mücadele etmeseydik o böyle çok uzun yıllar süren bir enflasyon olabilirdi. Ama gerek hani yeni bu Merkez Bankası'nın da yapılanmasıyla beraber bence o mücadele başladı. Yani yapışkan olduğunu söylemek için artık bence o tartışma bence bir kenara konmalı. Eğer devam edeceksek tabii, yani politik olarak bu konuda değişiklik yapmayacaksak, biz bu yapışkan olmasına kurtulabiliriz. Ama bizim hep diyorum, yani yapısal sorunlarımızı çözmezsek, yapısal kelimesi çok basit geliyor bazen insanlara ama yani yeniden aynı enflasyonlara gömme riski hep taşıyoruz
1: hep
2: zaten.
1: Taşıyoruz.
2: Yani 30 senede bir, 20 senede bir biz böyle hiper enflasyonlara yaklaşıyoruz.
1: Doğru.
2: Onu çözmemiz lazım.
1: Şimdi bir altına da bakalım. 5000 dolar tahmini var. İtalya'da London Bullion Market Association küresel kıymetli metaller konferansı düzenlemiş. Konferans delegeleri arasında yapılan ankette altının önümüzdeki 12 ay içinde 5013 dolara ulaşacağı tahmini yapılmış.
2: Altın günü yapmışlar belki.
1: Altın. Hakikaten altın günü yapmışlar. Yani, ulaşır mı buralara?
2: Yani bilemiyorum. Bir bildikleri var mı ekstra ama. Ama şunu söylemek gerekir. Zaten yani sabah şunu söylemek, Çin'in özellikle işte.
1: Çin almaya
2: yani
1: devam ediyor.
2: Çin benzeri Türkiye'de almaya devam edebiliyorsun. Yani altın rezervine bu kadar hani güçlü şekilde hani önem veren ülkeler oldukça bunun aşağı inme olasılığı zaten yok gibi görünüyor. Bunu her gün tekrar ediyoruz ama yani yine tekrar edelim. Düşmesini sağlamak için önce bir alternatif yaratmanız gerekiyor. Yani insanların kaynaklarını ya da ülkelerin rezervlerini koyması için o yok. Yani Çin bile hala bir taraftan çip üretirken bir taraftan altın alıyor değil mi? Dolayısıyla yani yapay başka bir şey bulamamışlar.
1: Bir dünya
2: yani
1: nadir mineral element çıkarırken ama
2: tabii
1: altın almaya da devam
2: tabii
1: ediyor.
2: Yani bütün
1: yani
2: yanılmıyorsam talebin %80'ini Çin Merkez Bankası gösteriyor diye hatırlıyorum. Öyle bir
1: alım serisi
2: data vardı.
1: 23 aya taşınmış.
2: İşte 23 aydır yani neredeyse 2 yıldır alıyor.
1: Bak şimdi Eylül sonu itibariyle 77,47 milyon ons,
2: evet,
1: 2409 ton rezervi
2: evet
1: varmış.
2: Şimdi bu bir şeye nedir hazırlanıyor demektir. Yani ya ekonomik bir savaşa ya gerçekten bir fiziki bir savaşa ya da gerçekten üçüncü alternatifi de ben diyor ki yani kendi paramın değerini korumak için, kendi ülkemde üretimin değerini korumak için buna ihtiyacım var. Rezerv olarak tek bunu görüyorum demektir. Yani alternatifsizlikten kaynaklanan. O da üçüncüsü. Yani ben daha çok alternatifsizlikten kaynaklanan düşünüyorum. Yani varıp da Çin Merkez Bankası kasasına dolar doldursan olur. Yani euro

0: dolduracak hali yok. Yani o nedenle herkes şu an buna bu ilgiyi gösteriyor. Yani yoksa hani dedim bir alternatif olsaydı bugün hala altını bu şekilde konuşmazdık. Çünkü tekrar edeyim yani altın gün sonunda hani Merkez Bankası'nın kasalarında hani serin serin yatıyor demiştim ya. Sebebi de evet. O yani. Bunlar öyle kullanılmıyor yani rezerv olanlar. Varıp doğru. Da sanayide evet onun bir parça üretimde sanayide telefonlarda bile var denir ya hani var ama ya bu ne kadarı? Yani ziynet eşyası ya da ne kadarı değil mi? Yani %30 bile değil yani. O yüzden büyük bir çoğunluğu yine kasalarda duruyor. Hepsi yarın öbür gün olası bir sıkıntıda dünya piyasasında keşide etmek için. Hı-hı. Ve kendi gelir yaratmak için tutulan korunma aracı. O yüzden yani 5000'e çıkarsa da çıkar. İtalyanların oturup konuşmuşlar ama çıkar.
1: Çıkar görünüyor oraları çıkmasın, diyorsun.
0: Yani, alt dolar faiziyle bakarsak çıkacak gibi görünmüyor ama. Hı-hı. Yani yine de böyle bir öngörüleri varsa yani bir tahmindir sonuçta. Olabilir.
1: Yani bu kadar altına mesela Amerikan tahvillerini de tutuyor Çin ama burada bu altına bu yaklaşım, bu teveccüh neden Çin'de?
0: İşte çünkü şu yani yine aynı sebepten yani başka gerçekten onun yerine yani bir ara biliyorsun işte yani gümüş koyacak hali yok onun altın yerine. Gümüş toplayanlar da var elbette ama rezerv para olarak kullanamaz. Gün sonunda elektronik para da bunun karşılığı olmadı. Yani bu tamamen alternatif. Ama yine şunu unutmayalım yani rezerv kuvvetlendirmedir ve nedir bu olay? Hı-hı. Siz koyduğunuz şey kasanızda erimeyecek. Merkez bankaları da vatandaş gibi aslında.
1: Tabii.
0: Yani biz de hani paramız erimesin, bir birikimimiz varsa aynı kalsın diye. Hı-hı. Yani işte diyeyim konut olan, arsa alan vardır, bilmem ne vardır ya. Konut alacak hali yok Merkez Bankası'nın rezervine koyacak.
1: Gelip altın alıyor.
0: Ne yapsın? Hani hoş, Türkiye'de mesela fiyatlar hiç düşmüyor. Gelip Türkiye'den konut alsa belki daha iyi olabilir. Yani iyi korur parasını. Tut, düşmüyor aşağı biliyorsun fiyatlar.
1: Ya nasıl oluyorsa o. Evet. Bir gün konut hakikaten konuşalım bu arada.
0: Dondu çünkü fiyatlar. Piyasa dondu. Yani konut piyasası donuk şu an. Yani bildiğin buzdolabındaki et gibi yani. Çıkaracaksın da bekleyeceksin. O yumuşacak da pişirip yiyeceksin.
1: Nasıl oluyor mesela? Enflasyon düşüyor, görüyoruz.
0: Yok çünkü gelişme, satın alanların hiçbirinin kredi borcu yok. Yani kredi borcu olmadığı için o evlerde, yani mortgage karşılığı olmadığı için o satma dertleri yok, zorunluluk halleri yok.
1: Boş duruyor.
0: Boş da durabilir, kirada durabilir, fark etmez.
1: Kiralık piyasası da yani, çok sıkıntılı.
0: İkisi de olabilir ama gün sonunda sattığı fiyatı aşağı indirmiyor. Çünkü diyor ki benim o parayı satıp da yani nereye yatıracağım o da aynı durumda. Yani doğru. Ben bunu gidip hani kaptırayım mı dolandırıcıya yok. Yani o yüzden de olduğu yere sabit tutuyor. Piyasa ondan dondu. Yani eğer bu piyasa kredili evlerle dolu olsaydı mesela 2008-2009'da mortgage krizi olduğunda Amerika'da evleri satmak zorunda kaldıkları için hatırla fiyatlar düştü. Yani arz fazlası oluştu. Bizde ise öbür durum söz konusu değil. Kimse fiyatını indirmiyor. Nominal olarak nereye koyduysa listede fiyatını orada tutuyor. Hı-hı. Dondu dediğim oydu yani. Bu donuk piyasayı eritemezsin böyle.
1: Nasıl
0: yani,
1: eritirsin?
0: Bunun ancak tek yani birkaç yolu var. Bir enflasyonu bir kere aşağı indireceksin. İki hı-hı. Faiz seviyesi buna bağlı olarak aşağı inecek. Yani kredi piyasası açılacak. Birilerinin iştahı artacak. Fiyatlar bir tık yukarı çıkarken yani ısıtarak eriteceksin. Neden? Çünkü insanlar kredi bulup ya ben tamam 1 milyon diye ama 1 milyon 100 bin alırım dediğinde o donuk adam evini satmak için bekleyen bir anda çözülmeye başlayacak. Aa, bir dakika tamam hadi satıyorum iyi.
1: Enflasyon ama orada da faizlerin makul bir seviyeye inmesi gerekiyor. O da uzun bir süre
0: i̇şte,
1: yani.
0: Evet,
1: öyle bir puan
0: zaten,
1: iki puandan bahsetmiyoruz.
0: Evet yani o yüzden zaten çözemiyoruz piyasayı. Yani sen kalkıp ortaya hadi ben 1000 tane 10 bin tane konut koydum desen de yetmiyor. Çünkü o piyasa böyle kaya gibi sert duruyor. Kimse yerinden oynamıyor. Ha bu başka bir sıkıntı olur.
1: Ne olur?
0: Hani Allah korusun başka bir ekonomik problem olur. O zaman insanlar
1: ya, o hani, tarz bir ihtimalden bahsediyorsun.
0: Evet yani şirketler olur. Özellikle ipotek hı-hı. Verdiklerini vermek zorunda kalırlar. Ama o zaman da indirim yapmak zorunda kalırlar. Yani öyle 10 milyonluk evi 10 milyona satamazlar da 5 milyona da 6 milyona düşer. Onu istemeyiz. Öyle tabii. Bir düşüşten bahsetmiyoruz.
1: Ama kendi doğasında, sağlıklı
0: sağlayacak olan
1: inmesi
0: şey
1: gerekiyor diyorsun.
0: Enflasyonla olacak. Enflasyonu aşağı indirdikçe faiz piyasası da açıldıkça yani kredi piyasası ancak o zaman. Yoksa zaten biliyorsun hani et örneği boşuna vermedik. Eti bir anda çözersen bozulur. Bu yavaş yavaş çözülecek maalesef. Yani tutacağız biraz şeyde tutacağız serin yerde. Güneşin altına koymayacağız. Yoksa hepimiz zehirleniriz. Allah yani olsun. Kimsenin asiti kalmaz, varlığı kalmaz. Onu demek istiyorum o nedenle.
1: Önemli bir uyarı. Evet. Bir de Binek Karaca bakalım mı? Evet.

0: 14 yılın, Ginex son 4 yılın, ticari son 3 yılın en düşüğünde. Otomotiv pazarı ilk 9 ayda sert bir daralma yaşadı diyor haberler ve otomobil satışı geçen yılın aynı dönemine göre %15,4 gerilemiş. Hafif ticari araç pazarı %5,1 küçülmüş. 9 aylık dönemde binek 627 bin adet seviyesine, ticari 175 bin seviyesine kadar inmiş. Şimdi burada ne oldu, bu niye oldu?
1: Bu da aslında biliyorsun yani bir dönem yatırım aracı halindeydi. Herkes aman paramı oraya koyayım işte dursun para yerinde. Otoparkta para kazanıyordu hatırlarsan. Hı hı. O dönem sona erdi. Bir yere bağlanacaksak şey
0: yok, yapalım. Yok yok, hayır ben bir yandan da gözüm
1: yani, şu açıdan söylüyorum. Neye yani o pazar şimdi ticari pazarın da küçülmesi aslında. Genel ekonomik yavaşlama var ya, o yavaşlama yani Türkiye ekonomisi %3 büyürken ticari araçta %15 büyüyemez. Yani tabii. Bunun da aslında onunla bağlantısı var. Yani genel ekonomideki yavaşlama tüm ticari araç pazarını etkiliyor. Diğer tarafı da işte o şey özellikle etkilemiş oluyor. Yani o iştahı kapattık, bir yatırım olmaktan
0: aracı olarak
1: çıktı.
0: Şu an değil. Artık.
1: Parayı da koruyamıyoruz çünkü şu an. Bak pazar küçülüyor çünkü. Hı hı. Demek ki eskisi kadar yüksek değil. Fiyatlar da yüksek bu arada artık. Yani artık hani bu şey değil yani, bir fırsat var mı dersen çok yok orada.
0: Hı hı. Çok ya bir ara yok. İkinci eli sıfırının üzerinde fiyatlar neler gördük
1: evet,
0: ya.
1: Evet yani spekülü de edilemiyor, daha az ediliyor evet. Çünkü o da bazı düzenlemeler aslında iş gördü. Yani özellikle ikinci el piyasasında. Hı hı. Dolayısıyla o da biraz azaltıldı. Spekülasyon tarafı da azaltıldı ama genel yani yine siz spekül etmek isteyen bir yol bulur da pazar canlı değil. Yani pazar eski canını...
0: O bir dönem yatırım aracı olarak da görülen herkesin meyilettiği bir pazar
1: şu
0: değil
1: an
0: artık
1: değiliz
0: otomotiv
1: orada
0: pazarı.
1: Değil. Petrol fiyatı çok yüksek. Çok yani yüksek. Genel ekonomik aktivite bir durdu işte, görüyoruz onu zaten. Yoksa hani enflasyon 2'nin altında çıkıyor. Yani bu bizim sadece şeyimiz değil yani, fiyatla dizginlememizden kaynaklanan bir hadise değil.
0: Tabii.
1: Bu aynı zamanda aslında ekonominin de soğuduğunun göstergesi. Yani soğumuş, bir yavaşlamış. Tereddütte olan, bir belirsizlik içerisinde olan, belirsizliğin sebebi de bu enflasyonla mücadelemiz de var, dışık etkenler de var.
0: Bu otomotiv piyasası bize bütünüyle bu ekonomideki soğumaya ilişkin bir veri mi veriyor olmalı?
1: Tabii aslında kısmen onun sonucunu gösteriyor bu.
0: Başka yani, nerede görüyorsun benzeri bir soğumayı?
1: Yani şöyle söyleyeyim, dayanıklı tüketim mallarında da görüyoruz bunu. Hı-hı. Yani konuta bağlı olan tüm tüketim mallarında bunu görüyoruz. Konut durdu. Onun çevresindeki işte komponent diyebileceğimiz parçaları durdu. O ekonominin besleyenleri durdu. Onlar da bir soğumanın bir işareti. Ha, şey de yok yani çarşı pazarda yok gibi görünse de mesela ben çeşitli tatil yerlerinden turizm bölgelerinde de yavaşlama olduğunu duyuyorum. Yani ekonomik olarak insanların işte buna ayırdığı genelde Eylül-Ekim aylarında bir hareketlilik olurdu bazı bölgelerde biliyorsun. O da bir parça durulduğu ifade ediliyor. Azaldığı ifade ediliyor.
0: Bu esnada Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'ne gelmiş Yavuz. Bu görüntüler canlı görüntüler mi arkadaşlar? Tamam, dakikalar önce gelen görüntüler. Emre Karaca telefon attığımızda. Emre.
2: Evet, Cemil Tugay'ın 10:20 geçe saatler takriben AK Parti Genel Merkezi'ne geldiğini ifade etmiştik. Kendisi AK Parti Genel Merkezi'ndeki ana binadan yanda bulunan konferans salonuna geçti. O da başka bir bina ve bugünkü programların gerçekleşeceği bina. Yürürken de kendisine soruları yöneltmeye çalıştık basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte. Kendisi çok az cümle kullandı. İzmir'i seviyoruz dedi, hayırlı olsun dedi. Biz işte, genel olarak muhalefet cephesinden gelen tepkileri sorduk. Bugünkü bir konuşma yapıp yapmayacağına dair bir soru yönelttik. Duygularını sorduk. Ancak tüm bunlara iki cümleyle özetleyebileceğimiz yanıt verdi. Önce İzmir'i seviyoruz dedi. Ardından da hayırlı olsun ifadesini kullandı. Hemen yanında da AK Parti'nin yine yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı bulunuyordu. Mustafa Demir kendisi de konuşmadı. Tabii çok büyük bir kalabalık olduğunu, bir öbekleşme olduğunun da altını çizelim. Bir anda basın mensupları etrafını sardı AK Parti Genel Merkezi ana binadan çıkışında. O nedenle bir küçük bir izdiham yaşandığının da altını çizebiliriz. Ancak şunu söylemekte bir kez daha fayda var. Kendisi net bir açıklamada bulunmadı. İki cümle kullandı. İzmir'i seviyoruz, hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Şimdi konferans salonuna geçti demiştik. Tabii gözler artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesinde. Henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne gelmedi. AK Parti'de hemen hemen tüm yetkililer yan bina dediğimiz konferans salonuna geçiş yapmış durumda. Muhtemelen yerlerini de aldılar. İlerleyen dakikalarda artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesiyle birlikte de ilk önce yasama yılına özel yapılan o program gerçekleşecek. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını bekliyoruz. Bu konuşmanın hemen ardından

0: Ardından da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozeti takacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ardından da gözler Tugay'da olacak. Muhtemelen bir açıklama yapması da bekleniyor kürsüde. Hangi mesajları verecek şüphesiz ki merak konusu.
1: Emre Karaca aktardı. Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'ne yürüyor. Görüntüler ekranlarınıza geldi. Genel merkezde bir konuşma da yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün konuşacak. İzmir'i seviyorum, hayırlı olsun demiş. Şimdi bu saati bu bağlantıyla kapatacağız ama saat başında konuşmaya devam edeceğiz. Bu gelişmeye de bakacağız. Yavuz Barlas benimle beraber kapatalım Yavuz. Çok teşekkürler. Yarın onda görüşürüz. Bir aradan sonra buradayız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

0: sebebiyle AK Parti Kongre Merkezi'nde bir açıklama yapması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da o konuşmayı dinleyecek. Belki sonrasında bir konuşma yapacak ama artık Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması beklenendi. Şimdi ise yaşanan olmaya başladı. Görüntü bunu gösteriyor. Hemen bir gidelim AK Parti Genel Merkezi'nde bizi Emre Karaca bekliyor. Emre, söz sende.
1: Evet, AK Parti Genel Merkezi'nde tarihi bir gün yaşanıyor diyebiliriz. Özellikle Türkiye belediyecilik tarihi açısından önemli bir kırılma, dönüm noktası yaşanıyor. 1999 yılında Demokratik Sol Parti'den Ahmet Piriştin'e seçilmişti İzmir'de. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi'li belediye başkan adayları her seçimi kazanmıştı. Bugün itibariyle de 18 Haziran tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ilerleyen dakikalarda artık AK Parti'ye katılacak. Şimdi buradaki atmosferi size göstermek istiyorum. Çünkü sabah saatlerinden itibaren oldukça yoğun bir temponun burada olduğunu altını çizelim. Caner Dalgıç gösteriyor. Şimdi önce şunu söyleyelim. AK Parti genel binası kameramızın hemen arka kısmında yer alıyor. Ana bina olarak temellendirebiliriz. Bu gördüğünüz binada konferans salonu binası olarak gerçekleşiyor ve genelde burada da diğer organizasyonlar, daha büyük çaplı organizasyonların gerçekleştiği yer. Zaten Cemil Tugay da AK Parti ana binadan çıktı. Burada yürüdü. Yaklaşık bir 50-70 metre mesafeyi kat etti ve yan binaya giriş yapmış oldu. Peki Cemil Tugay neler dedi? Şimdi orada görüntülemeye çalıştık. Tabii sessizliğini koruduğunun altını çizelim öncelikle Cemil Tugay'ın. Kendisine birçok soru sorduk. Muhalefetin tepkisini sorduk. Hangi duyguları şu anda yaşadığının altını çizmesini rica ettik. Kendisi İzmir'i seviyorum. Hayırlı olsun dedi. Peki bir cevap verecek mi şeklinde bir soru da yöneltildi. Kendisi bu soruya yönelik olarak da bugün konuşacağım dedi. Yani aslında tam net bir ifade veya cümle kurduğunu söyleyemeyelim ancak onun referans verdiği nokta şu. Şimdi ilerleyen dakikalarda yasama yılı kapsamında, açılışı kapsamında bu gördüğünüz binada bir program gerçekleşecek. Önce AK Parti Grup Başkanı Abdullah Gül kürsüye çıkacak. Kısa bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Yeni yasama yılından beklentilerini dile getirecek. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak. Kendisi hem güncel konulara değinecek. Şüphesiz ki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçiş sürecine ilişkin de önemli açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Ardından sahneye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay geçecek ve kendisine rozet takılacak. Bu tören gerçekleşmiş olacak. İşte burada kendisinin bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Şimdi bununla birlikte tabii giriş çıkışlarda çok fazla. Bugün 280 milletvekili, yani parlamentoda AK Parti'nin şu anda mevcut durumda 280 milletvekili bulunuyor. Hepsinin bu binaya, konferans salonu binasına geldiğinin altını çizelim. Hepsi burada olacaklar. Aslında bir grup toplantısı şeklinde o her çarşamba AK Parti'nin saat 12'de yaptığı grup toplantısı bir nevi buraya taşınmış durumda. Şimdi tüm vekiller girdi. AK Partili tüm üst düzey yetkililerinde girdiğini söyleyelim. Ancak bir bekleyiş var. Caner Dalgıç'tan gösterelim. Aktüel olarak interaktif bir şekilde sizlere neler yaşandığını gösterelim. Şu an Caner Dalgıç'ın kadrajında bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcılarını görüyorsunuz. Tüm bu isimler, tüm bu yetkililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buraya gelmesini bekliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden buraya doğru gelecek ve kendisini Genel Başkan Yardımcıları karşılayacak bir gelenek haline gelmiş durumda. Tabii bir yandan sohbetler de ediliyor. Şüphesiz ki bu sohbetlerin konusu şu anda aktüel siyasetteki gündem başlıkları olabilir. Yine İzmir konusuna yönelik olarak bundan sonra neler yapılabileceği de konuşulabilir. Tabii burada 280 milletvekili var demiştim ancak gözler şüphesiz ki İzmirli milletvekillerine de çevrilmiş durumda. Hemen hemen hepsinin yine burada olduğunu ifade edeyim. Hepsi daha önce geldiler. Diğer katılımcı milletvekillerinden daha önceki bir saat diliminde buraya geldiler. Şüphesiz ki onlar için de yeni bir sayfa açılmış olacak. Çünkü yayınımızın hemen başında ifade ettiğim bir bilgi var. 1999 yılında kadar 1999 yılından bu yana DSP ile başlayan bir gelenek vardı. Sosyal demokrat diye tabir edebileceğimiz, sol partiler olarak tabir edebileceğimiz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları orada her seçimi kazanmışlardı. Ancak bugün bir görev değişiminin gerçekleştiği, bir bayrak değişiminin gerçekleştiği söylemek mümkün. AK Parti katıldığı seçimlerin ardından ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetecek. Bu da şüphesiz ki önemli bir kırılma noktası olarak karşımıza çıkıyor. Tabii iki soru daha var. Onların da altını çizelim. Bunlar şu. Bugün başka bir geçiş söz konusu olacak mı? Yani ilçe belediyeleri düzeyinde bir geçişin söz konusu olup olmayacağı da bir başka merak konusuydu. Şimdi 2024 yılında yapılan Mart ayındaki yerel seçimlerin hemen ardından AK Parti'ye bazı geçişler söz konusu olmuştu. Foça, Çiğli ve Menderes belediyelerini şu an fiilen AK Parti yönetiyor. Menemen Belediyesi zaten 2024 yılında kazanılan bir belediyeydi. Bugün bir ilçe belediyesi geçişinin söz konusu olmadığı buradaki yetkililer tarafından bizlere aktarıldı. Ancak önümüzdeki dönemde, kısa ve orta dönemde yeni

0: atımların söz konusu olabileceği belirtiliyor. İkinci bir soru var. O da meclis üyesi, yani İzmir Belediyesi'ndeki o aritmetiğin ne durumda olduğu, bu konudaki güncel rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte aslında o aritmetik değişmişti. Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 93 meclis üyesi var yeni partiden. Cumhuriyet Halk Partisi'den 33 üye var. AK Parti'den de 38 üye var. Milliyetçi Hareket Partisi'den 7, Büyük Birlik Partisi'den 1, Bağımsız 12. Şimdi bu bağımsızlar arasında Cemil Tugay da vardı. Onun geçiş yapmasıyla birlikte AK Partili meclis üyesi sayısı da 39'a yükselmiş olacak. Şimdi tabii başka bir meclis üyesi geçişi var mı? Daha önceki belediye başkanları geçişlerinde meclis üyelerinin de eşlik ettiğine burada tanıklık etmiştik. Bugün bu konuda bir beklenti olmadığını altını çizelim. Yani bir ilçe belediyesi değişimi ya da bir meclis üyesi bağlamında bir geçişin şu ana kadar en azından planlanmadığının altını çizebiliriz. Yani bugün tüm gözler aslında Cemil Tugay'da olacak. Bizler buradaki ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz. Artık gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişine çevrilmiş durumda. Erdoğan gelecek, programa katılacak, mesajları verecek, ardından da rozet takılacak.
1: Emre Karaca aktardı. Birazdan bakacağız, konuklarımız olacak, konuşacağız elbette. Bir başka bağlantı yapacağız şimdi de. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturmasına ilişkin bugün Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendirecek. AK Parti'nin fon tasfiyesi ile ilgili hazırladığı kanun teklifi de bu hafta meclise gelecek. Beklenti o yönde. Buse Gençtürk mecliste bizi bekliyor. O bilgilendirme ne zaman olacak? Başladı mı? Ne kadar sürecek? İçeriği ne olacak? Buse, söz sende.
2: Sen Alkan, bugün genel kurulu çalışmalarına saatler 14'ü gösterdiğinde başlayacak ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Meclis Genel Kurulu'nda olacak. O bilgilendirmenin de genel kurul açılır açılmaz başlamasını bekliyoruz. Yılmaz kürsüye çıkacak ve fon soruşturmasına dair tüm detayları paylaşacak ki son dönemde fonlardaki çıkışlara dair de dün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yaptığı sunumda, meclisteki sunumunda bu konuya dair bilgi vermişti. Son dönemdeki fonlardaki çıkışların Türk lirası mevduata yöneldiğini büyük oranda ifade etmişti Karahan'da. İşte Yılmaz da bu fon soruşturması ve ardından yaşanan gelişmeler, piyasalardaki son duruma dair milletvekillerine bir bilgilendirme yapacak. Basına da açık olacak bu bilgilendirme. Bu konuşmanın ardındansa gruplar adına, siyasi parti gruplarına da sözler verilecek. 30'ar dakikalık söz verilmesi, söz hakkı tanınması bekleniyor siyasi parti grupları adına. Tüm bu oturumun ardından, görüşmenin ardından da meclis bu sefer kendi gündemini görüşmek üzere çalışmalarına yeniden başlayacak ki dün Kızılay Kanun teklifinin görüşmelerine başlanamamıştı. Karar yeter sayısı arandı 3 kez ve yeterli kişi sayısı bulunmadığı için, karar yeter sayısı bulunamadığı için de meclis genel kurulu kapanmıştı. O nedenle bu bilgilendirmenin ardından dün kaldığı yerden Kızılay Kanun teklifinin görüşmeleri yeni başlanacak. Henüz geçilemedi o görüşmelere. Bir diğer gündem başlığıysa tabii fon soruşturması meclisin gündeminde. Bunun için de AK Parti bir kanun teklifi hazırladı. 10 maddelik kanun teklifiyle fonların tasfiyesi ve ödeme sürecine ilişkin yasal çerçeve çizilecek. 1 milyon liranın altında yatırımı bulunan kişilere ödemelerin nasıl yapılacağı belirlenmiş olacak. Bu da tefe tüfe ortalaması alınarak ana paraya eklenecek. Gözler bu haftada bu teklifin sunulmasında olacak bir yandan da sen Alkan.
1: Pekala, sürecin nasıl işleyeceğini ve fon soruşturmasına dair bilgilendirme ilişkin detayları da Buse Gençtürk'ten aldık. Şimdi konuklarımız var, konuşacağız siyasetin gündemini. Gazeteci Ali Şerdelek, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, merhabalar. Günaydın.
1: Teşekkürler. Eyvallah. Merhaba, günaydın. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 18 Haziran'da CHP'den istifa etti. İstifa ettikten sonra yeni bir parti kurulmamasını istifa gerekçelerinden biri olarak gösterdi. Sonra yeni parti kuruldu ama yeni partiye geçmedi. Bir süredir kendisi AK Parti'ye geçecek dendi. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe Külliyesi'nde bir görüşmesini gördük ve bugün de AK Parti Genel Merkezi'ne yürüdüğü bu anları görüyoruz. Kendisine daha önce soruldu, Dedi ki bana kimseden bir teklif gelmedi. Ben böyle bir insan değilim. İlkeleri olan biriyim demişti. Hatta yani çok kişisel ama kamuoyunda çok konuşulduğu için geçersen beni eşim boşar gibi ifadeleri de olmuştu. Gelinen noktada Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'nde. Alişer Delek, Alişer hadi seninle başlayalım. Şöyle hızlı bir özet yaptım, atladığım yer varsa sen söyle neden

0: Şimdi bugün Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor.
1: Yani atladığın yer değil de daha söylenecek kendisine ait pek çok laf var Cemil Tugay'ın. Ben yani neden AK Parti'ye geçiyor noktasında şeyden bir kere başlayayım. Yeni Parti'den istifasını, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin istifasından. Yani o istifasını verdiği gün bile kendi siyasi geleceğinin içerisinde bir arayışta olduğunu görebiliyorduk. Nedenini söyleyeyim. O zaman ben bunu anlattığım zaman beni yalanlamıştı. Ben sonra bir siyasetçiyle tartışmaya girmemek için ısrarcı olmamıştım ama bugün gelinen noktada haklılığım ortaya çıkmış oluyor. Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'e il başkanı atadığı akşam Cumhuriyet Halk Partisi'ni aramış, Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaşmaya çalışmış ve il başkanını değiştirin ben sizinle yola devam edeyim demişti. Kemal Kılıçdaroğlu da kendisine şu mesajı yollamıştı. Hayır, ben il başkanımı atadım. Böyle geleceğinize yönelik pazarlıklar yapmam demişti. Bunun üzerine ertesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmeye kalkmıştı. Özgür Özel kendisini arayıp söylediği zaman niye istifa ediyorsun, ne oluyorsun dediği zaman da ben bu kararı aldım demişti. Özgür Özel kararın altında imzası olmadığını belirtmesine rağmen, şimdi etme bu istifayı demesine rağmen istifasını etmişti ve hatırlarsanız o zaman da bize Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk istifa eden belediye, Büyükşehir Belediye Başkanı benim, yeni partinin kurulması lazım, yeni parti kurulduğu zaman da o partiye geçeceğim demişti. Hani böyle sanki ilk Kurtuluş Ordusu'na ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin edasıyla orada öyle bir açıklama da yapmıştı. Neden bunu anlattım? Kendi haklılığını çıkartmak için değil. Benim anladığım kadarıyla Cemil Tugay'ın biraz geleceğinde siyasetin ne yapacağına dair kendi kişisel kaygıları ve endişeleri var. Umuyorum yanılırım. Umuyorum İzmir'dir aslında kaygılarının sebebi. Bu AK Parti'ye geçişinde de acaba bunun etkisi var mı diye düşünüyorum. Yani bir dönem daha belediye başkanlığı ya da AK Parti'de etkin bir siyaset mi arayışında bunların hepsini zaman gösterecek. Ama AK Parti'ye geçişiyle ilgili iki cümle şunu söyleyebilirim. Şunu da çok netim. Kazanan İzmir olacak. Yani çünkü İzmir çok çok uzun yıllardır yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki belediye başkanları da dahil olmak üzere iyi yönetilmiyordu. Yani belediyecilik noktasında çok büyük sorunları vardı. Umuyorum AK Parti'ye bu geçişle birlikte merkezi yönetimin hani biraz daha gaza basması, İzmir'e özel anlam atfettiklerini çok net anlayabiliyoruz bugün geldiğimiz noktada AK Parti'nin. Bunlar sayesinde İzmir'e hizmet, önceki tıkanmış hizmetlerin önü de açılacaktır. Ekstra BFÖ'yle İzmir'in hak ettiği yere, Ege'nin en güzel yeri, ülkemizin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Onlardan bir tanesine gelecektir. Ha bunların hepsi siyaseten, bunlar belediyecilik şimdi söylediğim. Ama siyaseten yorumlamak gerekirse bu Cemil Tugay'a bir şey kazandırır mı? Hayır, kazandırmaz. AK Parti'ye bir şey kazandırır mı? Ben AK Parti'nin burada yeni bir oyun kurduğunu düşünüyorum. Siyasi bir oyundan bahsediyorum. O da şu. Bugüne kadar adaylarının İzmir'in hayat tarzına duyduğu saygıyı gösterme çabalarıyla İzmir'i kazanamamıştı. Neden bahsediyorum? Hatırlayın. Binali Yıldırım'ın adaylığını gördük. Hamza Dağ'ın adaylığını gördük. İzmir sokaklarında dolaştılar. Barlar sokağına kadar gidip oradaki yaşam şekline saygı duyduklarını aslında bir anlamda belirtmişlerdi ama İzmirliler gene de Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını tercih etmişti. Şimdi AK Parti'nin elinde de kendisine oy verme potansiyeli olmayanlara hizmetle ne yapıp ne edeceğini gösterme fırsatı var. Daha doğrusu o fırsatı yarattı. Oyun dediğim de bu, siyasi
0: Peki,
1: oyun dediğim de bu.
0: bir soru sana. Hep şöyle dendi. İzmir hizmeti alır ama oyu AK Parti'ye vermeyebilir ve vermez diyen de var. Katılmıyorsun o halde, öyle anlıyorum.
1: Sonucunu göreceğiz diyorum. Yani hani bunu görmek çok kolay değil. Yani ama İzmir için de okumalarımızı şöyle doğru yapmak lazım. Ben mesela İzmir CHP'nin kalesidir ifadesine katılmıyorum. Yani son 5 yılın oy oranlarına baktığımız zaman değişen şehirleşmeden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok yüksek oylarını görebiliyoruz ama AK Parti'nin de oyları az değildi. Kaldı ki tarihe gittiğimiz zaman Demokrat Parti'nin mitinglerine falan gittiğimiz zaman yani İzmir öyle solun kalesi değildir. Ama İzmir 2002 yılından beri AK Parti karşıtlığının bir kalesi haline gelmiştir. İşte yaşam tarzımıza müdahale edilecek, Atatürkçülük bunların hepsi sosyolojik, sosyopolitik anlaşılabilir şeylerdir ama bu kırılmayı belki de AK Parti buradan yaşatacaktır diye söylüyorum. Hizmetle İzmirlilerin gönlünü almaya çalışacaktır. Sonra da oylarını almaya çalışacaktır. Yani adaylı olmadı belki de tepeden bir hizmetle. Tabii meclis dağılımında falan bunları nasıl yapacaklar emin değilim. Ama hani şunu söyleyeyim. Cemil Tugay doğru bir örnek olmadı. Yani geride bıraktığı, giderken yaptıkları böyle çok da inandırıcı değil. İlkesel bir şey de tekrar söyleyeyim, sonra çok uzattım sözü, üst hatlara bırakayım. Herhangi bir siyasetçi, her ne sebeple olursa olsun partisini değiştiriyorsa bir kere bence bu yanlış da bir sonraki seçim beklemesi lazım. İkincisi de lütfen şunu kamuoyuna adam akıllı bir anlatın ya. Neden? Ben şunu bilmek istiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki engeller neydi? Yeni partideki sorunlar neydi? AK Parti'deki fırsatlar neler? Ne yapacaksınız? Neydi sorun da partinizi değiştiriyorsunuz? Üstelik rakibe gidiyorsunuz. Bunların hepsinin bu kamuoyuna açıklanması lazım. Merak edilen çok fazla soru var. Cemil Tugay bunlardan kaçıyor. Herhalde bugünden sonra umuyorum açıklayacaktır.
0: Bu, daha sonra konuşacağım demiş. Nasıl uygun gör? Bugün bir konuşma bekliyor musunuz Cemil Tugay'dan? Ya ben geçiyorum ama bu gerekçelerle geçiyorum diye. En azından İzmir'de, İzmir seçmenine bir açıklamasını yani bekliyor musunuz? Kamuoyu neticede merak ediyor, soruyor ve bugüne kadar bir arşiv de var kendisinin. Hiç bu niyetinin olmadığını işaret eden çokça açıklaması var. Bugün acaba bu konuya bir ışık tutar mı?
2: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildiyseniz Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni size bunu elbette sorar, tepki de gösterir. Bunlar siyaset açısından doğal da tepkiler bence. Fakat seçmenin sorması kadar hakkı olan bir parti var mı mesela? Neden AK Parti'ye gittin diye? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir hakkı var mı? Ya da yeni partinin böyle bir hakkı var mı? Ben o kısmı biraz tartışmalı buluyorum. Tekrar söylüyorum. Seçmen iradesi nerede tecelli etmişse orada seçmen ben seni seçtim, neden yerini değiştirdin deme hakkına sonuna kadar sahiptir. Bu hangi parti hangisine geçiyorsa isimler hepsi için geçerli. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili hikayenin geldiği noktada partiden ayrılan herhangi bir isme buradan neden ayrıldın, şuraya neden gidiyorsun diyebilecek durumdalar mı? Yani o zaman ben olsam dönüp şunu sorarım. Ya siz daha kendi içinize bütünlüğü sağlayamıyorsunuz. 2024 yılında beni ısrarla aday yaptınız ki şu anda şeyler konuşuluyor ya hani Karşıyaka'da da başarısızdı, kötü bir aday profiliydi vesaire gibi. Bunlar da ayrıca tartışılabilir ama peki böyle aday yaptınız. Bugün ona öfke kusuyorsunuz. Yani çok öfkeli tepkiler gösteriyorsunuz. Tamam, bu da bir yerde dursun. Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partinin ikisinden birinin Cemil Tugay'ı kendi bünyesinde neden tutamadığı kıymetli bir soru değil midir? Neden ikisinden birinde değil? O
0: neden
2: ayrışmada
0: AK
2: herkes yani
0: neden
2: iki taraftan
0: AK Parti
2: birinde olmak
0: kendi bünyesini alıyor
2: evet,
0: da bence
2: hayır,
0: bir o kadar
2: söylüyorum.
0: Bir soru. Ha,
2: tabii. Elbette ama herkes bunu soruyor. Bu sorduklarımı soranla ben rastlamadım kendim dışında. Ben çok net söylüyorum. Ben bunu tek başıma soruyorum şu anda. Hatta bakıyorum sağa sola. Yani bu sorunun cevabını hem Kemal Kılıçdaroğlu verecek hem Özgür Özel verecek. Bir siyasi partinin kendi büyükşehir belediye başkanını partisinde tutamıyor olması büyük bir siyasi problemdir. Büyük bir siyasi zaaftır. Orada bütün eksiklikleri yani aldı gidiyor başına işte AK Parti'ye katılıyor diye geçiştiremezsiniz. Mansur Yavaş'ın istifasını nasıl açıklayacaksınız mesela? Diğer ayrılanları nasıl
1: ya,
2: açıklayacaksınız?
1: Çünkü durumları
2: siz
1: o kadar kötü ki.
2: Bir dakika.
1: Doğru bir şey söylüyorsun. O kadar yani bu soruyu soracak
2: evet.
1: Makam bile yok. Yani hani kim mesela bu kim gidip de bunu soracak?
2: O daha kötü.
1: Nereye gittin? Yani yok
2: o
1: yani.
2: O daha şey. Kötü.
1: Senin soru mu? Birbirleriyle kavga ediyorlar. Yani.
2: Yok çok haklı. Evet. Birbirle kavga etmeye de devam ediyorlar. Şimdi mesela Mansur Yavaş'a bir şey diyemedikleri gibi hani aktörel olarak arayıp tebrik ediyor mesela Özgür Özel. Peki Mansur Yavaş yeni parti olacak mı? Bu soruyu da geçen hafta beraber, bu hafta içinde galiba beraber konuştuk. Aytunç'la birlikteydik Aytunç Erkin'le röportajının ardından. Ben bu soruları neden kıymetli buluyorum? Siyasi partiler bu geçişleri eleştirirken hepsi bunları yapıyorlar. Yani hepsi transfer yapıyorlar. Bunu CHP'de yaptı, AK Parti yapıyor, diğer partiler de yapıyor. Mümkün olan herkes bir diğerine kapısını açıyor. Burada kimsenin kimseye bir şey söyleyecek hali yok şu anda. Ama bir siyasi parti kendisinden ayrılanla ilgili sürekli ona böyle öfkeli tepkiler gösterirken onun kendi partisine neden kalmadığına dair bir satır laf edemiyor. Bence Alişer'in söylediği de doğru. Artı şunu da söyleyebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti bu dağınıklık içinde daha çok aktör kaybedecek. Onu söyleyeyim. Yani bu önümüzde görülüyor zaten. Son hani ilk o şeyde sorduğun hani İzmir kazanır meselesine gelince İzmir kazanır mı kazanmaz mı? Tam 2,5 yıl var aşağı yukarı hani 5-10 gün şaşabilir. Neye? Yerel seçimlere. 2,5 yıl önemli bir zaman. Yani bir belediye başkanı seçildiği dilimin yarısı tam olarak. Şimdi bu 2,5 yıl içinde yapılıp edilenler AK Parti'nin hanesine mi yazılacak? Cemil Tugay geldiği için ona da bir sempati halesi oluşturur mu İzmir seçmeninde? Ben Cemil Tugay'a yönelik öyle özel bir sempati oluşturacağını düşünenlerden değilim. Ama AK Parti burada hani ne diyelim gözünü de çıkarmadan oradaki hizmet çıtasını yükseltir.

0: ve İzmir'e, yani belediyecilik budur diyebilirse bundan bir kazanımı olabilir mi? Bunu göreceğiz. Hani çok ideolojik, çok politik, çok tepkisel davranan bir seçmenin kolayca taraf değiştirmeyeceğini düşünüyoruz. Şu an itibariyle ben de öyle düşünüyorum ayrıca. Ama bunun yarın değişmeyeceğine dair bir garanti yok. Bir şey daha, o konuda da mesela AK Parti'nin buna bir cevap araması lazım. Bu da onlara yönelik bence ciddi bir eleştiri. AK Parti bugüne kadar İzmir'de İzmir profiline hitap eden, ama benim profilden kastım gidip işte sizin yaşam tarzınıza saygı duyuyoruz, saygı duyuyoruz, saygı duyuyoruz diye sokaklarda gezmek değil. Bu değil, bu seçmene dokunmak böyle bir şey değil. Yani onun hiçbir şekilde inandırıcılığı yok seçmen nezdinde. AK Parti uygun profilde bir aday koyamadı İzmir'e bugüne kadar. Çok net söylüyorum. Binali Yıldırım belki o çıta da hani yapıp ettiği görevler itibariyle daha çok şey yapabileceği izlenimini veriyordu ama bence bu konuda da AK Parti'nin oturup kendisini gözden geçirmesi gerekiyor bu aday profili konusunda.
1: Şimdi yani tabii hani İzmir hakikaten çok ciddi belediyecilik anlamında sorunlar yaşıyor. İzmir ilçelerinde de bu var. Bunu da görüyoruz. O yazlık turistik yerlerinde de bunlar yaşanıyor. Ama tabii bilmiyorum İzmir halkı nasıl yaklaşacak? İdeolojik politik yaklaşmayı mı sürdürecek, yoksa hakikaten AK Parti geldi ve bir şeyler değişti, ben sandıkta bu yerel seçimde yaklaşımımı kırabilirim diyecek mi? Yani bir süredir ben de gitmedim İzmir'e. Bu karardan sonra gidip şöyle bir konu
0: zaman
1: komşuya
0: var,
1: sormak
0: Sena.
1: İstiyorum. Ha?
0: Evet, epey zaman var ama dediğin doğru. O öfke, o tepki, o ideolojik duruş öyle kolayca da aslında kırılacak, bir kenara konulabilecek bir dinamik değil. Ya bugün seçim olsa onun yansımasını daha net görebiliriz ama söylediğim gibi 2,5 yıl var, az bir zaman değil yerel seçimleri.
1: Öyle midir Hasan Öztürk? Yani 2,5 yılda bu sular durulur, İzmir biraz belediyecilik anlamında sorunları da hafifleyince yerel seçimde AK Parti'ye meyleder mi?
2: Bilmiyorum.
1: Kimse bilmiyor. Zor bir soru. Ama ben hakikaten gidip bir konuşmak istiyorum İzmir'de.
2: Evet evet. Hayır, konuşsak da bir şey değil.
0: Sen bir gidip gel, biz sana
1: gidip
0: saralım.
1: Gidip geleyim ben bir hafta.
2: Evet evet, sen, evet evet. Aynen.
1: Şimdi, evet. Ama biraz vakit geçsin de bir gelişmeleri görüp belki sormak daha iyi olabilir. Evet.
2: Ben de
3: buradan Habertürk yönetimine seslenelim. Biz de böyle ekip olarak oradan gidelim. Yapalım bir sonraki.
1: Sen sanki tatil için istiyorsun gibi Alişer, böyle hissettim. Buyurun Hasan abi.
2: Evet, şimdi şuradan başlayalım. Bir kere benim tavrım da belli. Ben Cemil Tugay'ın AK Parti'nin gelmesini hiç içimde sindirebilmiş biri değilim. Önce onu söyleyeyim. Ama şunu devam edelim. Alişer çok önemli bir cümle kurdu. AK Parti
1: çok özür dilerim. Hasan abi şu an şu görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye geliş anlarını görüyoruz. Lütfen tabii. Üstüne siz konuşmaya devam edin ama görüntülerin de canlı olduğunu izleyicilerimiz için söyleyelim. Buyurun devam ediniz.
2: Alişer çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki AK Parti siyasi yeni bir oyun kuruyor ve bu oyun işte hizmetle İzmirlilerin gönlünü kazanmak üzerine. Ben bunu daha genele yaymak istiyorum. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta meclisin açılışında yaptığı konuşmadan başlayarak o da çok kritik bir cümlesi vardı. Kutuplaşma siyasetinden vazgeçmek üzerine, kutuplaşma siyasetinin Türkiye'nin enerjisini içeride en azından enerjisini aldığı yöndeki çok önemli çıkışıyla bu işi ilişkilendirmek istiyorum. Yani bu olup biten. Şimdi buraya notlar aldım. Bir kere kutuplaşma meselesinin çözümlenmesi için Nasuhi de aslında çok önemli bir şey söyledi. Yani AK Parti'nin profilleri, aday gösterdikleri insanlar, ya ben sizin yaşam tarzına karışmayacağım, oraya hiç müdahale etmeyeceğim derken bile aslında karşıda bir blokun adamı olarak, karşıda bir siyasetin adamı olarak bunu söylüyordu. Şimdi Cemil Tugay uyar mı uymaz mı? Alişer oraya da değindi ama uyar mı uymaz ama doğrudan İzmirlilerin, İzmir profilinin, genel profilinin bir temsilcisini partisine dahil ediyor. Önce bunun altını çizelim. Bu ileriki genel siyasette de bir şeye denk düşecek bana göre. Ben merkezin, yani merkezin, AK Parti ile birlikte merkezin daha merkez sağ, merkez sol diye değil, daha böyle güçleneceğini, periferide, çevrede kalanların siyasi görüş olarak da hep marjinalleşeceğini düşünüyorum artık. Yani bu Türkiye'de yeni bir siyaset dili. Bakın bu dili biz aynı şekilde MHP'li de Devlet Bahçeli'den de görüyoruz. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla da bu hani ya muhafazakar demokrat

0: efendim cumhuriyetçi, laik, seküler tam tanımlamalarının boşa çıkacağını düşünüyorum bu ileride. Bu da İzmir'de bir laboratuvar olabilir. Yani İzmir özelinde. İzmir ne diyordu? Biz işte efendim yaşam tarzımıza saygı duymayana oy vermeyiz. Arsenikli su da içeriz, CHP'ye oy veririz. Şimdi CHP'li partinin oy oranına bak, yeni partinin oy oranına bak. İzmirliler hangi partiye oy verecek? Hani AK Parti'ye oy vermeyecek dedim. Diyelim ki AK Parti Cemil Tugay'ı transfer etti ama, hizmet etti ama, tekrar düşmeyin diye buraları tekrar anlatmıyorum. Oy hizmetleri de gördüğü halde AK Parti oy vermeyecek. Peki CHP'nin daha önceki blok olarak CHP'nin seçmeni olarak İzmir seçmeni önümüzdeki seçimde CHP'ye mi oy verecek, yeni partiye mi oy verecek? Hangisine oy verecek? Nerede tercih yapacak? Yani arsenikli suyu içmiyoruz, tertemiz su içiyoruz. AK Parti bize su getirdi ama biz deyip işte seküler olduğumuz için, laik olduğumuz için, Atatürkçü olduğumuz için, demokrat olduğumuz için, neyse yani nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Biz gideceğiz, şuraya oy vereceğiz dediği zaman nereye oy verecek? Bu sorunun cevabı var mı kafanızda? CHP'ye mi oy verecek, yeni partiye mi? Peki bu sürede 2,5 yıldan bahsetti Nasuhi. 2,5 yıl içerisinde AK Parti, hani İzmir özelinde başlıyorum, laboratuvar dedim ya, oraya hizmet ederken aynı zamanda ya yaşam tarzı denen şey benim meselem değil. İsteyen istediği gibi yaşasın dediğini gösterdiğinde, ya işte efendim sekülerizm, laiklik, Atatürkçülük meselesinde çok şeyi o defterleri çoktan kapattığını, kendisinde başka bir karşıt oluşturmadığını gösterdiği anda seçmen nasıl tepki verir? İzmir'de ve Türkiye genel. Ben merkezde bir yoğunlaşmanın olacağını düşünüyorum. Burada CHP'nin de yeni partinin de o merkezileşme meselesinde çok mesafe alması gerektiğini, buraya çalışması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa şunu söyleyeyim, bakın dikkat edin, dolu düzgün AK Parti'ye geçişler oluyor belediyelerde. Yeni partinin ya da CHP'nin kurmaylarının söylediği sadece bir cümle var. Sadece ya hapis, ya kelepçe, ya AK Parti diye. Şimdi ben söylüyorum, Burcu Köksal hep konuşuluyor. Ya dedi ki beni karşısına alıp bir kere konuşmadılar ya. Yine Topuklu Efe'yken hani Topuklu Efe'ye dönüşen Aydın Belediye Başkanı var değil mi? Özlem Çerçoğlu. Dedi ki Özlem Hanım dedi ki ben bir meselem var, sorunum var. Genel Başkan'a ben bunu izah ettim ama hiçbir şey yapmadı. Burcu Hanım en büyük Erdoğan karşıtıydı biliyorsunuz değil mi? Hem meclisteyken hem de belediye başkanıyken. Dedi ki oturdu ve beni karşısına aldı ve beni baştan sona dinledi. Ben bu muhatap alınmayı o kadar değerli buluyorum ki. Kendi cümlesini söylüyorum. Aynısını Özlem Hanım da söyledi. Şimdi böyle bir tabloda ben tekrardan toparlıyorum ve bitiriyorum.
1: Buyurunuz.
0: Yeni bir siyaset. Alişer dedi ki İzmir özelinde bir oyun kuruluyor. Yani AK Parti yeni bir şey deniyor. Ben bunu İzmir özelinde düşünmüyorum. AK Parti ya da Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun ipuçlarını verdi. Mecliste yaptığı konuşmada kesinlikle daha da merkeze oturan hatta uçları da törpüleyen bir siyaseti Türkiye'ye getiriyor. Ben daha önceki yayınlarda söylemiştim Alişar'la beraber. Mesela Cumhuriyet'le barışma. Dikkat edin son 4 yılın Erdoğan'ın 10 Kasım törenlerinde ve yaptığı konuşmalar ve Anıtkabir defterine yazdığı metne bir bakın Allah aşkına. Yani Mustafa Kemal'in kurucu baba, kurucu lider olduğunun pekiştirildiği bir süreç. AK Parti seçmeninin Mustafa Kemal'le, Atatürk'le barıştırıldığı bir süreç. Cumhuriyet'le ünsiyet kurulduğu bir süreç yaşanırken artık bundan sonra İzmir özelinde ya işte efendim biz yaşam biçimi üzerinden blok oluşturacağız demelerinin önüne geçecek bir hamle yapıyor. Ha evet. Yine söylüyorum Cemil Tugay'ın AK Parti'ye gelmesi benim için çok böyle yani muhabbetli bir durumda değil, onu da söyleyeyim.
2: Burada bence
1: hoş. İki cümle bir şey çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir reklama gideceğim. Alişer seninle devam edeceğim dönüşte ama siz mutlu değil misiniz Hasan Bey Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinden? Bir cümle.
0: Ben evet, niye? Değil, ya ben değil, bunu baştan beri söylüyorum.
1: Ne dediniz Nasuhi Bey? Duyamadım.
3: Söyledi. Evet mutlu değilim dedi. Doğru evet.
1: Evet.
3: Ama bence çok önemli bir konu.

0: konuşma yaptı. Üzerine konuşmak isterim ben de. Çok önemli
1: söyledi. Tamam, o zaman şöyle. Hasan Bey bu geçişten mutlu olmadığını söyledi. Hoşnut değilim dedi. Nedenini de konuşuruz, üzerine evet. konuşuruz. Alişer'in de diyecekler. Çok kısa bir reklamımız varmış. Onu verelim. Dönüşte devam edeceğiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Şöyle bir dakikacık bir reklamda devam ediyoruz. Şimdi herkesin diyeceği var, değerlendirmeleri var biliyorum. Hasan Öztürk en son dedi ki ya ben bu geçişten çok da hoşnut değilim. Şu esnada Abdullah Güler konuşuyor, AK Parti Grup Başkanı, ama bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cemil Tugay'ın yan yana oturduğu görüntüler de zaman zaman kareye yansıyor, kameralara yansıyor. Alişar, hem görürsen onu da değerlendir, hem de ekleyeceğim varsa alayım, buradan devam edelim sonra Nasuhi Bey ve Hasan Bey'le, buyurunuz.
2: Şöyle Hasan abi, hani söylediğimin üzerine de bir şey fazlasıyla olumlu ekleyerek şey yaptığı için bir laboratuvar çok doğru bir tanım. Ben İzmir'i öyle görüyorum. Bir iki ekleme de yapacağım.
1: Tabii.
2: Dikkatinize de sunmak istedim şu. Bence önce Tuzla ve Çiğli ilçe belediyeleri, bir tanesi İstanbul, bir tanesi İzmir. Buraları da aynı işi bu şekilde İzmir mantığıyla takip etmekte fayda var. Nedenini de şöyle söyleyeyim. Tuzla Belediye Başkanı kendisi de bunu seçim zamanında da gizlemedi ve Alevi dernekleri de arkasında olduğu için ben bunu söylüyorum. Tehlikeli bir şey olabileceğini farkındayım ama bir Alevi, ilk defa bir Alevi Belediye Başkanı geçiş yapmıştı. Tuzla'da böyle bir örnek vardı. Aynı şekilde Çiğli, yoğun nüfusu Alevi ve gene Alevi dernekleri Çiğli Belediye Başkanı'nı seçilirken desteklemişlerdi. Şimdi onlar da AK Parti'ye geçti. Neden bunları önemsiyorum? İzmir ve bu Alevilerin hani ilk akla geldi, ilk oy verecekleri parti AK Parti değildir. Hani öyle bir şey vardı. Şimdi buralara hizmetle kendisini yeniden anlatmaya çalışıyor diye düşündüğüm AK Parti'nin önemli bir sınavı olacak bunlar ve bence yeni bir oyun da, siyasi oyun da buradan kuruluyor. Bunun karşısında muhalefet ne yapıyor? İşte gene konuşulan sadece ya kelepçe ya rozet. Ya buraya artık sıkıştırmak gerçekçi değil. Yani 55 tane belediye başkanınızın da hani aman hapse girmeyeyim diye rakip partinize gitmişse bunu artık sizin de bir oyun üretmeniz ya da en azından bu oyunu görmeniz gerekiyor. Muhalefetin bu oyunu görecek, bu oyuna müdahale edecek daha isimleri bile belli değil. Öyle bir parçalanmışlık içerisinde. Dolayısıyla hani AK Parti yeni bir oyun kuruyor. Ama bu oyun sürekli oyun kelimesini kullanıyorum. Bu olumsuz bir şey değil. Siyasette gayet olağan bir şeydir. Ama burada şunu da hatırlatmakta fayda var. Aslında bu yeni bir şey değil. AK Parti'nin ilk 7-8 yılından bahsediyoruz bana göre aslında. Yani tekrar hizmetle ve o hani merkezde olma, aslında merkezi kendinden kurup merkezi genişletme. Bunu daha önce de yaptı ve başarılı da oldu. Çok da başarılı oldu. Yani kimlerle beraber yol yürüdüğüne baktığımız zaman, o dönem etki alanına baktığımız zaman başarısına başarı ekledi.

0: yıllar olduğu için tekrarlıyorum. Sadece bir soru ortaya atayım. Mevcut kadroları yahut da bu hani biraz o şahinlikten daha güvercine geçiş döneminde müsait mi? İşte ben burada AK Parti'ye yönelik soru işaretlerini barındırıyorum. Yani İzmir'e hizmetle kendisine oy vermeyenleri hizmetle yeniden kazanmaya ve gücünü tekrar onun üzerine kurmaya hazırlanan bir AK Parti sosyal medyada her gün hesaplar kapatılmasıyla olmuyor. Bazı belediye başkanlarının sabah gözaltına alınmasıyla olmuyor. Fon soruşturmasında hala bakın bir önceki programda hep beraberdik. Fon soruşturması krize dönerse kötü olur diyorduk. Bana göre yavaş yavaş krize dönüyor. Çünkü doğru kişilere doğru sorular savcılık tarafından yahut da kamuoyunun soruları sorulmuyor. Yanıtlarını hala alamadığımız isimler var. Bunların bir bütünlüklü olması, hepsinin bir arada hareket etmesi önemli olacak. 2,5 yıl süre var ama acaba burada benim kafamda bir soru işareti, geleceğe de bakacağım soru işareti de şu. AK Parti bir bütün olarak hazır mı? Acaba bir yenilenme, içeride de bir reform olacak mı? Bu adım eğer oyun buysa siyasi oyun, buna uygun isimler görecek miyiz? Yeni isimler, değişen isimler,
1: Evet.
0: yeni görevler görecek miyiz? O da mesela yakından takip edilmesi gereken bir şey.
1: Teşekkür ediyorum. Böyle bir reform varsa bu olabilecek mi diye soruyorsunuz. Çok hızlı nasıl Güngör'den bir değerlendirme alayım. Cumhurbaşkanı da bu esnada kürsüye yaklaşıyor. O da konuşmasına her an başlayabilir, kesebilirim. Buyurun hızlı bir değerlendirme.
2: Ya iki değerli arkadaşımın analizlerine sadece şu cümleyle katkıda bulunabilirim. Türkiye'de siyasi merkez dediğimiz alanda yeni bir inşa faaliyeti var. Toplum da buna
1: Evet.
2: aslında öyle ilgisiz falan da değil. Ya bu evet, o yüzden ben bunu daha çok konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin kaderini etkileyecek bir akış bu, bir inşa faaliyeti, tekrar altını çizmiş
1: Pekala.
2: olayım.
1: Uzun uzadıya konuşuruz. Vakit kalırsa devam da ederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sıralarda kürsüde ve konuşuyor, döndük.
3: Aziz milletim. Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli belediye başkanlarımız, istikbalimizin güvencesi, sevgili gençler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Sizlerin vasıtasıyla cennet vatanımızın dört bir yanındaki vatandaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi gönderiyor. Yurt dışında gurbeti sılaya çeviren tüm kardeşlerimi hasretle kucaklıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılışı vesilesiyle genel merkezimizde tertiplediğimiz bu geniş katılımlı toplantımızın ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

toplantımıza teşrif eden tüm kardeşlerime yeni yasama yılının heyecanını bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyor. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. 1 Ekim Perşembe günü itibariyle başlayan yeni yasama yılının hayırlı olmasını diliyor. AK Parti grubuna ve Cumhur İttifakı ortaklarımıza bu yeni yasama yılında Rabbimden üstün başarılar temenni ediyorum. Aynı şekilde parlamentomuza, siyasi partilere hiçbir ayrım yapmadan tüm milletvekillerine de başarı dileklerimi iletiyorum. Meclis

Genel Kurulu hitabımda altını çizdiğim bir hususu bugün tekrar hatırlatmak isterim. Gazi Meclisimiz tatile siyasi tarihimizde görülmemiş bir mutabakat örneği sergileyerek girmişti. Çerçeve yasaya verilen 467 kabul oyunun temsil ettiği uzlaşı ruhunun yeni yasama yılında da canlı tutulmasına büyük önem veriyoruz. Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına her şeyden daha ivedilikle ihtiyacımız var. Umarız mutabakat içinde rekabet teklifimiz karşılık bulur ve Türk siyaseti yeni yasama yılında yeni bir siyaset tarzının mümkün olduğunu gösterir. Her zaman söylüyorum, işleyen bir demokrasi için İktidar kadar, iktidarın tasarrufları kadar muhalefetin ne yaptığı, nasıl davrandığı da çok önemlidir.

Bunlar Karşıyaka mı, Göztepe mi? Bizim çabalarımıza muhalefetin de yapıcı tutumuyla destek olması, katkı sunması, yeri geldiğinde savaş baltalarını da yana koyarak ortak hedefler doğrultusunda ortak bir paydada buluşabilme erdemini göstermesi gerekir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere milletin hayrına olacak hiçbir meselede uzlaşmadan, diyalogtan, mutabakat arayışından kaçınmadık. Bundan sonra da kaçınmayız. Dün Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret çağrısını bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum. Bu anlayışla diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yine yapıcı bir dil kullanacak, yine sağduyuyu, aklı selimi, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız. Fakat bu iyi niyetli yaklaşımımıza karşılık görmezsek şikayet mercimiz her zaman olduğu gibi yine engin basiret ve ferasetiyle milletimiz olacaktır. Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım,

son toplantımızdan bu yana AK kadrolar olarak milletimize karşı görevimizi yerine getirmek için hepimiz yoğun bir çaba içindeyiz. Sizler yüce meclisin çatısı altında, bizler Cumhurbaşkanlığında, belediye başkanlığımız il ve ilçelerinde hep beraber tam bir adanmışlık ruhuyla Türkiye'nin yolunu ve ufkunu açmak için ter döküyoruz. 10 Ağustos'ta başlayıp 1 Ekim'de biten tatil dönemini de en verimli şekilde değerlendirmeye gayret ettik. Bakanlarımızdan genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimizden kurul üyelerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza kadar tüm kadrolarımızla şehir şehir, ilçe, sokak sokak dolaştık. Durmak yok, yola devam dedik. Türkiye buluşmalarıyla her kesimden insanımızın sesine kulak verdik. Eleştirilerini not ettik. Onlara daha iyi hizmet etme noktasında tavsiyelerini aldık. Şimdi isterseniz yaz dönemini nasıl geçirmişiz? Şöyle kısaca bir hatırlayalım.

0: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir önceki yasama yılının son grup toplantısından bugüne kadar geçen zaman zarfında yoğun bir gündemi vardı. Türkiye bu süreçte NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinin hemen öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye ziyaretini gerçekleştirdi. Ankara'daki karşılama töreni hafızalardan silinmedi.
2: Zirvenin ilk gününe ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi damgasını vurdu.
3: 36. Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da dünya liderlerine ev sahipliği yaptı. Onları mehter marşlarıyla karşıladı. NATO zirvesi ise Türk misafirperverliğini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye başarılı bir zirveye imza attı.
0: Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle baş başa görüşmeler de gerçekleştirdi. Fransa, İtalya, Birleşik Krallık, Almanya, Bulgaristan, Arnavutluk başta olmak üzere birçok liderle görüşen Cumhurbaşkanı, NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği heyetiyle de temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı bu zaman zarfında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da katıldı, dünyaya bir kez daha seslendi.
0: Biz gerekirse sıkıntı çekeriz. Gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi ve Körfez İşbirliği Konseyi liderleriyle yapılan toplantılar gibi önemli etkinliklere katıldı, Türkiye'nin görüşlerini ortaya koydu. Türkiye'de ise yine diplomasinin kalbinin attığı merkezlerden biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık'tan Polonya'ya, Ukrayna'dan Japonya'ya, Libya'dan Irak'a kadar birçok devletin liderleriyle orada görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir önemli toplantıda Bişkek'teki Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ydi.

0: Türkiye'nin tezlerini orada da anlattı.
1: Adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
0: Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Orada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na imza attı. Mekke İttifakı kuruldu. Türkiye bu süreçte 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne de ev sahipliği yaptı.
1: İnşallah Türkiye insanlı uzay çalışmalarında daha nice görevi başarıyla gerçekleştirecek, nice bilim insanını, mühendisini ve astronotunu uzaya gönderecektir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece dünyada değil, Türkiye'de de önemli toplantılara katıldı. 15 Temmuz ve Malazgirt anmaları yapıldı. Samsun ve Şanlıurfa şehir hastaneleriyle İstanbul Havalimanı 4. ana pist açılışları gerçekleştirildi. 2. İletişim Şurası düzenlendi.
1: Gerek geleneksel medyada, gerekse dijital alanda güçlü bir varlık göstermek mecburiyetindeyiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazen başarılarıyla Türkiye'yi gururlandıran sporcularla, bazen de Teknofest gençliğiyle buluştu.
1: Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Bu ülkenin göz bebeğidir. Müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir.
0: Cumhurbaşkanı bu zaman zarfında katıldığı AK Parti toplantılarında Türkiye Yüzyılı vizyonunu ve AK Parti'nin Türkiye'nin bugünü gibi geleceğine de damga vuracağını anlattı.
1: Bugün tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak çeyrek asrı devinmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.
0: AK Parti teşkilatları bu süreçte her fırsatta milletimizle buluştu. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
1: Evet, AK kadrolar olarak milletimize aşkla, tutkuyla, samimiyetle hizmet ettiğimiz için mutluyuz, gururluyuz.

Gençler, merhum Namık Kemal ne diyor? Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten, mürüvvet mend olan mazluma el çekmez ihanetten. Yani kendini bilen insan bilenler halka hizmetten usanmaz, mert olanlar mazluma yardımdan el çekmez. İnşallah Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz. Grubumuzdaki tüm milletvekillerimizi, yani sizleri de gerek meclis çatısı altında, gerekse il ve ilçelerinizde gece gündüz demeden Türkiye'ye yaptığınız hizmetler dolayısıyla ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu vesileyle

bu vesileyle yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevini yaklaşık 3,5 yıldır büyük bir fedakarlıkla yürüten dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Başkan vekilliği vazifesini devralacak Tokat milletvekilimiz Yusuf Beyazıt kardeşimize de Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum. Yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde yoğun bir çalışma takvimi bulunuyor. Cumhur İttifakı ortağımızla istişare ve işbirliği içinde çalışarak inşallah önümüzdeki 10 aydan en verimli şekilde istifade edeceğiz. Değerli kardeşlerim, gündemle ilgili değerlendirmelerime geçmeden evvel ekonomiye dair bazı güncel verileri burada sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum. 3 Ekim'de Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Eylül ayına ait dış ticaret rakamları açıklandı. Eylül ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 arttı ve 26 milyar dolar olarak gerçekleşti. 9 aylık ihracatımız %5,2 artışla 211 milyar dolara, 12 aylık ihracatımız 283,7 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış mal ve hizmetler ihracatının toplamı ise 410 milyar dolara yaklaştı. Çevremizdeki çatışmalara ve küresel ekonomideki durgunluğa rağmen bu rakamlarla bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırdık. 2002 yılında 36 milyar dolarla devraldığımız ihracatımızı 284 milyar dolar seviyesine getirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Büyük bir aksilik olmazsa inşallah 2026 yılı için belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. İhracat rakamlarımız hayırlı olsun diyor. Bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı iş gücü verileri de umutlarımızın artmasına vesile oldu. Buna göre 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla 106 bin azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalışla %7,8'e geriledi. 15-24 yaş grubu genç nüfustaki işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan düşüşle %13 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında istihdam sayımız 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. Temmuz'un ardından Ağustos ayında yaşanan toparlanmayı önemsiyoruz. Milletimizin işini ve aşını koruma noktasında irademiz tamdır. Ne pahasına olursa olsun bundan taviz vermemekte kararlıyız. Son olarak pazartesi günü Eylül ayına ait

enflasyon verileri açıklandı. Öncelikle bir hususu dikkatinize getirmek durumundayım. Maalesef bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle tırmanan petrol fiyatlarının olumsuz etkisini en fazla hissettiğimiz alanlardan biri enflasyondur. Merkez Bankamızın hesaplamalarına göre savaşın enflasyona yıllık etkisi 7 puan bandında. İstikrarsızlığın ve artan akaryakıt fiyatlarının makro ekonomik göstergeler açısından tüm dünyayı zorladığı bir gerçektir.

4, üretici fiyatları %2,07 artış göstermiştir. Yıllık enflasyon ise %29,73'e gerilemiş. Böylece son 5 senede ilk defa %30'un altına inmiştir. Hizmet enflasyonu Mart 2020'den, kira enflasyonu ise Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. Bilhassa milletimizi zorlayan kira, eğitim ve gıda fiyatları enflasyonundaki ateşin düşmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Elbette enflasyonda hedeflediğimiz veya arzu ettiğimiz yerde değiliz. Daha önümüzde kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. İnşallah dirayetli ve disiplinli duruşumuzdan ödün vermeden kalan bu yolu alacak hedeflerimize ulaşacağız. Aziz milletim, değerli yol arkadaşlarım, reel ekonomi ile ilgili süreçleri yakından takip ederken fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna da vaziyet ediyor, büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları peyderpey atıyoruz. Şimdi bu meselenin en başta bir hukuki yönü var. Yargı meselenin hukuki yönüne dair anayasamız, yasalarımız, sermaye piyasası mevzuatımız çerçevesinde yapılması gerekeni diğer kurumlarımızla koordinasyon içinde zaten yapıyor. Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Bu meselenin kuşkusuz bir de ekonomik yönü var. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor, finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar. Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulumuzun birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir. Kendilerine talimatımız bu yöndedir. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız. Şunu burada tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah'ın izniyle tam tersi olacak. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan

Finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek. Ülkemiz ve milletimiz kat be kat fazlasını kazanacaktır. Türkiye'ye yatırım ve sermaye girişi daha da hızlanacaktır. Bundan en ufak bir şüphe duymuyoruz. Milletimiz de şüphe etmesin. Değerli yol arkadaşlarım, tabii bu konunun bir de idari ve siyasi boyutu bulunuyor. Bağımsız yargı kendi işini yapar. Orada süreç ilerliyor. Ekonominin aktörleri kendi sorumluluk alanlarında gerekli adımları atıyor. Vicdan, etik ve inanç boyutu kişinin zaten kendisiyle ilgilidir. Ama meselenin idari ve siyasi cephesinde yük bizlerin omuzunda. Az önce söyledim. Sorunun idari yönüyle ilgili kurullarımızı görevlendirdik. Onlar da konuyu tam bir hassasiyet içinde takip ediyorlar. Gelelim meselenin siyasi veçesine. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, meselenin siyasi yönü bizim için vicdandan, ahlaktan ve inançtan asla ayrı değildir. Biz bu partiyi kurarken, yola çıkarken çok temel bir ilkeyi, hareketimizin esası olan bir ilkeyi, en önemli düsturumuz yaptık. Nedir o? Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik. Ve inancı sadece kişilere ait birer soyut kavram olarak görmedik. Partimizin ve hareketimizin en merkezine, siyaset anlayışımızın en temeline yerleştirdik. Bu hareket ahlak üzerine kurulmuş bir harekettir. Bizim siyasetimiz inanç, etik, güven üzerine inşa edilmiş bir siyasettir. Bundan tam 24 sene önce ilk AK Parti hükümetini kurduğumuzda bize ne dediler? İktidar yozlaştırır dediler. Bunlar da çözülecek dediler. 24 yıl boyunca yozlaşmayı, çözülmeyi, çürümeyi partimize yaklaştırmadık, yanaştırmadık.

Gençler, ne vicdanımızla yüzleşmekten taviz verdik, ne nefis muhasebesinden vazgeçtik, ne ahlaki değerlerimizi esnettik, ne de inancımızın sarsılmasına müsaade ettik. Çok sınamayla karşılaştık. Çok teste tabi tutulduk ama Allah'a hamdolsun bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla, kale gibi vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık. Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın.

Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimizde, kutlu teşkilatımızda umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Maşallah. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da evvel Allah'ımıza

dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır. Burada yeri gelmişken şunu da ifade etmek zorundayım. Değerli kardeşlerim, şimdi bakıyoruz. Bırakın kürsüden konuşmayı. Milletin içine çıkmayacak tipler pişkince ahkam kesiyor. Düne kadar hırsızlara, arsızlara, milletin malını yağmalayan haramilere sahip çıkanlar bize siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Türkiye'de ilk defa para kuleleri üzerinden soygunu kurumsallaştıranlar, milyonlarca avroluk rüşvet itiraflarına dürüstçe cevap vermek yerine bize saldırıyorlar. AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca hadsizce dil uzatıyorlar. Şunu bir defa er ya da geç öğrenecekler. Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız. Buradan hiç kimseye, özellikle de siyasi yan kesicilere ekmek çıkmaz. Boşuna ellerini ovuşturuyorlar. Boşuna hevesleniyorlar. Boşuna fırsatçılık yapıyorlar. Evelallah partimiz, bu kadro hepsinin hevesini kursağında bırakır ve bırakacaktır. Herhalde şunu artık anlamıştır. Tayyip Erdoğan söylentiyle, dedikoduyla, muhalefetin ve medyanın rüzgarıyla iş yapmaz. Biz kalemşörlerin veya sosyal medya tetikçilerinin yönlendirmesiyle değil, milletin çizdiği istikamette iş tutarız. Herkesin bir planı, bir senaryosu varsa emin olunuz ki bizim de bir harekat planımız, bizim de bir takvimimiz var. Sabır ve kararlılıkla bu planı adım adım, hamle hamle hayata geçireceğiz. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağımızdan kimse kuşku duymasın. Bir kez daha ifade ediyorum. Meseleyi büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ediyoruz. Siyasetimiz ve onun eseri olan yönetim tarzımızın pusulası daima ahlak, hukuk ve vicdan oldu. Bugüne kadar ahlaktan, imandan ve vicdandan sapmadık. Bundan sonra da kimse bizi yolumuzdan ayıramaz. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Bunlar 25 yıldır bizi tanımamışlar. Biz neler gördük neler. Evelallah bunun da üstesinden geliriz ve geliyoruz. Bizim için bu öyle üzerine uzun uzun konuşulacak bir mesele değildir. Çözülemeyecek bir sorun hiç ama hiç değildir. Millete, memlekete ve ümmete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun kenara alır, yürümeye, koşmaya devam ederiz. Hiçbir arkadaşım
karamsarlık tuzağına düşmesin. Hiçbir arkadaşımın zihnine, gönlüne şüphe, tereddüt yerleşmesin. Milletin emanetine, yoksulun ekmeğine, yolda kalmışın, garibin, mazlumun umuduna kim musallat olursa bu parti de ona musallat olur. Bu hep böyle olmuştur. Hiç merak etmeyin. Şimdi de yarın da böyle olacaktır. Bugünlere tertemiz geldik. Yolumuza tertemiz devam edeceğiz. Bu kutlu yolda yenilenmiş, tazelenmiş, hücrelerini yenilemiş bir şekilde inşallah çok daha kararlı yürüyeceğiz. Bu badireden, her krizden, her sınavdan güçlenerek çıktık. Buradan da Allah'ın izniyle güçlenerek çıkacağız. Aziz kardeşlerim, kıymetli milletvekillerimiz, AK Parti ailesi yeni katılımlarla daha da büyümeye, güçlenmeye, saflarını genişletmeye devam ediyor. Rüşvetsiz, selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Bizzat kendi tabirleriyle karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor. AK Parti'ye yönelik giderek artan teveccühün sebebi işte budur. Bunun dışındaki her söz bühtandır, spekülasyondur, iftiradır. Düne kadar beraber yol yürüdükleri insanlara sırf yönetim zafiyetine rıza göstermedikleri için iftira atmak, bununla yetinmeyip edepsizce hakaret etmek saygısızlıktan öte apaçık bir ahlaksızlıktır. Burada şunu da açık açık söylemek istiyorum. AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir. Biz bundan 32 sene önce 1994 yılında yerelden yola çıkarak geneli yani 783 bin kilometre karenin tamamını kucaklamış başarılarla dolu belediyecilik tecrübesi üzerine ulusalı ve küreseli bina etmiş bir hareket. AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla hiç kimse yarışamaz. Sorunlara pratik çözümler bulma, hızlı neticeler alma, projeler geliştirme, şehirlerimiz için vizyon ortaya koyma noktasında hiç kimse AK Parti ile aynı kulvarda rekabet edemez. Belediyecilik başkaları için bir rant kapısı, menfaat kapısı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır. Belediyecilik başkaları için şahsi zenginleşme ve eşi dostu zenginleştirme aracı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmetkarlık makamıdır. Fedakarlık makamıdır. Millet için gece gündüz çalışmayı gerektiren ağır bir sorumluluk makamıdır. Biz belediyeciliği kendi cebini, eşinin, dostunun, akrabalarının cebini doldurmak için değil, bilakis milletin kesesini doldurmak, milletin hazinesini doldurmak için daha huzurlu, güvenli, estetik ve güzel şehirler inşa etmek için yapıyoruz. Bugün böyleydi, bugün de yarın da
böyle olmaya devam edecek. Hep beraber bu anlayışta çalışmaya, koşturmaya, şehirlerimizi imar ve ihya etmeye devam edeceğiz. Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle yeni yasama yılının bu ilk toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyor. Meclis çalışmalarında sizlere başarılar temenni ediyor ve Cemil Bey'i de huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Evet, şimdi de... Evet, şimdi de İzmir milletvekillerimizle alkışlarımızla sahneye...
1: Evet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Haziran ayında Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bağımsız görev yapıyordu ve çok uzun zamandır dile getirilen iddiaların ardından artık bugün resmen AK Parti'ye geçiyor. Şu anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan,
0: Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda
1: AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti milletvekilleriyle yasama AK yılı açılış toplantısında yakasına rozetini, Cemil Tugay'ın AK Parti rozetini taktı.
0: Sayın Cemil Tugay'a takıyorlar. İzmir'imize, İzmir Büyükşehir'imize, Ege'nin incisi İzmir'imize, AK Parti ailemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
1: Evet, ilk kez AK Parti Belediyesi oluyor İzmir. Daha doğrusu İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez AK Parti'ye geçiyor. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi, rozeti takmasıyla elbette siyaseten çok önemli. Çok uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri kazandığı bir şehir. Sembolik anlamı var. Son haftalarda, son aylarda da bunun üzerine çok konuşulmuştu. Acaba Tugay AK Parti'ye geçer mi diye. Bugün itibarıyla bu transfer de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bütün enerjimizi, imkanlarımızı İzmir'e vereceğiz dedi. İzmir gönül belediyeciliğiyle tanışacak dedi. Elbette konuşmasının ilk bölümünde fon krizinden, işte ihracata, cari açığa, atılacak adımlara, ekonomiye ilişkin değerlendirmeler de yaptı. Bu transfer dışında AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısı olduğu için genel değerlendirmeyle başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan.
0: Recep Tayyip Erdoğan ve işte İzmir'imizin alt kadroları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
1: Evet, vakit İzmir vakti yazıyor arkada. Gördüğünüz gibi Barko İzyon'da ve İzmir'de hizmet edecek kadrolara da hoş geldiniz dendi. Yapılan sunumla birlikte fotoğraflar veriliyor şu anda. AK Parti İzmir İl Başkanlığı yetkilileri de yine sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve Cemil Tugay ile birlikte şu anda.
0: Şöyle cep telefonlarının ışıklarını aydınlatmanızı istiyoruz.
1: Bizimkisi bir aşk hikayesi, biliyorsunuz AK Parti'nin kampanya şarkılarından biri Kayahan'ın şarkısı. Şu anda da cep telefonlarının ışıkları yakıldı. Radyolarından dinleyenler için de, dinleyicilerimiz için de seslendiriyorum. Salonda bu transfer aslında bir yandan da kutlanıyor.

0: Dostlarım, biz hep birlikte 17 yıl önce büyük ve güçlü Türkiye için bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk hepimizin hikayesi. Bu yolculuk bizim milletimize olan aşkımızın hikayesi. Bu yolculuk aziz milletimizin bize duyduğu güvenin...
1: Kongre merkezine gelirken de... Saat 11 sularında Cemil Tübe gazetecilerde neler hissettiğini sorduğu açıklama yapacak mı, neler söyleyecek transferle ilgili. Sadece İzmir'i seviyorum, hayırlı olsun dedi Tugay. Ama bu geçişin ardından daha sonra tekrar kameraların karşısına geçip bir açıklama yapacak mı? Çünkü sonra da konuşuruz dedi ama bilemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemil Tugay'a hoş geldin diyorum dedi sahneden. Tugay dinleyiciler arasında ayağa kalktı, eline göğsüne götürdü. Hem Cumhurbaşkanı'nı hem de etrafındaki AK Partilileri selamladı ve teşekkür etti. Az önce kürsüye davet edilmeden, rozet takılmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İzmir bugün bir başka, çok coşkulu dedi konuşmasında ve yeni yasama yılının hayırlı olmasını diliyorum diye de devam etti bir kez daha.
2: İşte vakit, İzmir vakti diyoruz. İşte Türkiye'nin...
1: Eller kaldırılıyor havaya.
2: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve işte İzmir kadrolarımız. Hayırlı uğurlu olsun diyor.

0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı kürsüye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım.
1: Evet, Tugay kürsüde bir konuşma yapacak. Bakalım neler söyleyecek konuşmasında.

0: Evet. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, çok değerli AK Parti ailesi, hepinizi bu güzel günde sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İzmir'de büyüdüm, mütevazi bir ailenin çocuğuyum. Doktor oldum 30 yıl, hekimlik mesleğiyle ülkeme hizmet ettim. Ve bir büyüğümüz dedi ki, milletimize en iyi hizmet siyasettir dedi. Bu sözden sonra ülkeme hizmet için siyasete dahil oldum. Ama en iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım ve hep buna inandım. 7,5 yıldır belediye başkanıyım. Önce Karşıyaka'da, sonra İzmir Büyükşehir'de. Görev süren boyunca tüm hemşehrilerimize, hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayırmadan hizmet ettim. Zorda, yoklukta, darlıkta olan insanlarımıza özellikle sahip çıkmaya çalıştım. En küçüğünden en yaşlısına tüm vatandaşlarımız benim ailem oldu. İzmir'in 30 ilçesi, 1390 mahallesi benim evim oldu, yuvam oldu. İzmir'imiz çok kıymetli bir şehirdir. İzmir'imizin insanları vatanseverdir. Milletine, manevi değerlerine çok düşkün insanlardır. Böyle bir şehre ve o şehrin insanlarına hizmet etmek elbette şereftir. Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. Tam burada şunu söylemek isterim. Her İzmirli bilir ki Cumhuriyete samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. Ben huzurlarınızdayım bugün. Ben huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. Yunus Emre bin Salih, ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Hiç şüphem yok. Hiç şüphem yok. Yerel yönetim, merkezi hükümet uyumu ve işbirliğiyle çok güzel işler başaracağız. Ancak en önemli şeyin milletimizin güvenini kazanmak, gönlünü yapmak olduğunu da hiçbir zaman unutmayacağız. Hiçbir zaman unutmayacağım. Hoş geldik ve hoş bulduk saygıdeğer Cumhurbaşkanım ve kıymetli AK Parti ailesi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hürmetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
1: Efendim bizler de bir kez daha AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız
2: evet, Cemil Tugay artık resmen AK Parti'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir AK Parti'ye geçti ilk kez. Rozetin takılmasının ardından da kürsüye çıktı, izlediğiniz gibi konuştuk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir alıntıyla yıllardır bildiğimiz ifadesi AK Parti kimsesizlerin kimsesidir cümlesiyle kenar mahallelerdeki yoksulların onlara hizmet götüren parti olduğu vurgusu, bu hizmet anlayışına atıfta bulunarak bir teşekkür etti Cemil Tugay yaptığı konuşmada. Yunus Emre'ye gönderme yaptı. Ben gönüller yapmaya geldim. Kavga için gelmedim, sevgi için geldim dedi. Ben bir mütevazi ailede büyüdüm. Sonra doktor oldum. 30 yıl hekimlik yaptım ve bir büyüğümün hizmet siyasetle yapılır ifadesi üzerine de siyasete girdim. 7,5 yıldır belediye başkanıyım dedi. Evet, şu anda alkışlarla da AK Parti'den bakanlar da oradalar. İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Sanayi Ticaret Bakanı hepsini görüyorum. Bu arada konuklarım da var. Onlara da merhaba demek istiyorum elbette. Bu yakından takip edilen transfer üzerine mutlaka yorumları var. Önce CHP Ar-Ge ve üretim politikalarından sorumlu Başkan Yardımcısı Burhan Eptem'le Ankara stüdyomuzda. Ona merhaba demek istiyorum. Burhan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Ve Yeni Yıldız Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor.
3: Merhabalar, Yaşar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. Yaşar Hacı Salihoğlu da bizimle. Hocam siz de hoş geldiniz. Merhaba.
4: Merhaba, iyi yayınlar Serapan.
2: Teşekkür ederim. Burhan Bey düne kadar aynı partide birlikte çalışıyordunuz Cemil Tugay'la ve şu anda da AK Parti Kongre Merkezi'ndeki konuşmasını dinlediniz. Nasıl buldunuz, ne hissettiniz?
3: Şimdi öncelikle Cemil Bey iyi hazırlanmış. Biliyorsunuz son bir aydır, hatta son iki aydır konuşuluyordu. Geçti, geçecek. Cemil Bey son iki aydır iyi bir hazırlık içine girmiş. Nasıl konuşacağı, ne yapacağını, bunun hazırlığını iyi yapmış ki siz de biraz önce beyan etmiştiniz. Orada işte kimsesizlerin kimsesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünü söyleyerek, hı hı, ve büyük lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyerek, evet, tam bir AK Parti'ye aidiyet duyarak hazırlanmış bir geçiş hazırlığına girmiş, önceden girdiği belliydi zaten. İzmir'e hayırlı olsun, onu demek gelir bizden. Ama şunu söylemek lazım. Şimdi burada İzmir AK Parti'ye geçince hizmet gelecek mi, ona bakmamız lazım. Hizmet geldiği anda da bu defa şu konuşulmaz mı, konuşulması gerekmez mi? Sayın Cumhurbaşkanı ve siyasetçiler, bakanlarımız, vekillerimiz tarafsızlık yemini ederler biliyorsunuz. Yani özellikle Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı olduğu anda tüm ülkenin cumhurbaşkanıdır. Tüm belediye başkanlarının cumhurbaşkanıdır. Asla ve asla ayrım yapmaz. Yani bugün İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da herhangi bir başka bir partide olduğunda hizmet gitmeyecek de AK Parti'ye gelince hizmet gidecek anlayışı doğru bir anlayış değil. Nasıl Aydın işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçtiğinde hizmet götüreceğiz diyorlarsa bu doğru bir anlayış değil. Eğer hizmet gidecekse iktidar partisine bakmaksızın o ile hizmet etmeli. Partisine bakıp eğer hizmet götürmüyorsa partiyi değil, belediye başkanını değil, o ilin halkını cezalandırmış oluyor. Biliyorsunuz ki AK Parti dün bir video paylaştı İzmir'le ilgili. Evet. Çöp dağlarından çiçek dağlarına, İzmir'in dağlarına çiçekler açacak mesajını verdi. Bugüne kadar neden açmadı? İzmir bugüne kadar Türkiye'nin ili değil miydi? İzmir bugüne kadar AK Parti'nin de sahip çıktığı, yani oradan seçime girdiği, oy aldığı bir il değil miydi? İzmir bugüne kadar Cumhurbaşkanı da İzmir halkının cumhurbaşkanı değil mi de Düne kadar çöp dağlarında gibi görünen İzmir bugün çiçekler açacaktı. Niye dün açmadı? Neden daha önceleri açtırmadılar? Bundan dolayı bu şekilde yani bizden olana hizmet ederiz ama bizden olmayana hizmet etmeyi anlayışı doğru değil. Bununla beraber bakın Sayın Özgür Özel değişim değişim diyordu. Evet şimdi değişim başladı. Şimdi gerçek değişim oldu. Hatırlayın Sayın Özgür Özel ne diyordu? Sütte leke vardır, Cemil Tugay başkanımda leke yoktur. Ben sonsuz güveniyorum diyordu. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu asla ve asla belediye başkanı yapmayın dediği kişiyi gelip gözüne soka soka tabiri caizse aday yaptı. Şimdi değişim başladı. 25 yıllık sadece AK Parti iktidarında bile şunu görüyorduk ki Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ya İzmir'i bizde kaldı kazandık ya diğerleri tamam yeterli alkışlıyoruz İzmir'i kaldı en azından şükreden Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde 2023 seçimlerinde ilk defa iktidar olma umudu oldu. Sayın yalnız, Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde
2: Ya Özlem Çerçioğlu da geçti, Burcu Köksal da geçti ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem yıllarca yakın çalıştığı biriydi. Hem de yine asla geçmez herhalde denen bir siyasetçiydi. O da geçti. Yani bu sadece aday gösterilme eleştirileri günlerdir dile getiriliyor. Mutlaka doğru adayın seçilmesi mutlaka önemli. Buna bir şey demiyorum ama bir yandan da neden geçtiler? Niye geçtiler? Bunda mesela bugün Cumhuriyet Halk Partisi niye tutamadı Cemil Tugay'ı ya da yeni parti? Cemil Tugay neden geçti? Buna ilişkin sizin yanıtınız nedir? Çünkü yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday gösterdiği, seçtiği, güvendiği kişiler de geçti.
3: Serap Hanım, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu geçerken kendi rızasıyla mı geçti acaba ona bakmamız lazım. Kendi rızasından kastınız şu elbette kendi rızasıyla geçti ama öncesinde biliyorsunuz ki Özgür Özel'le görüşmeye çalışmış. Özgür Özel'le görüştü. Özgür Özel'le sıkıntılarını söyledi. Yine aynı şekilde Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilini yapmış. Yani bugün kim şunu diyebilir ki kocanı boşa gel diyen bir insana orada partide durulabilir mi? Burcu Köksal Başkan da yine aynı şekilde Özlem Çerçioğlu Başkan da ben kendi istek ve arzusuyla gönül rızasıyla gittiğini düşünmüyorum. Eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu o gün genel başkan
2: geçmedi mi gönül rızasıyla Cemil Tugay ona ilişkin görüşünüz nedir?
3: Şöyle Cemil Tugay neden geçti? Baktığımızda Cemil Tugay biliyorsunuz ki istifa ettikten sonra yeni partiye de geçmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kalmadı. Zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cemil Tugay'ı istemiyordu. Ve Cemil Tugay'ın bahanesi de neydi? İl başkanı seçil. Kendi istediği il başkanı Cumhuriyet Halk Partisi seçmediği için istifa ettiğini söyledi. Burada kendi rızasıyla geçmedi değil. Elbette kendi rızasıyla geçti. Ama şunu net bir şekilde söylemek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti bu belediye başkanlarını kendi yanlarına çekmeyi çok iyi bilir. Bakın şunu hatırlayın. Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Fakı Baba vardı. Fakı Baba Urfa'da AK Parti'ye rağmen Urfa'yı kazandı. Yani bağımsız dahil olsa AK Parti kazanabilen bir belediye başkanıydı. Ne yaptı? Aldı 6 aylık bir süreçte bakan yaptı. Şu anda Sayın Fakı Baba Urfa'da esamesi bile geçmiyor. Burada da Cemil Tugay'ı AK Parti'ye katarak Cumhurbaşkanı İzmir'de bir hizmet gösterisi yaparak ki 2023'te Sayın Hamza da gerçekten çok iyi bir sonuç aldı. Çok iyi bir oy aldı. Bir sonraki seçimde işte biz AK Parti iktidar olarak hizmet ediyoruz. İzmir'i bize vermeniz gerekiyor deyip daha hızlı girmek. Bir de şuna bakmamız lazım. Cemil Tugay şunda artık yapacak bir şey yoktu. Yeni partiye geçmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalamadı. Gidebileceği tek bir yer vardı. AK Parti vardı. AK Parti'ye gideyim en azından eğer varsa yolsuzluğum, hırsızlığım, arsızlığım üstü kapanmış olsun mantığında bence hareket etti. Çünkü bugüne kadar sessiz kalması ki iradesine, kendi deyimiyle seçmenin iradesine sahip çıkmayıp başka partiye geçmesi kendi takdiridir. Ama bence gönül rızasıyla da geçtiğini düşünmüyorum Cemil Tugay'ın.
2: Yaşar Hocam ne dersiniz? Yani aynı soruları size yönelteyim. Hem buradaki konuşması ve çizgisi hem de niye geçti, nasıl geçti sorusu.
4: Valla ona Sayın Cumhurbaşkanı bence bu soruya cevap verdi. Dedi ki yani kendi deyimiyle bizzat kendi cümleleri Sayın Cumhurbaşkanı, rüşvetsiz selam bile vermeyen parti derebeylerin baskısından sıkılanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor dedi. Yönetim zafiyetine uğramak sıkıntısından, halkına hizmet etmek açısından bu konuda zorluk yaşayanlar sonuç itibariyle AK Parti adres olarak seçtiler dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tespit budur. Dolayısıyla şu kolaycılığından çıkması lazım. Özellikle yeni parti CHP'de buna yeni yönetimiyle katılıyorsa o da aynı yanlıştan çıkmalı. O da şudur. Canım yani bir takım sıkıntıları, yolsuzlukları vardı da AK Parti'ye girerek bundan kurtulmaya çalıştılar. Parti içi disiplini işletseydiniz, siz ortaya koysaydınız onun yolsuzluğu var mıydı yok muydu? Bunu bugün de yapabilirsiniz. Siz çıkartın bunu. Bu kolaycılıktan kurtulmaları gerekir. Buranın çok önemli bir siyasi sonuçlar ürettiğini, siyasi nedenlerini, niçin bu noktaya gelindiğini, niye bu kadar çok AK Parti'ye geçişlerin olduğunu, sizin de belirttiğiniz gibi yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış ve çok da bir anlamda vitrin isimlerin geçişinin acaba nedenleri sadece bunlarla mı açıklanabilir? Dolayısıyla bu son derece önemli. İkincisi, şu anda iki parti var. CHP ve Yeni Parti. Birbirlerine yönelik geçişler de her an olabiliyor. Onun için de aynı yaklaşım sergileniyor mu? Bence çok keskin bir noktadalar ikisi de. Biri diğerine hain diyor. Diğeri de ona hırsızsın diyor. Şimdi dolayısıyla artık bu geçişlerin siyaseten, toplumsal açıdan aynı zamanda hiç kuşkusuz simgesel değerleriyle çok iyi analiz etmeleri gerekir. Bugüne kadar İzmir'in tabii diğerlerinden gerek Afyon gerek Aydın'dan bir anlamda farkı var. Simgesel bir şehir.
2: Tabii.
4: İlk defa böyle bir şey oluyor.
2: Seçmen sizce çok az vaktimiz kaldığı için uzunca sürdü çünkü bu tören. O yüzden de biraz vaktimiz sınırlı hocam. Seçmen nasıl yaklaşır? Bir sonraki seçime yönelik bir kazanım mıdır bu ayrıca siyaseten?
4: Böyle bir şeyin çağrısıdır bu. Bugüne kadar şu kolaycılık da yapıldı muhalefet açısından. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan çok büyük bir anlamda düşmanlaştırılarak AK Parti kazanmasın da ne olursa olsun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaramasın da ne olursa olsun, iyi yapılan ne varsa bunun üzerine hiçbir şekilde övgü cümlesi kurulmasın, herhangi bir alkış yapılmasın, her şey grileştirilsin. Bunun üzerinden bir de tabii İzmir'in simgesel değeri yaşam tarzına müdahale. Çeyrek asır oldu. Bu yaşam tarzına müdahale konusunda AK Parti'nin herhangi bir politikasından hiç kimse söz edemez. Dolayısıyla bu kolaycılık giderek aday özensizliğine de hizmet açısından da işin rehavetine, konforuna yol açtı. Yani biz kim olursak olalım, kimi koyarsak koyalım İzmir seçmeni seçiyor onu. Hizmetle değil bu ideolojik yaklaşına. Bunu ideoloji de demeyeyim ben. Bu çok gözü karalığa. Sonuçta Erdoğan'ın ve o ezber cümlenin, o algının gerçeği yerine oturtarak, yani bizim yaşam tarzımıza müdahale edilecek. Aman dolayısıyla beldemizi böyle koruyalım. Hizmet, hava, su, yeşil, çöp, yol, kanalizasyon, koku, bunların hiçbir önemi olmadı. Dolayısıyla o açıdan bu meselenin geldiği noktada bir kırılma noktası. Bence bu hani Sayın Cumhurbaşkanı da vurguladı, Sayın Cemil Tugay da konuşmasında değindi. O da şudur, meclis açılışında da Sayın Cumhurbaşkanı buna değinmişti. Hani bu kutuplaştırıcı, düşmanlaştırıcı siyaset tarzından çıkalım ama herkes herkesi daha iyi tanısın. Kimin kime nasıl pozisyon alacağını bu cephe siyasetiyle Türkiye'nin biriktirdiklerine ve geleceğini heba etmeyelim anlayışı. Peki. Bence o açıdan İzmir'in bu noktası Türk siyasetine de bir kırılma noktası, bir önemli dönüşüm, bir yeni davranış biçimi seçmende de yansıtacak. Çünkü bunun önüne geçen şey CHP ile İYİ Parti yeni parti arasındaki bu keskin dil. Birinin hain, diğerinin hırsız demesi. Bu kadar düşmanlaştırıcı bir noktayı besleyen aslında artık burası. Bundan da kurtulmalarını diliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gerekçelendirdiği husus önemli. Nedir o? Arındıracağım. Partim ilk defa yolsuzluklarla anıldı. Dolayısıyla o mekanizmayı da icrasını da çok etkili yaparsa onlar da en azından o ayrışmada geldiği noktayı daha net, daha anlaşılır.
2: Sağ olun hocam.
4: Tanımlamış.
2: Bir dakikadan az bir zamanımız kaldı. O yüzden Burhan Bey'e bir son söz vereyim. Buyurun Burhan Bey.
3: Şimdi bakın Sayın Hocamızın söylediği gibi elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçince hırsızlık, yolsuzlukla anılması doğru değil. Ben de daha önceki tüm programımda bunu söylüyordum. O zaman öncesinde siz kendiniz ifşa edin, gidin suç duyurusunda bulunun. Sayın Özgür Özel'in sözüdür bunlar genelde bu tarz şeyler. Ama Cemil Tugay zaten istifa etmişti Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Cumhuriyet Halk Partili değildi. Bununla beraber bakın. Şimdi İzmir, Afyon, Aydın AK Parti'ye geçti. Bu seçmen iradesini değiştirir mi? Buna bakmamız lazım. Buna baktığımızda rozetler değişebilir ama iradeler değişmez. Rozet değiştiği anda irade değişmiş anlamına gelmiyor. Bununla beraber bakın biliyoruz ki belediye başkanları seçimlerde AK Parti'nin kazanamadığı belediye başkanları mahkeme koridorlarında kazanılıyor. Yüreğir gibi, Üsküdar gibi, Adana'nın Yüreğir'i, İstanbul'un Üsküdar'ı gibi yerlerde buralarda alarak ya da İzmir, işte Afyon, Aydın burada gidip de AK Parti'ye katıldığı zaman bu seçmen iradesini değiştirmeyecektir. Elbette bir güç gösterisi yapıyor. Elbette kalkıp işte tüm belediyeler bizde biz hizmet edip bir güç gösterisi yapabilir. Bundan dolayı seçmen iradesi rozetle değişmez. Rozetler değişebilir ama iradeler değişmez. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz.
2: Çok teşekkür ediyorum Burhan Eptemli. CHP ARGE Üretim Başkan Yardımcısı ve Profesör Doktor Yaşar Hacısalihoğlu. Hızlıca oldu, biraz kısa oldu. Zaman yetmedi. Çok teşekkür ediyorum katkınız için, değerlendirmeleriniz için. Evet, Cemil Tugay artık AK Parti'de. Konuşacağız elbette üzerine. Son açıklamaları da aktaracağız. Ama önce bu saati noktalayalım. Saat başında görüşmek üzere.
5: Harcılık uygulaması GS Para. Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
6: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
7: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
6: İçtikçe iyi hissedeceksin.
8: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
6: Canım Cimri.
9: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
10: Bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
11: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatıyla...

0: oynamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Kolay mı?
3: Nasıl kolay?
1: Aa!
2: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
1: Gel buraya, gel.
4: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
5: Vestel'de her yıkamada tasarım, teknoloji ve verimliliğin bir araya geldiği yeni bir dönem başlıyor. Özel tasarım anlayışıyla içten dışa yenilenen Vestel çamaşır makinesi, 3 noktalı su püskürtme sistemiyle suyun çamaşırlara daha dengeli dağıtılmasını sağlar, yıkama başına %35'e varan su tasarrufu sunar. Standart A sınıfı ürünlere göre %60 daha düşük enerji tüketimiyle çalışır, verimlilik odaklıdır. Siz de

0: Gün ortasından tekrar merhaba. Başkent'ten başlayacağız. Sonra elbette İzmir'e de gideceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Bir yarım saat önce Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı Tugay'a ve elbette hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Cemil Tugay'ın konuşmasından dikkat çeken bir kısımlar da var. Emre Karaca'ya o yüzden dönelim, bize aktarsın bu töreni. Emre?
1: NTV diye bağırsın.
2: Serap Bey, şu an AK Parti Genel Merkezi önündeyiz. Çok kalabalık. Bugün özellikle sabah saatlerinden itibaren bu kalabalığın hiç düşmediğini, hiç azalmadığını altını çizebiliriz. Şimdi bir beklenti var. Onu söyleyerek başlayalım. Çünkü canlı yayınımızın ortasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şekilde kadrajımıza girebilir. O da şu şekilde. Birindeki AK Parti Genel Merkez binası hemen benim sağ tarafımda yer alıyor. Arkamızda da konferans salonu binası var. Bu bina yaklaşık 2 yıl önce yapılmıştı ve büyük kapsamlı toplantılar orada yapılıyor. Bugünkü toplantı orada gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını orada verdi. Ancak öğleden sonra saat 14'te başlaması planlanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısı genel merkez bir ana binasında gerçekleşecek. Şimdi bizlerde de bir beklenti var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu binalar arasındaki mesafeyi yürüyerek kat etme olasılığı var. O yüzden tetikteyiz, bunu söyleyerek başlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Özellikle meclis açılışına yönelik olarak da mesajlar verdi. Geçtiğimiz hafta içerisinde özel bir oturum gerçekleşmişti. Aslında bugün grup toplantısı yapılacaktı. Ancak AK Parti tıpkı geçen yıl olduğu gibi AK Parti Genel Merkezi bir programla başlamış oldu yasama yılı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan çerçeve yasayı bilindiği gibi 467 milletvekilinin oyuyla birlikte geçmişti. Önümüzdeki döneme ilişkin bir mesaj verdi ve yeni yasama yılında yeni bir siyaset tarzının mümkün olabileceğini altını çizdi. Dün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında önemli mesajlar vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna da bir parantez açtı ve dün Cumhur İttifakı ortağımızın siyasi partilere yaptığı hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbal de gayret çağrısını bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum ifadelerini kullandı. Muhalefete yönelik olarak oldukça geniş çaplı eleştirileri de oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Özellikle geçtiğimiz hafta özel oturumda yeni parti vekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra genel kurulu terk etmişlerdi. Buna yönelik olarak da meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar da nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyorum. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum dedi ve diyalog kapılarını sonuna kadar

kadar açık tutacağız ifadesini de kullanmış oldu. Şimdi tabii bugünün ana gündem başlığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın geçişi. Bu konuda da Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Özellikle muhalefet partilerine yönelik olarak burada sert eleştiriler yaptı. Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler huzur

0: onlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor ifadesini kullandı. Hemen ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yönelik olarak da şu ifadeleri kullandı. AK Parti ailesine hoş geldin diyorum dedi Tugay'a yönelik olarak. Sefalar getirdi diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması, İzmir'in hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle yeni yasama yılının ilk toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadelerini kullanmış oldu. Yani hem muhalefete yönelik olarak mesajlar verdi hem genel bir güncel gündem değerlendirmesi yaptı Erdoğan konuşmasında. Şimdi bu konuşmanın hemen ardından da Cemil Tugay'a rozeti bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Cemil Tugay'ın eşi de o an kürsüdeydi, sahnedeydi. Yine İzmir milletvekilleri de o anda beraber karede yer aldılar ve o poz verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemil Tugay'ın elini havaya kaldırdı ve AK Parti'ye katılımının da resmileştiği önemli bir töreni daha geride bırakmış olduk. 1999 yılından bu yana aslında DSP'den sonra Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kazandığı bir belediye olarak ön plana çıkıyordu İzmir. Ancak bugünden itibaren artık İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye mensup bir kişi olarak karşımıza çıkacak ve kayıtlara geçmiş olacak. Şimdi Cemil Tugay bu rozet takımının ardından da önemli mesajlar verdi. Şimdi hep beraber Tugay'ın verdiği bu önemli mesajları izleyelim.
1: Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. Ben huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
2: Tören Ankara'da. Ankara çok hareketli. Hepimiz oradaki açıklamaları takip ettik. Cemil Tugay ne diyecek, nasıl konuşacak diye. Konuşması böyle. Verdiği mesajlar. İzmirliler ne diyor? İzmir'de bugün neler konuşuluyor? Bu çok konuşuldu zaten epeydir. Aylardır üzerine konuşuluyordu. Artık İzmir AK Parti'ye geçti. O yüzden İzmir temsilcimize dönelim. Gülçin Hacı Evliyagil, Ayça İzmir'den karşımızda. Sokakta, çevrende gün boyu bu konu nasıl takip edildi? Ne diyor İzmirliler Gülçin?
3: Aslında 18 Haziran'dan bu yana takip edilen bir durum ve İzmir'de tabii ki siyasi hafızasında yer alacak tarihi bir günü artık yaşamış oldu. Başkan Tugay İzmir'den ayrıldığı zaman bağımsızdı, herhangi bir parti rozeti yoktu 18 Haziran'dan bu yana. Ama artık İzmir'e, bu kente AK Parti rozetiyle dönecek. Siyasi hafızası açısından İzmir'in durum belli aslında. Bir taraftan tepki var, bir taraftan destek var. Destek olan taraf acaba 2,5 yıl içerisinde İzmir'de ne hizmetler olacak? Bunun beklentisi var. Tabii tepki olan noktada özellikle siyasi irade noktası. Çünkü 1 milyon 300 bine yakın seçmenin oyunu alarak Cemil Tugay başkanlık koltuğuna oturmuştu. Ancak bu siyasi iradenin partisi değişti. Artık AK Parti burada yönetimde olacak. Dolayısıyla artık İzmir'de de, kentin genelinde de siyasi dengeler değişecek. Çünkü uzun süreden bu yana, yani AK Parti iktidar olduğundan bu yana, 2002 yılından bu yana İzmir'i birçok kez istemişti. Burada İzmir'le hizmetini tanıştırmak istemişti. Ancak bu olmamıştı. Dolayısıyla AK Parti uzun bir dönemden bu yana muhalefetteydi. Artık tabii yönetimde AK Parti rozetiyle Başkan Tugay olacak. Sokakta İzmirli'yle arasında nasıl bir acaba diyalog olacak? O da merak konusu. Şu an itibariyle İzmirliler aslında bir

0: sessizlikle beraber tepkisini kendi içlerinde konuşarak gösteriyorlar. Kitlesel olarak bazı protestolar yapılıyor. Fakat bunlar akşam saatlerinde oluyor. Özellikle açıklama öncesinden başlandı ve gördüğünüz gibi aslında burada da zaten toplanmalara izin verilmediği için İzmir Valiliği'nin böyle bir kararı var. Her zaman burası miting alanı değil, ancak burada toplanmalara karşı, protestolara da karşı da etrafta demir bariyerleri görüyoruz. Aynı bariyerlerde Cumhuriyet Meydanı'nda var. Şu ana kadar tepkiler daha çok sivil toplum örgütleri ve Yeni Parti ayağında oldu. Ama tabii ki siyasi duruşu açısından İzmir farkını her zaman ortaya koymuş bir şehir. Bundan sonra İzmir'de yapılacak hizmetler de tabii ki takip edilecek. Bizim açımızdan da aslında böyle bir dönem olacak. Çünkü İzmir'in uzun süreden bu yana beklediği hizmetler var. Başkan Tugay aslında başkanlık koltuğunda oturduğu görev süresinin yarısını doldurdu. Bundan sonraki yarısında AK Parti rozetiyle nasıl hizmet edecek? İzmir'in aslında kafasındaki sorulardan en önemlilerinden biri de bu.
1: Evet, Gülçin Hacı Evliya Gilayçe çok güzel özetledi. İnsanlar konuşarak biraz da sessizce takip ediyor bu 2,5 yıl. Acaba ne değişecek, nasıl geçecek diye. CHP'de Haziran'da Cemil Tugay CHP'den istifa etti ama elbette CHP rozetiyle kazanmıştı seçimi. CHP şimdi MYK'yı topluyor. Ana gündem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması elbette. Elif Ergen'den öğrenelim, bugünkü toplantının başka bir gündemi de var mı? Neler konuşuluyor orada ayrıca buna ilişkin Elif?
2: Serap Belet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi CHP tarafından oldukça yakından takip ediliyor ve senin de dediğin gibi bugün yapılacak olan MYK'nın ana gündem maddesi olacak. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yaklaşık bir saat sonra saatler 2 gösterdiğinde başlayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak o toplantıya ve Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişiyle birlikte yaşanacak diğer ilçe belediye geçişleri masada olacak. Neden önemli CHP için? Sen de dediğin gibi aslında Cemil Tugay CHP listelerinden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmişti ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2004'ten bu yana CHP'li isimler tarafından yönetilmişti ve işte aslında Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesiyle birlikte 22 yıl sonra o gelenek bozulmuş oldu ve tabii ki önümüzdeki dönemde İzmir'de ilçe belediye geçişleri de olacak. Bunları da takip ediyor olacağız. İşte bugünkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında bu belediye geçişleriyle birlikte önümüzdeki dönemde İzmir'de izlenecek stratejik yol haritası masada olacak. Bir diğer başlıkta İstanbul İl Başkanlığı ataması olacak. Aslında bir ay önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dile getirmişti. İstanbul İl Başkanlığı için atama yaptık demişti ama henüz bir isim zikretmemişti. Ancak kulis Mehmet Ali Yüksel'in ismi geçiyordu. Mehmet Ali Yüksel CHP'de gençlik kollarından başlayarak farklı görevler üstlenmiş bir siyasetçi. İşte bugünkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da il başkanlığı ataması resmi olarak yapılacak. Bunu bekliyoruz. Yine yayından önce CHP kaynaklarına sordum. Ataması yapılacak isim yine Mehmet Ali Yüksel olarak kulislerde konuşuluyor. Ve tabii ki bugünkü MYK toplantısında fon soruşturması da oldukça önemli olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında fon krizi suç örgütü kapsamında değerlendirilmeli demişti. Ve 3 özel komisyon kurulmalı ifadelerini paylaşmıştı. İşte buna ilişkin atılacak olan adımlarda bugünkü MYK toplantısında konuşulacak. MYK'nın ardından saatler 16'yı gösterdiğinde parti sözcüsü Müslim Sarı kameraların karşısına geçecek ve MYK'da alınan kararları açıklayacak. Bu şekilde kısaca özetleyebiliriz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Serap Belet.
1: Elif Ergen'e teşekkür ediyoruz. Bugün Çeşme Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait evrakların belediyenin temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönünde bir ihbar geldi. Bunun üzerine inceleme başlatıldı. Talimatın Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekilliği Buçe Sağlamer tarafından verildiği tespit edildi. Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları kapsamında 12 şüpheliye jandarma tarafından operasyon yapıldı ve 9 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu bulunan eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı da konuyla ilgili şüpheliler arasında. Esenyurt Belediyesi'ne de bir operasyon var. Yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda belediye başkan yardımcısı da gözaltında. Hemen Gizem Türemen'den öğrenelim. Nedir bu operasyonun ayrıntıları Gizem?
3: Bir yolsuzluk operasyonundan bahsediyoruz. Başsavcılığın tespitleri arasında Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı, ihalelerin belirli şirketlerde kalmasının sağlandığı ve müteahhitlerden hak edişlerinin %20'sinin rüşvet olarak talep edildiği yönünde iddialar üzerine başlatılan bir soruşturmadan bahsediyoruz. Ve bu soruşturmada söz konusu olaylarda adı geçen şüphelilere yönelik toplamda 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de düzenlediği operasyonla 19 şüpheliden 17'si sabah saatlerinde gözaltına alındı. Dosyada 2 firari var. Onların yakalanmasına yönelik şu anda arama çalışmaları devam ediyor. Kimler gözaltında derseniz Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ya da eski Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal ve yine belediyedeki çeşitli görevlerde çalışan personeller gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Ulutaş'ın yani başkan yardımcısının evindeki aramada 450 bin dolar, 31 bine aşkın euro, 2 milyonu aşkın Türk lirası, çok sayıda ziynet eşyası, biri ruhsatsız, 3 silah ve 2 lüks saat ele geçirildi ve onlara el konuldu. Soruşturma dosyasına giren pek çok belge var, gizli tanık ifadeleri var, 7 ayrı ses kaydı dosyaya girdi, HTS baz analizleri ve MASAK tespitleri yer aldı. Savcılığın tespitlerinde belediye tarafından şirketlere hak ediş ödemesi yapıldıktan sonra hak ediş tutarlarının yaklaşık %20'sine karşılık gelecek miktarlarda nakit para çekildiği ortaya çıktı. Ve 15 ayrı hak ediş ödemesinde de benzer bir para trafiği tespit edildi ve bu dosyaya girdi. Baz kayıtları da var. Nakit paraları çeken kişilerle rüşvet paralarını teslim aldığı değerlendirilen kişilerin aynı noktada baz verdiği tespitleri de dosyaya giren delil arasında. Ve MASAK raporu önemli. Başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın özellikle 2025 yılındaki para hareketliliği dikkat çekildi MASAK raporunda. 2022-2024 yıllarında 8 ila 10 milyon lira olan para trafiğinin 2025 yılında 231 milyon liraya yükseldiği belirlendi ve en yüksek para trafiğinin de kendi kız kardeşiyle olduğu, 323 milyon lira para yatırdığı, kardeşinin de bu hesaplarda 396 milyonu bulan bir para nakit çektiği tespitleri yer aldı. Dosyada 3 gizli tanığın tapeleri de var. Soruşturma hala devam ediyor. 2 firari de yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Gizem Türemen, teşekkürler. AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Yani Cemil Tugay'ın da katıldığı az önceki toplantıda. Fon krizine de değindi. Gereken adımları atıyoruz. Piyasalarımız açgözlü parazitlerden arınacak dedi.
4: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna da vaziyet ediyor. Büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları peyderpey atıyoruz. Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir. Bizim de bir harekat planımız, bizim de bir takvimimiz var. Sabır ve kararlılıkla bu planı adım adım, hamle hamle hayata geçireceğiz. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağımızdan kimse kuşku duymasın. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da partisinin grup toplantısında konuştu. Fon krizi gündemindeydi. Dervişoğlu mecliste bir fon komisyonu kurulsun. Sorumlu kim varsa çıkaralım milletin önüne dedi.
5: Sayın Kurtulmuş da fon skandalına ilişkin de kime kadar gidiyorsa hesabı sorulmalı dedi. Çok güzel. Biz de aynısını söylüyoruz. İşte önergesini de verdik. Kime gidilmesi gerekiyorsa gidilsin diye, kimden hesap sorulması gerekiyorsa sorulsun diye mecliste bir komisyon kuralım dedik. Mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerin eşit sayıda üyeyle katıldığı bir komisyon kuralım. Siyasette kim varsa, bürokraside kim varsa, para piyasalarında kim varsa çıkaralım milletin önüne.
1: Tekrar başkente dönelim. Dün grup toplantısında yeni parti genel başkanı Özgür Özel isim vermese de Cemil Tugay'a sert eleştirilerde bulundu. Kısaca bu hainliktir dedi. Bugün de parti genel merkezinde kurmaylarıyla bir araya gelecek ve gündeminde fon krizi var. Daha doğrusu Mahir Kılıç'a soralım, Habertürk editörüne. Hem bugünkü transfer orada nasıl yankılanıyor Mahir, hem de bugünkü toplantıda ana konu fon krizi mi, neler konuşulacak?
6: Evet, ana gündem fon krizi şüphesiz Serhat Bey. Cemil Tugay'ın geçişinde yankıları devam ediyor diyebiliriz. Kurmaylardan da Tugay'a eleştiriler var. Hem de sert bir şekilde eleştiriliyor. Dün Genel Başkan Özgür Özel de kürsüden hedef almıştı Cemil Tugay'a ve hain ifadesini kullanmıştı. Tırnak içinde belirtmek gerekirse dediğim gibi kurmayların da tepkisi bugün devam ediyor. Bugünkü toplantıda ağırlıklı olarak fon soruşturması ele alındı diyebiliriz. Yaptığımız görüşmelerde özellikle bugünkü toplantıda hükümetin yol haritasının görüşüldüğü belirtildi. SPK geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bir ara ödeme yapılacağını ifade etmişti. Az önce ekrana getirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşların mağdur edilmeyeceğini, ödemelerin yapılacağını kaydetti. İşte hükümetin yol haritasına yeni partinin yaklaşımı nasıl olacak? Bu soruya bugün yanıt arandı. Özellikle önümüzdeki günlerde AK Parti'nin hazırladığı 10 maddelik bir kanun teklifi söz konusuydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kısa süre içerisinde sunulacak. Yine bu kanun teklifine ilişkinde yeni partinin tavrı bugünkü toplantıda ele alındı diyebiliriz. Yaklaşık 2,5 saatlik bir toplantıydı Özgür Özel Başkanlığı'nda. Selin Seyitbek, Ümit Özdağ gibi ekonomi kurmayları ve grup başkan vekilleri de buradaydı. Kurmaylar teknik boyutuyla biraz daha inceledi süreci. Grup başkan vekilleri ise mecliste bundan sonra atılacak adımlar ve takılacak tavra ilişkin gözlemlerde bulundu, aktarımlarda bulundu. Dediğim gibi bugün ana gündem maddesi hükümetin yol haritası nasıl olacak ve yeni partinin buna yaklaşımı ne olacak? Bu soru etrafında görüşmeler, görüş alışverişleri gerçekleştirildi. Bir isimden ya da eleştiriden ziyade çözüme yeni parti nasıl katkıda bulunabilir? Bu soruya yanıt arandı diyebiliriz. Toparlayacak olursak eğer yeni parti bünyesinde kurulan kriz masası bugün 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ağırlıklı olarak bundan sonraki süreçte çözüme, mağduriyetlerin giderilmesine nasıl bir katkıda bulunabilir? Bu soruya yanıt arandı. Aynı zamanda AK Parti'nin meclise sunacağı kanun tekniği ilişkinde görüş alışverişinde bulundu. Toplantı bitti ancak burada bir açıklama olmadı. Açıklamanın önümüzdeki saatlerde Meclis Genel Kurulu'nda kurmaylar tarafından yapılacağını belirtebiliriz Serap Beret.
1: Mahir, çok teşekkürler. Mahir'in bahsettiği bu kanun teklifiyle ilgili şimdi bazı bilgiler alalım. Meclise geliyor konu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturmasına dair bir sunum yapacak genel kurulda. Bir de üzerine çalışan Mahir'in bahsettiği bu teklif var. Buse Gençtürk'ü gördünüz. Nedir bu teklif? Bugün sunum kaçta olacak? Nedir son bilgiler Buse?
7: Serap Beret, genel kurul bugün saat 14'te çalışmalarına başlayacak ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz genel kurulda milletvekillerini fon soruşturmasına dair bilgilendirecek. Ama ondan önce, genel kuruldan önce bir danışma kurulu toplantısı yapılacak. Genel bir usul, gündemin belirlenmesi için danışma kurulu toplantıları yapılıyor. Bu toplantıda da gündem netleşmiş olacak aslında ve gündem dışı konuşmaların yapılıp yapılmayacağına da karar verilecek genel kurul açıldığında. Yani şu an için gözüken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasıyla genel kurulun çalışmalarına başlaması, ardından da gruplara

0: 30'ar dakikalık sözler verilmesi planlanıyor. Cevdet Yılmaz'ın yapacağı o bilgilendirmenin ardından da siyasi parti grupları görüşlerini meclis kürsüsünden ifade edecekler ve bu görüşmenin tamamlanmasının ardından da meclis kendi gündemini görüşmeye devam edecek. Dün Kızılay Kanunu teklifini görüşememişti meclis genel kurulunda milletvekilleri, çünkü karar yeter sayısı istendi 3 kez AK Parti tarafından, ancak o karar yeter sayısı sağlanamadığı için de genel kurul kapanmıştı. İşte bugün fon soruşturması gündemiyle de genel kurul çalışmalarına başlayacak. Bir diğer başlık, size değindiniz, AK Parti 10 maddelik bir kanun teklifi hazırladı ve bu teklifte fonların tasfiyesi, ödeme sürecine ilişkin yasal çerçeve çizilecek. Yaklaşık 355 bin yatırımcının 1 milyon liranın altında bir yatırımı bulunuyor. 131 fonda tasfiyesi yapılacak olan o fonlarda. İşte bu yatırımcılara paralarının, nakitlerinin nasıl ödeneceği de merak konusuydu. Bu noktada AK Parti'nin kanun teklifiyle 1 milyar liranın altındaki yatırımlarda o yatırımların toplamında tefe tüfe ortalaması alınarak ana para eklenmesi yönünde bir formüle gidildi. İşte bu teklifin de bu hafta içerisinde meclise sunulması bekleniyor Serap Beret.
1: Buse, çok teşekkürler. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da meclise bir sunum yaptı. Fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi dedi. Dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını ifade etti konuşmasında.
2: Fonlardaki çıkışların büyük oranda mevduata yöneldiğini belirtti. Kredi risk primi ve döviz kuru oynaklarında sınırlı bir artış olduğunu ifade etti.
3: Son dönemde para piyasası ve benzer fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payıyla uyumlu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla TL payı yatırım fonları dahil ve hariç olarak %61 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Son dönemde yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle ülke kredi risk primi ve döviz kuru oynaklığında sınırlı bir artış yaşandı.
4: Hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Dezenflasyon sürecine ilişkin mesajlar verdi.
3: Savaşın etkilerinin belirginleştiği Mart-Haziran döneminde enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olmuştu. Ancak Temmuz ayından itibaren ana eğilimde yeniden gerileme gördük. Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacaktır. Bu çerçevede fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
2: Karahan, para politikasındaki sıkı duruşun etkisiyle enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kalmadığını da belirtti. Enflasyon beklentilerinde sene başında öngördüğümüz iyileşmenin sağlanmamış olması dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürmeyi gerekli kılıyor ifadelerini de kullandı. Karahan sunumun ardından milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. Gündemindeki tasfiye sürecine ve finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdi. Son günlerde fonlardan çıkış hızında yavaşlama görüldüğünü belirtti. Türk lirasına yönelik güvenin güçlü biçimde devam ettiğini ifade etti.
4: Bekliyoruz Sayın Başkan, çok bekliyoruz.
1: Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede kurallar değişti. Yeni düzenlemeyle nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde kimlik tespiti sınırı 370 bin liraya yükseltildi. Dijital işlemlerdeki SMS doğrulamasına da yeni güvenlik şartları geldi.
5: Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede düzenlemeye gidildi. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandı. Düzenleme, bankalardan aracı kurumlara, elektronik para ve ödeme kuruluşlarına kadar geniş bir alanı kapsıyor. En önemli değişiklik kimlik tespiti sınırlarında oldu. Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde kimlik tespiti eşiği 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi. Yani bu tutarın altındaki işlemlerde kimlik teyidi aranmayacak. Elektronik transferler ve dijital işlemlerde ise kimlik tespit sınırı 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı. Düzenlemeyle internet ve mobil işlemlerde kullanılan SMS doğrulamasına da yeni güvenlik şartları getirildi. Artık doğrulama yönteminin işlemin risk düzeyine uygun olması ve yetkisiz kişilerin müşteri

0: adına işlem yapmasına karşı uygun güvenlik tedbirlerini içermesi gerekecek.
1: Şimdi bu siyaset, ekonomi haberlerine bir ara verelim. Değerli bir isim uğurlanıyor Yeşilçam'ın usta isimlerinden. 90 yaşında hayatını kaybeden Göksel Arsoy için Barbaros Hayrettinpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Söz Buse Deviren'de.
2: Evet, Yeşilçam'ın usta ismi, altın çocuklu lakabıyla bilinen Göksel Arsoy için cenaze namazı kılınıyor şu anda Barbaros Hayrettinpaşa Camii'nde. 90 yaşında hayatını kaybetti Arsoy. Önemli bir isimdi Yeşilçam'da. Şu anda Barbaros Hayrettinpaşa'da kılınan cenaze namazının ardından da Zincirlikuyu Camii'ne toprağa verilecek. 1957'de aslında kariyerine başlamıştı. Kara Günler'in filmiyle sinemaya atılmıştı. Akabinde en çok bilinen filmler arasında Samanyolu, Şafak Bekçileri ve Altın Çocuk gibi yapımlar vardı.
1: Buse, teşekkür ediyorum sana. Cemil Tugay'ın bir açıklaması var. Göksel Arsoy'a veda cenaze törenini getiriyorduk. Bir açıklamaya bakalım.
3: Hayırlısı olsun yani. Herkes doğru bildiğini yapacak.
4: Çok duygusal bir konuşma yaptınız efendim. Kimsesizlerin kimsesi olmak vurgusu çok dikkatleri çekti. Biraz açabilir misiniz bize bunları? Hislerinizi alabilir miyiz bu bağlamda?
3: Bu sözler Cumhurbaşkanımıza ait. Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği sözler. Ben o sözleri ilk duyduğum zaman çok etkilenmiştim. Biliyorsunuz Atatürk'ün de yani Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diye bir ifadesi var. Yani AK Parti'nin Cumhuriyet'in mirasını taşıdığına dair bir ifade olduğunu düşünüyorum. O nedenle benim için çok değerli oldu ve ifade etmek istedim.
5: Tamam. Teşekkür ederim.
6: Çok hayırlı olsun. Sağ olun.
3: İzmir'imiz hayırlı olsun.
6: Başkanım hayırlı olsun.
1: Sorularını yanıtladı. Kimsesizlerin kimsesi ifadesine bir kez daha vurgu yaptı. Tekrar Buse Deviren'e kulak verelim.
2: Evet, söylediğim gibi 1957 yılında Kara Günler'in filmiyle aslında anılmaya başlanmıştı. Akabinde Samanyolu, Şafak Bekçileri ve Altın Çocuk aslında lakabı olan bir filmde de yer almıştı. Bugün biz buraya geldiğimizde de Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı pilotları gördük. O pilotların neden burada olduğunu sorduk. Şafak Bekçileri filmini biliyorsunuz aslında Göksel Arsoy'un yine orada da bir pilotu canlandırıyordu kendisi. Aslında Ah de Vefa için onlar buradalar. O filmde Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapan pilotların hayatını, görevlerini ve yaşadığı zorlukları ve bir aşk hikayesi anlatılmıştı. Bugün de o pilotlar, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı pilotlar da o filmin çekilmesine bir ahde vefa göstermek adına bugün usta ismin cenazesine katıldılar. Göksel Arsoy'un şu anda cenazesinin naaşı araca bindirildi. Zincirlikuyu Camii'ne götürülecek ve toprağa verilecek. Çok uzunca sürelerde hem sahnede yer aldı hem sinemada yer aldı. Bunun yanı sıra yapımcılık da yaptı. Yakınlarıyla konuştuğumuz zaman aslında şunu söylediler onlar da, evet sinemadan bir para kazandı ama yapımcı olarak da tekrardan Türk sinemasına, Yeşilçam'a bir kez daha hizmet etti. Çok yönlü bir karakteri olduğunu söylüyorlar. Bugün de çocukları, ailesi, işte sevenleri bu alanda, ki aynı sahneyi paylaşan isimler de buradalar. Evlatları şunu söylediler: 90 yaşında vefat etti. Hiçbir hastane yüzü görmedi, doktor yüzü görmedi. Evinde huzur içinde canını yaradana teslim etti şeklinde açıklama yaptı. Evlatları şimdi cenazesi buradan Barbaros Hayrettinpaşa Camii'nden ayrılarak Zincirlikuyu mezarlığına götürülecek ve toprağa verilecek. Biz de bir kez daha Yeşilçam'ın usta ismine Allah'tan rahmet diliyoruz.
1: Evet, çocukluğumuzun unutulmaz yüzleri birer birer gidiyor. Göksel Arsoy'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Nur içinde yatsın, sevenlerine sabır diliyoruz. Bir başka canlı yayın noktasına gidelim. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar çıktı. Arzu Kaya'dan hemen öğrenelim. Arzu.
7: Evet, tüm sanıkların tutukluk halinin devamına karar verildi Serap Belet öncelikle, ki dün mütalaa verilmişti. Mütalada Cumhuriyet Savcısı sanıkların tahliyesi noktasında bir mütalaa vermişti ama mahkeme heyeti tüm sanıkların tutukluk halinin devamına karar verdi. Aslında bugün biz hükme ilişkin bir karar da bekliyorduk. Ancak sanık katil zanlısının avukatı mütalaya karşı süre istedi ki, çünkü müebbet hapis cezası istenmişti. Bu kapsamda mütalaya karşı süre istenmesinin akabinde mahkeme heyeti mütalaya karşı savunmaları aldı. Sanıkların beyanlarını aldıktan sonra da ara kararını açıkladı. Ama duruşma biraz gergin geçti. Çünkü Kubilay'ın ailesi mütalaya Teala'ya karşı tepkiliydi. Öncelikle sanıkların üst hatten cezalandırılmasını istedi. Benim çocuğumun katillerini buradan çıkarmayın şeklinde ifadeleri oldu. Duruşmada sanıklar da ifade verdi. Onlardan bir tanesi türkücü İzzet Yıldızsan'dı. Herhangi bir şey söylemek istemiyorum, beraatimi talep ederim dedi. Şarkıcı Aleyna Kalarcıoğlu, ki kendisini müebbet hapsi isteniyordu, mütalaa kapsamında bir yıla kadar hapsi istendi. Ve ben gerçekten cezaevinde kötüyüm. Sevdiğim insanı kaybettim. Hakkımda yalan yanlış haber çıkıyor ve tek isteğim benim o gün olay yerinde köpeğimi almaktı ama bir anda kendimi yangının içerisinde buldum dedi. Katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu, ki ifadesi önemliydi. Kendisi herhangi bir şekilde öldürme kastı olmayarak olay yerine gittiğini söyledi. Caydırıcı olması için eline silah aldığını iddia etti. Parmağım bile tetikte değildi, ben ateş etmedim, Allah şahittir şeklinde bir ifade kullandı. Tabii bu ifadelerin ardından mahkeme heyeti başkanı beyanları aldıktan sonra tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı da karara açıklanması için 16 Ekim tarihine erteledi Serap Belet.
1: Arzu Kaya, çok teşekkürler. 7 Ekim'deyiz. 16 Ekim'e ertelendi duruşma. Şimdi İstanbul Boğazı'ndaki kaza ile devam edelim. Vaniköy sahilinde bir yolcu vapuru yalıya çarptı. Yalı da bir süre önce, yalı da yaşamak kolay değil. Bir sürü derdi var. Derdi bitmiyor diye bunu ifade eden Derin Mermerci'nin yalısı olunca o da viral oldu. O ifadeleri de çok konuşulmuştu. Bugün vapur yalıya çarpınca yine gündem oldu. Şimdi İrem Şimşek'i gördünüz Üsküdar'da. Nasıl bir hasar var? Ağırda darbe almış görünüyor yalının bahçesi, iskelesi. Aktarır mısın bize İrem?
8: Serap Belet, senin de belirttiğin gibi dün akşam 23.30 sıralarında Vaniköy sahilinde Derin Mermerci ailesinin yalısına bir yolcu vapuru çarptı. Kazada yaralanan olmadı fakat yalının rıhtımda bulunan iskele kısmında bir hasar var. Aynı zamanda vapurda da hasar var. Dün akşam saatlerinde gerçekleşti kaza. Yolcu vapuru İstanbul Boğazı'nda tur düzenliyordu ki vapurda yolcular da vardı kaza esnasında. Aynı zamanda Mermerci ailesi de yalıdaydı. Derin Mermerci kazanın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda kaza esnasında evde ailesiyle birlikte olduğunu, çok korktuklarını dile getirdi. Fakat yaralanan olmadı. Çünkü vapur önce kendi rotasından şaşarak aslında yalının önünde bulunan tekneye çarptı. Ardından teknenin ardındaki iskeleyi yıkarak evin rıhtımına girmiş oldu. Elbette yalıyla, bu tip yalılarda rıhtımla evin arasında mesafe olduğu için sadece iskele kısmında bir hasar söz konusu. Şu anda zaten Fatih Mehmet Coşkun drone, Habertürk drone kamerasıyla birlikte ekranlarınızda getiriyor son durumu. Yalı dediğim gibi Mermerci ailesine ait. Kazanın ardından Derin Mermerci emniyete ifade verdi. Fakat kazanın neden gerçekleştiği henüz açıklanmadı. Aslında İstanbul Boğazı'nda biz bu tarz kazalara daha önce de şahit olduk bir yandan. Örneğin bu sene Nisan ayında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na geçen bir gemi Yeniköy'de bir yalının yalıya metreler kala karaya oturmuştu. Bu tarz kazalar Boğaz'ın dar geçitli ve dünyanın en zor su yollarından biri olması sebebiyle gerçekleşebiliyor. Fakat dün akşam yaşanan kazanın neden gerçekleştiği henüz açıklanmadı. Dediğim gibi yalıda sadece iskele kısmında küçük bir hasar söz konusu. Yaralanan yok. Üsküdar sahilden size son gelişmeleri aktardık. Söz sizde Serap Belet.
1: İrem Şimşek'e teşekkür ediyoruz. Müthiş bir güzellik tabii. Boğaz'ı da böylece bir kez daha görmüş olduk. Şimdi İstanbul'da evet bu kadar güzel, muhteşem bir şehir ama çok kalabalık, çok fazla yapı var, çok fazla araç var ve o araçlara otopark yok. İnsanlar kimi semtlerde dakikalarca kendine bir otopark yeri arıyor. Bazı apartmanların kendi otoparkı var. Bu bir avantaj ama bu sefer de yetersiz kalıyor park yerleri. Komşular arasında, ev sahibi kiracı arasında bu park yeri benim kavgası sık sık yaşanıyor. Burada bir çerçeve var mı? Bir apartman sakini park yerini süresiz işgal edebilir mi? Elbette edemez ama bu konuya biraz yakından bakalım Dilara Acıbelek'in haberinde.
9: Bizim binamızda 11 daire var. Otoparkımızda sınırlı sayıda kullanıyoruz. İlk gelen girebiliyor.
0: Otoparka önceden giren yeri kapıyor. Yer bulamayan bu kez aracını sokağa park ediyor. Bu telaş artık apartman sakinlerini bile karşı karşıya getirdi. Peki çözüm ne? Apartman sakini burası benim deyip hak talep edebilir mi?
10: Sitelerimizin, apartmanlarımızın ana, temel, uyulması gereken kurallar bütünü olan, tabiri caizse anayasası olan yönetim planına bakacağız.
7: Tütün apartmanında 11 daire bulunuyor. Ancak otopark alanında maksimum 6 araçlık yer var. Peki kiracılar ve ev sahipleri hangi kurala göre araçlarını park edecek?
0: Avukat Şeref Kısacık'a göre burada da önemli olan yönetim planında ne yazdığı. Ancak bazı bina sakinleri kuralları kendine göre uyarlamakta ısrarcı. Birçoğu da ben ev sahibiyim deyip park yerinin kendisine ait olduğunu söylüyor. Hatta işgal ediyor.
9: Mesela şuradaki araç sabit Kenan abinin. Hiç çıkmıyor. Buradaki araba da sabit. Geri kalan 3 kişi daha geliyor.
10: Aylarca park edip gidemezsiniz minibüsünüzü, karavanınızı. Günlük kullanıma yetmiyorsa günlük kullanım için olmalıdır. Bunun da yönetim planıyla belirlenmesinde fayda var.
0: Ve bir başka tartışma konusu. Otoparkı kullanmayan bina sakini aidattan düşsün diyebilir mi?
10: Benim aracım yok, yararlanmıyorum. O nedenle daha az aidat ödeyeyim diyemez.
1: Bugün 7 Ekim ve bu 3 yılda 7 Ekim'den sonra aslında o coğrafyada Gazze'de onlarca yıldır devam eden haksızlık, işgal, ölümler ne yazık ki bunlar bir soykırıma evrildi, dönüştü. On binlerce insan hayatını kaybetti, on binlerce çocuk. Son 3 yılda çekilen fotoğraflarla bu 3 yıla bakalım yıkımın ortasında hayata tutunmaya çalışan insanların neler yaşadığına ardından konuklarımla 7 Ekim'i 3. yılında konuşacağız.
11: Tarih 18 Ekim 2023. İsrail El Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırının sabahında doktorlar 500'den fazla sivilin öldüğünü duyurdu. Tarih 23 Ekim 2023. İsrail Gazze'yi ağır bombardımana tuttu. Saldırıların 17. gününde Filistinlilerin çaresizliği kadraja yansıdı. Tarih 10 Kasım 2023. Yakıt sıkıntısı nedeniyle hastanelerdeki jeneratörler çalışmayı durdurdu. Karanlığa gömülen doktorlar ameliyatları el fenerleriyle yaptı. Tarih 17 Ağustos 2024. İsrail tahliye emirleri verdi. Filistinliler defalarca göçe zorlandı. Tarih 13 Eylül 2024. İsrail yardım girişini engelledi. 6 aylık bebek ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tarih 10 Ekim 2024. Filistinli çocukların eğitimi aksadı. Her şeye rağmen öğretmenler yıkılan binalarda eğitim vermeye çalıştı. Tarih 23 Ocak 2025. Yağmur nedeniyle çadırlar su altında kaldı. Her tarafı suyla dolan kampta hareket etmek zorlaştı. Tarih 23 Nisan 2026. İsrail'in ablukası gıda yetersizliğine neden oldu. Açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtımı yapıldı.
1: Konuklarım var. Stüdyomuzda Habertürk Dış Haberler Müdürü Gizem Özsün yanımda. Gizem hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Ve İran Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan da uzaktan konuğum. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar.
12: Merhabalar Serap Hanım. İyi günler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Önce 3 yıl sonra neredeyiz? 3 yılın sonucuna bir bakalım istiyorum. Gizem sen de bize aktarır mısın bu 3 yılda? 3 yıl bu arada nasıl da çabuk geçti ama oradakilere kim bilir nasıl geçti tabii ki.
13: Elbette öyle. Hakikaten 3 yıldır orada yaşanan acıyı anlatacak artık kelime bulamıyoruz aslında. Yani fotoğraflarla anlatmaya çalışıyoruz, sayılarla anlatmaya çalışıyoruz. Hiçbiri tabii ki karşılığını bulmuyor. Doğru. Fakat yani yine de tabii ki bunu dile getirmekten başka çaremiz yok. Çünkü 3 yılda 74.243 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediyoruz. Bu gerçekten korkunç bir rakam.
1: Korkunç.
13: İşin kötüsü ve daha da korkunç olanı belki ateşkese rağmen tüm bunların devam ediyor olması. Şimdi geçtiğimiz yıldan bu yana tam ne noktadayız dediğinde hakikaten şu anda ateşkes noktasındayız. Geçen seneden bu yana
1: evet.
13: İlk kez ateşkes varken bir yıl dönümüyle tekrar bu olayın karşılaştık ama nasıl bir ateşkes? Yani İsrail'in ateşi kesmediği bir ateşkes. Her gün can kayıplarının devam ettiği. Geçen yıldan bu yana ateşkese rağmen hayatını kaybedenlerin sayısının 1462 olduğu bir ateşkes. Hı hı. Dolayısıyla geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler raporları da bunu gösteriyor ki evet belki o gördüğümüz korkunç hava bombardımanı durdu ama ne saldırılar sona erdi ne oradaki yıkım sona erdi. Bugün İsrail hala oraya topçu ateşi de açıyor, kara operasyonlarını da sürdürüyor. Hala boş binaları patlatmaya devam ediyor. Hamas'ın bize saldıracağı gerekçesiyle biz saldırı düzenledik diye saldırılar duyuruyor her gün ve her gün bu can kayıplarını duymaya devam ediyor.
14: Bu arada mesela şu bilgi, 46 bin çocuk yaralandı, 11 bin ampute edildi. Yani kolunu, bacağını, belki kollarını ve bacaklarını kaybetmiş binlerce çocuk ve binlerce var. İnsan var. Yani onlar tabii bu can kayıplarının ardında kalıyor ama 100 binden fazla insan yaralandı ve çok ağır yaralanmalar bunlar bombayla ve yıkımla.
13: Öyle ve bazıları belki de ampute edilmeyebilirdi. Yani tedavi görebilirdi. Fakat bunun da önünde büyük bir engel var. İsrail ablukası. 2 milyon insan abluk altında yaşadığı için içeriye ne bir tıbbi yardım malzemesi girebiliyor, ne bir hastane var doğru düzgün tedavi hizmeti gören, ya ne de yaralıların dışarı çıkmasına izin veriliyor. Tam bir ablukadan bahsettiğimiz için. İşte bu çocuklar hakikaten hani geleceğin umudu olan çocuklar, bir tedaviye dahi erişemedikleri için senin de aktardığın gibi 11 bin ya kolunu ya bacağını kaybederek ya açlıktan hayatını kaybederek hakikaten artık anlatmakta zorlanıyoruz. Yani kendi bazı görüntüleri ekrana da yansıtamıyoruz. Hı hı. Sadece bu acıyı anlatmaya çalışıyoruz bu şekilde.
14: Onun yanında şöyle bir sıcak banyoya kaç kişi girebildi orada? Yani o barakalarda yaşıyorlar değil mi? Temel ihtiyaçları tabii düşünelim. Ki. Bu trajedinin yanında daha sağlıklı yaşam şartları bile. Yani iki, bir gün 5 saat suyumuz kesilse, elektriğimiz kesilse biz şikayetçiyiz. O insanlar orada korkunç şartlarda en temel hijyen şartlarından uzak yaşıyorlar en başta. Zaten.
13: Aynen öyle. Değil yıkanma, içme suyuna dahi ulaşamadıklarını da söyleyelim. Tabii. Yani içme suyu da bulamıyorlar. Hatırlarsınız belki denizden bidonlarla su toplanan çocukların görüntülerini. Yani şu an bugün içme suyu yok. Kış geliyor. Dördüncü kez o derme çatma çadırlarda sular altında kalacak belki pek çok sayıda kamp. Çünkü bunu görüyoruz her kış. Yine korkunç günler bekliyor Gazze'lileri. Çok küçük bir alan. Yani 365 kilometre karelik bir alan. Üçte ikisini İsrail'in işgali altında tuttuğu, yani 2 milyon insanın küçücük bir alana sıkıştığı bir yerden bahsediyoruz.
14: Tam getirdiğin yerden hemen doçent doktor Serhan Afacan'a sormak istiyorum. Sizle defalarca konuştuk bunu. En son ateşkesin ardından da işte böyle hatlar çizildi. Önce bu turuncu hattın ben gerisine geleceğim. Şu tamamlanırsa bunun da gerisine geleceğim. 7 Ekim'in öncesine geleceğim ama bir şey yok. Yani buna vurgu da yapılıyor ama ne yazık ki değişmiyor. Ateşkesin sonuçlarını niye alamıyoruz? Hem bu cinayetler, insanların öldürülmesiyle ilgili saldırılar, hem de geri çekilmiyor İsrail.
12: Şimdi neden alamadığımız oldukça aşikar bence Serap Hanım. Çünkü karşımızda soykırım işleyen ve bu soykırımı güvenlik gerekçesiyle işleyen bir devlet var. Ya da kendine devlet diyen ve sürecin ilk başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade ettiği gibi esasen örgüt gibi davranan bir yapılanma var. Hatırlayalım, geçtiğimiz aylarda ABD Başkan Yardımcısı Vance bile bu noktaya temas etti. İsraillere dönük bir eleştiride bulunurken dedi ki daha fazla insanı öldürerek daha fazla güvenli hale gelemezsiniz. Ama İsrail'in tam olarak inandığı bu. Şimdi buraya geldiğimiz noktada zaten işin insani dram boyutunu çok net ne yazık ki gördük, aktardınız. Gizem Hanım da ayrıntıları paylaştı. Görüntüler gözümüzün önünde ve maalesef bütün bu vahşet zaten gözümüzün önünde cereyan etti. Etmeye de devam ediyor. Bir şey bitmiş de değil. Başka gündemler belki bunun üzerine bindi ama oradaki vahşet olduğu gibi devam ediyor. Şimdi Biden bunu bitirmeye çalışmıştı. Hazırlıyor. Hatırlayalım 2025 yılı Ocak ayında. Daha sonra geçtiğimiz yıl bu defa 2025'in sonuna doğru biliyorsunuz Eylül ayında ABD'nin mevcut başkanı Trump bir açıklama yapmıştı. Bir barış planından bahsetmişti. Hatta hatırlayalım Ekim ayının ortasında Şarm-ı Şeyh'te Mısır'da liderler, Türkiye Cumhuriyeti lideri dahil, elbette Trump dahil, ev sahibi sıfatıyla Sisi vardı, Katar vardı ve birçok devlet lideri vardı. Bir araya gelmişlerdi. O noktada da umutlar biraz yaşarmıştı. Doğru. Çünkü ateşkes
14: tabii.
12: ateşkes vardı orada. İşte Hamas'ın bir takım yükümlülükleri yerine getirmesi vardı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi İsrail'in tedrici olarak oradan çekilmesi gibi şeyler vardı. Bu da gerçekleşmedi. Şimdi bu neden gerçekleşmedi konusunun yapısal cevabı bence İsrail Devleti'nin genel tutumudur. Ama bir de bunun konjonktürel içinde bulunduğumuz koşullarla ilgili bir tarafı var. İsrail biliyoruz ki Serap Hanım seçime gidiyor. Bir şey kalmadı. 20 Ekim'de bir seçim var. Kesinlikle ve kesinlikle Netanyahu bu seçime bir tür taviz vermiş olarak gitmek istemedi. Bu taviz baskısı kimden gelirse gelsin. Hatta şimdi seçimleri takip ediyoruz ibretle. Çünkü Gazze'yi ilgilendiren boyutu var. Batı Şeria, İran'ı, diğer tarafları söylemiyorum bile. Adaylar arasında kim daha vahşi olacak yarışı var. Yani kimse şöyle söylemiyor. Biz acaba yanlış yapmış olabilir miyiz? Evet. Öldürmememiz gereken insanı öldürmüş olabilir miyiz? Gibi bir tartışma yok. Yani Netanyahu'yu eleştirenler dahi ki bunlar kontrolden çıkmış, şuurunu yitirmiş kamuoyu, İsrail kamuoyunun büyük bir bölümü de dahi şöyle eleştiriyorlar. Sen gerekli adımları atmadın. Evet, eleştirinin bir boyutu da 7 Ekim, 3 Ekim mi? 7 Ekim'i engelleyebilirdin, engelleyemezdin tartışması var. Ama onun ötesinde olduktan sonra sen daha sert davranmalıydın tartışması var bir taraftan. Dolayısıyla İsrail Devleti'nin davranış tarzı ve içinde bulunduğumuz konjonktür ABD'den gelen tazyiklere rağmen İsrail'in bir şekilde vites düşürmemesine neden oldu. Bu katliamı olduğu gibi devam etmesine neden oldu. Hatırlayalım, geçen sene biz ne konuşuyorduk bu zamanlar Serap Hanım? İşte 3 tane tır mı geldi, 5 tane tır mı geldi? Bunun içinde ekmek mi var, buğday mı var?
14: Bir de Gazze'nin inşasını konuşuyorduk. Bu arada 2-3 dakikamız kaldı hocam. Bir de sıcak gelişmeye gideceğiz. Gazze inşa edilecekti ve işte kişisel ihtiyaçlar da, insanların sağlık ve diğer ihtiyaçları, gıda. Orada nerede şu anda Gazze? Aynı şekilde o enkaz duruyor mu? Bazı şeyler başladı mı?
12: Şimdi çok ayrıntıya girmeyeyim ama biliyorsunuz uluslararası kurum ve kuruluş tarafından açıklama yapıldı. 10 yılları bulacak, neredeyse 20 yılı bulacak bu enkazın kaldırılması. Yani mevcut durumda eğer hızlı bir şekilde oraya adım atılmazsa. Dolayısıyla yanında bile değiliz. Zaten insanlar şu an hala can derdinde. Yerinden yapılanmadan falan yanında bile değiliz. Şu an İsrail o süreci tamamen akabete uğrattı.
14: Evet, ne yazık ki. Gizem, bundan sonra yani seçim sonrası ne yönde gider? Yani seçime kadar taviz vermiyor ama seçimden sonra da gene Netanyahu olursa başbakan, tekrar Gazze'yi hedef alan şiddetli bir saldırıya mı geçer?
13: Netanyahu hemen hemen her hafta operasyonların süreceği yönünde mesajlar veriyor. Hamas'a karşı da, Hizbullah'a karşı da. Ve maalesef daha çok değil, bir gün önce de yine İsrail ordusunu yüksek alarma geçirdi. Savunma Bakanı Katz, Hamas'tan bir saldırı olabilir yeniden tehdidi gerekçesiyle. Bu elbette onlar için büyük bir koz olarak artık her gün öne sürülmeye başladı. Hamas'ın bir saldırı hazırlığı var. Biz buradan çekilemeyiz. Biz buraya daha çok saldırı düzenlemeliyiz gibi. Maalesef bu şiddetin azalmayacağını gösteriyor bize bu açıklamalar. Umarız daha fazla tırmanmaz ama hakikaten çok önemli bir soruydu. Bundan sonra ne olacak? 61 milyon tonluk bir enkazdan bahsediyoruz orada. Ve o enkazın altında da 8 ila 10 bin insandan bahsediyoruz. Doğru. Aynen. Doğru. Yani o enkazın kaldırılmasının da yine en az 8 yıl sürebileceği belirtiliyor.
14: Küçücük yerde değil, geçenlerde bir baba 2 yıl sonra çocuklarını buldu.
13: Öyle.
14: Yani o tabii
13: ve hala binlerce aile bekliyor.
14: Sağ bulması muhteşem tabii ki. Ama yani cenazesini bulamayan da var. Yani bu geçen 3 yıl içinde hala kaybının nerede olduğunu bilmeyen insanlar var orada.
13: Var ve bekliyorlar ve böyle giderse maalesef çok uzun seneler daha beklemeye devam edecekler. Aslında Barış Kurulu dedi Serhan Bey de, Barış Kurulu'nun bir yeniden yapılanma, yeniden inşa planı vardı ama İsrail bunu da sekteye uğratıyor. Evet. Hamas'ın silahsızlanmasını öne sürerek, hakikaten onun da önüne geçerek, bağımsız soruşturma taleplerinin de önüne geçerek hemen hemen her gün farklı bir şekilde bunun önüne geçtiğini söyleyebiliriz.
14: Bir 30 saniyemiz kaldı Serhan Hocam, o yüzden size soru sormadan bırakayım. Bir de şunu seslendireyim, 201 bin bina hasar aldı, 134 bin bina tamamen yıkıldı ve altyapının %90'ı da tahrip edildi. Seslendirelim izleyicilerimize, 1 milyon 900 bin sivil de yerinden edildi. Buyurun lütfen son birkaç cümle için.
12: Yani ortada bir vahşet var. Bu vahşetin bir an evvel durdurulması lazım. Ne yazık ki seçimlerin burada bir dönüm noktası olacağına ilişkin hiçbir umudumuz yok. Bunu çok net bir şekilde söyleyelim. Artık İsrail'in davranışı Gazze'nin Batı Şeria'nın ötesine geçen bölgesel, hatta bence küresel bir güvenlik problemine de dönüştü. Dolayısıyla iş İsrail'in inisiyatifine bırakılırsa buradan daha iyiye değil daha kötüye gideriz. Ben uluslararası toplumun seçimlerde Netanyahu'nun defolması yaptığını beklediği kanaatindeyim. Açık konuşayım. Çok evet, açık keşke, ifade doğru. Bunu söylüyorum. Eğer
14: ama yerin hani beterin beteri var gibi bir şey var İsrail'de. Daha beteri de mutlaka gelmesin inşallah.
12: Kesinlikle ben daha az tolere edileceği kanaatindeyim İsrail'in. Amerika Birleşik Devletleri gibi sürecin peki. Suç ortaklarından biri tarafından dahi.
14: Peki doçent doktor Serhan Afacan sağ olun hızlıca yanıtladığınız için. Gizem Özsün çok teşekkür ediyorum. Çünkü sıcak bir gelişme var fon soruşturmasında. Önemli günlerdir konuştuğumuz konu eski bakan Fatma Betül Sayan Kayar ile eşi ifade verecekler bu son krizle ilgili. Emre Aytekin'e hemen kulak verelim.
15: Serap Belet İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasındaki yaşanan bu yeni gelişme kapsamında İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın bugün şüpheli sıfatıyla ifade vermeleri bekleniyor İstanbul Adliyesi'ne giderek. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun da bu iki kişi hakkında SPK kanunu kapsamında suç duyurusunda bulunması da bekleniyor. Hatırlatalım, soruşturma kapsamında daha önce İlyas Kaya ve Fatma Betül Sayan Kaya bu iki ismin hesapları dondurulmuştu. Kaya ailesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi kapsamında bir başvuruda bulunmuştu. İlgili bankalar bu başvuruyu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sordu. Bir başsavcılığa görüş soruldu. Bu görüşün ardından da savcılık TMSF'nin isteğine bağlı iade hesabına ödeme yapılmasına izin vermişti geçtiğimiz gün yaşanan gelişmede ve bugün de yeni gelişmeyle birlikte bu iki ismin İlyas Kaya ile Fatma Betül Sayan Kaya'nın bugün şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınması bekleniyor.
14: Evet, mali boyutu bir yana hukuki boyutu nasıl işleyecek merakla sorulan bir soruydu. Şimdi bu haber geldi. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifade verecek. Biz noktalıyoruz bu sıcak gelişmeyle gün ortasını. Ayşe Süberker haber hattı da saat başında karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinde dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 7 Ekim Çarşamba, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve önemli ve çok dikkat çekici bir gelişme, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi fon soruşturması kapsamında ifade verecek. Bu haber yeni ulaştı. Haber merkezlerine detayları Gizem Türemen aktaracak. Seni dinleyelim.
1: Ayşe Süberker, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturması Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişmeden bahsediyoruz. Son dakika bilgisi olarak paylaşalım. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya savcılığa çağrıldı, ifade vermek üzere. Bugün önümüzdeki dakikalarda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelecekler ve şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verecekler. Biz de takip ediyor olacağız. Yine bu konuya ilişkin adli kaynaklardan gelen bilgiye göre SPK'nın sermaye piyasası kanunu kapsamında ilgililer hakkında, yani Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği de belirtiliyor. Onu da takip ediyor olacağız. Hatırlayacaksınız, fon soruşturması kapsamında her iki ismin hesapları dondurulmuştu ve TMSF bünyesinde açıklanan gönüllü geri ödeme için başvuruda bulunmuşlardı. Savcılıktan geri ödeme yapmaları konusunda onay çıktı. Bu gelişmenin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yaptı. TMSF bünyesinde gönüllü iadeler için

özel bir hesap açıldığını ve şimdiye kadar 5 kişinin de bu hesaba geri ödeme yaptığını açıkladı. Ama şunu da ekledi Bakan Gürlek, zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebidir. Ama bu dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Zararı giderenler hakkında işlem yapılmayacak algısı yanlıştır. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacaktır açıklamasında bulunduğu Adalet Bakanı. Bugün fon soruşturması kapsamında ki kaç tutuklu var? 85 şüpheli tutuklandı. Şimdiye dek 206 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 83 şüpheli adli kontrol uygulandığını biliyoruz ve dosyada 23'te firari var. Bu son dakika bilgisi olarak bugün fon soruşturması kapsamında hesapları dondurulan

0: ispatıyla ifade verecekler. Biz de takip ediyor olacağız. Tüm gelişmeleri aktaracağız.
1: Pekala Gizem Türemen, kolay gelsin. Gelişmeleri alacağız adliyeden. Şimdi AK Parti milletvekilleriyle yasamayla açılış toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde de fon soruşturması vardı. Gereken adımları atıyoruz. Piyasalarımız açgözlü parazitlerden arınacak dedi.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna da vaziyet ediyor. Büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları peyderpey atıyoruz. Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir. Bizim de bir harekat planımız, bizim de bir takvimimiz var. Sabır ve kararlılıkla bu planı adım adım, hamle hamle hayata geçireceğiz. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağımızdan kimse kuşku duymasın. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır.
1: Sıcak ve kötü bir gelişme var. Yine İstanbul Esenyurt'taki bir okuldan bıçaklı saldırı haberi geldi. Detaylarını bize Alihan Tok anlatacak. Seni dinleyelim.
3: Evet, öğle saatlerinde Esenyurt'ta Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde meydana geldi olay. Ve ilk bilgilere göre öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bu kavgada bıçak kullanıldı ve ilk belirlemelere göre iki öğrenci yaralandı. Birinin de durumunun ağır olduğu belirlendi. Burada tabi bu saldırıyı gerçekleştikten hemen sonra, bu saldırı, bu kavga çıktıktan hemen sonra olay yerine polis ekipleri intikal etti. İçerideki öğrenciler de hemen tahliye edildiler ve daha sonra o ağır yaralanan öğrencilerden biri hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri okulda ve çevresinde geniş güvenlik önlemi almış durumda. Okul bahçesi boşaltıldı ve burada daha önceden bu kavgayı ilk çıkaran kişi gözaltına alındı. Saldırıyı yapan öğrenci gözaltına alındı ve o ağır yaralanan öğrencinin durumu şu anda tedavi altında, hastanede tedavi altında, ama polis ekipleri de okulu boşaltmış durumdalar. Çevresinde de geniş bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Esenyurt'ta Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir kişi ve iki öğrenci, yani toplamda üç öğrenci arasında bu kavga çıktı ve öğrencilerden biri bıçak kullandı, iki öğrenci yaraladı, birinin de durumu ağır.
1: Pekala Alihan Tok aktardı. Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci iki öğrenciyi aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakladı haberi geldi. Yaralılardan bir öğrencimizin durumunun ağır olduğu belirtildi. Hastaneye kaldırıldı öğrenciler. Saldırgan gözaltına alındı. Okulda tahliye edildi. Dileriz iki gün önceki gibi yine kötü bir haber gelmez. Şimdi Cumhurbaşkan Yardımcısı Yılmaz bugün fon düzenlemesine ilişkin genel kurulu mecliste genel kurulu bilgilendirilecek. Peki neler biliniyor düzenlemeye dair? Ne zaman başlayacak konuşması? Cevdet Yılmaz'ın, Buse Gençlik bize anlatacak. Seni dinleyelim.
4: Ayşe Süberker, birazdan Meclis Genel Kurulu'nun açılması bekleniyor. Çünkü şu dakikalarda Meclis Başkan Vekili Celal Adan ve Nöbetçi Grup Başkan Vekilleri bir danışma kurulu toplantısı

0: yapıyor. Aslında toplantının yapılma sebebi de bir yandan birazdan genel kurulda yapılacak o bilgilendirme. Danışma kurulu toplantıları bu tarz toplantılar öncesinde gündemi belirlemek adına da yapılan teknik toplantıları, aslında ayaküstü yapılan toplantılar olarak da biliyoruz biz bu toplantıları. Çünkü muhalefetin bazı talepleri var. Meclisin genel kurul gündeminde de yer aldığı o öneriler, araştırma komisyonu kurulmasına dair muhalefet bu önerilerin Cevdet Yılmaz'ın konuşması öncesinde genel kurul gündemine alınmasını talep ediyor. Bu nedenle de bir uzlaşı yoktu dakikalar önce. Danışma kurulu toplantısının önce de toplantıya giren isimlere sorduk. Bu nedenle de önce gündem dışı konuşmalar mı yapılacak, muhalefetin önerileri, önergeleri mi ele alınacak net değildi. Ama son durum şu şekilde: genel kurulu açılır açılmaz artık Cevdet Yılmaz'ın kürsüye çıkarak o bilgilendirmeyi yapması bekleniyor toplantının tamamlanmasının ardından. Peki Cevdet Yılmaz neler paylaşacak, neler anlatacak? Fon soruşturmasına dair son bilgileri kamuoyuyla paylaşacak ve genel kurulda bu konuşmada canlı olarak ekranlara getirilecek. Yani basına açık olarak bir bilgilendirme yapılmış olacak. Bu konuşmasının ardından da Cevdet Yılmaz'ın, şuna not düşelim ki, Merkez Bankası Başkanı da dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi ve Merkez Bankası kanuna göre yapılan düzenli bilgilendirmeler arasındaydı bu bilgilendirmelerde. Karahan'da fonlardan çıkışlar noktasında son dönemde Türk Lirası mevduata yönelim olduğunu ifade etmişti. Cevdet Yılmaz'a fon koordinasyon kurulunda alınan son tedbirler ve bundan sonraki aşamada belirlenen o yol haritası ve bu fon soruşturmasında son durum nedir? Piyasalardaki gelişmeler nelerdir? Bu konulara dair ayrıntılı bilgi vermesi bekleniyor. Cevdet Yılmaz'ın konuşmasının ardından da bir soru cevap yapılmaması öngörülüyor şu an için. Son bilgi bu yönde. Bir yandan da meclisin gündem başlıkları arasında tabii fon soruşturmasına ilişkin gündemdeyken bir de bir kanuni düzenleme yapılacak. AK Parti bunun için 10 maddelik bir kanun teklifi verdik. Genel kurulda Cevdet Yılmaz'ın konuşmasında gruplar da söz alacak. AK Parti adına konuşacak isimler arasında Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Tüksel de yer alıyor. Yine AK Parti adına konuşacak bir diğer milletvekili ise Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, CHP adına ise Grup Başkanı Faik Öztürk ve CHP'li Milletvekili Cevdet Akay söz alacak isimler arasında. Gruplar adına da 30'ar dakikalık sözler verilecek. Şüphesiz milletvekilleri hem bu soruşturmaya ilişkin, son duruma ilişkin görüşlerini belirtecek. Bir yandan da meclise sunulması beklenen kanun teklifi var. 10 maddelik o kanun teklifiyle 1 milyon liranın altında yatırımları bulunan yatırımcılara nasıl bir ödeme yapılacak? Bunun yasal çerçevesi belirlenecek. Bir de atılan ilave adımlar, fon koordinasyon kurulunun aldığı kararlar, bunların hukuki çerçevesi belirlenmiş olacak. 1 milyon liranın altındaki yatırımları olanlara peki nasıl bir ödeme yapılacak? Kanun teklifine göre, edindiğimiz bilgiye göre 1 milyon liranın altındaki yatırımlar için TEFE TÜFE ortalaması alınacak ve bu alınacak ortalamada ana paranın üzerine eklenecek ve böylelikle yatırımcılara yapılacak ödeme miktarı ortaya çıkmış olacak. Bu ödemelerin de bu ay içerisinde yapılması bekleniyor ama 1 milyon liranın üstündeki yatırımlar içinse şu an için öncelik sıralamasında değil bu yatırımcıların ödemeleri. 10 maddelik kanun teklifi dedik. Ekim ayı içerisinde de yasalaşması bekleniyor ama bu ödemeler yapılması için kanuni düzenlemenin, kanun teklifinin kabul edilmesi beklenmeyecek. Ödemeler peyderpey nakite çevrildikten sonra bu varlıklar yatırımcıların hesaplarına yatırılmaya başlanacak. İşte tüm bu gelişmelere dair birazdan da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kürsüden mesajlar vermesini bekliyoruz. Gruplar adına yapılacak konuşmalardan sonra da Meclis Genel Kurulu kendi gündemini görüşmeye başlayacak. Danışma kurulunun toplantısının bitmesinin ardından da artık genel kurulun açılması bekleniyor. Son durum bu şekilde Ayşe Süberker.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Buse Gençürk. Şimdi mecliste bu bekleniyor. Diğer yandan Ankara'da da hareketli saatler yaşandı malumunuz. CHP'den istifa eden, bağımsız kalan İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay bu sabah itibariyle bir saat önce herhalde değil mi? Emre Karaca AK Parti'ye katıldı. Neler yaşandı? Arkanda da hala bir kalabalık olduğunu görüyorum. İzlenimlerini alalım senden.
2: Evet, AK Parti Genel Merkezi'nde bu sabah saatleri itibariyle özel bir program gerçekleşti. Yeni yasama yılına özel

0: olarak bir açılış programı yapıldı. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki sürece ilişkin olarak özellikle esnafa faaliyetlerini çerçeveleyen önemli mesajlar verdi. Ancak şüphesiz ki günün en önemli konusu dikkatlerin, odakların en çok çevrildiği noktada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın geçiş süreciydi. Bu geçiş süreci bugün tamamlanmış oldu. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemil Tugay'ı sahneye davet etmeden önce verdiği mesajlar önemli. Özellikle son dönem AK Parti'ye katılımların frekansının arttığını gözlemliyoruz. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yüklendi. Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor dedi. Ve bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor ifadelerini kullandı. AK Parti'nin Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir parti olduğunun altını çizdi. Daha sonrasında da İzmir özelinde bir parantez açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum ifadesini kullandı. Tabii şu cümlede çarpıcı ve önemliydi. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı uğurlu olsun dedi. Şimdi bu ifadeler şu açıdan da önemli. Bilindiği gibi AK Parti 2001 yılında kuruldu. 2002'den itibaren de hem genel seçimlere hem belediye seçimlerine katılım gösteren bir parti. Ancak İzmir'i hiçbir yerel seçim sonucunda elde edememişti. Bugünkü geçişle birlikte ilk kez İzmir'i AK Parti yönetecek bundan sonraki süreçte. Tabii Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin bizzat davet etmesi de önemli. Daha önceki benzer geçişlerde, benzer katılım programlarında sunucu davet eder. Ancak bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemil Tugay'ı bizzat sahneye davet etti. Bu da önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor. Yine geçtiğimiz günlerdeki katılımlarda bazı ilçe belediyelerinin geçişi ya da belediye meclis üyelerinin geçişi de söz konusu olabiliyor. Bugün bunlar gerçekleşmedi. Önümüzdeki dönemde kısa ve orta vadede buna yönelik olarak bazı katılımların söz konusu olabileceğinin de altını çizelim. Tabii Cemil Tugay özellikle kürsüye çıktıktan sonra o da önemli mesajlar verdi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözünü alıntıladı. Kimsesizlerin kimsesizdir AK Parti ifadesini kullandı. Ve bundan sonraki süreçte AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak için, sorunları çözmek için, şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz ifadesini kullandı. Genel olarak akış bu şekilde gerçekleşti. Şu an AK Parti Genel Merkezi'nde bundan sonraki süreçte Merkez Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bu toplantıyı artık takip edeceğiz. Yine günün ilerleyen saat dilimlerinde de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçerek gündemdeki konu başlıklarını değerlendirecek.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Emre Karaca. AK Parti Genel Merkezi'nin önünden aktardı bizlere. Bugünün yaşananları şöyle bir özetledi. İki konuğum var. İletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet. Merhabalar, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
3: Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar efendim.
1: Teşekkürler. Gündem bir hayli yoğun. Fatma Betül Sayankaya ve eşi şimdi ifade vermeye çağrılıyor. O da çok önemli elbette ama bugün tabii ki Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi çok konuşuluyor. İlk yorumunuzu sizinle alayım Ali Haydar Bey. Dinlemek isterim. Ne anlama geliyor bu?
3: Yani çok hani bir aslında bağımsız belediye başkanı geçişi olarak da görebilirsiniz ama elbette ondan ötesi Cumhuriyet Halk Partisi oyuyla seçilmiş bir partili kimliği olmadan seçilmesi imkansız olan bir büyükşehir belediye başkanından bahsediyoruz. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi oyunu düşürmüş bir belediye başkanından bahsediyoruz. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partiler oy veren insanlar bunu normal ve doğal karşılamayacaktır. İşin bir boyutu bu, diğer bir boyutu da şöyle söylenebilir. Şimdi bir taraftan AK Parti'ye yoğun bir geçişlerden bahsediliyor. İktidar partisi şunu söyleyebilir. Yani işte ne güzel, herkes bizi tercih ediyor da diyebilir. Ama aynı anda ülkenin bir zamanlar ana muhalefet partisi olan bir partinin yaklaşık 50 belediyesine operasyon yapıp 44 belediyesini de kendinize transfer et dinizde bunun çok da olağan bir durum olmadığını söylemek gerekiyor. Elbette ki parti hem Cumhuriyet Halk Partisi açısından hem yeni parti açısından bir takım öz eleştiriler sürece dair, öncelikle Cemil Tugay'ın adaylığına ilişkin ve aday sonrası yaşanan gelişmeler ilişkin bir takım iç tartışmalar yapılır, yapılmalıdır. Öz

0: işler verilmelidir. Burada herhalde bir yeni parti faktörünü ve Özgür Bey'in faktörünü göz önüne tutmak lazım. Ama bu geçişleri çok normal ve çok sıradan kabul etmemek gerekiyor. Neden son cümle olarak onu söyleyeyim? Eğer bunu bu şekilde kabul ederseniz yarın öbür gün iktidara başka bir parti geçtiğinde de o da bu milli irade dediğimiz halkın teveccühüyle seçilmiş olan belediye başkanları metazori bir biçimde ya da bir biçimiyle ikna edilerek her türlü iktidar partisine transfer etmenin yolu açılmış olur. Hı hı. O zaman da en büyük tehlike bence bu. Sağında olan güven, seçmenin tercihlerinin doğru bir biçimde bir seçim sürecinde saklanması, bir biçimiyle işte ona sahip çıkılması meseleleri çok tartışmalı hale gelir. Bu demokrasiye olan, kurumlara olan, partilere olan, kişilere olan güveni zedeler. En temelde de demokratik siyasal sistemi ciddi bir biçimde sorgulamamıza sebebiyet verir.
1: Peki Mehmet Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi Emre Karaca şu detayı da aktardı aslında bağlantıyı yaparken. Normalde Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi sahneden davet etmez, onun yerine bir sunucu kullanırdı dedi. Ama bu sefer bizatihi kendisi davet etti Cemil Tugay'ı. Bu İzmir Belediyesi'ne verdiği önemi göstermesi açısından ne anlam ifade ediyor? Ve Ali Haydar Bey'in de aslında biraz temas ettiği için hani hem AK Partili seçmen bu transfere nasıl bakacaktır, hem de İzmir halkı bundan sonra nasıl bakacaktır diye sorayım.
2: Şimdi tabii yani Ali Haydar Bey'in işaret ettiği gibi böyle zorlama bir biçimde bu parti değiştirmeler söz konusu olursa böyle bir şey kabul edilemez tabii. Ama burada gönüllülük esastır. Şimdi Cemil Tugay'ın da ben zoraki bir şekilde CHP'den işte yeni partiden uzaklaşıp da AK Parti'ye geçtiğine dair bir işaret görmedim. Yani bugünkü açıklamalarına baktığımızda da yine böyle bir hava yoktu. Şimdi tabii milli irade seçimle iş başına gelenlerin daha sonra parti değiştirmeleri, bu hep tartışılan bir şey olmuştur. Ben bu tartışmaların yapılmasını da normal karşılıyorum. Ama burada bir parti yapıyor da öbür parti yapmıyor gibi bir durumda söz konusu değil. Şimdi ben baktım mesela 2023'te İyi Parti sıralarından meclise giren milletvekillerinden 12 tanesi 2024'te 2025'te Sayın Özgür Özel CHP Genel Başkanı iken İyi Parti'den istifa edip CHP'ye geçmişler. O zaman onların da bunu izah etmeleri gerekir. Yani milli irade ile seçimle meclise giden bir partiden milletvekillerini siz niye CHP'ye kabul ettiniz? Niye yeni partiye? Bunların bir kısmı da yeni partiye geçti daha sonra. Evet. Dolayısıyla burada ilkesel olarak
1: kesmek durumunda kalıyorum sizi. Cevdet Yılmaz çünkü genel kurulu bilgilendiriyor. Şimdi o noktaya dönmemiz lazım. Devam edeceğiz. Bir Ankara'ya meclise gidelim.
3: Fon piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin Yüce Meclisimizi ve aziz milletimizi bilgilendirmek üzere söz almış bulunmaktayım. Sorunlu fonlara yönelik alınan idari ve adli tedbirlere ve bu fonların tasfiye süreçlerine ilişkin yapılan çalışmalara girmeden önce önemli bulduğum birkaç hususun altını çizmek isterim. Öncelikle ekonomimizin temellerinin sağlam olduğunu, makroekonomik görünümümüze ilişkin bir sorunun olmadığını ifade etmek isterim. Deprem harcamalarına rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı %3 civarında. Bölgemizde yaşanan savaş ve bunun petrol fiyatları başta olmak üzere olumsuz etkilerine rağmen cari açığın milli gelire oranı %2.6 seviyelerinde. Merkez Bankamızın rezervleri dış şoklara karşı emniyet sağlarken bankacılık sistemimiz yüksek sermaye yeterlilik oranlarıyla son derece güvenilir bir yapıda. Birazdan detaylarına gireceğim sorunlu fonların sermaye piyasamızın genel resmini temsil etmediğini de önemli vurgulamak isterim. Çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değildir. Sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sorunlu fonların tasfiyesi sermaye piyasalarımızı zayıflatmayacak, bilakis potansiyel risklerden kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Yanlışların üzerine kararlılıkla gidilirken

çok yönlü tedbirlerle sermaye piyasalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Sermaye piyasalarımızın gelenile ve yaşanan sorunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu olmayan finansal kurumlar ve araçlarla ilgili olarak iktidarı ve muhalefeti ile tüm kesimlerin hassasiyet taşıdığına inanıyorum. Sizler aracılığıyla medya ve sosyal medyada soruna yaklaşım biçimi konusunda da kısa bir değerlendirme yapmak isterim. Lütfen bu soruna olduğundan daha büyük veya olduğundan daha küçük bir anlam ifade etmeyelim. Gerçekçi olalım ve sağlıklı bilgilere dayalı yorumlar yapalım. Aksi takdirde yaşanan sorunlarla hiçbir bağı olmayan, işini düzgün yapan fonlara ve yatırımcılara zarar veririz. Vücuda girmiş hastalıklı unsurları tedavi ederken ve tasfiye ederken vücudun kendisine zarar vermeyelim. Dolaylı olarak bu gelişmelerden etkilenen şirketlere ve milyonlarca yatırımcıya karşı bunun ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Bilinmesini isterim ki Türkiye kalkınma sürecimizin asli bir unsuru olan sermaye piyasalarını büyütme ve derinleştirme hedefinden asla geri adım atmayacaktır. Tasarrufların üretime ve yatırıma yönelmesini sağlayan, yatırımcısına güven veren ve finansman imkanlarını çeşitlendiren daha güçlü bir sermaye piyasası yapısı için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz. Yaşanan sorunları giderirken sermaye piyasalarımızın daha sağlıklı ve güçlü bir yapıda yoluna devam etmesini temin edeceğiz. Değerli milletvekilleri, sorunlu fonlarla ilgili olarak kamunun ve yatırımcıların haklarının korunması, sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi ve piyasanın sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilk günden itibaren başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ve net belirttiği üzere yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır. Sermaye piyasalarımızda yaşanan sorunun her bir detayı ilk andan itibaren yetkili, adli ve idari kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte, somut tedbirler alınmakta ve gerekli adımlar atılmaktadır. Temel yaklaşımımız Sayın Cumhurbaşkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesidir. Bu çerçevede her türlü yanlış, hukuka aykırı işlem, istismar ve usulsüzlükle mücadele verilmektedir ve verilmeye devam edilecektir. Bizler hak yiyenleri savunma yoluna asla girmeyeceğiz. Etkin bir idari ve adli süreç içinde gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Aceleci ve yeterli bilgiye dayanmayan bir yaklaşımla da hiç kimseyi haksız yere töhmet altında tutmayacağız. Yatırımcılarımızın, sermaye piyasalarımızın ve milletimizin hakkını korurken manipülatörlere ve spekülatörlere karşı en etkili şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Değerli milletvekilleri, az önce vurguladığım üzere yaşanan sorun sermaye piyasalarımızın geneline yayılmış yapısal bir nitelik taşımamaktadır. 5 Ekim 2026 itibarıyla tasfiyedeki fonların toplam portföy değeri hane halkının finansal varlıklarının %2,4'üne karşılık gelmektedir. Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle sorun fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Sermaye piyasalarımız gelişimini sürdürmektedir ve bu alandaki temel

politikamızda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bununla beraber sorunun sınırlı bir alanda ortaya çıkması meselenin önemini azaltmamaktadır. Vatandaşlarımızın tasarruflarını etkileyen, piyasaya güvenini zedeleyen veya haksız kazanca yol açan işlemlerin üzerine hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gidilmektedir. Bir taraftan yaşanan sorundan olumsuz etkilenenlerin haklarına yönelik adımlar atılırken, diğer taraftan benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki tedbirler değerlendirilmektedir. Altını çizmek istediğim diğer bir temel husus, bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağıdır. Risk düzeyi yüksek serbest fonlar başta olmak üzere fon piyasalarında bankacılık sistemimizdeki devlet garantisi söz konusu değildir. Serbest fonlara giren herkes profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı talep formu sözleşmesini imzalar. En az 10 milyon lira finansal varlık ile sisteme girilir. Yüksek kazanç beklentisi ile orantılı yüksek kayıp riskini de göze alır. Tasfiye sürecinde her bir fon bazında yatırımcıların haklarını ilgili fonun kaynakları ile karşılamak esastır. Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır. Ayrıca fahiş veya haksız gelir elde edenlerden geri alınacak kaynaklar ile sistem dışına çıkarılan malların satışından elde edilecek kaynaklar kullanılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu yoğun bir mesai harcamaktadır. Yol haritamız ve temel ilkelerimiz belirlenmiştir. Eş güdüm içinde ilgili her bir kurumumuz kendi yetki alanında somut adımlar atmaya başlamıştır. Şu hususun da altını özenle çizmek isterim. Bahse konu kurumların büyük bir kısmı bağımsız, düzenleyici ve denetleyici otoritelerdir. Kanunlar çerçevesinde kendilerine verilmiş yetkileri kullanmaktadırlar ve kendi kararlarını almaktadırlar. Her biri aldığı kararı usulünce kamuoyu ile de paylaşmaktadır. Fon Koordinasyon Kurulu genel eş güdümü sağlamakta, kurumlar arası ortak çalışmaları hızlandırmakta ve ilkesel yaklaşımları ortak akılla tespit etmektedir. Ayrıca kurulumuz kanuni düzenleme gerektiren hususlarda kurumların teknik desteğini sağlayarak meclis grubumuz ile ortak çalışmalar yapmaktadır. Özetle yürütmekte olduğumuz tasfiye sürecinde Fon Koordinasyon Kurulu olarak ana çerçevemiz şudur. Süreç şeffaf şekilde yürütülecektir. Adil, etkin ve olabilecek en hızlı şekilde sürdürülecektir. Hızlı derken hızlı ve doğru şekilde elbette. Hız adına doğrulardan da uzaklaşmadan ama olabilecek en hızlı şekilde yürütülecektir. Hazineden kaynak kullanılmayacaktır. Her bir fonun kendi kaynakları ve açılmış hesaplara yatırılan kaynaklar değerlendirilerek hareket edilecektir. Yatırımcılara payları oranında dağılım yapılması genel ilkedir, kanuni ilkedir. Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar ana paraların geri ödenmesi planlanmaktadır. Öncelik küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına verilerek ödemeler gerçekleştirilecektir. Kıymetli milletvekilleri, 2008'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan Madoff şirketi krizi, 2018 yılında Endonezya'da yaşanan Jiwasraya krizi ve 2019 yılında Güney Kore'de yaşanan Lime krizi, denetim ve gözetim mekanizmaları güçlü, gelişmiş ekonomilerde de çeşitli piyasa oyuncularının piyasa bozucu faaliyetlerde bulunabildiğini göstermektedir. Finans piyasalarının yapısında maalesef böyle bir durum var. Çeşitli dönemlerde

çeşitli sebeplerle finans piyasalarında sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Önemli olan bu piyasa bozucu yapıları en kısa sürede tespit etmek ve en etkili şekilde tasfiye etmektir. Ülkemizde yaşanan süreçte ilgili kurumlarımızın ve ilgili bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoritelerin sorumlulukları, Devlet Denetleme Kurulu tarafından başlatılmış olan kapsamlı incelemelerle netleştirilecektir. Bağımsız denetleyici ve düzenleyici kurumlarla ilgili meclisimizin yine çıkardığı çok teferruatlı kanunlar var. Oradaki usuller var. O usuller çerçevesinde elbette bu yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmiştir. Şu anda sahada 10 müfettiş ile Devlet Denetleme Kurulumuz bu çalışmaları sürdürmektedir. Gerekirse daha fazla müfettişle de bu çalışmalar etkili bir şekilde yapılacak. İdari sorumluluklar, kişisel sorumluluklar bu süreçte ortaya çıkarılacaktır. Güçlü bir ekiple şu anda sahada olan Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılacak inceleme ve soruşturmaların benzer sorunlarla bir daha karşılaşılmaması adına gereken ilave tedbirlere de ışık tutacağına inanıyoruz. Devlet Denetleme Kurulu'nun çıkaracağı rapor sadece sorumlulukları netleştirmiş olmayacak. Aynı zamanda sistemde tespit edilen açıklar da belirlenecek ve buna dönük bir daha böyle sorunların yaşanmaması adına alınması gereken tedbirlere ilişkin de yol gösterici bir raporun çıkmasını bekliyoruz. Bununla birlikte sürecin öncesinde de çeşitli adımlar atıldığını vurgulamak isterim. Çünkü kamuoyunda, meclisimizde, siyasi çevrelerde de bu tartışılıyor. Hiçbir şey yapılmadı mı bu süreçte şeklinde belli hassasiyetler, eleştiriler dile getiriliyor. Bu çerçevede bu sorunlar ortaya çıkmadan atılmış olan bazı adımları da hatırlatmak isterim. 21 Kasım 2024'te Finansal İstikrar Komitesi'nde alınan karar sonrası para piyasası fonlarının portföylerinin en az %10'unu hazine tahvil ve bonosunda tutmasını zorunlu hale getirdik. İyi ki bu yapılmış. Bugün bu sayede fonlarda en azından kesin olarak nakde çevrilebilir hazine bonoları ve tahvilleri var. Bunları da elbette yatırımcılar için değerlendireceğiz. 2 Aralık 2025'te Finansal İstikrar Komitesi hisse senetlerinde manipülasyona ve serbest fonlardaki risklere karşı tedbir alınması hususunda değerlendirme yapmış ve harekete geçmiştir. 18 Aralık 2025'te Finansal İstikrar Komitesi'nde alınan karar gereği serbest fonlara giriş eşiği 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltilmiştir. 17 Haziran 2026'da SPK serbest fonlara uygulanacak yeni düzenlemeler için TEFAŞ uygulama esaslarını onaylamıştır. 20 Temmuz 2026'da TEFAS'ın fon alım satım altyapısı yenilenmiştir. 30 Temmuz 2026'da BDDK 1 Ekim'den itibaren uygulanmak üzere tasarruf finansman şirketlerine topladıkları kaynakların hangi enstrümanlara yatırılabileceği hususunda düzenleme yapmıştır. 31 Temmuz 2026'da fonların portföyündeki borsada işlem gören gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının borsa fiyatı yerine en son açıklanan birim net aktif değer ile değerlendirilmesine karar verilmiştir. 28 Ağustos 2026'da SPK yatırım fonlarına ilişkin rehberini yayımladı. Rehber 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girdi. Rehber ile ilgili fonların işlemleri konusunda önemli kurallar getirildi. Rehberin yürürlüğe girmesiyle sisteme giren sıcak paraya bel bağlayan çeşitli fonlardaki sorunlar görünür hale geldi. Bu adımlar atılmamış olsa sorunlu fonların takdir edersiniz ki büyümeye devam edeceği bir süreç olurdu ve bugünkünden de daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalırdık. Bu rehberin yayınlanmış olması, sorunlu fonların ortaya çıkmış olması, geriye kalan fonlarda da çok daha güvenceli bir yapının oluştuğunu da göstermektedir.

Tüm bunlarla birlikte kurumsal ve kişisel sorumluluklar devlet denetleme kurulu süreci sonucunda netleşecek ve bunun gereği yapılacaktır. Değerli milletvekilleri, Eylül ayı ortasında sermaye piyasalarında ortaya çıkan sorunların çözümü için Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Sermaye Piyasası Kurulumuz ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulumuz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız hızlı bir şekilde aksiyon almıştır. 16 Eylül 2026'da belirli kişiler ve portföy yönetim şirketlerine 2 yıl borsada işlem yasağı getirilmiş, bazılarının ise tüm lisansları iptal edilmiştir. 17 Eylül 2026'da Finansal İstikrar Komitesi toplanmıştır. Sorunun diğer fonlara ve finansal sisteme yayılmasını önlemek için önemli kararlar alınmıştır. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından piyasaya ilave likidite sağlanmıştır. SPK tarafından sistemik riski azaltmak için 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verilmiştir. Ayrıca bu şirketlere ait diğer fonlar da TEFAS'ta işleme kapatılmıştır. Bir anlamda sorunlu ve sorun oluşturabilecek fonlar karantinaya alınarak sistemin etkilenmemesi için gereği yapılmıştır. BDDK tarafından sorunlu gruplara ait 3 bankanın Tera Yatırım, Destek Yatırım ve Hedef Yatırım ve 2 faktöring şirketinin Destek Finans Faktöring ve Tera Finans Faktöring TMSF'ye devri kararlaştırılmış ve bu devir gerçekleştirilmiştir. Emlak Katılım Bankası tarafından Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın devir alınma süreci başlatılmıştır. Bağımsız idari otoriteler bu adımları atarken adli süreçler de hızlı ve etkin bir şekilde devreye girmiştir. Hali hazırda adli süreçlerin de devam ettiğini göz önüne alarak anayasa ve içtüzükteki yargı mercilerinde görülmekte olan davalara ilişkin sınırlar çerçevesinde Adalet Bakanlığımızın ve yargının süreç içindeki çalışmaları hakkında da kısaca bilgi arz etmek isterim. Söz konusu sorunlu fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Bunlardan 85'i tutuklu iken 23 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. 81 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştır. 15 Eylül'de 2 Ekim tarihine kadar geçen sürede yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesi ve suç gelirlerinin kaçırılmasının engellenmesi amacıyla 63 gerçek kişiyle 12 tüzel kişiye ait taşınır ve taşınmazları üzerinde 21 el koyma kararı verilmiştir. 67 kişi ve şirketin banka, kripto ve kiralık kasa varlıklarına, 27 kişi ve şirketin ortaklık paylarına el konulmuştur. Fon çıkış tarihleri ve işlem oranları esas alınarak yatırımcı listesindeki 42 gerçek kişinin mal varlığı ayrıca dondurulmuştur. Diğer yandan tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili olarak hak sahiplerine ilişkin talep edilen tüm veriler Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK tarafından Adalet Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK, MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ilgili kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Yoğun olarak anlık ve günlük çeşitli rapor talepleri ivedilikle karşılanmaktadır. Ayrıca SPK'nın almış olduğu karar uyarınca tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili 6 aracı kurumun ve 7 portföy yönetim şirketinin hesaplarından kıymet ve nakit çıkış işlemleri SPK gözetiminde Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul ve Takas Bank'ın ortak kararıyla kontrollü olarak yürütülmektedir. Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda sürecin gereği olarak bütün kurumlarımız arasında eş güdüm içinde ve süratle yürütülmesini sağlayacak koordinasyon mekanizmasını vakit geçirmeden oluşturduk. 29 Eylül 2026 tarihinde ilgili fon

yatırımcılarının meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek tasfiye sürecinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. İlk toplantıda Sermaye Piyasası Kurulumuz tasfiye kapsamındaki fonların mal varlığı ve likidite durumuna göre yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur. Mevcut sorunun çözümünün yanı sıra benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konmuştur. 2 Ekim 2026 tarihinde yaptığımız ikinci fon kurulu toplantısında ise sermaye piyasaları kurulumuzun 30 Eylül tarihli kararları çerçevesinde net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin çalışmalar, ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışmaları bir süredir devam eden kanun teklifi taslağına nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Geçtiğimiz pazartesi günü ilgili tüm kurumların katkısı ile hazırlıkları yapılan kanun teklifi taslağı Fon Koordinasyon Kurulu 3. toplantısında kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Hazırlanan taslağa teknik düzeyde son hali verilerek grubumuz aracılığıyla meclisimizin takdirine sunulacaktır. Ele alınan tüm teklif ve düzenlemelerde vatandaşlarımıza, milletimize herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış net bir şekilde vurgulanmıştır. Yatırımcıların en önemli beklentisi olan tasfiye sürecindeki yol haritamızı kısaca özetlemeye çalışacağım. Öncelikle SPK tarafından tasfiye sürecine alınan 7 şirket ve 131 fonla ilgili olarak tasfiye süreçlerinin yönetimi için Ziraat Bankası ve İş Bankası belirlenmiştir. Bugüne kadar İş Bankası ile çalışmış olan TERA kapsamında 6 fonun tasfiyesinin yönetimi İş Bankası tarafından, geriye kalan 125 fonun tasfiyesinin yönetimi ise Ziraat Bankası tarafından yürütülecektir. Fonlara ilişkin yatırımcıların ellerindeki pay senetlerinin kontrolü, hazır değer nakit tespiti, borç ve alacakların tespiti, fon mal varlığının gerçek durumunun tespiti yapılmıştır. İlgili bankaların saklama faaliyetlerini resmi olarak devralması sağlanmıştır. 7 şirketten sorumlu 7 şirket var biliyorsunuz. Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 5 Ekim yani yarın itibariyle bu tasfiye süreci başlayacaktır. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir. Merkezi Kayıt Kurumu verilerinin tamamlanmasından sonra geriye kalan 4 şirket ve altlarındaki fonlarla ilgili olağanüstü tasfiye süreci başlayacaktır. Atlas şirketinin olağan yöntemle tasfiyesi üzerinde de çalışılmaktadır. Burada bir uzlaşmaya gidilirse Atlas şirketi de olağan tasfiye ile yatırımcılara haklarını ödeyecek. Geriye sadece 3 şirket kalacaktır. Olağanüstü tasfiyenin özünü meclisimizin tabii takdirine sunacağımız olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paraların ödenmesi oluşturmaktadır. Fon alacaklılarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek. Nihai tasfiye bakiyesi 5-6 ay gibi bir süreç içinde sonuçlandırılmış olacaktır. Bu yapılan ödemeler, ara ödemeler nihai noktada da mahsuplaşmayla bu hesaplara girmiş olacaktır. Meclisimizin takdirine sunulacak olağanüstü tasfiye kurallarını içeren taslak kanun teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz. Bu konuda SPK tarafından gerekli detay kararlar alınacaktır.

teknik hazırlıklar tamamlanmıştır. Sayısal bazı verileri de bu çerçevede sizlerle paylaşmak isterim. Tasfiyesi öngörülen 131 fonda 455.758 tekil kişi bulunmaktadır. Ziraat Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151.247 tekil yatırımcı bulunmaktadır. İş Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda ise 388.718 tekil yatırımcı bulunmaktadır. Olağan tasfiyesi yapılacak 3 şirketin 17 fonunda 43.643 yatırımcı perşembe günü ödemeleri yapılacaktır bu yatırımcılara. Bu şirketler kapsamında geriye kalan 49 özel fonda ise 2098 kişi bulunmakta olup kendi kapsamlarında sorunlarının çözülmesi planlanmaktadır. Gerekli teminatların alınması halinde Atlas şirketinde bulunan 56.614 kişiyi kapsayan 16 fonda da olağan tasfiye kuralları ile ödemeler ivedilikle yapılacaktır. Olağanüstü tasfiye kapsamında ise hak kazanılacak ödemeye mahsuben ara ödeme yapılacaktır. Ara ödemede Merkezi Kayıt Kurumu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacaktır. Bunu kısaca şöyle bir örnekle izah edebilirim. Bir X şahsı düşünün. İşte 1 milyon lira yatırmış sisteme. Bu parası 5 milyon olmuş. Arada 4 milyonunu çekmiş. Şimdi biz bunun ana parasını çektiğini düşünüyoruz. Onu ödemeyeceğiz. Ama 1 milyona kadar sistemin içinde olan, çekmemiş olan miktarlar bu net yatırım tutarı tarifiyle ödemelere konu olacaktır. Ara ödeme en fazla 1 milyon lira olacaktır. 1 milyona kadar olanların dolayısıyla tamamı ödenmiş olacak. 1 milyonun üstü olanla hesaplar ise sadece 1 milyon ödeme almış olacaklardır. Bu sonraki hakları tabii baki kalmak koşuluyla. Merkezi Kayıt Kurumu kapsamında net yatırım tutarı algoritması yazıldı. Takas Bank'tan fiyat bilgisi alındıktan sonra tutarlar hesaplanacaktır. Tüm bu işlemlerin yürütülmesinde SPK kararı ile TMSF bünyesinde 131 isteğe bağlı iade hesabı ve bir adet genel hisse iade hesabı açılmıştır. Her bir fonda oluşan kaynak ilgili fonun alacakları için kullanılacaktır. Genel hesaba gelen kaynak ise SPK tarafından belirlenecek kriterlerle fonlara adil bir şekilde dağıtılacaktır. El konulan veya müsaade edilen varlıkların satışından elde edilen gelirler de geri kazanım hesabına aktarılarak ödemelerde kullanılacaktır. Hak sahipliği fon ve hesap bazında belirlenecektir. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılması ile birlikte 455.758 kişinin çok büyük bir kısmının ödemeleri tamamen yapılmış olacaktır. İnanıyorum ki yatırımcıların beklentilerini dikkate alacak olan meclisimiz bu kanunu ivedilikle ele alacaktır. Elbette takdir meclisimizindir. Benim sizlere olağanüstü tasfiye konusunda arz ettiğim hususlar kanun metni nihai halini Yüce Meclisimizde aldıktan sonra kesinleşmiş olacaktır. Teknik olarak tüm hazırlıklar yapılmıştır. Kanun yürürlüğe girer girmez en kısa sürede gereği yapılacaktır. Sayın Meclis Başkan Vekilim, kıymetli milletvekilleri, sözlerimi tamamlarken bir kez daha vurgulamak isterim ki devletimiz bu süreci vatandaşlarımızın haklarını esas alan, piyasa güvenini gözeten ve hukukun gereklerini eksiksiz yerine getiren bir anlayışla yürütmektedir. Tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahibi olacak yatırımcılarımızın haklarının korunması için gereken adımları atarken haksız kazanç sağlayanların ve piyasa düzenini bozanların da hukuk önünde hesap vermesini sağlayacağız. Aynı zamanda yaşanan tecrübeyi sermaye piyasalarımızın işleyişini daha da güçlendirecek bir imkana dönüştürmekte kararlıyız. Bu çerçevede yapısal bazı hususlar

0: içeren bir kanun çalışmasını da sürdürüyoruz. Bu olağanüstü tasfiye kanun teklifi dışında daha yapısal bir takım hususları içeren bir kanuni hazırlığı da değerlendiriyoruz. Ancak bu hazırlığın Devlet Denetleme Kurulu raporundan sonra meclisimizin takdirine gelmesini daha sağlıklı buluyoruz. Çünkü Devlet Denetleme Kurulu sadece az önce arz ettiğim gibi sorumlulukları netleştirmiş olmayacak. Sistemdeki varsa açıkları da ortaya çıkarmış olacaktır. Bu çerçevede gerekli daha yapısal düzenlemeler içeren bir kanun teklifini de zamanı geldiğinde Yüce Meclisimizin takdirine gruplarımız aracılığıyla getirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda düzenleme, gözetim ve denetim mekanizmalarımızı ihtiyaç duyulan alanlarda güçlendirecek, yatırımcının hakkını daha güçlü bir şekilde koruyan güvenilir ve etkin bir piyasa yapısını geliştirmeye devam edeceğiz. Bu yaşananlar, özellikle tekrar tekrar altını çizmek istiyorum, sermaye piyasalarımızın hiçbir şekilde bu hukuk dışı işlemleri yapmamış fonları veya diğer araçlarına teşmil edilmemelidir. Tam aksine son kurallar bu sorunun ortaya çıkmasını hızlandıran kurallar, sorunlu fonların daha doğrusu belirginleşmesini ve tasfiyesini imkan dahiline sokan kurallar mevcut fonların güvenilirliğini de arttırmıştır. Bu kurallar çerçevesinde işleyen fonlar eskisinden daha güvenilir bir çerçeveye de kavuşmuştur. Piyasalarımızda sistemik bir risk yoktur. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu konuda sosyal medyada, medyada milyonlarca insanımıza zarar verecek bir şekilde sermaye piyasalarımız üzerinde, borsamız üzerinde gereksiz tartışmaların, spekülasyonlarında hiç kimseye faydası yoktur. Ne milletimize ne yatırımcılarımıza. Bu konuda da hepimize düşen ortak sorumlulukları bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Dünyadaki ve bölgemizdeki birçok olumsuz gelişmeye rağmen ekonomimiz sağlıklı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Türkiye dünyadaki bütün bu olumsuz koşullara rağmen büyümeye, istihdam üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde enflasyonla ilgili de sevindirici bir haber aldık. %30'un altına uzun bir süreden sonra geldi. Savaşın etkisiyle Merkez Bankamızın hesabına göre 7 puan ilave bir enflasyonla karşı karşıya olduğumuz halde %30'un altına düşmemiz önemli bir gelişme. Oradaki kararlı mücadelemizi de devam ettireceğiz. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Sermaye piyasalarımızın geleceğine ilişkin irademiz de nettir. Kalkınmamızda sermaye piyasalarımızı çok önemli, çok etkili, çok anlamlı mekanizmalar olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın tasarruflarını güven içinde değerlendirebildiği, üretimi ve yatırımı destekleyen daha derin ve güçlü sermaye piyasaları için de kararlı bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu süreçte hukuku ve milletimizin son derece haklı hassasiyetlerini esas alacak, hiçbir suistimali karşılıksız bırakmayacak ve milletimizin ve yatırımcılarımızın haklarını sonuna kadar koruma gayreti içinde olacağız. Bu düşüncelerle Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. Yapılacak istişarelerin sermaye piyasalarımız için, yatırımcılarımız için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz genel kurulda bu fon soruşturmasına dair bir kapsamlı bilgi verdi. Öncelikle Türk ekonomisini bir değerlendirdi. Ekonomide makro ölçekte iyi durumdayız dedi. Merkez Bankası rezervleri yaşanan tüm savaşları da dahil ederek tehditlere karşı dirençli durumdadır dedi. Söz konusu fonlar sermaye piyasamızı etkileyecek durumda değildir. Sistemik bir risk yoktur dedi. Aslında aktardı yol haritasını ama şu önemli, olağan tasfiyesi yapılacak olan 3 şirketten bahsetti. 17 fonunda 43.643 yatırımcısına perşembe günü ödeme başlanacak dedi. Adli ve hukuki sürecinde paralel olarak gittiğini söyledi. Şimdi bir reklam arasına gitmem gerekiyor.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süverker. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dakikalar önce Meclis Genel Kurulu'nda fon düzenlemesine dair oldukça geniş çaplı bir açıklama yaptı. Nereden nereye geldiğimizi anlattı. Bundan sonra da neler olacağını, ama bize orayı takip eden Buse Gençürk'e bir dönelim. Onun aktaracaklarını dinleyelim Buse.
1: Ayşe Süberker, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Meclis Genel Kurulu kürsüsünde fon soruşturmasına dair ve yaşanan son gelişmelere dair bir bilgilendirme yaptı. Milletvekillerinin bilgilendirdi. Aslında bir genel görüşme açılmış oldu Meclis Genel Kurulu. Peki Yılmaz neler söyledi? Notları paylaşalım. Tasfiye halindeki 131 fonun toplam sayısının %4,6'sını, portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturduğunu ifade etti. Yani sorunun sınırlı bir alanda yaşandığını belirtti. Olumsuz etkilenenlerin haklarına yönelik adımlar atılırken benzer sorunların tekrar yaşanmaması için de gerekli tedbirlerin alındığını söyledi ve bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağını da altını çizdi Yılmaz ve tasfiye kurallarını içeren teklifin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılacağını değerlendiriyoruz ifadelerini kullandı. Başka hangi vurguları önemliydi? Piyasalarda sistemik bir risk yoktur dedi ve sosyal medyada milyonlarca insana zarar verecek şekilde borsa üzerinde piyasalı gereksiz tartışmalara ve spekülasyonlara kimsenin faydası olmadığında altını çizdi. Bu noktada dikkat çekici başka açıklamaları da vardı. 7 şirketten A1 Kapital, BAS ve Pardus olan tasfiye sürecinin yarın itibariyle bu şirketlere ait fonlarda tasfiye sürecinin başlayacağını ve bu kapsamdaki 17 fonun tasfiye edileceğinin öngörüldüğünü ve 17 fondaki yatırımcıları da paralarının kısa süre içerisinde ödeneceğini ifade etti. Bir kanun teklifi düzenlemesi, bunun için de meclisin çalıştığını ve yakın zamanda meclise sunulacağını söyledi Yılmaz, ama bir yandan da daha yapısal sorunları içeren bir kanun teklifinin daha yapılacağını

ve bu konuda değerlendirmelerin yapıldığını söyledi. Devlet Denetleme Kurulu'nun hali hazırda yürüttüğü bir inceleme, denetleme süreci de var ve bu inceleme sonucunda raporun meclis gündemine gelmesini, geleceğin de altını çizdi. Adli sürece ilişkin son verileri de paylaştı. Sorunlu fon

0: yakalama kararı bulunduğunu ifade etti ve 42 gerçek kişinin de fon çıkış tarihleri ve işlem oranları esas alınarak yatırımcı listesindeki 42 kişinin de mal varlığının dondurulduğunu paylaştı Cevdet Yılmaz. Bu kapsamda inceleme noktasında Devlet Denetleme Kurulu'nun şu anda sahada 10 müfettişte çalışmalarını sürdürdüğünü ve gerekirse daha fazla müfettişin görevlendirilebileceğini de altını çizdi. Ara ödemelerle ilgili şu notu da paylaştı. Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ara ödemeyle 1 milyona kadar ana para ödemesi yapılacağının planlandığını söyledi. Ve önceliğin küçük yatırımcılar ve para piyasası fonlarına yapılacak ödemeleri olduğunda belirtti. Bazı vurguları da vardı. Bizler hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyeceğiz. Etkin bir idari ve adli süreç içinde gereğini yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz ifadelerini de kullandı. Ve hukuk dışı eylemlerde bulunanlar kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaklardır sözlerinde kaydetti Cevdet Yılmaz ve gerekli düzenlemelerin de yerine getireceğini, hayata geçireceğini paylaştı. Cevdet Yılmaz'ın konuşmasının ardından da şu anda parti gruplarına sözler veriliyor. Yeni Yol Partisi söz alıyor ve 30'ar dakikalık sözler verildikten sonra da genel görüşme tamamlanmış olacak. Bu bilgilendirme tamamlanmış olacak. Ardından da Meclis Genel Kurulu kendi gündemine dönecek ve kendi gündemindeki konuları ele almaya devam edecek. Ayşe Süberker.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk aktardı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasının detaylarını. Cevdet Yılmaz mecliste bilgilendirme yaparken bir son dakika gelişmesi de ekrana geldi. O da ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'le telefonda bir görüşme yaptı. Gündemde hangi başlıklar vardı? Emre Karaca aktaracak. Herhalde bu son günlerde Karadeniz'de yaşanan saldırılar ve değil mi? Sefer serbestliği konusunda yaşanan ihlaller her iki liderin de gündemindeydi. Gerisine seni dinleyelim.
2: Evet, sadece bu telefon görüşmesinde değil, daha önceki görüşmelerinde özellikle son dönemde ana gündem başlığı Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin temin edilmesi. Bu telefon görüşmesini aslında vesile kılan unsur da Vladimir Putin'in doğum günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününü tebrik etti. Ve geçtiğimiz hafta içerisinde Rusya'daki Duma, yani meclis seçimlerindeki başarısından dolayı yine Putin'i tebrik etmiş olduğu bilindiği gibi Putin'in partisi Birleşik Rusya Duma'da yine çoğunluğu almıştı. Tabii bu telefon görüşmesinin detaylarına geçmeden önce bir hatırlatma yapalım. Son olarak iki lider 1 Eylül tarihinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya gelmişlerdi. Yine önemli güncel konuları, güncel başlıkları ele aldıklarını ifade edelim. Bugünkü telefon görüşmesinde de ikili ilişkiler ve bölgesel küresel konuların ele alındığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada belirtildi. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğinin altını çizdiği ifade ediliyor. Bununla birlikte Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olduğumuzu ifade etti. İfadeleri de yer aldı bu açıklamada. Yani iki başlık ön plana çıkıyor. Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği konusunda Türkiye'nin ortaya attığı bir formül bulunuyor. Bu da bir moratorium ilan edilmesi. Tıpkı tahıl anlaşmasında olduğu gibi bir mekanizmanın devreye girmesi. Tabii diğer konuda Ukrayna ile Rusya arasındaki artık temasların somut bir evreye geçmesi konusunda Türkiye'nin çabaları devam ediyor. Daha önce İstanbul'da yapılan önemli görüşmeler vardı. Somut çıktılar da alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha İstanbul'un, Türkiye'nin bu kapsamlı hadisenin neticelenmesi için ev sahipliği yapabileceği hatırlatmasının da altını çizmiş oldu böylelikle.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emre Karaca aktardı. Detay da önemli. Bugün Putin'in doğum günüymüş. Şimdi 27 yıl aranın ardından İzmir'de malumunuz bir parti değişikliği yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Erdoğan, İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum dedi. Tugay da şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz mesajını verdi.
3: Aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı.

0: Uğurlu olsun diyorum.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımını bu sözlerle duyurdu. 27 yıl aranın ardından İzmir'de parti değişikliği yaşandı.
0: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler huzur içinde uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısı sonrasında Tugay'a AK Parti rozetini taktı. Ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
2: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Rozetin takılması sonrasında Cemil Tugay kürsüye geldi. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir dedi.
0: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
1: Tugay, yerel yönetim ve merkezi hükümet işbirliğiyle çok iyi işler başaracağız mesajı verdi.
0: İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Hiç şüphem yok, yerel yönetim, merkezi hükümet uyumu ve işbirliğiyle çok güzel işler başaracağız.
1: Tugay, AK Parti'den çıkışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok iyi karşılandım. İzmir'in sorunlarını çözeceğiz ifadelerini kullandı.
3: Evet, konuşacağız. Konuklarım iletişimci, iletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet. Aslında ilk dilimde sizinle konuşmaya başlamıştık. Fakat Cevdet Yılmaz Genel Kurul'da bu fon soruşturmasına dair son durumu aktardı. Bundan sonra alınacak önlemleri de bizlerle paylaştı. Şimdi başa mı dönelim bilmiyorum ama isterseniz bu son ekrana getirdiğimiz haberle bir başlayalım. Ali Haydar Bey, yine siz de aslında Mehmet Bey sizi kesmiştim ben en son. Oradan başlayalım.
4: Evet evet Mehmet Bey
3: evet, evet,
4: kesmiştiniz.
3: Şimdi, evet Mehmet Bey'i kesmişim. Dolayısıyla sizinle başlayalım. Oldukça evet. Sıcak bir karşılamaydı. Hatta bahsetmiştik, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini anons etti. Yani sunucuya bu işi bırakmadı. Ve hizmet mücadelesine tüm imkanlarımızla seferber olup İzmir'in yeniden inşasına yardım edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cemil Tugay da o minvalde açıklamalar yaptı. Nasıl izlediniz, neler düşünüyorsunuz?
5: Yani şimdi şöyle, bir defa burada AK Parti'ye bir geçiş durumu var. Evet. Ama bunun öncesinde de bir CHP'den, yeni partiden kopuş durumu var. Yeni partiye geçmemişti zaten Cemil Tugay. Evet. Dolayısıyla yani o kopuşların nedenlerini, gerekçelerini yeterince analiz etmeden bu geçişlerin tartışmasını yapmayı ben yetersiz bulurum. Şimdi orada Sayın Özgür Özel'in göre kendi belediye başkanlarına, kendi partilerine dönük yer yer hoyratça bir tutum sergilediğini ve bu kopuşlarda bunun da bir faktör olduğunu ben düşünüyorum. Yani Cemil Tugay kendisinin özel olarak biliyorsunuz o dönemde Mart 2024'te başka isimler de yani CHP'nin kalesi olarak İzmir herkesin kendi adayını orada görmek istediği bir yer ve Karşıyaka Belediye Başkanı iken Özgür Özel'in kendi bireysel tercihiyle CHP'nin İzmir adayı olarak gösterildi ve seçimleri kazandı 2024'te. Şimdi ne oldu da böyle oldu, ne oldu da bu noktaya geldi sorusuna önce Özgür Özel ve kendi arkadaşlarının bir cevap vermesi gerekir. Biraz önce haberlerde aktardınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan da esasen buna dönük bazı dokunuşları vardı konuşmalarında. Yani gece yarısı sinkaflı küfürlere muhatap olanlar, maruz kalanlar, rüşvetsiz selam bile vermeyenler gibi bir gönderme vardı orada. Yani daha önce yine CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçen belediye başkanlarında biz bunu Aydın'da mesela Özlem Çerçioğlu'nun bu anlamda bir problem yaşadığını gördük. Afyon Belediye Başkanı yine aynı şekilde Özgür Özel tarafından çok hakaretamiz bir takım tutumlara muhatap

0: olduğunu kendisi açıklamıştı. Burada da dolayısıyla yani bu kopuşun sebebi nedir? Bana kalırsa bir defa Özgür Özel cephesi bununla alakalı kendi iç muhasebelerini bir yapmalılar. Yani suçu karşı tarafa atmadan
1: Evet.
0: önce. İşin bir boyutu bana göre böyle. Yani önce bir kopuş var burada ve bu kopuşun gerekçeleri nedir ona bakmak gerekir. İkincisi de tabii bir AK Parti'ye geçiş. Burada da şu tartışma yapılıyor. Biraz önce Ali Haydar Bey de ona işaret etmişti ilk bağlandığımızda. Yani seçimle, milli iradeyle, insanların oylarıyla iş başına gelenlerin parti değiştirmeleri ne kadar doğru? Ben bu tartışmaların yapılmasını da yadırgamıyorum. Tabii bu doğru yerinde bir tartışma olarak bunu görüyorum ama orada da yani ben daha önce baktım işte İyi Parti'den milletvekili olarak meclise gelen 12 kişi Özgür Özel döneminde 2024-2025'te İyi Parti'den istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmışlar. Şimdi siz eğer bu tür transferlere, bu tür geçişlere karşıysanız siz niye o zaman bunu yaptınız diye başka bir soruya onlar da muhatap olur. Dolayısıyla buna ancak şuradan bakarak yani bu siyasetin doğasında bu var. Doğrudur, yanlıştır. Bunun tartışmasının ben dediğim gibi yani yapılmasını sağlıklı bulurum ama hani bir partiden başka bir partiye geçiş yapılırken bu benim partimse problem yok, başkasının partisi ise problem var gibi bir yaklaşımda bir tutarlılık problemi üretir. O anlamda da ben dediğim gibi yani Özgür Özel cephesinin seçimle yani CHP'nin oylarıyla iş başına gelmiş bir belediye başkanının parti değiştirmesine dönük eleştirilerinde bir tutarsızlık olarak bu
1: Evet.
0: anlamda görürüm. Onu ifade etmek isterim. Burada tabii yani yaptığı karşılanması, yaptığı konuşma baktığımız zaman Cemil Tugay'ın yani tabii AK Parti açısından ilk defa İzmirli bir belediye başkanının AK Parti'ye geçiş durumu söz konusu. CHP'nin yeni partinin yani o siyasetin kalesi olan bir şehrin belediye başkanının böyle bir tercih yapması tabii ki siyaseten bir tarafa moral verir, bir tarafın moralini bozar. Bunu da tabii ki dikkate almakta fayda var. Netice itibariyle bu geçiş sağlandı ve bununla alakalı olarak tartışmalar devam edecektir.
1: Evet.
0: Devam edecektir. Ama ben dediğim gibi yani bir taraftan da bu tartışmaların gölgesinde herkesin kendi muhasebesini de doğru biçimde yapması gerektiği kanaati içindeyim.
1: Evet. Siz ne dersiniz? Sizce AK Partili seçmen bu transfere ya da daha önce gördüğümüz transferlere nasıl bakıyor? Bir dokular orada tutacak mıdır? Tepkiler gelecek midir? Ali Haydar Bey, siz ne düşünüyorsunuz?
2: Ben AK Parti eğer gerçekten bir saha çalışması yapsa, bir anket ya da benzeri bir yöntem üzerinden değerlendirme yapsa belki bu kararını gözden geçirir. Çünkü hakikaten Cemil Tugay İzmir'de çok önemli başarılara imza atan bir isim değildi. Yani Karşıyaka'da da öyleydi. Bunu şu anda hani bizi izleyenler lütfen yanlış anlamasınlar. Ben parti meclisinde Cemil Tugay'ın adaylığına karşı çıkmış bir isimdim. Dolayısıyla Cemil Bey'in doğru bir aday olmadığını İzmir'de söylemiştim ki zaten ciddi bir biçimde de oy oranında da yani %58'de seçilmişti Sayın Tunç Soyer. Cemil Bey %48'e 10 puanlık bir düşüş olmuştu. Dolayısıyla hani bu eleştirim bugünden yapılan bir eleştiri değil ama elbette ki bence AK Parti bunları görüyordur. Şunu yapacaktır bence AK Parti. Çok ciddi bir yatırım, çok ciddi bir çalışma, çok ciddi bir tempo gösterecektir İzmir'de. Bir sonraki dönem kendisini daha avantajlı kılabilecek bir imkana kavuştuğunu düşünüyor. Biraz önce Mehmet Bey'in, Mehmet Recep'in söylediklerine de katılıyorum. Yani şey anlamda bir başka partiden sizin partinize geçtiği zaman alkışlarsanız sizin partinizden de başka bir parti geçtiği zaman da o zaman da sesinizi çıkarmamanız lazım. Dolayısıyla aslında bütünsel bir etik bir problemle karşı karşıyayız. Bu birinci mesele. İkinci mesele Ayşe Hanım belki sizin de dikkati çekmiştir. Yani Cemil Bey o kadar ben çok geçiş gördü bu süreçte. Ya inanılmaz hazırlıklıydı AK Parti'de. Onu canlı izlerken gördüm. Yani son derece böyle istekli, gayet neşeli, yani bir AK Partili belediye başkanı gibi konuştu. Keşke dedim AK Parti'nin adayı olsaymış.

0: hani bu kadar istekli, bu kadar bir daha yani böyle bir hani bazen geçişlerde biraz hafif bir utangaçlık olur, işte bir yadırgama olur, böyle bir yerini böyle bir şey yapmazsın ama ben Cemil Bey'i son derece hazır gördüm. Demek ki kafasında çok uzun süreden beri bu geçişi planlamış. Burada bir kazanan varsa o elbette ki İzmir diye düşünüyorum. Yani iktidar orada çok ciddi bir biçimde yatırım yapacaktır. Belki birikmiş olan sorunlarını çözecektir. Son olarak da şunu söyleyeyim. Elbette ki bütün bu geçişlerle ilgili elbette ki başta Özgür Özel olmak üzere, Sayın Özel olmak üzere herkesin bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Yani neden bu geçişler bu kadar kolay oluyor? Neden bu süreçler bu kadar rahat bir biçimde yaşanıyor? Bununla ilgili bence herkesin çok ciddi bir biçimde bir sorgulamaya girmesi gerekiyor.
1: Siz ne dersiniz Mehmet Bey? Şimdi altyapı herhalde yatırımlar yapılacak, inşa edilecek deniyor çünkü her yani hem Sayın Erdoğan hem de Cemil Bey işte yeniden inşa edeceğiz diyor. Şimdi bunu bir AK Parti'ye destek veren seçmen açısından değerlendirdiğinizde siz ne dersiniz? Çünkü Hamza Dağ da 977 bin oy almış en son yerel seçimlerde. Cemil Tugay'da 1 milyon 293 bin. Hani böyle inanılmaz bir, acayip bir fark görmüyoruz ama hani AK Partili seçmen açısından yani oradan bize geçince İzmir ihya olacak gibi bir düşünce olabilir mi acaba?
2: Şöyle şimdi evet İzmir CHP'nin kalesi girdiği bütün seçimlerde kazanmıştı. Ama orada da yani %35-40 bandında değişen bir AK Parti oyları hep ola geldi.
1: Evet.
2: Son 20-25 yıl içinde yapılan seçimlerde. Buna sadece AK Partili İzmirliler olarak da bakmak doğru değil. Şu bakımdan yani bir fark nerede söz konusu olabilir? Hizmet siyaseti anlamında şimdi ben İzmir'e hep gidiş gelişlerimde şunu gördüm. Yani 90'lı yıllarda kalmış bir şehir. Yani belli bölgeler var mesela tam bir anakronizm. Yani gecekondu bölgelerin o Karabağlar bölgesini kastediyorum özellikle. Şimdi İstanbul'da, Ankara'da bu gecekondu dönüşüm programları ta 90'lı yıllarda başlatılan ve belli bir periyot içerisinde tamamlanmış işlerdi. İzmir öyle yerinde saydı.
1: Evet.
2: Yani onun dışında başka konularda da yine işte yer yer oralarda işte çöp dağları oluştu. Körfez'deki kirlilik bir problem alanı. Işık zayıf mesela İzmir'e ben her gidiş gelişimde ışık problemi, trafik problemi aynı şekilde. Şimdi bu alanlarda bir tabii kolay işler böyle bugünle yarın olacak bir şey de değil bu
1: Evet.
2: ama bu alanlarda bir takım iyileşmeleri söz konusu olabileceğini burada düşünebiliriz, söyleyebiliriz. Bu anlamda ben hani şimdiye kadar daha çok ideolojik gerekçelerle oy verenlerde de biraz hani şehrin hizmet görmesi anlamında bir memnuniyet durumu söz konusu olabilir. Tabii oy tercihleri ne kadar ne ölçüde değişir. Bunu biraz bu gidişata göre yani işte önümüzde 2,5 senelik bir vakit var yerel seçimlere kadar.
1: Evet.
2: Bu süreç içerisinde Cemil Tugay ne yapacak, ne yapabilecek? Sonra tekrar sandıklar konulduğunda İzmirliler ne diyecek? Bugünden bir şey söylemek çok mümkün değil. Onu ifade edebilirim.
1: Şimdi transferleri aslında konuşuyoruz. Hani şimdi Beykoz mesela İstanbul'un içlerinden Beykoz, Tuzla. Şimdi bu ilçeler yıllarca AK Parti yönetimindeydi. Hani son seçimde CHP'nin yönetimine geçti 31 Mart'ta birlikte ama İzmir'in durumu burada da biraz farklı. Hani bu açıdan değerlendirdiğinizde ne söylersiniz?
2: Evet doğru.
0: Yani
2: Şimdi
0: elbette
2: burada bir
0: çok özür dilerim.
2: ben
1: Mehmet Bey
2: Ali
1: çok
2: Haydar
1: kısaca
2: Bey.
1: alayım sizden aynı soruyu size de soracağım Ali Haydar Bey.
2: Tamam. İsim zikretmediğiniz için ben alındım. Şöyle yani burada tabii bir tercih var. Yani Cemil Tugay'ın hem Özgür Özel'e Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldıktan sonra yeni partiye geçmemesi ve tercih olarak AK Parti'ye yönelmesi durumu söz konusu. Diğer zikrettiğiniz belediyelerin bir kısmında yine belediye başkanlarının tercihleriyle Beykoz öyle olmuştu mesela bunu biliyoruz. Ama bazılarında da işte belediye başkanları yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklu olunca tekrar seçimler yapılıyor belediye meclislerinde. Oradaki

0: ki durum biraz daha farklı. Ama buradaki durum daha doğrudan, yani niçin
1: Evet.
0: böyle bir tercih ortaya çıktı ve bununla alakalı kim kendisinin daha çok muhasebesini yapması gerekir? Ayrıca bunun tartışılması gerekir diye düşünüyorum.
1: Pekala Ali Aydar Bey.
2: Ya, elbette ki ya önce şu ben bu kavram biraz şey oluyor hani insanlarda tepkiye neden olabiliyor bu hani kale kavramı. Aslında yani bütün kentlerimiz hepsi halkın kalesi. Dolayısıyla siyasi partiler doğru aday, doğru program ve doğru kadroyla çıktıkları zaman insanlar ikna edebildikleri zaman doğru iletişim stratejileri uyguladıkları zaman aslında kazanılmayacak yer yok gibi. Dolayısıyla İzmir'de evet farklı bir tavır vardı ya da tepki vardı AK Parti'ye karşı ama sonuçta AK Parti'nin oyu da İzmir'de düşük değil. Yani hani neredeyse 250 bin 300 bin fark var. Dolayısıyla hani çok böyle abartılı bir farktan söz edilemez. Ama İzmir açısından elbette ki bir deneyim başlıyor. Yeni bir süreç başlıyor. Çünkü 27 yıllık gibi bir süre var. İşte sosyal demokratlarla yönetildiği bir dönem. Burada elbette ki eksiklikler var, elbette ki olumsuzluklar var. Bunlar AK Parti için bir fırsat da olabilir. Yani kentin var olan eksikliklerini giderilmesi konusunda işte hem biraz önce Sayın Mehmet Acit'in söylediği, ben de ona katılıyorum. Bu kentsel dönüşümün hala bir türlü yapılamamış olması, İzmir ki gerçekten sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel kentlerinden biri. Dolayısıyla orada bir yeni bir süreç, yeni bir yapılaşma başlayabilir ama bunun tabii rant odaklı olmaması lazım. Bunun gerçekten kent halkının hizmetinde bir yaklaşımla ele alınması gerekiyor. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı bugün İzmir yani Ege'nin incisi dedi. Gerçekten Ege'nin de Türkiye'nin de incilerinden biri. O çerçevede elbette ki yeni bir sürece giriyor. Ama bu sol ve sosyal demokratlar açısından elbette şimdi ben sosyal medyadan takip ediyorum. Ciddi bir hayal kırıklığı. Bunu elbette ki ben Cemil Turgay'ın bunun gidermesi çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Ama
1: Evet.
2: AK Parti yönetimi bence o süreci iletişimini çok daha sağlıklı biçimde yapabilir. Yeni bir takım karşıtlıkların, yeni bir takım kamplaşmaların önünü geçmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Son olarak şunu da sorayım kısaca Mehmet Acet. Şimdi bu meclisteki dağılıma baktığımız zaman Yeni Parti'nin 93, CHP'nin 33, AK Parti'nin 38, MHP'nin 7, BBP'nin 1, Bağımsızların da 12 sandalye sayısı var. Bundan sonra Cemil Tugay ne yapacak? Nasıl ilerleyecek sizce?
0: Evet, yani belediye meclisinde aleyhine bir tablo var verdiğiniz bu rakamlardan, bu anlaşılıyor. Tabii orada da parti
1: Değişmeler
0: değiştirenler
1: olabilir.
0: söz konusu olabilir. Onu Cemil Tugay'ın kendi ağırlığını koyması halinde bu mümkün olabilir mi bilmiyorum tabii. Oradaki iç dengeye ayrıca bakmak gerekir ama biraz burada tabii merkezi yönetimle olan yakın ilişkisi, diyaloğu üzerinden bu tercih sonrası biraz daha orada yani Ankara'dan İzmir'e dönük hizmet kanallarına daha güçlü bir şekilde açılması söz konusu olacaktır. Ama diğer belediye meclisindeki çoğunluğun da AK Parti'ye ya da Cumhur İttifakı'na da geçişi aritmetik olarak mümkün olur mu? Bu oradaki yani CHP'li, yeni partili isimler arasında eğer bir tercih farklılığı olursa, orada da bir kırılma olursa ancak o zaman mümkün olabilir. Tabii belli ölçüde zorlar bu. Yani belediye meclisinde her ne kadar belediye başkanlarının çok güçlü yetkileri olsa da eğer oradaki aritmetik kendi aleyhine ise orada başkanın kendi yetenekleri devreye girer. Orada da tabii bir sınav verecektir
1: Evet.
0: Cemil Tuday. Nasıl bir sınav verecek göreceğiz.
1: Sizce nasıl bir sınav verecek Ali Aydar Bey? Son olarak sizden de alayım. Çünkü
2: Yani
1: tablo böyle.
2: evet belediye meclisinde işler çok kolay görünmüyor ama orada da bir denge değişimi olabilir önümüzdeki süreçte. Muhtemelen bunu hesaplamışlardır, bunu düşünmüşlerdir, tartışmışlardır hem AK Parti hem diğer kesimler. Orada CHP yeni parti arasında nasıl bir ilişki olur? Ondan sonra onlar arasında bir işbirliği olur mu ya da bir yakınlaşma olur mu ya da diğer partilerle AK Parti arasında bir yakınlaşma olur mu? Onu önümüzdeki dönemde göreceğiz ama zaten belediye başkanlarının gerçekten çok güçlü yetkisi var. Belli meseleler yaşansa da çoğunlukla belediye başkanının dediği oluyor bir şekilde.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum Ali Aydar Fırat ve Mehmet
2: Siz
1: Acet
2: teşekkür ederiz
1: Kırmadınız.
2: efendim.
1: Tekrar yayına katıldığınız için sağ olun.

0: Sağolunuz, iyi günler diliyorum. Şimdi Çeşme bu sabah saatlerinde Çeşme Belediyesi'ne yönelik çeşitli suçlamalarla operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait evrakın belediyenin temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı. Talimatın Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiği tespit edildi. Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları kapsamında 12 şüpheliye yönelik jandarma tarafından operasyon yapıldı. 9 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu bulunan eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı da şüpheliler arasında. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında da 19 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerden 17'si gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada belediyedeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları üzerine harekete geçildi. Haklarında yakalama kararı olan 19 şüpheli için operasyon yapıldı. Şüphelilerden 17'si gözaltına alındı. 2 şüpheli ise arama çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınanlar arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ve belediye bünyesinde çalışan bazı müdürler de var. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 2024 yılında görevden uzaklaştırılmış, yerine kayyım atanmıştı. Yeni Parti isim benzerliği tartışmasında Anayasa Mahkemesi'ne savunmasını verdi. Savunmada Yenilik Partisi ile isim benzerliği olmadığı ifade edildi. Yeni kelimesinin geçtiği diğer parti isimleri de örnek gösterildi.
1: Yargıya taşınan isim tartışmasında Yeni Parti savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu. İsim tartışması eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın yargıya yaptığı başvuruyla başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzediği, karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti'ye tebligat gönderdi. Parti isminin başka bir partiyle karışıklığa yol açmayacak şekilde değiştirilmesi istendi ve süre verdi. Ancak Yeni Parti isim değişikliğine gitmedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sürenin dolmasıyla konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. 29 Eylül'de AYM, Yeni Parti'nin isminin hükümsüz sayılması talebinde partiye savunma için bir ay süre verdi. Yeni Parti isim savunmasını Yüksek Mahkeme'ye verdi. Anayasa hukuk profesörlerinden de görüş alındı. Savunmada Yeni ve Yenilik Partisi isimlerinin arasında benzerlik olmadığına vurgu yapıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onayıyla kurulan ve içinde yeni kelimesinin geçtiği toplam 13 parti olduğu belirtildi. Parti logoları arasında da bir benzerlik olmadığına dikkat çekildi. Yeni Parti, olası isim değişikliği kararına karşı 5 alternatif isim de belirledi. Milletin Yeni Partisi ve Halkın Yeni Partisi seçenekler arasında yer alırken, parti kurmayları yeni kelimesinin halk tarafından verildiğini ve korunacağının altını çizdi. Yeni Parti'nin savunmasının ardından gözler Yüksek Mahkeme'ye çevrildi. İsim benzerliği başvurusunu karara bağlayacak. Mahkemenin kararına göre de Yeni Parti adım atacak. Mahkeme 14-15 Kasım'da yapılması planlanan birinci olağan kurultaydan önce karar verirse, Kurucular Kurulu toplantısıyla isim değişikliğine gidilmesi gündemde. Ancak karar kurultay sonrası çıkarsa, isim değişikliği için bir olağanüstü kurultay yapılması gerekiyor.
0: Terörsüz Türkiye süreci için meclis çatısı altında kurulacak komisyon için çalışmalar hız kazanıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un önümüzdeki hafta siyasi parti temsilcileriyle bir toplantı yapması beklenirken o toplantıda komisyonun üye sayısı, çalışma usul ve esaslarının da belirlenmesi öngörülüyor.
1: İzleme kurulu için temaslar artacak. Komisyonun kurulması için toplantılar yapılacak. Önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Bu ay içerisinde komisyon kurulma aşamasının hız kazanması, Kurtulmuş'un siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Üye sayısı, komisyonun yapısı ve çalışma koşullarının belirlenmesi öngörülüyor. Kurulacak komisyon, çerçeve yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. İhtiyaç halinde yasa çalışacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreci denetleyecek. Çalışmalar

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde yürütülecek.
1: DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Koçyiğit ve Sezai Temelli meclise basın toplantısı düzenledi. Gündemde terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa çalışmaları vardı.
2: Bu bir al-ver süreci değil, bir pazarlık süreci değil. Bütün halkların aslında bir arada yaşayacakları bir yeni dönemden bahsediyor. Teslim oldu, işte teslim alındı, yendi, yenildi gibi kavramlar, böyle bir dilin, böyle bir şeyin sürece zarar verdiğini düşünüyoruz açıkçası. Dilin barışa hizmet etmesi en temel beklentimiz.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Çerçeve yasanın uygulama aşamasına dikkat çekti.
2: Yasanın uygulanması için bir teyit tespit koşulu var. Kesin bir takvim vermek şu aşamada mümkün değil. Koşullar karşılıklı olarak sağlanacak ve hızlı bir şekilde de yasa hayata geçecek diye umuyoruz.
0: DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıçkoçyiğit ve Sezai Temelli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde yeni anayasa çalışmaları da vardı.
3: Geçmişin kodlarıyla geleceği artık şekillendirmek çok da mümkün değil. Şimdi yeni şeyler söylemek, yeni şeyleri hayata geçirmek gerekiyor. Gerçekten bir anayasaya ihtiyacımız var. Bunun altını çizmek isterim. Sivil bir anayasa dile getiriliyor. Evet, bu iklimi yaratmak bugün siyasetin önceliği olmalıdır.
1: İstanbul Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. İki öğrenci yaralandı. Olay Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Aynı sınıftaki öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında eline bıçak alan 16 yaşındaki bir öğrenci 15 ve 14 yaşlarındaki iki arkadaşını yaraladı. İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı öğrenci gözaltına alındı. İnceleme devam ediyor. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada ara karar çıktı. 7 tutuklu sanığın tamamının tutukluk hallerinin devamına karar verildi. Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin görülen davanın 3. duruşmasında 7'si tutuklu 10 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tamamı için tutukluluğa karar verdi. Tutuklu sanıklar arasında kasten öldürme suçlamasıyla hakkında müebbet hapis istenen Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve suçu bildirmeme suçundan 1 yıla kadar hapsi talep edilen Aleyna Kalaycıoğlu da var. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını başlatmasının üzerinden tam 3 yıl geçti. Bu 3 yılda en ağır bedeli yine çocuklar ödedi. 21.745 çocuk hayatını kaybetti. 46.000 çocuk da yaralandı.

Kimi hayatı öğrenmek için gittiği okulda, kimi gözlerini yeni açtığı ana kucağında yakalandı bombalara. Gazze'ye yönelik saldırıların en ağır bedelini onlar ödedi. 3 yılda 21.745 çocuk hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını başlatmasının üzerinden 3 yıl geçti. 10 Ekim 2025'te ateşkese varılsa da İsrail ateşi kesmedi. İnsan Hakları Koruma Merkezi'nin saldırıların 3. yılında çocuk ölümlerine dair yayımladığı rapor, yaşanan acının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre İsrail'in saldırılara başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 18 yaş altı 21.745 çocuk hayatını kaybetti. 46.000 çocuk yaralandı. Üstelik yaralanan 46.000 çocuktan 11.000'i aldığı yaralar ve tıbbi yetersizlik nedeniyle uzuvlarını kaybederek ampute edildi. Gazze'deki çocuklar 3 yıldır tek bir geceyi bile korkmadan geçiremedi. Gündüzlerse açlıkla mücadeleyle geçti. Onlarca minik el, boyundan büyük boş tencerelerle yardım kuyruklarında sıraya girdi. Tek istekleri evlerine bir kap sıcak yemek götürebilmekti. Ancak İsrail'in uyguladığı ağır abluka insani krizi her geçen gün biraz daha derinleştirdi. En az 123 çocuk açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

0: Kimi ise henüz yeni açmıştı gözlerini dünyaya. Binden fazla bebek bir yıl bile dayanamadı savaşa. Hayata tutunanlar içinse yeni bir mücadele başladı. Bugün Gazze'de 5 yaş altı yaklaşık 300 bin çocuk yetersiz beslenme çekiyor. Binlerce hasta ve yaralı çocuksa tedavi olup hayatta kalabilmek için bölgeden çıkarılmayı bekliyor.
1: Gazze'de insani durum böyleyken Amerikan Başkanı Trump İran konusunda karar aşamasına yaklaşıldığını yine söyledi. İran'a nazik yol ve nazik olmayan yol olarak iki seçenek sundu kendisi. Başkan yardımcısı J.D. Vance ise savaşın sona ermesi için İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesini azaltması gerektiğini savundu.
2: Bu işi bitirmemiz gerekiyor dedi. Önündeki seçenekleri nazik ve pek de nazik olmayan olarak sıraladı. ABD Başkanı Donald Trump İran gündemini değerlendirdi. Baltimore'da konuşan Trump bir kez daha İran'ı kimin yönettiğinin belirsiz olduğunu savundu.
3: To the gates of hell, as you know there, leaders are gone, the second group of leaders are gone. And the biggest problem I have is nobody knows who the hell is running the country.
2: Trump, bu işi bitirmemiz gerekiyor. Mesele sadece bunu nasıl yapacağımız dedi. Nazik bir şekilde mi, yoksa pek de nazik olmayan bir şekilde mi? Bunu çok yakında öğreneceksiniz ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın ekonomisinin de çok kötü durumda olduğunu savundu. Hürmüz Boğazı'nın ise açık olduğunu söyledi. Son birkaç gün içinde milyonlarca varil petrol sevk edildi dedi. Petrol fiyatlarının yakında düşmesini beklediğini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de savaşın sona ermesi için İran'ın yüksek oranda uranyum zenginleştirme kapasitesini anlamlı biçimde azaltması gerektiğini söyledi. Sözleri eylemlerle takas etmeyeceğiz dedi. Vance, Washington'ın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve Dışişleri Bakanı Arakçı ile temas halinde olduğunu belirtti. Ancak Tahran'da kararları kimin aldığının net olmadığını, İki ismin yetki sınırlarının belirsiz olduğunu savundu. İran Dışişleri Bakanlığı ise Washington'ın bu iddiasını reddetti. ABD'li yetkililerin İran'daki muhataplarını ve karar alma sistemini çok iyi bildiğini belirtti. Arakçı, 22 Eylül'de New York'ta ABD'li yetkililerle bir araya gelmişti.
1: Rusya'daki veba enstitüsü çalışanının zatürreden ölmesi yeni bir salgın korkusunu tetikledi, alevlendiriyor. Amerikan Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le konuşmaya başlayacak. En azından bir görüşme hazırlanıyor bu konuda. Trump yönetiminin konuya ilişkin Moskova'yı uyardığı da iddia ediliyor.
2: Rusya'da bir kişinin nedeni belirlenemeyen zatürre nedeniyle hayatını kaybetmesi yeni bir salgın çıkabileceği endişelerini tetikledi. ABD Başkanı Trump konu hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakında görüşeceğini söyledi. Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'da ortaya çıkan hastalık endişesi hakkında Rus lider Putin'le yakında görüşeceğini dile getirdi.
4: I have a call scheduled.
5: Yep. When is that call scheduled for?
4: Very soon.
2: ABD Başkanı, istihbarat birimlerinin de konuyu araştırdığını ve yakında açıklama yapacaklarını belirtti. ABD basınının iddiasına göre Washington, olayın detaylarının açıklanması için Moskova'yı uyardı. Wall Street Journal'a konuşan yetkililer, detayların paylaşılmamasının Rusya'nın uluslararası sağlık yükümlülükleriyle ters düşeceğine dikkat çekti. Yetkililer, bilgi paylaşımının az olmasının, bulaşıcı bir hastalığın Rusya içinde veya dışında yayılması endişesine yol açtığını öne sürdü. Dünya Sağlık Örgütü'nden de Rusya'daki vaka hakkında açıklama geldi. Genel Direktör Gebreyesus, Rus otoriteleri İrkutsk'ta yakın zamanda herhangi bir veba vakasının kaydedilmediğini bildirmiştir dedi. Sibirya bölgesindeki İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Darya Şipilova, nedeni belirlenemeyen zatürre teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirmişti. Şipilova'nın tedavi gördüğü hastane karantinaya alınırken, kendisiyle temas eden kişiler de gözlem altına alınmıştı.
1: Bugünlük de haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Gül Dayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. 2026 Voleybol Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenen Vakıfbank kazandı.
1: Vakıfbank Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenerek 2026 Voleybol Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazandı. Maça iyi başlayan Vakıfbank, Zehra ve Markova ile bulduğu sayılarla ilk seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Vakıfbank, hücumdaki etkili oyunuyla skor üstünlüğünü ele geçirdi. Eczacıbaşı'nın farkı kapatma çabalarına rağmen oyunun son bölümünde kontrolü elinde tutan Vakıfbank, seti 25-23 kazanarak maçta avantaj sağladı ve durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti baştan sona önde götüren Eczacıbaşı, Ebrar Karakurt'un iyi oyunuyla sette 25-19 üstünlük sağlayarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette Vakıfbank Zehra Güneş ve Markova'nın bulduğu sayılarla ilk molaya 6-3 üstünlükle girdi. Mola sonrası Eczacıbaşı bulduğu üst üste sayılarla 11-9 öne geçince Vakıfbank koçu Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. Setin geri kalan kısmında oyuna ağırlığını koyan Eczacıbaşı, 25-17 üstünlükle tamamlayarak durumu 2-2'ye getirip maçı final setine taşıdı. Karşılıklı puanlarla başlayan final setinde üstünlüğü sağlayan Vakıfbank, seti 15-10 tamamlayarak maçtan da 3-2 galip ayrıldı. Şampiyonluk sayısını 6'ya çıkaran Vakıfbank, kupayı en fazla kazanan Fenerbahçe ile aynı sayıya ulaştı.
0: Evet, Şampiyonlar Kupası Vakıfbank'ın FIBA Süper Kupası da bugün Mersin'de sahibini bulacak. İki Türk takımı Çimsah, ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Tarfin kupayı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Yine Yagopova

0: Merve'yi takip ediyor. Alina Yagupova turnikesi isabet ediyor. Alina Yagupova.
1: Basketbolda iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa bugün Mersin'de sahibini bulacak. Çimsaç ÇBK Mersin'le Fenerbahçe Tarfin arasında oynanacak karşılaşmaya Servet Tazegül Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
2: Fenerbahçe Alperi süre biterken çembere gitti. Zor pozisyonda basketi buldu Mavunga.
1: Fenerbahçe Tarfin geçtiğimiz sezon Euroleague Kadınlar Şampiyonu olarak bu kupada oynama hakkı kazanmıştı. Çimsaç ÇBK Mersin ise Eurocup Kadınlar'da sezonu şampiyon tamamlamayı başarmıştı. Mersin temsilcisi ev sahibi avantajıyla çıkacağı maçta ilk Süper Kupa şampiyonluğunu elde etmek için ter dökecek. Sarı lacivertli ekip ise kazanması durumunda 2023 ve 2024'ün ardından 3. kez kupanın sahibi olacak.
2: Bir saniye kala. En üstünde.
3: Kapadokya dünyanın dört bir yanından koşucuları ağırlamaya hazırlanıyor. Salomon Kapadokya Ultra Trail'da 90 ülkeden 3474 sporcu 4 farklı parkurda mücadele edecek.
4: Kapadokya'nın vadileri, patikaları ve peri bacaları bu kez dünyanın dört bir yanından gelen koşuculara ev sahipliği yapacak. Salomon Kapadokya Ultra Trail 16-18 Ekim tarihlerinde 90 ülkeden 3474 sporcuyu Kapadokya'da buluşturacak. Bu yıl 13. kez düzenlenecek organizasyonda sporcular bölgenin kendine özgü coğrafyasında 4 farklı parkurda mücadele edecek. 119, 63, 38 ve 14 kilometrelik parkurlar vadilerden, patikalardan ve Kapadokya'nın tarihi rotalarından geçecek. Ultra Trail sporcuları için dayanıklılığın ön planda olacağı yarışlar katılımcılara Kapadokya'nın doğal ve kültürel dokusunu yakından deneyimleme fırsatı da sunacak. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyadan sporcular organizasyonda yer alacak. Profesyonel ve amatör koşucuların aynı organizasyonda buluşacağı Salomon Kapadokya Ultra Trail, uluslararası katılımıyla bölgenin spor turizmindeki yerine de katkı sağlayacak. 3 gün boyunca devam edecek Salomon Kapadokya Ultra Trail, binlerce sporcuyu Kapadokya'nın zorlu parkurlarında bir araya getirecek.
3: 32 yıllık Formula 1 tutkusu İstanbul Park'ta unutulmaz bir deneyime dönüştü. Görme engelli Formula 1 tutkunu Levent Karadöl, eski Formula 1 pilotu Felipe Massa'nın yan koltuğunda piste çıktı.
4: Formula 1 tutkusu bu kez İstanbul Park'ta özel bir buluşmaya sahne oldu. 32 yıldır Formula 1'i yakından takip eden görme engelli Levent Karadöl, eski Formula 1 pilotu Felipe Massa ile aynı otomobilde piste çıktı. Formula 1 Türkiye Grand Prix tanıtımları kapsamında Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı tarafından Türkiye'de ağırlanan Brezilyalı eski pilot Karadöl ile Tosfet İstanbul Park'ta buluştu. Massa'nın kullandığı otomobilin yan koltuğunda oturan Karadöl, İstanbul Park'ın virajlarını bu kez pistin içinden deneyimledi. Formula 1'e olan ilgisiyle bilinen Karadöl için motor seslerinin ayrı bir yeri var. Öyle ki Karadöl araçların motor seslerinden hangi markaya ait olduklarını ayırt edebiliyor. Yıllardır Formula 1'i sesleriyle takip eden Levent Karadöl bu kez o sesleri Felipe Massa'nın yan koltuğunda İstanbul Park'ta dinledi. Massa'nın pistteki performansını yan koltuktan deneyimleyen Karadöl, 32 yıllık Formula 1 tutkusunda unutamayacağı bir anı daha hayallerine ekledi.
3: Evet, bu güzel görüntülerin ardından spor bültenimizi de noktalamış olduk. Bizden sonra Dilek Gül HT360'da karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Muhalefet belediyeleri neden AK Parti'ye geçiyor? Sırada hangi şehir var? Türkiye'nin bulunduğu Mekke İttifakı'nın olağanüstü toplantısından ne karar çıktı? İsrail, Sufa 53 projesiyle Suriye'de ne planlıyor? İran gerçekten batıyor mu? ABD yeniden saldırıya mı hazırlanıyor? Sena Alkan soruyor, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, akademisyenler Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, gazeteci Gürkan Zengin ve Nevzat Çiçek yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Dünya Ekonomik Forumu, turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
5: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk,

0: Efendim saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Habertürk'te HT 360 zamanı. Ben Dilek Gül bir saat boyunca beraber olacağız. Editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladık bültenimizi. Manşetlerle başlayalım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Parti rozetini de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı ve kendisine övgüler dizdi. Neler söyledi? Cemil Tugay'ın açıklamaları neydi? Aktaracağız HT 360'da. Ve fon soruşturmasında milyar liralık kazançlarıyla gündeme gelen eski bakan Fatma Betülsayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bu gelişmenin de yine son dakika gelişmesinin de detaylarını aktaracağız. Okulda şiddet haberlerine bir yenisi İstanbul Esenyurt'tan eklendi maalesef. Öğrenciler arasındaki bıçaklı kavgada yaralananlar var. Buna da yine etraflıca bakacağız. HT 360 başlıyor. Evet, fon soruşturması kapsamında Fatma Betülsayan Kaya eşiyle birlikte İlyas Kaya ile beraber ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma devam ediyor. Ve bu kapsamda Fatma Betülsayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çağrıldı. İki ismin soruşturma savcısına ifade vermesi bekleniyor. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun da Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında suç duyurusunda bulunması yine beklentiler arasında. Tasfiye kararı alınan 17 fonda ödemeler yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mecliste fon soruşturması ve atılacak adımlara ilişkin bilgilendirme yaptı. Süreç şeffaf yürütülecek. Öncelik küçük yatırımcılarda dedi. Ödemelerde hazine kaynakları kullanılmayacak diye de ekledi.
1: Yatırımcılarımızın, sermaye piyasalarımızın ve milletimizin hakkını korurken manipülatörlere ve spekülatörlere karşı en etkili şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşanan sorun sermaye piyasalarımızın geneline yayılmış yapısal bir nitelik taşımamaktadır. Sorun fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Süreç şeffaf şekilde yürütülecektir. Adil, etkin ve olabilecek en hızlı şekilde sürdürülecektir. Hazineden kaynak kullanılmayacaktır. Nihai tasfiye bakiyesi 5-6 ay gibi bir süreç içinde sonuçlandırılmış olacaktır. Ara ödeme en fazla 1 milyon lira olacaktır. 1 milyona kadar olanların dolayısıyla tamamı ödenmiş olacak. 1 milyonun üstü olanla hesaplar ise sadece 1 milyon ödeme almış olacaklardır.
0: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı ve bu görüşmede iki ülke ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmeye dair ayrıntılar İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini belirtti. Ayrıca Türkiye olarak Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye de Türkiye'nin her zaman hazır olduğunun altı çizildi. Cumhurbaşkanı Rusya Devlet Başkanı'nın doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını da tebrik etti efendim. Ve tam 27 yıl sonra İzmir'de bir parti değişikliği yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Parti rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı. Erdoğan, İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum dedi. Tugay da şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola

0: ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımını bu sözlerle duyurdu. 27 yıl aranın ardından İzmir'de parti değişikliği yaşandı.
0: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısı sonrasında Tugay'a AK Parti rozetini taktı. Ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
2: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Rozetin takılması sonrasında Cemil Tugay kürsüye geldi. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir dedi.
0: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
1: Tugay, yerel yönetim ve merkezi hükümet işbirliğiyle çok iyi işler başaracağız mesajı verdi.
0: İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Hiç şüphem yok, yerel yönetim, merkezi hükümet uyumu ve işbirliğiyle çok güzel işler başaracağız.
1: Tugay, AK Parti'den çıkışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok iyi karşılandım. İzmir'in sorunlarını çözeceğiz ifadelerini kullandı.
3: Merkez Yürütme Kurulu'nun toplandığı AK Parti'de sözcü Ömer Çelik açıklama yapıyor.
4: Tüm bunlara bakıldığında o partilerde niye durulmaması gerektiğini, o partilerde niye hiçbir şekilde hizmet siyasetinin söz konusu olamayacağını gösteren bir üslubu her açıdan ve her zeminde kullanmaya devam ediyorlar. Biz Cemil Başkanımıza tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Recai Kutan Bey'in vefat yıl dönümü gerçekten çok beyefendi, herkesin ağabey dediği, çok tecrübeli birisiydi. Cenab-ı Allah'tan bir kere daha rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Bugün çok değerli yol arkadaşımız, uzun yıllardır beraber siyaset yaptığımız ve gerçekten siyasi hayatımıza büyük kazanımlar getirmiş olan Meclis Başkan Vekilimiz, Bakanımız, Şanlıurfa Milletvekilimiz Bekir Bozdağ Bey bu görevi sağlık sorunları sebebiyle bıraktı. Bekir Bey'in bundan sonrasında daha güçlü bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde partimize, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğine inanıyoruz. İnşallah daha güçlü şifalar bulacaktır. Kendisi 15 Temmuz'daki Fethullahçı terör örgütüne karşı Yüce Meclis'in milli irade adına direnişinin kahramanlarından bir tanesidir. Ülkemizde milletvekili olarak, bakan olarak, meclis başkan vekili olarak büyük hizmetlere imza atmıştır. Tabii ki Bekir Bey'in tecrübesinden partimizin faydalanmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Meclis başkan vekiline ayrıldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın takdirleriyle genel başkan danışmanı olarak atanmışlardır. Bekir Bey bundan sonra Şanlıurfa milletvekilimiz ve genel başkan danışmanı olarak partimize, ülkemize, siyasi hayatımıza hizmet edecektir. Biliyorsunuz genel başkan danışmanlarımız doğal olarak MYK'mıza katılıyorlar ve katkıda bulunuyorlar. Değerli arkadaşlarım, gündemimizin en önemli maddelerinden bir tanesi terörsüz Türkiye süreci. Bununla ilgili olarak partimizde kurduğumuz mekanizma en güçlü şekilde çalışmaya devam ediyor. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kurulan kurul, komisyonlar kendi ritmi içerisinde çalışıyor. Burada

Ayrıca işin Suriye boyutu ve Irak boyutunda da önemli gelişmeler var. Zaman zaman bazı örgüt mensuplarının çerçeve yasanın yürürlüğe girdiğini ancak uygulanmadığını söyledikleri gerçeği yansıtmıyor. Zaten çerçeve yasanın kapsamında da var. Örgütün bir bütün halinde silahları bırakması, tüm yapılanmalarının faaliyetlerine son vermesi ve örgüt mensuplarının ortak mekanizma tarafından belirlenen yerlerde toplanmaları çerçeve yasanın uygulanmasının gerek şartıdır. Bu şimdi meclisimiz 467 gibi yüksek bir kabulle bunun önünü açan bir düzenleme yapmıştır. Siyasi atmosferde buna yüksek bir destek vardır. Toplumsal destek son derece yüksektir. Bölgesel gelişmeler açısından ne kadar doğru bir tutum alındığı ortadadır. O yüzden doğru bir şekilde enforme etmek ve buna uygun bir dilin bütün siyasi partiler tarafından, bütün sivil toplum örgütleri tarafından kullanılması son derece önemlidir. Suriye'de SDG'nin kendisini feshetmesinden sonra ortaya çıkan tablo bu terörsüz Türkiye'nin kazanımlarından biri olarak önümüze gelmiştir. Şu anda ikinci kazanım olarak Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin 11 Eylül'de yaptığı açıklamadır. Buna da değinmiştim. YBŞ'nin silahlarını merkezi Irak yönetimine bırakmasıyla birlikte bir süreç başlayacak. Böylece Sincar Dağı Irak Devleti'nin kontrolüne geçecek. Bu da terörsüz Türkiye'nin Irak boyutunda önemli bir gelişme olarak ortaya çıkacaktır. Tabii merkezi Irak yönetiminin Sincar'da kontrolü sağlamasının arkasından bu gerçekleştikten sonra 60 günlük bir süre içerisinde Başı Kazelan kampının kademeli olarak ülkemiz tarafından Irak güçlerine devredilmesi de öngörülmektedir. Oraya gidişimizin belli sebepleri vardır. O sebeplerden bir tanesi o zamanki merkezi Irak hükümetinin Türkiye'ye dönük bu terör saldırılarını engelleyememesiydi. Şimdi Türkiye-Irak mutabakatı kapsamında eğer Sincar'ın kontrolü merkezi Irak yönetimine geçerse burada bir çalışma yapılıyor. Başı Kazeli kampının da merkezi Irak yönetimine devredilmesiyle ilgili bir çalışma yapılıyor. Bununla ilgili bir öngörü oluşturulmaya çalışılıyor. O tabii bütün bu gelişmelere ve bunun terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecinin bu bahsettiğim Irak'taki yansımalarına göre gerçekleşecek bir meseledir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın MYK'da ve diğer birimlerimizde sürekli vurguladığı gibi terörsüz Türkiye birinci gündem maddemiz, gündem maddelerimizin başındaki bir madde olarak partimiz tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesi burada en net şekilde vurgulanıyor. Affedersiniz. Şimdi Yüce Meclis'te bu fon meselesiyle ilgili ortaya çıkan sıkıntılar bağlamında Cumhurbaşkanı Yardımcımız bilgilendiriyor Yüce Meclis'i. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında biliyorsunuz bir toplantı yaptık. Bu toplantı çerçevesinde talimatları doğrultusunda kurul kuruldu. Bu kurul hem bütün bu sürecin bütün boyutlarını açığa çıkaracak çalışmaları yapıyor. Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi. Diğer bütün kurumlar bütün bu görev alanlarıyla ilgili olarak bütün bu sürecin yasal boşlukları dahil olmak üzere bütün bu sürecin tüm boyutlarını ortaya çıkarıyorlar. Ve burada Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığındaki fon koordinasyon kurulu bütün bu çalışmaları yürütürken aynı zamanda da bu fon vurguncularının mağdur ettiği vatandaşlarımızın haklarının korunması için de bir eylem planı ortaya çıkarıyor. Bu vurguncular tarafından hakları gasp edilmiş vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Burada kim tamahkarlık yapmış, kim gerçekten bir haksızlığa uğramış, devletin elindeki bilgi ve belgeler tüm bunları açığa çıkarabilecek kapasiteye sahiptir. Bu çıktığı zaman tüm kurumların

0: yaptığı, bütünsel bir şekilde yaptığı, tam bir koordinasyonla yaptığı bu çalışma çerçevesinde kısa sürede bu süreçler tamamlanacaktır. Yine dediğim gibi vatandaşlarımızın haksızlığa uğrayanların haksızlıkların telafisi için atılacak adımlarla ilgili bir eylem planı ortaya çıkmıştır. Yine bunun bir daha tekrar etmemesi için nasıl bir yasal düzenleme, kaç maddelik bir düzenleme gerekiyorsa onun da Yüce Meclis'e gönderilmesi için gereken adımlar atılacaktır. Burada hiçbir şekilde her zaman söylediğimiz gibi hiçbir karanlık nokta kalmayacaktır. Yani bu işler kimler yapmış, bu işlerde kim tamahkarlık yapmış, kim dolandırıcılık yapmış, kim mağdur olmuş. Bütün bu tablo en net şekilde matematiksel bir kesinlik çerçevesinde ortaya çıkacaktır. Şimdi buradan bir takım provokatif faaliyetler, Türk ekonomisini hedef alan bir takım söylemler, bir takım siyasi linç kampanyaları da görüyoruz. Biz bunlara da geçit vermeden siyaset adabı içerisinde, devlet adabı içerisinde herkesin gözü önünde hem bu meselenin aydınlatılması, hem suçluların cezalandırılması, hem de haksızlığa uğrayanların haklarının korunması konusunda bütün bu çerçeveyi en kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Değerli arkadaşlarım, daha önce bahsetmiştim size Suriye'deki güncel gelişmelerle ilgili olarak. Tabii SDG'nin feshedilmesiyle birlikte Suveyda bölgesinde bir ayrılıkçı Dürzi hareket var. Ki bunun Dürzi kardeşlerimizin genelini temsil eden hiçbir vasfı yoktur. Bir de tabii İsrail'in saldırgan tutumları Suriye'ye istikrarsızlaştırıcı bir takım maalesef eylemler olarak geri dönüyor. Bu süreçleri yakından takip ediyoruz. Terörsüz bölge bağlamında SDG'nin kendisini feshetmesinden sonra tek Suriye devleti, tek egemenlik, tek ülke ve tek ordu çerçevesinde Suriye'nin geleceğe daha güçlü bir şekilde bakabilmesi hepimizin çok önemsediği bir şey. Aynı zamanda da Suriye'de bütün yönetim mekanizmalarının kapsayıcı hükümet modelleri çerçevesinde hayata geçmesi gerektiğini, yani Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni, Dürzi, Nusayri, kim varsa, Ezidi, orada Hristiyan, Müslüman, hepsinin kendisini sistemin içerisinde toplumun parçası olarak görebileceği, parlamento, meclis kapsayıcı modellerin ortaya çıkması gerektiğini sürekli olarak ifade ediyoruz. Tabii İsrail kaynaklı sorunlar işin temelini oluşturuyor. Daha birkaç gün önce bahsettik. 1974 Kuneitra kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını ihlal eden bir adım daha attı. Dolayısıyla işgalciliğini devam ettirerek Suriye'yi istikrarsızlaştırmak, bölgeyi istikrarsızlaştırmak gibisinden bir tavra devam etmektedir. Tabii tüm bunlar olurken Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar uzun yıllardan sonra hem Irak'tan hem Suriye'den çıkmış olması da çok önemli bir gelişme. Bölgenin bundan sonraki dinamiklerini etkileyecek bir gelişme olarak yakın takibimizdedir. Yine 17 Haziran'daki İslamabad mutabakatının maalesef gereklerinin yerine gelmemesinden dolayı Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmaların yükselmesi yeni bir tehlike oluşturuyor. Bununla bağlantılı olarak Yemen'de ortaya çıkan ve Babul Mendeb'i tehdit eden bütün bu tablo hepimize bir kere daha aslında etrafımızdaki bu ateş çemberi içerisinde Türkiye'nin istikrarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'nin iç cephesinin güçlendirilmesinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha göstermiştir. Tabii bütün gündemlerimizin başında Gazze'deki soykırımı devam ediyor, takip etmeye devam ediyoruz. Gazze'de devam eden soykırımı ve buradaki İsrail'in bunu artıran eylemlerini takip etmeye devam ediyoruz. Aslında Başkan Trump'ın barış planı çerçevesinde ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyordu. Hamas bununla ilgili olarak mükellefiyetlerini yerine getireceğini ifade etmişti. Ama buna İsrail tarafı yanaşmadı. Şimdi de bakıyorsunuz bugün 7 Ekim bağlamında tek taraflı olarak Hamas'ı suçlayan İsrail'in katliamlarını görmezden gelen, İsrail'in yaptığı soykırımı görmezden gelen bir propaganda makinası çalıştırılmaya devam ediliyor. Ama ne olursa olsun bugün Batı Şeria'da gazeleştirilmeye çalışılıyor. En son İsrail Savunma Bakanı Katz'ın orada yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Batı Şeria'daki askeri varlığını 24 tabura çıkarması aslında oranın gazeleştirilmesi yönündeki ortaya koyduğumuz hassasiyetin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Birkaç kere sizinle de paylaşmıştım. 7 Ekim'in yıl dönümünde tekrar paylaşayım. Daha olaylar olur olmaz Netanyahu'nun ilk açıklaması İsrail'in savunmasıyla ilgili değildi. İlk açıklaması bölgedeki haritaları değiştireceğiz. İkinci açıklaması David koridorunu kuracağız. Üçüncü açıklaması işte bir takım arz-ı mevutla ilgili sözleri ifade ediyordu. Yani o günden itibaren birileri İsrail'in kendisinin savunma hakkı var dediğinde bunu Netanyahu İsrail'in daha çok öldürme ve daha çok soykırım yapma hakkı var olarak algılıyor ve bu şekilde uyguluyor. Dolayısıyla İsrail'in kendini savunma hakkı var diyenlerin Filistinli kadınların, Filistinli çocukların yaşama hakkı hakkında da bir şey söylemesi gerekiyor. Biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanımız Başkan Putin'le konuştu. Bu bağlamda Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeleri de yakın bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Tabii meclis açıldı. İç siyaset bağlamında önümüzdeki dönemde yapacağımız reformlar var. Cumhur İttifakı olarak bunları olgunlaştıracağız. Ve bunları olgunlaştırdıktan sonra siyasetimizin bir unsuru haline getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki 10 ayın çok kapsamlı ve iyi bir şekilde değerlendirilmesi için talimatlar verdiler. Bu talimatlar çerçevesinde de MYK'mızda her bir arkadaşımız üzerine düşen vazifeyi yapacak. Tabii tüm dünyada büyük bir tehlikeden bahsediliyor. Bu ara daha çok konuşuluyor. Yapay zekanın artık kontrolden çıkmaya başladığıyla ilgili. Dolayısıyla herkesin aslında kendi milli kapasitesini geliştirmesi bakımından çok daha hassas günlerden geçtiğimizi ifade etmek lazım. Yapay zekayı bizzat üretenler, bu mühendisler, bu firmaların sahipleri, ortakları bizzat insanlığın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu, ahlaki ve moral değerlerinin de tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Onun için her zaman önemli olan Teknofest artık bundan sonrasında çok daha önemli. En son Şanlıurfa'da gerçekleşen Teknofest Güneydoğu'ya vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi dünyanın önümüze getirdiği meydan okumalar karşısında aslında Türkiye'nin kızıl elma hedefi bakımından bir özgüven devrimini nasıl gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Tabii Göbekli Tepe'den geleceğe gibi bir mottonun olması, tarihin sıfır noktasında teknoloji hamlesi gibi bir mottoyla bunun desteklenmesi, Güneydoğu'da bir bu özgüven devriminin gösterilmesi bakımından da önemli olmuştur. Arkadaşlar sizin bana soracağınız soru varsa onlara cevap vereyim ben. Buyurun lütfen.
1: A Haber televizyon kanalından Hatice Kübra Bal. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl sonuna kadar Suriye'ye gideceği duyurulmuştu. Peki takvimde bir gelişme var mıdır? Takvim netleşti mi? Bir diğer sorum da aslında Mekke Savunma Anlaşması ile ilgili olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son olarak çalışmayla ilgili kurumsallaşma için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini ifade etmişti. Peki meclise ne zaman gelmesi bekleniyor? Başka ülkelerin katılımı bekleniyor mu? Bir de hukuki zemini de tartışılıyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
0: Tebrikler. 6 cümlede 4 soru sordun. Yani ben aslında 4 cümlede 6 soruyu tercih ederdim ama yine de bugün merhametli bir şey oldu. Şimdi Cumhurbaşkanımızın Suriye'ye gitme arzusu var. Tabii bu Suriye ile birlikte koordine edilecek bir konu. Çalışılıyor bunun üzerinde. Bizim birimlerimizle Suriye birimleri arasındaki çalışma bu konuda devam ediyor. Fakat tarih henüz kesinleşmedi. Ama bu çalışma devam ediyor. Şimdi Mekke Anlaşması ile ilgili olarak burada aslında İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı çalışma açısından süreç olgunlaşmıştır. Fakat tabii ki meclise gelecektir. Anlaşmanın hayata geçmesi için bu çalışma da olgunlaştığı için birkaç gün içerisinde meclise gönderilmesi söz konusu olacak. Yani esasında çok garip bir şey var. Olağan süreçler işliyor. Olağan süreçler işlerken sanki yanlış şeyler yapılıyormuş ya da bunlar gözden kaçırılıyormuş gibisinden bir kampanya başlatılıyor sürekli muhalefet tarafından. Halbuki önce bir irade beyanı ortaya koyulur. İrade beyanı ortaya Cumhurbaşkanımız tarafından koyuldu. Sonra bu mekanizmalar çalışılır. Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız muhataplarla kaç kere bir araya geldiler. Bunlar olgunlaştırıldı. Çünkü sonuçta meclise göndereceğiniz şeyin bir çerçevesi olacak. Bu çerçevede Dışişleri Bakanlığı'nın iç süreçler açısından tamamlandı. Ve bu birkaç gün içerisinde meclise gider ve Yüce Meclis'in takdiriyle süreç neticelenmiş olur. Başka ülkeler konusunda tabii ki bu bir bölgesel barış projesi aslında. Bunun herhangi bir şekilde ittifak üyesi olduğumuz diğer ülkelere alternatif, yani NATO ve diğer yerlere alternatif bir şeyi yok, işlevi yok. Tam tersine bölgesel barışın ve küresel barışın korunması ile ilgili küresel ve bölgesel barış açısından üstlendiğimiz rollerle ilgili tamamlayıcı bir şey var, fonksiyonu var bunun. Dolayısıyla bu süreçler tamamlanacak. Hukuki zemin sorduğunuz işte meclisteki sürecin tamamlanmasıyla birlikte tam olarak gerçekleşmiş olacak. O bakımdan da başka ülkelerin katılımına tabii ki açık. Ama bu tip güvenlik anlaşmaları, bu tip ittifaklar kendi ilkeleri, prensipleri çerçevesinde diğer devletlerle de görüşerek zaman içerisinde olgunlaşır. Hemen bugün, yarın, işte bir ay sonra şu ülke katılacak, iki ay sonra şu ülke katılacak diye bir şey yok. Ama bunun bölgesel barış açısından bütün ülkelere açık olduğu net bir şekilde ifade edilmiş oldu. Birkaç gün içerisinde de meclise gider. Evet, iki cümlede iki soru soracak biri arıyoruz. Buyurun.
1: TGT Haber, Merve Şahin Poyraz. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti Devlet Bahçeli. MYK'da bu konuyu değerlendirdiniz mi? Ayrıca yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında bir görüşme bekleniyor mu? Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Bahçeli'ye bu güçlü vurgusu, bu güçlü cümleleri için bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii ki Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. MYK'da bunu daha önce görüştük. Ama şöyle, burada da bunu ifade edeyim size. Cumhurbaşkanımız tabii kendi şahsıyla ilgili bir konu olduğu için bu konular herhangi bir şekilde bir resmi gündem maddesi olarak yer almıyor. Bu konuda bir hassasiyeti var. O sebeple MYK üyeleri ve MKYK üyeleri olarak bu konuyu biz dile getirdik. Ve MYK üyelerinin ve MKYK üyelerinin, Bakanlar Kurulu'ndaki arkadaşlarımızın ve tüm teşkilatlarımızın ortak kanaatinin ittifakla bu olduğunu kendilerine arz ettik. Arkadaşlarımız da bunu alkışlarla onayladılar yakın zamanda yaptığımız bir toplantıda. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız kendi şahsıyla ilgili bir konu olduğu için bunu tabii ki resmi gündeme koydurmaz. Ama biz bu gündem çerçevesinde bunu daha önceki MYK ve MKYK toplantılarında kendimiz açarak bunu ifade ettik. Orada arkadaşlarımızın ortak iradesiyle bu ortaya çıkmıştı. Hani şöyle bir şey vardır. Bu bizim kendi davamız açısından, kendi şuurumuz açısından, AK Partililiğimiz açısından, bizim açımızdan kesin bir hükümdür. Ve hani denir ya, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez diye. Bizim açımızdan Cumhurbaşkanımızın adaylığı böyle bir değere, böyle bir kıymete sahiptir. Önümüzdeki dönemde de bakın etrafımızdaki bütün bu gelişmeler, işte kısa bir zaman dilimi içerisinde size özetlemeye çalışıyoruz. Bütün bunların içerisinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinin ne kadar kıymetli olduğu bu bakımdan da görülüyor. O yüzden Sayın Bahçeli'ye de bu açıklamalar için bir kere daha buradan şükranlarımızı sunuyoruz, saygılarımızı iletiyoruz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Bahçeli belli bir

0: Piyotla görüşüyorlar zaten. Hani bunun her ikisinin takviminin uygunluğuna göre planlanıyor. Yani bu yarın da olabilir, 5 gün sonra da olabilir. Hani bunda bir şey yok. O gayet doğal bir şekilde gündeme uygun olarak gerçekleşiyor. Ve bütün meselelerinde bu şekilde üzerinden geçirmiş oluyor. Burada hanımların tarafından oraya doğru geliyoruz. Buyurun.
1: Efendim, Bengütürk Televizyonu, İdil Beldek. Önce yeni partili isimler, ardından da yeni parti genel başkanı Özgür Özel, fon kriziyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ve sizi, şahsınızı hedef alan bazı söylemlerde, iddialarda bulundular efendim. Neler söylersiniz?
0: Şimdi değerli arkadaşlar, bu konuda devletin kurumlarının nasıl bir koordinasyon içerisinde ve ne kadar büyük bir süratle bu adımları attığını söyledim. Bu tip krizler dünyanın başka yerlerinde de gündeme gelmiş. Siyasi tarihte var. Kimisi bunu 5 yılda temizlemiş, kimisi 9 yılda temizlemiş. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Biz bunu, bu sermaye piyasalarının çok küçük bir kısmını ilgilendiren bir şey, bütün boyutlarıyla ortaya çıkarma konusunda son derece kararlıyız. Spekülasyonla hareket etmiyoruz. Biz gerçekten bilgi, belge, datayla hareket ediyoruz burada. Şimdi dün bu kişi çıkıyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza bu işin merkezinde sen varsın, bu işin başında sen varsın diye haddini aşan, gayri ahlaki ve hakkaniyetsiz açıklamalar yapıyor. Ya bu meselenin açığa çıkmasının ve bu meselenin temizlenmesinin başındaki irade Cumhurbaşkanımızdır. Bütün bu iradesi, verdiği talimatlarla bu sıkıntının, vurgunculuğun, dolandırıcılığın, buradaki şeytanlıkların temizlenmesi talimatını veren irade Cumhurbaşkanımızdır. Yani ne hadle ve ne hakla Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanıyor. Cumhurbaşkanımızın aile bireylerini işin içine karıştırmaya çalışıyor her zaman yaptığı. Bu işler defalarca ellerinde patladı. Buna yine devam ediyorlar. Bütün işlemler açık. Herkes ekranda görüyor ne olduğunu. Bütün her şeyin. Yani burada bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Ya bu işler siyasi yan kesicilikle ele alınacak işler değil. Bir şey iddia ediyor. Sonra iddia edildiğine göre, söylendiğine göre, yapıldığına göre birbiriyle alakası olmayan şeyleri birbirine bağlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla burada bu işin de temizlenmesinin iradesinin başındaki isim Cumhurbaşkanımızdır. Onların belediyelerindeki dolandırıcılıkların, vurgunların temizlenmesi mücadelesini de biz veriyoruz. Bu net. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızı hedef aldığı sözler kendi partisini vurgunculara, dolandırıcılara kaptırmış birisinin siyasi saçmalıklarından öteye gitmiyor. Şeydi. Bakın bunu da net bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Biz defalarca Cumhurbaşkanımızla bu konuda toplantı yapıldı. Kamuoyuna yansıyan, yansımayan. Biraz evvel kapalı, MYK'nın kapalı bölümünde de konuşma yaptı. Ve bu konudaki iradesini bir kere daha net bir şekilde ortaya koydu. Ve burada elinde belge olan, bilgi olan alsın getirsin. Götürsün yargıya versin. Diğer bir konu, Adalet Bakanımız, Adalet Bakanlığı, anayasanın, yasaların çizdiği usuller çerçevesinde çalışmalarını yürütüyor. İhbar geliyor, ihbara bakıyor. İddia oluyor, iddiaya bakıyor. Suç unsuru gördüğü zaman, devlet birimlerinden geldiği zaman bunları inceliyor. Şimdi ne zaman bunların bir yolsuzluğu, arsızlığı patlasa sürekli olarak Adalet Bakanımızı ve Adalet Bakanlığımızı hedef alıyorlar. Yani bunlar için makbul Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı anayasayı bunlara uygulamayacak, kanunları bunlara uygulamayacak, bunlarla ilgili hiçbir soruşturma yapmayacak, bunlar kendini devletin ayrıcalıklı sahipleri zannettikleri zamanlardaki rollerini sürdürecekler ve sürekli olarak geçmişte AK Parti yargı kolları diyordu, kendisini sahte Adalet Bakanı zannediyor bu kişi. Şimdi burada net bir durum var. Anayasanın, yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde bütün bu soruşturmalar yürütülüyor ve açık bir şekilde de paylaşılıyor. Şimdi sen burada ne hakla

0: Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nı hedef alıyorsunuz? Yani yargı size uygulanmasın mı? Yargısal işlemlerden muaf mı olasınız? Kendinizi hala devletin sahibi mi görüyorsunuz? Dolayısıyla şimdiye kadar ortaya koyduğu şeylerin, yani muhalefette birilerine de veriyorlar. Görüyoruz yani bunu. İşte güdümlü ve sponsorlu haberler de yaptırılıyor. Görüyoruz bütün bunların hepsini. Ve bütün bu neticede ortaya çıkan şey, yani CHP'lilerin CHP'lilere söylediği iddialar Adalet Bakanlığı tarafından incelenmiş ve sonuçta CHP'lilerin CHP'liler hakkında söyledikleri yolsuzluklar doğru çıkmış. Bunlarla ilgili bir şey söylenmiyor. O zamanki CHP'yi kastediyorum, şimdi yeni parti. Orada Adalet Bakanımıza saldırıyor. Burada hiçbir şekilde Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanımız anayasanın, kanunların verdiği yetki çerçevesinde görevini yapıyor. Bizim milli iradeye karşı borcumuz budur. Onun ötesinde onların söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Şimdi Maliye Bakanımıza hedef alıyorlar. Maliye Bakanlığı ilk andan itibaren bu konunun bütün boyutlarıyla ortaya çıkması için Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kurulan kurul dahil olmak üzere ondan öncesinden itibaren üzerine düşeni yerine getirmiş. Bugün de hem bundan piyasaların etkilenmemesi için tedbir alıyorlar bir yandan. Bir yandan buradaki sıkıntıların temizlenmesi, yanlışların temizlenmesi için gayret ediyorlar. Bir yandan vurguncuların ortaya çıkması için bununla uğraşıyorlar. Partimiz açısından baktığında partide de bunu net bir şekilde söylüyoruz. Siyasi sorumluluk gereği atılacak adımlar atılıyor. Diğer konularda açıklamalar yapılıyor. Biz burada ilkelerimizi net bir şekilde söylüyoruz. Peki Sayın Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza, Maliye Bakanımıza, parti yetkililerimize bunu söyleyen kişi kim? Bunun ismini yazın Google'a. Google'a ismini yazın. Karşısına da Uşak Belediye Başkanı artı Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yazın. Bakın neler söylemiş. Kendi belediye başkanı kendisi hakkında ne iddialarda bulunmuş. Ve üstelik bunlar yargısal işlem konusu olmuş. Yine bunu söyleyen şahsın isminin karşısına artı koyun. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek yazın. Bakın nelerden bahsetmiş. Bütün bu tabloya bakın. Şimdi bunlara bir kere cevap vermiş mi? Verememiş. Yani bu kişiler rakamlardan bahsetmiş. Hangi duvarın üstüne hangi para kulesinin inşa edildiğinden bahsetmiş. Hangi benzinlikte buluşulduğundan bahsetmiş. Değil mi? Bütün bunu herkese öneriyorum. Bu kişinin ismini yazsınlar, bu genel başkanın. Karşısına da bu isimleri yazsınlar. Bakalım nasıl bir döküman çıkıyor. Ben bizim basın danışman arkadaşımıza dedim ki sadece 10 dakika uğraş bununla. 10 dakikada ne kadar döküman çıkıyor? 10 dakikada şu kadar döküman çıktı. Bu kadar. Yani daha çok uğraşsan, bir saat uğraşsan demek ki neler söylenmiş, neler olmuş, şey olmuş. Şimdi dolayısıyla kendi partisi tarafından bunlarla suçlanan, kendi yol arkadaşları tarafından bunlarla suçlanan kişi iddiayı kendi atıyor. Sonra bu iddianın üzerine hüküm inşa ediyor. Bu hükmün üzerine de bir siyasi tasarrufa gitmeye başlıyor. Çok enteresan mesela bakın. Son grup konuşmasında CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bunları kastederek, bunların partiden ayrılmasını kastederek Cumhuriyet Halk Partisi arınmıştır dedi. Yani oranın kendi içerisindeki tartışmada çok net bir şey ortaya çıkıyor. Ha şimdi bir de şu var arkadaşlar. Her şey ortada. Bakılır orada kaç bin kişi var. Kimin hesabı var baksınlar. Hesapları incelesinler. Meşru bir şekilde işlem yapanla vurgunculuk yapanın ne olduğu orada görülür zaten. Ondan sonra bunun üzerine istedikleri kadar konuşsunlar. Ellerinde birilerinin makamı, unvanı ve kimliği ne olursa olsun varsa bir belge hemen bunu yargıya intikal ettirsinler. Yargıya intikal ettirsinler ve adliyeye başvururlar da gereği yapılmazsa ondan sonra da konuşsunlar. Bunda bir şey yok. Ama şimdi bunlar siyasi spekülasyon konusu değil. Burada herkes siyasetçi. Bir sürü arkadaşımız muhalefetten de var, iktidardan da var. Her gün herkes onlarca resim çektiriyor yolda yürüdüğü zaman. Birçok insanla temas ediyor. Bir sürü şey oluyor. Dolayısıyla burada net bir ilke koyulması lazım. Biz bu ilkeyi koyduk. Dedik ki herhangi bir arkadaşımızın, herhangi birimizin arkadaşı olsun, arkadaşı olmasın. Akrabası olsun, akrabası olmasın. Sevdiği bir kişi olsun, olmasın. Tanıdığı olsun, olmasın. Mesai arkadaşı olsun, olmasın. Her kim olursa olsun. Bu kişilerin siyasi linç kampanyalarıyla mahkum edilmesine de müsaade etmeyiz. Bu kişilerin hakkında bir iddia varsa, bu iddiaların siyasi himayeyle örtbas edilmesine de müsaade etmeyiz. Kim olursa olsun. Yani birisinin arkadaşıdır değildir, ötekinin tanıdığıdır değildir, sevdiğidir değildir, akrabasıdır değildir. Bizim ilkemiz budur. Ha, ama burada mevzu şudur. Gerçek bilgiye dayanacak. Yani biz siyasi linç kampanyalarının neticesi olarak insanların hedef gösterilmesine, sosyal medya mahkemelerinde mahkum ettirilmesine de müsaade etmeyiz. Herhangi bir şekilde birilerinin siyasi himaye yoluyla birileri hakkındaki iddia ve incelemeler örtbas ediliyorsa ona da müsaade etmeyiz. Hem siyasi lince karşıyız, hem siyasi himayeye karşıyız. Bu kadar net prensipleri burada net bir şekilde koyuyor. İlke açıktır. Bu zaten birçok kimsenin gözü önünde gerçekleşen bir şey. Adımlar atılacak. Adalet Bakanlığı atacak. Maliye Bakanlığı atacak. Bunda hiçbir şey yok. Elinde bilgi belli olan Adalet Bakanlığı'na da göndersin. Maliye Bakanlığı'na da göndersin. Dolayısıyla böyle her gün bir şey söylüyorlar. Data varsa, bilgi varsa, belge varsa hemen incelensin. Hep beraber gidelim üstüne. Hep beraber konuşalım. Ama böyle bu meseleleri siyasi linç kampanyalarıyla siyasi himaye tartışmaları arasında gitmez bu. Burada ilkelerin işletilmesi lazım. Onunla ilgili olarak bir şey varsa da her şey açık bir şekilde koyulur. Yani şimdi sosyal medya mahkeme yeri değil ki suçlu ilan ediyorsun. Siyasi linç bir yargılama usulü değil ki. Ya bunun dışında da olayı kaçırmak için, örtbas etmek için bir siyasi himaye söz konusuysa, siyasi lince ne kadar karşıysak onun 10 katı da siyasi himayeyle mücadele ederiz. Buradaki biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanımız da konuşmalarını yaptılar. Burada bütün bunları net bir şekilde kullandık. Ha, bu çerçevede muhalefetten birileri gerçekler açığa çıksın diye elinde bilgi belge varsa bunu getirecek, ortaya koyacak. Konu bu vurgunculukla ilgili, bu tamahkarlıkla ilgili, bu sahtekarlıkla ilgili. Ha, onun ötesinde buradan bir siyasi operasyon çıkarmaya çalışıyorlarsa bu bize işlemez. Bizim partimize işlemez. Cumhurbaşkanımıza dönük böyle bir siyasi operasyona, bakanlarımıza dönük böyle bir siyasi operasyona, bizim ilkelerimiz üzerinden bize temeli olmayan hesap sormaya kalkıyorlar. Biz ne ona, ne siyasi operasyona, ne kaos siyasetine hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğimizi şimdiye kadar söyledik. Bizim bunlara söylediğimiz şey şudur. Bakın orada herkes kendi adına hesabı olan meşru bir işlem yapıyorsa ona diyecek bir şey yok. Bunları da birbirine karıştırmamak lazım. Meşru işlem yapan vatandaşla orada dolandırıcılık yapanı da birbirine karıştırmamak lazım. Bakarsın görürsün orada. Varsa böyle bir şey bununla ilgili olarak da şeyini yaparız. Ama problem şu. Yani mevzu her seferinde bilgiye, belgeye, yani burada bir dolandırıcılık yapılmış mı? Burada bir sahtekarlık yapılmış mı? Yok. Eline bir belge veriyorlar, okuyor. Kaç kere aynı şeyle karşı karşıya kaldık. Şimdi bu şahsın yıllar evvel bir şeyi var biliyorsunuz. Bekçilerle ilgili bir düzenleme yapılacağı zaman dedi ki herkes, ben dedi işte Orhan Kemal'in romanını okudum, bütün bekçiler Bekçi Murtaza gibi olsun dedi. O romandaki Bekçi Murtaza da biliyorsunuz olumsuz bir karakter. Okumadığı kişiyi, kitabı okumamış yalan. Okumuş anlamamışsa o daha vahim, ki genelde böyle oluyor. Yanlış bir kişiliği topluma örnek olarak gösteriyor. Ya okuduğunu anlamayan kişinin şeyiyle mi uğraşacağız? Eskiden birilerinin operasyon aleti vardı. Ellerine verilen metni okurlardı. Yani siyasi konuşma mı yapıyorsun? Samanyolu TV'nin ana haber sunuculuğunu mu yapıyorsun? Şimdi burada ilkeleri ortaya koyalım. Bakın bilgilendirme yapılıyor. Bütün bu hususların üzerine gidiliyor. Net bir şekilde. O sebeple biz bundan hiçbir çekincemiz yok. Ne varsa açığa çıksın. Biz kamera bantlama partisi değiliz. Bizim siyasi mezhebimizde kamera bantlama yok. Biz her şeyin şeffaf yürütülmesinden yanayız. Ama dediğim gibi siyasi linç de olmayacak. Siyasi örtbas etme faaliyeti, siyasi himaye etme faaliyeti de olmayacak. Yani kendileri otursunlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunlar gitti arındık cümlesi üzerinde bir şeyde bulunsunlar. Tefekkürde bulunsunlar. Bir diğer konu, bakın siyasetin seviyesini ne olursa olsun korumamız lazım. Bu kürsüden aslında öyle şeyler söyleriz ki günlerce manşet oluruz. Ama siyasete yazık olur. Genç insanlara siyaset açısından kötü örneklik yapılmış olur. Bu kendisi yüksek makamlardaki arkadaşlarımıza, bakanlarımıza, parti yöneticilerimize lakap takmayı çok seviyor. Fakat biz bunların hiçbirini dile getirmeyiz. Biz sadece ona şunu söylüyoruz, hatta size sorsunlar, meclis kulisinde kendi arkadaşlarının kendilerine taktığı lakaplarla uğraşsınlar. Ya bu bir zeka göstergesi değil ki ya. Siyasi zekayla ve siyasi argümanla yaparsın siyaseti. Öbür türlüsünü herkesin rahatlıkla yapabileceği bir şey. Burada şimdi bir sürü şey söylüyor. Cumhurbaşkanımızla ilgili, bakanlarımızla ilgili, bizlerle ilgili vesaire. Doğrusu ben bu borsa işinden anlamam. Hiç hesabım da olmadı. Ticaretten de anlamam zaten. Ama meşru vatandaşla, meşru işlem yapan vatandaşla tamahkar ve sahtekarın birbirinden ayrılması gerektiği konusunda ilkenin titizlikle korunması gerektiğini ifade ediyoruz burada. Ama bir de siyasi hayatta borsayla ilgili başka kavramlar var. Hani ben hiç hesabım olmadı, hiç anlamam bu işten ama diyorlar ki bir siyaset borsası var. Ve bu siyaset borsasından bir milletvekili borsası var. Bir belediye başkanları borsası var. Daha doğrusu birilerini genel başkan yapan bir kurultay borsası var diyorlar. E şimdi bununla ilgili iddiaları kim söylemiş? Dediğim gibi yazın bu konuşmaları yapan kişinin isminin karşısına Özkan Yalım diye, Muhittin Böcek diye ya da başka CHP'de görev yapmış belediye başkanlarını, bu borsa düzeninin nasıl çalıştığını orada açık kaynaklarda görüyorsunuz. E bununla ilgili konuşması, bununla ilgili hesap vermesi gereken kişi başkasına hesap sormaya kalkıyor. Yani Cumhurbaşkanımızı hedef alacağına siyaset borsasının hesabını ver. Bakanlarımızı hedef alacağına milletvekili ve belediye başkanı borsasının hesabını ver. Partimizi hedef alacağına biz zaten gereğini yapıyoruz. Kurultay borsasının hesabını ver. Dolayısıyla biz dediğim gibi yani bu seviye düşmesin diye büyük bir hassasiyetle bu meseleyi bunların üslubuyla konuşsak söylenecek çok şey var. Bir 6 ay 7 ayda sadece bir konuşmada 6-7 aylık manşetle çıkartırız. O ayrı mesele. Ama bu devletin emanetidir, milletin emanetidir. Devletin, milletin emaneti olan konusunda dünyanın her yerinde böyle bir yolsuzluk yapıldığı zaman, böyle bir arsızlık yapıldığı zaman bakın müdahale edilme biçimlerine, müdahale edilme süreçlerine ya da bir siyasi partinin aldığı tedbirlere bakın. Yıllara yayılanlar yerine biz bunu günler içerisinde bu tedbirleri almışız, üzerine gitmeye başlamışız. İnşallah vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne siyasi linç kampanyasına teslim oluruz, ne de herhangi bir gerçeğin üzerinin örtülmesi için bir siyasi himayeye müsaade ederiz. Her şey açığa çıkacak. Burada dolandırıcılık, vurgunculuk yapanlar bu yaptıklarının bedelini ödeyecek. Ve bunların bu yaptıkları vurgunlarla haksızlığa uğrayanların hakkı teslim edilecek. Devletin cebinden de bir şey çıkmayacak. Vatandaşımızın da cebinden bir şey çıkmayacak. Bu irade Cumhurbaşkanımızın iradesidir. Devlet başkanı olarak iradesidir. Ve bütün kurumlara bu talimatlar net bir şekilde verilmiştir. Bir daha olmaması için de bütün tedbirleri alacağız. Buyurun lütfen.
1: Efendim, Türkiye ile Azerbaycan arasında son günlerde bir gerilim olduğu iddiası var. Buna kaynaklık eden konu da Azerbaycan'da bir başörtüsü düzenlemesi olmuştu. Ardından bazı gelişmeler yaşandı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bazı açıklamaları oldu. Yine sosyal medyada başka iddialarda bulunuyor. Ülkeler arası herhangi bir gerilim söz konusu mudur?
0: Şimdi tabii iki devlet tek millet diyoruz. Azerbaycan'la gerçekten bu moddaya bağlıyız. Ama sonuçta herkesin kendi iç siyasi gündemi farklı olabilir. Farklı siyasi iç politika ve dış politika ile ilgili değerlendirmelerinde farklılıklar olabilir. Biz bunlarda bir anlaşmazlık yaşadığımızda da bunu iki kardeş ülke olarak konuşarak bütün bunları açık yüreklikle paylaşarak yolumuza devam ediyoruz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızla Cenab-ı Prezident Sayın Aliyev arasında gerçek bir kardeşlik ilişkisi var. Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var. Bu ülkelere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Birinci husus bu. İkincisi,

0: Türkiye'nin içerisinde bazı grupların, bazı sosyal medya yapılanmalarının, bazı odakların Azerbaycan'ı hedef aldığını görüyoruz. Doğru olmayan bir şekilde hedef aldığını görüyoruz. Bunun herhangi bir şekilde partimizle, hükümetimizle bir ilişkisinin olması söz konusu bile olamaz. Bunlar bunu kendi inisiyatifleriyle yapıyorlar. Bunları Türkiye ile Azerbaycan arasında bir ihtilaf varmış gibisinden bir hava oluşturulmasına, kardeşliğimize halel getirecek bir gölge oluşturuluyor olmasına da hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. Bundan da büyük bir memnuniyetsizlik duyuyoruz. Hem Sayın Aliyev'le hem Azerbaycan'daki bütün devlet kademesindeki, parti kademesindeki muhataplarımızla, Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Aliyev'le bu görüşmelerini en kuvvetli bir biçimde yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla araya giren ülkeleri bir kenara iterek siyasi tartışmaların ve siyasi konuşmaların herhangi bir siyasi çelişki ve gerilime dönüşmesine asla müsaade etmeyerek ve bazı eylem ve işlemleri sanki partimiz adına yapıyorlarmış gibi yapanların bizimle ilgisi olmadığını net bir şekilde ifade ederek bunu bir kere daha söylüyorum ki biz iki devlet, tek milletiz, kardeşliğimiz ebedi bir kardeşliktir. O sebeple bundan sonrasında da aynı kardeşlikle, aynı dayanışmayla yolumuza devam edeceğiz inşallah. Görüşmelerimiz sürüyor. Yakın zamanda da arkadaşlarımız gittiler, görüştüler. Bir yanlış anlaşılma olmaması için. Burada aramızdaki ilişkiyi ifade eden tek şey kardeşlik kelimesidir. Tabii ki diplomatik olarak herkesin farklı davranışları, farklı yönelimleri olabilir çeşitli konularda. Onları da konuşuyoruz, görüşlerimizi açık bir şekilde paylaşıyoruz. Başka var mı arkadaşlar soru? Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Bütün buradan vatandaşlarımıza saygılarımızı arz ediyoruz.
1: Efendim HT360'da Ömer Çelik'in açıklamalarını gündeme getirdik. Bu dilimi noktalıyoruz. Birazdan manşet programıyla Zülfikar Alaaddin sizlerle olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Muhalefet belediyeleri neden AK Parti'ye geçiyor? Sırada hangi şehir var? Türkiye'nin bulunduğu Mekke İttifakı'nın olağanüstü toplantısından ne karar çıktı? İsrail, Sufa 53 projesiyle Suriye'de ne planlıyor? İran gerçekten batıyor mu? ABD yeniden saldırıya mı hazırlanıyor? Sena Alkan soruyor, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, akademisyenler Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, gazeteci Gürkan Zengin ve Nevzat Çiçek yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
4: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
5: Seymen.
6: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde

0: Hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın, Habertürk Manşet'le karşınızdayız. Bugün siyaset tarihimizde ender görülen bir olay yaşandı. Yerel yönetimin Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Gündemin önemli bir

0: Bir başka başlığı, fon soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Savcılık fonlarda tam 2.2 milyar liralık bir kazanç elde ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kalan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'yı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı konuyla ilgili, bu konunun yarattığı etkiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Aç gözlü parazitlerden piyasa arınacak dedi. Bu açıklamada çok önemli. Manşetin ana gündeminde ise halk sağlığını ilgilendiren bir konu var. Ticaret Bakanlığı dün milyonlarca kullanıcıya ulaştığı tahmin edilen bir spor ürününün toplatılmasına karar verdi. Yasaklanan ürün bir raketti, masa tenisi raketi. İçinde zararlı kimyasallar var. Bu vesileyle toplum sağlığını tehdit eden konularla ilgili, başlıklarla ilgili bir parantez açacağız ve ürünlerdeki zehirli kimyasallara bakacağız. Ultra işlenmiş gıdalar ve takviyeler meselesini de mercek altına alacağız. Elbette taklit ürünler de dahil. Tüm bu başlıklar için manşet başlıyor. Evet, tam 27 yıllık bir aranın ardından İzmir'de parti değişikliği yaşandı yerel yönetimde. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı ve Erdoğan İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı uğurlu olsun dedi konuşmasında. Cemil Tugay'ın konuşmasında ise İzmir'in yeniden inşası mesajı vardı. Ayrıntılara bakalım.
1: Aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımını bu sözlerle duyurdu. 27 yıl aranın ardından İzmir'de parti değişikliği yaşandı.
1: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısı sonrasında Tugay'a AK Parti rozetini taktı. Ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
3: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Rozetin takılması sonrasında Cemil Tugay kürsüye geldi. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir dedi.
1: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
2: Tugay, yerel yönetim ve merkezi hükümet işbirliğiyle çok iyi işler başaracağız mesajı verdi.
1: İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Hiç şüphem yok. Yerel yönetim, merkezi hükümet uyumu ve işbirliğiyle çok güzel işler başaracağız.
2: Tugay, AK Parti'den çıkışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok iyi karşılandım. İzmir'in sorunlarını çözeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Evet, fon soruşturmasının ayrıntısıyla devam edelim. Bu soruşturma kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere dair yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çağrıldı. İki ismin

soruşturma savcısına ifade vermesi bekleniyor. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun da Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında bu isimler hakkında suç duyurusunda bulunma ihtimali de var. Bu da ihtimal dahilinde bekleniyor. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde fon vurgunu

0: yapacak. Bir parazit ifadesini kullandı Sayın Cumhurbaşkanı. İkinci mesajı da mağdurlara yönelik verdiği mesajdı. Bu konuşmanın önemli ayrıntıları var. Hemen ayrıntıları görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının ayrıntılarına bakalım. Diyor ki biz bu partiyi kurarken özellikle parti içinde bu işe bulaşmış olma ihtimali olanlarla ilgili olarak herkese bir mesaj niteliğinde bir konuşması var. Biz bu partiyi kurarken, yola çıkarken çok temel bir ilkeyi, hareketimizin esası olan bir ilkeyi en önemli düsturumuz yaptık. Nedir o? Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik. Çok sınavla karşılaştık ama Allah'a hamdolsun bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla, kale gibi vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık diyor. Bu özellikle parti ile ilgili verdiği mesajdı. Felaket tüccarları da kaybedecek diyor. Bu fon soruşturması üzerinden yürütülen, piyasaya yönelik yürütülen mesajlara ya da açıklamalara karşı verdiği bir cevap olarak da değerlendirilebilir. Felaket tüccarları kaybedecek diyor. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir diyor. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek diyor. Ülkemiz ve milletimiz kat be kat fazlasını kazanacaktır diyor. Tabii mağdurlara verilen mesajlar da var. Küçük yatırımcı diye tarif edilen bireysel yatırımcının kaybettiği milyonlarca lira para var. 1 milyonun altında olanlar bu paralarını nasıl alacak, o süreç belirlendi. Ve ona dair hukuk dışılığa göz yummayacağız diyor. Meselenin yatırımcılar boyutunu titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli yasal süreçleri işletiyoruz. Devlet Denetleme Kurulumuzda bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Orada da en küçük bir ihmale hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız diyor. Yani yatırımcının parasını da hukuki çerçevede koruyacağız ve elimizden geleni bu konuda yapacağız diyor. Ve en önemli mesajlardan bir tanesi, bu işe bulaşan kim varsa anayasamız, yasalarımız, sermaye piyasası mevzuatımız çerçevesinde yapılması gerekeni diğer kurumlarımızla koordinasyon içinde zaten yapıyoruz diyor. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir diyor. Bütün bu mesajlar fon meselesinde, fon vurgununda, küçük yatırımcının yatırımlarının hortumlanması, piyasa araçları kullanılarak bu işlemin yapılmasında yer alanlara dair tamamen önemli, altı çizilmesi gereken mesajlardı. Habertürk manşete devam edeceğiz.
1: Sağlıklı olmasına dikkat ediyorum. Plastiğinin iyi olmasına dikkat ediyorum. Toksik madde içermeniz, o tür şeylere dikkat etmeye çalışıyorum.
0: Evet, Habertürk manşet devam ediyor. Kurşun, kadmiyum, civa. Şimdi bu kimyasallar aslında her canlı için ölüm riski taşıyor. Ama birçok üründe var. Acı bir gerçek olarak. Bu ölümcül kimyasallar hayatımızın içinde hem de o ürünlerle. Ticaret Bakanlığı halk sağlığı için tabii gözetim ve denetim yapıyor. Bu ürünlerin içinde kimyasal olmasın diye riskli ürünleri toplatıyor. Dün de bir ürüne toplatma kararı çıktı. Masa tenisi raketi. Şimdi içinde ne vardı? Başta saydığım kurşun, kadmiyum ve benzer bileşimde kimyasallar. Bunların yarattığı riskler nedeniyle yasak konuldu. Piyasada başka benzer ürünler var mı? Hala satışta olan, yani kaçak satılan, para verip satın aldığımız birçok zehir acaba bunların içinde olabilir mi? Bir de tabii taklit ürünler var, sahte olanlar var. Mesela fondötenler. Kadınların özellikle kullandığı ya da herkesin kullandığı ayakkabılar, oyuncaklar, anahtarlıklar birçok üründe var. Liste biraz uzun. Biz de işin uzmanına, koruyucu sağlık konusunda uzman bir isime, koruyucu sağlık uzmanı Profesör Doktor Oğuz

0: Özyaral'la bu konuyu konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Konu çok önemli.
1: Evet.
0: Siyaset ve Türkiye'nin hızlı gündemi içinde biraz satır arasında kalan, heba olan bir gündem ama halk sağlığı açısından da çok önemli. Konu sadece raket mi? Sadece rakette mi var? Bakanlık onu tespit etmiş ama.
1: Aslında çok güzel bir yerden başladınız. Tabii bu hasbelkader bir şekilde önümüze geldi ve rakettendi. Ama şöyle çok açık ve net bir bakış açısı var. Diyor ki kanun hükmünde kararnameler, insanın kullandığı evindeki malzemeler ve tesisatın tamamında kurşun ve türevleri ve kadmiyum gibi ağır metaller yer alamaz. Bu ne demektir? Künkler, borular dahil. Yani niye PVC'ye döndük? Neden bunları hayatımızdan çıkardık? Çünkü bir şekilde etkisi altında kalıyoruz. Eskiden antik çağlara dönüp baktığınızda arseniği de kullanmış, kurşunu da kullanmış. Değişik bir şekilde insanların karşısına çıkmış. Ama şöyle bir şey var, maruziyet. Yani siz bunu ne kadar kullandınız, nasıl kullandınız, hangi süreyle kullandınız ve ne şekilde vücut bununla temasta? Yedik mi, soluduk mu? Dokunduk, temas mı ettik? Yani ben buna dokundum, geçtim, hiçbir şey olmadı. Ama sen buna her gün dokunuyorsan, ki raket gibi bir ürün ve buna da bir çocuk dokunuyorsa, buradaki en büyük problem şu: hiçbir literatürde şunu göremezsiniz, ağır metaller için çocukta kan değerinde şu kadar miktar bulunabilir cümlesi yok. Yani
0: asla
1: sıfır tanımlaması. Pimponu ben oynamıyorum, genellikle çocuk oynuyor. Yani gençler oynuyor ve bununla bütün gün elde temas halinde. Şu soruyu sormak lazım: neden onun içinde kurşun vardı?
0: Şimdi nasıl olabiliyor hocam?
1: Şimdi bu nasıl oluyor? Tabii bunu Ticaret Bakanlığı çok açık ve net. Ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası'nda üretmekte olduğun ürün ve fabrikada kullanmakta olduğun bütün ürünlerin kayıtlı olması gerekiyor. Doğru. Sen onu fabrikaya nasıl soktun, o imalatı nasıl yaptın ve bunu nasıl analizde örttün? Yani ben etiket değerinde görmeliydim. İçeriğinde bu var. Evet. Böyle bir şey yok.
0: Şimdi... Demek ki bunu görmedi. Yani bu kısmı önemli hocam. Burayı biraz detaylandırmak istiyorum sizinle birlikte. Nedeni şu: şimdi Ticaret Bakanlığı, evet, piyasada denetim, gözetim görevini yaptı. Evet. Bunu tespit etti, bir şikayetle ya da kendisi tespit etti diyelim ki. Ama bunu yapan bir atölye, bunu yapan bir şirket, bunu yapan bir fabrika var. Şimdi demek ki o fabrikada bir standart var, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği standardı uygulaması lazım.
1: Tabii.
0: Ama belli ki orada uygulanmamış.
1: Uygulanmamış.
0: O.
1: Geçen sene konuştuk bunu, yanılmıyorsam. Kırtasiye'de konuştuk. Hı hı. Silgi'de konuştuk. Kalem'de konuştuk.
0: Şimdi Peliş'te konuşacağız.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Yani evet. Bütün bunların hepsi problem. Yani sen içerik yapısında olmayan bir şeyi içeriye nasıl koyarsın? Bu etik değerlere aykırı. Yani,
0: yani başta belli ki standarda uymuş, sonra bir yerde standart kaybolmuş. Kurşun ve kadmiyum işte onun içine girmiş.
1: En büyük problem o. Zaten evet. Bakanlığa siz ne sundunuz, nasıl bir değer aldınız, sonra üretimde içine o maddeyi çekip ne kattınız? Yani baktığınız zaman hiç hoş olmayan bir süreçle karşılaşmaya başlıyoruz. Ben şimdi her firma bunu yapıyor diye bir tanımlama yok. Bir de şunu çok iyi bilmemiz lazım: bu yasaklı madde tanımlaması değil. Bu zararlı madde dediğiniz ürünün içindeki bulunan miktarı da çok önemli. Evet. Yani işte bunu yaparken toprağını siz nereden aldınız bu seramiği oluştururken? Hı-hı. Çünkü bunların içinde radyoaktif madde olabilir. Ben, hı-hı, bunu analiz ettirirsem içinde radyoaktif olduğunu bilirim. Ve evime getirdiğimde bende problem yaptığını, bunu ancak seramik firması bilir. Ben bilemem.
0: Evet. Yani demek ki hocam, yani her şey kağıt üstünde tamam ama fiiliyatta başka türlü bir durum işliyor. Yani sadece mesele raket değil, birçok üründe de bu olabilir.
1: Kozmetikte çok, gıdada çok fazla, evet, ambalaj. Mesela siz neyle paketliyorsunuz, ambalajınız ne? Bu son derece kıymetli. Çünkü bir temas söz konusu o ambalajda.
0: Evet.
1: Dolayısıyla onun geçirgenliği Yani mesela biz niye hep

0: gram diye konuştuk gıdada. Çünkü nötr bir malzeme hiçbir şekilde gıdanızla temas etmez ya da içeceğinizle temas etmez. Evet. Ama bir pet şişeyi konuştuğumuz zaman bir dur diyebiliyoruz büyük bir rahatlıkla.
1: Evet, onun ham maddesinde tabii, ya da dönüştüğü halinde ne var?
0: Tabii. Siz onu rastgele sokakta tutarsanız, soğuk ve serin yerde, gölgede değil de güneşte tutarsanız halkı zehirlemeye devam ediyorsunuz demektir. Ben bilmeden, çünkü ben gidiyorum onu buzdolabından alıyorum eve götürürken, ama saatlerce sokakta güneşin altında tutulan bir pet şişenin bana getireceği zararı bir tek firma bilir, bir tek satıcı bilir.
1: Evet, şimdi koruyucu sağlık uzmanısınız, Profesör Doktor Oğuz Özyaralsınız. Şimdi ben mesela şunu merak ediyorum, siz kendi günlük hayatınızda da alışveriş yaparken ya da bir ürün alırken bir kendi refleksif bir kılavuzunuz vardır. Neye dikkat ediyorsunuz? Öyle devam edelim.
0: Vallahi işin eğlenceli tarafı, bir gün büyük bir zincir markette alışveriş ediyordum. Kuzenim dedi ki arkana bir baksana, 9 tane hanım troylarla benim arkamdan geliyor. Ben ne seçersem onu alıyorlar. Şimdi burada ısrarla ben bu ekranlardan defalarca söyledim. Marka değil, marka değeri çok önemli. Yani her şeyin bir markası var. Üzerinde bir şey yazıyor. Bunun üstünde Habertürk'ü gördüğüm zaman bu haberlerin ne kadar sağlıklı olduğundan eminim. Burada X bir şey yazsaydı ben bundan emin olamazdım gibi, evet, düşünebilirsiniz. Çünkü toplumun o kadar küçük ve ince yazılan yazıları bilme şansı yok. İçindeki şekeri anlama şansı yok. Onun içine katılan katkı maddelerinin ne olduğunu bilebilme şansı yok. Evet. O reklamlara bakıyor. O senin tercihlerine bakıyor ve diyor ki acaba bunu yersem. Biz de ısrarla şunu söylüyoruz. Bu cümlemi valla çok önemli olduğunu defalarca burada tekrar tekrar söyledim. 14 yaş altı çocuklarda bağışıklık sistemi gelişmediği için lütfen şekerli gıdalara, crunchy dediğimiz içinde bir takım katkı maddesi olan sıkıştırılmış bir takım ürünler, yani patatesin kendisi değil de türevlendirilmiş ürünler, bunların hepsi çocuk için zararlı çünkü alerjen madde içeriyor. Bunu bilin. Yani sonra geliyorsunuz işte doktorunuza, hekiminize gidiyorsunuz, eczanenize gidiyorsunuz, eczacınızla konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki korkunç bir alerjik reaksiyon var. Orası şişmiş, burası şişmiş. Nereden aldın bu farı? İşte pazardan. Niye? Ucuz diye. Senin hayatın 10 lira değil.
1: İçeriğine de bakmadın. Evet. Tabii ki. Şimdi markette herkesin yanına bir Oğuz Özyaral veremeyeceğimiz için hocamızın burada anlattığı ve yaptığı uyarılar önemli. Şimdi dediniz ya markete gidiyoruz diye. Şimdi glukoz, fruktoz bunlar, evet, aşağı yukarı insanların aşina olduğu şeyler, ifadeler. Evet. Ama mesela içeriğinde çok yoğun olduğu değerlendirilen, siz söylediğiniz için, yeri geldiği için söylüyorum. Protein izolatları, eğer bu fazlaysa diyor bir aldığınız üründe, bundan uzak durun. Ya da işte yoğun aroma vericiler, tatlandırıcılar bunlar, ama bir emülgatörler var. Mesela bunu insanların bilmesi çok kolay bir şey değil, zor yani.
0: Yani siz üniversitede bunu öğreniyorsunuz, emülgatörün işte tutucu nitelikte bir yapı olduğunu. O zaman hep şunu söylüyorum, satın aldığınız ürünün protein değerini anlamak için içeriğinin nasıl hazırlandığını bilebilirsiniz. Bakın çok zor bir şey. Muamma gibi. Evet. Bilebilmek zor. Ama şimdi protein türevi her yerden izole edilebilir. Yani bu bir soyadan da çıkartılabilir. Bir etin kendisinden de izole edilebilir. Sentetik olarak da yapılabilir. Bunların hepsini biliyoruz. Artık teknoloji o noktaya geldi. Benim için önemli olan miktarı, biraz evvel siz ifade ettiniz. Yani protein oranının bir gün boyunca benim tüketmem gereken, çünkü şekeri de proteini de karbonhidratı da sadece tek ekmekten, tek bir elmadan ya da bir şeyden almıyorsunuz ya da o yediğiniz kekten almıyorsunuz. Gün boyunca bir takım içecekler kullanıyorsunuz, onun, evet, içinde tuz var, şeker var. Ne, hangi şeker var? Yani bilmeniz toplamda lazım. Günlük şeker oranı 50-60 yaş üzerinde ve 14 yaş altında 25 gramı geçmemesi gerekiyor. Çocuk sürekli şeker yiyor.
1: Şeker kısmına

0: Geleceğiz hocam. Bir önceki grafikle devam edelim. Bir de orada
1: tabii bakalım.
0: Mesele sadece ping pong meselesi, değil, raket meselesi ki. Değil. Peluş oyuncak mesela, özellikle oyuncaklarda bu konuyu da çok konuştuğumuzu biliyorum. Yani evet. Habertürk ekranında da halk sağlığı açısından da çok konuşulan evet. Konu. İşte başka ülkelerden getirilen oyuncaklar evet. Ve bunlar ağırlıklı Çin malı ürünler olarak tarif ediliyor. Şimdi mesela çocukları bir yani ürünün kendisi açısından güvenlik sıkıntısı yaratan bir örnek var. Diyelim ki çocuklar için boğulma riski yaratabilecek ürünler, ama içinde sınırın üzerinde kimyasal maddeden bahsedilen ürünler var. Özellikle de oyuncak, peluş oyuncak ya da kırtasiye ürünlerinde.
1: Şimdi bu her ikisi içinde Ticaret Bakanlığı'nın koyduğu kotalar var. Evet. Bu kotayı nasıl aştınız? Ben bir kere hep oraya takılıyorum. Ülkeye nasıl soktunuz bu ürünleri? Çünkü gerek kırtasiyede gerekse oyuncakta biliyorsunuz ki 4 yaşa kadar çocuk her şeyi öğrenebilmek için ağza götürür, ısırır, dokunur, evet. Koklar. Yani bunu yapar. Ortaokul, lise çağında bile silgiyi ısıran, kalemi ısıran hepimiz bunu yaptık. Ağza alıp işte koklayan eden. İçine siz bir takım koku verici, tatlandırıcı, mesela silgilerde bunu yasakladılar. Çünkü çocuk bunu çiğniyor, ısırıyor, çilek kokuyor. Olmaz. Yani bu olmaz. Olmaması gerekiyor. Oyuncak kısmına gelince apayrı bir problem. O oyuncaklar standartlar çok açık ve net. Hiçbir zaman içinde azo boyalar olamaz. Kurşun içeren boyalar olamaz. Mesela evet. O siyah renkler. Onlar. Çünkü çocuk ısırdığında o boyanın çıkmaması lazım. Dolayısıyla imalat esnasında sonradan üzeri boyama değil, ürünün yapılması esnasında tekstilin kendisinin o boyayı içermesi ya da plastikse o boya içinde olarak evet. Üretilmiş olması lazım.
0: Şimdi insan sağlığı açısından bazı testler var, yapılıyor. Burada editörümüz Mehmet Ali Demir'in de söylediği sormak istediği sorulardan bir tanesi. Orada hani çocuklar için bazı değerler var. Yaş almış insanlar ya da yetişkinler için bazı değerler var. Orada nasıl belirleniyor bu değerler ürün karşısında?
1: Şimdi çocuk 4 yaşa kadar, ileri yaşta da bunu yapabilir, yani 10'lu yaşlarda da yapabilir, ama 4 yaşa kadar biraz da ifade ettiğim gibi önce söyledim bunu, ısırıyor, ağza götürüyor. Evet. Dolayısıyla bir bebeğin gözünün, mesela şurada bir oyuncak var, evet. Onun çıkmaması gerekiyor. O evet. Yapıştırılamaz. Eğer o yapıştırma bir ürünse çıkar. Dolayısıyla onun oraya montajı son derece kıymetli.
0: Bir ona çekme testi falan.
1: Tabii testleri var. Bütün bunların, yani bakın o testler de yeterli değil.
0: Hepsine yapılıyor mu diye soracak.
1: Ha şimdi bu yok işte. Yani 3-5 ürünü sen yaptırıp, şimdi bakın çok pahalı işlerden söz ediyoruz. Bütün bunlar maliyete biniyor. Ya o yüzden diyorum ki nereden satın aldığını ve ne satın aldığını bilmelisin.
0: Bilmem.
1: Bu böyle bir peluş oyuncak. Çocuk bunu yırtabilir, paralayabilir. Eğer
0: zaten
1: dikiş kalitesi
0: kuvvet testi
1: düşükse,
0: yapılıyor buna evet.
1: Tabii ki. Sen bunu dikemezsin ya da herhangi bir yapıştırıcıyla, biliyorsunuz şimdi çok enteresan yapıştırıcılar var. Sıkıyorsun, üstüne bir de spreyi basıyorsun, tak diye sertleşiyor. Ama biraz sonra o patlıyor ve sen onu görmüyorsun. Onun içinden çıkan malzemeyi çocuk ağzına alır.
0: Belki çocuğun boğazına kaçtı.
1: Boğulur.
0: Vücudun da tepkiye tabii. Neden olabilir. Evet. Şimdi bir de bu ayakkabı aslında her üründe var hocam.
1: Her üründe.
0: Sadece işte sahte belge, CE belgeleri meselemiz de var tabii. Bu mesela Baykuş'ta görülen, siz anlattığınız için de teferruatını anlatmayacağım ama bir kuvvet testi yapılıyor oyuncaklara. Dediğiniz gibi olmazsa ya da bu denetlenmezse çocuğun boğazına kaçabilir.
1: Tabii ki.
0: Ve ciddi sıkıntılara neden olabilir. Ama Çin'den gelen ayakkabı meselemiz de var. Şimdi, bunlar nasıl etkiliyor insan sağlığı?
1: Hayatımı soruyorsunuz esasında. Bunların hepsini tek tek analiz edip çalıştığım için biliyorum. Ayakkabıda kullanılan ham malzemeler çok önemli. Yani üst kaplamaya kadar biliyorsunuz altındaki kösele, onun içine konan katmanlar, onun tekrar astarı falan filan. Evet. Ben öncelikle iki şeyin üstünde durmak istiyorum. Bir, satın aldığın ürünün kalitesi, zaten o kokusuyla derhal satın aldığın esnada anlarsın. yapamazsın ki bu gerçek deri değil. İşte suni deriden de yapılabilir ama mesela bunun niteliksiz olduğunu içindeki yapıştırıcının kokusunun alınıyor olması, dikişlerinin nasıl yapıldığıyla ilgili ve ayakta nefes alıyor olması lazım ayakkabının. Evet. Yani giydiğiniz ayakkabı nefes almıyorsa zaten sen ister istemez ayak tabanın terlediği için, hele de çorap giymiyorsan, o ayakkabının içini küflendiriyorsun. Ve orada mikrobiyal bir yük oluşturuyorsun. Mantar evet. hastalıklarına neden
0: Şimdi
1: oluyorsun.
0: Şimdi hocam mesela bir ayakkabıda kanserojen, alerjen riskler oluşturan Tabii. maddeler kullanılıyor. İşte
1: çimi, plastikler,
0: merdiven altı malzemeler kullanılıyor.
1: Tabii ki.
0: Şimdi normal vatandaşın raket alırken de, ayakkabı alırken de, gıda tüketirken de aslında asgari bilgi sahibi olarak hareket etmesi lazım. Yoksa her ayakkabıyı test edemez vatandaş
1: Kimse
0: alırken.
1: Kimse test edemez. Evet. Ama şimdi her zaman şunu söylemek istiyorum. Evet. Bakın, üzerinde marka yazan bir ayakkabının da taklidi var. Bu 10 lira, öbürü 1 lira. Gidip 1 liralı bu marka yazıyor diye almayacaksın. Evet. Yani hayatın çok önemli. Bir insanın minimum 2 ayakkabısı olması gerekiyor. Yani bugün giydiğin ayakkabıyı yarın giymeyeceksin. Öyle konuşalım. Evet. Senin 30 tane var, öbürünün 3 tane var. Hiç önemli değil. Yani aynı ayakkabı üst üste giyilmeyecek.
0: 30 tane fazla zaten, fazla değil mi hocam zaten?
1: Belki değil.
0: Bazıları için az tabii. Onu da biliyoruz. Evet. Şimdi bir de makyaj ürünleri var.
1: Evet.
0: Yani bu konu ayrıca çok önemli. Çok fazla piyasada sahte ürün satılıyor. Sahte ürün satılırken de içinde de biraz önce hocamızın bahsettiği şekilde kimyasallar oluyor. İnsan sağlığını tehdit eden. Mesela fondöten, far ve göz boyası diye tarif edilen evet. Başlıkta hemen grafikte, Cihan Kudat'ın hazırladığı grafikte de var. Çok fazla risk yok mu hocam bunlarla?
1: Şimdi
0: İsterseniz
1: ben,
0: böyle de gelebilirsiniz.
1: Evet, biraz
0: buyurun.
1: Gelmek istedim.
0: Tabii, buyurun.
1: Çünkü
0: buyurun
1: bunlarla
0: hocam.
1: İlgili çok ciddi bir analiz yaptık. Sonra Eczacılar Odası bu konuya el koydu. Kozmetik bölümü ve standartlar çok netleşti. Ne zaman? 1985 yılında, bakın aradan yıllar geçmiş, hala merdiven altı var. Yani bu ürünlerin nerede nasıl yapılacağı, GMP yani iyi üretim kuralları, sonra ISO, yani siz bir imalathanede bunu, malzemeleri yere koyup yapamazsınız. Çünkü bu kadın bunu gözüne sürüyor. Göz kalemi, far, allık, makyaj, pudralar, hepsi yüzde cilde. Bakın burada mesela mikroskobik
0: bunun
1: bir
0: sesli hali de var hocam. Şimdi bir
1: dinleyebiliriz,
0: bir
1: görebiliriz.
0: Kullanıcı galiba.
1: Hiç şaşırtıcı
0: bir,
1: değil.
0: Evet, bu konunun uzmanı olan bir isim yapmış.
2: Canlılar, bakteriler yüzüyor.
0: Mikroskopla bakteri kolonisi diyor. Burada hareket eden kendi fondöten de değil mi arkadaşlar bu? Fondötenle yapılan
1: kirlilik var.
2: Sadece evet. bu da değil.
1: Yani bu ama şöyle, ürünü satın aldığımda bunu görürsem, sonradan bunu alıp götürüp bunun içinde mikrof var dersen, ben ne bileyim senin yüzünü yıkamadığını, onun içinde kendin bulaştırmadığını. Yani dolayısıyla bir üst kapak açılırken, bir iç kapak, bir biliyorsunuz jelatini, onları açarak kat kat şey yapıyorsunuz ve bir ürün bir kişi tarafından kullanılır. Bunlar da çok özel ve önemli noktalar.
0: Evet, şimdi mesela bunu test yapıyor fondöten. İşte laboratuvarda teste tabi tutuyor, öyle söyleyeyim. Siz yanlış ifade kullanırsam düzeltin hocam.
1: Yok, estağfurullah.
0: Burada hareket eden bazı
1: mikroorganizmalar.
0: Mikroorganizma görüyoruz. Bu neye işaret ediyor mesela makyaj malzemesinde?
1: Ya bunu bir belki makyaj malzemesinin içinde bu kadar hareket eden eğer mikrobiyal yük varsa bu... Çok özür diliyorum. Mide bağırsak sisteminden gelen patojenler var demektir. Hareketli mikroorganizmalar. Yani
0: hijyen olmayan ortamlarda üretilmiş
1: tabii
0: demek.
1: Tabii non hijyenik ortamda üretilmiş ve yani bir çeşit eliyle ya da kullandığı suyla.
0: Şu an sizi dinleyen ve sahte olduğunu, ucuza aldığını düşünen belki binlerce kadın ya da
1: hemen
0: yüzlerce hemen çöpe atmış olabilir şu an itibariyle.
1: Atmalılar, evet.
0: Evet. Buyurun hocam devam edelim. Bu kısım
1: Tabii.
0: önemli çünkü şimdi
1: Tabii.
0: içlerindeki malzemelere bakıyoruz. Özellikle de bu makyaj malzemelerinde.
1: Size çok daha önemli bir şey söyleyeceğim. Mesela paraben dayanıklılığı arttırıyor.

0: belli bir oranda koyduysa bu sıkıntı değil. Ama paraben yerine başka bir şey oraya koyduysa benim için problem. Sonra yapay renklendirici, tahşiş denen bir kavram var.
1: Evet, taklitli tahşiş diye yani tarif edilen.
0: Bunu baharatta da çok görüyoruz. Tutup da buraya kiremit tozu koyduysa kızartacağım diye bitti o yüz, bitti. Yani karşıma gelen danışanları gördüğüm zaman anormal derecede üzülüyorum.
1: Öyle geliyorlar size.
0: Tabii canım, kadının yüzünün sol tarafı bitmiş vaziyette.
1: Kiremit tozu mu yapıyor onu?
0: Kim bilir ne koymuşlar içine. Tedavi edebilmek için çok uzun bir süreye ihtiyacınız var. Çünkü cildinizdeki hücrelerin içindeki vakuoller onları emiyor ve orada kalıyor. Hani ben bu makyajı sildim o gitti, yok. Emildi ve içeride kaldı. Şimdi bunları bilerek satın alın aldığınız her şeyi.
1: Evet. Peki şimdi yavaş yavaş ultra işlenmiş gıdalar ve işlenmiş gıdalar meselesine peki gelebiliriz. Hemen şimdi benim de ara ara baktığım Mark Hyman ve onun grafiğini bir verelim arkadaşlar. Hocam alalım sizi oraya, sonra tabii isterseniz yine tabii istediğiniz ki, zaman tabii lütfen gelin. Çünkü ultra işlenmiş gıdalar da çok ciddi bir tehdit oluşturuyor insan sağlığı üzerinde.
0: Tabii.
1: İşte birçok insan takviye gıda alıyor. Takviye gıdalarda da sıkıntılar var. Onu bilinçli kullanmak lazım. Şimdi Mark Hyman'la Chris Van Tulleken ikisi de doktor ama bu sağlıklı yaşam konusunda dünyada önemli isimlerden ikisi. Mark Hyman daha bilinen bir isim. Şimdi diyorlar ki bu podcast yaparken karşılıklı konuşmaları içinde bir kısa bir özet yaptım hocam ben. Ultra işlenmiş gıdalar ve işlenmiş gıdalar. Bunlardan ultra olanlar sizi diyor aslında tükettiğinizde sizi tüketiyor. Biraz sigaraya benzetiyor.
0: Evet.
1: Ne dersiniz, öyle de başlayalım. Detayları da önemli.
0: Çünkü bakın yersiniz doymazsınız. İçinde sürekli sizi uyaran, beyni uyaran tütün ve tütün ürünlerinde nasıl nikotin belli saat aralıklarıyla bunu bir daha içmen gerektiğini hatırlatıyorsa, sigara sağlığa zararlı diye bağırıyoruz ama bu gıdalar da sağlığa zararlı. Çünkü içinde ne koyduğunu bilmiyorsunuz. Durup dururken bunu tekrar tüketmek ihtiyacını hissediyorsunuz.
1: Evet.
0: Yeniden yiyorsunuz. Aşırı işlenmişte içindeki lif ve olması gereken proteinlerin kaldırıldığını görüyorsunuz.
1: Mark Hyman da Van Tulleken de sizin dediğiniz gibi sigaraya benzetiyorlar hocam.
0: Evet.
1: Şimdi birazdan anlatacağım bir deney yapılmış. Deneyin doğrudan hem deneyi hem de uzman isim olarak deneye katılan Chris Van Tulleken'in deneyimini de paylaşacağım sizinle. Mark Hyman diyor ki ultra işlenmiş gıdalar sigaraya benziyor. Bu gıdaların besin içerikleri düşük.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi aslında bir tür uyuşturucu bağımlılığıyla benzetebiliriz sanki hocam. Çünkü
0: tabii
1: sizi sürekli aç tutuyor.
0: Sizi aç da tutmayabilir. Sizi tok tutar ama beslemez.
1: Evet. Yani, ve sürekli daha doğrusu
0: tabii
1: sürekli
0: böyle
1: yeme hissi,
0: bir sorun var.
1: Sürekli
0: evet
1: yeme hissi
0: tabii
1: uyandırıyor
0: ki
1: sizde. Şimdi o kısma da geleceğim. Besin içerikleri düşük. Kan şekerini etkiliyor.
0: Tabii ki.
1: Lif yok diyor içinde.
0: Asla.
1: Sigara gibi akciğer kanseri riskini de artırıyor. Daha doğrusu kanser riskini artırıyor.
0: Mide bağırsak kanserini
1: artırıyor. Mide bağırsak kanseri riskini artırıyor. Şimdi en çok ne de var? İşte noodle'da, makarnada kullandığımız soya. Buğday gibi mahsuller endüstriyel işlemle bileşenlerine ayrılıyor. Doğal olanından değil, işlenmiş olanından bahsediyor. Ve ardından kimyasal işlemden geçip işlenmiş gıdaya dönüşüyor diyor. Yani bunlar tanımın temeline aykırı. Aslında bunlar diyor gıda değil.
0: Gıda değil. Çünkü içindeki bütün ham maddeyi almış durumda. Sizin ürün seçerken dikkat etmeniz gereken çok önemli şeyler var. Şimdi
1: evet,
0: bizim ülkemizde gıda endüstrisi çok iyi durumda. Çünkü markalar, gerçek marka değeri, büyük rekabet söz konusu. Bir, özellikle mesela peynir, süt ve süt ürünlerinde bunu çok kaliteli olarak görebiliriz.
1: Evet.
0: İçinde protein var deniyorsa protein var. Çünkü o destekli. Ama herkes içmeli mi bunu? Hayır, bunu işte sporcu içebilir, çocuk içebilir, belli oranda içebilir. Yani bunun içinde protein var diye siz sırf süt ürününe yönelemezsiniz. Belki laktoz alerjiniz var, yani intoleransınız var. O zaman içinde laktoz içermeyen ürünü, yani bir ürünü alırken paketini iyi değerlendirin. Her şey küçük detayları değil.

0: büyük kavramlar da çok önemli.
1: Evet. Şimdi o podcast'te bir deneyim paylaşıyor. Chris Van Tulleken diyor ki, ben diyor bir deneye katıldım. O zaman 43 yaşındaydım. Şu anda muhtemelen 10 yıl sonrası. O deneyde diyor bir Amerikalı gencin yiyebileceği beslenme alışkanlığıyla uzun süre ben hem uzman hem de denek olarak buna katıldım diyor. Ve katıldığı 4 hafta boyunca 6,5 ya da 7 kilo almış. %80'i aldığı ürünlerin %80'i işlenmiş gıdalardan almış. Kendi deneyinde hem uzman hem denek olduğunu söylemiştim. 4 hafta sürüyor, 6,5 kilo almış. Diyor ki doymuyordum diyor hocam.
0: Evet.
1: Doymuyormuş. Yani kendi deneyimi üzerinden anlatıyor. Tuhaf şekilde aç gibi de değildim diyor. Yani sürekli yiyordum ama doymuyordum. Ama aç da değildim. Sadece bütün gün yiyordum diyor. Biraz önce siz de söylediniz. Bu işlenmiş gıda aslında çok ciddi bir problem.
0: İşte uyarıcı olduğuna, yani aç değildim tanımlaması onu söylüyor. Besle, yani doyuran ama beslemeyen gıdalar tanımlaması içerisinde.
1: Evet.
0: Siz paket paket yersiniz, doyduğunuzu ya da midenizin dolduğunu düşünürsünüz ama beslenemezsiniz. Bir de böyle bir sıkıntı var.
1: Evet, diyor ki, devamı var. Diyor ki biz burada diyor hem sürekli yiyordum hem aç gibi de değildim diyor. Beyin MR'ı çekmişler.
0: Ya.
1: Araştırmanın kendisi bu. Beyin MR'ını çekip bu tür bir beslenme alışkanlığının etkilerine baktık diyor. Beynin diyor alışkanlıklarını yöneten kısımla ödül kısmı arasındaki bağlantının arttığını gördük diyor.
0: Tabii.
1: İşlenmiş gıda tükettikçe. Bağımlılık gibiydi diyor.
0: Bir çeşit bağımlılık.
1: Evet.
0: Biraz evvel de ifade ettim. Tütünü mesela neden bırakamıyor tütün ürünlerini? İçindeki nikotin ihtiyacı açlık şeklinde sana geri geliyor ve uyaran var.
1: Evet.
0: Uyardıkça o tütünü tüketmek ihtiyacını hissediyorsun. Bu da aynı şekilde. Son derece tehlikeli. Yani hem doydun mu doymadın mı belli değil. Beslenemiyorsun. En büyük problem o. Beslenememek malnütrasyona neden olur. Yani kötü beslenme sonucunda bütün vücudun enzimatik sistemleri aşağı çöker. İşte kanserdi, mide bağırsak hastalıklarıydı gibi. Ve tabii dolayısıyla en önemli problem şu çıkar. Bağırsaklarda sizinle beraber, bizlerle beraber yaşayan milyonlarca mikroorganizma var. Yani prebiyotikler, probiyotikler dediğimiz tanımlama. Onlar giderse vücudunuzu mantarlar basar, bağırsaklarınızı. Büyük hastalık silsilesi gelir arkasında.
1: Evet. Şimdi hocam bu daha fazla yemeğe yol açıyor. Tokluk sistemini aşan bir yapı ortaya çıkarıyor. Şimdi şeker, tuz ve yağ. En önemli şey bu. Yağı neden özellikle vurgulayarak söyledim? Konserve alıyoruz. Konserve alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü çok ciddi piyasada standartlara uymayan çok fazla konserve de çıkabiliyor.
0: Şimdi konserve, evde yapılanları bir kenara bırakıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü evde yapılanlar ayrı bir problem. Tuzu basıyorlar içine, evet, salçaya da falan. Eğer gene aynı cümlenin üstünden hareket etmek istiyorum. Marka. Yani satın aldığınız ürünün marka değeri. O firmalar belli standartlarda üretiyor. Çünkü içine konan yağın palm yağı olmaması gerekiyor. Bu benim vücut yapımda hiç alakası yok. Benim anneannem de palmiyeleri altından bir şey toplayıp yapmıyordu. Biz genetik olarak zaten buna hazır değiliz Anadolu insanı olarak. Sen zeytinyağı yersin. İşte zamanında ayçiçek yağı çıktı, mısır özü çıktı. Tereyağı, kuyruk yağı. Biz bunları gördük. Şimdi bir takım rafine ürünlerle içine ne konduğu belli olmayan sorunlar sorun olarak karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla evet, satın aldığınız ürüne iyi bakın. Ben mesela genellikle konservelerin böyle haşlanmış türevde olanları mutlaka yıkarım. Evet. Kendim yeniden yağlarım. Çok şey, zor bir şey değil. Biz öyle öğrendik. Hemen bir tencerede suyu kaynatır. Süzgecin içine mesela bezelyeleri koyarız. bir işte mayonezli salata yani
1: istemediğimiz
0: hazırlayacaksınız.
1: İstemediğimiz bir şekilde, evet, koruyucuyla bağlanmış
0: bir,
1: olabilir.
0: Böyle bir girer çıkar şoklama, ondan sonra devam ederiz. Evet. Son derece kolay işler.
1: Şimdi hocam şunu bir büyüğümüz diyor ki herkes kendi kendisinin doktorudur. Hastaneye
0: doğru.
1: gitmeden önce.
0: Doğru.
1: Aslında sağlık sistemi üzerinde bizim yük yaratmamamız için de ayakkabı alırken de işte evet. bir şey yerken de dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Bir şey daha söyleyeyim oraya. Sırf bunlara dikkat etmek yetmiyor. Çünkü benim karşıma şöyle bir kitle de geliyor. Ben bunu yapay zekaya sordum. Benim bu ilaca ihtiyacım varmış. Bu ayrı bir kabus. Hı hı. Bu da yeni moda. Senin ihtiyacını orası söyleyemez, seni tanımıyor. Çünkü ancak hekim seni muayene ederken
1: bir de kendini tanıman
0: dinleyecek.
1: Lazım, vücudunu tanıman lazım.
0: Tabii yani
1: lazım,
0: evet. Kendini tanı, hekimini iyi dinle, eczacına doğru danış, süreçleri iyi takip et. İlaç çok önemlidir. Yeterli dozda alındığında size faydası var. Yanlış ve hatalı ilaç kullanımı zehirdir.
1: Evet. Burada o zaman siz açtığınız için bahsi takviye gıda kullanımına da belki bir dikkat çekmek lazım.
0: Olur.
1: Hani sağlıklı olacağız diye yanlış mı yapıyoruz?
0: Şimdi yanlış yapıyoruz çünkü şöyle bakın ben her danışanıma şunu söylerim. Kan değerlerini görmemiz lazım. Biyokimya, bir analiz. Yani işte D vitaminine mi kan değerlerinde eksiklik var? B12 mi? Şimdi mesela geliyor işte diyor ki bana bir kompleks var karıştır. Ya kokteyl yapmıyoruz. O ne öyle pazarda şeyde ya da bir yere gitmedik bir şey içmek için. Bana karıştır ver öyle bir şey yok. Gerçekten senin ihtiyacın varsa B12 ve D3 depolanan vitaminlerdir.
1: Hocam birçok insan karıştırıp içiyor.
0: Hayır işte korkunç bir şey. Ya bir kere yağda çözünenler, suda çözünenler diye. Bunu da yapmışlar, böyle doldurmuşlar. İşte kapsülün içinde tekrar mikro kapsülcükler var. Dolayısıyla öyle bir ürün satın alıyorsanız midede ve kalın bağırsakta ve ince bağırsakta çözülerek devam eden ilaçlar var. Ve çok pahalı tabii. Ama sizin gerçekten ihtiyacınız ne? Çünkü vücut mineralleri ve vitaminleri yapmıyor. Onun için dışarıdan almamız gerekiyor.
1: Peki.
0: Benim bağışıklığım artsın diye ilaç içilmez.
1: Bu çok önemli.
0: Öyle bir şey yok.
1: Yani bağışıklık artsın diye ilaç içilmez.
0: Evet.
1: Bu aslında takviye gıda konusunda bu bölümün manşeti bu.
0: Ben bir eczacı olarak söylüyorum. Olmaz. Böyle bir şey yok. Ben çok karşıyım ve bilmem lazım. İnsanlarımızın çoğunun ihtiyacı ne biliyor musunuz? Manyezyum açığı var. Çinko açığı var. Çünkü geliyor anlatıyor.
1: Uyku problemi olduğu halde.
0: Diyorum ki kaslar ne alemde? Kramp gece uyurken var mı? Oturup kalkarken ağrıların var mı? Var. O zaman demek ki manyezyum açığın var. Yani bir kan değerlerine bakıp hareket etmemiz lazım.
1: Evet, kan değerlerine bakacaksınız.
0: Tabii.
1: Eğer uyku probleminiz varsa da bakacaksınız.
0: Tabii ki.
1: Yoksa da evet.
0: Hepsi.
1: O önemli. Şimdi hocam manşette bedava koruyucu sağlık hizmeti bilgilerini bedava anlatıyoruz. Halk sağlığı
0: oğlum.
1: Yararına.
0: Halkımız
1: sizin sayenizde,
0: her şeyimiz çok önemli.
1: Sizin sayenizde anlatıyoruz. Sizin aracılığınızla anlatıyoruz. Önemli. Şimdi en nihayetinde bütün bu konuştuğumuz konular... Önleyici sağlık hizmetini önce
0: tabii
1: bizim
0: ki.
1: Kendi kendimize ya da onun bilincini kendi kendimize
0: hasta
1: edinmemiz.
0: Hasta olmadan yapmamız
1: evet,
0: lazım.
1: Evet.
0: Plan bu.
1: Evet, o sağlıklı yaşam sistemini önce biz kuracağız sonra hastaneye tabii düşmeyeceğiz. Yani ona dikkat etmek lazım. Ultra işlenmiş gıdada da işte kötü yağda da palm yağında da ya da biraz önce konuştuğumuz magnezyum gıda takviyesi meselesinde de son bir mesajla uyarıcı nitelikte bedava sağlık hizmeti bilgisi vermeye devam edelim hocam. Bağlayacağız son cümle için sözü size bırakacağım.
0: Ben çok teşekkür ederim. Bunlar çok önemli konular. Her şey para değil. Burada konuşmak çok kıymetli. Sizlerin aracılığıyla Türkiye'ye seslenmek çok kıymetli. Ben her zaman söylüyorum. Hayatımız parayla ölçülemeyecek kadar kıymetli. Çocuklarınızı beslerken, kilolarca aynı şeyi yemesinler. Sokakta satılan bisküviler, açıkta satılan ürünler hepsi problem. Az olsun, öz olsun, nitelikli gıdalar olsun. Evet. Buna aşırı dikkat edelim. Gittiğiniz market, alışveriş ettiğiniz kasap, hekiminiz kadar, eczacınız kadar kasabınız da son derece kıymetli. Hangi eti yiyorsunuz, ne yiyorsunuz bilmeniz lazım.
1: Evet, yani obezite, tip 2 diyabet, yani şeker hastalığı diye bildiğimiz hastalıklara yakalanmamak için de bunlar, bu söyledikleriniz çok önemli. Her biri de ayrı ayrı başlıklarda kesinlikle konuşulmayı hak eden konular. Profesör Doktor Oğuz Özyaral, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Habertürk Manşet devam ediyor. Evet, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis uygulama noktasında ateş açıldı. Ve bu ateş açma sonucunda da bir polis memuru şehit oldu. Ahmet Türkoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından şehit polis Ankara Çubuk'ta toprağa verildi.
2: Önce Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Ardından Çubuk ilçesinde toprağa verildi. Şehit polis memuru Ahmet Türkoğlu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis uygulama noktasında silahlı saldırıya uğraması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu 37 yaşındaydı. Evli ve 3 çocuk babası Türkoğlu'nun Ay Yıldızlı Bayrağı sarılı naaşı ilk tören için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Can Bolat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve çok sayıda polis katıldı.
3: Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
2: Duaların ardından şehidin naaşı cenaze aracına konuldu. Son yolculuğu için Çubuk ilçesine götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Çubuk, Ağalcık Köyü mezarlığında defnedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından şehit için başsağlığı diledi. Polisimize uzanan el hukuk önünde mutlaka hesabını verecektir dedi.
4: Herkes bilsin ki polisimize doğrultulan namlu devletimizin iradesine ve milletimizin huzuruna doğrultulmuştur. Polisimize uzanan el hukuk önünde mutlaka hesabını verecektir. Şehidimiz Ahmet Türkoğlu'nu ebediyete uğurladık. 2010 yılından bu yana şerefle taşıdığı üniformasıyla milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Ahmet kardeşimiz vazifesinin başında şehadet mertebesine ulaştı.
1: Evet, şimdi sizi sıkı güzel bir hikayeyle tanıştıracağız. Üsteğmen Hilal Aydın'a bakıyorsunuz. 28 yaşında Hilal Üsteğmen Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu, hikayesini anlattı. İzleyelim.
5: Liseyi bitirdikten sonra 2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde jeoloji mühendisliği için İngilizce hazırlık eğitimi alırken Milli Savunma Üniversitesi başvuru afişlerini gördüm ve Deniz Harp Okulu'na başvuruda bulundum.
2: Hayallerinin peşinden koştu. Üniformayı giyip önce maviliklere açıldı, ardından da pilot olup gökyüzüyle buluştu.
5: Deniz Hava Komutanlığı'nın tanıtımında yer alan iki maviye hükmedenler özdeyişi hikayeme başlamama vesile oldu.
2: 28 yaşındaki Deniz Üsteğmen Hilal Aydın, asker olan babasının izinden gitmek istedi.
5: Aynı mesleği yapmanın haklı gururunu hisseden bir Türk kadın pilotu olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'i her daim örnek aldım.
2: Deniz Harp Okulu'nu başarıyla bitirip ardından da gözünü gökyüzüne dikti.
5: 2022 yılında pilotaj alımları kapsamında uçak pilotu olmak için başvuruda bulundum. Mülakat ve sınavları geçerek 18. Anaüst Komutanlığı'nda öğrenci seçme uçuşlarını başarıyla tamamladım.
2: Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu olan Hilal Üsteğmen şimdi görev alacağı günü bekliyor.
5: Deniz Hava Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Deniz Karakol uçaklarından biri olan P-235 tip eğitimlerime başladım. Eğitimlerimi tamamlamaya mütakip Deniz Hava Filolarımızda görev almaya başlayacağım.
1: Evet, İstanbul'un otopark meselesine bir bakacağız. Park yeri bulmak büyük çile. İstanbul'un başka çileleri de var ama otoparkı olan apartmanlarda oturanlar açısından da bazen ciddi soruna neden oluyor. Neden? Çünkü park yeri kavgası var. Yani eğer otoparkta İstanbul'da oturuyorsanız, apartmanınızın otoparkı varsa şanslısınız ama o da kavgalarla sonuçlanabiliyor. Çünkü yeterli sayıda park yeri olmuyor. Komşular arasında da çok park yeri yüzünden kavga çıktığına dair haberler haber merkezinde arttı. Bu durumda ne olması lazım? Kat mülkiyeti uzmanı Şeref Kısacık'ın da görüşlerinin olduğu, kimin önceliği var apartmanda ya da kaç ne kadar yeri işgal edebilir, ne kadar süre işgal edebilir? Bütün bunları anlatan bir haber var. Habertürk muhabiri Dilara Civeley'in haberi, önemli ayrıntılarına bakalım.
6: Bizim binamızda 11 daire.

0: var. Otoparkımızda sınırlı sayıda kullanıyoruz. İlk gelen girebiliyor.
1: Otoparka önceden giren yeri kapıyor. Yer bulamayan bu kez aracını sokağa park ediyor. Bu telaş artık apartman sakinlerini bile karşı karşıya getirdi. Peki çözüm ne? Apartman sakini burası benim deyip hak talep edebilir mi?
2: Sitelerimizin, apartmanlarımızın ana, temel, uyulması gereken kurallar bütünü olan, tabiri caizse anayasası olan yönetim planına bakacağız.
3: Tütün apartmanında 11 daire bulunuyor. Ancak otopark alanında maksimum 6 araçlık yer var. Peki kiracılar ve ev sahipleri hangi kurala göre araçlarını park edecek?
1: Avukat Şeref Kısacık'a göre burada da önemli olan yönetim planında ne yazdığı. Ancak bazı bina sakinleri kuralları kendine göre uyarlamakta ısrarcı. Birçoğu da ben ev sahibiyim deyip park yerinin kendisine ait olduğunu söylüyor. Hatta işgal ediyor.
0: Mesela şuradaki araç sabit Kenan abinin. Hiç çıkmıyor. Buradaki araba da sabit. Geri kalan 3 kişi daha geliyor.
2: Aylarca park edip gidemezsiniz minibüsünüzü, karavanınızı. Günlük kullanıma yetmiyorsa günlük kullanım için olmalıdır. Bunun da yönetim planıyla belirlenmesinde fayda var.
1: Ve bir başka tartışma konusu. Otoparkı kullanmayan bina sakini aidattan düşsün diyebilir mi?
2: Benim aracım yok, yararlanmıyorum. O nedenle daha az aidat ödeyeyim diyemez.
4: Evet, gazeteci Hakan Tosun cinayeti yaklaşık 1-1,5 yıl önce yürüyerek evine gidiyordu. İki şüphelinin saldırısına uğradı. Dövülerek öldürüldü. Çok tartışılan bir olaydı. Mahkeme sonuçlandı ve mahkemenin kararı çıktı müebbet.
1: Yürüyerek evine gidiyordu. İki kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Gazeteci Hakan Tosun'un ölümüyle ilgili davada sanıklar müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul'da yaşayan gazeteci Hakan Tosun 11 Ekim 2025 gecesi Esenyurt'taki evine dönüyordu. Sokakta iki kişi tarafından darp edildi. Hastaneye kaldırılan Tosun iki gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili tutuklanan Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Sanık Abdurrahman Murat, "Benim darbemle kafatasının kırıldığını düşünmüyorum." diyerek kendini savundu, beraatini istedi. Sanık Adnan Şahin ise savunmasında "Tek suçum ambulansı aramamaktı." ifadelerini kullandı. Savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. İki sanık kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
4: Evet, gündemin öne çıkan haberlerine baktık. Bu haberle manşetin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla güneşli 24 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 25, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 23, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 23, Kayseri yağmurlu 21 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 19, Erzincan parçalı bulutlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 26, Gaziantep yer yer yağmurlu 24 derece.

0: Muhalefet belediyeleri neden AK Parti'ye geçiyor? Sırada hangi şehir var? Türkiye'nin bulunduğu Mekke İttifakı'nın olağanüstü toplantısından ne karar çıktı? İsrail, Sufa 53 projesiyle Suriye'de ne planlıyor? İran gerçekten batıyor mu? ABD yeniden saldırıya mı hazırlanıyor? Sena Alkan soruyor, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, akademisyenler Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, gazeteci Gürkan Zengin ve Nevzat Çiçek yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Akyol İnşaat piyasa verilerini sunar.

Efendim herkese merhaba, iyi akşamlar. Bugün 7 Ekim, günlerden çarşamba, saatlerimizde 18'i gösteriyor. Ben Semiha Şahin, hem memlekete hem de dünyaya bakacağız her akşam olduğu gibi. Bakalım gün boyu neler yaşandı. Önce başlıklar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Milletine hizmet

0: etmek isteyen herkes güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor dedi. Peki Cemil Tugay ne söyledi? Birazdan bakacağız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturmasına ilişkin meclisi bilgilendirdi. 17 fonda tasfiye süreci yarın başlayacak dedi. Toplam 43.643 yatırımcı ödemelerini alacak. Ve İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını başlatmasının üzerinden tam 3 yıl geçti. Bu 3 yılda en ağır bedeli yine çocuklar ödedi. 21.745 çocuk hayatını kaybetti. 46.000 çocuk yaralandı. Bunlar başlıklardı. Daha fazlası için akşam haberleri başlasın. Manşetlerde de aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 131 fonun tasfiye süreci ve fon soruşturmasına dair meclisi bilgilendirdi. 17 fondaki 43.643 yatırımcıya ödemelerin yarın yapılacağını açıkladı. Gelsin ekrana.
1: Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. Olağan tasfiyesi yapılacak 3 şirketin 17 fonunda 43.643 yatırımcı perşembe günü ödemeleri yapılacaktır.
2: 131 fonun tasfiye sürecine ilişkin bilgileri paylaştı. 17 fondaki yatırımcılara ödemelerin 8 Ekim perşembe günü yapılacağını belirtti. Ödeme takvimini açıkladı.
1: Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar ana paraların geri ödenmesi planlanmaktadır. Öncelik küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına verilerek ödemeler gerçekleştirilecektir. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılması ile birlikte 455.758 kişinin çok büyük bir kısmının ödemeleri tamamen yapılmış olacaktır.
2: Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına dair genel görüşme açıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz meclisi bilgilendirdi.
1: Hak yiyenleri savunma yoluna asla girmeyeceğiz. Yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun bunun hesabını verecektir.
2: Yılmaz sorunun sınırlı alanda yaşandığını belirtti.
1: Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturmaktadır. Bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağıdır. Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır.
2: Tasfiye sürecine ilişkin yasal çerçeveyi çizecek olan kanun teklifi taslağına son hali verilerek AK Parti tarafından meclise sunulacağını da kaydetti.
1: Taslak kanun teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz.
0: Bir de soruşturma tarafına bakalım, fon soruşturmasına. Fatma Betülsayan Kaya ile eşi İlyas Kaya ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Fatma Betülsayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çağrıldı. İki ismin soruşturma savcısına ifade vermesi bekleniyor. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun da Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında suç duyurusunda bulunması bekleniyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de partisinin MYK gündemine ilişkin geçtiğimiz saat açıklamalarda bulundu. Fon Koordinasyon Kurulu'nun sürecin bütün boyutlarını ortaya çıkaracağını belirtti. Hiçbir karanlık nokta kalmayacak dedi. Yeni parti lideri Özel'in iddialarına ilişkinse elinde bilgi belge olan varsa gitsin yargıya versin dedi.
3: Bu vurguncular tarafından hakları gasp edilmiş vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Burada kim tamahkarlık yapmış, kim gerçekten bir haksızlığa uğramış, devletin elindeki bilgi ve belgeler tüm bunları açığa çıkarabilecek.

kapasiteye sahiptir. Bu çıktığı zaman tüm kurumların yaptığı, bütünsel bir şekilde yaptığı, tam bir koordinasyonla yaptığı bu çalışma çerçevesinde kısa sürede bu süreçler tamamlanacaktır. Hiçbir şekilde, her zaman söylediğimiz gibi, hiçbir karanlık nokta kalmayacaktır. Her şey ortada. Bakılır orada kaç bin kişi var, kimin hesabı var, baksınlar, hesapları incelesinler. Meşru bir şekilde işlem yapanla vurgunculuk yapanın ne olduğu orada görülür zaten. Ondan sonra bunun üzerine istedikleri kadar konuşsunlar. Ellerinde birilerinin makamı, unvanı ve kimliği ne olursa olsun.

0: Yapılmazsa ondan sonra da konuşsunlar.
1: Ve bugün dikkatle takip edilen o gelişme, 27 yıl aranın ardından İzmir'de parti değişikliği yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı uğurlu olsun dedi. Cemil Tugay ise konuşmasında İzmir'i yeniden inşa edeceğiz dedi.
2: Aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımını bu sözlerle duyurdu. 27 yıl aranın ardından İzmir'de parti değişikliği yaşandı.
2: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısı sonrasında Tugay'a AK Parti rozetini taktı. Ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
4: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Rozetin takılması sonrasında Cemil Tugay kürsüye geldi. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir dedi.
2: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
3: Tugay, yerel yönetim ve merkezi hükümet işbirliğiyle çok iyi işler başaracağız mesajı verdi.
2: İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Hiç şüphem yok, yerel yönetim, merkezi hükümet uyumu ve işbirliğiyle çok güzel işler başaracağız.
3: Tugay, AK Parti'den çıkışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok iyi karşılandım. İzmir'in sorunlarını çözeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Ve yeni partide isim benzerliği tartışmasında Anayasa Mahkemesi'ne savunmasını verdi. Savunmada Yenilik Partisi ile isim benzerliği olmadığı ifade edildi. Yeni kelimesinin geçtiği diğer parti isimleri hatta örnek gösterildi.
3: Yargıya taşınan isim tartışmasında yeni parti savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu. İsim tartışması eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın yargıya yaptığı başvuruyla başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzediği, karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye tebligat gönderdi. Parti isminin başka bir partiyle karışıklığa yol açmayacak şekilde değiştirilmesi istendi ve süre verdi. Ancak yeni parti isim değişikliğine gitmedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sürenin dolmasıyla konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. 29 Eylül'de AYM, yeni partinin isminin hükümsüz sayılması talebinde partiye savunma için bir ay süre verdi. Yeni parti isim savunmasını Yüksek Mahkeme'ye verdi. Anayasa hukuk profesörlerinden de görüş alındı. Savunmada Yeni ve Yenilik Partisi isimlerinin arasında benzerlik olmadığına vurgu yapıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onayıyla kurulan ve içinde yeni kelimesinin geçtiği toplam 13 parti olduğu belirtildi. Parti logoları arasında da bir benzerlik olmadığına dikkat çekildi. Yeni parti olası isim değişikliği kararına karşı 5 alternatif isim de belirledi. Milletin Yeni Partisi ve Halkın Yeni Partisi seçenekler arasında yer alırken parti kurmayları yeni kelimesinin halk tarafından verilmesi

0: edildiğini ve korunacağının altını çizdi. Yeni partinin savunmasının ardından gözler Yüksek Mahkeme'ye çevrildi. İsim benzerliği başvurusunu karara bağlayacak. Mahkemenin kararına göre de yeni parti adım atacak. Mahkeme 14-15 Kasım'da yapılması planlanan birinci olağan kurultaydan önce karar verirse, kurucular kurulu toplantısıyla isim değişikliğine gidilmesi gündemde. Ancak karar kurultay sonrası çıkarsa, isim değişikliği için bir olağanüstü kurultay yapılması gerekiyor.
1: Efendim, bültenin başında aktarmıştık. Fatma Betül Sayankaya ve eşi fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere çağrılmıştı. Her iki isim de adliyede. Detayları Gizem Türemen aktaracak şimdi takipte. Gizem.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aklama suçları soruşturma bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çağrıldı şüpheli sıfatıyla savcıya ifade vermek üzere. Öğlen saatlerinde bu son dakika bilgisi paylaşılmıştı ve gün boyunca da bekleniyordu adliyeye gelmesi. Son dakika bilgisi olarak paylaşalım. Fatma Betül Sayankaya adliyeye geldi ve şu anda da savcılıkta suç ceza hakimliğindeki savcılıktaki işlemlerine başlandı. Şu anda savcı huzurunda ifade veriyor. Önümüzdeki dakikalarda ifadesinin tamamlanmasını da bekliyoruz. Eşi İlyas Kaya'nın şu an savcı huzuruna çıkıp çıkmadığına dair bilgi henüz netleşmedi ama Fatma Betül Sayankaya adliyede savcı huzurunda ifade verme işlemleri başladı. Takip edeceğiz. Bir bilgi olarak daha ekleyelim. Yine adli kaynaklardan gelen bilgiye göre SPK'nın sermaye piyasası kanunu kapsamında Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya hakkında da suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtiliyor. Hatırlayacaksınız, hem Fatma Betül Sayankaya hem eşi SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemine başvuru yapmıştı. Ve o savcılık tarafından kabul edildi o başvuru. Adalet Bakanı da MSF bünyesinde gönüllü iadeler için özel bir hesap açıldığını ve şimdiye dek 5 kişinin bu hesaplara para iadesi yaptığını açıklamıştı. Ama bu dosyanın kapanması anlamına gelmiyor dedi Akın Gürlük. Zararı giderenler hakkında işlem yapılmayacak algısı yanlıştır. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacaktır açıklamasında bulunmuştu Adalet Bakanı Akın Gürlek çok yakın bir zamanda. İşte bu gelişmenin ardından bugün Fatma Betül Sayankaya İstanbul'daki Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek şüpheli sıfatıyla ifade vermeye başladı.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gizem Türemen aktardı. Kaya ve eşi adliyede ifade verme işlemi başladı. Şimdi Çeşme Belediyesi'ne yönelik çeşitli suçlamalarla operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait evrakların belediyenin temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı. Talimatın Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buhçe Sağlamer tarafından verildiği tespit edildi. Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları kapsamında 12 şüpheliye yönelik jandarma tarafından operasyon yapıldı. 11 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu bulunan eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı da şüpheliler arasında. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 19 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerden 17'si gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada belediyedeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı, müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları üzerine harekete geçildi. Haklarında yakalama kararı olan 19 şüpheli için operasyon yapıldı. Şüphelilerden 17'si gözaltına alındı. 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınanlar arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ve belediye bünyesinde çalışan bazı müdürler de var. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 2024 yılında görevden uzaklaştırılmış, yerine kayyum atanmıştı. İstanbul'da aralarında belediye başkan yardımcılarının bulunduğu 10 sanığın yargılandığı kent uzlaşısı davasında da karar çıktı. 8 sanık beraat etti, 2 kişiye hapis cezası verildi. Aralarında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısının da olduğu tutuksuz 10 sanık silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanıyordu. Davanın 6. duruşması görüldü. Kararını açıklayan mahkeme heyeti Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Aralarında 2 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 8 sanıksa beraat etti. Efendim, oyuncu Berna Laç'ın hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Berna Laç'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşım üzerine halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu kapsamında soruşturma başlattı. Hem terörsüz Türkiye süreci için meclis çatısı altında kurulacak komisyon içinde çalışmalar hız kazanıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un önümüzdeki hafta siyasi parti temsilcileriyle bir toplantı yapması beklenirken o toplantıda komisyonun üye sayısı, çalışma usul ve esasları belirlenmesi de öngörülüyor.
0: İzleme kurulu için temaslar artacak. Komisyonun kurulması için toplantılar yapılacak. Önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Bu ay içerisinde komisyon kurulma aşamasının hız kazanması, Kurtulmuş'un siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Üye sayısı, komisyonun yapısı ve çalışma koşullarının belirlenmesi öngörülüyor. Kurulacak komisyon, çerçeve yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. İhtiyaç halinde yasa çalışacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreci denetleyecek. Çalışmalar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde yürütülecek.
1: Ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlatmasının üzerinden 3 yıl geçti. Bu 3 yılda en ağır bedeli tabii yine çocuklar ödedi. 21.745 çocuk hayatını kaybetti, 46.000 çocuk da yaralandı.

0: kimi sığındığı bir okulda, kimi gözlerini yeni açtığı ana kucağında yakalandı bombalara. Gazze'ye yönelik saldırıların en ağır bedelini onlar ödedi. 3 yılda 21.745 çocuk hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını başlatmasının üzerinden 3 yıl geçti. 10 Ekim 2025'te ateşkese varılsa da İsrail ateşi kesmedi. İnsan Hakları Koruma Merkezi'nin saldırıların 3. yılında çocuk ölümlerine dair yayımladığı rapor, yaşanan acının boyutunu da bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre İsrail'in saldırılara başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 18 yaş altı 21.745 çocuk hayatını kaybetti, 46.000 çocuk yaralandı. Üstelik yaralanan 46.000 çocuktan 11.000'i aldığı yaralar ve tıbbi yetersizlik nedeniyle uzuvlarını kaybederek ampute edildi. Gazze'deki çocuklar 3 yıldır tek bir geceyi bile korkmadan geçiremedi. Gündüzlerse açlıkla mücadeleyle geçti. Onlarca minik el, boyundan büyük boş tencerelerle yardım kuyruklarında sıraya girdi. Tek istekleri evlerine bir kap sıcak yemek götürebilmekti. Ancak İsrail'in uyguladığı ağır abluka, insani krizi her geçen gün biraz daha derinleştirdi. En az 123 çocuk açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Kimi ise henüz yeni açmıştı gözlerini dünyaya. Binden fazla bebek bir yıl bile dayanamadı savaşa. Hayata tutunanlar içinse yeni bir mücadele başladı. Bugün Gazze'de 5 yaş altı yaklaşık 300 bin çocuk yetersiz beslenme çekiyor. Binlerce hasta ve yaralı çocuksa tedavi olup hayatta kalabilmek için bölgeden çıkarılmayı bekliyor.
1: Gazze'de çocuklar 3 yıldır sadece büyümeye değil, hayatta kalmaya çalışıyor. Oradaki çocukların en büyük korkusu karanlık değil, bombalar. En büyük hayalleri oyuncaklar değil, bir tabak sıcak yemek. Ve Rusya'daki veba enstitüsü çalışanının zatürreden ölmesi yeni bir salgın korkusunu tetiklemeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le konuyu görüşmeye hazırlanıyor. Tabii böyle olunca da şüpheler artıyor. Trump yönetiminin konuya ilişkin Moskova'yı uyardığı iddiası var.
0: Rusya'da bir kişinin nedeni belirlenemeyen zatürre nedeniyle hayatını kaybetmesi yeni bir salgın çıkabileceği endişelerini tetikledi. ABD Başkanı Trump konu hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakında görüşeceğini söyledi. Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'da ortaya çıkan hastalık endişesi hakkında Rus lider Putin'le yakında görüşeceğini dile getirdi. ABD Başkanı, istihbarat birimlerinin de konuyu araştırdığını ve yakında açıklama yapacaklarını belirtti. ABD basınının iddiasına göre Washington, olayın detaylarının açıklanması için Moskova'yı uyardı. Wall Street Journal'a konuşan yetkililer, detayların paylaşılmamasının Rusya'nın uluslararası sağlık yükümlülükleriyle ters düşeceğine dikkat çekti. Yetkililer, bilgi paylaşımının az olmasının bulaşıcı bir hastalığın Rusya içinde veya dışında yayılması endişesine yol açtığını öne sürdü. Dünya Sağlık Örgütü'nden de Rusya'daki vaka hakkında açıklama geldi. Genel Direktör Gebreyesus, Rus otoriteleri Irkutsk'ta yakın zamanda herhangi bir veba vakasının kaydedilmediğini bildirmiştir dedi. Sibirya bölgesindeki Irkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Darya Şipilova, nedeni belirlenemeyen zatürre teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirmişti. Şipilova'nın tedavi gördüğü hastane karantinaya alınırken, kendisiyle temas eden kişiler de gözlem altına alınmıştı.
1: Efendim, İstanbul Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. İki öğrenci yaralandı. Olay Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Aynı sınıftaki öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında eline bıçak alan 16 yaşındaki bir öğrenci 15 ve 14 yaşlarındaki iki arkadaşını yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler hastanede tedavi altında. Bıçaklı öğrenci ise gözaltına alındı. Yani okulların şiddetin değil güvenin adresi olması gerekirken çocukların bıçaklarla anılması gerçekten ürkütücü. Daha dün bir çocuk hayatını kaybetti yine İstanbul'da. Bugün yine yaralı çocuklar var. Yani bu gidişata çocuk kavgası da deyip geçilmemeli. İstanbul'da bir apartmanda çıkan yangın korkuttu. Mahsur kalan 5 kişilik aileyi de itfaiye ekipleri kurtardı.
0: Alevler alt kattan yükselirken onlar kurtarılmayı bekledi. Apartmandaki yangında korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın 4. katındaki evde yangın çıktı. Alevler bir anda evi sardı, binayı duman kapladı. 5. katta bulunan aile dışarı çıkamadı. Biri bebek, ikisi çocuk 5 kişi pencerede kurtarılmayı bekledi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler önce mahsur kalan aile için harekete geçti. Herkes yangın merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Alevler kontrol altına alındı. Binada hasar oluştu.
1: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasında sanıklar son savunmalarını yaptı. Dava karar için ertelendi. Peki sanıklar kendilerini nasıl savundular? Gelsin ekrana.
2: İddianame 3 sanığa müebbetleri. Mütalada sadece katil zanlısı için müebbet istendi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin davada son savunmalar verildi.
3: Kubilay'ın burada ne suçu var? Hepiniz o kamera görüntülerini seyrettiniz. 3 saniyede can alıyorsun.
2: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı 19 Mart akşamı bir dönem sevgili olan rapçi Vahap Canbay ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için Ümraniye'ye gitti. Genç futbolcu şarkıcının yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Katil zanlısı sevgilisi ve annesine müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ancak mütalada Kadayıfçıoğlu'na müebbet, şarkıcı sevgilisine ise bir yıla kadar hapis talep edildi. Anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun da beraati istendi.
3: Kubilay için bu gerçekten çok kötü bir karar. Ben şaşırdım yani, gerçekten nutkum tutuldu. Bir evlat gitti.
2: Mütalaanın ardından sanıklar bir kez daha hakim karşısına çıktı, savunmalarını yaptı.
4: Duruşmada Kubilay'ın ailesi verilen mütalaya karşı tepki gösterdi. Mahkeme başkanına seslenerek oğlumuzun katili cezaevinden çıkmasın dedi.
3: Bu çocuğu vurdunuz. Dün 21 yaşına girdi o çocuk daha. 20 yaşındaydı öldüğünde. Ben ona ne umutla baktım, büyüttüm.
4: Davanın bir numaralı sanığı Alaaddin Kadayıfçıoğlu olay yerine caydırıcı olması için silahla geldiğini söyledi. Hakkındaki suçlamaları reddederek tetiği çekmediğini öne sürdü.
3: Adam bir de pişkin pişkin. Ben diyor bir şey yapmadım. Kim vurdu bu çocuk, aldı silahı da kendini mi vurdu?
2: Suçlamaları kabul etmeyen bir diğer sanıksa Aleyna Kalaycıoğlu'ydu.
5: Ben gerçekten cezaevinde çok kötüyüm. Sevdiğim insanı kaybettim ve bununla suçlanıyorum. Hakkımda çıkan haberler için hakkımı helal etmiyorum. Kendimi bir yangının içinde buldum.
2: Suçluyu kayırma suçundan 5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanırken mütalada beraati istenen sanık türkücü İzzet Yıldızhan da ifade verdi. Savunma yapmak istemediğini söyleyen Yıldızhan, soruşturma esnasında el konulan telefonunu talep etti. Mahkeme 6'sı tutuklu 10 sanıklı davada sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma karar için 16 Ekim tarihine ertelendi.
1: İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik peş peşe operasyonlar yapıldı. Bir tır dorsesinde kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.
6: Uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz.
0: Zehir tacirleri takibe alındı. 3 ayrı narkotik operasyonu yapıldı. Tır dorsesinde kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul'da narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri 3 ilçede uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Narkotik polislerinin takip ettiği bir tır Büyükçekmece'de durduruldu. Hassas burunlu köpeklerle yapılan aramalarda dorse içerisine gizlenmiş 84 kilo uyuşturucu madde bulundu. Eyüp Sultan ve Başakşehir'de de bazı evlere baskın yapıldı. Aynı gün yapılan 3 operasyonda toplam 108 kilo uyuşturucu madde ve 110 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 zehir taciri gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız uyuşturucuyla mücadele mesajı verdi.
6: Uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz.
1: Yabancı dijital rezervasyon platformlarına düzenleme geliyor. Mecliste komisyondan geçen teklife göre bu platformlar Türkiye'de faaliyet gösterebilmek için izin belgesi alacak, temsilci bulunduracak. Tüketicinin hak arama süreci ise Türk hukukuna göre yürütülecek.
0: Booking, Airbnb, Expedia, dijital konaklama rezervasyon platformlarına izin ve denetim şartı geldi. Kanun teklifi meclis komisyonundan geçti. Teklife göre Booking, Airbnb ve Expedia gibi platformlar Türkiye'de faaliyet gösterebilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2 yıl süreli izin belgesi almak zorunda olacak. İzin belgesi bedeli ise 5 milyon lira olacak. Yabancı platformlar yalnızca turizm belgeli konaklama tesisleri, turizm amaçlı kiralama izinli konutlar ve uçak bileti satışına aracılık edebilecek. Platformların Türkiye'de resmi bir temsilcisi bulunacak. Böylece bir sorun yaşandığında tüketicinin hak arama süreci Türk hukukuna göre yürütülecek. Uyuşmazlıklarda Türk mahkemeleri yetkili olacak. Platformların alacağı komisyona da sınır getirildi. Yurt içi konaklama satışlarında komisyon hizmet bedelinin %17'sini aşamayacak. Kurallara uymayan platformlara ise idari para cezası ve erişim engeli uygulanacak. Düzenlemenin yasalaşması halinde 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.
1: Efendim şimdi bir konuğum var. Gaziantep Şahin Bey'de hayata geçen projeleri konuşacağız. Tarımdan kentsel dönüşüme kadar ilçede yapılan çalışmaları Gaziantep Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu anlatacak. Yanımda kendisi. Hoş geldiniz. İyi akşamlar.
7: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
7: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Çok sağ olun.

0: Sağ olun. Şimdi gıda sektöründe özellikle petrol fiyatlarının artması elbette birçok maliyeti yükseltti. Gıda sektöründe de maliyetler artıyor. Siz Şahinbey Belediyesi olarak çiftçinin maliyetini öncelikle azaltmak için ve desteklemek için hangi adımlar atıyorsunuz? Bununla başlayalım mı?
1: Tabii ki. Hem pandemi sürecinde hem savaşlarla görüyoruz ki gıda arzı ve güvenliği çok büyük önem arz ediyor. Özellikle girdi maliyetlerinin de artmasıyla çiftçilik daha zorlaşıyor. Bu çerçevede çiftçimizin girdi maliyetlerini hükümetimizin vermiş olduğu ciddi destekler var. Bunun yanı sıra biz de Şahinbey Belediyesi olarak çiftçimizin her yıl kullandığı arpa, buğday, gübre, tohum bunlara biz ciddi destekler veriyoruz. Yani kullandığı arpa, buğday ve tohumun, yemin ve fidenin %50'sini Şahinbey Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Önce toptan alıyoruz, çiftçimize %50 de destekle verince tabii ki bu defa maliyetler neredeyse %60 oranında azalmış oluyor. Tabii ki çiftçi daha düşük maliyet ürettiği zaman bunu vatandaşımıza da daha uygun şartlarla veriyor. Bundan aslında vatandaşımız da faydalanıyor. Ayrıca bizim bu desteklerimiz de çiftçi sayımızda %130 artış oldu. Ve ekili alanlarımızda %300 artış sağladık. 80 bin dekardan 320 bin dekara çıktık. Canlı hayvan sayımız yine artış sağladı. Böylelikle çiftçimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra çiftçimizin ürettiği ürünleri de vatandaşımıza aracısız uygun fiyata ulaştırmak adına bizim pazar yerlerimizde toptan satış noktaları oluşturduk. Yani tarladan kamyona tıra yükleniyor, geliyor pazarda doğrudan halka satılıyor aracısız bir şekilde. Böylelikle market fiyatlarının belki %100 altında vatandaşımıza bunu ulaştırmış oluyoruz. Ayrıca meyve, sebze ve et satış noktası açtık. Şahinbey Belediyesi olarak piyasa fiyatlarının çok altında
0: nüfusunuz ne kadar Mehmet
1: vatandaşa
0: Bey?
1: Ulaştırıyoruz. Şahinbey Türkiye'nin aslında fiilen en büyük ilçesi. Kendi vatandaşımız bakımından baktığımızda 958 bin nüfusumuz var. Türkiye'de ikinciyiz. Ama biliyorsun Suriye'deki olaylardan sonra
0: Tabii.
1: 15 yıl önce 300 bin Suriyeli de Şahinbey ilçesine yerleşti. Onları da dahil ettiğimiz zaman biz şu an Türkiye'nin ilçe olarak Türkiye'de bir il merkezi olarak da 71 il merkezinden daha fazla bir nüfusa sahibiz.
0: Tohum, gübre ve mazot desteği sağlandı dediniz değil mi? En
1: Evet,
0: son.
1: sadece arpa, buğday, gübre, yem desteği ve fide desteğinde bulunuyoruz. Bunun yanı sıra arıcılarımıza arılı kovan veriyoruz. Köyde hayvancılık yapmak isteyip de parası olmayanlara da canlı hayvan desteğinde bulunma suretiyle onlara balık tutmasını öğretiyoruz.
0: Siz bir de dediniz ya arada aracı yok. Hani
1: Evet.
0: dolayısıyla vatandaş daha yani olması gereken fiyatı alabiliyor. Bu fahiş fiyatın gıdada sebebini neye bağlıyorsunuz? Yani maliyet mi, fırsatçılık mı?
1: Bence daha çok fırsatçılık. Çünkü çiftçi zaten ürettiği fiyatın üzerine az bir kar koyarak satıyor.
0: Evet.
1: Ama arada aracılar çoğaldığı zaman bu aracılar çok daha yüksek fahiş fiyatla satabiliyorlar. Biz bunu da önlemek adına aslında Şahinbey Belediyesi olarak çok ciddi bir zabıta denetimiyle gıda denetimleri yapıyoruz. Gerek bozuk ürün veya son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı konusunda veya fahiş fiyat konusunda Tarım Müdürlüğü ve Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz denetimlerle fırsatçılara meydan vermiyoruz. Mesela bozuk ürün satanlara biz ilk tespitte 3 gün kapatma cezası veriyoruz ve üzerine afiş asıyoruz. Diyoruz ki bu iş yeri bozuk ürün sattığından dolayı veya son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Şahinbey Belediyesi tarafından 3 gün süreyle kapatılmıştır diyoruz. Ve bunu herkes görüyor. Eğer bunu ikinci defa tekrarlarsa 7 gün kapatıyoruz. Eğer
0: Tekrarlayan olmamıştır herhalde.
1: Oldu.
0: Gerçekten
1: ve 7
0: mi?
1: gün kapattık. Üçüncü defa tekrarlarsa ruhsatını iptal ediyoruz. İş yerini tamamen kapatıyoruz ki tamamen kapattığımız iş yerleri de oldu. Ya bu konuda hiç affımız yok. Aynı zamanda kantinleri denetliyoruz. Çocuklarımızın gıda güvenliği ve fiyat yönüyle fırsatçılara asla ve asla meydan vermiyoruz. Bu yerel marketler için de geçerli, ulusal marketlerin de birçok şubesini biz Şahinbey'de kapattık.
0: Peki kentsel dönüşüm, bu da önemli bir başlık aslında belediyecilik dendiği zaman.
1: Evet.

0: Siz de hangi aşamada?
1: Kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremde 2023'te yaşadık. Ve birçok vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Ama biz yıllardan beri kentsel dönüşümle alakalı 11.178 konutun bağımsız bölümün kamulaştırması ve yıkımını gerçekleştirdik. Yani deprem yıkmadan biz yıktık aslında. Hı hı. Yerine de 10.000 tane konut yaptık, vatandaşlarımıza verdik. Ve şu anda yine Şahinbey Belediyesi olarak 3.414 konutu bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Bak, hı hı, bir yıl içinde 3.414 sosyal konut yapıp dar gelirli vatandaşlarımıza ayda 15.000 lira taksitle kiradan daha ucuz bir şekilde ev sahibi yapıyoruz.
0: Dönüşler nasıl?
1: Muhteşem. Ve bunu aile yılıyla da ilişkilendirdik. Bu evlerimizi evli olan çiftlerimize veriyoruz. Diyoruz ki evliyseniz, çoluk çocuğunuz varsa biz size katkı sağlayalım. Ayda 15.000 lira taksitle 10 yılda bu konutlar sizin olacak. Hı hı. Daha önce de bu çerçevede 10.000 konut yapmıştık. Vatandaşlarımız oldukça memnun. İnşallah bu şekilde TOKİ'mizin tabii ki konutları var. Onlar da bir taraftan yapıyorlar. Bir taraftan diğer belediyelerimiz, biz de Şahinbey Belediyesi olarak bu alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak adına sosyal konutlar yapıyoruz.
0: Kaç anahtar teslim edildi dediniz?
1: Daha önce 10.000 konut teslim etmiştik. Şimdi 3.414 konut daha teslim edeceğiz. Akabinde de inşallah bunu 20.000'e tamamlayacağız.
0: Peki. Eğitim, spor, sanat da diyelim biraz. O projelerinizi de duymak isteriz. Özellikle geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'da gerçekleşen Teknofest Güneydoğu vardı. Sizin de yani Şahin Bey'in de ismini duyduk. Neler yapıldı Teknofest için?
1: Biz gençleri çok önemsiyoruz. Bizim Şahin Bey'de doğum oranı fazla. Genç sayımız oldukça fazla. Biz de gençlerimizin eğitimde, kültür, sanat, spor her alanda başarısı için ta ilkokuldan hatta ana sınıfından başlayarak desteklemeye devam ediyoruz. Boyama çantaları, kitapları olsun, okuma kitapları olsun. Ortaokuldan itibaren tüm öğrencilerimize her yıl spor ayakkabısı desteğimiz var. Kitap okuma yarışmaları yapıyoruz. Her okulun birinci, ikinci ve üçüncüsünü her yıl Umre'ye götürüyoruz. Hı hı. Yine liseye gelen tüm öğrencilerimizi uçakla Çanakkale'ye götürüyoruz. Şu ana kadar 253 bin öğrencimizi...
0: 253 bin.
1: Evet, 253 bin insanın inanası gelmiyor. Ama 253 bin öğrencimizi biz uçakla Çanakkale'ye götürdük. Diğer taraftan öğrencilerimizi, üniversite öğrencilerimizi eğitim desteğinde bulunuyoruz. Hı hı. Nedir bu eğitim desteği? Şahin Bey'de ikamet ediyor ama Türkiye'nin her yerinde okuyan öğrencilerimiz var. Biz onlara 33 bin lirayla başarı durumuna göre 66 bin lira arası eğitim desteğinde bulunuyoruz.
0: Üniversite öğrencilerine.
1: Tabii üniversite öğrencilerine ki 30 bin üniversite öğrencisi faydalanıyor. Bu yıl 1 milyar TL'nin üzerinde nakdi desteğimiz var. Şu ana kadar 3 milyarı geçti. Bir taraftan Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesini yaptık. 4.500 öğrenci aynı anda ders çalışabiliyor. Şimdi iki kütüphane daha yapıyoruz. 13 tane mahallelerimizde kütüphanelerimiz var. Yani gençlerimizin eğitimde, kültürde, sanattaki Türkiye'nin en önemli kongre merkezi, konservatuvarı ile birlikte Şahin Bey'de. Bilim Şahin Bey'de ne yap atölyelerimiz, burada gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Yapay zeka eğitimleri veriyoruz. Teknofest dediniz mesela.
0: Evet, neden siz orada çok duyduk?
1: Çünkü biz Teknofest'e katılan takımlarımıza yıllardan beri yatırım yapıyoruz. Onlara mesela, atölyeler yaptık, imkanlar sunduk ve ayrıca takımlarımızın ihtiyaç duyduğu aynı ve nakdi yardımlar yapıyoruz. Hmm. Şu ana kadar 20 milyonun üzerinde nakdi destekte bulunduk. Bu yılda 44 tane takımımıza sponsorluk desteği verdik. 34 tanesi finalde yarıştı ve finale çıkmak bu yıl çok zordu çünkü 1 milyon 200 bin öğrenci yarıştı. 13 tane takımımızla birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödül olarak rekor kırdık. Yani bu anlamda gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz.
0: Sizin yine gençlerle çok ön plana çıktığınız bir mevzu daha var. Hani zaten gençleri, çocukları çok önemsiyoruz, destekliyoruz, hı-hı, dediniz ama özellikle evlenecek gençler. Hatta şöyle bir not var önümde. Türkiye'de en çok nikah kıyan belediyeler arasındasınız değil mi?
1: Belediyelerin başında geliyoruz.
0: Nedir sizin peki bu konuda gençlere ve ailelere sağladığınız destekler?
1: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın...
0: Neden Şahin Bey?
1: Evet, neden Şahin Bey? Sayın Cumhurbaşkanımız da bu alana sürekli dikkat çekiyor.
0: Evet.
1: Türkiye'nin nüfusu maalesef azalma trendine girdi. 2.1'in altı azalma anlamına geliyor ki şu anda 1.34'e düştük maalesef. Neden çocuk sayısı azalıyor? Çünkü evlilik yaşı gittikçe ileri doğru gidiyor. Gençler geç evleniyorlar. Evlenince doğum süresi azalıyor. Dolayısıyla bir çocuk veya iki çocuk. Bu da Türkiye nüfusunun azalması anlamına geliyor. Biz diyoruz ki...
0: Ya bu devirde evlenmek çok zor deniyor tabii gençler.
1: Öyle deniyor ama biz şöyle bir kolaylık sağlıyoruz. Hı. Evlenmeyen kalmasın. Eğer bir genç bize gelip ben evlenemiyorum, işte buzdolabımı alamıyorum, çamaşır makinemi alamıyorum, oturma grubumu alamıyorum diyorsa biz bunların hepsini ona bedava veriyoruz.
0: Bedava?
1: Aynen. 7 kişilik oturma grubu, buzdolabı, çamaşır makinesi, halı, fırın,
0: Şahin Bey'e göç
1: elektrik süpürgesi bizden hediye. Artı düğün salonu 10.000 TL. Fazla değil. Bunun yanı sıra 50.000 lirada nakdi destek veriyoruz, geri ödemesiz.
0: Yeter ki evlenin.
1: Yeter ki evlenin. Evlenmeyen kalmasın. Tabii ki evliliği teşvik ettiğimiz için biz mesela Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediyeyiz. Geçen yıl 9.500'den fazla çiftin nikahını kıydık. Yani 19.000 kişi evlenmiş oldu. Bu yıl da o rekorumuzu yenileyeceğiz. Ayrıca evlenenlere bay bayan kol saati hediye ediyoruz. Evlilik okulumuz var. Burada evlenen çiftlere eğitim desteğinde bulunuyoruz. Yani eşler birbirine nasıl davranması lazım? İletişim boyutu, sağlık boyutu, hukuki boyutu, emniyet boyutu ve evliliğin dini boyutu uzman hocalarımız tarafından onlara anlatılıyor. Sadece evlilik teşviği de yok, bizde çocuk teşviği
0: tamam,
1: de var.
0: Tamam, gelecektim. Çocuk yapmaları için nasıl evet. bir teşvik, destek
1: çocuk
0: var?
1: Çocuk yapmalarını istiyoruz çünkü Türkiye'nin çocuğa, genç nüfusu ihtiyacımız var. Hı hı. Şimdi ilk çocuk zaten yapılıyor. Biz ikinci çocuktan itibaren teşvik başlıyor. Bizde mesela ikinci çocuktan itibaren 18.000 lira, yok düzeltiyorum, ayda 1.554.000 lira destek veriyoruz. Eğer üçüncü çocuksa 180.000 liraya çıkıyor bu desteğimiz.
0: Komşu ilçelerden biz Şahin Bey'e taşınmak, artık burada yaşamak istiyoruz diyen gençler oluyor mu çiftler?
1: Oluyor tabii ki. Onlar da gelsin, sıkıntı yok. Biz maddi imkanlarımız elhamdülillah geniş. Belediyemizin bütçesini çok iyi yönetiyoruz. Herhangi bir borcumuz yok. Bütün imkanlarımızı vatandaşımıza seferber ediyoruz. Ayrıca ikinci çocuktan itibaren bizde bir yıl boyunca bez desteği var. Yani bir yıl boyunca çocuk bezi bizden hediye. Artı bir de nakdi destek veriyoruz. Bir de hoş geldin bebek projemiz var. Gidiyoruz bebekleri evlerinde ziyaret ediyoruz. Annelerimize eğitim veriyoruz. Çocuk bakımı, çocuğun aşısı nasıl olacak bu konularda da eğiterek annelerimizin sağlıklı bir nesil yetiştirmesine yardımcı oluyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Var mı sizin eklemek istediğiniz Mehmet Bey?
1: Yani şunu söyleyeceğim. Aslında buyurun. Belediyecilik doğumdan ölüme kadar bir belediyecilik anlayışı. Evet. Biz vatandaşa hizmeti, hakkı hizmet olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize tavsiyesi bu. Ayrıca bizim fakir fukara, sosyal destekler, sosyal yardımlar, mesela emeklerimize Kurban Bayramı'nda 20'şer bin lira nakdi destek sağladık.
0: Bütün emekliler.
1: Bütün, yani maaşı 20.000 TL ve altında olan tüm emeklilerimize. Hı hı. Yine Kurban Bayramı'nda kurban satış fiyatlarına müdahale ettik. Fiyatların artışını engelledik. Amacımız vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak. Her alanda doğumdan ölüme kadar onların evet. hizmetinde bulunmak. Bundan dolayı da vatandaşlarımız da bizi 4 dönemden beri seçerek oylarıyla destekliyorlar. Biz de onlara hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz.
0: Evet, ne mutlu gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Gaziantep Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu. Geldiniz, anlattınız.
1: Çok teşekkür
0: Biz
1: ediyorum.
0: Teşekkür
1: Size
0: ederiz.
1: Bu fırsatı verdiğiniz için iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Efendim devam edelim haberlerimizi de aktarmaya. Şimdi engelli bireyler için yeni özel bakım hizmet modeli devrede. Bakım merkezlerine yönelik standartlar arttırıldı. İzleyelim.
2: Sabit teşvik ödemesi kaldırıldı. Merkezlerin engelli kabulündeki onay yetkisi daraltıldı. Engelli bireyler için yeni özel bakım hizmet modeline geçildi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre bakım hizmetleri kalite standartları puanı 60'ın altında olan merkeze yeni engelli yerleştirilmeyecek. 60 ve üzerine çıktığı tarihte yerleştirme yeniden başlayacak. Merkezler artık kapasitelerinin %3'ü oranında il müdürlüğünce tespit edilecek engelliyi ücretsiz kabul edecek.
3: Pansiyonunuzu şikayet etmiş olacağız.
2: Bakanlıkça ödeme kriterlerine uymayan, ancak ekonomik ve sosyal yoksulluk içinde bulunan engelliler ücretsiz kontenjandan yararlanmaya devam edecek. Yönetmeliğe, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin ailelerinin sorumlulukları başlıklı bir bölüm eklendi. Ailenin ve sosyal çevrenin aynı ilde yaşaması halinde engelliyi 2 ayda en az bir kez ziyaret etmesi esas olacak. Merkezde kalan engellinin hastanede yatarak tedavi görmesi halinde refakatte öncelik ailede olacak. Ailenin refakatten kaçması durumunda yapılan inceleme sonucu engellinin durumu merkezde kalma açısından yeniden değerlendirilecek. Ailenin refakat edememesi gerekçesi uygun görülürse merkez personelinden refakatçi görevlendirilecek. Yeni düzenlemeyle Sağlık Kurulu raporunda yer verilen ağır engelli ifadesi de çıktı. Erişkinler için tam bağımlı olma şartı getirildi. Özel bakım merkezi açma şartları da başvuru, konum, uygunluk, ön izin, açılış onayı ve faaliyet izni olmak üzere 5 aşamaya çıkarıldı. Son onay bakanlığa bağlandı. Sorumlu müdürlerde deneyim şartı ise 1 yıldan 5 yıla yükseltildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni düzenlemeyle yapısal sorunlara bütüncül çözümler getirdiklerini vurguladı. Teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas aldıklarını belirtti.
0: Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı ilçedeki narenciye ağaçlarına zarar verdi. Hasadına sayılı günler kalmıştı. Vatandaşın mandalina doludan en çok etkilenen ürün oldu.
2: Kimini dalından düşürdü, kimini de yaraladı. Ceviz büyüklüğündeki dolu erkenci mandalinaları vurdu.
3: Çok kötü bir hava vardı. Çok aşırı bir dolu yağdı. Dolu da bayağı bir büyüktü yani.
2: Meteoroloji Hatay'ın Arsuz ilçesi için sarı kodlu yağış uyarısı yapmıştı. İlçede salı günü sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Bazı yerlerde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu ve fırtına bölgedeki tarım arazilerini de olumsuz etkiledi.
3: Dolu mahvetmiş yani delmiş, ikiye bölmüş yani. Ağaçta bir tane bile meyve şu an yenilir bir şeyi yok yani, yenilmez yani.
2: Sami Keskin'in narenciye bahçesi ceviz büyüklüğündeki doludan zarar gördü. Üreticinin birkaç gün sonra hasada hazırlandığı 25 dönümlük bahçesindeki erkenci mandalinalar yere döküldü. Dalında kalan meyvelerde ise hasar oluştu.
3: Mahsul yerlerde, tam da biz de kesime hazırlanıyorduk. Ani bir hava şartlarıyla karşılaştık. Zarardayız yani, diyecek bir şeyimiz yok şu an.
0: Ve bu yıl 10. kez düzenlenecek Adana Lezzet Festivali'ne de geri sayım başladı. 9 Ekim'de başlayacak festival. Oteller doldu. Hedef bu sene 1 milyon ziyaretçiyi geçmek.
2: Kebaplar, şırdanlar yenilecek, bol bol şalgam içilecek. Adana'nın lezzetleri bir kez daha festivalde buluşacak. Bu sene 10.sü düzenlenecek Adana Lezzet Festivali için geri sayım başladı. Kentteki otellerde rezervasyonlar hareketlendi.
4: Yaklaşık bir hafta 10 gündür bizim yıldızlı otellerimizin çoğusu şu anda doldu. Kamu misafirhanelerin çoğusu doldu. Daha da dolmaya devam ediyor.
2: 9 Ekim'de başlayacak festivalde hedef 1 milyon ziyaretçi sayısını geçmek.
4: Şu anda Adana'da yazdan kalma günler yaşıyoruz. Festival süresince de bu yazdan kalma günleri, güzel sonbaharı yaşayacağız. Ben tüm Adanalı hemşehrilerimizi, tüm vatandaşlarımızı, yurt dışından tüm misafirlerimizi 9, 10, 11 Ekim'de Adana'ya davet ediyorum.
0: Ve 2026 Nobel Kimya Ödülleri hangi çalışmalarla kimlere gidildi, gelsin ekrana. Prize in Chemistry
2: to Henri Gagan. 2026 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu. Ödülü 96 yaşındaki Fransız kimyager Henri B. Gagan'la 76 yaşındaki Japon bilim insanı Kenzo Suai paylaştı. Ödülün sahipleri İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. İki bilim insanının asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfi nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.
5: Well, I'm very excited to receive the very nice news about Nobel Prize. I'm very glad to share the prize with Professor Henri Gagan, such a famous organic chemist.
2: Bilim insanları çalışmaları aynı kimyasal formüle sahip ancak farklı yapılara sahip moleküllerin nasıl oluştuğunun anlaşılmasına katkı sağladı. Keşifler özellikle ilaçların ve biyolojik olarak etkin moleküllerin daha kontrollü üretilmesi açısından önem taşıyor. 1930'da Fransa'da doğan Kagan, kimya, asimetrik sentez ve asimetrik kataliz alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. 1950'de Hiroşima'da doğan Suay ise otokataliz üzerine çalışmalarıyla biliniyor. Kagan ve Suay 12 milyon İsveç kronu tutarındaki Nobel ödülünü paylaşacak. Ödül, Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.
0: Efendim şimdi kısa bir ara, reklamlar.

muhalefet belediyeleri neden AK Parti'ye geçiyor? Sırada hangi şehir var? Türkiye'nin bulunduğu Mekke İttifakı'nın olağanüstü toplantısından ne karar çıktı? İsrail, Sufa 53 projesiyle Suriye'de ne planlıyor? İran gerçekten batıyor mu? ABD yeniden saldırıya mı hazırlanıyor? Sena Alkan soruyor, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, akademisyenler Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, gazeteci Gürkan Zengin ve Nevzat Çiçek yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

Efendim tamamlıyoruz bu akşamı da, sonuna geldik. Birazdan karşınızda Faruk Aksoy olacak ana haber bülteni için. Güzel bir akşam olsun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışıyor.

0: Konuşuluyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgaları ile geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 7 Ekim Çarşamba. Güne dair önemli gelişmeler, önemli başlıklar var. Tabii dışarıda, sınırlarımızın dışında, Orta Doğu'da son derece kritik hareketlenmeler yaşanıyor. İçeride ise siyaset adeta cadı kazanı gibi. Her şey konuşuluyor, her şey tartışılıyor. Ama değişmeyen bir şey var. O da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin AK Parti'ye geçişi. AK Parti'ye geçiş devam ediyor. Hepsine tek tek bakacağız. Neden geçiyorlar, niçin geçiyorlar, ne oluyor? Türk siyasetinde dengeler nasıl yerine tam olarak oturacak? Bunların hepsine tek tek bakacağız haber başlığı altında. Bu arada fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya ifadeye çağrıldı sayın seyirciler. İfade verdiler. Detaylar Habertürk muhabiri Gizem Türemen'de. Gizem burada duruyor. Gizem, ne oldu, ne dediler, ifade verdiler, ne soruldu? Gerçekten tüm Türkiye merak ediyor. Lütfen anlat bize.
1: Faruk Aksoy, bir son dakika bilgisi olarak paylaşalım. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla bugün İstanbul Adliyesi'ne geldiler. Çağlayan'daki adliyeye yaklaşık bir saat önce ifade verme işlemleri başlamıştı ve dakikalar önce de sona erdi, adliyeden ayrıldılar. Hem Fatma Betül Sayan Kaya hem eşinin toplam ifade verme süresi yaklaşık bir saat sürdü. Çok yeni, çok sıcak bir gelişme elbette. İlerleyen süreçte ifadede savcılık kendilerine ne sordu ya da onlar ne cevap verdi, bunlar da elimize ulaşacaktır. Ulaştıkça da paylaşacağız ama bugün verdikleri ifadenin şüpheli sıfatıyla verildiğinin de altını çizmekte fayda var. Şunu da hatırlatalım. Adli kaynaklardan elimize gelen bilgilere göre SPK'nın sermaye piyasası kanunu kapsamında hem Fatma Betül Sayan Kaya hem de eşi İlyas Kaya için suç duyurusunda bulunmasının beklendiği de belirtildi adli kaynaktan gelen bilgide. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısıydı. 26 Eylül 2026'da fon soruşturması kapsamında tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hem Fatma Betül Sayan Kaya hem de eşinin tüm mal varlıklarını dondurma kararı aldı. Bunu biliyoruz. Peşinden yaşanan gelişmelerdi. Hesapları dondurulan çift hem Fatma Betül Sayan Kaya hem eşi İlyas Kaya TMSF bünyesinde oluşturulan gönüllü ödeme sistemine ödeme yapmak için başvuruda bulunmuştu ve başsavcılık o başvuruyu inceleyerek onayladı. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek TMSF bünyesinde gönüllü ödeme için bir hesap açıldığını, özel bir hesap açıldığını ve şimdiye kadar sadece 5 kişinin gönüllü olarak para iadesinde bulunduğunu açıklamıştı. Ama şunu da ifade etti Adalet Bakanı. Bu dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Yani para iadesi yapılması dosyanın kapandığı anlamına gelmiyor. Zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacaktır algısı yanlıştır dedi Akın Gürlek. Mutlaka onlarla ilgili de işlem yapılacaktır açıklamasında bulundu. Zaten bu açıklamaların ardından bugün hem Fatma Betül Sayan Kaya'yı hem de eşi İlyas Kaya'yı şüpheli sıfatıyla savcılık ifadeye çağırdı. Akşam saatlerinde 18 civarı adliyedeki ifade verme işlemleri başladı. Yaklaşık bir saat sürdü ve adliyeden ayrıldılar. Fon soruşturmasının derinleşerek devam ettiğini biliyoruz. Şimdiye dek 220 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Tutuklu sayısı, dosyadaki tutuklu sayısı 85'e yükselmiş durumda. 81 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulanıyor. Yurt dışına çıkış yasağı şeklinde ve hala da 23 firari var bu dosyada. Bu anlamda bu firarilerin yakalanması için de çalışmalar bir yandan devam ediyor Faruk Aksoy.
0: Peki, peki Gizem, çok çok teşekkürler. Takip ediyoruz, ifadeleri alındı, ne söylediler, neler söylediler. Daha detaylı olarak aktaracağız, bilgiler geldikçe aktaracağız. Olay nereye gidiyorsa takibi sürdürüyoruz. Sayın seyirciler, günün önemli gelişmelerinden biri. 27 yıl aranın ardından İzmir'de parti değişikliği yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'ın rozetini takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı uğurlu olsun dedi. Cemil Tugay'ın konuşmasındaysa İzmir'i

0: yeniden inşa edeceğiz vurgusu vardı.
1: Aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı.

0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımını bu sözlerle duyurdu. 27 yıl aranın ardından İzmir'de parti değişikliği yaşandı.
1: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısı sonrasında Tugay'a AK Parti rozetini taktı. Ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
2: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Rozetin takılması sonrasında Cemil Tugay kürsüye geldi. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir dedi.
1: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
0: Tugay, yerel yönetim ve merkezi hükümet işbirliğiyle çok iyi işler başaracağız mesajı verdi.
1: İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Hiç şüphem yok. Yerel yönetim, merkezi hükümet uyumu ve işbirliğiyle çok güzel işler başaracağız.
0: Tugay, AK Parti'den çıkışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok iyi karşılandım. İzmir'in sorunlarını çözeceğiz ifadelerini kullandı.
3: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması İzmir siyaseti açısından da dikkat çekici bir sonucu ortaya çıkardı. Peki ne oldu?
0: Gelin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok iyi karşılandım. İzmir'in sorunlarını çözeceğiz ifadelerini kullandı.
3: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması İzmir siyaseti açısından da dikkat çekici bir sonucu ortaya çıkardı. Peki ne oldu? Gelin birlikte bir görelim sayın seyirciler. Cemil Tugay uzun bir aranın ardından yani 27 yıl sonra başka bir partinin belediye başkanı olarak İzmir'de görev yapacak. Cemil Tugay 2024'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 18 Haziran'da mutlak butlan kararını gerekçe gösterip partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden CHP'den istifa etti. 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de bir görüşme yaptı. 7 Ekim'de yani bugün AK Parti'ye katıldı. İzmir'de 1999'dan bu yana kesintisiz süren CHP dönemi Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıyla sonlanmış oldu. Tabii önümüzdeki yerel seçimler bazı yerler çok merak uyandıracak. Mesela İzmir. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen bir isim önce partisinden istifa etti. Sonra AK Parti'ye katıldı. Yeni partiye gitmedi. İzmir'de ilk yerel seçimlerde Cemil Tugay AK Parti'den aday gösterilirse seçimi alabilecek mi? Türkiye siyasetinde gerçekten köklü bir değişimi sağlayabilecek mi? Zira 27 yıl sonra AK Parti'ye kendisi geçti. Halkın oyuyla da seçimi alırsa bu Türk siyasetinde çok başka bir anlama, çok başka bir manaya gelecek. Tabii bu arada daha önce söylediği sözler bir hayli tartışılıyor. Cemil Tugay'ın daha önce asla ve kata AK Parti'ye geçmem sözleri gün boyu özellikle rozet takıldıktan sonra dolaşıma girdi. Bunlar söylendi, bunlar hatırlatıldı. Peki muhalefetin bütün bu gelişmelere tepkisi neydi? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını muhalefet nasıl karşıladı derseniz AK Parti'ye geçmesine muhalefetten çok sert tepki vardı sayın seyirciler. Yeni Parti Grup Başkan Vekili o yüzde İzmir sokaklarında gezemez dedi. Cumhuriyet Halk Partisi ise daha başka bir yerden yaklaştı olaya. Evet CHP'de bu geçişi pek onaylamadı.

0: Ama CHP'nin esas derdi açıkladığı, daha doğrusu konuya dair yaptığı açıklamayla biraz daha su üstüne çıktı. CHP sözcüsü dedi ki, zaten belediye başkanı olmasının tek nedeni Özel'i desteklemesiydi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bütün siyasi denklemi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e kaybettiği kurultay üzerinden okudu. Dedi ki, biz olsaydık İzmir'de Cemil Tugay aday olmayacaktı, aday gösterilmezdi. Onun İzmir'de aday olmasının sebebi Özgür Özel'i desteklemesiydi dedi CHP. Bakın muhalefetin olaya tepkisi nasıl?
1: Biliyorsunuz onun mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin. Çünkü o yüzde İzmir sokaklarında gezemez. Ancak rozet törenine gruba gelir.
2: Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi vardı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır sandık çağrısında bulundu.
1: İzmir'i kazandığınızı mı düşünüyorsunuz siz? Üsküdar'ı kazandığınızı mı düşünüyorsunuz siz? Ataşehir'i alırsanız kazandığını mı düşünüyorsunuz? Hadi getir sandığı. Görelim İzmir'i kim alıyor?
2: İzmir Büyükşehir Belediyesi'de yaşanan değişim CHP'nin de gündemindeydi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden yeni parti lideri Özgür Özel'i sorumlu tuttu. Özür dilemeli dedi.
3: Bu bir ahlaki sorundur. Bunu sadece bir siyasi sorun gibi de görmemek ve değerlendirmemek lazım. Sayın Genel Başkanımızın uyarılarına rağmen ve böyle bir konu ve böyle bir toplantı yapılmış olmasına rağmen kendisi bu uyarıları yok sayarak Cemil Tugay'ı bir Büyükşehir Belediye Başkanı yapıyor. Peki niye? Neden? Bunun tek nedeni var. Cemil Tugay kurultay esnasında İzmir'den Özgür Özel'i destekleyen tek belediye başkanı. Dolayısıyla Cemil Tugay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının tek nedeni budur. Hiç kimsenin de pişkinlik yapmaya hakkı yoktur. Cemil Tugay'a bireysel olarak kefil olanlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarılarını yok sayanlar ve bunlara kefil olan bütün bu arkadaşlarımız çıkacaklar önce İzmir halkından, sonra bütün kamuoyundan, sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dileyecekler.
0: Yani Müslüm Sarı diyor ki Cemil Tugay eğer AK Parti'ye gittiyse bu yeni parti yüzünden, Özgür Özel yüzünden gerçekleşmiş bir şeydir. Onlar İzmir'e belediye başkanı olmasını istediler. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda şerh düştü, istemedi. Ama Kemal Bey'in istemediği bir ismi İzmir'e Büyükşehir Belediye Başkanı yaptılar. O belediye başkanı da şimdi önce CHP'den ayrıldı, sonra yeni partiye de gitmedi ve AK Parti'ye gitti diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Onlar da bu işten pek memnun değiller ama bir suçlu aranıyorsa o suçlu Özgür Özel ve yeni partidir demek istiyorlar. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Peki ne söyledi? Biraz önce Fatma Betül Sayan Kaya ifade verdi. Bağlandık. Son dakika gelişmelerini aldık. Aslında ne söylediği, sorulan sorular, verdiği cevaplar detaylı bir şekilde ortaya çıkacak. Onlara daha sonra bakacağız. Ama Cumhurbaşkanı'nın fonla ilgili kurduğu ana cümle şu: açgözlü parazitler hesap verecek diyor Cumhurbaşkanı. Parazit diyor. Yani bu bugüne kadar AK Parti'den belki birçok isim ayrıldı. Başka partiler kuruldu. Cumhurbaşkanıyla yol yürüyüp Cumhurbaşkanıyla yol yürümeme kararı alanlar oldu. Çeşitli nedenlerle partiden ihraç edilenler oldu 25 yıllık sürede. Ama Erdoğan'ın ilk kez parazit cümlesini, sözcüğünü kullandığını görüyoruz. Bunu ilk kez söylüyor. Diyor ki açgözlü parazitler hesap verecek diyor. Milletin hakkına girip haksız kazanç sağlayanlar hesabını verecek. Vatandaşların birikiminin bir an önce ödenmesi için süreçleri işletiyoruz diyor. En küçük ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız. Süreç sonunda Türk sermaye piyasalarının saflarından kurtaracak. Aslında bir şer vardı ama hayra sebep olacak diyor. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek diyor.

0: Cumhurbaşkanı bugün partililere yaptığı konuşmada bunları söyledi ama özellikle açgözlü parazitler tabiri gerçekten bir hadiseyle ilgili AK Parti içerisinden olsun olmasın. Cumhurbaşkanının özellikle adı ayyuka çıkan bazı isimlerle ilgili bu tabiri kullanmış olması da kayıtlara geçti. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 131 fonun tasfiye süreci ve fon soruşturmasına dair meclisi bilgilendirdi. Yılmaz 17 fondaki 43.643 yatırımcıya ödemelerin yarın yapılacağını açıkladı. Süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak dedi. Hazine kaynağı kullanılmayacak.
1: Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. Olağan tasfiyesi yapılacak 3 şirketin 17 fonunda 43.643 yatırımcı perşembe günü ödemeleri yapılacaktır.
2: 131 fonun tasfiye sürecine ilişkin bilgileri paylaştı. 17 fondaki yatırımcılara ödemelerin 8 Ekim perşembe günü yapılacağını belirtti. Ödeme takvimini açıkladı.
1: Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar ana paraların geri ödenmesi planlanmaktadır. Öncelik küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına verilerek ödemeler gerçekleştirilecektir. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılması ile birlikte 455.758 kişinin çok büyük bir kısmının ödemeleri tamamen yapılmış olacaktır.
2: Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına dair genel görüşme açıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz meclisi bilgilendirdi.
1: Hak yiyenleri savunma yoluna asla girmeyeceğiz. Yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun bunun hesabını verecektir.
2: Yılmaz sorunun sınırlı alanda yaşandığını belirtti.
1: Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturmaktadır. Bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağıdır. Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır.
2: Tasfiye sürecine ilişkin yasal çerçeveyi çizecek olan kanun teklifi taslağına son hali verilerek AK Parti tarafından meclise sunulacağını da kaydetti.
1: Taslak kanun teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz.
0: Fon meselesiyle ilgili siyasi partilerin yaptıkları açıklamaları her gün Habertürk'te, ana haberde ekranlarınıza getiriyoruz. İktidar ne diyor, muhalefet ne diyor? Hatta muhalefette olan siyasi partilerin farklı görüşleri, farklı farklı ne ifade ediyorlar, bunlara da bakıyoruz. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin mecliste araştırma komisyonu kurulması şart dedi. Bir araştırma komisyonu kurulmalı. Bu iş buraya nasıl geldi, nasıl oldu, kim hangi hukuksuzlukları yaptı, bu komisyon tarafından inceden ipliğe araştırılmalı dedi.
3: Mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerin eşit sayıda üyeyle katıldığı bir komisyon kuralım. Siyasette kim varsa, bürokraside kim varsa, para piyasalarında kim varsa çıkaralım milletin önüne.
2: Fon soruşturmasına değindi. Mecliste araştırma komisyonu kurulması için önerge verdiklerini söyledi.
3: Haksız kazançların iadesi yetmez. Haksız ve hukuksuz kullanılan yetkilerin de iadesi gerekir.
2: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
3: Silah gerçekten bırakıldı mı? Bırakıldıysa kaç silah, nerede ve kimin gözetiminde teslim edildi? Örgüt gerçekten kendini feshedip dağıldı mı? Yoksa sınırımızın hemen ötesinde adını, biçimini, statüsünü değiştirerek yoluna devam mı ediyor?
2: Dervişoğlu Mekke Anlaşması'na yönelik eleştirilerini de dile getirdi.
3: Anlatıldığı kadarıyla imzacı ülkelerden birine yapılacak saldırı diğerlerine de yapılmış sayılacak. Şimdi soruyorum, bu anlaşma bize hangi güvenliği sağlayacaktır? Yok, eğer aranan şey güvenlik değilse ne arıyoruz?
2: Grup toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na MHP lideri Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklaması soruldu.
3: Anayasada Cumhurbaşkanı'na yeniden aday olma imkanı veren madde açıkça görev döneminin başındaki bir süreci kapsıyor. Görev dönemini tamamlamış bir Cumhurbaşkanı'na yeni bir yetkinin verilmesi hali anayasanın doğrudan doğruya arkasını dolanmak anlamına gelir.
0: DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Koçyiğit ve Sezai Temelli mecliste basın toplantısı düzenledi sayın seyirciler. Gündemde terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa çalışmaları vardı. Bakalım o toplantıda neler konuşuldu.
4: Bu bir alver süreci değil, bir pazarlık süreci değil. Bütün halkların aslında bir arada yaşayacakları bir yeni dönemden bahsediyoruz. Teslim oldu, işte teslim alındı, yendi, yenildi gibi kavramlar, böyle bir dilin, böyle bir şeyin sürece zarar verdiğini düşünüyoruz açıkçası. Dilin barışa hizmet etmesi en temel beklentimiz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Çerçeve yasanın uygulama aşamasına dikkat çekti.
4: Yasanın uygulanması için bir teyit tespit koşulu var. Kesin bir takvim vermek şu aşamada mümkün değil. Koşullar karşılıklı olarak sağlanacak ve hızlı bir şekilde de yasa hayata geçecek diye umuyoruz.
2: DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıçkoçyiğit ve Sezai Temelli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde yeni anayasa çalışmaları da vardı.
5: Geçmişin kodlarıyla geleceği artık şekillendirmek çok da mümkün değil. Şimdi yeni şeyler söylemek, yeni şeyleri hayata geçirmek gerekiyor. Gerçekten bir anayasaya ihtiyacımız var. Bunun altını çizmek isterim. Sivil bir anayasa dile getiriliyor. Evet, bu iklimi yaratmak bugün siyasetin önceliği olmalıdır.
0: Sayın seyirciler, Çeşme Belediyesi'ne yönelik çeşitli suçlamalarla operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Ayrıntılar var. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait evrakların belediyenin temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı. Talimatın Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiği tespit edildi. Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikaf ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları kapsamında 12 şüpheliye yönelik jandarma tarafından operasyon yapıldı. 11 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu bulunan eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı da şüpheliler arasında. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 19 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerden 17'si gözaltına alındı.
6: İhalelere fesat karıştırıldı. Müteahhitlerden rüşvet alındı. Bu iddialar üzerine Esenyurt Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Esenyurt Belediyesi'nde bazı ihale işlemlerine fesat karıştırıldığı ve ihalelerin belirli şirketlere verildiği iddia edildi. Müteahhitlerden de rüşvet alındığı öne sürüldü. Bu iddialar üzerine belediye çalışanları ve inşaat firması yetkililerinden oluşan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 şüpheli gözaltına alındı. O isimler arasında kayyum döneminde görevlendirilen belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş da var. Ulutaş'ın evinde yapılan aramada 450 bin dolar, 31 bin euro ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Savcılığın tespitlerine göre şüpheliler belediyeye iş yapan firmalardan hak ediş parasının %20'sini rüşvet olarak talep ediyordu. MASAK, Ulutaş'ın hesabında geçen yıl 231 milyon liralık para hareketi olduğunu tespit etti. Esenyurt'un CHP'li belediye başkanı Ahmet Özer, 2024 yılında kent uzlaşısı soruşturmasında tutuklandıktan sonra yerine kayyum atanmıştı.

0: Operasyonlar, parti değiştirmeler, Türkiye'nin iç siyaseti, fon krizi, oraya bir nokta koyalım ya da noktalı virgül. Dışarıya bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü sayın seyirciler. Görüşmede iki ülke ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmeye dair ayrıntılar İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Karadeniz'de seyri sefer emniyetini sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini belirtti. Ayrıca Türkiye olarak Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye de Türkiye'nin her zaman hazır olduğunun altını çizdi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı'nın doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını da tebrik etti. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını başlatmasının üzerinden tam 3 yıl geçti. Şimdi Gazze'de yaşanan o dramı gözler önüne tüm çıplaklığıyla seren, koyan fotoğrafları göstereceğiz sizlere. Gerçekten bir kare bazen binlerce kelimeden fazlasını anlatır. Yıkımın ortasında hayata tutunmaya çalışan insanlar, çaresiz insanlar, susuz, ekmeksiz, ilaçsız, eğitimsiz, gıdasız, kısaca dünyada bir insana lazım olacak her şeyden mahrum bırakılan o insanlar. İşte yürek yakan fotoğraflar.
1: Tarih 18 Ekim 2023. İsrail El Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırının sabahında doktorlar 500'den fazla sivilin öldüğünü duyurdu. Tarih 23 Ekim 2023. İsrail Gazze'yi ağır bombardımana tuttu. Saldırıların 17. gününde Filistinlilerin çaresizliği kadraja yansıdı. Tarih 10 Kasım 2023. Yakıt sıkıntısı nedeniyle hastanelerdeki jeneratörler çalışmayı durdurdu. Karanlığa gömülen doktorlar ameliyatları el fenerleriyle yaptı. Tarih 17 Ağustos 2024. İsrail tahliye emirleri verdi. Filistinliler defalarca göçe zorlandı. Tarih 13 Eylül 2024. İsrail yardım girişini engelledi. 6 aylık bebek ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tarih 10 Ekim 2024. Filistinli çocukların eğitimi aksadı. Her şeye rağmen öğretmenler yıkılan binalarda eğitim vermeye çalıştı. Tarih 23 Ocak 2025, yağmur nedeniyle çadırlar su altında kaldı. Her tarafı suyla dolan kampta hareket etmek zorlaştı. Tarih 23 Nisan 2026, İsrail'in ablukası gıda yetersizliğine neden oldu. Açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtımı yapıldı.
0: Gerçekten tarihe not düşülecek derecede etkili fotoğraflar. Bunlar yaşandı, bunlar oldu. Dünyanın gözü önünde binlerce, on binlerce insan, savunmasız insan katledildi. Geriye tamamen yıkılmış, hiçbir şekilde kullanılamaz, harabe bir şehir kaldı. Bundan sonra ne olacağı da belli değil. Aslında belli ama o gerçeği kimse dillendirmeye cesaret edemiyor. Elbette İsrail'in yerle bir ettiği bir toprak parçasından, hele hele kendi planları içerisinde İsrail toprağı olarak gördüğü bir yerden geri çekildiğini gören kimse yok. Gazze'nin 3 aşağı 5 yukarı ne olacağını herkes tahmin ediyor. Yine de izliyoruz ve bakıyoruz. Sayın seyirciler, Husiler çıldırdı. Tam anlamıyla çıldırdı. Fakat sadece meseleye Husiler ve Suudi Arabistan çatışması olarak bakmıyor kimse. Türkiye'nin de dahil olduğu bir Mekke anlaşması var. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye. Tam bu süreçte Suudi Arabistan ve Yemen'deki stratejik hedefler füze ve İHA'larla vuruluyor. En azından Husilerin iddiası bu yönde. Saldırıların hedefinde havalimanları var. Suudi Arabistan, Husiler tarafından her gün devamlı olarak saldırı altında. İş nereye gidecek? Mekke anlaşması hangi aşamada, ne şekilde devreye girecek? Ya da bundan sonra oradaki gelişmeler nereye doğru evrilecek? Herkes büyük bir merakla bunu bekliyor.
2: Husiler, Suudi Arabistan ve Yemen'deki stratejik hedefleri balistik füze ve İHA'larla vurduğunu duyurdu. Açıklama askeri

0: Sözcüsü Yahya Seri'den geldi. Seri, Riyad, APA ve Hamis Mushayt'taki hedeflere saldırılar düzenlediklerini belirtti. Husiler, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nda birden fazla ihale hedef alındığını ve saldırılar nedeniyle hava trafiğinin aksadığını öne sürdü. Ancak bu iddia Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu tarafından yalanlandı. Koalisyon, Riyad ve Hamis Mushayt'a fırlatılan balistik füzelerin havada engellenerek imha edildiğini açıkladı. Koalisyon sözcüsü Turki El-Maliki de füze fırlatma platformlarının istihbarat sistemleriyle takip edildiğini ve etkisiz hale getirildiğini savundu. Husilerin hedef aldığı bir diğer nokta ise Yemen'in geçici başkenti Aden'deki uluslararası havalimanı oldu. Yemen Ulaştırma Bakanlığı, havalimanının iki balistik füze ve birden fazla kamikaze İHA'yla hedef alındığını açıkladı. Reuters'a göre saldırıda balistik füzeler ve patlayıcı yüklü İHA'lar kullanıldı. Kahire Aden seferini yapan yolcu uçağı Cidde'ye yönlendirilirken havalimanındaki diğer uçaklar ve yolcular tahliye edildi. Böylece saldırılar hem Suudi Arabistan'daki stratejik noktaları hem de Yemen'deki kritik bir ulaşım merkezini hedef almış oldu.
1: Siyasi krizlerle boğuşan Kosova'da meclis Cumhurbaşkanı'nı sonunda seçti. İktidar ve muhalefetin uzlaşısıyla ülkede yeni bir erken seçimin de önüne geçilmiş oldu.
2: Bu görev sadece tek bir kişiye ait değildir. Yurttaşlarımıza, kurumlarımıza ve uğruna birçok neslin fedakarlık yaptığı devletimize aittir. Siyasi, etnik veya toplumsal ayrım gözetmeksizin tüm yurttaşların cumhurbaşkanı olacağım. Birlik, adalet, kalkınma ve kurumlarımızın güçlendirilmesi için çalışacağım.
0: Kosova'da siyasi krizi sona erdiren oylama yapıldı. Meclis 73 yaşındaki akademisyen Justina Shiroka Pula'yı cumhurbaşkanı seçti. Oylama meclisin feshedilmesi için öngörülen anayasal sürenin dolmasına saatler kala gerçekleşti. Başbakan Albin Kurti'nin gün içinde önerdiği adaylar muhalefet tarafından kabul görmedi. Ancak iktidarla ana muhalefet partisi Pula'nın adaylığı üzerinde anlaştı. Cumhurbaşkanı seçilmemesi halinde yeni bir erken seçim sürecinin başlaması bekleniyordu. Anlaşmanın önemli şartlarından biri, Lahey'deki özel mahkemenin yetkilerini sınırlandıran yasa değişikliği oldu. Meclis, 1998-1999 Kosova Savaşı sırasında işlenen savaş suçlarını soruşturan mahkemenin yetki alanını daraltan tasarıyı kabul etti. Bazı UÇK dosyalarının Kosova yargısına devredilmesini öngören düzenleme, hapis cezalarının da Kosova'da çekilmesine imkan tanıyor. Meclis binası önünde toplanan binlerce kişi, yasa değişikliğinin kabul edilmesini coşkuyla karşıladı. Yasa reformunun ardından Cumhurbaşkanlığı oylamasına geçildi. Pula, 120 sandalyeli mecliste 81 oy aldı. Daha önce ekonomi profesörü ve enerji ve madencilik bakanı olarak da görev yapan Pula, Kosova'nın 3. kadın cumhurbaşkanı unvanını aldı. Yeni cumhurbaşkanı yemin töreninde Kosova'nın tüm vatandaşlarını temsil edeceğini ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacağını vurguladı.
1: Ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacağı. Bugünlerde ülkelerin toprak bütünlüklerinin korunması ana madde olarak, esas vaat olarak dünya siyasetinde öne çıkıyor. Özellikle Orta Doğu'da ve tabii Balkanlarda. Ama Kosova son derece kritik bir yer, önemli bir yer. Bu uzlaşı umuyor ve diliyoruz ki kalıcı olur. Tekrar içeriye dönelim. Okullardaki hadiselere bakalım. Türkiye'de neler oluyor, neler bitiyor? Onlara göz gezdirmeye devam edelim ana haberde. Esenyurt'a gideceğiz sayın seyirciler. Esenyurt'taki bir lisede öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. O kavgada iki öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerden birinin durumu kritik.
3: Ne oldu dedim. Dedi abla dedi bıçaklı saldırı oldu dedi.
4: Lise öğrencileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O öğrencilerden biri bıçak çekti, iki arkadaşını yaraladı.
5: Yeğenim içeride. Çok korktuk.
4: Olay Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde bulunan bir lisede meydana geldi. Aynı sınıfta okuyan öğrenciler arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Öğrencilerden biri iki öğrenciyi bıçakla yaraladı.
5: Bir öğrencim var ve çocuk çok korktu. Beni aradığı açıklıklar içinde okula geliyor, saldırı yapıyor. Ne büyük cesaret ya. Yeni gelen bir çocuk.

0: çıkmış. Öyle duydum.
1: Sınıf içerisinde olan bir hadise. Fail de öğrenci, maalesef mağdurlarımız da öğrenci. Yaralılarımızı hastaneye kaldırdık. Şu anda tedavi süreçleri devam ediyor. Adli idari tahkikat yapılıyor. Buna göre de gereken yapılıyor.
2: İddiaya göre saldırıyı yapan öğrenci bu okula da yeni nakledilmişti ve saldırı anında içeride bulunan diğer öğrenciler hızlı bir şekilde dışarıya tahliye edildi ve polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti.
3: Polis saldırıyı yapan öğrenciyi gözaltına aldı. Okul ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerden birinin durumu ağır.
4: Ankara'ya gidelim. Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından şehit polis Ankara Çubuk'ta toprağa verildi.
5: Önce Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Ardından Çubuk ilçesinde toprağa verildi. Şehit polis memuru Ahmet Türkoğlu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis uygulama noktasında silahlı saldırıya uğraması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu 37 yaşındaydı. Evli ve 3 çocuk babası Türkoğlu'nun Ay Yıldızlı Bayrağı sarılı naaşı ilk tören için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Can Bolat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve çok sayıda polis katıldı.
6: Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
5: Duaların ardından şehidin naaşı cenaze aracına konuldu. Son yolculuğu için Çubuk ilçesine götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Çubuk Ağılcık Köyü mezarlığında defnedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından şehit için başsağlığı diledi. Polisimize uzanan el hukuk önünde mutlaka hesabını verecektir dedi.
7: Herkes bilsin ki polisimize doğrultulan namlu devletimizin iradesine ve milletimizin huzuruna doğrultulmuştur. Polisimize uzanan el hukuk önünde mutlaka hesabını verecektir. Şehidimiz Ahmet Türkoğlu'nu ebediyete uğurladık. 2010 yılından bu yana şerefle taşıdığı üniformasıyla milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Ahmet kardeşimiz vazifesinin başında şehadet mertebesine ulaştı.
4: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasında sanıklar son savunmalarını yaptı. Dava karar için ertelendi. Peki sanıklar kendilerini nasıl savundu? Bakalım ne dediler? Olayı kendi açılarından nasıl anlattılar?
3: İddianame 3 sanığa müebbet dedi. Mütalaada sadece katil zanlısı için müebbet istendi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin davada son savunmalar verildi.
8: Kubilay'ın burada ne suçu var? Hepiniz o kamera görüntülerini seyrettiniz. 3 saniyede can alıyorsun.
3: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı 19 Mart akşamı bir dönem sevgili olan rapçi Vahap Canbay ve şarkıcı Aleyna Akalaycıoğlu'nu barıştırmak için Ümraniye'ye gitti. Genç futbolcu şarkıcının yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Katil zanlısı sevgilisi ve annesine müebbet hapis sistemiyle dava açıldı. Ancak mütalaada Kadayıfçıoğlu'na müebbet, şarkıcı sevgilisine ise bir yıla kadar hapis talep edildi. Anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun da beraati istendi.
8: Kubilay için bu gerçekten çok kötü bir karar. Ben şaşırdım yani, gerçekten nutkum tutuldu. Bir evlat gitti.
3: Mütalaanın ardından sanıklar bir kez daha hakim karşısına çıktı, savunmalarını yaptı.
9: Duruşmada Kubilay'ın ailesi verilen mütalaaya karşı tepki gösterdi. Mahkeme başkanına seslenerek oğlumuzun katili cezaevinden çıkmasın dedi.
8: Bu çocuğu vurdunuz. Dün 21 yaşına girdi o çocuk daha. 20 yaşındaydı öldüğünde. Ben ona ne umutla baktım, büyüttüm.
9: Davanın bir numaralı sanığı Alaaddin Kadayıfçıoğlu olay yerine caydırıcı olması için silahla geldiğini söyledi. Hakkındaki suçlamaları reddederek tetiği çekmediğini öne sürdü.
8: Adam bir de pişkin pişkin. Ben diyor bir şey yapmadım. Kim vurdu bu çocuk, aldı silahı da kendini mi vurdu?
3: Suçlamaları kabul etmeyen bir diğer sanıksa Aleyna Kalaycıoğlu'ydu.
10: Ben gerçekten cezaevinde çok kötüyüm. Sevdiğim insanı kaybettim ve bununla suçlanıyorum. Hakkımda çıkan haberler için hakkımı helal etmiyorum. Kendimi bir yangının içinde buldum.
3: Suçluyu kayırma suçundan 5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanırken mütalaada beraati istenen sanık türkücü İzzet Yıldızhan da ifade verdi.

0: savunma yapmak istemediğini söyleyen Yıldızhan, soruşturma esnasında el konulan telefonunu talep etti. Mahkeme 6'sı tutuklu 10 sanıklı davada sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma karar için 16 Ekim tarihine ertelendi.
1: İstanbul'da iş insanı Derin Mermerci'ye ait tarihi yalıya yolcu vapuru çarptı. Kazada hiç kimseye bir şey olmadı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
2: Tekneyi önüne kattı. Tarihi yalıya çarptı. Boğaz'daki kazada yürekler ağza geldi.
3: Şu anda elim titriyor çünkü hiç böyle bir şey yaşamadım. Bak bir daha mı girecek acaba Osman Kaptan?
2: Yolcu vapuru İstanbul Üsküdar'da boğaz turundaydı. Vapur bilinmeyen bir nedenle sürüklenmeye başladı. Yolcu vapuru tarihi yalıya doğru ilerlemeye başladı. Önce yalı önündeki tekneye çarptı. Ardından iskele korkuluklarını yıkarak yalının rıhtımına girdi.
3: Bize doğru geliyor. Evimize giren tekneyi size göstereyim. Geliyor. Osman Kaptan geliyor.
2: Yalının sahibi Derin Mermerci çocuklarıyla birlikteydi. Aile büyük korku yaşadı.
3: Ben davacı. Benim çocuklarım bu evde şu anda korkunç bir travma yaşadılar. Ritmimi yok ettiler. Hadi ritmi bırak.
4: Efendim var.
3: Bakar mısın?
4: Yere gitmiyorsunuz.
3: Hasar var mı mı?
5: Ben evde otururken, yatmak üzereyken tekne giriyor. Ben geliyorum.
2: Kazada neyse ki kimseye bir şey olmadı. Yalının iskele tarafında ve teknede hasar oluştu.
1: Yeşilçam'ın altın çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının ailesi, dostları ve sinema dünyasından isimler de cenazedeydi.
6: Seni affetmek kolay olmayacak Zeynep.
7: Seni seviyorum Göksel. Ben ne hata ettiysem seni sevmekten oldu hepsi. Beni affet.
8: Çok büyük bir değer kayboldu tabii. Sadece sinema değil aynı zamanda sahne sanatçısıydı. Öyle anılmayı istedi benden.
2: Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biriydi. Altın Çocuk lakabıyla hafızalara kazındı. Kariyerine sayısız film sığdırdı. Yeşilçam'ın usta ismi Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı.
9: Bir devir kapandı. Kaç kişi kaldık burada bilmiyorum.
2: 90 yaşında hayatını kaybeden Göksel Arsoy için İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
9: Bir efsanemizi daha kaybettik. Gerçekten öyle bir jenerasyon ki bizde öyle izler, öyle derin izler bıraktı ki öyle duygular yaşattılar ki bize hepsi. Gerçekten bize bir hazine devrettiler.
10: Ya çok önemli izler bırakmış. Yaşamımızın gelişiminde birer kahraman gibi çalışmış insanlardan biridir Göksel abimiz.
2: Arsoy'un yakınları ve sevenleri cami avlusunda bir araya gelirken ailesi taziyeleri kabul etti.
8: Çok az insana nasip olacak bir hayat yaşadı. Ve kendi evinde hastane görmeden ailesiyle kendi yatağında yumuşakça gitti babam.
2: Göksel Arsoy aralarında Bulunmaz Uşak, Taş Bebek'in de bulunduğu birçok filmde Belgin Doruk, Türkan Şoray, Fatma Girik gibi isimlerle başrol oynamıştı. Oyunculuğun yanı sıra kendi adına bir film şirketi kurup prodüktörlük de yaptı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün de sahibiydi. Usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
1: Ana haberde sıklıkla vurguluyor, yerli üretimin önemine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Şimdi sizleri Muğla'ya götüreceğiz sayın seyirciler. Sevgili İlkay, Anadolu'yu her gün adım adım olmasa da baştan sona göz gezdirerek özel bir köşe hazırlıyor. Muğla ile başlıyoruz. Sakız üretimini canlandırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak için 11 yıl önce dikilen ağaçlar mahsul vermeye başladı. Halk arasında altın damlayan ağaç olarak bilinen sakız, gıda, kozmetik, tıp ve aromatik ürünler sektöründe kullanılıyor. Ekonomik değeri yüksek ürünün Muğla'da daha geniş alanlarda yetiştirilmesi hedefleniyor. Muğla'da 2015'te başlatılan proje kapsamında 100 dekar alanda sakız bahçesi oluşturuldu. Üretimin artırılarak dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Şimdi Ege'den Doğu'ya, Doğu Anadolu'ya geçiyoruz ve Van'a gidiyoruz. Şehir yaşamını bırakıp ailesiyle Çatak

ilçesindeki köye yerleşen Kamil Işık, devlet desteğiyle başladığı arıcılıkta üretimi büyüttü. Bir vatandaş arıcılığa ilgi duyunca ben de özel ilgi duyuyorum. Kato Dağı'nın eteklerinde eşiyle arıcılık yapan Işık, zamanla kovan sayısını tam 350'ye çıkardı. Kovanlarından yılda yaklaşık 2 ton bal elde eden Işık, bu yıl bal hasadına başlamadan yurt içinden ve ta Hırvatistan'dan bile sipariş aldı. Yani toprağa bağlı, doğaya bağlı, doğal hayata bağlı yaşamın bereketi, mahsulü, ürünü ve insanlığa sunduğu özel lezzetler. Şimdi yurt dışına, Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. San Francisco'nun simgesi olan ve dünyanın en tanınır yapıları arasında yer alan Golden Gate Köprüsü siste kayboldu. Kentin kıyı iklimi ve Pasifik Okyanusu'ndan gelen serin hava nedeniyle köprünün çevresinde sık sık yoğun sis oluşuyor. Ortaya da bu seyrine doyum olmayan görüntüler çıkıyor. 1937 yılında açılan köprü, inşa edildiği dönemde dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını taşıyordu. Golden Gate Köprüsü, sinema endüstrisindeki popülerliğiyle her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Bu görüntülerle Habertürk'te ana haberde reklama gidelim döneceğiz.

Ana haberi bitirdik, noktayı koyduk. Yarın akşam 19'da her zaman olduğu gibi Habertürk'te ana haberde birlikteyiz. Şimdi Sena Alkan Açık ve Net'le karşınızda. Program birazdan başlıyor. Konukları hazır. Açık ve Net'te başlıklar, önemli meseleler tartışılacak. O zaman iyi akşamlar Türkiye.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla güneşli 24 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 25, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 23, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 23, Kayseri yağmurlu 21 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 19, Erzincan parçalı bulutlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 26, Gaziantep yer yer yağmurlu 24 derece.

0: Açık ve netten iyi akşamlar değerli izleyenler. Hoş geldiniz. 7 Ekim Çarşamba bugün günlerden. Ben Sena Alkan. Önümüzdeki böyle bir 3 saatlik süre boyunca beraberiz. Ülkenin, dünyanın gündeminde ne varsa konuşacağız. Bugün yani çeyrek asırdır bir ilk yaşandı. Çeyrek asır sonra İzmir AK Parti'ye geçti. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Bugün Ankara'da bir konuşması oldu. Cumhurbaşkanının yanında bir görüntüsü var. Çok konuşuluyor. Sabahtan bu yana siyasetin gündeminde olan bir başlık konuşacağız konuklarımızla. Bu transferin anlamı nedir diye. Bir yandan da Mekke İttifakı toplantısında gözler. Ona da bakacağız. Çünkü Pakistan'ın ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'a asker gönderebileceği yazıldı, çizildi. Bugün Ömer Çelik dedi ki Mekke İttifakı anlaşması yakın zamanda meclise gelecek. Peki içeriğinde ne var ne yok? Hepsi ayrıca konuşuluyor. Kimler bugün konuğumuz? Bir hoş geldiniz diyelim. Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler Senar. Bize katıldığınız için bu akşam. Gürkan Zengin gazeteci, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Nevzat Çiçek, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni bu akşam bizimle. Hoş geldin Nevzat.
2: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler katıldığın için. Profesör Doktor Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, Ankara Stüdyo'da bizimle beraber. Hoş geldiniz hocam.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Herkese çok teşekkürler. Ankara'ya selamlar. Birazdan Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi.

0: Üniversitesi öğretim üyesi de aramızda olur. Hoş geldiniz deriz ama önce şöyle çok kısa bir reklama gidelim. Reklamdan sonra dönüşte hızla başlayalım.
1: Pirantek Airbrist saç şekillendirme setiyle devam edecek.

Ardından hızla başlayalım açık ve nette konuşmaya. Şimdi bugün hakikaten siyaseten bütün ülkenin gözünü çevirdiği yer AK Parti Genel Merkezi'ydi. Bir süredir konuşulan, oldu oluyor olacak denen yaşandı. Ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye transfer oldu. AK Parti'ye geçti. Geçtiğimiz hafta biz yine programdayken Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini kabul etmişti. O görüntüleri konuşmuştuk. Bugün de AK Parti saflarına katıldığını gördük.

0: Erdoğan taktı. O anlar da var. Birazdan getireceğiz. Şöyle söyledi Cumhurbaşkanı. Şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Cemil Tugay da bir konuşma yaptı. Girerken İzmir'i çok seviyorum. Daha sonra konuşacağım demişti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra yaptığı konuşmada dedi ki AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. İzmir'i yeniden inşa edeceğiz. O görüntüleri de açabilir miyiz değerli arkadaşlar? O görüntülerle beraber belki başlarız. Gürkan Zengin, siz bugün hem bu konuşmaları izlerken hem o rozet takma anında ne düşündünüz merak ederim. Buyurun sizinle başlayalım.
1: Siyasetteki irtifa kaybını düşündüm. Zaten bilmediğimiz, yaşamadığımız örnekler değil ama yani bu derece irtifa kaybı da artık tahammül ötesi bir resim, onu düşündüm. Hiç öyle siyaset işte oradan oraya buradan o değil ama yani genel geçişlerden, partiden partiye gitmelerden, oradan oraya buradan buraya. Zaten absürt bir durum ama İzmir gibi bir yerin CHP'li belediye başkanı vaktiyle istifa öncesi kalkıp da siyasetin bu kadar sert yapıldığı bir ülkede iktidar partisine geçişi başta başına bir garabet bir. İki, Cemil Bey'in aylardır söylemiş olduğu T24'te başka kanallarda kendi ağzıyla kameraların önünde asla geçmem, milyonda bile ihtimal değil, söz konusu değil, etik bulmam, ahlaki bulmam, ayıp görürüm. Bütün bu açıklamalar ortadayken aradan da 10 yıl, 15 yıl falan geçmeden kalkıp ne söylediyse, ne hangi lafı etmişse tam tersini yapmış olması, milletin gözünün içine baka baka istifa ederim, ben böyle bir şey yapmam, bana yakışmaz, belediye başkanlığından istifa ederim, milyonda bir olasılık yok, ayıp görürüm, etik dışı buluyorum.
0: Çok kişisel ama eşim beni boşar, ailem,
1: annem eve almaz, eşim boşar, şu bu falan. Bütün böyle insanları da inandırmış vaziyetteyken de bu hareketi yapabiliyor olması yine Türkiye'deki siyasetle ilgili insanlara bir fikir veriyor. Yani siyaset kurumu, ha bir de konuşurken de hani AK Parti kurmayıymış gibi konuşması, AK Parti kimsesizlerin kimsesidir ifadesi Tayyip Bey'in sözüdür, AK Partililerin sözüdür. Bir de onların sözleriyle ve sesleriyle konuşması da ayrıca bir sıkıntı verici bir tabloydu. Hiç hani hoş değil, gerçekten değil. Cemil Bey AK Parti'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu yeni mi öğrenmiş? Cemil Bey bildiğim kadarıyla 2010 yılında doktorluğu bırakıp veya emekli olup her neyse siyasete girmiş, CHP'ye üye olmuş. 2010 senesinde AK Parti 8 yıldır iktidardadır. Ondan sonra da 16 yıl boyunca iktidarda kalmıştır 2026'ya kadar. Demek ki Cemil Bey 26 senedir siyasetin içinde olduğu, 16 sene içinde AK Parti ile beraber yaşadı, gördü. Ona muhalif olarak siyaset yaptı. AK Parti'nin kimsesizlerin kimsesi olduğu gerçeğini, hakikatini, durumunu, algısını, değerlendirmesini şimdi mi görmüş? O da bir garabet ifadeydi. Velhasıl siyaset kurumu açısından üzücüydü. AK Parti'den CHP'ye de gidiyor olsanız aynı tablo. Hele de kamuoyunun önünde, İzmirlilerin önünde böyle böyle ifadelerde bulunmuş, kendini bu kadar bağlayıcı ifadelerde kullanmış biri olarak ve bunu da daha birkaç ay önce ifade etmiş bunları, bu görüşleri biri olarak. Bugün kalkıp insanların gözünün içine baka baka AK Parti Genel Merkezi'ne gidişi, böyle konuşması, parti değiştirmesi
0: ya diyecek söz bulamıyorum. Daha sakin yapılabilir miydi acaba? Hani çünkü mesela kendi konuşması da çok tartışıldı. Sonra sizin o dediğiniz AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir bunlar. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir diye devam eden uzunca bir konuşması. Hı. Hani daha önce de geçişler oldu ama bu kadar büyük çapta açıklamaları hemen sonrasında görmedik. Biraz evet, belki vakit geçti. Burada neden sizce bir cümle olsun, bir de Ankara'ya?
1: İzmir faktörü İzmir burada belirleyicidir. Için. İzmir 27 sene sonra AK Parti'nin kontrolüne geçiyor. İzmir tercihleri hep belliydi. Her zaman açık arayla İzmir halkı muhalefetten yana oy kullanmıştı, İzmir seçmeni ağırlıklı olarak. Dolayısıyla ve bu kadar kısa bir sürede geçişlerin olduğu başka partilerden de, yani başka isimler de AK Parti'ye geçerken, o tartışmalar da devam ederken, işte Aydın'dır, Uşak'tır, şudur budur, Afyon'dur. Bunlar olurken Cemil Bey'in ifade ettiği görüşler de ortadayken, bir de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı iken bunun olması kamuoyunda daha böyle bir tepkiyle karşılandığı, daha duygusal, daha böyle öfkeli

0: bir resim, muhalif kesimde söylüyorum. Uyandırdı, tepki uyandırdı. Hal böyleyken belki konuşmalarında daha makul şeyler söyleyebilirdi. Gerçi ayrıldığı partilerle ilgili olumsuz bir ifade kullanmadı ama geldiği partiyle ilgili kullandığı ifadeler sanki 40 yıllık AK Partiliymiş gibi ifadelerdi. O da ayrı bir garabet dediğim gibi.
1: Peki bir Ankara'ya gideyim önce. Bu arada Turgay Hocam da aramıza katılmış. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Turgay Yerlikaya. Sağ olun katıldığınız için. Mehmet Hocam siz orada mıydınız? Bu törende ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını yaptığı esnada. İzlenimleriniz neler? Ben onu merak ettim.
3: Doğrudur, oradaydım. Zaten biliyorsunuz milletvekilleriyle ilgili bir toplantıydı. Cemil Bey'in partimize katıldığı toplantı milletvekilleriyle değerlendirme toplantısıydı. Her yıl meclis açıldığında AK Parti böyle bir toplantı yapıyor. Bu yılda meclis açıldığında ilk yapılan toplantı buydu. Evet, oradaydım. Belki hatırlarsınız, geçmiş yine programlarda sizin programınızda şöyle bir cümle kullanmıştım. Sanırım Gürkan Bey de o programda vardı. Ortadoğu üzerinden bir benzetme, bir okuma yapmıştım siyasetle ilgili. Siyaset dediği zaman aynı bizim çalıştığımız bölge gibi baştan olmaz olmaz diye bir ön yargı olursa yanılırsınız. Yani bu olmaz. Çünkü benim sadece kitabi olarak, teorik olarak değil, bir siyaset bilinci olarak söylüyorum. 3,5 yıldır da önce izlediğim 3,5 yıldır da yaklaşık siyasetin içinde bir milletvekili olarak gördüğüm şey şu. Siyasette olmaz olmaz diye bir ön yargıyla yaklaştığınızda zorlanırsınız. Okumakta zorlanırsınız, anlamakta zorlanırsınız, bir yere koymakta zorlanırsınız.
1: Peki hani hocam olmaz olmaz da bu çıkar. Kadar hızlı olur mu yani kısa süre içinde olur mu?
3: Bunu biz kısa süre değil aslında. Bunu değil şöyle mi? Okumak lazım. AK Parti ilk defa tabii ki İzmir önemli. Aydın da biliyorsunuz ilk Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Çerçioğlu da katıldığında öyle bir durum ortaya çıkmıştı. Ama tabii İzmir biraz farklı yere koymakta fayda var. Açık olmak gerekirse. Afyon'da da hakeza böyle bir şey var. Ama İzmir biraz daha farklı oldu. Hem törende işte ifadeler, hem yaklaşım, hem karşı çıkanlara baktığınız zaman bu gözüküyor. Ama şuradan da bakmak lazım. AK Parti'ye sadece bugüne kadar Büyükşehir Belediye Başkanları katılmadı. Yani AK Parti'ye genel başkanlık yapanlar da katıldı. Yani AK Parti her zaman genelde Türkiye'de her kesimi kendi çatısı, şemsiyesi altında toplama gayreti içinde olan, kurulduğu andan itibaren belki bu konuda bir yazı bile yazılabilir. Bunu akademisyen perspektifiyle söylüyorum. Farklı siyasi görüşlerden siyasetçilerin, bu ister milletvekili, ister genel başkan, ister belediye başkanları filan, bu konuda yazı bile yazılabilir. Belki Turgay Hocam bakarsınız ileride böyle bir yazı da yazabilir. Bence buna bakmakta fayda var. AK Parti toplumun tüm kesimlerini, genelde renklerini kendi çatısı altında tutmaya çalışan veya toplamaya çalışan bir parti. Onu söyleyeyim. Burada bence başka bir soru daha var. Öfke duyanları görüyorum. Yani niye gitti, niye böyle oldu? Veya geçmişte sütte leke var, başkanda yok, Cemil Tugay'da yok diye açıklama yapıp bugün ekrana söylemek ne kadar doğru? Tabii bir genel başkanın sözüne binaen bunu söylüyorum. Normalde ben bunu kullanmak istemem. Hain, hainoğlu hain gibi kavramlar kullanılıyor. Bir gün önce başka, bugün başka tabirler kullanıldığını biliyoruz. Bunların da yaşadığını görüyoruz. Bence başka bir soru daha var. Onu bence Cumhuriyet Halk Partisi veya bugün yeni partideki değerli arkadaşlarımız işi anlamakta zorlanıyorlar ve onu kolaycılığa kaçarak böyle işte şu sebepten dolayı gitti falan diye böyle tabanı tutmaya yönelik açıklama yaptıklarını görüyorsunuz. Ama katılan belediye başkanlarıyla birebir konuştuğunuzda veya onlarla bir yerde sohbet ettiğinizde işin hiç de renginin öyle olmadığını görürsünüz. Hani belediye başkanlarını zora sokan genel merkez veya genel merkez siyasetçileri veya oradaki partinin içindeki olanların tavrı. Bunu nerede görebilirsiniz? İşte Mersin'de biliyorsunuz bir açıklama yansıdı. Doyuramıyoruz tarzı. Daha önce

0: Hatırlıyorum Gaziantep Şeyh Kamil Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye, İK Parti'mize katılmıştı. Onun açıklamaları vardı. Yani bunu duyabiliyoruz. Bu belediye başkanları AK Parti'ye niye katılıyor sorusu anlamlı bir soru. Ben daha anlamlı bir sorunun olduğunu o kolaycılığa kaçmadan sosyal medya diliyle değil. Niye diğer partiler önemli belediye başkanlarını ellerinde tutamıyorlar sorusunu sorup altını çizerek söylüyorum. Kolaycılığa kaçmayarak sosyal medya diliyle değil. Niye bunu yapıyorlar? Tepki almalarına rağmen ki belli tabanda bunu görüyorum. Yani işte oy veren insanlar bir kısmı tepki veriyor. Niye bunu yapıyorlar sorusu daha anlamlıdır. Ona da bakmakta fayda var. Tabii ki bugün salonda şunu söyleyeyim. Bir yüksek yani iyi bir hava vardı. Cemil Bey'in konuşması biraz önce Gürkan Bey de söyledi. İlk başlarken onu hissettim ben. Çünkü sözü bildiğim için Cumhurbaşkanımızın sözüne atıf yaparak bir konuşma yaptı. AK Parti bir yere oturttu. Onu gördüm. Şunu söyleyeyim, biz AK Parti mensubu olarak hangi görüşten, hangi siyasetten gelirse gelsin ki bundan sonra da öyle olacağını görüyorum. Çünkü karar alıcılarda da öyle bir tavır var. İzmir'in hizmet alma konusunda ciddi bir gayret sarf edileceğini görüyorum.
1: Peki.
0: Bundan İzmir, şöyle söyleyeyim, bu katılımdan İzmir karlı çıkar. Bazıları sevmeyebilir, bazıları hoşlanmayabilir, bazıları siyaset olarak bunu bir yere oturtabilir. Bazıları başka türlü yaklaşabilir ama şunu da söyleyeyim, insanlar bundan sonraki seçimde elbette ki hür iradelerini ortaya koyacaklar. Fakat bu katılımdan hizmet anlamında İzmir'in faydalanacağını düşünüyorum.
1: Orayı da ayrıca konuşacağız. Bunun sandığa nasıl yansıyacağına ilişkin de yani kimi diyor ki İzmir hizmeti alır ama oyu vermez. Kimi belediyecilikte bir ilerleme olursa İzmir'de oy da değişebilir. Zaten çok da arada büyük marjlar da yok diyen de var. İki taraf da farklı bakıyor. Ama şu az önce siz de o konuşmada oraya işaret ettiniz. Gürkan Zengin de. Şeyi açabilir miyiz arkadaşlar? AK Parti kimsesizlerin kimsesidir sözüne daha sonra Cemil Tugay'ın yaptığı bir ikinci açıklama vardı. Hangi led söyleyeyim hemen? Üçüncüsü. Bu sözler geldi şimdi. Bu sözler çok konuşulunca Cemil Tugay şöyle söyledi. O sözler Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a ait. İlk duyduğumda ben çok etkilenmiştim bu sözlerden dedi. Atatürk'ün de Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diye bir ifadesi var. AK Parti'nin Cumhuriyet'in mirasını taşıdığına dair bir ifade olduğunu düşünüyorum diyerek bir açıklama yaptı. Çünkü sonrasında bu sözler çok tartışıldı. Aslında bu sözler Cumhuriyet için Atatürk'ün söylediği sözler diye eleştirildiğinde de ben ilk duyduğumda çok etkilendim. AK Parti Cumhuriyet'in mirasını taşıyor, buna dair bir ifade diyor. Sezin Hanım buyurun, hem sizden ilk böyle bugün bu töreni izlerken şimdi görüntüler de bir yandan geliyor. Cemil Tugay bir yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen yanında oturuyor. Yanında eşi oturuyor Cemil Tugay'ın. Daha sonra rozet takma esnasında eşini de davet ediyorlar, o da geliyor. Bütün bu görüntülere yani ne düşündünüz izlerken merak ettim.
2: Tabii eşinin bu kadar ön plana çıkması, bir kadın olarak arada herhalde ben de en rahat konuşabilirim bu konuyla ilgili. Eşinin bu kadar ön plana çıkması daha önce malum Özgür Özel'in aktardığı kendisiyle ilgili hani kendisine olmasa bile yani eşine izin vermez gibi.
1: Eşi izin vermez.
2: Hatta işte Cemil Tugay'ın da böyle söylediğine dair o sütte leke yok. Yani sütte leke var, Cemil Tugay'da yok konuşması da Özgür Özel'in tabii ki o eşiyle bağlayarak onun içinde geçiyor, konuşmasında geçiyor. Tabii işte kefil olunacak biri değilmiş. Ayrıca eşiyle de ilgili bugün çok yorum yapıldı, sosyal medyada yapılmış. İşte, çok memnuniyetsizdi, yok işte gayet memnun, görmüyor musunuz? İşte şarkılara tempo tutuyor vesaire. Ya o daha çok eşi üzerinden yürüyen tartışma İzmir'de bir utandırma mekanizmasının işleyeceğini

0: ne dair, yani İzmirli'nin yüzüne bakamazlar gibi. Ki Yeni Parti'den Ali Mahir Başarır da onu ön plana çıkardı söyleminde, estetik cerrahı yüzünü değiştirmesi lazım gibi.
1: Tek fakat bir önerim var. Evet. Mesleği doktor, estetik cerrah mı Cemil Tugay?
0: Öyle, evet.
1: Ha. Mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin. O yüzle İzmir sokaklarında gezemez, ağır bir ifade.
0: Öyle ya tabii bir kere orada Yeni Parti'den beklenen ve olması gereken. Şimdi madem Özgür Özel bu kadar kefil oldu ve bu o kefil olmasını boşa çıkaran durumlar ortaya çıktı. Zaten bu geliyordu ama açıkça bir özür dilenmesi lazım seçmenden. Yanlış seçilmiş. Yeni Parti bundan sonra böyle isimleri seçmeyecek gibi. Fakat bunu yapacaklar mı bilemiyorum ama hakikaten o öz eleştiriyi seçmen bekler onlardan ve yapılması da gerekiyor. İşte Foça'da daha önce bu tarz bir öz eleştiri olmayınca ki yani Foça'da zaten AK Parti aday bile çıkarmamıştı malum oradaki hiçbir şansı olmadığı için. Oradaki belediye başkanı geçince tepki görmüştü Yeni Parti. Şimdi benzer bir durum eğer ki bu iyi yönetilmezse Yeni Parti'ye de dönebilir. Fakat ne olursa olsun Cemil Tugay yani Yeni Parti'nin yani bugün işte çeşitli polemiklerle vesaireyle Yeni Parti üzerinden konuşabiliriz. İşte o kadar da kefil olduğu için Özgür Özel haksız da olmaz. Zaten sevilen bir aday değildi, istenmiyordu. Buna rağmen aday yapıldı. Ve daha önceki seçimlere göre aslında o zamanki işte CHP'nin, Özgür Özel yönetimindeki CHP'nin İzmir'de başarı gösterdiler, büyük başarı gösterdiler ama büyük şehirde oyları yaklaşık 10 puan düşmüştü. Tamam başka partiler de aday gösterdi. Şöyle bu herkes aday gösterdi. İYİ Parti'den DEM Parti'ye kadar, Saadet'e kadar. Ama ne olursa olsun orada Cemil Tugay da bir herkesi toparlayan, herkes için çekim alanı yaratan bir aday zaten olmamıştı en başta. O oyları CHP aldı. Cemil Tugay'a rağmen aldı. Onun için şimdi Cemil Tugay'ın da AK Parti'ye gitmesi, tamam bugün bir zafer havası yaşanıyor tabii ki, İzmir'in geçmesi büyük bir şeydir. Şu veya bu şekilde İzmir'i aldılar. Böyle dersiniz diyenler olur. Vesaire. Ayrıca bir deneye giriştiler. Bir siyasi deneye giriştiler. Hizmet götürerek yani insan aynı insan belediye başkanı olarak ama nasıl birdenbire büyük yani onun adına birilerinin yönetiyor olması lazım. Sadece kaynak bulmak değil. İzmir kaynaksız bir kent de değil. Yani o bakımdan o hizmetler zaten kaynak sıkıntısından çok Cemil Tugay'ın kendi eksiklikleri nedeniyle yapılmıyordu belli ki. Şimdi AK Parti eğer ki bu hizmetleri getirecekse aslında Cemil Tugay yerine yönetmiş olacaklar. Cemil Tugay orada vekaleten bir avatar gibi duracak. Yoksa kendi becerikli müthiş bir yönetici olsa ya zaten kendi yapar. Şimdi bu durumda yani ben Cemil Tugay'ın kimseye bir...
1: Şöyle bir önerme de vardı ya, engellendiği için yapamıyor gibi bir argümanla da çıkılıyordu.
0: Şimdi yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün daha iyi yönetiliyor İzmir'den. Yani bu engelse veya sıkıntıysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha fazlasını yaşıyor. Ama yönetmek istiyorsanız yolunu buluyorsunuz. Vekaleten kendi de belediye başkanının yok. Başka bir belediye başkanı var. Vekaleten var yani yerine. Ona rağmen İstanbul'da işler daha iyi yürüyor İzmir'e göre baktığımızda. O zaman demek ki yapılabiliyor istenince. Buradaki hikayemiz yani bugün işte bunları kendi işte bugünün dar çerçevesinden konuşmuş olacağız ama Cemil Tugay Türkiye'de siyasetin yüzünü eğen bir insan olarak hatırlanacak. Ya yani garip garip hareketler. Ya yani şimdi bunda işte ben hatırlıyorum yani ilk işte bu yaz başı mı bu Mayıs sonu falan o civarlarda oluyor olması lazım. Galiba ya da o bir fabrika diye orada bir şey vardı malum. Fabrika yani bu istihdam için kullanılan ve oranın işte şey yaptıkları İzmir'in medarı iftiharı diye istihdam eğitimi için kullandıkları bir yer, bir mekan, tarihi mekan. Onun mühürlenmesi, işte vakıflara devredilmesi daha doğrusu, pardon vakıflara devredilmesi, mülkiyetinin şeyinin genel olarak işte bütün idaresinin Büyükşehir Belediyesi'nden çıkması ile ilgili müthiş böyle sert bir muhalefet yapıyordu.

0: Şimdi ben o görüntülerini o geceyi hatırlıyorum. İşte polislere vesaireye bir gösteri ortamı, protesto ortamı, iktidara söylemediği kalmadı. Şimdi 3-4 ay sonra böyle bambaşka bir şey, bir mevsim geçti aradan. Ne mevsimmiş? Önce işte bağımsız oldu, şimdi de AK Parti'ye geçti. Yani dediğim gibi, yani bugün için AK Parti'ye bir şeyleri kazandırıyor gibi gözükebilir ama bir yüktür kendisi. Bence Türkiye siyasetinin üstündeki yüktür, AK Parti demiyorum. Böyle insanlar artık siyasette olmasın. Neyse o olsun. Yani renk diyor sevgili Mehmet Şahin ama yani bu renk de değil. Yani beyaz diyeceğim, hani şey olarak sütte leke var, Cemil Tugay'da yok. En hızlı kirlenen renk olarak beyaz diyeceğim. Beyaz asla değil. Gri insanlar bunlar. Yani hiç kimseye hayrı olmayan siyaseten. Ve yani ne diyeyim? Yazık. Bundan sonra siyasette İzmir'in ki yani AK Parti'de İzmir'de çok daha kalibre insanlar var. Bir İzmir ekolü vardır gerçekten. Yani Binali Yıldırım'dan tutun. Evet, Nihat Zeybekçi'ye, yani Eyüp Kadir İnan yani vesaire.
1: Niye Cemil Tugay'ı aldılar tabii sorusunun yanıtı olarak mı söylüyorsunuz?
0: Anladım. Tabii yani oradan yani çok kalibre kendince AK niye Parti seçmedi çerçevesinde.
2: O kalibreye niye de fark etmedi İzmir'in CHP'li seçmeni?
0: Ya ideolojik nedenlerle şimdi de fark etmezler. Orada ancak oylar bölünürse, o 94 seçimi gibi bir şeyler olursa, orada işte Yüksel Çakmur yüzde yaklaşık o SHP o zaman dönem temsilci şeyi olarak adayı olarak tekrar seçilememişti. %26 nokta bir şey bir oy almıştı. Bir puan yüksek almıştı Burhan Özfatura DYP adayı olarak. Ancak öyle bir senaryo gerçekleşirse evet olabilir. Ama tam tersi daha da inada binebilir işler. Sonuç olarak dediğim gibi yani en azından oradaki AK Parti bile ciddi kendi içinde sonradan AK Parti'de bir yerlere gelen kalibre insanlar üretmişti. O yüzden bilemiyorum yani. Neyse, Türkiye siyaseti için hicap duyulacak bir durum.
1: Bir yük müdür? Hem AK Parti için hem Türkiye siyaseti için Cemil Tugay
2: yani meseleyi şahsa indirip değerlendirme yapıyoruz. Geldiği yer çok mu mutluluk
1: hocam,
2: verici?
1: Hocam ne yapalım ama Büyükşehir Belediye Başkanı geçince AK Parti'ye tabii ki Cemil Tugay özelinde verdiği kararları
2: şey
1: değerlendiriyor.
2: Karşılığı değil. Önemli bir şey kuşkusuz. Ama şimdi Cemil Tugay'ı ben çok tanımam. Yani bilmiyorum. Yeni yeni tanıyacağız. Yerden yere vururken insan biraz adil olur.
0: Ben yerden yere vurdum galiba.
2: Tamam, geldiği yer süt liman değil mi? Hiçbir şey yok. Yani o ona hain diyor, öbürü ona hırsız diyor. Birbirine girmiş durumdalar.
0: Orada da sorun var.
2: Onların geçişleri yine aynı ithamlarla oluyor. Yani şimdi bundan sıkılmış olamaz mı? Peki her geçene ne deniyor? Şaibesi var, yolsuzluk şüphesi var. O yüzden sığınıyor AK Parti'ye. Neredeydi sizin parti hukukunuz, disiplininiz? Niye araştırmadınız? Niye ortaya çıkarmadınız? Üstelik bu kanaate bu kadar kesin cümlelere vardıysanız bunun çok öncesinde de hazırlığını yapardınız. Bir anlamda. Hem önünü keserdiniz hem de çok da adil bir iş yapmış olurdunuz. Kamu vicdanı açısından. Bunu da yapmamışsınız. E şimdi bak Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Buna ne diyeceksiniz? Rüşvetsiz selam bile vermeyen parti derebeylerinin baskısına sıkılanların en güvenli adresi AK Parti'dir. Olamaz mı? Bu çark her tarafta işliyor. Bu kadar iddialar var, yargılamalar var. Aday olmak için ona para istemiş, öbürü öbüründen bir şey almış. Aynı şeyden dolayı sıkıntıya giren namuslu bir insansa ben bu işe katlanamıyorum demiş olamaz mı? Bunu biliyor
1: muyuz? O zaman bunu söylese daha doğru olmaz mı değerli kim hocam? Için? Yani için eğer diyorsun? Böyle bir durum var ise Cemil Tugay açıkça bunu
2: söylese. Onu nasıl konuşacağını
1: biz mi? Çünkü CHP'den ayrılırken, çok özür dilerim af buyurun. CHP'den ayrılırken dedi ki yeni bir parti kurulmadığı için ayrılıyorum dedi. Tamam. Sonra yeni parti kuruldu ama yeni partiye de geçmedi. Biraz tartışma da oradan başlıyor. Yani CHP'den ayrılışıyla beraber yeni bir parti kurulsa oraya geçecekmiş gibi bir konuşması, açıklaması oldu. Ama sonra AK Parti'ye geçti.
2: Tamam. Türkiye'nin bir partisi. Nedir sizi şaşırtan biliyor musunuz? Yani seni kastetmiyorum tabii. O da şu.
1: Kamuoyunu şaşırtan.
2: Öyle bir büyülenmiş bir hal var ki. Hatta sevgili Gürkan da ilk cümlesi şuydu. İzmir gibi bir yer diye başladı mesela. Öyle bir refleks ki bu. İzmir gibi bir yer. Nasıl bir yer İzmir? Güzel yani İzmir seçmeni bu kadar düşmanlaştırılmış, adeta vebalı muamelesi gören. Bak şimdi Sezen Hanım övgüler diziyor, AK Parti'nin o donanımlı adayları vardı diyor. İşe yarıyor demek ki, bir farkındalık oluşuyor. Ben buna katkı sağlar diye bekliyorum. Neydi İzmir özeli? Doğru, İzmir'in bir farklı yanı vardı. Yüklenilen neydi? Aman ha, hayat tarzınıza dokunur bu AK Parti gelirse. Özü buydu. Uzak durun bundan. Uzak durun. Rozet, tören Atatürkçülüğüyle durumu kurtaralım. Hizmet, ya kimi koyarsak seçiliyor zaten kardeşim. En konforlu alan. Ne zahmete gireyim? Ve üstelik aday seçerken de ne öne çıkmaya başladı? O kadar garanti ki kimi koyarsan seçiliyor. Birbirini yemeye başladı herkes. Ben olayım, o olsun, o onun adamı, bu onun adamı. İdeolojiymiş, fikirmiş. Özenli aday seçilmiş. Bunların hepsi geri plana itildi. Bu gerçeği görün. Bunu sorgulayın. Şu kolaycılığa kaçılmasın artık. AK Parti'ye gittiler, işte bize ihanet ettiler. Bunu diyebilirsiniz. Ama bir bakın içinde niye oldu bu kadar? Dolayısıyla 25 yıllık, çeyrek asırlık bir iktidarda. Birisi bana söylesin, hayat tarzına ilişkin bir kanun çıkmıştır ve zedelemiştir İzmir halkını. Ya da bir müdahale olmuştur. Var mıdır böyle bir gerçek? Sahada böyle bir gerçek yok. Niye bu sürekli bu satıyor? Niye sürekli bunun üstüne gidiliyor? O zaman hava, su, yeşil, koku, ne bileyim, trafik, her türlü şey öteleniyor. Bunların bir
1: ama
2: önemi yok.
1: Ama biraz AK Parti'nin de yerel seçim döneminde kampanyası bunun üzerine değil miydi hocam? İzmir'de mesela hayat tarzına müdahale olmayacağı yönünde. Çok konuştuk onu elbette, o zaman ne, buralarda.
2: Doğal değil
1: İki
2: mi?
1: Tarafta kampanya
2: doğal değil mi? O da bunun farkında. Sanki. Bunun için dışlandığını, bunun için bu kadar proje sunuyorum, size bak hizmet getireceğim diyor ama bunu bir görün diyor ya, bir acaba deyin, bir bakın. Onun için çırpındılar. O zaman ne oluyor işte o koku, su, hava, bilmem ne, neyse o İzmir'in anıldığı hizmetsizlik geri plana itiliyor. Dolayısıyla bir tören yaparsınız, Atatürk dersiniz, güzel bir istismar da edersiniz onu, gerisi kalır bir kenara. Bakın bu gerçeklerle yüzleşilecek. Bak ne diyor, yine çok tanımadığım bir isim yani. Bilmiyorum Atatürkçülüğün de ne kadar dozu nedir onu da bilmem. Kimsesizlerin kimsesi doğru, Gazi Paşa'nın sözüdür. Evet, bunu hepimiz biliyoruz. Ama bunu Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti ile özdeşleştirmesinin sebebini de diyor. Cumhuriyetin temsili açısından böyle
1: AK
2: yorumluyor.
1: AK Parti'nin Cumhuriyet'in mirasını taşıdığına dair bir ifade. Ben
2: tamam,
1: böyle
2: bir pencere açıyor işte. Bence bunu niye, bundan niye bu? Mesela bu cümleden bir şeyler mi çıkartan oldu?
1: İşte tepki çekti o cümle.
2: Kim ne çıkartıyorsa hala demek ki o büyüğünün içinden çıkmak istemiyorum diyor. Niye? Yani bugüne kadar AK Parti'nin yaptıklarına şöyle bir bakın. Savunma sanayisinden bakın, dış politika stratejisinden bakın. Türkiye'nin daha bağımsız bir mücadele zeminine bakın. Hangisi çelişiyor o çok öne çıkarttığınız ve istismar ettiğiniz çizgiyle? Çelişmediği gibi siz çok çeliştiniz biliyor musunuz? Siz çok unuttunuz onu, o tam bağımsızlıkçı ruhu. Ama bir rozet takarak sanki onu yaşatıyormuşsun gibi bir de algı yaptınız. O tezkerelere hayır oyu verirken, o Türkiye'nin mücadelesinde, o FETÖ'ye karşı mücadelede. O açıdan bence o cümle de çok anlamlı ve doğru bir cümle. Ve sonuç itibariyle geldiğimiz noktada daha ötesi de şu bence. Sayın Cumhurbaşkanı meclis açısında da bir şey dedi ya, düşman laştırma, kutuplaştırma, cephe siyaseti dedi kendi deyimiyle. Bugünkü törende de aynı cümleler kullanıldı. Şimdi buradan bir çağrı var. Yani biz buyuz ve en son söylediği şey de yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yani hizmete dayalı, bunu öne çıkartarak bu vurguyu yapıyor. Ama bu kutuplaşma meselesinde Türk siyasetinde umut ediyor ve diliyorum ki bu gerçekten yıpratıcı, hiçbirimize faydası olmayan, doğruya doğru diyebilme becerisini yitirmemiş, yanlışı elbette yanlışı söyleyip daha iyisinin o hizmet yarışının iktidar ve muhalefet içerisinde sürdürüleceği bir zemin, bu kıymetli bir şey. Ama bugün CHP bölündü, iki tane parti var önümüzde. Biri CHP, biri Yeni Parti.
1: Peki.
2: Nasıl bir yol alacaklar? Bence öylesine kutuplaştırma, hani herkesin dilindedir, herkes rahatsızdır kutuplaştırma siyasetten. Onun şu anda zemini orası, biliyor musunuz? Çünkü biri diğerine hain diyor, öbürü öbürüne hırsız diyor. Nasıl olacak o iş? Şimdi o kadar ağır ifadeler kullanıyor yeni partili. Neydi o Mersin milletvekili? Yani daha dün birlikte olduğunuz, peşinden gözyaşı döktüğünüz, istifa çağrıları geldiğinde Kılıçdaroğlu seçimi kaybettiğinde, bu istifalara karşı göğüs geren, bu istifaları yapanın kazığın altından AK Partiler çıkar diyen Özgür Özel, çok açık bir şekilde şu geldiğimiz noktada belki insanların kolayca birbirine en hırslı, en öfkeli olduğu zaman da bile söyleyemeyeceği sözleri söyleyebildiler.
1: Peki bir bakalım mı o açıklamaları, hem Özgür Özel'den hem Tunç Soyer'den, çünkü bazı açıklamalar geldi. Üstüne bir de Oğuzhan Salıcı ile Faik Öztürk CHP'den gelen tepkilere de bir bakarız. Şöyle, yeni parti genel başkanı Özgür Özel, İzmir'i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın. Kapkaçla olmaz bu işler diyor. Bu transferi kapkaç olarak nitelendiriyor. Kaçan kaçsın, giden gitsin. Millet bu olan biteni tarihin kara kaplı defterine yazıyor dedi Özgür Özel. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den de şöyle bir açıklama var. Hiçbir bahane, hiçbir gerekçe İzmirli'nin iradesini yok saymanın sebebi olamaz. Yetki, kaynak, daha çok hizmet iddiaları da asla meşruiyet getirmez. 15 aydır çocuklarım bana gururla bakıyor. Her şey geçiyor ama 15 aydır tutuklu, o yüzden bu ifadeyi evet kullanıyor değil mi? Her şey geçiyor ama geriye haysiyetli olup olmadığınız miras kalıyor diye sert bir açıklama da Tunç Soyer'den geldi. Bir de Özgür Özel'in, yani Cemil Tugay'a aday gösterdiği için bir sorumluluğu olup olmadığı üzerinden Oğuzhan Salıcı'nın bir açıklaması var. Bir de onu açalım, CHP'den gelen tepkileri de görelim, oradan konuşmaya devam edelim. CHP İstanbul Milletvekili Oğuzhan Salıcı, Özgür Özel öncelikle İzmir'e hesap vermeli. AK Parti'ye karşı seçim kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bugün bağımsız. AKP'ye karşı seçim kazanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bugün AKP'li. Tunç Soyer kardeşim hukuksuzca tutuklu ve iktidar İstanbul'a çökmenin hesabını yapıyor. Bu tabloda Özgür Özel'in sorumluluğu var mı? Var diyor Oğuzhan Salıcı. Faik Öztürk CHP Grup Başkanı, ondan da bugün şöyle bir tepki geldi. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık diyen İzmir'in ve İzmirli'nin iradesinin gasp edilmesinin vebali sizin omuzlarınızda. Cemil Tugay'a aday atayanları İzmirliler sokakta gezdirmeyecek. Ya bir sokakta gezersin gezemezsin tartışması CHP'den Yeni Parti'ye, Yeni Parti'den Cemil Tugay'a aldı gidiyor. Nevzat, hadi seninle devam edelim.
2: Ben bir cümle ekleyebilir miyim?
1: Hadi bir cümle olsun hocam, sonra Nevzat'la Turgut'a yani, geçeceğim.
2: Öylesine bir kitle istediler ki, İzmir halkı özeli için konuşuyorum dedim ya, hiçbir sorgulamayı yapmasın, biz kimi aday gösteriyorsak ve hizmetmiş, onu eksik yapmış, bunu yapmış, bir dahaki seçimde onu bir cezalandıralım, hiçbir kaygısı ve korkusu taşımayan o düzenek kuruldu. Öyle bir noktaya geldi ki bugün bir isim İzmir'in ikinci kez işgalden kurtulacağını söylüyor. Geldiği yer orası, biliyor musunuz? Kurtuluş diyor. Bu çok vahim bir şey bak.
1: Soruşturma başlatılan ifadeler için söylüyorsunuz.
2: Bu çok vahim bir şey, böyle bir bakış açısı. Dolayısıyla bunun düzelmesi gerekiyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. İzmir halkının da umut ediyor ve diliyorum ki sonuçta elbette bir belli bir ideolojisi olacak, görüşü olacak. Buna saygı duymaktan başka kimse hiçbir şey söz söyleyemez. Ama sonuçta yaşadığı yer, beldesi, havası, suyu, yeşili, trafiği, osu, busu, bununla da yaşadığının farkına varacak. Yok işgalmiş, düşman kuvvetleriymiş. Ne yapıyoruz ya? Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani ya akıl tutulması mıdır? Özellikle mi yapılır?
1: Bu ifade için mi söylüyorsunuz? Peki, buyurun.
3: Şimdi şöyle, birincisi ben ilkesel şeyimi hemen söyleyeyim. Her zaman söylediğimi tekrar söyleyeyim. Ben milletvekillerinin ve belediye başkanlarının seçildikten sonra parti değiştirmesine karşı olan bir insanım. Bunu hep söylüyorum.
1: Kesinlikle.
3: Bu benim kişisel şeyim.
1: Ya bunu çok özür dilerim. konuklarımızın genelinin ilkesel tutumu. Siyasetçiler de bunu söylüyorlar zaman zaman. Kamuoyunda da bu söyleniyor ama günün sonunda bu transferler de işte aylardır gündemimiz olmaktan çıkmıyor.
3: Tam bir oraya geleyim ama bir oraya geleyim. Bu benim kişisel şeyim. Çünkü siz

0: İstifa ettiğinizde, başka bir partiye katıldığınızda siyasi görüş değiştirebilirsiniz. Bunların hepsi tamam ama gerekçeyi ne olarak koyduğun son derece önemli. O gerekçeyi güven unsuru üzerinden sağlayıp sağlamadınız. Şimdi Cemil Bey gerekçeyi hizmet olarak koydu. İzmir buna ne kadar inanır inanmaz önümüzdeki seçim döneminde AK Parti ile birlikte göreceğiz. Ama şunu çok net ifade etmek lazım. Sezin Hanım söylediği için oradan başlayayım. Şimdi biz son 3 seçimde AK Parti'de Hamza Dağ, Binali Bey'i ve şeyi Nihat Zeybekçi'yi gördük. Ve bunların oy potansiyelinin makasın gitgide kapanma eğilimini çok net gördük. Bunu niye anlatıyorum? Bu mesele başlamadan önce ben İzmir'de gerek AK Partilileri, gerek yeni partilileri, gerek CHP'lileri, gerek oradaki demlileri, kanaat önderlerini falan gerçekten arayıp ve meseleyi anlamaya çalıştım. Anlamaya çalıştım da 3 temel soru vardı. Bir, mevcut belediye başkanı AK Parti'ye katıldığında AK Parti açısından bir yükü beraberinde getirir mi? Onunla mücadele etmiş, ona karşı çıkmış yereldeki AK Partililer bu meseleye nasıl bakıyor? İki, yeni parti ile CHP arasında bu ayrışma bir sonraki seçimde gerçekten bir umudu beraberinde getirebilir mi? Yoksa o bahsettiğim AK Parti ile bu makası daha da mı daraltabilir? Üçüncüsü önemli sorun da gerçekten İzmir'in yerelin çözemediği ve merkezi hükümetin desteğine ihtiyaç duyulan projeleri nelerdir sorusu. Şimdi bu konuda Karabağlar'da eski belediye başkanı Bilal Doğan'dan tutun. Yani birçok ismi söylemeyeceğim için AK Parti'de o dönem belediye başkan adayı olan isimlerden tutun. Birçok isimle görüştüğümden önce şunu söylediler. Bir, İzmir'de gerçekten kangren olmuş 3 temel meseleden bahsediyorlar. Birincisi körfezin kirliliği. İkincisi ulaşımla bağlantılı olarak bu kavşak meselesi.
1: Evet.
0: Üçüncüsü de bu çevre yolu meselesi. Şimdi bunu niye ifade ediyorum? Dedim ki peki şimdi şöyle bir algı var. Yani bu Cemil Bey buraya geçtiğinde bu çözülecek noktasına gelirse insanlar şunu sormazlar mı? Şu ana kadar niye çözülmüyor sorusunu sormazlar mı? Mesela İzmir İstanbul Otoyolu'ndan bahsettiler ama mesela Körfez Geçiş Projesi'nde belediyenin özellikle bu çam altı oradaki kuş meselesini gündeme getirerek yaptığı itirazları ve bunu engellemelerini ifade ettiler. Yani İzmir'de yerelle aynı zamanda oradaki kamu sendikalar ve benzeri kurumlar üzerinden projelerin çok ciddi engellendiğini ve Cemil Bey ile birlikte bunun aşılabileceğini söylüyorlar. Dolayısıyla AK Parti açısından çok
2: yani şöyle miymiş? Bu zamana kadar AK Parti burada bu projeleri yapmak istemiş ama orada engellemeler varmış. Belediye başkanı da AK Partili olmadığı için bu projeler aşılamamış, yapılamamış.
0: Aşılamamış diyorlar. Belediye meclisindeki çoğunluktan kaynaklı, diğer şeylerden kaynaklı. Mesela örnek veriyorlar işte çam altından tutun orada üniversite hastanesine kadar birçok meseleyi söylüyorlar. Bunu meşrulaştırmak için söylemiyorum. Meseleyi biraz anlama noktasında. Peki Cemil Bey buraya geçtiğindeki AK Parti'ye yük olur mu sorusunun cevabı? Şunu çok açık söyleyeyim. Yani AK Parti yerellerinde Cemil Bey'in normalde AK Parti'ye geçmesinin bir olgu değil. Bu çok uzun süredir zaten tartışılan, çok uzun süredir istişare edilen yeni bir mekanizma değil. Yani bunu nereden bakarsanız bir en azından 5-6 ay var. Nereden bakarsanız. Şimdi orada insanlar tepkilerini ortaya koyuyorlar, düşüncelerini ifade ediyorlar ama son kertte de Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun görmesi durumunda kendilerine söz düşmeyeceğinin altını çiziyorlar. Ben bunu da siyaseten belki de Cemil Bey açısından şöyle bakıyorum. Yani bu yeni parti ve CHP içindeki bölünmüşlük, her kafadan ses çıkma belki AK Parti'de Cemil Bey bu parti disiplinini çok net görebilir. Belki orada kendisine bir avantaj sağlayabilir. Ben Cemil Bey'in geçişiyle birlikte genel sekreter başta olmak üzere Cemil Bey'in altındaki birçok yapının değişme ihtimalini çok güçlü görenlerdenim. Çünkü esas olarak belediye buralardan yönetilir. Hı hı. Peki şimdi geldiğimizde Cemil Bey'in şahsıyla ilgili ben tanımam, etmem, bilmem. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Ben bir gazeteci olarak Cemil Bey üzerinden siyasi görüş belirtmeyi veya gazetecilik görüşü belirtmeyi çok uygun görmem. Çünkü beni yarın boşa düşürmeyeceğinin garantisi yok. Bunu niye ifade ediyorum? Çünkü mevcut geldiği durum itibariyle söylüyorum. Yani şimdi bahsettiğimiz kişi kurultay davasının nasıl sanıklarından yani? Bir tanesi.
2: Neyi dedin anlamadım.
0: İşte AK Parti'ye geçersem şöyle olur diyen birisi.
2: Anladım.
0: Dolayısıyla da buna gelmem. Ama diğer taraftan, şimdi biraz önce siz okudunuz yeni partide ve CHP'deki bu tepkileri siz okudunuz. Ben orada Hurşit Güneş'e yakın duruyorum. Yani onun değerlendirmesine yakın duruyorum. Şöyle söylüyor, bence orası önemli. İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinden Özgür Özel'im sorumlu tutacaksın. Tamam diyor. Peki Aydın ve Afyon başkanlarının AK Parti'ye geçişine

0: Kimi sormayacağız? Kılıçdaroğlu mu? Aydın'ı gösteren oydu diyor. Peki öyleyse diyor, Çekmeköy, Tuzla ve Beykoz gibi belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişinden kimi sormayacağız? Onları gösteren de Ekrem İmamoğlu'ydu diyor. Dolayısıyla diyor, çok haklı bir şey. Sorunları bilinen üstüne yıkacağımıza diyor, kişiler üstünde konuyu yaklaşmakta yarar var. Şöyle bitiriyor. Bölünmüş ve dağılmış bir halde parti, hal böyle olunca yerel yöneticiler kendilerini aciz ve sahipsiz görüyor olamazlar mı? Ben bu cümleyi çok önemsiyorum. Bunun altını tekrar çizeyim. Yani burada Hürşit Bey'in söylediği...
1: Şöyle de devam ediyor. Çok sayıda yerel yönetici hapiste ve muhalefet onların tutuksuz yargılanmasını sağlayamadı.
0: Şimdi Hürşit Bey'in bu eleştirisi, yani biraz önce hani kimliğe gösterdi vesaire falan. Şimdi Cemil Bey İzmir'de İzmir'in tabanını iyi tanımıyor mu? İzmir'in genelinin ne olduğunu bilmiyor mu? Sonuç itibariyle şu noktaya gelmek lazım. Yani bir kolaycılık var. İşte belediye başkanları geçiyor vesaire falan. E tamam da yani bu belediye başkanlarının geçişiyle birlikte ben dün de söyledim. Şimdi belediye meclis üyeleri de geçiyor. Sadece başkan geçmiyor ki. İlçe belediyeleri de geçiyor. Yani siz burada bir aidiyet oluşturamamışsınız. Burada bir sorun var. Ben iki şeyi sürekli olarak vurguluyorum. Birincisi şu. Parti liderliğinde bazen çok sorgulanır. Hani parti liderlerinin çok güçlü olması vesaire. Ama Türkiye'de siyaset yapıyorsanız parti liderinin güçlü olması lazım. Olmadığı zaman kefil olduğunuz insanın sizi ne hale getirebileceğini görebiliyorsunuz. Birinci kısım bu. İkinci mesele, şimdi ideolojik anlamda meselenin, yani orada Yaşar Hocam kısmen haklı. İdeolojik olarak baktığınızda mesele, seçmen öyle bakmıyor. Seçmen, örnek şunu söyleyeyim, İzmir'de bir sorunun çözümü noktasında...
2: Kısmen.
0: Ya kısmeni şu hocam, çünkü ideolojik bir yerden bahsediyoruz.
1: İzmir seçmeni ideolojik oy vermiyor mu?
0: Onu söyleyeceğim. Bak İzmir seçmeni şöyle, tabii ki bir ideolojik kısmı var. Yani %40'a yakın bir sağ oyu var, %60'a yakın bir sol oyu var. Bunu inkar edemeyiz. O tablo zaten onu gösteriyor. Fakat bu tablonun zaman içerisinde kapanma ihtimalini gördüğünüzde, biraz önce bahsettiğim 3 belediye başkanı hikayesinde gördüğünüzde veya Kadifekale'deki seçmenin veya Dikili'deki seçmenin veya diğer yerlerdeki seçmenin oy verme eğilimiyle Çeşme'de Karşıyaka'daki seçmenin oy verme eğiliminin aynı olmadığını biraz görmek gerekiyor. Evet İzmir'de bir ideolojik seçmen var. Bu şey çok net. Ama İzmir'in geneli itibariyle bu böyledir dediğimizde bence yanılgı içerisine girmiş oluruz. Bunu niye ifade ediyorum?
1: Peki.
0: 3 sebepten dolayı.
1: Bir, hızlıca.
0: Bir, genel seçimlere bakış. 2, yerel seçimlerdeki ilçe bazındaki bakış. Üçüncüsü en önemli meselelerden bir tanesi de mesela İzmir'de göç almış İzmir'in bir seçmenini getirip işte o ideolojik seçmenin şeyine koyuyoruz. Şimdi Kadifekale'deki seçmen CHP seçmenini aynı mı düşünüyor? Aynı düşünen bir seçmen değil. O yüzden bu meseleyi biraz ayırmak gerekiyor. Ama şu gerçek, evet Cemil Bey'in geldiği gelenek itibariyle bu ideolojik seçmen Cemil Bey'i getiren kesim. Şimdi bu tamam. Fakat şimdi itiraz ettiğinizde şöyle bir çıkmaz geliyor. Hı hı. O çıkmaz da şu. Ben Cemil Bey'i getirdim. E niye getirdin? E çünkü kurultay sürecine parti bölündüğünde Cemil Bey'e itirazlar varken Cemil Bey'i getiriyorsun. Tamam. Yani tırnak içinde söylüyorum. Aslında tabanın istemediği halde getirip koyuyorsun bunu. Sonrasında Cemil Bey diyor ki ben hiçbir şekilde AK Parti'ye geçmem. Ha şunu söyleyeyim ben kişisel olarak. Ben mesela olsaydım, belediye başkanı olsaydım ben istifa ederdim. Bak çok açık söyleyeyim. Yani ben bir partiye geçmektense madem ki
1: parti... İstifa etti zaten. Bağımsızdı AK Parti'ye.
0: Geçmezdim bir yere. Kalırdım.
1: Kalırdın.
0: Ya o sözleri söylemişsem kalırdım. Ya o sözleri söylememem lazım. Ya da o sözler üzerine benim çok ciddi bir öz eleştirinle ikna noktasına gelmem lazım. Ha şunu söyleyeyim. Ben AK Parti'nin Cemil Bey'i çok erken belediye başkanı yapacağını düşünenlerden değilim. Ama son cümle şunu söyleyeyim. Hocam haklı, ben İzmir'in kazandığını düşünenlerdenim. Bak ideolojiyi bir tarafa bırakarak söylüyorum. Eğer gerçekten yereldeki hizmet merkezi hükümetin yapabilecekleriyle ilgili bir noktaya gelirse, bahsettiğim örneğin körfezin temizlenmesi, bahsettiğim çevre yolları meselesi, bahsettiğim diğer olgular tamamlanırsa buradan İzmir kazanır. Ama AK Parti İzmir'deki seçimi, o makası daraltmanın yolunu Cemil Bey'e alarak bir şey oluşturdu ama Cemil Bey üzerinden olmaz bu. Bu hizmet üzerinden olur. Yani bunu da görmek gerekiyor.
1: Bilmiyorum öyle mi olur? Yani açıkçası şimdi Cemil Tugay AK Parti'ye geçtikten sonra İzmir'de seçmen ne düşünüyor? Henüz tam bilmiyorum. Yani İzmir'den izleyicilerimiz zaman zaman mesaj atıyor. Ben de bir gidip görmek istiyorum. Sormak istiyorum.
0: Ben
1: yani
0: çok özür.
1: Geçişe ne dediklerini.
0: Çok özür. Ben dün Tuncay Özkan'a bir soru sordum. Dedim ki.

0: Şimdi Cemil Bey yeni partiye geçmiş olsaydı bu eleştirileri yapacak mıydınız diye.
1: Kime sordum pardon?
0: Tuncay Özkan'a. Çünkü protestolarda işte orada. Dedi ki yapmayacaktık. Niye dedim? Çünkü dedi tabanımız aynı. Karşı bir partiye geçiyor. Şimdi ben bunu bir kısmen anlarım. Bak kısmen bu bir kısmını anlarım. Ama mesele sadece ideolojik ya bir sorun.
1: Zaten kendini aday gösteren kişinin ayrılıp kurduğu partiye geçiyor. Niye hani orada?
0: Ama işte öyle mi?
1: Değil mi?
0: Değil tabii. Değil. Sonuçta değil işte. O iki parti arasında biz ideolojik farklılığı mı öne sürüyoruz yoksa başka nedenler mi çıkıyor?
1: Hayır ama burada benim kastım seçmen gitmiş CHP'ye oy vermiş.
0: Onunla itiraz etmiyorum.
1: AK Parti'ye geçiyor ya bu belediye başkanı.
0: Ona itiraz etmiyorum. Ben ona itiraz etmiyorum. İtiraz ettiğim şey şu. Yani iki parti arasında şu an bir fark yok noktasında itiraz ediyorum. Evet seçmen öyle verdi haklısın. Ama şu an iki parti arasında bir fark var. Bunu da görüyoruz.
2: İdeolojik bir fark mı var?
0: İdeolojik fark var.
2: Nasıl ideolojik fark var?
0: Çok basit ideolojik fark var.
2: Aynı taban, aynı sosyoloji, aynı politikalar. ne fark varmış yani?
1: Zaten bir şey soracağım. Hakikaten aylarca olmuştu. Burada konuşmadık mı? Yeni Parti ile CHP arasında ne fark var? Tam da CHP'nin aynısı gibi oldu dedi herkes. Şimdi ideolojik
0: tamam, hemen fark... söyleyeyim. Hemen söyleyeyim. Teröristli Türkiye meselesine aynılar mı? Dış politikada aynılar mı? Hayır söyleyeyim, konuşalım. Ekonomik yaklaşımda aynılar mı?
3: Sen ideolojik farkla... Yani bir parti sosyolojisi, parti politikalarındaki ideolojik farkla parti yönetiminin tercihlerini karıştırıyor.
0: Hayır. İkisi kendisi...
3: Kemal Bey yeni geldiği noktada AK Parti'nin bir varyasyonu gibi, versiyonu gibi hareket ediyor.
0: Bir dakika. CHP kendisini nasıl tarif ediyor? CHP'nin tarifi nasıl?
3: Hangi CHP'nin tarifi?
0: Bak Atatürk...
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu parti.
0: Evet. Şu an nasıl tarif ediyor? Evet.
3: Nasıl tarif ediyor?
0: Kendisini Atatürk'ü Cumhuriyeti ilk kuran parti.
3: Yeni parti nasıl
0: tarif ediyor? Peki biz yeni parti, merkez mi, sol mu, hangi şeye koyuyoruz? Daha koyamıyoruz ki. Yani ortada daha öyle bir ideolojik şey yok ki.
1: O zaman ideolojik olarak farklı tabanda da diyemeyiz var mı? Şimdi.
0: Tabanda çok bir farklılık yok. Ama ikisinin kendi konumlandığı yer farklı. Onu anlatıyorum. Yani şu an ikisinin konumlandırdığı yer kendisini çok farklı. Yani biz yeni partiye merkez sağ mı diyoruz, merkez sol mu diyoruz, sosyal demokrat mı diyoruz? Ne diyoruz mesela yeni partiye? Tabanı ayrı. Yönetim olarak ne
1: tamam,
0: diyoruz?
1: O zaman yeni partiye geçse tepki çekmemesini de anlamamız gerekir. Tabanı aynı olduğu için.
0: Tamam, onu anlarım. Ben onu anlarım ama diyorum ki öyle değil yani. Partiler öyle değil.
1: Peki tabanı yani İzmir seçmeni Turgay Hocam şu geçişe sizce ne der? Yani ben hizmeti aldım. Tamam evet hakikaten AK Parti belediyecilikte çok iyiymiş. İşte 2-2,5 yıl mı ne kadar var seçimlere, yerel seçimlere? Zannederim bir o kadar var.
3: Yerele 3 yıla yakın artık.
1: Bu 3 yıla yakın şu... inanılmaz çünkü diyor, bir anda rahatlayacak diyor Cemil Tugay. Bir anda rahatladı İzmir seçmeni. Evet AK Parti'den çok iyi hizmet aldım. Yerel seçimde ben gidiyorum CHP'ye değil ya da işte yeni partiye değil. Oyumu AK Parti'ye veriyorum der mi? Yoksa ben bu hizmeti aldım ama ben oyumu yine de değiştirmiyorum der.
4: Şimdi tabii yani stüdyoyu bugün İzmir konusunda biraz duygu yüklü buldum diyeyim. En azından hani iyi ya da kötünün dışında... Elbette siyasette duygu sosyolojisi de önemli yorumlamak için ama...
1: Cumhurbaşkanı da bugün konuşurken İzmir'i çok coşkulu bulduğunu söylemişti. Siz niye böyle buldunuz?
4: Şöyle, yani seçmenlerin ne düşündüğüyle ilgili bir veriye ihtiyacımız var. Ama muhtemelen Cemil Tugay, onların teveccühüyle tırnak içerisinde sol bir siyasal parti içerisinde seçildiği için muhtemelen kızgınlıkları vardır. Ama bu kızgınlıklar... orta uzun vadede neye dönüşür? AK Parti biraz bunu hesaplayarak hareket etmiştir. Soruyu nasıl sorduğumuzla aslında meseleyi nasıl tartışacağımız arasında ciddi bir paralellik var. Eğer soruyu AK Parti bu meseleden kazançlı mı ya da zararlı mı çıkıyor diye sorduğumuzda AK Parti'yi biraz savunma pozisyonuna itiyoruz. Ama soruyu Cumhuriyet Halk Partisi ya da İYİ Parti'den ayrılan, yeni partiden ayrılan milletvekilleri, siyasetçiler, yerel yöneticiler neden ayrılıyorlar? Bunlarda siyasi partilerin ve yöneticilerinin herhangi bir dahli kusuru yok mu dediklerimizde bu sefer savunma pozisyonu Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde Oğuz Kansalıcı ve Urşit Güneş gibi isimlerin itirazlarına baktığımızda bu aday belirleme mekanizmasında bir takım eksiklikler olduğu ifade ediliyor. Tersinden İmamoğlu'nun ya da Özgür Özel'in seçtiği adaylarla ilgili de aynı tartışma var. Dolayısıyla sorunun sorulma biçimi aslında bize hangi cevabı vereceğimizi de gösteriyor. AK Parti açısından bakıldığında AK Parti iktidar olmanın avantajlarını ve bütün enstrümanları kullanarak siyasetin alanını kendi lehine yönetmeye çalışıyor. Bu iyi ya da kötünün ötesinde realist bir yaklaşımla hareket ediyor. Ve aslında bugüne kadar...

0: biraz tabii iki kategoride değerlendiriyorum. Yani belediye meclislerindeki seçimlerin yenilenmesi meselesi ayrı bir tartışma. Adliyeye intikal ettiği için. Ama diğer tarafta bu kendi iradeleriyle geçen insanlarla ilgili yapılan tartışmada AK Parti iktidarın elindeki bütün enstrümanları kullanıyor ve siyaseti realist bir biçimde kendi lehine yönetiyor. Muhtemelen şöyle düşünüyor. Ya İzmir gibi evet seçmen davranışında ideolojinin diğer illere göre çok daha baskın olduğu bir yerde performansıyla kendisini ayrıştırabileceğini düşünüyor. Ve tıpkı 94'teki seçimde olduğu gibi aslında solun kendi adaylarının birbiriyle yarışması sonrasında AK Parti'nin muhtemel adayı Cemil Tugay ya da bir başkası olabilir. O bugünden 2029'a kadarki performansıyla birlikte orada pozitif ayrışacağını düşünüyor olabilir. Bu AK Parti açısından realist bir senaryo. Diğeri AK Parti savunmada kalmayarak şunu söylüyor ki Mehmet Hoca da aynısını ifade etti. Bir merkez parti olma hüviyetiyle cazibe merkezi olma iddiasını koruyor. Bütün tartışmalara rağmen. Şimdi şöyle bir tartışma yapılıyor. Tabii yani ilk başlarda konuşulduğunda Cemil Tugay da geçer mi sorusuna ben de biraz mesafeli yaklaşıyordum. Çünkü evet İzmir sosyolojisi bugün itibariyle önemli ölçüde bu seçmen davranışını etkileme açısından ideolojinin yoğun olduğu bir yer. Yani Gezi'den tutun da işte Cumhuriyet mitinglerine varana kadar çok sembolik bir yer işgal etti. Özellikle anti Erdoğancı politikaların canlı kanlı bir biçimde kendisine yer bulmasında. Onun için yani 2004 ve sonrasında İzmir'in böyle solla özdeşleşmesi meselesi yani anti Erdoğancılığın bir hikayesidir. Onu ifade edelim. Ben mesela yarınki yazıda şöyle bir başlık attım. Yani İzmir hep sol muydu? Serbest fırkadan bugüne diye. Şöyle bir anekdot anlatayım. 1930 yılında 1929 buhranının da etkisiyle birlikte Gazi Paşa kontrollü bir muhalefete ihtiyaç duyduğunu düşünüyor ve kendi dar çevresiyle müzakere etmek suretiyle serbest fırkayı kuruyor. Telkin ediyor, kurduruyor daha doğrusu. Ve Fethi Okyar Ağustos'ta partiyi kurduğunda Eylül ayı başında ilk ziyaretini Ege'ye yapıyor. Bir vapurla İzmir'e gidiyor ve indiğinde inanılmaz bir coşkuyla karşılanıyor. Sonra Alsancak'ta stadyumda 50 bin kişiyle bir miting yapıyor ve umulmadık bir teveccühle karşılaşıyor. Serbest fırka bugünkü sol sağ üzerinden düşünemeyiz ama daha liberal eğilimleri temsil ediyor. Şunu ifade ediyorum, serbest fırka o gün 1930'daki yerel seçimlerde nısbi de olsa bir başarı sağlıyor. Sonrasında mesela yani demokratik seçimlerin siyaseten de meşruiyet açısından da problemli olmadığı 50 ve sonrasında çok daha baskın bir biçimde sağın bir dominasyonu var. Demokrat Parti 60'a kadar, 70'lere kadar Adalet Partisi. Sonra Ecevit'in CHP'si yenilendiği için bir teveccüh var. 90'larda ANAP tecrübesi, DYP tecrübesi.
1: Şimdi, şuradan devam. Ben oradan siz 90'lara kadar getirdiniz. Hızlıca bir bakalım mı o halde?
0: Olur.
1: 1930'lardan aldınız 90'lara gelmişken buradan sonrasına şöyle bir bakmış olalım. Burhan Özfatura ki yani İzmir'de çok konuşulan damga vurmuş bir isim. 84-89 ANAP döneminde seçildiği parti ANAP. Daha sonra Sosyal Demokrat Halkçı Partisi HDP'den Yüksel Çakmur'u görüyoruz. Sonra tekrar Burhan Özfatura dönemi var DYP'den ve sonra Ahmet Piriştina 99-2004 arası DSP'den. Aziz Kocaoğlu 2004-2019 arası CHP ve sonra Tunç Soyer dönemi başlıyor. 2019-2024 arası CHP'den yine ve sonra yine CHP'den Cemil Tugay dönemi 2024'te başlıyor. AK Parti ile devam ediyor. Böyle de bir 90'lardan itibaren İzmir Büyükşehir yani, Belediye Başkanları tarihçesi şöyle bir kronolojik gördük. Ne söyledi?
0: 30'lardan bugüne kadar aslında şunu ifade etmeye çalıştım yazıda da. CHP solla mukayyet, yani solun tarihsel olarak hegemonyasını sürdüğü bir yer değil. Ama 2000'ler sonrasında özellikle 2004 sonrasında tabii iktidarını, yerel iktidarını çok ciddi bir biçimde perçinliyor. Hatta yani sonraları AK Parti siyasetinde başbakanlık yapacak bir ismin bile aday gösterildi 2014. Daha sonrasında 2019'da yine kuvvetli bir aday Niyazi Zeybekçi. 2024'te Hamza Dağ, bunlar İzmir siyaseti ve AK Parti siyaseti açısından da önemli isimler. Onlara rağmen yani nısbi başarılar var. Oy oranları ve sayılarını arttırma anlamında ama AK Parti İzmir'i alamıyor. Ez cümle tarihsel olarak İzmir yani bu seçmen sosyolojisi itibariyle sağa da meyilli bir coğrafyaydı. Ama 2000'ler sonrasında ben önemli ölçüde bu anti Erdoğanizm meselesinin ya da AK Parti'nin yaşam tarzı, özgürlükler meselesi gibi birçok meselede oluşan toplumsal kutuplaşmada çok net, açık bir pozisyon aldığı kanaatindeyim. Bunun değişme ihtimali kısa orta vadede çok mümkün değil. Uzun vadede Türkiye'de AK Parti kesintisiz iktidar pratiğini sürdürür ve yeni anayasa, terörsüz Türkiye gibi daha Türkiye'deki kapsama alanı geniş meselelerde radikal reformlar yapabilirse İzmir gibi yerlerdeki sosyolojinin yumuşama ihtimali var ideolojik olarak.
1: Teşekkür ederim. Şimdi şöyle...
2: Şey söyleyeyim mi?
1: Hadi söyle, sonra bir konuyu tartışmaya
2: çalışalım. Mesela rakamlar üzerinden baktığımızdan şimdi 1,5 milyona yakın, yani 1,300, 1,500'e yakın bir belediyede bir oy bandı var. CHP solun. Kemal Bey aday olduğunda bu 2 milyona yakın geldi Kemal Bey'e. Ekmelettin İhsanoğlu aday olduğunda bu 1,500'e, 1,5 milyona indi. Bunu şunun için söylüyorum. Evet, biz İzmir'i değerlendiriyoruz. Doğru, bir ideolojik seçmen var. Çok doğru. Ama İzmir'in göç aldığı yerler itibariyle de İzmir'in yaklaşık olarak 400 ile 600 bin arasında oyu zaman zaman adaya göre, zaman zaman duruma göre değişebiliyor. Benim kastettiğim de bu AK Parti'de en son 300 bine kadar inebildi. Dolayısıyla da şimdi Cemil Bey geçtiğinde bir kısım insan haklı olarak AK Parti şunu söyledi. Ya biz bir tohum ektik. Dolayısıyla da burada uygun aday profiliyle bu makası kapatabilirdik. Kendimize niye yük alıyoruz sorusu gündeme geldi.
1: Çok teşekkür ederim. Tam bunu soracaktım. Çünkü hatta önümde de açık. Cemil Tugay %48,97 almış. Hamza da 2024 seçiminden bahsediyorum. %37,06 almış. Arada yani 300 bine yakın oy farkı var. Zaten doğru bir adayla AK Parti alabilirdi doğru bir stratejiyle
3: Cemil eleştirdi. Cemil Tugay'la AK Parti hiçbir şey alamaz. Yani Cemil Tugay'dan bir kere kurtulmaları lazım bir an önce. Yani bir sonraki seçimlerde
4: aday da göstermeyecek.
3: Bir büyük elçilik mi olur? Yani şey mi olur? Başka bir görev mi olur?
0: Öyle. Tekrarlamak istiyor olabilir yani. Performansın yanı sıra 94'teki gibi eğer burada da hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Yeni Parti bir aday çıkartırsa AK Parti de Cumhur İttifakı ile kendi oyunu konsolide edebilirse buradan ayrışabilir.
1: Peki buna ne gerek vardı sorusu soruluyor ya işte. Yani zaten o marj daralmışken AK Parti'nin gidip bu transferi yapmasına ne gerek vardı? Bu doğru bir transfer olmadı diyen de var.
4: Senin söylediğin şeyi söylüyor. Ne gerek vardı? AK Parti bir oy, ek oylar kazanmak için yapmadı bunu. Karşı tarafı tahrip etmek için yaptı. Siyasetin bu tarafı
0: tamam,
4: da var.
0: Onu söyledim işte.
4: O da onu soruyor. Yani
0: elindeki enstrümanları kullanarak siyaset alanını kendine
4: hibe üretiyor. AK Parti bilmez mi Cemil Tugay'la yeni milyonlar ya da on binlerce yeni oy alamayacağını? Hele hele böyle bir değişken, böyle bir geçiş yapmış bir Cemil Tugay'a, bu kadar tepkiselliğin de olduğu bir Cemil Tugay'a millet 3 sene var vermez. Ben Cemil Bey aday göstereceğine bile inanmıyorum AK Parti'nin.
1: Bu geçiş olmadan önce AK Parti içerisinde çok rezerv var Cemil Tugay'a karşı diye de çok yazıldı çizildi.
4: Ama şu işe
3: yaramadı.
4: Sabahtan beri neyi tartışıyoruz?
5: İkinci bir görüş de o rezerv karşısında. İkinci görüş de şu, çok özür. Bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir seçim olursa aslında AK Parti'nin biz İzmir'deki stratejisinde Yeni Parti ve CHP'nin de stratejisini görmüş olacağız. Şimdi konuştuğumuz şey ne? Konuştuğumuz şey bir blok. Yani bloktaki kastım CHP'nin aldığı oy. Cemil Bey bu oyu nerede aldı? Parti bölünmeden önce aldı. Doğru mu? Hı hı. Şimdi dolayısıyla bir blok var orada. Eğer bu blok dağılırsa...
4: Ve de geleneksel oydan da az bir oy aldı yani. Alabileceği kadar güzel. Potansiyelin altında
5: aynen,
4: bir oy aldı
5: çünkü
4: zaten.
5: Çünkü tepki vardı.
4: O yüzden de bir tepki
5: şimdi
4: var.
5: Şimdi bu blok dağılırsa, yani blokun dağılmaktan kastım şu. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun cezası onanır, bir belediye seçimine gidilirse, belediye başkanlığı seçimine gidilirse... Burada Yeni Parti ve CHP'nin ve DEM'in oluşturacağı tablonun yol haritası biraz ortaya çıkarsa, çünkü bu niye konuşuluyor? Üç sebepten konuşuluyor. Birincisi Vahap Seçen'in gözaltına alınması sırasında biz ilk defa Yeni Parti ile CHP'nin ve DEM'in desteklediği demokrasi bloğunun aynı yerde protesto yaptığını gördük. Ve haklı olarak insanlar şunu sorgulamaya başladı. Acaba parti merkezleri istemese de tabanda bu birliktelik mümkün olabilir mi? Hı hı. Şimdi İzmir'de bizim bunu görebilmemiz için önce İstanbul'da bunu bir görmemiz lazım. Yani İstanbul'da Yeni Parti ile CHP'nin ve DEM'in stratejisini bir görmemiz lazım. Diğer taraftan eğer İzmir'de CHP ayrı bir adayla çıkarsa, Yeni Parti adayla çıkarsa ki AK Parti'deki bu görüşü savunanların da temel argümanı o. Evet bir 300 binlik makas az bir makas değil. Fakat bu bölünmüşlük içerisinde biz doğru bir adayla bunu kapatabileceğimize inanıyoruz tarzı. Onun karşısına yer alan argüman da şunu söylüyor. Ne? Siz haklısınız ama sonuç itibariyle biz bunu merkezi hizmetle de bütünleştirdiğimize buna ek bir katkı yaparız ve doğru aday çıktığında da İzmir'de bunu katlayabiliriz tarzı bir yaklaşım var.
1: Kuvvetlendirici bir unsur, evet, o, bir öyle, kaldıraç öyle bir olarak bu dönemi kullanabilir. Peki bütün bu tablo içerisinde hızlıca buradan bir değerlendirirsek konuklarım hep

0: kendisinden duymak isterim. İki soru, İzmir seçmeni ne yapar? Ya İzmir seçmeni hakikaten sandıkta tutumunu değiştirir mi CHP'ye oy veren İzmir
1: genel seçmeni? Genel seçimde mi, mahalli seçimde mi?
0: Mahalli seçimde.
1: Şimdi önümüzdeki ilk seçim bir genel seçim.
0: Tamam, oradan da hadi oraya ilişkin de öngörünüz varsa onu da alayım. Bir de AK Parti seçmeni şunu söylemiş midir? İzmir'deki AK Parti seçmeni ya da genel AK Parti seçmeni. Evet ya, bu transferle AK Parti doğru bir hamle yaptı.
1: İkinciden başlayayım. Elbette söylemiş.

0: verdiğiniz açıklamalarda da bu perişanlığı görüyoruz. CHP'den yapılan açıklamalar, Yeni Parti'den yapılan açıklamalar hepsi birbirine düşmüş vaziyette. Bu anlamda baktığınız zaman AK Parti'nin karşı tarafı bölme, parçalama, tahrip etme stratejisi mükemmelen başarıyla yürüyor. Bu etik kodların dışındaki bir takım uygulamalarla da oluyor, yargı üzerinden de oluyor, bir sürü mekanizmalarla oluyor ama oluyor. Böyle bir tablo var. O açıdan evet, ama oy vermeye gelince bundan sonraki ilk seçim bir genel seçim. Zinhar aradaki farkın kapatılması mümkün değil. Turgay Hoca'ya katılıyorum. Bu yakın ve orta vadede, kısa orta vadede İzmir seçmeninin genel eğilimleri devam edecek değil. Yani 2002'den 2002, 2007, 11, 15, 18, 23 seçimlerine baktığınız zaman AK Parti'nin ülke genelinde aldığı oydan en az 14 puan daha aşağı boyu oluyor. İzmir'de 14 puan. CHP'nin oylarına baktığınız zaman da ülke genelinde aldığı oydan yine en az 15, 10, 15, 20 puan daha yüksek bir oy alıyor. Yani çok ideolojik bir seçmen var.
1: Bu olay, körfez temizlenirse değişir.
0: Bu olay.
1: Az önce
0: bu
1: üç tane kritik şey
0: saydınız. Bir tortu bıraktı. O tarafı da var. Dolayısıyla bir genel seçimde hiçbir şansı yok. AK Parti yine CHP ya da Yeni Parti mi diyelim artık ona, birinci parti olacaktır İzmir'de. Çok açık. Bir de Cemil Bey'in bir talihsizliği mi diyelim artık buna. Öyle bir zamanda AK Parti'ye geçti ki AK Parti'nin genel irtifa kaybına uğramakta olduğu bir dönemdir bu. Yani 47'ler, 49'lar, o 2007, 11, 15 ya da son seçim işte neyse. Son seçimde 35'e kadar düştü. 49, 47, 35'e kadar düşmüş bir AK Parti'ye gidiyorsun. Dolayısıyla hani AK Parti'nin yükseldiği bir dönem moral üstünlüğe sahip olduğu bir dönem değil. Bakın 2007'de AK Parti zirve yapıyordu. Moral üstünlük elindeydi. 2011'de iyi yönetiyordu. Hani 7 Haziran muhalefetin başarısız hamleleri üzerinden 1 Kasım'da yine bir oy patlaması. AK Parti hep böyle. Ama şimdi bu AK Parti 2023 seçimini zar zor kazanmış. Oyları 49'a çıkmış, oyları 35'lere inmiş bir AK Parti.
1: Ama buna rağmen
0: bu son dönemdeki hallerden sonra ne olacağı da belli değil. Böyle bir AK Parti
1: gitmiş. Nasıl oluyor da bu kadar belediye başkanı için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor?
0: Cazibe merkezi mi?
1: Yani cazibe merkezi olduğu için
0: kendi partilerinin, bir kişisel durumlarının bir yansıması olarak, kişisel durumlarının, iki partilerinin darmadağınık hale düşmelerinin yansıması olarak oluyor. AK Parti bir cazibe merkezi, AK Parti gidip güçlü bir parti, hakim parti, güç kullanabilen bir parti, bir sürü devlet mekanizmalar üzerinde belirleyiciliği olan bir parti olmasının bir sonucu olarak bu partiye gidiliyor, geçiliyor, mecburda kalınarak da geçiliyor. Dolayısıyla bir cazibe, aman da ne güzel ya bizim parti, kendi mahallelerinin, kendi partiler düzeneğinin CHP ile Yeni Parti ile neyse kadroların umut vermemesi bir faktördür. Anlamlı bir faktördür. O anlamda Mehmet Hoca'ya da katılıyorum Ankara'dan. Yani bunlar niye gidiyorlar? Bir umut görmüyorlar. Bir sonraki seçimi kazanabileceklerine çok fazla ihtimal vermiyorlar falan. Ama benden bundan daha belirleyici olan öteki faktör. Yani hakim partinin devlet mekanizması üzerindeki gücünün farkındalar. Bu gücün yansıması olarak gidiyorlar. Kimisi de gitmek zorunda kalıyorlar. Öyle düşünüyorum. İzmir seçmeni yaklaşacak ya da ilk genel seçimde AK Parti'ye teveccüh göstermeyecektir. Yani ama bakın bir sonraki mahalli seçimde, yani nedir, 3 sene var işte. Onda bu 3 yıllık performansa bir bakılır. Yani muhtemelen Cemil Bey aday göstermezler ama merkezi yönetimin İzmir'e yüklenmesi, hizmet vermesi anlamında demin konuştuğumuz merkezi etkinin de devreye girmesiyle AK Parti politikalarının ne şekilde şekilleneceğini de bakmak suretiyle, yani bir mahalli seçimi kazanma ihtimalleri evet olabilir. Körfez temizlenir, raylı sistemler kurulur, devlet yüklenir ve İzmir'i mahalli seçim özelinde kazanma ihtimalleri olabilir. Orada ideolojik tercihler bir tık, iki tık daha aşağıda tezahür eder ama genel seçim ülke geneliyle alakalı bir şeydir. Ülkenin yönetim tarzıyla alakalı bir şeydir. Orada seçmenin eğilimlerinin hocanın dediği gibi kısa orta vadede değişeceğini düşünmem. Yani bir genel seçimde AK Parti bir olmaz. Ama bir mahalli seçimde ki daha uzun bir süre var, mümkündür.
2: Bize saha bir şey söylesin diye söylüyorum. Şimdi sordum da mesela şu an İzmir'de protesto var değil mi? Hangi partiler çağrıyı yaptı? Yeni Parti, MHP sol. CHP var mı? Yok. Yani biraz
1: ya CHP'de orada ne kadar teşkilat kaldı, ne kaldı, nedir, o da bir şey. Önce CHP'ye karşı tepki var zaten yani şey.
3: Yani CHP Kemal Bey'i sevenler cemiyetine döndüğü için onu böyle taban falan diye çok fazla
1: yani analizlere tabi tutmak. İzmir siyasetindeki bodyguardlar vesaire.
2: Gürkan abi şuradan itiraz edecek mi? Hakkı almayayım diye. İtirazım şuydu. Şimdi İzmir'de kazanamaz kısmı 14 puan fark diyoruz ya. Tabii şimdi Türkiye'de siyasetin paradigması değişecek. Eğer bu teröristsiz Türkiye meselesi gelirse, yani mesela orada DEM seçmeninin oy verme eğiliminin CHP ile olma ihtimali ve olmama ihtimali bir tartışmak.

0: lazım.
1: Fark yapacaktır.
0: Dolayısıyla çevre ilçelerdeki durumu bir tartışmak lazım. Bunu biraz önce verdiğim rakamlarda onu ifade ettim. Yani bazen 700 bin, 800 mesela Cumhurbaşkanlığında 1 milyon oy farkı çıkıyor. Ama evet, belediye seçiminde 300 bine kadar inebiliyor. Bunu görmek lazım. Yani o yüzden İzmir'de evet bir ideolojik seçme var altını çizdim ama kesinlikle şu olur dediğimizde çok erken. Ben İzmir'deki seçmenin hepsini ideolojik seçmen olarak nitelendirmenin de İzmir haksızlık olacağını düşünenlerden.
1: Bir son cümle AK Parti için bir şanstır. Yani bütün etik problemleri demin başta söyledik ama siyasetin verdiği resim açısından arızalı bir görüntüdür ama eğer İzmir'e gerçekten iyi bir belediyecilik gösterirse evet, bu AK Parti. Bakın böyle de olabiliyor. Hani hep yaşadık ya bunu. Hizmet alamıyor. Yine ideolojik tercihleriyle gidip CHP'li bir adayı seçiyor. Muhalefetten birini seçiyor. İdeolojik tercih. Ama hakikaten şehrin rengi değişirse, insanlar mükemmel bir hizmet alırlarsa en azından seçmen tercihlerinin bu anlamda yumuşayabileceğini ve bir AK Partili belediye başkanını seçebilme ihtimalleri vardır. 3 sene var. 3 sene var.
2: Uzun
1: AK Parti için bir şanstır.
2: Doğru.
1: Genel seçim değil ama yerel seçimde evet öyle bir şanslar
0: yani
1: olabilir.
0: Yani Çeşme'ye gidip trafikte kalma, su meselesi, Körfez, tabii, kavşak falan birçok mesele
1: şimdi
0: var.
1: Yani hizmet şimdi, alamıyor onu anladık
0: şimdi
1: bunu, yani.
0: Yani şöyle, şöyle olmama yani ben mesela şunu şey yapamıyorum, düşünemiyorum. Hani adam trafikte kalacak, sorun çözülmeyecek ama yine ideolojik davranacak. Ben evet, Türk seçmenin çok böyle olduğunu düşünmüyorum. Ben değişme ihtimalini görüyorum.
2: Siz de katkı sağlayın, sonra bir de Ankara'ya soracağım.
3: Şöyle bir tartışma yaptığımızda biraz yani AK Parti'nin kurumsal hafızası, işleyiş biçimi, oradaki kurmay ekibi haksızlık mı yapılıyor diye düşünüyorum. Şöyle ki nihayetinde bu bir hakim parti geleneğinin örneği. Hakikaten de bazı mekanizmaları, bütün eleştirileri ben de köşe yazımda, televizyon programlarında eleştirileri yapıyorum. Ama buna rağmen işliyor ve şöyle bir tartışma yapılıyor. Yani İzmir gelecek. Bunun bir süreci var. Parti kurmayları kuvvetle muhtemel Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde bir müzakere yapıyorlar ve soruyor. Getirisi ne, götürüsü ne? Götürüsü çok daha fazla olsa siyaseten, hakikaten Recep Tayyip Erdoğan gibi birisi bunu tercih eder mi sorusuna biraz böyle şey bakıyormuşuz gibi. Yani bunun hesaplarını çok ince yapabiliyordur. Ve bahsettiğimiz şey de yani etik vesaire o ayrı tartışma. Turgay Hoca sen olsan ne yaparsın kısmından bağımsız. Ben AK Parti'nin siyaseten kendi elindeki bütün iktidar mekanizmalarını kullandığını ve muhalefetin mevcut durumunu tahrip edici olabilir kullanmak suretiyle kendi lehine bir süreç yönettiğini görüyorum. Bu da siyasetin doğasında var. Yani realist bir okuma. Dünyada da böyle. Türkiye'de de böyle.
2: Mehmet Hocam, hiçbir çalışma bilmiyorum AK Parti içerisinde yapıldı mı? Bu önümüzdeki 2,5-3 yıllık süreçte AK Parti'nin İzmir'e, İzmir'in belediyecilik sorunlarını çözecek yatırımlarının neticesinde İzmir'de AK Parti'ye oy vermeyen, ağırlıklı ana muhalefet partisine, CHP'ye bunca zaman oy vermiş seçmenden oy alabileceğinizi düşünüyor musunuz?
4: Teşekkür ediyorum. Ben değerli dostların yorumlarına katıldıklarım da var, katılmadıklarım da var. Ben gördüğümü net bir şekilde ip bükmeden söyleyeceğim. Bizim ön yargımız yok, onu söyleyeyim. Biz ideolojik bakmıyoruz. Bakın, temin ederek söylüyorum bunu. Bizim hiçbir kitleye karşı, hiçbir ideolojik düşünceye karşı bizim bir ön yargımız yok. Hele bu belediyecilikse hiç yok. İki, bize gelen siyasetçiler, belediye başkanları mecbur kaldığı için gelmiyorlar. Yani mecbur kaldığı için şöyle, iktidar tarafından mecbur bırakıldığı için diye kullanılıyorsa o yüzden değil. Sebebini söyleyeceğim. Kavgalı eve kız vermezler. Kavgalı evde kız kalmaz. Allah aşkına. Genel merkeze bakıyorsunuz, lider yok. Her genel başkan yardımcısı farklı telden çalıyor. Belediyeleri destekleyip onların başarılı olması için değil, belediyelerden ne koparırız tarzıyla hareket ettiğiniz zaman o belediye başkanları üzerinde baskı oluşturursunuz. elinizle o belediye

0: diye başkanları başarısız hale getirirsiniz. Benim şu anda milletvekili olduğum ilde muhalefetten seçilen dostlarımız var. Bakın, o dostlar kavramını kullanırken iş olsun diye kullanmıyorum. Beni izliyorlarsa eğer şu anda, geçen iki belediye başkanı da geçenlerde bize de katıldı. Yani AK Parti'ye Kahramanmaraş'tan da Dul Kadıroğlu belediye başkanımızla Türkoğlu belediye başkanımız katıldı. Ben onlar seçildiği andan itibaren o şehrin milletvekili olarak sorabilirsiniz. Bir gazeteci gidip bunu araştırabilir ki bu şu anda da muhalefette olan belediye başkanları var. Onların her telefonunu açtım. Açtık. Bu büyükşehir belediye başkanlığımız için de söylüyorum. İlçe belediye başkanlığı bunlar. İstedikleri zaman büyükşehir belediye başkanı AK Parti'de çalışabildiler. İstedikleri zaman bize ulaşabildiler. Ve bizi aradıklarında da bunlar bize geçecek mi, geçmeyecek mi diye hiç düşünmeden bakanlıklarla ilgili bir talep olduğunda ben bunu Kahramanmaraş'ın bir talep olarak gördüm ve ilettim. Daha Cumhuriyet Halk Partisi veya Yeni Parti, bunlar bu işin farkında bile değiller. Bu işin nasıl yürüdüğünün farkında değiller. Başka bir şey daha var. Ve müthiş bir linç kampanyası yürütüyorlar. Siyasette linç kampanyası olmaz. Siyaset kinle yürütülmez. Siyaset nefretle yürütülmez. Farkında mısınız? Yani hem genel merkezlerinin birbirlerine karşı linç kampanyası, hem belediye başkanlarına karşı bir linç kampanyası. O bazen şeyi de aşıyor, belediye başkanı da aşıyor. Ailesini de katmaya çalıştıklarını görüyorsunuz. Ki bugün Ankara'da olan resme bakarsanız, Sayın Tugay'ın eşiyle birlikte çıkması bence kendisine karşı yürütülen linç kampanyasına karşı bir cevaptır. Bu başkasına karşı bir cevap değil. İşin hala, tekrarlıyorum, hala farkında bile değiller. Ne olduğunun, ne yaşandığının, AK Parti'nin kurmay aklının ne yaptığını anlayacak kadar bir kurmay akılları yok. Açık söylüyorum bunu. Daha işin başka bir tarafında bunlar. Şimdi sorunuza doğrudan geliyorum.
1: Buyurun.
0: Onun için tekrar bir, hiçbir kitleye karşı ön yargı yok, olmayacak. Çünkü ülkeyi yönetmek isteyen, bir ili yönetmek isteyen bir siyasi yapının bir kitleye karşı ön yargısı olmaz. Ama bakıyorum ki orada İzmir'i bir böyle şey gibi kullanıyorlar. Hani ismi işte seçim akşamları hatırlarsınız ya, diğer iller kaybedildiğinde son seçim bir tarafa koyuyorum 2024'ü. Hele ver İzmir'i. Moral bulmak için İzmir hizmet için seçilir. Birilerine moral vermek için İzmir yok. Kimi tatmin etmek için İzmir'i şey yapmaya çalışıyorsunuz? Ha, ne olacak bundan sonraki? Benim gördüğümü söyleyeyim. Şimdi de bundan sonraki seçimde Cemil Tugay aday olur mu olmaz mı? Cemil Tugay'a İzmirlilerin tepkisi nedir ne değildir? Yine işi anlamamışlar, hala oranın üzerine gidiyorlar. Ben olacağı size söylüyorum. AK Parti'nin burada yapacağı ve yapmak istediği, AK Parti belediyeciliğini İzmirlilere gösterme çabası içinde olacak. Tekrarlayayım bunu. Çünkü biraz önce tarihsel perspektiften Turgay Hocam baktı. Değinecektim, orayı tekrar vermek istemiyorum. Yani Merkez Sağ, Demokrat Parti, DYP, işte ANAP, yani o İzmir işte son 4 seçimdir diyelim, Cumhuriyet Halk Partisi veya o çizgiden gelen arkadaşlar kazanıyor diye işte bura bizim kalem, yok böyle bir şey. Burada AK Parti bu süreçte yapmak istediği şey, bakın kardeşim, AK Parti olduğu zaman böyle hizmet ediyor diye ortaya bir belediyecilik farkı koyar. Ha, şimdi geleyim. Seçimde İzmirli vatandaşlarımız tercihlerini istedikleri şekilde kullanırlar. Buna da saygımız var. Hiçbir şeyimiz yok. Bizim burada yapmak istediğimiz AK Parti belediyeciliği diye tanımlanan ve onun içinin ne olduğunu herkes biliyor.

0: gönüllü değerli vatandaşlarımız da bunu gösterir. İşte nasıl, ne olur, körfez olur, ulaşım olur, başka şey olur, halka davranış olur. O farklılığı, yani Cemil Tugay bugünden önce diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeydi ve başka bir partinin şeyi de, ne onun ismi, genel başkanı, yok kardeşim bu bizim diye başka partinin içine dahil olup onun bütün siyasetine karışmaya çalışıyor. Orada hiçbir sorun yok. Orayı da ayrı bir şekilde değerlendirmek lazım. Siyasetin ne kadar etik veya değil, o bugünün konusu değil. Peki. Ama bugün itibariyle rozetini takmış, AK Parti karşılamış ve AK Partili olmuş İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Bey. Bugünden itibaren AK Parti'nin bütün kadrolarıyla, hatta mesela ben bugün karşılaştığım güzel bir resmi de söyleyeyim, karşı karşıya geldiği, seçimde yarıştığı Hamza Dağ Bey bugün kürsüye çıkıp kendi rakibi olan seçimdeki, son seçimdeki Cemil Tugay'ı kucakladı, başarılar diledi. Göreceksiniz. Kendi rakibini bile bize geldikten sonra, AK Parti'ye geldikten sonra Hamza Dağ Başkan da, diğerleri de AK Parti'nin her ferdi bugün, madem bu belediye bizim AK Parti kimliği altında, kurumsal kimliği altında siyaset yürütüyor, tüm desteğimizi vereceğiz. Ama şunu istiyorum, tekrar söylüyorum. Linç etmeyin insanları, yarın tekrar karşılaşırsınız bunlarla. Fakat benim gördüğüm şey şu. Sokağa çıkmaya yüzü olmaz. Direkt başlanıyor. Şöyle olmaz, böyle olmaz. Bunu yapacağınızda şu soruyu sorsanız, tekrar söylüyorum. Niye bunlar gidiyor? Niye gidiyor? Niye gitmesin? Peki. Hangi genel başkana bakacak? Hangi genel merkeze bakacak? Kimin talebini karşılayacak? Ne yapacak? Öyle bakılmıyor. Farklı, hani bunları düşündüğün zaman belediye başkanı ve siyaseten, tabii ki buna İzmirliler karar verecek, daha rahat çalışabileceği, daha rahat destek alabileceği bir siyasi ortamı, iklimi tercih eder. Bunu bu şekilde bakmak lazım, ama benim gördüğüm hala şeyi anlamamışlar. Son cümlemde şu olsun tekrar. Biz AK Parti belediyeciliği diye tanımlanan kavram içinde, hani kavramsallaşan o durumu mümkün olduğu kadar, işte 2,5 yıl var yaklaşık, 2000 önümüzdeki seçime, yerel seçimlere, bunu İzmirlilere hissettirecek, hatta güçlü bir şekilde hissettirecek çaba içinde olacağını düşünüyorum.
1: Peki
0: İzmirliler bunu istedikleri şekilde değerlendirebilirler, saygımız var.
1: Hocam, Cemil Bey'in bir sonraki mahalli seçimde aday, AK Parti'den aday olma ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Olur mu? Onunla mı girersiniz seçime? Ne diyorsunuz?
0: Tekrar söylüyorum. Cemil Bey'in bundan sonraki süreçte aday olup olmayacağını, çünkü AK Parti'nin çalışma dinamini iyi bildiğim için, bundan sonraki 2,5 yıllık süre içinde ortaya konan o AK Parti belediyeciliği kavramıyla uyuşması, başarısı, tavrı ve tabii ki anketler de bizim için önemli. Şu olabilir, diyelim ki bir siyasi, bu benim için de geçerlidir. Bir milletvekili, bir belediye başkanı bakarsınız önümüzdeki seçimde yüksek oy almak ister AK Parti. Ki 24-25 yılında gösterdiği gibi şeye bakar, ankete bakar, kitleye bakar, başarısına bakar, değerlendirir. Hangisi uygunsa olur. 2,5 yıllık zaman sürecinde Cemil Bey ise Cemil Bey, başkası ise başkası. Şöyle bir şey yapmaz AK Parti. O da işte gelirken pazarlık yapmaz. Öyle bir
1: adaylık garantisiyle gelmedi diyorsunuz.
0: Ama
1: yani.
0: Cemil Bey'e
2: bilmiyoruz.
0: Evet, Cemil Bey'e sonsuz destek verir, onu söyleyeyim. Destek veririz. Yani tüm yerel teşkilatıyla her türlü AK Parti kurumsal kimliği içinde yaşayan, varlık gösteren, var olan her siyasi aktör Cemil Bey'in başarılı olması, İzmir'de AK Parti belediyeciliğinin İzmirli vatandaşlarımıza tanıtılması anlamında her türlü desteğimizi ortaya koyarız. Evet. Takdir İzmirli değerli vatandaşlarımızındır.
2: Ya İzmir biraz batık yatırımı da olabilir yalnız bu açıdan. Çünkü bu kadar şimdi ne olacak orada? Cemil Tugay'dan çok orada gene genel merkezde etkisi olan Hamza Dağ, Eyüp Kadir İnan gibi zaten gençlik kollarından yetişmiş bir isim. Onlar çalışacaklar. Murat Kurum bakan olarak çalışacaklar.

0: Diğer bakanlar büyük ihtimalle İzmir'e çıkartmalar yapacaklar. Ama yani bu durum bana çok dejavü, böyle tam 1 Kasım 2016 Diyarbakır'a ilk...
1: Sezin Hanım, bir özür dileyerek bir cümle söyleyebilir miyim?
2: Buyurun hocam, hızlıca olsun.
1: Tek bir cümle söyleyeyim.
2: Sezin Hanım'da sonra.
1: Affınıza sığınarak söylüyorum. Millete yapılan hizmet sonuçta AK Parti kazanmasa bile batık yatırım değildir. Biz millete yaptığımız her hizmeti batık
0: yatırım
1: olarak
0: görüyoruz. O zaman ama hocam, yani Cemil Tugay'ın geçmesine gerek yok ki, İzmir'e yapın. Zaten o zaman İzmir'i kazanırsınız, Cemil Tugay'a gerek olmaz.
2: Onu soracaktım hocam. O zaman yani ya Cemil Tugay... Yani
1: kendi,
2: yani
1: çok çok
2: parti
1: şöyle,
2: kendi içinde,
1: isterseniz
2: kendi
1: şöyle yapalım.
2: Çok şey oldu ama biz yine de merkezi yönetim olarak bu ipleri elimize alıyoruz ve İzmir'e yatırım yapıyoruz da denebilirdi Cemil Tugay geçmeden.
1: Bu soruyu çok duydum. Tek bir cümle söylüyorum. O zaman şöyle söyleyeyim. Bütün partiler
0: hayır, çoğunluk.
1: Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Çünkü kaç gündür bu soruyla televizyonlarda denk geliyorum.
3: Belediyeleri kaldırın.
1: Cevap tek cümle.
2: Buyurun.
1: O zaman bütün seçilen muhalefet partileri genel merkezlerine ve otursunlar odalarına, onlar keyfine baksın. Biz hepsini yerine çalışırız. Hiçbir sorun yok.
0: Ya şimdi gene de, neyse, bu argümanı uzatmayacağım ama şunu söyleyeyim. Ya şimdi biz 1 Kasım 2016'dan sonra da bunu orada işte Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla atanmıştı kayyum olarak. Ki bana kalsa şimdi mesela Cemil Tugay'ın yerine bir kayyum gelse belki daha çok saygı görür bir devlet temsilcisi olarak. Şimdi burada Cemil Tugay ile ilgili sorunlar. Mesele sadece AK Parti'ye geçmesi değil. AK Parti'ye geçmesinden çok daha önemli, bambaşka bir şey bu. İyi Parti'ye de geçebilirdi. Mesela.
2: Peki,
0: aynı şey olurdu.
2: Siz İzmir olduğu
0: kişisel
2: için mi bu kadar tepkilisiniz?
0: Olarak.
2: Başka belediyeler de geçti. Ya, İzmir olduğu için.
3: Bence aynısı olmazdı. Sezin
0: Hanım, aynısı yapmayın. Olurdu. Şimdi olmaz. Ya başka şekilde aynısı olur. Yani, Cemil Tugay'ın burada siyasi olarak sürekli birbiriyle çelişen ifadeler kullanması, sürekli bir zigzaglar çiziyor olması.
4: Soru sorma hakkı.
0: Bir saniye, ben konuşamadım ama konuşayım.
2: Sonra
0: şimdi bu hizmet edilince seçmen geri döner ve ya bana hizmet edene ben oy vereyim demediğini biz Cumali Atilla'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu 2019'da gördük. Orada HDP adayı olarak Selçuk Muzraklı, Gülten Kışanak'ın 7 puan üstüne çıkıp %55'ten %62'ye çıkardı HDP oylarını. Cumali Atilla da bir önceki belediye seçimlerinde AK Parti adayı Galip Ensarioğlu'ydu. Onun yaklaşık bir 5 puan olması lazım, yanlış söylemeyeyim, aşağısına düştü. Ya demek ki oradaki mesele, işte hep aynı şeyi konuşmuştuk o zaman. Ya hizmet edilince işte oradaki seçmen fikrini değiştirir. Seçmen tam tersi, İzmir seçmeni aslında sağ soldan öte protest bir seçmen. Protest oy kullanıyor kendine göre. Ve bunu da kalan vatandaşlık ve seçmen hakkı olarak düşünüyor. Şimdi bu algı doğru bir algıdır, değildir, ben bunu söylemiyorum. Ama böyle bir psikoloji oluşmuş. Bu psikolojiyle siz Cemil Tugay'ı AK Parti'ye geçirerek bence mücadele edemezsiniz. Bambaşka bir şekilde gönülleri kazanıyor olmak lazım. Kaldı ki ya gerçekten AK Parti'nin içinde yetişmiş insan mı yok, çıkarmıyorlar da Cemil Tugay'a muhtaç kalınıyor. Cemil Tugay yeni partinin de geçmiş CHP'nin de bu anlamda Özgür Özel'in de bana kalırsa özür dilemesi gereken Türkiye'de bir negatif örnektir. Siyaset böyle insanları istemiyor. Meselemiz bu. Böyle bir o partide, bu partide, hadi diyelim şey oldu, bütün biz bölünme senaryolarını konuşturuyoruz ki ilk bu ekranlarda Cemil Tugay'ın geçmesi konuşulduğu zaman bir bölünme senaryosuyla AK Parti'nin kazanmasını ben söylemiştim. Yani ilk bunu gündeme getirdim. Evet, bu geçerli bir senaryodur. Fakat başka bir senaryoda giderek daha fazla stratejik ve tepkili bir seçmene dönüşmesidir İzmir seçmeninin. Yani ne olursa olsun ben şöyle, karşıdakine aday vereceğim
2: şöyle
0: diye.
2: Şöyle bir şey de neden olabilir diyorsunuz. Ya bu geçişi, bu durumu ben sevmedim. Daha da tepkili sandığa gideceğim gibi bir reaksiyona neden olabileceğini mi düşünüyorsunuz?
0: Olabilir yani, orada tam tersi, ya AK Parti'yi seçecekleri varken veya kayacakları varken daha da negatifine kayabilirler. Başka tarafa kayabilirler. Kimse karşıdaki AK Parti'nin stratejik oylama diyoruz biz buna. Stratejik oylama da giderek Türkiye'de seçmenin ustası olmaya geldiği bir hal. Yani ne oluyor? Hizmet bilmem neydi, hiçbir şeyi umursamıyor. Ben anti kampta kim varsa Onu seçiyorum.
4: Genel seçim inatlaşıyor. Olacak olan da bence de.
0: Aslında bana kalırsa Kemal Kılıçdaroğlu bunun şaikasıdır. Kemal Kılıçdaroğlu normalde bu kadar oy almazdı. Öyle bir anti kamp kümeleşme olduğu için aldı. Ya şimdi bu giderek Türkiye'de seçmenin karakteri haline gelmesi bence de hoş bir şey değil. Bir Sena tehlike Hakan. Protest seçmene kaymak, giderek insanların siyasetten uzaklaşması. Diğeri de bu kutuplaşmanın, anti oy vermenin giderek daha bir içselleştirilmesi. Hizmet, şu bu, bütün konuların göz ardı edilerek. O zaman zaten siyasetçilere çalışacak bir şey de kalmıyor. O zaman niye biz şey yapalım, bir şey yapalım?
4: İzmir bunu yaşadı zaten.
0: Genel merkez yapsın, o yapsın, bu yapsın. Bu da o yani.
5: Yani ben yine AK Parti stratejisi açısından eksik bir okuma olarak görüyorum bu yorumları. Nedeni şu, AK Parti'nin genel oyun stratejisi içerisinde İzmir'i 2029'da kazanmak olmayabilir.
4: Evet.
5: İzmir onun oyununun ana planında bir parçadır. Mevcut muhalefetin durumunu daha da derinleştirecek bir atraksiyondur.
0: Yok, ona katılıyorum.
5: Bu,
0: evet, tabii
5: bu geçiş olduğunda mesela az önce LED'de gösterdiğiniz o parti kurmaylarının yaptığı birbirini suçlayan açıklamalar, aktör parti tercihler üzerinden nihayetinde AK Parti'nin o genel oyun stratejisi içerisindeki bir parçanın çok hani kolay
4: tamam,
5: bir biçimde realistik
4: İzmir sahasına yansımasını konuştuğumuz için böyle değerlendirmeler yapılıyor, yoksa doğru söylüyorsun.
5: Ben İzmir üzerine Sezin Hanım çok duygu şeyini biraz yükseltince
0: hani
5: AK Parti açısından İzmir olarak bakılmıyor olabilir, yani daha genelde bir okumanın bir cüzü, bir parçası.
0: Seçmen duygusunu söylüyorum. Ben kendi duygusal, benim hiçbir duygusallığım yok. Türkiye'de siyasete karşı sıfır duygusallık
5: söylüyorum. Bir de şöyle bir artık strateji var bence. O genel plan içerisinde 2028'den sonra 2029 geliyor. Yani şu, genel seçimler, parlamento seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri. AK Parti bütün eksikliklere, bütün eleştirilere, mevcut içerisinde bulunduğumuz konjonktüre, meydan okumalara rağmen buradan Erdoğan'ın ve ekibinin başarısıyla bir zaferle çıkarsa 2029 çok kolay olacaktır. Onu ifade edelim.
6: Ben bir ek yapayım. Şimdi ben...
5: İzmir açısından demiyorum. Yani genel tablo açısından.
6: Şimdi İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'dan geldi değil mi? En güçlü siyaseti burada yaptı. Ve buradan Cumhurbaşkanlığına geçtim. Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandığı noktada AK Parti seçmeni normalde İstanbul'da Sayın Erdoğan'a vermedim, verdim. Eğilimini nasıl gösterdi? Yer yer sandığa gitmeyerek, yer yer cezalandırarak. Yani bunu AK Parti'de başarabilen bir seçmen kitlesi var. Şimdi eğer şunu söylüyorsak, mesela benim memleketim Adıyaman'da. İnsanlar rüyasında Adıyaman'ın CHP'nin belediye başkanı olacağını göremezlerdi yani. Ama yaptı.
0: Ne oldu?
6: Yani o bahsettiğimiz, mesela herhalde İzmir için söylenen şey sağ açısından Adıyaman için söylenirdi.
0: Yani Adıyaman için söylenen İzmir için de söylenebilir diyorsun.
6: Oraya geleceğim. Şimdi yaptı. Seçmen orada davranışıyla başka bir boyuta getirdi. Ama aynı davranışı mesela şeyde vermedi CHP'ye. Ülke yönetiminde vermedi. Orada bambaşka rezervler koydu. Şimdi eğer şunu söylüyorsak, yani İzmir'de seçmen bir hizmet gördüğünde kendi partisini sorgulamayacak diyorsak ve eğer İzmir'de seçmen bir şeylerin değiştiğini gördüğünde kendisini yöneten belediye başkanını, ki mevcut belediye başkanı dahil, sorgulamayacaksa tamamıyla...
0: Çok sorguluyorlardı zaten. Tam işte, araştırmalarda hep bu vardı. Aşırı sorguluyordu.
6: Tamamıyla ideolojik veriyor dersek, biraz önce buradaki tabloyu bir farklı okumak lazım. Yani Burhan Özfatura'dan, Yüksel Çakmur'dan daha gelen tabloya bir bakmak lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Cemil Tugay'ın şahsıyla ilgili değerlendirmeler başka. Ben de mesela siyaseten söyledim. Ben yani açık söyleyeyim, İzmir'de olsam bu saatten sonra ben Cemil Bey'e oy vermem. Yani bu kadar parti değiştirmiş olmam. Ben o ayrı bir şey. Ama şimdi bunun üzerinde...
0: Hizmet alsan AK Parti'ye oy veririm.
6: Nasıl?
0: Hizmet alsan AK Parti'ye.
6: Onu söyleyeceğim. Niye vermeyeyim? Şimdi bak, şimdi Türkiye'de zaten temel sıkıntı bu değil mi? Mesela Hatay niye... Hatay değişmedi mi? Ya insanlar Eyüp Sultan'da, Üsküdar'da tercih değiştirebilirler değil mi? Yani biz şöyle mi bakıyoruz? Yani sağ seçmen kendi partisiyle ilgili bir yanlış gördüğünde cezalandırmayı yapabiliyor. Sessiz kalabiliyor. Sandığa gitmeyebiliyor. Ama sol seçmende biz bunu asla katen göremeyiz. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Tunceli örneği var. Öyle kolay değil bu işler. Yani o İzmir'deki seçmenle ilgili sizin nasıl temas kurdunuz? Şimdi adamın yaşam hakkıyla ilgili endişesi varsa, adayınız ve politikalarınız buna uygunsa ve gerçekten oradaki vatandaşın içine siniyorsa niye uzak dursun? ve adayınız ithal değilse, yerliyse ve gerçekten

0: orada bir şey üretebiliyorsanız veya bu 3 yıl içerisinde bir hizmet ürettiyseniz, peki şu soruyu tersten soralım. Cemil Bey geçti. Peki AK Parti'ye oy vermiş olan seçmen Cemil Bey'den dolayı AK Parti'de bir gerileme mi yapacak? Hayır. O zaman AK Parti'nin oyu, Cumhur İttifakı'nın oyu duracak orada, değil mi? Burada asıl olan ne var? O oyun üzerine ne artırabiliriz meselesi. Belki de ilk hedefte şu olabilir. Evet, biz belediye alamayabiliriz ama burada oy artırabiliriz. Şimdi o da hedeflerden biri. O yüzden ben şu noktada hani çok kesin konuşamıyorum. Hele bu Türkiye'de siyasi paradigmanın bu terörsüz Türkiye meselesinden sonra değişme ihtimaline binaen, yani mesela DEM'in kendi adaylarıyla çıkma ihtimali. Şimdi İzmir'de mesela DEM kendi adayıyla çıktığında belli ilçelerde ciddi bir ağırlığı olduğunu görüyoruz. E şimdi bu noktada bu seçmen, tamam, İzmir Karşıyaka için söyleyelim. Yani şimdi Kadıköy için, İstanbul'da, ne bileyim işte Bakırköy için, Beşiktaş için söylediğimiz şeyi Başakşehir için, Eyüp için, ne bileyim Ataşehir için, Beykoz için söyleyemiyoruz. Evet. İzmir'de aynısı. Ben o yüzden ona biraz daha şehri yaklaşıyorum ama şeye katılıyorum. Cemil Bey'in şahsıyla ilgili, evet, o değerlendirme hepsine katılıyorum. Fakat biraz önce hocamın bahsettiği, ben 3-5 aylık bir süre olduğunu düşünüyorum. Yani da bunu bilgiye dayalı olarak söylüyorum. Cemil Bey'in geçişi yeni değil. Yani bu istişareler yeni yapılmadı. Bunların getirisi, götürüsü, itiraz edenlerin niye itiraz ettiği, seçimlerde ne olabileceği falan, bunların hepsi masaya yatırıldı. Yani Cemil Bey kalktı, son şu, 5 belediye başkanının farklı ilçelerde, mesela AK Parti'ye katılmak istediğini ama AK Parti'nin de almadığını biliyoruz.
1: Buyurun hocam. Siz ne diyecektiniz? Reklama yani, gitmeden alayım onu da.
2: Sevgili Nevzat'ın bu söylediklerinin dışında bir faktör var. Bunu ıskalamamak gerekir. Yani ben onu da aslında konuşmamın bölümünde ona işaret etmeye de çalıştım. Bir gelinen yerin atmosferi var, değil mi? Yani CHP, iki tane CHP var ortada. Birinin adı yeni olabilir ama. Şimdi nasıl, bunların durumu ne ve ne olacak? Birbirlerine karşı politik duruşları ne olacak? Kullandıkları dil çok yıpratıcı. Burası bir anlamda kaçış etkeni. Bu seçmene bir süre sonra sirayet edecek. Kemal Bey'in iddiası, gittiler ve arındık. Bu arınma büyük ölçüde işte akçalı işlere dayalı. Ve onların yargılama süreçleri var. Hiç mi etkili değil? Yani onların ortaya çıkaracağı sonuçların hiç mi etkisi olmayacak bu seçmen üzerinde? Böyle mi bakalım? Ne yaparsa yapsınlar, her şey kanıtlanmış da olsa, ortaya gerçekten herkesi iyi kötü, ya varmış bir şeyler dedirten bir sonuç çıkarsa, bu hiç mi faktör değil yani? Yapmayın. Yani böyle bir seçmen kitlesi seçmen olamamış demektir. Bırakınız sağını solunu. Bir kere bunu saptayalım. Bir başka bir şey, bir yer var. Ankara. Şu anda bağımsız değil mi?
1: Bağımsız oldu Mansur Yavaş.
2: Şimdi yani bir süre bugünden önceki Cemil Tugay'ın pozisyonu yani. O da bir süredir bağımsızdı ya. Ne olacağını bilmiyorsunuz Ankara ile ilgili.
1: Mansur Yavaş da AK Parti'ye geçiyor.
2: Bilmiyorsunuz.
1: Geçmem demiş.
2: Niye geçmiyor yeni partiye? Niye geçmiyor? Yani mesela bu neyin sonucu? Bu ortaya çıkmış bu bölünmüşlüğün, yani CHP'nin bölünmüşlüğün ve ortaya çıkardığı aslında yıpratıcı atmosferin bir sonucu. Mansur Yavaş'la da vücut bulan, ona yansıyan. Tıpkı Cemil Tugay'da olduğu gibi.
1: Peki.
2: Dolayısıyla bu çok belirleyici olacak. Sanki karşı tarafta hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Çok şey oldu. Üstelik çok yıpratıcı oldu ve olmaya da matuf ve devam ediyor. Üstelik adliye koridorlarında birçok şey. Oradan çıkacak sonuçlar hiç mi hesap edilmeyecek? Yani acaba bile dedirtmediler seçmene. Demeyin, bakmayın. Hepsi siyasidir. Bunların hiçbiri olmamıştır. Şu kadarı bile yapılmadı. Şu fon meselesinde ortaya çıkan sonuç.
0: Cemil Bugün... Bey AK Parti'ye değil de MHP'ye geçseydi ne olurdu?
2: Hı?
0: Cemil Bey... Mansur Bey için konuşuyoruz yani. Mesela Cemil Bey şu an AK Parti'ye geçmedi. Diyelim ki MHP'ye geçmiş olsaydı.
1: Ne mesela, olurdu bir cümle?
0: Yani bu kadar konuşulmuyordu.
1: Tepki olmaz mı? Olmazdı.
2: Derecesi belki düşük olurdu. Peki. Ama yine olurdu. Ama mesela Sezin Hanım İyi Parti'ye de geçseydi aynısı olurdu dedi. Mesela buna hiç katılmıyor.
3: Ya en aynısı olurdu demiyorum. O da bence savunulacak bir şey olmazdı ya. Burada mesela parti değil, parti değiştirmeler. Konya Büyükşehir Belediyesi.

0: Belediye Başkanı Uğur Bey de geçse CHP'ye veya Yeni Parti'ye veya İyi Parti'ye bence aynı tarzda konuşmamız lazım. Burada parti değiştirmeler giderek olumsuz bir şey.
1: Onda ilkesel olarak bir sıkıntı yok.
0: Onu demeye
1: çalışıyorum. O prensipte ilkesel olarak öyle konuşulur.
0: Ya şöyle olurdu, gene o da infial yaratırdı fakat bu sefer kendi aralarında tartışırlardı. Muhalefet tartışması olarak kalırdı. Şimdi ister istemez tabii ki AK Parti ve Yeni Parti.
2: Tamam. Yani bütün bunları besleyen bir
3: hocam,
2: anlamda
3: bir cümle olsun.
2: Ayakta tutan CHP'nin bölünmüşlüğü, bunu görün ve belirsizliği. Peki. Ne olacaktır? Bu çok açık bir şekilde hepsinin üzerinde büyük bir etki yapıyor. Bir süre sonra da seçmende de zorlayacak bunu. Ayrışmayı, kopuşları, geçişkenliği. AK Parti'nin tercih edilip edilmeyeceğini.
0: Kuşkusuz ama insanlar sandığa gitmez o zaman. AK Parti'ye ben veriyorum diyeceği yerine protest seçmen olur. Yani şimdi biz yüzde yavaş yavaş yeni kuşaklar geliyor. Z kuşağı, alfa kuşağı. 2028'de alfa kuşağı geliyor.
3: Şimdi seçmeye
1: sanki almamış gibi.
0: Tamam o kadar.
1: Hayır reklama gidemiyor.
3: Hiç marjım kalmadı çünkü bir reklam. Sonra devam. Reklamda da devam.
4: Prentek koltuk ve halı yıkama makinesiyle devam edecek.

0: Frantec Panda elektrikli süpürge ile devam ediyor.
1: Peki, açık ve net devam ediyor. Şimdi biraz böyle son zamanlarda en çok konuştuğumuz bir başka başlığa geçeceğiz. Mekke İttifakı ile ilgili Amerikan Başkanı Donald Trump'tan gelen çok sıcak açıklamalar var. Dakikalar önce bir açıklama yapmış ve şöyle söylemiş. Bence Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar diyor Mekke İttifakı için, Türkiye ve Pakistan için. Ve bu güzel ifadesini kullanmış. Şimdi Riyad hedefe alındı ve bugün gelen bir haber daha vardı. Birkaç noktaya Husilerin saldırıları vardı ve Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yapılan saldırıda 3 kişinin öldüğü bilgisi geçti haber ajanslarına ve 30'dan fazla kişinin de yaralandığı bilgisi var. Bir görüşme yapıldı. Hakan Fidan, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı gittiler ve acil olarak toplandı Mekke İttifakı Riyad'da. Gelinen noktada bir açıklama da yapıldı ve bu açıklamanın işaret ettiği bir şey var ki önümüzdeki günlerde Pakistan ve Türkiye Suudi Arabistan'ın savunmasına destek verebilecek bazı unsurları harekete geçirebilir. Bu dilime Nevzat, seninle bir başlayalım, seni de buraya alayım mı? Şimdi önümüzdeki günlerde biz meclise de bu Mekke İttifakı'nın gelmesini bekliyoruz ama en çok sorulan soru, en çok merak edilen konu, tamam, bu olağanüstü toplantısından çıkan karar arkadaşlar, bunu da tamam hadi görelim o zaman. Şöyle diyor: komite kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, askeri kuvvetlerle yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanması ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirler almayı kararlaştırmıştır. Bunun üzerine şöyle dendi: İşte Türkiye asker gönderebilir, Pakistan asker gönderdi zaten orada. Öyle mi? Buradaki bu kolektif savunmaya Türkiye'nin vereceği destek asker gönderme mi, başka bir şey mi?
2: Şimdi esasında önce en çok tartışılan bu akşam Suriye'nin asker gönderip göndermeyeceği meselesi bizden önce çok çok tartışıldı. Suriyeli bir diplomat Reuters'a biraz önce geçti, onu okuyayım. Suudi Arabistan herhangi bir askeri işbirliği ve uzmanlık değişim talep ederse bu yalnızca resmi kanunlar aracılığıyla ve iki kardeş ülkenin ilişkilerini yöneten ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşecek. Şaranın da nerede olduğunu unutmamak lazım. Şimdi burada bu çok tartışılıyor. Özellikle bazı basın, yabancı basın bunu çok köpürtüyor. Yani Türkiye asker gönderdi, oldu bu, oldu falan. Bendeki bilgi, talep, yani bu anlaşma çerçevesinde talep edilmesi halinde özellikle havaalanı, teknik ve benzeri konularda uzman bir ekibin gönderileceği. Hı hı. Yani bu Pakistan gibi ilk etapta orada hani Yemen'e gönderelim vesaire falan değil. Daha çok havaalanlarında, savunmada, daha önce Amerikalılarda olurdu bu. Bir uzman heyet hep gelirdi ya, Irak'a Mırak'a falan. Bu uzman heyet tarzı bir heyetin gitme olasılığından bahsediliyor.
1: Yani böyle hava savunma...

0: savunma sistemleri ya da işte drone sistemlerini kurup bir savunmaya destek verecek bir personel.
1: Bir komuta merkezinin kurulacağı, bu komuta merkezi içerisinde Türkiye'nin bu anlamda destek verebileceği söyleniyor. Zaten bunu yetkililer de az çok açıkladılar. Fakat tabii bütün bunlar için bir meclis onayı son derece hayati ve zaten Türkiye bu meclis onayının olacağını ifade ediyor. Şimdi buradaki temel tehlike şu, sen ısrarla yani şeyi unutmamak lazım. Tabii bu Yemen krizini biz konuştuğumuzda meselenin İsrail boyutunu, Aden boyutunu, Somali ve Somaliland kısmını da unutmamak lazım. Şimdi bizde mesele sadece Mekke İttifakı ile kurduğumuz bir şey değil burada. Aynı zamanda Somali'nin ve buradaki geçişin bizim açımızdan son derece stratejik ve önemli olduğunu da altını çizmek gerekiyor. Yani Yemen'de herhangi bir şekilde Babil Mendab'ın kapanması Türkiye açısından işte bir ticari yolu değil. Yani şimdi Somali'de bir şekilde şeyiniz var, üsleriniz var, Somali'de askeriniz var. Bunlarla ilgili burası son derece hayati. O anlamıyla şöyle bir noktaya doğru geldim. Ben yarın yayınlayacağım. Seni programa özgü biraz şey yapmıştım. Eski Suriye özel temsilcisi Jeffrey. İstanbul'daydı. Ona iki tane soru sordum. Birincisi bu Mekke Anlaşması'nı sordum.
0: Ne dedi?
1: Destekliyoruz dedi. Ciddi anlamda destekliyoruz dedi. İki, bölgesel hatta genişleyebilir mi dedim. Diplomatik çabalar söz konusu dedi. İkincisi de Orta Doğu'dan çekildiniz mi dedim. Çok ilginç bir şey kullandı. Biz Orta Doğu'da kalıyoruz, gitmiyoruz dedi. Peki nasıl kalıyorsunuz? İşte Bahreyn'de mi kalacağız, Irak'ta mı kalıyoruz, nerede, Güney Suriye'de mi kalıyoruz? Biz kararları değiştiriyoruz dedi. Ve başka bir şey, Sayın Cumhurbaşkanı Trump arasındaki ilişkinin çok romantik ve işbirliğine açık olduğunu ifade etti.
0: Romantik mi dedi?
1: Romantik dedi, evet romantik de dedi. Hatta şöyle, ben iki defa şey yaptım.
0: Değişik bir tanımlama yaptım.
1: Gönderdim tekrardan, tekrardan şey olsun diye. Çünkü cümle çok hayati. Fakat burada bu Mekke Anlaşması üzerinden şunu çok net görmek gerekiyor. Şimdi Suudi Arabistan, ciddi anlamda bizden önce Pakistan'la anlaşmaları vardı zaten. Bir savunma anlaşması vardı ve Pakistan zaten Suudi Arabistan'da asker bulunduran bir ülkeydi.
0: Zaten çok uzun süredir onların ikisi arasında devam eden bir takım anlaşmalar ve bunun gerektirdiği işte asker gönderme, hava savunma sistemi gibi gibi çokça başlık vardı diyorsun.
1: Vardı ve orada hava kuvvetlerinden tutun, işte yani Mekke şeyinden tutun, Pakistan ordusu içerisinden tutun, eğitime kadar zaten varlardı. Orada bir sıkıntı yok. O zaten devam eden bir süreçti ve bu Mekke anlaşması imzalandığı andan itibaren de en çok sorulan şey, üçüncü bir taraftan herhangi bir saldırı geldiğinde Türkiye ve Pakistan'ın ne yapacağıyla ilgiliydi. Pakistanlı yetkililer onu şöyle ifade ettiler. Bizim zaten devam eden bir savunma anlaşmamız var. Eski durum devam ediyor. Hani biz yeni duruma odaklandık diye bir açık cümle bıraktılar. Şimdi yeni durumdan kasıt yeni bir saldırı mı? Yani Husiler devlet dışı aktör mesela bunu kapsıyor mu vesaire falan. Burada bir muğlaklık kaldı. Ama anlaşma biraz daha Sayın Hakan Fidan oraya gittiğinde, Savunma Bakanı da gittiğinde böyle bir çerçeve ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren aslında Pakistan ve Türkiye Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik olarak her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler.
0: Türkiye ne yapacak? Yani bize mesela meclise gelecek göreceğiz dedin ya. Türkiye'nin şu şu şu başlıklarda işte Suudi Arabistan'ın bir takım ihtiyaçları var. Türkiye'de bunları yapacak dediğin bir şey var mı?
1: Şimdi birincisi biraz önce bahsettik bu hava savunma meselesi. İkincisi bu dronlar meselesi. Bunlara teknik anlamda lojistik altyapının sağlanması ve buna uzmanların katkı sunması. Bu Türkiye'nin yapabileceği bir şey. Şimdi burada tartışılan bu değil. Esas tartışılan mesele Türk askeri ve Pakistan askeri Yemen'in içine girecek mi girmeyecek mi? Şimdi benim anladığım, şu ana kadar anladığım, Pakistan bu noktada zaten eski savunma anlaşmasıyla buna hazır bir şekilde duruyor. Ama Türkiye bu noktada gitmekten ziyade bu teknik desteği vermeye çalışıyor. Ve diyor ki evet ben askeri olarak bu anlaşmaya uyayım. Ben her türlü teknik desteği vereyim. Çünkü benim açımdan hem Hürmüz'ün açılması hem Babil Mendab'ın açılması son derece önemli. Ama aynı zamanda İran'la da karşı karşıya gelme noktasında da bir şey oluşturuyor. Ne derler? Bir sınır oluşturuyor. Fakat burada çok ilginçtir. Türkiye tam tavrını belli etmeden ısrarla İran'a, İran'a yakın kanallar, İsrail'e yakın kanallar falan Türk askerinin ısrarla sanki Yemen'de savaştığını, Yemen'de olduğunu falan ifade ediyorlar. Şimdi burada bir dezenformasyon süreci var. Çünkü o dezenformasyon süreci şöyle bir

0: şeyi beraberinde getiriyor. Yani Yemen'de bir kuvvete karşı destekliyorsunuz. Ama şeyi unutmamak lazım. Yemen'de şu an devletin desteklediği, Suudi Arabistan'ın desteklediği güçler zaten Husi'lere karşı savaşıyorlar.
1: Evet, Yemen'in uluslararası anlamda tanınan hükümeti. Ama şu an Suudi Arabistan'ın bile Yemen'de karada bir desteği var mı? Ben bilmiyorum. Havadan destek veriyor
0: şöyle,
1: şu an.
0: Şöyle işte karadan girme noktasında Suudi Arabistan'da o kararı hala tam vermiş değil. Zaten anladığım kadarıyla eğer bu noktada Yemen'deki güçler herhangi bir ilerleme sağlayamazlarsa, Husilerin elde ettiği yerleri alamazlarsa, boğazın güvenliğini tesis edemezlerse, ikinci aşama olarak Suudi Arabistan'ın buraya yönelme ihtimali çok yüksek. İşte orada da Suudi Arabistan'ın Pakistan'la birlikte Mekke İttifakı çerçevesinden önceki anlaşmaya binaen buraya gitme olasılığından çok söz ediliyor. Peki. Ve bizim de Mekke Anlaşması çerçevesine yasallaşırsa burada teknik ve askeri noktada bir destek verme ihtimalimiz çok güçlü bir şekilde duruyor. Peki. Ama burada esas sorun, bence konuşmadığımız temel sorun, şimdi Yemen'de kimin ne istediği. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin güçleri var. Bunlar zaten esas olarak burada ciddi anlamda göz yumdular ve işin bu noktaya gelmesinin temel sebeplerinden bir tanesi, hatırlarsanız, Suudi Arabistan'da gitti, o güçlerin çekilmesini sağladı. Fakat bunlar bölünmüş bir Yemen'de ısrar ediyorlar. Altını çizeyim, bölünmüş bir Yemen'de ısrar ediyorlar. Fakat Husiler bu son dönemde yaptıkları açıklamada da bu bölünmeden ziyade devlet otoritesinin yeniden sağlanması ve devlete ortak olmayı istediklerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla şimdi Suudi Arabistan'ın tartıştığı kısım, böyle bir müdahale Birleşik Arap Emirlikleri'nin istediği o bölünmeyi hızlandırabilir mi? Kendi sınır güvenliği sağlam olabilir mi? Ve İran etkisi azaltılabilir mi? Çünkü Suudi Arabistan'ın burada üç temel yaklaşımı var. Birincisi kendi sınır güvenliği. İkincisi İran'ın etkisinin azaltılması, üçüncüsü de körfez ve enerji meselesi. Dolayısıyla da şimdi bu çıkmaz içerisinde Türkiye, çok açık ifade edeyim, hani bir tarafıyla Mekke ittifakının içerisinde, diğer tarafıyla da meseleyi diplomatik olarak çözebilir miyim uğraşısı içerisinde. O nedenle birden Pakistan'ın eski yaptığı anlaşma Türkiye'de olmadığı için biraz daha temkinli hareket ediyor. Ama ilerleyen zamanda ne getirir bilmiyoruz.
1: O önemli bir soru. Gürkan Bey, bu bağlamda siz bugün değilse dahi önümüzdeki günler, aylarda eğer iş o noktaya gider ise, Yemen'deki durumu havadan kontrol edemezse Suudi Arabistan, Türk askerinin de devreye girebileceği bir karadan giriş bekliyor musunuz?
2: Beklemiyorum. Bu ittifak anlaşması önemli bir anlaşma. Yani kimilerinin dediği gibi işte Türkiye Amerika'nın işini yapıyor oralarda bilmem ne falan, böyle bir takım değerlendirmeler yapılıyor ama bir kere genel resimle baktığınız zaman buradaki kök sorun bu İran'la Amerika arasındaki, İran, Amerika ve İsrail arasındaki Basra Körfezi'ndeki, yani Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması. Buraya yansı, bu bir yansıma. Türkiye açısından hassas bir nokta oranın açık olması. İran'a bir sürü teklif yapılıyor, ediliyor ama İran bu krizden haksız yere saldırıya uğramış bir İran var. Maruz kaldıkları bir saldırı var. Bunlar doğrudur. Ama İran bu krizi fırsata çevirip, hem de büyük bir stratejik fırsata çevirip Hürmüz'ün sahibi olmak derdinde. Türkiye'nin kabul edebileceği bir şey değil. Bölge ülkelerinin de kabul edebileceği bir şey değil. Ama İran coğrafyanın üstünlüğünü kullanarak bu alanda üstünlük sağlamaya çalışıyor. Bunu teyit ettirmek istiyor. Uluslararası sisteme burası benim demek istiyor. Şimdi bu taraftaki mücadele oranın bir yansıması ve sonucu. Kök sorun orası. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan birlikte esasen bu ittifak anlaşmasıyla birlikte İran'a da bir mesaj vermeye çalışıyor. Bu doğru bir şey değil. Bu yanlış. Biz burada Suudi Arabistan'ın yanında oluruz. Bak, Pakistan'la İran ilişkileri kötü olan ülkeler değil. İran'la Türkiye ilişkileri kötü olan ülkeler değil. Ama diyorlar ki bak, biz burada senin Yemen üzerindeki müttefiklerine karşı Suudi Arabistan'ın sonuna kadar ittifak ilişkisi içinde ve askeri destek de vererek bulunuruz. Fazla da affedersiniz hani dalağını yarma, Hürmüz'ün sahibi olacağım meselesini. Bir bu. İkincisi, Türkiye'nin bir son 20-25 yılda geleneksel bir politikası var. Bölgenin sorunları bölgenin aktörleri üzerinden çözülsün. Ne zaman öteki aktörler, yabancı aktörler, bölge dışı aktörler işin içine girse bölge tahrip oluyor. İstikrarsızlık alanları yaratılıyor ve bundan Türkiye zarar görüyor. Dolayısıyla bölgesel ittifak anlamında, bu genel politikanın ete kemiğe bürünmesi anlamında da Mekke ittifakı doğru bir iş. O kadar yanlış bir iş değil. Üçüncüsü, iç içe geçmiş katmanlı sorunlar var. Nedret'in anlattığı gibi Yemen içindeki işte Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın dostu mu? Değil, ama oradaki meseleyi daha da tahrip edici yaklaşımlar içinde. Bunlar var. Ama şöyle baktığınız zaman genel

0: Resme baktığınız zaman Türkiye açısından evet, Türkiye yarın meclisten yarın öbür gün bir karar çıkartabilir ama ben yine de Türk askerinin bizatihi Yemen'e ayak basacağını, hani sahaya bizzat ineceğini çok düşünmüyorum. Nevzat'ın dediği gibi teknik bir destek, Türkiye'nin teknolojik, askeri teknoloji konusunda deneyimleri var, tecrübeleri var. Onunla sınırlı kalacağını düşünüyorum. Ama zaten verdiği bu siyasi destek, diplomatik destek, sahaya da teknolojik olarak girmek yeterince sonuç yaratır. Ya diyorlar ki işte Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ordularını bunları birleştirdiği zaman dünyanın üçüncü büyük bilmem kara gücü, yok beşinci büyük helikopter sayısı, asker sayısı. Bu hesap böyle yapılmaz. Orada bir saha var. Sınırları belli, çerçevesi belli olan bir sıcak çatışma ortamı var. Sahaya göre kullanılacak, sevk idare edilecek birlikler belirlenir, edilir falan. Türkiye de burada kendi katkısını, etkisini, nüfuzunu o çerçeve içinde değerlendirir, verir. Ama Türk askerinin bizatihi Yemen sahasına inebileceğini düşünmüyorum. Böyle bir kamuoyu onayı da olmaz. Yani bir işin bir siyasi tarafı varsa da bir diplomasinin arkasına bir de milli kamuoyu desteğini koymanız gerekir. Türkiye o noktada değil ama bu vizyoner bir iştir. Bu Mekke İttifakı vizyoner bir hamledir. Bölgesel sorunları bölge ülkeleri çözsün manasında doğru bir ve somut uygulamasıdır. Bunları yapıyor. Enerji hatları meselesi önemli. Basra Körfezi kapanıyor. Bir de Babil Mendeb kapanırsa bu sıkıntılı bir şey. Dünya genel enerji akışları açısından bizim bir hassasiyetimiz var. Ve bölgenin çatışmasızlık halde olması açısından da genel bir yaklaşımı var Türkiye'nin. Bu İran eğer ikna edilebilirse, yani bu resimlerle de biraz ikna edilebilirse, çünkü Amerika'nın gücü yetmedi. Amerika'nın gücü İran'ı orada yenmeye, o coğrafya üstünlüğü itibariyle yetmedi. Bu tür faktörlerle biraz daha bu mücadele bu sahada devam edecek gibi görünüyor. Vekil örgütler makul seviyelere indirilmezse İran oradaki davasını sürdürmeye devam edecektir. Bu şekilde buranın mutlaka bir halledilmesi lazım. Yani İran'a vekil örgütleri sonuna kadar bir etki yaratacak şekilde kullanmasına müsaade edilmemesi gerekiyor. Hayatın gerçeklerini, neyin olabileceğini, neyin olamayacağını İran'a göstermenin yollarından birisi bu. Suudi Arabistan'ın da son dönemde daha makul politikalar izlemesi de buna bir imkan yarattı. Nereye gider göreceğiz ama dediğim gibi kara birliğinin sahaya inmesini doğrusu beklemiyorum. Uzman desteğinin verilebileceğini, teknolojik desteğin verilebileceğini. Onunla sınırlı personel de inebilir sahaya ama kara gücü olarak yani komando birliklerinin, özel harekat birliklerinin sahada çatışacağını düşünmüyorum.
1: Çok özür, yani Gürkan abinin bahsettiği iki şey şu an çok en çok tartışılan. Birincisi Pakistan'dan bu kara birliğinin istenmesi. İkincisi de mesela yani şu an Suudi Arabistan'da Şara'yla Suudi yetkililerin yaptığı görüşmede Suudi yetkililer bunu talep ediyorlar. Yani perde arkasında bu var. Suudi yetkililer
2: Suriye'ye asker gönder Yemen'e mi diyor?
1: Suriye'den evet asker göndermesin. Şimdi şu soru akla gelebilir ya, Suriye'den askerim var Yemen'e gitsin ama şunu unutmamak lazım. 4-5 bine yakın dışarıdan gelmiş savaşçı belli bölgelerde tutuluyordu. Dolayısıyla bu da tartışılıyor. O yüzden Suudi Arabistan'ın bu talebi karşısında Suriye bunun resmi olarak ifadesi neticesine eğer istenirse bir şey cevap verebiliriz dendi. O yüzden bizden önce istenen iki ülke burası.
2: Pakistan ve Suriye.
1: Pakistan ve Suriye.
0: Bu gibi çatışmalarda işte Nevzat'ın dediğini biraz daha açmak. Hani Suriye'den asker isteniyor dendiği zaman bizim bu tarif nedir? İşte 30 bin kişi, 50 bin kişi, 100 bin kişi. Alaylar, kolordu öyle değil. Yani bu 3 bin kişi anlamlıdır. Yani böyle sıcak bölgesel bir çatışmada bir yere 3 bin kişiyi, 500 kişiyi, 1000 kişiyi, 2500 kişiyi sevk ettiğiniz zaman burada anlamlı sonuçlar üretebilirsiniz. Öyle adamları da var Suriye'de. O kadar insanı sağdan soldan toparlayabiliyorlar yani. Hazır da elde de vardır.
2: Bir Ankara'ya gideyim. Şimdi önümüzdeki günlerde meclise gelecek dedi bugün Ömer Çelik. Beklenti de o yönde hocam. Benim de duyumlarım o yönde ama peki bunun içeriği ne olacak? Mesela Özgür Özel dedi ki biz Mehmetçiği Yemen'e sürecek bir macerayı kabul etmiyoruz. Bu gelecek olan ittifak, işte metin içerisinde böyle unsurları barındıracak mı?
3: Şimdi son açıklamaya baktığımızda biliyorsunuz Stratejik ve Savunma Komitesi toplantısı yapıldı Riyad'da en son olarak. Oraya baktığımız zaman açık açık orada bir şey ortaya konuyor. Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü ve güvenliği konusunda tam bir destek sağlayacakları konusunda kararlarını ortaya koymuş oldular. Şimdi siz buraya bir imza atıyorsunuz. Mekke Anlaşması öyle gözüküyor ki belki bu geçmiş dönemde çok az rastlanır. Sahada kurumsallaşan bir anlaşmaya benziyor. Sağda kurumsallaşan dediğim kurulur kurulmaz biliyorsunuz.

hemen işte teste tabi tutulan, bazen eleştirildi, bazen desteklendi. Orta Doğu çok ateşli bir bölge olduğu için bunun da nasıl kurumsallaşacağını sahada gün ve gün görüyoruz. Yani buna şahit oluyoruz. Şimdi Yemen'e asker, hemen sorunuza geleyim, gönderir misiniz? Gönderilir mi? Şimdi önümüzdeki süreçte mutlaka

0: biliyorsunuz imzası ile geliyor tezkereler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Fakat şöyle bir şey var. Bu Yemen'e asker konusu bence biraz hassas öyle gözüküyor. Her ülkenin, yani burada üç ülke Mekke Anlaşması'nda, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın. Suudi Arabistan'ın burada şu anda ciddi bir tehditle karşı karşıya kaldığı net bir şekilde gözüküyor. İşte hem Mekke'de hem Medine'de saldırıların...
1: Sağdan soldan toparlayabiliyorlar yani. Hazır da elde de vardır.
2: Bir Ankara'ya gideyim. Şimdi önümüzdeki günlerde meclise gelecek dedi bugün Ömer Çelik. Beklenti de o yönde hocam. Benim de duyumlarım o yönde ama peki bunun içeriği ne olacak? Mesela Özgür Özel dedi ki biz Mehmetçi Yemen'e sürecek bir macerayı kabul etmiyoruz. Bu gelecek olan ittifak, işte metin içerisinde böyle unsurları barındıracak mı?
0: Şimdi son açıklamaya baktığımızda biliyorsunuz stratejik ve savunma komitesi toplantısı yapıldı Riyad'da en son olarak. Oraya baktığımız zaman açık açık orada bir şey ortaya konuyor. Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü ve güvenliği konusunda tam bir destek sağlayacakları konusunda kararlarını ortaya koymuş oldular. Şimdi siz buraya bir imza atıyorsunuz. Mekke Anlaşması öyle gözüküyor ki belki bu geçmiş dönemde çok az rastlanır. Sahada kurumsallaşan bir anlaşmaya benziyor. Sahada kurumsallaşan dediğim kurulur kurulmaz biliyorsunuz hemen işte teste tabi tutulan, bazen eleştirildi, bazen desteklendi. Orta Doğu çok ateşli bir bölge olduğu için bunun da nasıl kurumsallaşacağını sahada gün ve gün görüyoruz. Yani buna şahit oluyoruz. Şimdi Yemen'e asker, hemen sorunuza geleyim, gönderir misiniz, gönderilir mi? Şimdi önümüzdeki süreçte mutlaka detaylı bir şekilde incelenip bir metin gelecek. Geçmiş dönemde bazı tezkereleri mecliste partimiz adına konuştuğum oldu birkaç tezkerede. Belki de ben konuşacağım ama şu anda metnin içeriğini bilmiyorum. Çünkü tam ne çalışıldığı ondan haberdar değilim. Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz imzasıyla geliyor tezkereler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Fakat şöyle bir şey var. Bu Yemen'e asker konusu bence biraz hassas öyle gözüküyor. Her ülkenin, yani burada üç ülke Mekke Anlaşması'nda, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın. Suudi Arabistan'ın burada şu anda ciddi bir tehditle karşı karşıya kaldığı net bir şekilde gözüküyor. İşte hem Mekke'de hem Medine'de saldırıların olması bunu gösteriyor. Ki bu konuda da destek vereceklerini beyan ettiler. Bu Türkiye tarafından bu yorumu, bilgi değil yorumum ve okumam. Benim gördüğüm kadarıyla her ülke sahip olduğu öne çıkan potansiyellerini bence burada kullanacaklardır. Yani Suudi Arabistan'ın güvenliği, işte müttefiklerinin güvenliği konusunda... Türkiye'nin de burada özellikle elektronik harp konusunda, savunma sanayi konusunda ve devlet dışı aktörlerle mücadele konusunda bir deneyim var. Ben bu deneyiminin devreye girme ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Ki Nevzat Bey de o konuda bir açıklama yaptı. Doğrudur. Yani bendeki eğilim de o şekilde. Özellikle Türkiye'nin insansız araçlar olsun, savunma sanayi, ekipmanlar olsun ve devlet dışı aktörle mücadele deneyimi belki Orta Doğu'da en güçlü Türkiye'de var. Bunun devreye sokulacağı konusunda bendeki kanaat bu. Çünkü metin ortaya çıkmadı. Bu şekilde düşünüyorum.
1: Ben bir ek yapayım.
2: Tabii.
1: Yani bu bilgiye dayalı olarak bugün Pakistan ordusu CNN'e bir açıklama yaptı. CNN International'a dedi ki biz zaten sahadayız. Yani evet, bunu evet, açık açık ifade etti. Bizdeki meselede...
2: Ama detay vermek istemiyorlar.
1: Detay vermek istemiyorlar. Sağdalar. Yani sayı olarak 10 bini geçkin söyleniyor.
2: Yani Yemen'de Pakistan ordusu var mı demek bu?
1: Öyle anlıyoruz. Ya sınırda ya da içeride sınırda operasyon. Ya da içeride ama şöyle şimdi Mehmet Hocam önemli bir yerden bahsetti. Şimdi Mekke Anlaşması'nda ihtiyaç duyulan kısım. Şimdi askeri olarak kara gücüne ihtiyaç duyduğunuz kısmı Pakistan'dan sağlayabilirsiniz. Veya Suriye'den de sağlayabilirsiniz ama enerji ana hatlarının korunması, Bununla ilgili olarak işte drone meselesi, bununla ilgili olarak diğer meselelerle ilgili

0: büyük ihtimalle Türkiye bu yükü Mekke anlaşması şeyinde alabilir. Bir de şunu unutmamak lazım. Bunun için de bir üsse ihtiyacınız var. Yani Suudi Arabistan'da Türkiye bu adımı attığında... Bir
1: komuta kontrolü yapabilmek için
0: bir askeri üssü Suudi Arabistan tahsis etmesi gerekiyor. Şimdi biz bu örneği nerede gördük? Aslında biz Katar'da bu örneği gördük ve Katar'da şu an devam ediyor. Yani Türkiye Suudi Arabistan'da ne yapabilir sorusunun cevabı bence Katar'daki anlaşma ve Katar'daki askeri üste. Aynısı bu noktada Suud'da da teknik anlamda enerji sahalarının kontrolü ve diğer meselelerde hem teknik hem lojistik anlamda destek olarak verilebilir.
1: Bu arada hakikaten onu da iyi hatırlattın.
2: Ve Somali. Buradan... Somali.
0: Evet,
1: Somali'de. Hakkını da verelim. Betül Usta Sabah gazetesinden geçen onu yazdı. İlk de yazan oydu sevgili arkadaşımız. Bu boru hatlarının ve enerji noktalarının, enerji tesislerinin korunması için Türkiye bir hava savunma sistemi desteği verebilir. Bunun içinde bir üst tahsisi söz konusu
0: yani
1: olabilir
0: verdi
1: gibi bir yazısı.
0: İddiaları da var yabancı
1: verdi
0: basında.
1: Verdi de evet, deniyor. Verecek, hatta gönderdi de
0: evet,
1: deniyor.
0: Verecek denen iddia var ama askeri kısım Mehmet Hoca'nın bahsettiği yani kara gücü konumlandırma kısmı son derece hayati. Yani şöyle Yemen meselesinden ziyade şimdi İran meselesi var.
1: Tabii.
0: Yani dolayısıyla da o hassas çizgiyi Türkiye çok ciddi kontrol ediyor şu an.
1: Teşekkür ederim. Bir de bir El Cezire'nin bu Mekke İttifakı için hazırladığı bir video vardı değerli arkadaşlar. Onu açabilir miyiz? Onun üzerinden konuşalım. Hani bu üç ordu birleşirse ne olur? 1,5 milyona dayanıyor.
2: Güzel, evet.
1: Çok muazzam bir güç ortaya çıkıyor. Bugün bakıyorum bütün uluslararası medya bunu yazmış. İşte Türkiye'de NATO'nun ikinci en büyük askeri ordusu vesaire gibi El Cezire'de şöyle yapmış. Bir izleyelim.
3: Kullu devletin ala tavila. وماذا لو تحولت جيوشها إلى قوة واحدة؟ بحسب أحدث التقديرات تملك الجيوش الثلاثة نحو 3415 طائرة عسكرية من بينها 815 مقاتلة وطائرة اعتراض نحو 6046 دبابة 200 مروحية هجومية و33 طائرة للتزود بالوقود جواً وفي البحر تمتلك تركيا وباكستان وحدهما نحو 22 غواصة أما عدد الجنود فيصل إلى نحو 1,400,000 فرد في الخدمة الفعلية إذا جمعت ترسانات الدول الثلاث في جيش واحد فستشكل واحدة من أكبر 4 ترسانات عسكرية في العالم من حيث العدد أكبر أسطول دبابات عالمياً وثاني أكبر مخزون من المركبات العسكرية وثالث أكبر أسطول مروحيات ورابع أكبر قوة جوية من حيث عدد الطائرات لكن الأهم من مجموع السلاح ما تضيفه كل دولة إلى المعادلة باكستان تعد العنصر الوحيد في الاتفاق الذي يمتلك سلاحاً نووياً يقدر بنحو 170
1: böyle yani ne var ne yok askeri unsurların hepsini hesap ediyorlar. Nüfusu da işte en son 255 milyona yaklaşarak devasa bir insan gücü tabanı sağlıyor diye uzunca bir hesap yapmışlar.
0: Tabii 3 ülke için.
1: 3 ülke için
0: yani mesela Mısır'ı koyarsanız yanına şey koyarsanız başka bir tablo.
1: İşte haritayı da
4: o 3 ülkenin haritası vardı demin. Onları da bir birlikte tekrar koyduğunuz ama böyle bir hesap yok. Böyle bir coğrafyada bu birleştirmekte bir şey yok yani. Gerek de yok ayrıca.
1: Bir muhtemel ki, işte teorik çalışma fantazi üzerine gidiyor. Ama bu konuşuluyor. Mesela bugün sadece bunu El Cezire değil hocam. Financial Times da bir benzerini yazmış. 1,5 milyona dayanan bir askeri gücü oluyor. İşte şu kadar ordu bir araya gelirse şöyle olur.
0: İslam ordusu olur falan konuşuluyor değil mi?
1: Yani buradan niye konuşuyorlar?
5: Böyle... Aslında buradan konuşulması çok makul. Çünkü yani caydırıcı, kolektif caydırıcılık meselesi bu güç projeksiyonlarıyla ilişkili. Özellikle bunun biraz daha uluslararası basındaki ayrıntılarına indiğimizde Pakistan'ın nükleer caydırıcılığının olması çok önemli bir avantaj olarak ifade ediliyor. Onu söyleyelim. Ya zaten daha derinde baktığımızda
4: yani Pakistan'da... Niye ne olacakmış yani? Yemen'deki birliklere nükleer silah mı kullanacakmış Pakistan? Niye bunlar böyle konuşulmuş?
0: Caydırıcılık başka bir
5: ya
0: şey.
5: Onu kullanmakla yani. Onun elinde bulundurduğu tehdit arasında elbette ciddi bir fark var. Caydırıcılık derken onları sahaya sürmekten ziyade onların yarattığı tedirginlik üzerinden bir muhasebe yapıyoruz. Zaten Pakistan ve Türkiye özellikle asker sivil ilişkileri ordunun rolü açısından da iki birbirine benzeyen ülke konumunda son dönemdeki bu kapasite arttırımına baktığımızda da elbette bu üç ülkenin bir araya geldiğinde

0: daha alt kırılımlarda ne tür güç projeksiyonları oluşturulduğu ifade ediyor. Suudi Arabistan'ın zaten mali yapısı, burada finansal yapısı güçlü, çok ciddi bir biçimde ona da vurgu yapılıyor. Ve Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu Mekke İttifakı tartışıldığında Türkiye ile Pakistan ve Suudi Arabistan arasında savunma sanayide bir takım inovasyonlar yapılması noktasında bu üç müttefikin yatırımlar yapabileceği de ifade edildi. Yani bir tanesinin mali yapısının kuvvetli olması, diğerinin Türkiye'nin mesela askeri anlamda operasyonel kapasitesi, savunma sanayindeki pozitif ayrışması, Pakistan'ın da işte burada daha çok Nevzat Bey'in anlattığı herhangi bir muharip güç söz konusu olursa Pakistan'ın bunu karşılayabileceği ve nükleere sahip olma elbette ayırt edici özellikler. Şimdi Türkiye, yani orada Gürkan Zengin'e katılmamak elde değil, böyle bu dünyanın çok ciddi meydan okumalara, risklere muhatap olduğu bir dönemde herhangi bir ülkenin bir başkasına asker göndermesi muharip güç olarak zaten çok da mümkün değil, ama Türkiye'nin hem NATO üzerinden, hem BM üzerinden, hem de ikili anlaşmalar üzerinden asker bulunduğu, askeri üsler bulundurduğu yerler var ve bunların sonuca ciddi bir biçimde etki ettiğini biliyoruz. İki tane çok açık örnek, Libya örneği mesela, bir davet üzerine orada bulunduk ve savunma sanayimizle ciddi anlamda orada bir ara bulucu rolü icra ettik. Yine mesela Somali'deki varlığımız, askeri varlık bu anlamda öyle. Daha belki hani farklı değerlendirilebilir ama benzer yönleri de var. 2017'deki Katar ablukası, daha öncesinde zaten askeri üssü vardı Türkiye'nin ama lojistik tedarik meselesinde ve bu üs üzerinden, bu askeri üs üzerinden, asker bulundurma mantığı üzerinden bu ablukayı Türkiye sayesinde Katar'ın deldiğini biliyoruz. Onun için bambaşka motivasyonlarla aslında Türkiye'nin askeri varlığı bir caydırıcılık üretebiliyor. Türkiye'nin hedefi de zaten bu çatışma alanlarında istikrar meselesi. Hakikaten El Cezire'nin bu güç projeksiyonu Mekke İttifakı'nın kuruluş motivasyonunu da ifade ediyor. Yani bir düşmanı tanımlayarak o düşmana karşı birleşmek değil, herhangi bir tehdide karşı ortak bir caydırıcılık mekanizması üretmek. Bu üç ülkenin güç projeksiyonlara sahip oldukları materyal güç kapasitesi de ciddi anlamda bir kolektif caydırıcılık üretiyor zaten. Öyle bakıldığında burada herhangi bir riskin, tehdidin, sınanmanın yapıldığı durumda, bu ittifak başarılı olduğunda da yeni katılımlarda olacak. Mesela Katar'a bu soru soruldu. Biraz erken denildi ama muhtemelen ilk katılan da Katar olacak. Sonrasında Suriye vesaire gibi ülkelerin de katılması bekleniyor. Ama en temelde elbette bu tür ittifakların belli meydan okumalar sonrasında, belli sınamalar sonrasında bir imtihandan geçmesi bekleniyor. Yine o enstantaneye atıf yapalım. Jeffrey'i hatırlattı Çiçek. Hakan Fidan'ın Amerika'daki o toplantıda Jeffrey'e dönerek NATO'nun 5. maddesi üzerinden bir mukayese yapması önemli. Ya şöyle bir tartışma var.
1: Kaç bugün... yıldır, kaç, ne dedi?
0: Kaç kere?
2: Kaç kez kullanıldı?
1: Önce kaç yıldır...
0: Görev yapıyorsun
1: dedi. Görev yapıyorsun dedi. O da 50 yıl gibi bir şey söyledi. Peki bu süre içerisinde kaç kere NATO'nun 5. maddesi birimiz hepimiz birimiz için işletti?
0: Bugün
1: bir kere dedi.
0: Bugün,
1: şimdi dönmüşsünüz yeni kurulmuş bir ittifaka, ne zaman işleteceksiniz?
0: Çok haklı bir soru. Şöyle bir tartışma var zaten. Ya biz 7 Ekim sonrasında uluslararası sistemin tefessüh ettiğini, işlemediğini tartışıyoruz. Herhangi bir krize müdahil olmadığını, sorunları çözemediğini, ciddi anlamda gücün hukukunu ihdas ettiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu tür bölgesel projeksiyonlar, bölgesel konsorsiyumlar, paktlar çok daha değerli. Bugün Richard Falk'un Filistin'le ilgili, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili, daha geniş anlamda Mekke İttifakı ile ilgili bir röportajı vardı. Orada mesela şu örneği veriyor. Mesela 2023 ve sonrasında bir dava var değil mi? Gazze ile ilgili İsrail'in soykırım suçlu olması meselesi. Uluslararası Adalet Divanı'nda var. Uluslararası Adalet Divanı bir karar verdi mi? Verdi. İhtiyati tedbir kararı. Bu karar uygulanıyor mu mesela? Yok.
1: Hayır.
0: Bu kararı uygulayacak ya da uygulanmadığında İsrail'i sınırlandıracak bir mekanizma var mı? Yok. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili BM'de bir takım kararlar alındı. Rusya'ya bu kararlar uygulandı mı? Yaptırımlar, işte ambargo, mal varlıklarında, onlar ayrı. Yani bir karar alınıyor ama o kararı uygulayacak bir mekanizma yok. Neden devletler bu tür uluslararası mekanizmalar içerisinde böyle... Yani kalmaya devam edebilir, motivasyonları olabilir ama bunların sorunları çözmediğini çok açık bir biçimde görüyor. Bu kadar kuvvetli üç ülkenin bir araya gelmesi bence hani bölgesel ittifak açısından, istikrar açısından da çok önemli. Hem İsrail'i sınırlandıracak,

0: Gürkan Zengin'in bahsettiği İran'ın bu vekil unsurlar üzerinden yayılmacı perspektifini sınırlandıracaktır. Temel motivasyon da o zaten.
1: 6 ülke istiyor katılmayı dedi Pakistan Dışişleri Bakanı. Ama bunun hemen olmayacağına dair de bir sinyal verdi. Çünkü daha tam oturmamış, kurumsallaşmamış, kurumsallaşma aşamasında bir ittifak olunca bir an önce katılımı aldığınızda içinin örselenme ihtimali de böyle bir riskle doğuyor gibi görünüyor. Belli ki bölgede bir yaklaşma var. Pakistan'ın bir nükleer gücü var. Türkiye'nin bir ordusu, kalabalık, büyük, geniş bir ordusu var. Ve Suudi Arabistan'ın da elinde muazzam bir petrol var. Bütün bunlar bu ittifak için ne söyler? Diğer ülkeleri cezbeden ne oluyor burada?
2: Bugün 7 Ekim.
1: 7 Ekim.
2: Yani soykırımın 3. yılı. Bir kez daha o mukaddes direnişi selamlayalım. Ve o büyük yürekli, koca yürekli çocukları. Sözde bir ateşkes var ama o günden bugüne 2000'e yakın insan yine şehit edildi. 5000'in üstünde yaralı var, sakat bırakılan var ve hala enkazın altından çıkartılmamış binlerce insan var. Ve yerle edilmiş, bir edilmiş bir Gazze. Onunla yetinilmemiş, Batı şehri hedef alınmış. Yetinilmemiş Lübnan'ın güneyi, Suriye'nin güneyi. Dolayısıyla tamamen Filistin'i haritadan silmek isteyen bir işgalci, Siyonist bir çeteyle karşı karşıyayız. Böyle bir atmosferin içindeyiz, böyle bir coğrafyadayız, böyle bir dünyanın içindeyiz. Dolayısıyla bir ittifaktan söz ediyoruz. Benim için bu ittifakın önemi şudur. Yere genişleme eğilimi içerisinde olmak zorundadır, sınırlı olamaz. Buna cevaz veriyor olması kıymetlidir. İkincisi bir askeri niteliğinin olması caydırıcılık faktörüyle de giderek güçlenmesi büyük bir ihtiyaçtır. İslam dünyası içerisinde o çocuklar kadar yürekli olamamış o kukla yönetimler açısından böyle bir zeminin yapılandırılması ve bu zemine girmeyi zorunlu kılacak bir atmosferin oluşması önemlidir. Hala son noktada bu Siyonist çeteye kuklalık yapanların deşifre olması açısından da önemlidir. Bayi'yi kastediyorum. İkincisi İran'a yönelik yaklaşım açısından bunu bir cephe olarak görülmemesi gerektiğini değerlendiriyorum. Burada da tutunduğum yer İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkiyan'ın açıklamalarıdır. Bunun diri canlı tutulması, cesaretlendirilmesi ve üstüne gidilmesi gerekir. Biliyoruz ki oradaki rolünün, etkisini, gücünün ne olduğunu, sınırlı olduğunu biliyoruz. Ama hatırlatalım. Mekke İttifakı için Pezeşkiyan dedi ki Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi açısından ileriye doğru atılmış olumlu bir adımdır. İslam dünyasının kendi içinde çatışmayı bırakıp bir araya gelmesini destekliyoruz. İran olarak bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
1: Tamam öyle
2: bir kardeş,
1: değerli hocam. Buyurun.
2: Müslüman kardeşiyle savaşmamalı.
1: Ama Yemen'de Husilere karşı şu anda bu ittifak harekete geçmiş halde. En azından ilk sınamayı orada görüyor.
2: Tamam, şimdi
1: İran Cumhurbaşkanı da bunu söylüyor.
2: Tamam.
1: Tenakuz yaratmıyor.
2: Nasıl bir tenakuz?
1: Yani bir zıtlık yaratmıyor mu burada? Neticede tamam. Husiler İran tamam. bağını da düşününce.
2: Biz de diyoruz ki bu sözler bize söylendiği kadar İran'a ilişkindir. İslam dünyasında ayrılığı, bir mezhep taassubunu, bunu bir rejim açısından sahaya sürerek örnek Suriye'de Müslüman kanını akıtılmasının sebebi kimdi? Sizdiniz. Türkiye o kadar elini uzattı. Türkiye gibi bir ülkenin komşuluğunun kıymetini yeterince kıymetlendiremediniz. Yeri geldi terör örgütlerine alan açtınız, desteklediniz. Ama her şeyden de bir sonuç çıkartıp, ders çıkartıp bu yoldan tuttuğumuz yol değildir diyerek ayrılmanız elbette kıymetli bir şey olur. İşte Mekke İttifakı size kurulmuş bir cephe değildir. Ama yanlışınızla yüzleşmeniz için kıymetli bir şeydir.
1: İran'a
2: söylüyor. Bir cumhurbaşkanı, İran'a söylüyor. Bir cumhurbaşkanı olarak bunları söylüyorsanız, Müslüman Müslümanla, bu size söylenmiş bir şeydir aslında. Siz kendinize aslında bir yankı odasındasınız. Ve hatırlatacağız bu sözleri sürekli. Türkiye'nin bu ittifakın içindeki varlığı ve ağırlığı

0: Sadece bu askeri sıralamalarla falan değil. Küresel etki yapabilen siyasi liderliğinin gücüyle de çok kıymetli bir şeydir. Ne Suudi Arabistan'la ne Pakistan'la falan ne eşit düzeyde değerlendirilebilir ne de bu konuda o durumu göz ardı edilebilir. Dolayısıyla nedir bölgeye bakışı Türkiye'nin? Sayın Cumhurbaşkanı'nın defalarca ifade ettiği şey odur. Öncelikle diyalog, öncelikle barış, öncelikle bu işi çözüme kavuşturabilme. Bunun çok örneklerini gösterdi. Balkanlarda gösterdi Türkiye bu rolüyle. Hani Ukrayna'yı, Rusya'yı falan hiç saymıyorum. Afrika'da gösterdi. Birbiriyle çatışan ülkelere ilişkin bir araya getirebilme, bu arabuluculuk rolü, çözüme kavuşturma çabası. Burada da öncelikli bu olacaktır. Elbette caydırıcılığıyla, askeri gücüyle önemli bir yapıdır. Bir başka hususu önemli benim için Mekke Anlaşması'nın. O da bölgenin istikrarını bozan, dünya barışını, dünyanın uluslararası nitelikli ne kadar kurumu, unsuru varsa yerle bir eden, hiçbir şekilde işe yaramazlığını ortaya koyan ve insanlık değerlerini yok eden bu azgın Siyonist çetenin durdurulabilmesi. Mekke İttifakı'nın buradaki rolü ne olacaktır? Soru budur. Dolayısıyla bu doğrudan bir müdahale şeklinde bugün için olmayabilir ama her zaman bunun olabileceği hipotetik olarak bu potansiyeli taşıması gerekir. Buradan belki somut bir şey, Suudi Arabistan'ın içinde olduğu o İbrahim anlaşmalarının artık bir şekilde o Filistin davasını yok etmeye matuf olan o İbrahim anlaşmalarının da Mekke ittifakıyla artık gündemden düşmesi açısından Suudi Arabistan'ın varlığıyla söylüyorum. Yani Mekke ittifakında olmasıyla. Dolayısıyla bunun da bu ittifakın kıymeti açısından önemli. Evet, ona sevgili Nevzat değindi. Biz Somali'deyiz ve çok önemli yatırımlar yaptık, adımlar attık. 2024 yılında bir enerji anlaşması imzaladık ve Oruç Reis sismik araştırma için sahada olacağının kayıt altına aldık. Doğalgaz, petrol aramaları. Askeri gücümüz var. Mogadishu havalimanını ve limanını Türk şirketleri işletiyor. Dolayısıyla evet, Babülmendeb ve buranın enerji akışı açısından Hürmüz kadar önemli. Dolayısıyla o açıdan Mekke ittifakında bulunmamızın bu yanı da, bu hassasiyeti de kıymetli. Evet. Ama genişlemesi, ama İslam coğrafyasında, ama asla bir mezhep savaşının tarafı olmak gibi Husiler üzerinden böyle bir tehlikeye, böyle bir tuzağa düşülmesi de felaket olur. Bunu önleyebilecek, bunu durdurabilecek ya da bu yola girilmesini hiçbir şekilde izin vermeyecek olan tek güç Türkiye'dir. Ve bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Çünkü onun defalarca söylediği sözü bir daha hatırlatalım. Bizim Sünnilik, Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim dinimiz İslam'dır ve dolayısıyla bunu da unutmamak gerekir.
1: Teşekkür ediyorum. Sezin Hanım, bu mesela az önce James Jeffrey Nevzat'a demiş ki bu iyi bir şey. Destekliyoruz Mekke İttifakı'nı. Geçtiğimiz günlerde yaptıkları konuşmada. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın gelen açıklaması, yani bence Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar. Bu güzel bir şey, iyi bir şey. Amerika Birleşik Devletleri...
2: Kendisi niye etmiyormuş?
1: İşte 200 tane askeri personel göndermişler.
2: Tamam, bizim etmemiz iyi bir şey de yani kendisi o kadar silah sattı, niye etmiyormuş?
1: Ya, girmek istemiyormuş orada, o cepheyi açmak istemiyormuş.
0: Kimden bahsediyorsunuz? Duyamadık.
1: Trump'tan.
0: Efendim?
1: Trump'tan.
3: Amerika'dan.
0: Ha, Trump. Amerika'dan.
3: Ya şimdi tabii ki Amerika'nın girmek istememesi normal. Zaten Amerika'nın bu çok uzun erimli bir projesi. Proje deyince yanlış anlaşılmasın. Bir fikir, ya bir konsept olarak bir Orta Doğu NATO'su. Evet. Ya yani Eisenhower döneminden 1955'te işte o Bağdat Paktı'ydı vesaire, onların ortaya çıkması. Washington'daki havaalanına da DC'deki havaalanına adını veren o dönemin Dışişleri Bakanı Dulles, onun özellikle öncüsü olduğu o bir Orta Doğu NATO'su olması. O zamandan beri bu fikir var ama tabii ki Orta Doğu'daki ülkelerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklar, Amerika'nın buradaki başka politikaları, kendi bil fiil var olması vesaire birçok sebeplerle ve tabii İsrail de şuydu buydu. Ama yani zaten İsrail'e gerek yok. Orta Doğu'da ülkelerin kendi politikaları birbiriyle çok çelişip çatışıyordu. Böyle bir şey ortaya çıkmadı. Fakat şimdi bu tekrar gündemde. Aslında 2017-18 döneminde Trump zaten bunu gündeme getiriyordu. Trump'ı bazen hafife alıyoruz bana kalırsa. Çünkü Trump'ı yani hani böyle o bir gün öyle konuşur, şöyle konuşabiliriz konuştuklarına gülüyoruz ama bazı yaptığı şeyler mesela Çin'le stratejik o şey rekabet hatta ticaret savaşları vesaire bir kere Trump döneminde ortaya çıkıyor ve ondan sonra da kalıcı hale geliyor. Amerikan politikasında ve Biden döneminde de bu Çin'le olan o rekabet devam ettirildiği gibi demokratlar farklı bir fikir ortaya koyamadığı gibi bu Orta Doğu NATO'su Biden döneminde de gündemdeydi. Fakat orada bir şey tabii ki Orta Doğu'da onlar da gerçekleştirebildiler değil. Burada şimdi İran Savaşı üzerinden kendiliğinden ortaya çıkan bir proto NATO var mı önümüzde yok mu? Şimdi yavaş yavaş Mekke İttifakı ve anlaşması ister istemez lojistik sebeplerle şimdi bir genel sekreterya kuruyor. Pakistan'la eski kor general Numan Abdullah başına geliyor. Ondan dolayı yani şimdi biz de birazcık eski kafalı düşünüyoruz. Şimdi böyle Türkiye'ye Mehmetçik yollayacak yollamayacak tartışması çok arkaik bir tartışma aslında bana kalırsa. Çünkü artık savaşlar zaten öyle büyük kara güçleri üzerinden yaşanmıyor. Amerika'nın İran'a çıkartma yapmasına gerek kalmadı. Hadi yapacağını yapmayacağını tartıştık ama yani, Rusya'nın Ukrayna karşısında yaşadıkları bana kalırsa o eski tip kara savaşına yönelik de zaten bir taassup oluşturdu. Yani artık öyle savaşlarla çok bataklığa saplanabiliyorsunuz vesaire. Şimdi burada bile Yemen'in içine Suudi ordusu bile ne kadar giriyor ne kadar girmiyor tartışmalı. Pakistan'la ilgili apayrı tartışmalar var. Türkiye şimdi Suudi Arabistan'da bir bu işte hava savunma sistemleri ki onlar sadece SİHA'lar, İHA'lar vesaire değil. Kamikaze dronlar şunlar bunlar değil veya silahlı. Onların ötesinde radar sistemleri, hava savunma sistemleri. Şimdi onların konuşlanması bunlar zaten olmaya başladı. Ayrıca uydu üzeri istihbarat desteği. Şimdi ikinci kademe bunu birkaç adım gibi düşünebiliriz. Birinci kademede ilk teknik destek başladı zaten. İkinci kademede ister istemez sizin orada bir komuta kademesi oluşturmanız gerek. Çünkü onlar tek başlarına idare edilmeyecekler. Bir de bütün mühimmatınızı şunu bunu idaresini yeni kurulmakta olan bir ittifakta değil eski bir ittifakta bile doğrudan emanet etmezsiniz başkalarının operasyon yapması için. Satış dışında yani silah satışı yapmak dışında. Hatta o zaman bile birçok ülke oraya engeller koyuyor vesaire. Evet o yüzden şimdi oraya mühendislerin, daha komuta kademesinin, istihbarat bütün bunların hepsi aslında Mehmetçik tabii ki ama asker yani ama tabii ki hepsinin farklı teknik görevleri var. Ondan sonraki adımda daha o komuta kademesinin ötesinde daha mühendisler kalıcı olarak orada yerleşik kalıp bütün o bakımları o tedarik zincirindeki her şeyi teknik ekipmanı oraya yerleştirilen ve diğer personelin oradaki askeri personelinin TSK'dan onların ihtiyaçlarına göre orada daha çok insan sayısı, asker sayısı artacaktır. Sonra en son aşamada orada donanma ne kadar devreye girer? Türkiye'nin savaş gemileri ne kadar destek sağlar, ne yapar? Amerika'nın mesela İran konusunda o donanmasının ne kadar rol oynadığını hatırlayalım. Donanmanın da kendi işte askeri sistemleriydi vesaire de illa askerinizin ayak basması piyadenin gerekmiyor. Uzaktan denizden de bunları yapabilirsiniz. O kademe giriyor. Sonra işte hava savunma daha ileri bir boyut şeyde uçaklar vesaire bakımından söylüyorum. O tip hava kuvvetlerinin devreye girmesi de söz konusu olur mu? Kademe kademe merhale merhale göreceğiz. Bu geliştikçe derinleştikçe bu anlaşmanın ittifaklaşması ve NATO'laşması belki bir tür NATO'laşması. Burada önemli olan şimdi bu taahhüt veriliyor. Türkiye yani orada psikolojik olarak... Pakistan askeri olduğu söylendiği için 30-40 bin diye Reuters haber geçmişti. Ne kadar bilmiyoruz ama psikolojik olarak orada bir daha Pakistan gücü, bir Suriye'de gücü de olabilir. Onlarla beraber bir dediğim gibi psikolojik daha çok destek ve belki de yani bir takım koruma, savunma görevleri için Mekke, Medine bir takım kutsal topraklara ilişkin yerlerde biz Türk askerini görebiliriz.
1: Bu toprakları, yani kutsal toprakların

0: korunmasında daha aktif rol üstleniyor olabilir.
1: Tamam, orada yani mesela orada bir takım...
0: Çünkü Medine'ye de saldırı oldu diye haberler gördük. Ya, Mekke üzerinde dronlar var diye de haberler çıktı.
1: Benim bahsettiğim, evet, şimdiye kadar ekipler daha merkezlerden, şuradan, buradan görev yapabilecek gibi. Ama diğer, yani fiziksel olarak Türk askeri görüntüsünü biz nerede görürüz derseniz Mekke, Medine'de bence göreceğiz ve onun ötesindeki bazı kutsal mekanlarda Suudi Arabistan'da görürüz ki bunun iç kamuoyundan
2: bir yer değil.
1: Evet, işte iç kamuoyunda da böyle konuşulacaktır. Türk askeri bir kez daha kutsal topraklarda diye biz önümüzdeki dönemde bana kalırsa konuşacağız. Bu hatta iç kamuoyuna yönelik pozitif bir şeye çevrilmek istenecek, çevrilecek. Bu gündemde olacak. Zaten
3: hiç öyle bir şey demeyecekti Sezen Hanım. Sen kışkırttın.
1: Nasıl ben yani?
4: Şöyle, hayır.
3: Hiç politik var.
4: Tarihsel şöyle, yok Sezen Hanım.
3: Ne güzel anlatıyordun.
4: Şöyle, ya Mekke Medine olur mu bilmiyorum ama ya Mekke Medine olursa tabii
3: anlamlı.
4: Anlamı
3: katılıyorum.
4: Çok yani
3: anlamlı.
4: O noktada şimdi aynı zamanda bunu çok konuşmak istemiyorum ama Suudi Arabistan şu ana kadar Sünni dünyanın lideri. Abi, işte kutsal yerlerin koruyucusu vesaire.
3: Benim yüzümden sözü kesildi. Sus, bitirsin.
1: Yok, orada TSK böyle durumları genel olarak yaklaşımda bana kalırsa son dönemde bir avantaja çevirme ya da işte genel olarak baktığımızda şu da olabilir. Yani bir Mekke Medine'de gerçekten TSK konuşlanması, siz orada Suudi Arabistan politik çıkarımlar da elde ediyorsunuz. Bunu eminim Dışişleri Bakanlığı'nda, Türkiye'de Savunma Bakanlığı'nda, Cumhurbaşkanlığı'nda da zaten düşünüyorlardır. Bir siyasi tarafın için. İç kamuoyuna yönelik, dış kamuoyuna yönelik, Müslüman dünyasına yönelik, Türkiye'deki kitlelere yönelik, genel kamuoyu algısına yönelik. Bunun ötesinde mesela bir fırsata çevrilecek şey de şu olabilir. Suriye'nin orada mesela özel harekatıydı, ordusuydu vesaireydi. Orada konuşlananlara Türkiye'den komuta kademesinden bir takım, yani asıl komuta kademesinin Türkiye'de olması gibi. Yani Türkiye TSK'da olması gibi. Öyle bir işbirliği de Suudi Arabistan üzerinden yapılabilir. Taktiksel bir takım eğitimleriydi vesaireydi, evet. Orada çalışmalarıydı. Bunu da bence görebiliriz veya bunu da düşünebilirler.
4: Yani Mekke Medine'de ortak koalisyon olursa ben tek Türkiye'nin olma ihtimalinden ziyade yani bu koalisyon çerçevesinde eğer, çünkü Pakistan ordusu zaten belli yerlerde var. Yani hacca gidenler, umreye gidenler zaten Pakistanlıları çok böyle şeyde görürler, hizmet sektöründe görürler ama askeri olarak varlar. Buradaki temel sıkıntı şimdi Husilerin sınır ve sınır sonrasındaki güzergah üzerinde Mekke Medine'nin, Taif'in bir şekilde olması. Ve dolayısıyla da şimdi bunun üzerinde bir şey düştüğünde tabii İslam dünyası ayağa kalkıyor. Yani haklı bir ayağa kalkış. O nedenle bu noktada hani o koalisyon olma ihtimali, fakat esas mesele bence biraz daha şekillenecektir. Tekrar altını çizeyim bak, yani o konuda bek hocalarım burada. Ya bu uluslararası basında ısrarlı biçimde mesela Suriye gündeme gelirken Türk askerinin ısrarla gittiğinden demurluyor. Çünkü evet. bu politikanın bence arka planı şu. Şimdi bu İran-İsrail-Amerika savaşı başladığında Türkiye 3-4 adımın olmaması noktasında çok ciddi anlamda çalıştı. Bir tanesi bunun bölgesel anlamda savaşın yayılmamasıydı. İkincisi mezhepsel olarak bu savaşın mezhep savaşına dönüşmemesiydi. Üçüncüsü Arap-Fars savaşına bu işin dönüşmemesiydi. Dördüncüsü de devlet dışı aktörlerin devletlenme, eklenme süreçlerinin bu sürecin dışında tutulması meselesiydi. Şimdi bana öyle geliyor ki, yani Türkiye'nin gücünü tabii ki küçümseme anlamında bu haberleri yapmıyorlar. Onlar da farkındalar. Ama sanki bu haberler içerisinde Türkiye hani daha karar vermeden böyle İran'la bir şekilde karşı karşıya getirme, bir şekilde farklı nokta. Çünkü biz bunu Somali'de yaşadık. Somali'de şöyle yaşadık. Yani ben de gittiğim için biliyorum. Şebap'ta mesela biz Somali'de insansız hava araçları desteği verdik Mogadişu merkezi hükümete. Mesela Şebap bizi hedef yaptı. Şimdi sanki uluslararası anlamda da böyle Türkiye'yi bu noktaya doğru götürmeye çalışan bir yani haber ağı tutuyoruz.
0: Oraya Türk askeri gitmemiş iken bildiğimiz kadarıyla böyle bir karar alınmış gibi haberler geçiyor.
4: Şimdi bak düzelttiler mesela.
0: Ki bu askeri destek olabilir ama bunu altta yazıyoruz.
4: Sena çok ilginçtir. Bak şu an ben tekrar kontrol ettim. İki gün önce falan Türk askeri gitti şeklinde yaptılar.
0: Var, o da
4: şimdi,
0: var.
4: Şimdi ya işte teknik anlamda bir destek mahiyetinde falan. Ama olacak olan şey Sezin Hanım da söylediği şey şu, yani olacak.

0: olan şey, teknik anlamda o desteği vereceksiniz. Hava savunma sistemi anlamında o desteği vereceksiniz. Enerji koridorlarının korunması anlamında o desteği vereceksiniz. Ve bütün bunların olması için bir üsse ihtiyacınız var. Ve bu komuta kademesini yapacaksınız. Evet. Bu olması gereken bu. Ama ne hikmetse böyle ısrarlı biçimde yani bizi böyle farklı bir noktaya doğru götürme. Ben bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün Putin'le yaptığı görüşmenin de buradan çok bağımsız olduğunu düşünenlerden değilim.
1: Bugün Putin'in doğum günüydü, onu da tebrik ederim.
0: Yani düşünenlerden değilim çünkü biz Rusya'yı mesela burada çok ya bizim konuşmuyoruz.
1: Şu an ama daha çok Karadeniz'de yani gemilere saldırılar vesaire onlar da konuşulmuştur. Yani bu Mekke İttifakı mı konuşulmuştur?
0: Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ben Jeffrey'e sordum bu meseleyi. Dedi ki yeni bir güvenlik şeyine ihtiyaç var. Hatta 91 Gorbaçov sonrasını örnek verdi. Thatcher'ın, Helmut Kohl'ün, ondan sonra Mitterrand'ın, Turgut Özal'ın oluşturduğu yapıya örnek verdi. Ve bizim böyle bir noktaya gelmemiz gerekiyor dedi. Türkiye ile beraberiz. Türkiye'deki Ukrayna yardımınız, yani istediğiniz yardım nedir falan. Diplomatik anlamda Türkiye'den yardım istiyoruz. Yani bu Antalya ve İstanbul'daki görüşme trafiği vardı ya, onun çok ciddi anlamda etki ettiğini. O nedenle mesela biz Yemen meselesinde hiç Rusya'yı konuşmuyoruz. Hani oysa İran meselesinde hep Rusya'yı konuşuyorduk. Yemen meselesinde Rusya nerede duruyor? İran'la yakınlaşması nedir? Ve İran'a başka bir şey mi söylüyor? Suudi Arabistan özelinde körfeze bakışı. Bence onu da ayrı programda ele almak gerekiyor.
1: Onu da konuşuruz uzun uzun. Kaç dakikamız var arkadaşlar? Tamam, buyurun hocam. Son bir 4 dakikaymış, hızlıca bir söz vereyim.
2: Ya şimdi
0: yalnız
2: Amerika
0: Tayyip
2: Birleşik
0: Bey bakıyor, önce imzalıyorlar sonra imzalıyor. Önce tek başına önce imzalamıyor. Önce bakıyor
1: imzalıyor.
0: Tabii tabii, ondan sonra.
2: Trump'ın bu açıklamaları öncesinde biliyorsunuz Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi'nden Joe Wilson'ın da bu NATO ittifakı Orta Doğu'nun benzetmesi var.
1: Orta Doğu NATO'suna dönüşme evet, potansiyeli
2: evet,
1: var.
2: Benzer tartışmalar yapılıyor. Tabii bunun içeriye yansıması şu düzlemde ele alınıyor. Uzunca süredir Amerika ile Türkiye'nin özellikle Suriye sahasındaki çıkarları da örtüştüğü için sanki Amerika'nın dayattığı bir takım politikaları Türkiye takip ediyormuş gibi bir muhalefet biçimi de var. Bu aslında...
1: Yani bunu ABD istiyor ve bu ülkeler buna bu yüzden böyle giriyor bu ittifakta diyen
2: Suriye
1: var. Cevabınız ne sizin?
2: Hiç, yani bu çok açık bir biçimde. Türkiye uzunca süredir zaten dış politikada bu otonomi inşası için stratejik anlamda mücadele eden bir aktör rolünde. Buradaki rolü de özellikle Suriye'nin devamı olması açısından kendi otonomisine, kendi çıkarlarını eksen alan bir dış politika hareketi. Mesela az önceki örneklerde Türkiye'nin üst bulundurduğu, asker gönderdiği farklı motivasyonlarla ülkeleri sayarken hocam da ifade etti. Türkiye kazan kazan ilişkisiyle hareket ediyor. Yani Somali'de de öyle, Karabağ'da da öyle, diğer Libya'da da öyle, deniz yetki alanlarının tutumunda diğer ekonomik motivasyonlara kadar bir dizi Türkiye'nin kazanımı söz konusu. Onun için yani buraya tahvil ettiğimizde Türkiye'nin rolü açısından ciddi kazanımlar var. Şimdi Fransa'da malumunuz öğrenci hareketleri var ve epeyce bir kitle toplanıyor. Ve hükümetle müzakere halindeler, bir takım kazanımlar elde etmek istiyorlar. Mesela hani toplumsal hareketler çalışan birisi olarak takip ettiğim bir alan. Ne diye baktım talepleri? Sadece öğrencilikle ilgili, okulla ilgili talepleri yok. Mesela Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değiştirmeye dönük Avrupa'nın bütçe ayırma meselesinde hükümete kızıyorlar. Silahlanma meselesine mesafeliler, kızıyorlar. Bunu şimdi mesela niye Fransa örneğini verdim? Çünkü Macron da bir çağrıda bulundu, asker gönderme çağrısında Suudlara. Onlar arasında da bir müzakere var. Ama Türkiye mesela bu rolü oynadığında çok yakın tarihte kazan kazan ilişkisiyle hareket ettiğini gösterecek ve bunu mukayese edebilecek bir dizi örneği var. Onun için hani Avrupa'nın bunları tartıştığı yerde Türkiye meclise geldiğinde bu tartışmalar yapılacaktır kuvvetle muhtemel. Bunu sadece dini alanlar üzerinden değil, yani Mekke ve Medine üzerinden değil, daha çıkarları ekseninde tartışabileceği bir argümantasyon üzerine bunu bina edebilir çok rahatlıkla.
1: Peki. Mehmet Hocam, hiç vaktim kalmadı gibi ama çok hızlı bir yanıt alsam. Önümüzdeki günlerde meclise gelecek deniyor. Ya bu hafta gelir mi?
3: Allah, meclis yoğun. Bu hafta gelir mi biraz zor gözüküyor.
1: Bu hafta gelmeyebilir. Pekala.
4: Önümüzdeki... Ama geldiğinde şimdi muhalefet herhangi bir şekilde karşı çıktığında kutsal toprakların savunmasına karşı mı çıkıyorsunuz deme durumu da olabilir.
3: Hangi muhalefet?
5: Yani kutsal toprakların savunmasına karşı mı çıkıyorsunuz denir mi bilmiyorum ama.
2: Program kapanırken siyasetçiye yani, gol pası atılır mı?
5: Irak'ta değişimiz var. Yok, Suriye'de bir işimiz vardı, senelerce duvara toslayan bir muhalefet dış politikası vardı. Kemal Bey en sonunda pişmanlığını dile getirdi. O zaman öyleydi, bugün böyleydi. Yani bu işi doğru anlarsa muhalefet,
0: evet,
5: iyi olur. Kendi menfaatleri açısından. Ona bir dikkat etmek lazım yani. Ben şöyle hocam, anlar böyle anlar demiyorum.
1: Çok ilginç yapıyoruz. Böyle tartışmalı,
0: Türkiye'de
1: yüksek,
0: çok ilginç bir ara enerjili, siyasi konjektürde yallah Suda denirdi. Hatırlar mısınız? 28 Şubat sürecinde böyle yallah Suda denirdi. Şimdi Suud'un Türkiye'den askeri destek istediği bir noktaya geldi.
4: Onlar bayağı seküler takılıyormuş şimdi bence.
0: Evet.
4: Uçarak.
1: Hocam bitsiz bir şey söylemezseniz olmaz ama tezkere gelmiş.
5: Bak tezkere falan.
1: Hakikaten öyle. Meksik kalacak program.
5: Muhalefet muhtemelen işte Amerika'nın oyun planı. Siz Amerika'nın işini yapmaya çalışıyorsunuz falan yani, gibi bir argümandan geliyor.
6: Bu arada tabii hala hangi Amerika sorusu canlıdır. Trump'ın aslında ikinci döneminde ağırlığını koymasıyla Suriye politikasında örtüşme halimiz daha kuvvetli hale geldi. Ama peki, bunu bozmak isteyen bir derin Amerika'da hep var. Onu da unutmayalım. Yani.
1: Teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Gürkan Zengin, Doktor Sezin Öney, Nevzat Çiçek, Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu ve Profesör Doktor Mehmet Şahin Ankara'da. Çok sağ olunuz bana eşlik ettiğiniz için. Şimdi bir araya gidelim, sonra kapatalım.
4: Teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
7: Pirantek Airbrist saç şekillendirme setiyle devam edecek.

0: Trendtek buharlı temizlik makinesiyle devam ediyor.
1: Biz Açık ve Net'in sonuna geldik. Bizden sonra Evren Aydın gece raporuyla karşınızda olacak. İzlemeniz dileğiyle iyi geceler. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla güneşli 24 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 25, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 23, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 23, Kayseri yağmurlu 21 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 19, Erzincan parçalı bulutlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 26, Gaziantep yer yer yağmurlu 24 derece.

Efendim iyi geceler, hoş geldiniz. Habertürk'ü Habertürk ekranlarına yurt ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerden derlediğimiz gece raporuyla huzurlarınızdayız. Evren Aydın bendeniz. Dop dolu 2 saatlik bir haber yolculuğuna hazırsanız hemen başlayalım. Gelsin gecenin özetleri. Efendim CHP'nin kalesi İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Cemil Tugay'a rozetini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Kürsüden de önemli mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söyledi? Bundan böyle İzmir'de nasıl bir dönemin başlangıcı olacak? Birazdan aktaracağız. Ve fon soruşturması diyeceğiz. Tasfiye ödemelerinde yarın kritik ödemeler yarın başlıyor. Ve haberi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Meclis Genel Kurulu'nda duyurdu. 44 bine yakın yatırımcıya ödeme yapılacak. Peki nasıl bir takvimde yapılacak o ödeme? Birazdan detaylandıracağız. Bu arada önemli bir haber daha. Fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin ifadeleri de ortaya çıktı efendim. Suçlamaları kabul etmeyen çift neler söyledi? Tüm detaylar gece raporunda olacak. Hadi gelin başlayalım. Sevgili dostlar, dile kolay. 27 yıl aranın ardından İzmir'de parti değişikliği yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'ın rozetini takan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İzmir'in gönül belediyeciliği

0: ile tanışması hayırlı uğurlu olsun dedi. Bu arada Tugay'ın konuşmasında ise İzmir'i yeniden inşa edeceğiz mesajı öne çıktı.
1: Aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımını bu sözlerle duyurdu. 27 yıl aranın ardından İzmir'de parti değişikliği yaşandı.
1: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısı sonrasında Tugay'a AK Parti rozetini taktı. Ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
3: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Rozetin takılması sonrasında Cemil Tugay kürsüye geldi. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir dedi.
1: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
2: Tugay, yerel yönetim ve merkezi hükümet işbirliğiyle çok iyi işler başaracağız mesajı verdi.
1: İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Hiç şüphem yok, yerel yönetim, merkezi hükümet uyumu ve işbirliğiyle çok güzel işler başaracağız.
2: Tugay, AK Parti'den çıkışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok iyi karşılandım. İzmir'in sorunlarını çözeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Ve rotamızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru çevirelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da 131 fonun tasfiye süreci ve aynı zamanda fon soruşturmasına dair meclisi bilgilendirdi. Yılmaz, 17 fondaki 43.643 yatırımcıya ödemelerin yarın yapılacağını duyurdu. Süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak mesajını da verdi.
4: Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. Olağan tasfiyesi yapılacak 3 şirketin 17 fonunda 43.643 yatırımcı perşembe günü ödemeleri yapılacaktır.
2: 131 fonun tasfiye sürecine ilişkin bilgileri paylaştı. 17 fondaki yatırımcılara ödemelerin 8 Ekim perşembe günü yapılacağını belirtti. Ödeme takvimini açıkladı.
4: Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar ana paraların geri ödenmesi planlanmaktadır. Öncelik küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına verilerek ödemeler gerçekleştirilecektir. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılması ile birlikte 455.758 kişinin çok büyük bir kısmının ödemeleri tamamen yapılmış olacaktır.
2: Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına dair genel görüşme açıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz meclisi bilgilendirdi.
4: Hak yiyenleri savunma yoluna asla girmeyeceğiz. Yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun bunun hesabını verecektir.
2: Yılmaz, sorunun sınırlı alanda yaşandığını belirtti.
4: Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini

0: oluşturmaktadır. Bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağıdır. Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır.
1: Tasfiye sürecine ilişkin yasal çerçeveyi çizecek olan kanun teklifi taslağına son hali verilerek AK Parti tarafından meclise sunulacağını da kaydetti.
0: Taslak kanun teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz.
2: Efendim önemli bir gelişme şu dakika itibariyle ekranlarınızda. SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu sıcak gelişmenin detaylarına hemen bir bakalım birlikte. SPK'dan az evvel yapıldığı açıklama, açıklamaya göre Odin şirketi hisselerine yapılan inceleme sonucunda efendim 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Odin hisseleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulan bu 21 kişi hakkında ise hatırlatalım 2 yıl işlem yapma yasağı da verildi. SPK'dan 21 kişi hakkında suç duyurusu geldi ve bu 21 kişi hakkında işlem yapma yasağının da verildiği önemli bir bilgiydi, aktarmış olalım. Tabii önemli gündü mecliste. Genel kurulda bugün gündem, ana gündem fon soruşturmasıydı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ve iktidar kurmayları birlikte önemli bilgiler verdi. Ancak muhalefet partilerinden de eleştiriler peş peşe geldi. Kim hangi mesajı verdi? Yanıtı haberde.
3: Güçlü ve kapsamlı tedbirler alınmıştır. Dolayısıyla buradan açık ve net söylüyoruz. Yaşanan süreç bütün yönleriyle incelenmektedir.
4: Ama sizin anlattıklarınız her gün televizyonda ekonomistler, borsa uzmanları anlatıyor zaten.
5: İktidar fon soruşturmasına ilişkin meclise bilgi verdi. Muhalefet eleştirmeye devam etti.
6: Yeni bir helalleşme kampanyası başlattınız. Diyorsunuz ki merak etmeyin, bize güvenin, biz halledeceğiz. Şimdi toplum da soruyor, niye size güvenelim?
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın meclisi fon soruşturmasına ilişkin bilgilendirmesinin ardından gruplar adına konuşmalar yapıldı. AK Parti adına konuşan isimlerden biri İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel oldu.
3: Piyasayı bozan ve yatırımcıyı mağdur eden herkes bunun sonuçlarına katlanacaktır. Piyasa manipülasyonu yapanlar hukuk önünde hesap verecektir. Sürecin farklı kurumlar arasında dağılmadan tek merkezden hızlı ve koordineli biçimde yürütülmesi amacıyla da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Tasfiye Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.
5: MHP adına konuşan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, otomatik denetleme sistemi kurulması gerektiğini söyledi.
7: Vatandaşımızın hakkına el uzatan,

0: alım satım işlemini durdurabilmelidir.
1: Yeni Parti, CHP ve DEM Parti'dense eleştiriler peş peşe geldi.
2: Milletvekilleri töhmet altında. Şu anda sizin buraya para yatıranlar, bu parayı çekenler, bu parayı yurt dışına kaçıranlarla ilgili elinizde net bilgi var. Neden efendim meclise söylemiyorsunuz bu parayı?
3: Külliye kurullarının bu sorunu çözmesi, açıkça buradan ifade ediyorum, mümkün değil. Güven vermesi mümkün değil. Bu yüzden çare büyük meselelerin, büyük milli meselelerin kesin çözüm adresi olan meclisimizin vaziyete el koymasıdır.
4: Göz göre göre bu manipülasyon, bu fon vurgunu gelmiş. Siz hiçbir tedbir almamışsınız ama bugün bize diyorsunuz ki merak etmeyin, her şey kontrol altında. Vallahi kusura bakmayın, öyle bir şey yok.
5: Evet, mecliste yaşananları birlikte izledik. Fon soruşturması kapsamında bugün Fatma Betül, Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya da şüpheli sıfatıyla ifade verdi efendim. Kaya çifti kimsenin yönlendirmesi olmadı dedi. Peki başka neler söylediler, bakacağız.
1: Fon soruşturmasında adliyeye çağrıldılar. Şüpheli sıfatıyla ifade verdiler. Fatma Betül, Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya ifadelerinde yönlendirme olmadan kendi iradeleriyle yatırım yaptıklarını dile getirdiler. Vicdani rahatsızlık duyduk dediler. Fatma Betül Sayan Kaya, Nisan 2026'da Özata Denizcilik'ten yaklaşık 250 bin lot hisse aldığını, daha sonra hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını da Eylül'de sattığını söyledi. Satıştan elde ettiği kazancı ise kısa süreliğine Terafon'da değerlendirdiğini aktardı. Fondan çıkarak elde ettiği kazanç tutarını ise TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdiğini belirtti. Yöneltilen suçlamaları ise kabul etmedi.
6: 230 bini yaklaşık kamplarda.
1: Eşi İlyas Kaya ise ifadesinde aynı hisseden 150 bin lot aldığını ve yine aynı tarihlerde satış yaptığını söyledi. Satış sonrası elde edilen paranın bir kısmını kısa süreli halk yatırım ve Tera yatırım aracılığıyla fonlarda değerlendirdiğini belirtti. Yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğunu ve manipülatif bir eylemde bulunmadığını savundu. Soruşturmada ifadeleri alınan Kaya çiftinin beyanları da soruşturma dosyasına dahil edilecek. Alım-satım işlemlerinin zamanlaması, yatırım miktarları ve satış sonrasındaki para ve fon hareketleri ise dosyadaki mali veriler ve diğer delillerle karşılaştırılarak ayrıntılı ele alınacak.
5: Fon soruşturmasına yönelik yeni bir mesaj AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Ömer Çelik net bir mesaj verdi ve hiçbir karanlık nokta kalmayacak ve suçlular cezalandırılacak dedi. Bu arada Çelik, yeni parti lideri Özgür Özel'in fon soruşturmasına yönelik bazı sözleri vardı. Ona da tepki gösterdi. Siyasi operasyon çıkarmaya çalışıyorsa bize işlemez ifadesini kullandı.
7: Bir takım provokatif faaliyetler, Türk ekonomisini hedef alan bir takım söylemler, bir takım siyasi linç kampanyaları da görüyoruz. Biz bunlara da geçit vermeden hem suçluların cezalandırılması hem de haksızlığa uğrayanların haklarının korunması konusunda bütün bu çerçeveyi en kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Hiçbir karanlık nokta kalmayacaktır.
1: Fon soruşturması gündemindeydi. Hiçbir karanlık nokta kalmayacak dedi.
7: Bu vurguncular tarafından hakları gasp edilmiş vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Kim dolandırıcılık yapmış, kim mağdur olmuş? Bütün bu tablo en net şekilde matematiksel bir kesinlik çerçevesinde ortaya çıkacaktır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin merkez yönetim kurulu toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. Gündeminde fon soruşturması, hedefinde yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in açıklamaları vardı.
7: Bu meselenin açığa çıkmasının ve bu meselenin temizlenmesinin başındaki irade Cumhurbaşkanımızdır. Bu işler siyasi yan kesicilikle ele alınacak işler değil. Buradan bir siyasi operasyon çıkarmaya çalışıyorlarsa bu bize işlemez. Kaos siyasetine hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğimizi şimdiye kadar söyledik. Biz kamera bantlama partisi değiliz. Ellerinde birilerinin makamı, unvanı ve kimliği ne olursa olsun varsa bir belge, hemen bunu yargıya intikal ettirsinler. Yargıya intikal ettirsinler ve adliyeye başvurularda gereği yapılmazsa ondan sonra da konuşsunlar.
1: Çelik, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuştu.
7: Kurulan kurul, komisyonlar kendi ritmi içerisinde çalışıyor. Örgütün bir bütün halinde silahları bırakması, tüm yapılanmalarının faaliyetlerine son vermesi ve örgüt mensuplarının ortak mekanizma tarafından belirlenmesi.

0: gösterilen yerlerde toplanmaları çerçeve yasanın uygulanmasının gerek şartıdır.
1: AK Parti sözcüsü bölgesel gelişmeleri de değerlendirdi. Erdoğan'ın Suriye ziyareti ne zaman sorusuna yanıt verdi.
0: Suriye'de SDG'nin kendisini feshetmesinden sonra ortaya çıkan tablo bu terörsüz Türkiye'nin kazanımlarından biri olarak önümüze gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın Suriye'ye gitme arzusu var. Tabii bu Suriye ile birlikte koordine edilecek bir konu. Çalışılıyor bunun üzerinde. Tarih henüz kesinleşmedi.
2: Sayın Ömer Çelik'in bıraktığı yerden terörsüz Türkiye süreciyle devam edelim. Şimdi bildiğiniz gibi meclis çatısı altında bir komisyon kurulacak ve o komisyon içinde çalışmalar iyice hız kazanmış vaziyette. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş önümüzdeki hafta siyasi parti temsilcileriyle bir toplantı yapması bekleniyor ki o toplantıda komisyonun üye sayısı, işte çalışma usulü ve esaslarının da belirlenmesi hedefleniyor.
3: İzleme kurulu için temaslar artacak. Komisyonun kurulması için toplantılar yapılacak. Önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Bu ay içerisinde komisyon kurulma aşamasının hız kazanması, Kurtulmuş'un siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Üye sayısı, komisyonun yapısı ve çalışma koşullarının belirlenmesi öngörülüyor. Kurulacak komisyon, çerçeve yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. İhtiyaç halinde yasa çalışacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreci denetleyecek. Çalışmalar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde yürütülecek.
2: Süreç konusunda çalışmalar devam ederken DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Koçyiğit ve Sezai Temelli de mecliste bir basın toplantısı düzenledi. Gündemlerinde hem terörsüz Türkiye süreci hem de yeni anayasa çalışmaları vardı.
4: Bu bir alver süreci değil, bir pazarlık süreci değil. Bütün halkların aslında bir arada yaşayacakları bir yeni dönemden bahsediyoruz. Teslim olduğu, İşte teslim alındı, yendi, yenildi gibi kavramlar, böyle bir dilin, böyle bir şeyin sürece zarar verdiğini düşünüyoruz açıkçası. Dilin barışa hizmet etmesi en temel beklentimiz.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Çerçeve yasanın uygulama aşamasına dikkat çekti.
4: Yasanın uygulanması için bir teyit tespit koşulu var. Kesin bir takvim vermek şu aşamada mümkün değil. Koşullar karşılıklı olarak sağlanacak ve hızlı bir şekilde de yasa hayata geçecek diye umuyoruz.
3: DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıçkoçyiğit ve Sezai Temelli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde yeni anayasa çalışmaları da vardı.
5: Geçmişin kodlarıyla geleceği artık şekillendirmek çok da mümkün değil. Şimdi yeni şeyler söylemek, yeni şeyleri hayata geçirmek gerekiyor. Gerçekten bir anayasaya ihtiyacımız var. Bunun altını çizmek isterim. Sivil bir anayasa dile getiriliyor. Evet, bu iklimi yaratmak bugün siyasetin önceliği olmalıdır.
2: Siyasetin nabzının attığı grup toplantılarıyla devam edelim. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da fon soruşturmasına ilişkin konuştu ve mecliste araştırma komisyonu kurulması gerektiğini ifade etti.
6: Mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerin eşit sayıda üyeyle katıldığı bir komisyon kuralım. Siyasette kim varsa, bürokraside kim varsa, para piyasalarında kim varsa çıkaralım milletin önüne.
3: Fon soruşturmasına değindi. Mecliste araştırma komisyonu kurulması için önerge verdiklerini söyledi.
6: Haksız kazançların iadesi yetmez. Haksız ve hukuksuz kullanılan yetkilerin de iadesi gerekir.
3: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
6: Silah gerçekten bırakıldı mı? Bırakıldıysa kaç silah, nerede ve kimin gözetiminde teslim edildi? Örgüt gerçekten kendini feshedip dağıldı mı? Yoksa sınırımızın hemen ötesinde adını, biçimini, statüsünü değiştirerek yoluna devam mı ediyor?
3: Dervişoğlu Mekke Anlaşması'na yönelik eleştirilerini de dile getirdi.
6: Anlatıldığı kadarıyla imzacı ülkelerden birine yapılacak saldırı diğerlerine de yapılmış sayılacak. Şimdi soruyorum, bu anlaşma bize hangi güvenliği sağlayacaktır? Yok, eğer aranan şey güvenlik değilse ne arıyoruz?

0: Grup toplantısının ardından İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na MHP lideri Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklaması soruldu.
1: Anayasada Cumhurbaşkanı'na yeniden aday olma imkanı veren madde açıkça görev döneminin başındaki bir süreci kapsıyor. Görev dönemini tamamlamış bir Cumhurbaşkanı'na yeni bir yetkinin verilmesi hali anayasanın doğrudan doğruya arkasına dolanmak anlamına gelir.
2: Efendim, yeni partide isim benzerliği tartışmasında Anayasa Mahkemesi'ne savunmasını verdi. Savunmada Yenilik Partisi ile isim benzerliği olmadığı ifade edildi. Yeni kelimesinin geçtiği diğer parti isimleri de örnek gösterildi.
0: Yargıya taşınan isim tartışmasında yeni parti savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu. İsim tartışması eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın yargıya yaptığı başvuruyla başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzediği, karıştırılabileceği iddia edildi. İtirazları dikkate alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti'ye tebligat gönderdi. Parti isminin başka bir partiyle karışıklığa yol açmayacak şekilde değiştirilmesi istendi ve süre verdi. Ancak Yeni Parti isim değişikliğine gitmedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sürenin dolmasıyla konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. 29 Eylül'de AYM, yeni partinin isminin hükümsüz sayılması talebinde partiye savunma için bir ay süre verdi. Yeni parti isim savunmasını Yüksek Mahkeme'ye verdi. Anayasa hukuk profesörlerinden de görüş alındı. Savunmada Yeni ve Yenilik Partisi isimlerinin arasında benzerlik olmadığına vurgu yapıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onayıyla kurulan ve içinde yeni kelimesinin geçtiği toplam 13 parti olduğu belirtildi. Parti logoları arasında da bir benzerlik olmadığına dikkat çekildi. Yeni parti, olası isim değişikliği kararına karşı 5 alternatif isim de belirledi. Milletin Yeni Partisi ve Halkın Yeni Partisi seçenekler arasında yer alırken, parti kurmayları yeni kelimesinin halk tarafından verildiğini ve korunacağının altını çizdi. Yeni partinin savunmasının ardından gözler Yüksek Mahkeme'ye çevrildi. İsim benzerliği başvurusunu karara bağlayacak. Mahkemenin kararına göre de yeni parti adım atacak. Mahkeme 14-15 Kasım'da yapılması planlanan birinci olağan kurultaydan önce karar verirse, kurucular kurulu toplantısıyla isim değişikliğine gidilmesi gündemde. Ancak karar kurultay sonrası çıkarsa, isim değişikliği için bir olağanüstü kurultay yapılması gerekiyor.
2: Görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de yargılandığı davada ara karar açıklandı ve 6 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Aralarında Mustafa Bozbey ve eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 16'sı tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla yargılanan sanıklar savunma yaptı. Mahkeme 6 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Aralarında Bozbey ve Erdem'in de bulunduğu 10 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi. İddianamede Bozbey için 402 yıl, Erdem için ise 946 yıla kadar hapis isteniyor. İstanbul Esenyurt'ta bir lisede ortalık karıştı. Öğrenciler arasında kavga, bıçaklı kavga çıktı. Kavgada iki öğrenci yaralandı ve yaralı öğrencilerden birinin durumu ağır.
3: Ne oldu dedim. Dedi abla dedi bıçaklı saldırı oldu dedi.
4: Lise öğrencileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O öğrencilerden biri bıçak çekti, iki arkadaşını yaraladı.
3: Yeğenim içeride. Çok korktuk.
4: Olay Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir lisede meydana geldi. Aynı sınıfta okuyan öğrenciler arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Öğrencilerden biri iki öğrenciyi bıçakla yaraladı.
3: Bir öğrencim var ve çocuk çok korktu. Beni aradı açıklıklar içinde. Okula geliyor, saldırı yapıyor. Ne büyük cesaret ya. Yeni gelen bir çocukmuş, öyle duydum.
5: Sınıf içerisinde olan bir hadise. Fail de öğrenci, maalesef mağdurlarımız da öğrenci. Yaralılarımızı hastaneye kaldırdık. Şu anda tedavi süreçleri devam ediyor. Adli idari tahkikat yapılıyor. Buna göre de gereken yapılıyor.
6: İddiaya göre saldırıyı yapan öğrenci bu okula da yeni nakledilmişti ve saldırı anında içeride bulunan diğer öğrenciler hızlı bir şekilde dışarıya tahliye edildi ve polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti.
4: Polis saldırıyı yapan öğrenciyi gözaltına aldı. Okul ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerden birinin durumu ağır.
2: Bir kare bazen binlerce kelimeden çok daha fazlasını anlatır derler ki gerçekten Gazze için, hüznün başkenti içinde bu böyle. Bölgede son 3 yılda çekilen fotoğraflar, yıkımın ortasında hayata tutunmaya çalışan insanların hikayelerini bir kez daha hafızalarımıza kazıdı. Şimdi o fotoğraflara yakından bakacağız.
7: Tarih 18 Ekim 2023. İsrail El Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırının sabahında doktorlar 500'den fazla sivilin öldüğünü duyurdu. Tarih 23 Ekim 2023. İsrail Gazze'yi ağır bombardımana tuttu. Saldırıların 17. gününde Filistinlilerin çaresizliği kadraja yansıdı. Tarih 10 Kasım 2023. Yakıt sıkıntısı nedeniyle hastanelerdeki jeneratörler çalışmayı durdurdu. Karanlığa gömülen doktorlar ameliyatları el fenerleriyle yaptı. Tarih 17 Ağustos 2024. İsrail tahliye emirleri verdi. Filistinliler defalarca göçe zorlandı. Tarih 13 Eylül 2024. İsrail yardım girişini engelledi. 6 aylık bebek ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tarih 10 Ekim 2024. Filistinli çocukların eğitimi aksadı. Her şeye rağmen öğretmenler yıkılan binalarda eğitim vermeye çalıştı. Tarih 23 Ocak 2025, yağmur nedeniyle çadırlar su altında kaldı. Her tarafı suyla dolan kampta hareket etmek zorlaştı. Tarih 23 Nisan 2026, İsrail'in ablukası gıda yetersizliğine neden oldu. Açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtımı yapıldı.
2: Peki Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisi Fransa'da neler olup bitiyor? Yakından bakacağız. 17 Eylül'de daha iyi bir eğitim koşulları talebiyle başladı o lise eylemleri ve üniversite öğrencileri de katılınca iyice büyüdü efendim. Gösterilerde gözaltı sayısı 6500'ü, yaralı sayısı 1000'i aşmış durumda. Polis müdahaleleri büyük tartışma yaratıyor. Orantısız güç var mı yok mu ülkede? Ana gündem maddesi bu. Güvenlik güçlerine eylemlerde bu arada ses bombası kullanılmaması talimatı verildi. İşte son durum Fransa'daki burada.
4: Fransa'da 3 haftadır süren öğrenci eylemleri liselerden üniversitelere yayıldı. Binlerce kişi sokağa çıktı. Başkent Paris'in önüne gelen yükseköğretim kurumlarından Sciences Po Paris ve Inalco öğrencileri de protestolara katıldı. Sciences Po öğrencileri çöp kovaları ve demir çubuklarla barikat kurarak okula girişi engelledi. Marsilya'da da polis öğrencilere biber gazı ve coplarla müdahale etti. Yaralanan öğrenciler oldu. Eylemlerin başından bu yana 6500'den fazla kişi gözaltına alındı. 1000'i aşkın kişi yaralandı. Polisin müdahaleleri ise tartışmaya neden oldu. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bir öğrencinin elini kaybetmesine ses bombasının neden olmuş olabileceğini söyledi. Güvenlik güçlerine ses bombası kullanmama talimatı verildi. Polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Fransız basınına göre Cumhurbaşkanı Macron da polisin müdahalesini çok sert ve empatiden yoksun buldu. Polislerden birinin bir öğrencinin kafasını suya sokarak boğmaya çalıştığı iddiasıyla ilgili de cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldı. Eylemlerin eğitime faturası da ağır. Fransa Eğitim Bakanı 24 lisenin yandığını ya da hasar gördüğünü belirtti. 30 bin öğrencinin ise haftalarca yüz yüze eğitim alamayacağını söyledi. Sendikalar eylemlerin yoğunlaştırılması ve öğretmenlere, liselilere destek vermeleri çağrısı yaptı. Protestolar Belçika'ya da yayıldı. Brüksel'de 11 okulda öğrenciler ve öğretmenler bütçe kesintilerine karşı grev ve protesto düzenledi.
2: Efendim aynı konuda kalalım, yani önemli bir konu bu Fransa konusu. Polisin sert müdahalesini görüyoruz günlerdir. Hükümet de sanki biraz taktik değiştirip taleplere karşılık verileceğini duyurmuş gibi ama hala protesto çağrıları devam ediyor. İşte 5 büyük öğretmen sendikası öğrencilerle dayanışma için yarın greve gideceklerini duyurdu bugün. Dolayısıyla hükümetin yeni adımları acaba yeterli olacak mı bilmek zor. Ama şimdi siz de merak ediyorsunuz, temelde gençler acaba neden sokakta, temel sorunları ne? Şimdi Fransa'da bu konuda yapılan bir anket var. var ve bu temel soruları da yanıt veriyor. Gelin bir yakından bakalım o ankete, bakalım gençler ne istiyormuş. Fransa'da sokaklar yangın yeri dedik, gerçekten de öyle. Şimdi her 10 gençten 8'i gelecek konusunda endişeli efendim. Fransa'da çok dikkat çekici bir rakam ve oran ve karamsarlık da ülkede büyük bir şekilde ülkeyi sarsmış durumda ki her 10 gençten 8'in ülkeyi terk etmeyi düşünmesi Fransa için çok düşündürücü bir durum ve sandığın da yaklaştığı düşünülürse Fransa'da 2027'de yapılacak bir seçimler var ve gençlerin büyük bir çoğunluğu da sandığa gitmek istemiyor. Gençlerin %34'ü 3'te 1 efendim Fransa dışında bir hayat kurmak için de ciddi planlar yapıyor. Tabii bir yandan bildiğiniz gibi eylemler acaba başka ülkelerde sıçrar mı? Günlerdir tartıştığımız bir konu bu ki Belçika'ya da zaten sıçramış durumda efendim. Özellikle Belçika'ya da yayılmasıyla protestoların 11 okulda öğrenciler ve öğretmenler grevde Belçika'da. Tabii bağlamak gerekirse yani Fransa'da hükümet zayıf büyüme rakamlarıyla azaltma baskısı altında, dolayısıyla öğrencilerin öğretmen eksikliği ve okullar arasındaki eşitsizlikler hakkındaki şikayetlerini gidermek için ayırabileceği fazla bir bütçesi yok. Yani Macron zor durumda. Protestolar bir başka sarı yelekler hareketine doğru dönüşebilir mi? Günler boyunca bu gelişmeleri takip edeceğiz, size aktaracağız. Devam edelim. Rusya'yla Veba Enstitüsü çalışanının zatürreden ölmesi yeni bir salgın korkusunu tetikliyor efendim. Amerikan Başkanı Trump da Putin'le konuyu görüşmeye hazırlanıyor. Trump yönetiminin konuya ilişkin Moskova'yı da uyardığı iddiası var.
0: Rusya'da bir kişinin nedeni belirlenemeyen zatürre nedeniyle hayatını kaybetmesi yeni bir salgın çıkabileceği endişelerini tetikledi. ABD Başkanı Trump konu hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakında görüşeceğini söyledi. Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'da ortaya çıkan hastalık endişesi hakkında Rus lider Putin'le yakında görüşeceğini dile getirdi. ABD Başkanı, istihbarat birimlerinin de konuyu araştırdığını ve yakında açıklama yapacaklarını belirtti. ABD basınının iddiasına göre Washington, olayın detaylarının açıklanması için Moskova'yı uyardı. Wall Street Journal'a konuşan yetkililer, detayların paylaşılmamasının Rusya'nın uluslararası sağlık yükümlülükleriyle ters düşeceğine dikkat çekti. Yetkililer, bilgi paylaşımının az olmasının, bulaşıcı bir hastalığın Rusya içinde veya dışında yayılması endişesine yol açtığını öne sürdü. Dünya Sağlık Örgütü'nden de Rusya'daki vaka hakkında açıklama geldi. Genel Direktör Gebreyesus, Rus otoriteleri Irkutsk'ta yakın zamanda herhangi bir veba vakasının kaydedilmediğini bildirmiştir, dedi. Sibirya bölgesindeki Irkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Darya Şipilova, nedeni belirlenemeyen zatürre teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirmişti. Şipilova'nın tedavi gördüğü hastane karantinaya alınırken, kendisiyle temas eden kişiler de gözlem altına alınmıştı.
2: Husiler, Suudi Arabistan ve Yemen'de stratejik hedeflere füzeler ve İHA'larla saldırdı. Saldırıların hedefinde ise havalimanları da vardı. Suudi Arabistan yönetimi ise 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
4: Husiler, Suudi Arabistan ve Yemen'deki stratejik hedefleri balistik füze ve İHA'larla vurduğunu duyurdu. Açıklama askeri sözcü Yahya Seri'den geldi. Seri, Riyad, Abha ve Hamis Muşahit'teki hedeflere saldırılar düzenlediklerini belirtti. Husiler, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nın da birden fazla İHA ile hedef alındığını ve saldırı nedeniyle hava trafiğinin aksadığını öne sürdü. Suudi Arabistan, Riyad ve Abha'ya yönelik saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Husilerin hedef aldığı bir diğer nokta ise Yemen'in geçici başkenti Aden'deki uluslararası havalimanı oldu. Yemen Ulaştırma Bakanlığı havalimanının 2 balistik füze ve birden fazla kamikaze İHA ile hedef alındığını açıkladı. Reuters'a göre saldırıda balistik füzeler ve patlayıcı yüklü İHA'lar kullanıldı. Kahire Aden seferini yapan yolcu uçağı Cidde'ye yönlendirilirken havalimanındaki diğer uçaklar ve yolcular tahliye edildi. Böylece saldırılar hem Suudi Arabistan'daki stratejik noktaları hem de Yemen'deki kritik bir ulaşım merkezini hedef almış oldu.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaşta yaşadığı kayıpların sayısı güncellendi. Amerikan Kongresi'ne bağlı bir düşünce kuruluşunun araştırmasına göre savaşta en az 81 hava aracı düştü veya hasar aldı.
0: ABD Kongresi'ne bağlı bir düşünce kuruluşu, İran Savaşı'nda düşürülen veya hasar alan hava araçlarına ilişkin bir rapor hazırladı. Buna göre savaşın başından bu yana en az 81 hava aracı düştü veya hasar aldı. Raporu ABD Kongre Araştırma Servisi hazırladı. 5 Ekim'de güncellenen rapor, savaş uçaklarını, helikopterleri ve insansız hava

0: araçlarını kapsıyor. Raporda yer alan bazı hava araçlarının aldıkları hafif hasar tamir edildikten sonra hizmete döndüğü belirtiliyor. Rapora göre en büyük kayıp MQ-9 Reaper tipi İHA'larda yaşandı. Destansı öfke operasyonunda en az 45 İHA'nın kaybolduğu ya da düşürüldüğü kaydedildi. Bunun yanında 4 adet F-15E tipi savaş uçağının düştüğü tespit edildi. Bu uçaklardan 3'ü Mart ayında Kuveyt üzerinde açılan dost ateşiyle düştü. Biri ise Nisan ayında İran tarafından düşürüldü. 8 adet F-15E'nin ise Eylül'de Ürdün'deki ABD üstünde yapılan İran saldırısında hafif hasar aldığı kaydedildi. Uçakların hasarların giderilmesinin ardından hizmete döndüğü ifade edildi. İran'a karşı başlatılan savaşta 2 adet A-10 Thunderbolt tipi uçağın düştüğü de belirlendi. Ayrıca 1 adet F-35A ile 1 E-3 erken uyarı uçağının hasar gördüğü kaydedildi. Bunlara ek olarak 6 adet KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı İran saldırılarında isabet aldı, biri de Irak'ta düştü. Raporu hazırlayan araştırma servisi, devam eden çatışmalar ve gizlilik dereceleri nedeniyle bu sayıların değişebileceğini belirtiyor.
1: Yurttan gelişmelerle yolumuza gece raporuna devam ediyoruz. Ankara'nın Pursakları ilçesindeki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu son yolculuğuna uğurlandı efendim. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından şehit polis Ankara Çubuk'ta toprağa verildi.
0: Önce Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Ardından Çubuk ilçesinde toprağa verildi. Şehit polis memuru Ahmet Türkoğlu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis uygulama noktasında silahlı saldırıya uğraması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu 37 yaşındaydı. Evli ve 3 çocuk babası Türkoğlu'nun Ay Yıldızlı Bayrağı sarılı naaşı ilk tören için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Can Bolat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve çok sayıda polis katıldı.
2: Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
0: Duaların ardından şehidin naaşı cenaze aracına konuldu. Son yolculuğu için Çubuk ilçesine götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Çubuk Ağalcık Köyü mezarlığında defnedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından şehit için başsağlığı diledi. Polisimize uzanan el, hukuk önünde mutlaka hesabını verecektir dedi.
3: Herkes bilsin ki polisimize doğrultulan namlu, devletimizin iradesine ve milletimizin huzuruna doğrultulmuştur. Polisimize uzanan el, hukuk önünde mutlaka hesabını verecektir. Şehidimiz Ahmet Türkoğlu'nu ebediyete uğurladık. 2010 yılından bu yana şerefle taşıdığı üniformasıyla milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Ahmet kardeşimiz vazifesinin başında şehadet mertebesine ulaştı.
1: Son dakika gelişmesi ekranlarınızda. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Kadir İnan fon soruşturmasında bugün ifade veren Fatma Betülsayan Kaya'nın partiden istifa ettiğini açıkladı. İnan katıldığı haber yayınında fon soruşturmasına dair önemli mesajlar verdi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betülsayan Kaya'nın artık parti üyesi olmadığını belirtti. İnan geri kalan konu hukuki bir konudur. Ona da yargı karar verir ifadelerini kullandı. Şüpheli sıfatıyla ifadelerini vermişti ve akşam saatlerinde de önemli bir isim açıklamalarda bulundu. İnan katıldığı A Haber yayınında fon soruşturmasına dair verdiği mesajlarda şüpheli sıfatıyla bugün ifadesini veren Fatma Betülsayan Kaya'nın artık AK Parti üyesi olmadığını ifade etti ve yine bir ek olarak buna geri kalan konuya da değindi ve bu hukuki bir konu olacaktır. O konuda da yargı kararını verir ifadelerini kullandı katılmış olduğu programda Fatma Betülsayan Kaya'nın akıbetine ilişkin. Devam edelim. Çorum'da otomobille cipin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kişiler arasında bir gün önce nişanlanan genç ve bir çift de vardı.

0: otomobil Jeep'le çarpıştı. Kaza biri çocuk 4 kişiyi hayattan kopardı. Çorum'da gece saatleriydi. Zehra Betül Yılmaz idaresindeki otomobille Mert Üstünel'in kullandığı Jeep, İskilip Karayolu Ceritbeli mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki sürücüyle otomobilde bulunan 6 yaşındaki Hüsra Lalin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan iki yaralıdan Ömer Cebeci de doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Ömer Cebeci ve Zehra Betül Yılmaz'ın bir gün önce düzenlenen merasimle nişanlandıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Bursa'daki olayda 18 yaşındaki Gökçe Alkan sevgilisi tarafından ormanlık alanda katledilmişti. Cinayetin ardından gözaltına alınan saldırgan tedavisi sonrası tutuklandı. Genç kızın annesi ise kızının giydiği kıyafetleri koklayarak teselli bulmaya çalışıyor.
2: Hangisi biliyor musun fotoğrafı?
3: Öldüğünde miydi üstünde bunlar?
4: O gece evden çıkmadan.
5: Evden çıkmadan önce kazaydı.
6: Hayatının baharındayken katledildi. Acılı anne kızı için adalet istedi.
7: Bununla yatıyorum, bununla kalkıyorum.
6: Olay 3 Ekim akşamı Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşandı. 18 yaşındaki Gökçe Alkan, erkek arkadaşı Mustafa Bey ile ormanlık alana gitti. İddiaya göre aralarında kavga çıktı. 24 yaşındaki Mustafa Bey, Gökçe Alkan'ı bıçaklayıp kendine de zarar verdi.
4: O çocuk durmadan aradı, rahatsız ettiği için anne dedi, hemen geleceğim dedi. Ayrılıp arabayla kaza yapmış, onu görüp hemen geleceğim dedi. O sebeple çıktı.
6: Şüpheli Mustafa Bey karakola gidip olayı anlattı. Ekiplerin yaptığı kontrolde Gökçe Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
3: Öldüğünde miydi üstünde bunlar?
4: O gece evden çıkmadı.
5: Evden çıkmadan önce kazaydı.
6: Acılı anne kızının boş yatağının üstünde oturup son giydiği kıyafetleri koklayarak teselli bulmaya çalışıyor.
7: Bununla yatıyorum, bununla kalkıyorum.
6: Cinayetin ardından gözaltına alınan şüpheli Mustafa Bey, kasten planlayarak adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7: Ben de adalet istiyorum. Kızların yani canı yanmasın. Benim canım yandı. Başka annelerin de canı yanmasın.
1: Gelin İstanbul Boğazı'ndaki o panik anlarıyla devam edelim. İstanbul'da iş insanı Derin Mermerci'ye ait tarihi yalıya yolcu vapuru çarptı. Kazada neyse ki kimseye bir şey olmadı. Olay anıysa güvenlik kamerasına işte tam da böyle yansıdı.
6: Tekneyi önüne kattı. Tarihi yalıya çarptı. Boğaz'daki kazada yürekler ağza geldi.
8: Şu anda elim titriyor çünkü hiç böyle bir şey yaşamadım. Bak bir daha mı girecek acaba Osman Kaptan?
6: Yolcu vapuru İstanbul Üsküdar'da boğaz turundaydı. Vapur bilinmeyen bir nedenle sürüklenmeye başladı. Yolcu vapuru tarihi yalıya doğru ilerlemeye başladı. Önce yalı önündeki tekneye çarptı. Ardından iskele korkuluklarını yıkarak yalının rıhtımına girdi.
8: Bize doğru geliyor. Evimize giren tekneyi size göster. Geliyor. Osman Kaptan geliyor.
6: Yalının sahibi Derin Mermerci çocuklarıyla birlikteydi. Aile büyük korku yaşadı.
8: Ben dava açacağım. Benim çocuklarım bu evde şu anda korkunç bir travma yaşadılar. Ritmimi yok ettiler. Hadi ritmi bırak. Bakar mısın? Hasar var mı mı?
9: Ben evde otururken, yatmak üzereyken tekne giriyor. Ben geliyorum.
6: Kazada neyse ki kimseye bir şey olmadı. Yalının iskele tarafında ve teknede hasar oluştu.
1: Hatay'a doğru uzanacağız. Arsuz ilçesinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki o dolu yağışı ilçedeki ne yazık ki narenci ağaçlarına büyük zarar verdi. Hasadına sayılı günler kalan mandalina da doludan en çok etkilenen ürün haline geldi.
6: Kimini dalından düşürdü, kimini de yaraladı. Ceviz büyüklüğündeki dolu erkenci mandalinaları vurdu.
10: Çok kötü bir hava vardı. Çok aşırı bir dolu yağdı. Dolu da bayağı bir büyüktü yani.
6: Meteoroloji Hatay'ın Arsuz ilçesi için sarı kodlu yağış uyarısı yapmıştı. İlçede salı günü sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Bazı yerlerde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu ve fırtına bölgedeki tarım arazilerini de olumsuz etkiledi.
10: dolu mahvetmiş yani, delmiş, ikiye bölmüş yani. Ağaçta bir tane bile meyve şu an yenilir bir şeyi yok yani, yenilmez yani.
6: Sami Keskin'in narenciye bahçesi ceviz büyüklüğündeki doludan zarar gördü. Üreticinin birkaç gün sonra hasada hazırlandığı 25 dönümlük bahçesindeki erkenci mandalinalar yere döküldü. Dalında kalan meyvelerde ise hasar oluştu.
10: Mahsul yerlerde, tam da biz de kesime hazırlanıyorduk. Ani bir hava şartlarıyla karşılaştık. Zarardayız yani, diyecek bir şeyimiz yok şu an.
1: Gece raporunda sıradaki görüntülerimiz İstanbul Esenyurt'tan. 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahsur kalan 5 kişilik aileyi de itfaiye ekipleri kurtardı ama bu pek de kolay olmadı efendim.
6: Alevler alt kattan yükselirken onlar kurtarılmayı bekledi. Apartmandaki yangında korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın 4. katındaki evde yangın çıktı. Alevler bir anda evi sardı, binayı duman kapladı. 5. katta bulunan aile dışarı çıkamadı. Biri bebek, ikisi çocuk, 5 kişi pencerede kurtarılmayı bekledi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler önce mahsur kalan aile için harekete geçti. Herkes yangın merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Alevler kontrol altına alındı. Binada hasar oluştu.
1: Engelli bireyler için yeni özel bakım hizmet modeli devrede. Bakım merkezlerine yönelik standartlar artırılırken engellilerin bu merkezlere ücretsiz kabulü de kolaylaştırıldı.
6: Sabit teşvik ödemesi kaldırıldı. Merkezlerin engelli kabulündeki onay yetkisi daraltıldı. Engelli bireyler için yeni özel bakım hizmet modeline geçildi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre bakım hizmetleri kalite standartları puanı 60'ın altında olan merkeze yeni engelli yerleştirilmeyecek. 60 ve üzerine çıktığı tarihte yerleştirme yeniden başlayacak. Merkezler artık kapasitelerinin %3'ü oranında İl müdürlüğünce tespit edilecek engelliyi ücretsiz kabul edecek.
2: Pansiyonunuzu, şekerinizi ölçmüş olacağız.
6: Bakanlıkça ödeme kriterlerine uymayan, ancak ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan engelliler ücretsiz kontenjandan yararlanmaya devam edecek. Yönetmeliğe, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin ailelerinin sorumlulukları başlıklı bir bölüm eklendi. Ailenin ve sosyal çevrenin aynı ilde yaşaması halinde engelliyi 2 ayda en az bir kez ziyaret etmesi esas olacak. Merkezde kalan engellinin hastanede yatarak tedavi görmesi halinde refakatte öncelik ailede olacak. Ailenin refakatten kaçması durumunda yapılan inceleme sonucu engellinin durumu merkezde kalma açısından yeniden değerlendirilecek. Ailenin refakat edememesi gerekçesi uygun görülürse merkez personelinden refakatçi görevlendirilecek. Yeni düzenleme ile Sağlık Kurulu raporunda yer verilen ağır engelli ifadesi de çıktı. Erişkinler için tam bağımlı olma şartı getirildi. Özel bakım merkezi açma şartları da başvuru, konum, uygunluk, ön izin, açılış onayı ve faaliyet izni olmak üzere 5 aşamaya çıkarıldı. Son onay bakanlığa bağlandı. Sorumlu müdürlerde deneyim şartı ise 1 yıldan 5 yıla yükseltildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni düzenlemeyle yapısal sorunlara bütüncül çözümler getirdiklerini vurguladı. Teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas aldıklarını belirtti.
1: Merakla beklenen 2026 KPSS lisans sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden bakılabiliyor. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 6 Eylül'de uygulanan 2026 KPSS lisans sınavının genel yetenek, genel kültür oturumuyla 12-13 Eylül'de uygulanan alan bilgisi oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlara erişim ise sabah saat 06'da açıldı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numarası ve aday şifreleriyle bakabiliyor. COP 31 Başkanı Murat Kurum Antalya'daki zirve öncesinde Fiji'de gerçekleştirilen pre-COP toplantılarına katıldı. Kurum, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinde COP 31'in son nokta olduğunu vurguladı.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, Fiji'de yapılan pre-COP toplantısında konuştu. Ülkelere bir an önce iklim için harekete geçme çağrısı yaptı. Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefine dikkat çeken bakan, COP31'in bu sürecin son noktası olduğunu vurguladı.
11: Bizde bir atasözü var, başlamak bitirmenin yarısıdır derler. O yüzden biraz...

0: önce başlamalıyız. Açık söylüyorum. Yani COP31 bu sürecin son noktasıdır.
1: Kurum, emisyon azaltımının sıcaklık artış hızını ve ulaşılabilecek en yüksek sıcaklığı sınırlamak açısından kritik önem taşıdığına da dikkati çekti. Emisyonları hızlı biçimde azaltmak gerektiğini belirtti. Toplantının kapanışında da konuşan kurum, Antalya'daki zirvede tüm dünyanın ortak iradesini yansıtmak istediklerini söyledi.
0: Antalya'da hep söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Kesinlikle sürpriz olmayacak. Kesinlikle tepeden inme bir karar olmayacak. Ama gelinen süreçte hepimize yakışan, tüm dünyanın ortak iradesini yansıtacağımız o kararlı duruşu da COP31'de hep birlikte göstermek mecburiyetindeyiz.
1: Fiji'de bazı temaslarda da bulunan Murat Kurum, Cook Adaları Başbakanı Mark Brown ve Vanuatu Başbakanı Jotam Napat'la ikili görüşmeler yaptı. Fransa, ekolojik geçiş, biyoçeşitlilikle, iklim ve doğa konularında Uluslararası Müzakereler Bakanı Monique Barbu ile de bir araya geldi.
2: Sayın Bakanım, müsaade edin.
3: Türkiye'de 24 yılda kent içi raylı sistem hat uzunluğu %275 arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, hatlarda bugüne kadar dünya nüfusunun yaklaşık 5'te 2'sine karşılık gelen 3,25 milyar yolcuya hizmet verildiğini duyurdu.
1: Türkiye'de 24 yılda kent içi raylı sistem hat uzunluğu %275 arttı. 1054 kilometreye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu demir yollarına ilişkin istatistikleri paylaştı. Hızlı, güvenli, ekonomik ve çevre dostu ulaşım imkanı sunduklarını vurguladı.
4: 2002'de Türkiye genelinde 281 kilometre olan kent içi raylı sistem hat uzunluğu 2026'da 1054,7 kilometreye ulaştı. Son 24 yılda kent içi raylı sistem hat uzunluğu %275,3 arttı. Hayata geçirdiğimiz hatlarda bugüne kadar dünya nüfusunun yaklaşık 5'te 2'sine karşılık gelen 3,25 milyar yolcuya hizmet verildi.
1: 9 ilde toplam 220,85 kilometrelik raylı sistem hattı çalışmaları ise devam ediyor. Projelerin tamamlanmasıyla Türkiye genelinde yaklaşık 1275 kilometrelik kent içi raylı sistem hattı olacak. Yeni kent içi raylı sistem hatlarının yapımı da gündemde. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Erzurum, Erzincan, Van ve Trabzon'da toplamda 188 kilometrelik hat uzunluğu planlandı.
3: Dünyanın gündemindeki veda bu. Futbol tarihinin adını altın harflerle yazdıran Lionel Messi, Arjantin milli takımı kariyerine nokta koydu. Benin'le oynanan hazırlık maçında bir gol ve iki asist de kaydetti. Stadyumda duygusal anlar yaşandı.

0: Tüm hayatım boyunca burada olmayı isterdim çünkü Arjantin adına oynamak dünyadaki en güzel şey. Bu sözler bir efsanenin milli takım kariyerine veda ettiği maçın ardından söylediği duygulandıran cümlelerden sadece biri. O anın geleceği bir gün belliydi ve bitmesinin hiç istenmediği o maç oynandı. Dünya futbol tarihinin en efsanevi oyuncularından birisi olan Lionel Messi, milli takım kariyerine son noktayı koydu. Belki bir dostluk maçıydı ama veda performansı da ona yakışır şekilde oldu. Tribünlerde 85 bin kişi, sokaklarda binlerce taraftar, televizyon başında milyonlarca futbol sever bu anlara tanıklık etti. Arjantin, Benin karşısında 3-0 kazandı. Lionel Messi bir gol ve iki asistle vedasını da beklendiği gibi yaptı. Efsanelerin son maçlarında oyundan alınıp alkışlatılmasına hep şahit olmuşuzdur. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni ise Messi'yi Benin maçında 90 dakika sahada tuttu. Dünyanın en büyük futbolcusu olarak tanımladığı yıldızın son maçını son salisesine kadar yaşamasını istedi belki de. Dile kolay 20 yılı aşan bir serüven, 208 maç, 126 gol, 70 asist, bir Dünya Kupası, 2 Copa Amerika, 1 Olimpiyat Oyunları şampiyonluğu. Boynu bükük, başı eğik ya da mahcup veda etmedi Lionel Messi ülkesine. Aksine gurur dolu, ilk günkü heyecanını yaşıyormuşçasına ayrıldı El Monumental çimlerinden. Efsanenin vedası efsaneliğine yakışır şekilde yaşandı. Lionel Messi'nin yolculuğuna şahit olan futbol severler, onun yaşadığı her duyguya tanıklık etti. Veda konuşmasında yaptığı açıklamaların hepsi yüreklere dokundu, ağlattı. Ama belki de en çok hatırlanacak cümleleri şunlar oldu. Kariyerimin en üzücü gününü yaşamak bana düşüyor. Artık buraya gelmemek ve Arjantin milli takımıyla birlikte olmamak çok canımı yakacak. Arjantin halkı ona minnettar. Biz futbol severlerin ona söyleyebileceği en güzel cümle ise teşekkürler Lionel Messi.
1: Bu yıl 10. kez düzenlenecek Adana Lezzet Festivali'ne geri sayım başladı. 9 Ekim'de başlayacak festival için oteller hınca hınç doldu. Hedef bu sene 1 milyon ziyaretçiyi geçmek.
2: Kebaplar, şırdanlar yenilecek, bol bol şalgam içilecek. Adana'nın lezzetleri bir kez daha festivalde buluşacak. Bu sene 10.sü düzenlenecek Adana Lezzet Festivali için geri sayım başladı. Kentteki otellerde rezervasyonlar hareketlendi.
3: Yaklaşık bir hafta 10 gündür bizim yıldızlı otellerimizin çoğusu şu anda doldu. Kamu misafirhanelerin çoğusu doldu. Daha da dolmaya devam ediyor.
2: 9 Ekim'de başlayacak festivalde hedef 1 milyon ziyaretçi sayısını geçmek.
3: Şu anda Adana'da yazdan kalma günler yaşıyoruz. Festival süresince de bu yazdan kalma günleri, güzel sonbaharı yaşayacağız. Ben tüm Adanalı hemşehrilerimizi, tüm vatandaşlarımızı, yurt dışından tüm misafirlerimizi 9, 10, 11 Ekim'de Adana'ya davet ediyorum.
1: Kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz.

0: Çok kısa bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Gece raporunda ikinci dilime hoş geldiniz. Yepyeni bir güne adım atmaya hazırlanıyoruz. Hemen bir haber turumuza, günün başlıklarına birlikte bakalım efendim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda 131 fonun tasfiye sürecine dair bilgi verdi. 17 fondaki 43.643 yatırımcıya ödemelerin yarın yapılacağını açıkladı. Süreçte oluşan özel zararlar için de hazine kaynağının kullanılmayacağını ifade etti. Ve 27 yıl aranın ardından İzmir'de parti değişikliği yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı ve Tugay'ın rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi muhalefetinde gündemindeydi efendim. Yeni partiden, CHP'den eleştiriler geldi. Ayrıca CHP Özgür Özel'e yönelik de bazı suçlamalarda bulundu. Ve Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında bıçaklı kavga meydana geldi. Kavgada iki öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerden birinin durumuysa ağır. Ve Fransa'da 17 Eylül'de daha iyi bir eğitim koşulları talebiyle başlayan lise eylemleri üniversite öğrencilerinin de katılımıyla giderek büyüyor. Gösterilerde gözaltı sayısı 6.500'ü, yaralı sayısı ise 1.000'i aşmış durumda. Ve Rusya'daki Veba Enstitüsü de bir çalışanının zatürreden ölmesi yeni bir salgın korkularını tetiklemeye devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le konuyu görüşmeye hazırlanıyor. Ve memleketimizden önemli bir gelişme, Yeşilçam'ın altın çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının ailesi, dostları ve sinema dünyasından isimler de cenazedeydi. Efendim, fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betü Sayankaya AK Parti'den istifa etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Kadir İnan katıldığı A Haber yayınında fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya'nın artık parti üyesi olmadığını belirtti. İnan, geri kalan konu hukuki bir konudur, ona da yargı karar verir ifadelerini kullandı. Tabii fon soruşturması kapsamında Fatma Betü Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya da şüpheli sıfatıyla dün ifadelerini vermişti. Kaya çifti kimsenin yönlendirmesi olmadı dedi. Peki başka neler anlattılar? İzleyelim.
1: Fon soruşturmasında adliyeye çağrıldılar. Şüpheli sıfatıyla ifade verdiler. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya ifadelerinde yönlendirme olmadan kendi iradeleriyle yatırım yaptıklarını dile getirdiler. Vicdani rahatsızlık duyduk dediler. Fatma Betül Sayankaya, Nisan 2026'da Özata Denizcilik'ten yaklaşık 250 bin lot hisse aldığını, daha sonra hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını da Eylül'de sattığını söyledi. Satıştan elde ettiği kazancı ise kısa süreliğine Terafon'da değerlendirdiğini aktardı. Fondan çıkarak elde ettiği kazanç tutarını ise TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdiğini belirtti. Yöneltilen suçlamaları ise kabul etmedi.
2: 230 bini yaklaşık kamplarda.
1: Eşi İlyas Kaya ise ifadesinde aynı hisseden 150 bin lot aldığını ve yine aynı tarihlerde satış yaptığını söyledi. Satış sonrası elde edilen paranın bir kısmını kısa süreli halk yatırım ve Tera yatırım aracılığıyla fonlarda değerlendirdiğini belirtti. Yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğunu ve manipülatif bir eylemde bulunmadığını savundu. Soruşturmada ifadeleri alınan Kaya çiftinin beyanları da soruşturma dosyasına dahil edilecek. Alım-satım işlemlerinin zamanlaması, yatırım miktarları ve satış sonrasındaki para ve fon hareketleri ise dosyadaki mali veriler ve diğer delillerle karşılaştırılarak ayrıntılı ele alınacak.
0: Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Gündeminde

0: fon soruşturması vardı. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar hesabını verecek dedi ve bir kez daha sürecin çok yakından takip edildiğini söyledi.
1: Yargı anayasamız, yasalarımız, sermaye piyasası mevzuatımız çerçevesinde yapılması gerekeni diğer kurumlarımızla koordinasyon içinde zaten yapıyor. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir.
2: Fon soruşturmasına dair bu mesajları verdi. Hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız dedi.
1: Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek dedi.
1: Biz bu partiyi kurarken, yola çıkarken çok temel bir ilkeyi, hareketimizin esası olan bir ilkeyi en önemli düsturumuz yaptık. Nedir o? Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik. Çok sınamayla karşılaştık ama Allah'a hamdolsun bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla, kale gibi vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardı.
2: Partisine yönelik de mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarına da teşekkür etti.
1: Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret çağrısını bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Bu arada yeni partide fon soruşturmasıyla ilgili bir toplantı düzenlendi. Toplantıda gelişmeler ve atılacak adımlar ele alındı. Yeni Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Özgür Özel başkanlık etti. Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve parti sözcüsü Zeynel Emre ile bazı milletvekilleri katıldı. Devam eden fon soruşturması ile ilgili gelişmeler değerlendirildi. SPK'nın aldığı kararlar AK Parti'nin hazırladığı 10 maddelik kanun teklifi ele alındı. Bu arada Yeni Parti'nin süreçte izleyeceği yol haritası da masaya yatırıldı. Sevgili dostlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması İzmir siyaseti açısından da dikkat çekici bir sonucu ortaya çıkardı. Yıllarca CHP'nin kalesi olarak değerlendirilen İzmir'de son olarak 1994 seçimlerinde DSP-CHP çizgisi dışında bir parti kent yönetimine gelmişti. 27 yıl aradan sonra siyasi tablonun bir kez daha değiştiğine tanıklık ediyoruz.
2: Yıllarca CHP'nin kalesi olarak bilindi. Öncesinde de DSP'li belediye başkanları tarafından yönetildi. Son olarak 1994 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nin adayı Burhan Özfatura seçimleri kazanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması İzmir siyaseti açısından da dikkat çekici bir sonucu ortaya çıkardı.
3: AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
2: Mesleği plastik cerrahı olan Tugay'ın siyasi kariyeri 2010 yılında CHP üyeliğiyle başladı. CHP Karşıyaka ve il başkanlığında çeşitli görevler üstlendi. 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Karşıyaka Belediye Başkanı seçildi. Bu görevini 2024 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine kadar sürdürdü. CHP'deki mutlak mutlan kararı sonrasında Tugay'ın izleyeceği yol haritası merak ediliyordu. 18 Haziran'da mutlak mutlan kararını gerekçe göstererek CHP'den istifa etti. Beklenti, Özgür Özel ve

arkadaşlarının kurduğu yeni partiye katılması yönündeydi. Ancak istifa dilekçesinde bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize hizmet etmeye devam edeceğim mesajı verdi. 23 Temmuz'da ise Ankara'da dikkat çekici bir görüşme gerçekleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlıkta Cemil Tugay'la görüştü. O görüşme sonrasında Tugay'ın AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialar gündeme geldi. Tugay ise iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Tugay'ın AK Parti'ye geçişiyle ilgili çeşitli tarihler paylaşıldı. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir'imizin gündemi...

0: konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik dedi.
1: Belde milletimize hizmetkar.
0: Tugay'ın AK Parti'ye katılımı siyaset açısından önemli bir anlamda ifade ediyor. İzmir yıllarca CHP'nin kalesi olarak bilindi. 1994 yerel seçimlerinde DHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Burhan Özfatura, 1999 seçimlerinde görevini DSP adayı Ahmet Piriştina'ya devretti. Piriştina daha sonra CHP'ye geçti. O tarihten günümüze kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP'li belediye başkanları tarafından yönetiliyordu.
2: Oyuncu Berna Leçin hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Leçin gözaltına alındı. Berna Leçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşım üzerine halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu kapsamında soruşturma başlattı. Oyuncu Berna Leçin gözaltına alındı. İfade vermesi bekleniyor. Leçin'in ayrıca Üsküdar'daki ikametini arama ve el koyma kararı da verildi. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 19 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerden 17'si gözaltına alındı.
3: İhalelere fesat karıştırıldı. Müteahhitlerden rüşvet alındı. Bu iddialar üzerine Esenyurt Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Esenyurt Belediyesi'nde bazı ihale işlemlerine fesat karıştırıldığı ve ihalelerin belirli şirketlere verildiği iddia edildi. Müteahhitlerden de rüşvet alındığı öne sürüldü. Bu iddialar üzerine belediye çalışanları ve inşaat firması yetkililerinden oluşan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 şüpheli gözaltına alındı. O isimler arasında kayyum döneminde görevlendirilen belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş da var. Ulutaş'ın evinde yapılan aramada 450 bin dolar, 31 bin euro ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Savcılığın tespitlerine göre şüpheliler belediyeye iş yapan firmalardan hak ediş parasının %20'sini rüşvet olarak talep ediyordu. Masak Ulutaş'ın hesabında geçen yıl 231 milyon liralık para hareketi olduğunu tespit etti. Esenyurt'un CHP'li belediye başkanı Ahmet Özer, 2024 yılında kent uzlaşısı soruşturmasında tutuklandıktan sonra yerine kayyum atanmıştı.
2: İstanbul'da aralarında belediye başkan yardımcılarının da olduğu 10 sanığın yargılandığı kent uzlaşısı davasında karar çıktı. 8 sanık için beraat karar verilirken 2 kişiye de hapis cezası verildi. Aralarında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısı'nın da olduğu tutuksuz 10 sanık silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanıyordu. Davanın 6. duruşması görüldü. Kararını açıklayan mahkeme heyeti Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Aralarında 2 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 8 sanıksa beraat etti. Bu arada Çeşme Belediyesi'ne yönelik çeşitli suçlamalarla operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait evrakların belediyenin temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı. Talimatın Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiği tespit edildi. Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları kapsamında 12 şüpheliye yönelik jandarma tarafından operasyon yapıldı ve 11 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada tutuklu bulunan eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı da şüpheliler arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı. O görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel, küresel konular ele alındı. Görüşmeye dair ayrıntılar İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini belirtti. Ayrıca Türkiye olarak Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı

0: vermeye de Türkiye'nin her zaman hazır olduğunun altını çizdi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı'nın doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını da tebrik etti. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla gelin devam edelim efendim. Türkiye'yi, Suudi Arabistan'ı ve Pakistan'ı aynı çatı altında buluşturan Mekke Ortak Savunma İttifakı ile ilgili konuştu ve bu ittifakın Suudi Arabistan'a yardım etmek istediğini söyledi. Trump tam da Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Savunma İttifakı hakkındaki soruya da yanıt verdi. Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bence bu iyi dedi. Amerikalı Kongre üyesi Joe Wilson da ittifak hakkında Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeli taşıdığını ifade etmişti. Mekke İttifakı son olarak 5 Ekim'de artan Husi saldırıları ve bölgesel güvenlik gündemiyle Riyad'da toplanmıştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ülkemizin geleceğine bırakacağımız en kıymetli mirastır dedi. Bakan Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemine de değindi.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen terörsüz Türkiye süreciyle terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmayı, bin yıllık kardeşliğimizi daha da tahkim etmeyi hedefliyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti. Ülkemizin geleceğine bırakacağımız en kıymetli miras olacaktır dedi.
1: Bu sürecin taşıdığı anlamı siz, silah ve mesai arkadaşlarımın da çok iyi idrak etmesi gerekiyor. Zira güvenlik tehdidi bertaraf etmekle tamamlanan bir faaliyet değildir. Aynı zamanda elde edilen kazanımları korumayı ve tehdidin yeniden ortaya çıkmasını önleyecek sosyolojik şartların oluşturulmasını da gerektirir. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakarlıklarıyla elde ettiğimiz kazanımlardan taviz vermeden ülkemizin geleceğine bırakacağımız en kıymetli miras olacaktır.
3: Merhaba asker.
4: Sol!
3: Nasılsınız?
4: Sol!
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanlarıyla Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı açılış törenine katıldı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemini vurguladı.
1: Bölgemizi en çok etkileyen Orta Doğu'da ise yaşanan krizlere sessiz kalmadığımız gibi kurduğumuz ittifaklarla da bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik önemli adımlar atıyoruz. En son Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşması da bu politikamızın etkin ve güçlü bir yansıması olmuştur.
2: Bakan Güler'in gündeminde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de vardı. Güney Kıbrıs Rum yönetimine tepki gösterdi. Dış desteklerle askeri kapasitesini geliştirme adımlarını yakından takip ediyor. Gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla alıyoruz dedi.
0: İran konusunda karar aşamasına yaklaşıldı bu ifadeler. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump İran'a nazik yol ve nazik olmayan yol olarak da iki seçenek sundu. Bu arada başkan yardımcısına G.D. Vance'den de daha olumlu açıklamalar geldi. Vance savaşın sona ermesi için İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesini azaltması gerektiğini söyledi.
2: Bu işi bitirmemiz gerekiyor dedi. Önündeki seçenekleri nazik ve pek de nazik olmayan olarak sıraladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran gündemini değerlendirdi. Baltimore'da konuşan Trump bir kez daha İran'ı kimin yönettiğinin belirsiz olduğunu savundu.
5: To the gates of hell, as you know there, leaders are gone, the second group of leaders are gone. And the biggest problem I have is nobody knows who the hell is running the country.
2: Trump, bu işi bitirmemiz gerekiyor. Mesele sadece bunu nasıl yapacağımız dedi. Nazik bir şekilde mi yoksa pek de nazik olmayan bir şekilde mi? Bunu çok yakında öğreneceksiniz ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın ekonomisinin de çok kötü durumda olduğunu savundu. Hürmüz Boğazı'nın ise açık olduğunu söyledi. Son birkaç gün içinde milyonlarca varil petrol sevk edildi dedi. Petrol fiyatlarının yakında düşmesini beklediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance de savaşın sona ermesi için İran'ın

0: yüksek oranda uranyum zenginleştirme kapasitesini anlamlı biçimde azaltması gerektiğini söyledi. Sözleri eylemlerle takas etmeyeceğiz dedi. Vance, Washington'ın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve Dışişleri Bakanı Arakçı ile temas halinde olduğunu belirtti. Ancak Tahran'da kararları kimin aldığının net olmadığını, iki ismin yetki sınırlarının belirsiz olduğunu savundu. İran Dışişleri Bakanlığı ise Washington'ın bu iddiasını reddetti. Amerikalı yetkililerin İran'daki muhataplarını ve karar alma sistemini çok iyi bildiğini belirtti. İranlı yetkili ise Tahran'ın zenginleştirme hakkında asla vazgeçmeyeceğini belirtti. Ancak zenginleştirme detayları daha sonra görüşülebilir dedi. 22 Eylül'de Arakçı New York'ta Amerikalı yetkililerle bir araya gelmişti.
1: Efendim, bazı haberler kimi zaman yarım kalır, zira onları anlatan ses bazı eller tarafından susturulur. Dünyada 3 yılda en çok gazeteci öldüren İsrail'in yaptığı da tam olarak buydu. Sivilleri hedef alan İsrail bombardımanında gazeteciler hayatını kaybetti. Üstelik onlarcası kasten bilerek hedef alındı.
2: Gazze'deki zulmü dünyaya duyurmaya çalıştılar ama haberin öznesi oldular. 263 Filistinli gazeteci İsrail'in saldırılarında öldürüldü. Cenevre Sözleşmesi'nin birinci ek protokolüne göre çatışma bölgelerinde görev yapan gazeteciler sivil olarak kabul ediliyor. Böylece basın mensuplarının güvenliğini korumak hedefleniyor. Ancak bu madde Gazze'de karşılık bulmuyor. Sivillere hedef alan İsrail bombardımanında da gazeteciler de hayatını kaybediyor. Üstelik kimi kasten hedef alınıyor. Gazze'de öldürülen gazeteciler saldırılara uğradıklarında görev başındaydı. Ne üstlerinde basın yazan yelekler ne de ellerindeki kameralar onları korumaya yetti. 263 gazeteci saldırılarda hayatını kaybetti. Gazetecileri Koruma Komitesi raporuna göre 2025'te kasıtlı olarak 129 basın mensubu öldürüldü. Sınır tanımayan gazetecilere göre de İsrail, üst üste 3 yıl dünyada gazetecileri en çok öldüren ülke oldu. Medya kuruluşları ve basın özgürlüğü örgütlerinin yoğun çağrılarına rağmen İsrail, sıkı kontrollü turlar dışında Gazze'ye dışarıdan gazeteci girişine de izin vermiyor.
1: Fransa artan yakıt fiyatlarına karşı stratejik rezervlerinin kapısını açtı. Paris yönetimi 10 milyon varil dizeli piyasaya süreceğini açıkladı. Bu sayede dizel yakıtın litre fiyatını düşüreceklerini bildirdi.
0: Fransa yakıt fiyatlarını düşürmek için harekete geçti. Rezervlerinden 10 milyon varil dizel serbest bırakacağını açıkladı. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, geçen cuma Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un G7 acil toplantısına katıldığını hatırlattı. Toplantıda stratejik rezervlerin koordineli şekilde serbest bırakılmasına karar verildi dedi. 10 milyon varil dizelin bu çabaların sonucu olarak dağıtımcılara sunulacağını açıkladı. Lecornu, bu hamlenin dizel yakıtın litre fiyatını tahmini olarak 0,12 ile 0,18 euro düşüreceğini söyledi. Dizel konusunda bir açıklamada Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan geldi. Ajans üyeleriyle toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamasında, mümkün olduğu ölçüde dizel stoklarının piyasaya sürülmesine öncelik verilecek diye belirtti. Birol'un açıklamasına göre Uluslararası Enerji Ajansı ülkelerinin yaklaşık 1,1 milyar varil stratejik petrol rezervi bulunuyor. Bunun 200 milyon varilden fazlasını dizel stokları oluşturuyor. Washington yönetiminin talebi üzerine G7 ülkeleri 100 milyon varillik petrol rezervini piyasaya sürme kararı almıştı.
1: Yunanistan'a resmi ziyarette bulunan Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Atina'nın Washington için önemli bir müttefik olduğunu vurguladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı ise eğer şartlar uygun olursa Hürmüz'ün güvenliğine destek verebiliriz dedi. The United States and Greece
0: share a long history of friendship and Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Atina'ya resmi ziyarette bulundu. Atina ile yeni bir terörle mücadele girişimi başlattıklarını duyurdu. Rubio, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis tarafından kabul edildi. Görüşmede enerji, önemli mineraller ve ekonomi konusunda daha yakın işbirliği fırsatları konuşuldu. Rubio ziyareti kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yera Petritis de bir araya geldi. İkili 6. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan Stratejik Diyalog toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri

0: Ürünlerinden 4 milyar dolarlık askeri teçhizat alımı için anlaşma sağladığı açıklandı. Amerikalı bakan Yunanistan'la ittifakın öneminin bölgedeki krizler nedeniyle daha belirgin hale geldiğini vurguladı.
1: İran'la Hürmüz'de, Yemen'le Kızıldeniz'de veya Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan çatışmaların bir sonucu olarak günümüz dünyasında tanık olduğumuz istikrarsızlık bu tarihi ittifakın önemini daha da belirgin kılmaktadır.
0: Rubio, terörizmle mücadelede Yunanistan'ın önemli bir ortak olduğunu da söyledi. İki ülke arasında terörle mücadelede bilgi paylaşımını güçlendirmeyi amaçlayan ortak bir güvenlik programı tesis edeceklerini duyurdu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetris ise gerekli olması durumunda Hürmüz'de Amerika Birleşik Devletleri'ne destek verebileceklerini belirtti.
2: Koşulların el vermesi ve uygulanabilir bir barış sürecinin mevcut olması kaydıyla gerekli olması halinde Hürmüz Boğazı bölgesinde de ihtiyaç duyulan deniz desteğini sağlayabilmek amacıyla ABD ile işbirliği yapabilecek durumdayız.
0: Yunan Bakan, enerji güvenliğinin garanti edilmesi amacıyla Hürmüz'ün yeniden açılmasını istediklerini dile getirdi. Rubio'ya Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un Atina hükümetini düşürmekle tehdit ettiği iddiaları da soruldu. Soruya doğrudan yanıt vermeyen Rubio, Guilfoyle'un güçlü bir büyükelçi olduğunu savundu. Amerikan basını büyükelçinin Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı ile tartıştığını öne sürmüştü.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. KKTC Başbakanlığı Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bir cesede daha ulaşıldığını duyurdu. Açıklamada bunun dün bulunan 3. ceset olduğu ve kimlik tespitine yönelik gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Son gelişmeyle birlikte olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arası sefer yapan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi 30 Ağustos tarihinde Girne'den hareket ettikten sonra su almaya başlamış ve Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada da batmıştı. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine bakacağız. Davada sanıklar son savunmalarını gerçekleştirdi ve dava karar için ertelendi. Peki sanıklar nasıl savundu kendilerini izleyelim.
0: İddianame 3 sanığa müebbet dedi. Mütalada sadece katil zanlısı için müebbet istendi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin davada son savunmalar verildi.
4: Kubilay'ın burada ne suçu var? Hepiniz o kamera görüntülerini seyrettiniz. 3 saniyede can alıyorsun.
0: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı 19 Mart akşamı bir dönem sevgili olan rapçi Vahap Canbay ve şarkıcı Aleyna Karaycıoğlu'nu barıştırmak için Ümraniye'ye gitti. Genç futbolcu şarkıcının yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Katil zanlısı sevgilisi ve annesine müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ancak mütalada Kadayıfçıoğlu'na müebbet, şarkıcı sevgilisine ise bir yıla kadar hapis talep edildi. Anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun da beraati istendi.
4: Kubilay için bu gerçekten çok kötü bir karar. Ben şaşırdım yani. Gerçekten nutkum tutuldu. Bir evlat gitti.
0: Mütalaanın ardından sanıklar bir kez daha hakim karşısına çıktı, savunmalarını yaptı.
5: Duruşmada Kubilay'ın ailesi verilen mütalaaya karşı tepki gösterdi. Mahkeme başkanına seslenerek oğlumuzun katili cezaevinden çıkmasın dedi.
4: Bu çocuğu vurdunuz. Dün 21 yaşına girdi o çocuk daha. 20 yaşındaydı öldüğünde. Ben ona ne umutla baktım, büyüttüm.
5: Davanın bir numaralı sanığı Alaaddin Kadayıfçıoğlu olay yerine caydırıcı olması için silahla geldiğini söyledi. Hakkındaki suçlamaları reddederek tetiği çekmediğini öne sürdü.
4: Adam bir de pişkin pişkin. Ben diye bir şey yapmadım. Kim vurdu bu çocuk, aldı silahı da kendini mi vurdu?
0: Suçlamaları kabul etmeyen bir diğer sanıksa Aleyna Kalaycıoğlu'ydu.
6: Ben gerçekten cezaevinde çok kötüyüm. Sevdiğim insanı kaybettim ve bununla suçlanıyorum. Hakkımda çıkan haberler için hakkımı helal etmiyorum. Kendimi bir yangının içinde buldum.
0: Suçluyu kayırma suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken mütalaada beraati istenen sanık türkücü İzzet Yıldızhan da ifade verdi. Savunma yapmak istemediğini söyleyen Yıldızhan, soruşturma esnasında el konulan telefonunu talep etti. Mahkeme 6'sı tutuklu 10 sanıklı davada sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma karar için 16 Ekim tarihine ertelendi.

0: Futbolda uzun soluklu milli arayı artık geride bıraktık. Hafta sonu önemli karşılaşmalar oynanacak Süper Lig'de ve hafta sonu oynanacak maçların hakem atamalarına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu hakem atamalarını Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını duyurdu. Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atamaları ise Talent ve Mentor programı koordinatörü Alan Snowden'in gerçekleştireceği açıklandı. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterlerin esas alınacağı hatırlatıldı. Sadece yürüyerek evine gitmeye çalışıyordu ve iki şüphelinin saldırısına uğradı. Gazeteci Hakan Tosun'un dövülerek öldürülmesi davasında karar açıklandı. Müebbet.
1: Yürüyerek evine gidiyordu. İki kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Gazeteci Hakan Tosun'un ölümüyle ilgili davada sanıklar müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul'da yaşayan gazeteci Hakan Tosun 11 Ekim 2025 gecesi Esenyurt'taki evine dönüyordu. Sokakta iki kişi tarafından darp edildi. Hastaneye kaldırılan Tosun iki gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili tutuklanan Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Sanık Abdurrahman Murat, "Benim darbemle kafatasının kırıldığını düşünmüyorum" diyerek kendini savundu, beraatini istedi. Sanık Adnan Şahin ise savunmasında "tek suçum ambulansı aramamaktı" ifadelerini kullandı. Savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. İki sanık kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
0: Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede kurallar değişti. Yeni düzenlemeyle nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde kimlik tespiti sınırı 370 bin liraya yükseltildi. Bu arada dijital işlemlerdeki SMS doğrulamasına da yeni güvenlik şartları getirildi.
1: Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede düzenlemeye gidildi. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandı. Düzenleme, bankalardan aracı kurumlara, elektronik para ve ödeme kuruluşlarına kadar geniş bir alanı kapsıyor. En önemli değişiklik kimlik tespiti sınırlarında oldu. Nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde kimlik tespiti eşiği 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi. Yani bu tutarın altındaki işlemlerde kimlik teyidi aranmayacak. Elektronik transferler ve dijital işlemlerde ise kimlik tespit sınırı 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı. Düzenlemeyle internet ve mobil işlemlerde kullanılan SMS doğrulamasına da yeni güvenlik şartları getirildi. Artık doğrulama yönteminin işlemin risk düzeyine uygun olması ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapmasına karşı uygun güvenlik tedbirlerini içermesi gerekecek.
0: Zehir tacirlerine yönelik İstanbul'da peş peşe operasyonlar gerçekleştirildi ve bir tır dorsesinde kilolarca uyuşturucu madde bulunduğu 6 şüpheli gözaltında.
2: Uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz.
1: Zehir tacirleri takibe alındı. 3 ayrı narkotik operasyonu yapıldı. Tır dorsesinde kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ilçede uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Narkotik polislerinin takip ettiği bir tır Büyükçekmece'de durduruldu. Hassas burunlu köpeklerle yapılan aramalarda dorse içerisine gizlenmiş 84 kilo uyuşturucu madde bulundu. Eyüp Sultan ve Başakşehir'de de bazı evlere baskın yapıldı. Aynı gün yapılan 3 operasyonda toplam 108 kilo uyuşturucu madde ve 110 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 zehir taciri gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız uyuşturucuyla mücadele mesajı verdi.
2: Uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz.
0: Efendim, gece raporunda şimdi sizi Deniz Üsteğmen Hilal Aydın'la tanıştıracağız. 28 yaşındaki Hilal Üsteğmen Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu oldu.

0: Liseyi bitirdikten sonra 2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde jeoloji mühendisliği için İngilizce hazırlık eğitimi alırken Milli Savunma Üniversitesi başvuru afişlerini gördüm ve Deniz Harp Okulu'na başvuruda bulundum.
1: Hayallerinin peşinden koştu. Üniformayı giyip önce maviliklere açıldı, ardından da pilot olup gökyüzüyle buluştu.
0: Deniz Hava Komutanlığı'nın tanıtımında yer alan iki maviye hükmedenler özdeyişi hikayeme başlamama vesile oldu.
1: 28 yaşındaki Deniz Üsteğmen Hilal Aydın, asker olan babasının izinden gitmek istedi.
0: Aynı mesleği yapmanın haklı gururunu hisseden bir Türk kadın pilotu olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'i her daim örnek aldım.
1: Deniz Harp Okulu'nu başarıyla bitirip ardından da gözünü gökyüzüne dikti.
0: 2022 yılında pilotaj alımları kapsamında uçak pilotu olmak için başvuruda bulundum. Mülakat ve sınavları geçerek 18. Anayüz Komutanlığı'nda öğrenci seçme uçuşlarını başarıyla tamamladım.
1: Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu olan Hilal Üsteğmen şimdi görev alacağı günü bekliyor.
0: Deniz Hava Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Deniz Karakol uçaklarından biri olan P-235 tip eğitimlerime başladım. Eğitimlerimi tamamlamaya müteakip Deniz Hava Filolarımızda görev almaya başlayacağım.
2: O Yeşilçam'ın altın çocuk lakaplı usta oyuncusuydu. Göksel Ersoy son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının ailesi, dostları ve sinema dünyasından isimler de cenazeye akın etti.
3: Seni affetmek kolay olmayacak Zeynep.
4: Seni seviyorum Göksel. Ben ne hata ettiysem seni sevmekten oldu hepsi. Beni affet.
5: Çok büyük bir değer kayboldu tabii. Sadece sinema değil aynı zamanda sahne sanatçısıydı. Öyle anılmayı istedi benden.
1: Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biriydi. Altın Çocuk lakabıyla hafızalara kazındı. Kariyerine sayısız film sığdırdı. Yeşilçam'ın usta ismi Göksel Ersoy son yolculuğuna uğurlandı.
6: Bir devir kapandı. Kaç kişi kaldık burada bilmiyorum.
1: 90 yaşında hayatını kaybeden Göksel Ersoy için İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
7: Bir efsanemizi daha kaybettik. Gerçekten öyle bir jenerasyon ki bizde öyle izler, öyle derin izler bıraktı ki öyle duygular yaşattılar ki bize hepsi gerçekten bize bir hazine devrettiler.
8: Ya çok önemli izler bırakmış. Yaşamımızın gelişiminde birer kahraman gibi çalışmış insanlardan biridir Göksel abimiz.
1: Ersoy'un yakınları ve sevenleri cami avlusunda bir araya gelirken ailesi taziyeleri kabul etti.
5: Çok az insana nasip olacak bir hayat yaşadı. Ve kendi evinde hastane görmeden ailesiyle kendi yatağında yumuşakça gitti babam.
1: Göksel Ersoy aralarında Bulunmaz Uşak, Taş Bebek'in de bulunduğu birçok filmde Belgin Doruk, Türkan Şoray, Fatma Girik gibi isimlerle başrol oynamıştı. Oyunculuğun yanı sıra kendi adına bir film şirketi kurup prodüktörlük de yaptı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün de sahibiydi. Usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
2: Kahramanmaraş'ta nişanlı çiftin hayatını kaybettiği kazanın davasında karar çıktı. Otomobil sürücüsüne verilen 2,5 yıl hapis cezası 91 bin lira para cezasına çevrildi. Aile karara tepkili.
1: Hayalleri vardı, evleneceklerdi. Kaza ikisini de hayattan kopardı. Onlara çarpan sürücüye ise para cezası verildi.
9: İki insan öldü. Bunun sonucu bu mu olacaktı?
1: Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz yıl Aralık ayıydı. 23 yaşındaki Ahmet İnce ve 22 yaşındaki nişanlısı Mislina Akçakoyun motosikletle seyir halindeydi. İddiaya göre yarış halindeki iki araçtan biri kontrolden çıkıp İnce'nin kullandığı motosiklete çarptı. Kazada genç çift kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü hakkında dava açıldı. Bilirkişi raporunda her iki sürücü de asli kusurlu bulundu.
9: Benim kardeşim canıyla ödedi. İkisi de asli kusurlu olarak gözüküyor. Diğer kişi bunun bedelini neyle ödeyecek?
1: Tutuklu sürücü Haziran ayındaki ilk duruşmada tahliye edildi. Davanın ikinci duruşmasında ise karar çıktı. Sürücüye 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ceza 91 bin lira para cezasına çevrildi. Aile karara itiraz etti.
2: Çok enteresan bir kaza. Bursa'dan zikzak yaparak ilerleyen bir otomobil yayaya çarptı. O anlar kameraya yansıdı. İzlediğiniz görüntüler Yıldırım ilçesinde kayıt altına alındı. Zikzak yaparak ilerleyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaya işte böyle çarptı. Zıplayarak otomobilin üstüne çıkan yaya daha sonra hiçbir şey yaşanmamış gibi yoluna devam etti.

0: yayanın çarpmasıyla bu arada otomobilin ön camı kırıldı. İstanbul'un belki de en büyük çilelerinden biri park yeri bulabilmek. Otoparkı olan apartmanlarda oturanlar görece kısmen şanslı ama çoğu otoparkta yeterli park yeri yok. Son dönemde komşular arasında bu park yeri benim kavgasında artış da var. Yani park yeri yüzünden ev sahibi ve kiracılar karşı karşıya geliyor. Peki park yerinde öncelik var mı? Bir apartman sakini park yerini süresiz işgal edebilir mi? Habertürk muhabiri Dilara Cüvelek'in haberine bakacağız.
1: Bizim binamızda 11 daire var. Otoparkımızda sınırlı sayıda kullanıyoruz. İlk gelen girebiliyor.
2: Otoparka önceden giren yeri kapıyor. Yer bulamayan bu kez aracını sokağa park ediyor. Bu telaş artık apartman sakinlerini bile karşı karşıya getirdi. Peki çözüm ne? Apartman sakini burası benim deyip hak talep edebilir mi?
3: Sitelerimizin, apartmanlarımızın ana, temel, uyulması gereken kurallar bütünü olan, tabiri caizse anayasası olan yönetim planına bakacağız.
4: Tütün apartmanında 11 daire bulunuyor. Ancak otopark alanında maksimum 6 araçlık yer var. Peki kiracılar ve ev sahipleri hangi kurala göre araçlarını park edecek?
2: Avukat Şeref Kısacık'a göre burada da önemli olan yönetim planında ne yazdığı. Ancak bazı bina sakinleri kuralları kendine göre uyarlamakta ısrarcı. Birçoğu da ben ev sahibiyim deyip park yerinin kendisine ait olduğunu söylüyor. Hatta işgal ediyor.
1: Mesela şuradaki araç sabit Kenan abinin. Hiç çıkmıyor. Buradaki araba da sabit. Geri kalan 3 kişi daha geliyor.
3: Aylarca park edip gidemezsiniz minibüsünüzü, karavanınızı. Günlük kullanıma yetmiyorsa günlük kullanım için olmalıdır. Bunun da yönetim planıyla belirlenmesinde fayda var.
2: Ve bir başka tartışma konusu. Otoparkı kullanmayan bina sakini aidattan düşsün diyebilir mi?
3: Benim aracım yok, yararlanmıyorum. O nedenle daha az aidat ödeyeyim diyemez.
0: Muğla'nın dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'a gelen bir Rus paraşütçü uçuş sırasında kayalıklara çarparak hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Fethiye'deki Babadağ'ın 1900 metre pistinde meydana geldi. Eğitim uçuşu için Babadağ'a gelen Alexander Kişenet yamaç paraşütüyle havalandı. Tekli uçuş yapan 37 yaşındaki Rus paraşütçü bir süre sonra kayalık bölgeye düştü. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Paraşütçünün hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ankara'dan bir kazanın haberi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. İki kişi öldü, iki de yaralı var.
2: Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobil karşı şeride geçti. Başka bir araçla çarpıştı. Kazada iki kişi öldü, iki kişi de yaralandı. Feci kaza Ankara'nın Mamak ilçesinde Kırıkkale-Samsun karayolunda yaşandı. Erhan O yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kontrolden çıkan araç savrularak karşı şeride geçti. O sırada karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde takla atan otomobilin sürücüsü Erhan O'yla araçtaki yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobil sürücüsüyle yanında bulunan kişi ise yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan iki yaralının da hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
0: Interpol tarafından Türkiye'ye giriş yasağı konulan ve geçmişte 10 cinayete karışan Yuri Radulov İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı. Radulov'un başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle yürütülen çalışma sonrası polis ekipleri harekete geçti. Fatih'te saklandığı eve yapılan operasyonla şüpheli ve eşi yakalanarak gözaltına alındı. Radulov'un yönettiği suç örgütünün Moldova'da karıştığı 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs suçu nedeniyle 25 yıl cezaevinde kaldıktan sonra geçen yıl tahliye edildiği belirtildi. Radulov ve eşi hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki doz ölümcül ilaca rağmen hayatta kalan idam mahkumu Krista Pike'ın bilincinin açıldığı ve konuşmaya başladığı

0: yaşadığı ortaya çıktı. Avukatları bu iyileşmeyi tıbbi açıdan emsalsiz olarak değerlendirdi ve eyaletteki infazlar askıya alındı.
1: 200 yıl sonra idam edilen ilk kadın olacaktı. Ancak iki ineğe rağmen kalbi durmadı. Yeniden hayata döndü. ABD'de zehirli ineğiyle idam edilmeye çalışıldıktan sonra hayatta kalan Krista Pike'ın bilinci açıldı. 50 yaşındaki Pike'ın konuşmaya başladığı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü açıklandı. Avukatları müvekkillerinin iyileşmesini tıbbi açıdan emsalsiz olarak nitelendirdi. Pike'a 30 Eylül'deki infaz sırasında 2 doz pentobarbital verilmiş ancak kalbi durmamıştı. İşlemin ardından hayat belirtileri gösteren Pike hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar yaklaşık bir haftadır vücudundaki yüksek doz ilacı temizlemeye çalışıyor. Avukatlar Pike'ın kollarında ciddi doku hasarı, yanık ve kabarcıklar oluştuğunu, uzun bir iyileşme süreci beklediklerini açıkladı. Başarısız infazın ardından Tennessee Valisi Billy, eyalette yıl sonuna kadar planlanan tüm idamları askıya aldı. Olayla ilgili bağımsız inceleme başlatıldı. Tennessee Ceza İnfaz Kurumu Komiseri Frank Strada da görevden ayrılacağını açıkladı. Pike 1995'te Colin Slammer'ı öldürmekten idama mahkum edilmişti. Başarısız infaz girişiminin ardından Pike'ın idam cezasının geleceğine ilişkin nasıl bir yol izleneceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
0: Siyasi krizlerin pençesindeki Kosova'da meclis cumhurbaşkanını sonunda seçmeyi başardı. İktidar ve muhalefetin uzlaşısıyla ülkede yeni bir erken seçimin de önüne geçilmiş oldu.
2: Bu görev sadece tek bir kişiye ait değildir. Yurttaşlarımıza, kurumlarımıza ve uğruna birçok neslin fedakarlık yaptığı devletimize aittir. Siyasi, etnik veya toplumsal ayrım gözetmeksizin tüm yurttaşların cumhurbaşkanı olacağım. Birlik, adalet, kalkınma ve kurumlarımızın güçlendirilmesi için çalışacağım.
1: Kosova'da siyasi krizi sona erdiren oylama yapıldı. Meclis 73 yaşındaki akademisyen Justina Shirokapula'yı cumhurbaşkanı seçti. Oylama meclisin feshedilmesi için öngörülen anayasal sürenin dolmasına saatler kala gerçekleşti. Başbakan Albin Kurti'nin gün içinde önerdiği adaylar muhalefet tarafından kabul görmedi. Ancak iktidarla ana muhalefet partisi Pula'nın adaylığı üzerinde anlaştı. Cumhurbaşkanı seçilmemesi halinde yeni bir erken seçim sürecinin başlaması bekleniyordu. Anlaşmanın önemli şartlarından biri, Lahey'deki özel mahkemenin yetkilerini sınırlandıran yasa değişikliği oldu. Meclis, 1998-1999 Kosova Savaşı sırasında işlenen savaş suçlarını soruşturan mahkemenin yetki alanını daraltan tasarıyı kabul etti. Bazı UÇK dosyalarının Kosova yargısına devredilmesini öngören düzenleme, hapis cezalarının da Kosova'da çekilmesine imkan tanıyor. Meclis binası önünde toplanan binlerce kişi yasa değişikliğinin kabul edilmesini coşkuyla karşıladı. Yasa reformunun ardından Cumhurbaşkanlığı oylamasına geçildi. Pula, 120 sandalyeli mecliste 81 oy aldı. Daha önce ekonomi profesörü ve Enerji ve Madencilik Bakanı olarak da görev yapan Pula, Kosova'nın 3. kadın cumhurbaşkanı unvanını aldı. Yeni cumhurbaşkanı yemin töreninde Kosova'nın tüm vatandaşlarını temsil edeceğini ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacağını vurguladı.
0: 2026 Nobel Kimya Ödülü asimetrik organik sentez alanındaki çalışmalarıyla Henry B. Kagan ve Kenzo Soya'ya verildi. İki bilim insanının keşifleri özellikle ilaçlar ve biyolojik olarak etkin moleküllerin üretiminde büyük önem taşıyor. In
1: chemistry to Henri Kagan. 2026 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu. Ödülü 96 yaşındaki Fransız kimyager Henri B. Kagan'la 76 yaşındaki Japon bilim insanı Kenzo Soai paylaştı. Ödülün sahipleri İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. İki bilim insanının asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfi nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.
3: Well, I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. I'm very glad to share the prize with Professor Andy Kagan, such a famous organic chemist.
1: Bilim insanları çalışmaları aynı kimyasal formüle sahip ancak farklı yapılara sahip moleküllerin nasıl oluştuğunun anlaşılmasına katkı sağladı. Keşifler, özellikle ilaçların ve biyolojik olarak etkin moleküllerin daha kontrollü üretilmesi açısından önem taşıyor.

0: 1930'da Fransa'da doğan Kagan, kimya, asimetrik sentez ve asimetrik kataliz alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. 1950'de Hiroşima'da doğan Suay ise otokataliz üzerine çalışmalarıyla biliniyor. Kagan ve Suay 12 milyon İsveç kronu tutarındaki Nobel ödülünü paylaşacak. Ödül, Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.
1: Yabancı dijital rezervasyon platformlarına düzenleme geliyor. Mecliste komisyondan geçen teklife göre platformlar Türkiye'de faaliyet gösterebilmek için izin belgesi alacak, temsilci de bulunduracak. Tüketicinin hak arama süreci ise Türk hukukuna göre yürütülecek.
0: Booking, Airbnb, Expedia, dijital konaklama rezervasyon platformlarına izin ve denetim şartı geldi. Kanun teklifi meclis komisyonundan geçti. Teklife göre Booking, Airbnb ve Expedia gibi platformlar Türkiye'de faaliyet gösterebilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2 yıl süreli izin belgesi almak zorunda olacak. İzin belgesi bedeli ise 5 milyon lira olacak. Yabancı platformlar yalnızca turizm belgeli konaklama tesisleri, turizm amaçlı kiralama izinli konutlar ve uçak bileti satışına aracılık edebilecek. Platformların Türkiye'de resmi bir temsilcisi bulunacak. Böylece bir sorun yaşandığında tüketicinin hak arama süreci Türk hukukuna göre yürütülecek. Uyuşmazlıklarda Türk mahkemeleri yetkili olacak. Platformların alacağı komisyona da sınır getirildi. Yurt içi konaklama satışlarında komisyon hizmet bedelinin %17'sini aşamayacak. Kurallara uymayan platformlara ise idari para cezası ve erişim engeli uygulanacak. Düzenlemenin yasalaşması halinde 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.
1: Hollywood'daki dev birleşmeye onay çıktı. Onlarca ünlü film ve dizinin yapımcısı Warner Bros. Discovery bir diğer büyük stüdyo olan Paramount tarafından satın alındı.
0: Hollywood'un iki dev stüdyosu 110 milyar dolarlık anlaşmayla birleşti. Paramount, Warner Bros. Discovery şirketini satın alma sürecini tamamladı. İki şirketin Skydance adı altında birleşeceği açıklandı. Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi ve Game of Thrones gibi yapımlar aynı çatıda birleşti. Ayrıca Indiana Jones ve Görevimiz Tehlike gibi film serileri de Skydance'in kataloğuna eklendi. Skydance'in üst yöneticisi David Ellison, anlaşmanın film endüstrisi için tarihi bir adım olduğunu vurguladı. İki şirketin birleşmesi medya endüstrisi içinde önemli bir gelişmeyi beraberinde getirdi. Amerika'nın ünlü CBS ile CNN kanalları Skydance yapısının altına girdi. Birleşmenin ardından CNN'in yayın politikasında ve üst yönetiminde değişiklik olmayacağı kaydedildi. Birleşme anlaşmasıyla CNN ve CBS'te bağımsız haberciliği güvence altına almak için bir editoryal bağımsızlık kurulu oluşturulması kararlaştırıldı. Bazı uzmanlar bu kurulun yaptırım gücü olmayacağı endişesini taşıdıklarını dile getirdi. Gelişmeyle şirket bünyesine giren HBO Max ile Paramount Plus dijital yayın platformları da birleştirilecek. Skydance bu platformları canlandırmak ve rekabeti artırmak için önümüzdeki yıl 30 yeni film yayınlamayı hedefliyor. Birleşmeyle toplam 80 milyar dolarlık borç yükü de yeni şirketin sırtına binerken bunu azaltmak için kemer sıkma politikalarının uygulanması bekleniyor.
1: Uzun yıllara dayanan Formula 1 tutkusu İstanbul Park'ta unutulmaz bir deneyime dönüştü. Görme engelli Formula 1 tutkunu Levent Karadöl, eski Formula pilotu Felipe Massa'nın yan koltuğunda pistin tozunu attı.
2: Formula 1 tutkusu bu kez İstanbul Park'ta özel bir buluşmaya sahne oldu. 32 yıldır Formula 1'i yakından takip eden görme engelli Levent Karadöl, eski Formula 1 pilotu Felipe Massa ile aynı otomobilde piste çıktı. Formula 1 Türkiye Grand Prix tanıtımları kapsamında Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı tarafından Türkiye'de ağırlanan Brezilyalı eski pilot Karadöl ile Tosfet İstanbul Park'ta buluştu. Massa'nın kullandığı otomobilin yan koltuğunda oturan Karadöl, İstanbul Park'ın virajlarını bu kez pistin içinden deneyimledi. Formula 1'e olan ilgisiyle bilinen Karadöl için motor seslerinin ayrı bir yeri var. Öyle ki Karadöl araçların motor seslerinden hangi markaya ait olduklarını ayırt edebiliyor.

0: Yıllardır Formula 1'i sesleriyle takip eden Levent Karadöl, bu kez o sesleri Felipe Massa'nın yan koltuğunda İstanbul Park'ta dinledi. Massa'nın pistteki performansını yan koltuktan deneyimleyen Karadöl, 32 yıllık Formula 1 tutkusunda unutamayacağı bir anı daha hayallerine ekledi.
1: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü bu görüntülerle noktalıyoruz gece raporunu. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Nurdan Üsürev gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler efendim.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla güneşli 24 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 25, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 23, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 23, Kayseri yağmurlu 21 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 19, Erzincan parçalı bulutlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 26, Gaziantep yer yer yağmurlu 24 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 7 Ekim'i 8 Ekim'e bağladığımız gecede saatlerimiz bir de yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. 27 yıl aranın ardından İzmir'de parti değişikliği yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'ın rozetini takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı uğurlu olsun dedi. Cemil Tugay'ın konuşmasında ise İzmir'i yeniden inşa edeceğiz dedi.
1: Aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımını bu sözlerle duyurdu. 27 yıl aranın ardından İzmir'de parti değişikliği yaşandı.
1: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısı sonrasında Tugay'a AK Parti rozetini taktı. Ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
3: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Rozetin takılması sonrasında Cemil Tugay kürsüye geldi. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir dedi.
1: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
2: Tugay, yerel yönetim ve merkezi hükümet işbirliğiyle çok iyi işler başaracağız mesajı verdi.
1: İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Hiç şüphem yok, yerel yönetim, merkezi hükümet uyumu ve işbirliğiyle çok güzel işler başaracağız.
2: Tugay, AK Parti'den çıkışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok iyi karşılandım. İzmir'in sorunlarını çözeceğiz ifadelerini kullandı.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması İzmir siyaseti açısından da dikkat çekici bir sonucu ortaya çıkardı. Yıllarca CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de son olarak 94 seçimlerinde DSP-CHP çizgisi dışında bir parti kent yönetimine gelmişti. 27 yıl aradan sonra da o siyasi tablo bir kez daha değişti.
2: Yıllarca CHP'nin kalesi olarak bilindi. Öncesinde de DSP'li belediye başkanları tarafından yönetildi. Son olarak 1994 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nin adayı Burhan Özfatura seçimleri kazanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması İzmir siyaseti açısından da dikkat çekici bir sonucu ortaya çıkardı.
3: AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
2: Mesleği plastik cerrah olan Tugay'ın siyasi kariyeri 2010 yılında CHP üyeliğiyle başladı. CHP Karşıyaka ve il başkanlığında çeşitli görevler üstlendi. 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Karşıyaka Belediye Başkanı seçildi. Bu görevini 2024 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine kadar sürdürdü. CHP'deki mutlak butlan kararı sonrasında Tugay'ın izleyeceği yol haritası merak ediliyordu. 18 Haziran'da mutlak butlan kararını gerekçe göstererek CHP'den istifa etti. Beklenti, Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu yeni partiye katılması yönündeydi. Ancak istifa dilekçesinde bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize hizmet etmeye devam edeceğim mesajı verdi. 23 Temmuz'da ise Ankara'da dikkat çekici bir görüşme gerçekleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlıkta Cemil Tugay'la görüştü. O görüşme sonrasında Tugay'ın AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialar gündeme geldi. Tugay ise iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Tugay'ın AK Parti'ye geçişiyle ilgili çeşitli tarihler paylaşıldı. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Sayın Cumhurbaşkanı,

0: Başkanımıza İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik dedi.
1: Belde milletimize hizmet.
0: Tugay'ın AK Parti'ye katılımı siyaset açısından önemli bir anlamda ifade ediyor. İzmir yıllarca CHP'nin kalesi olarak bilindi. 1994 yerel seçimlerinde DHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Burhan Özfatura, 1999 seçimlerinde görevini DSP adayı Ahmet Priştina'ya devretti. Priştina daha sonra CHP'ye geçti. O tarihten günümüze kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP'li belediye başkanları tarafından yönetiliyordu.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi muhalefetin ana gündemindeydi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Cemil Tugay'ı eleştirdi. O yüzle İzmir sokaklarında gezemez dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı ise belediye başkanı olmasının tek nedeni Özel'i desteklemesi açıklamasında bulundu.
3: Biliyorsunuz onun mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin. Çünkü o yüzde İzmir sokaklarında gezemez. Ancak rozet törenine gruba gelir.
4: Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi vardı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır sandık çağrısında bulundu.
3: İzmir'i kazandığınızı mı düşünüyorsunuz siz? Üsküdar'ı kazandığınızı mı düşünüyorsunuz siz? Ataşehir'i alırsanız kazandığını mı düşünüyorsunuz? Hadi getir sandığı. Görelim İzmir'i kim alıyor?
4: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan değişim CHP'nin de gündemindeydi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden yeni parti lideri Özgür Özel'i sorumlu tuttu. Özür dilemeli dedi.
5: Bu bir ahlaki sorundur. Bunu sadece bir siyasi sorun gibi de görmemek ve değerlendirmemek lazım. Sayın Genel Başkanımızın uyarılarına rağmen ve böyle bir konu ve böyle bir toplantı yapılmış olmasına rağmen kendisi bu uyarıları yok sayarak Cemil Tugay'ı bir Büyükşehir Belediye Başkanı yapıyor. Peki niye? Neden? Bunun tek nedeni var. Cemil Tugay kurultay esnasında İzmir'den Özgür Özel'i destekleyen tek belediye başkanı. Dolayısıyla Cemil Tugay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının tek nedeni budur. Hiç kimsenin de pişkinlik yapmaya hakkı yoktur. Cemil Tugay'a bireysel olarak kefil olanlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarılarını yok sayanlar ve bunlara kefil olan bütün bu arkadaşlarımız çıkacaklar önce İzmir halkından, sonra bütün kamuoyundan, sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dileyecekler.
2: Fon soruşturması kapsamında Fatma Betülsayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kaya çifti kimsenin yönlendirmesi olmadı dedi. Başka neler söylediler bakalım.
4: Fon soruşturmasında adliyeye çağrıldılar. Şüpheli sıfatıyla ifade verdiler. Fatma Betülsayan Kaya ile eşi İlyas Kaya ifadelerinde yönlendirme olmadan kendi iradeleriyle yatırım yaptıklarını dile getirdiler. Vicdani rahatsızlık duyduk dediler. Fatma Betülsayan Kaya, Nisan 2026'da Özata Denizcilik'ten yaklaşık 250 bin lot hisse aldığını, daha sonra hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını da Eylül'de sattığını söyledi. Satıştan elde ettiği kazancı ise kısa süreliğine Terafon'da değerlendirdiğini aktardı. Fondan çıkarak elde ettiği kazanç tutarını ise TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdiğini belirtti. Yöneltilen suçlamaları ise kabul etmedi.
6: 230 bini yaklaşık kamplarda.
4: Eşi İlyas Kaya ise ifadesinde aynı hisseden 150 bin lot aldığını ve yine aynı tarihlerde satış yaptığını söyledi. Satış sonrası elde edilen paranın bir kısmını kısa süreli halk yatırım ve Tera yatırım aracılığıyla fonlarda değerlendirdiğini belirtti. Yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğunu ve manipülatif bir eylemde bulunmadığını savundu. Soruşturmada ifadeleri alınan Kaya çiftinin beyanları da soruşturma dosyasına dahil edilecek. Alım-satım işlemlerinin zamanlaması, yatırım miktarları ve satış sonrasındaki para ve fon hareketleri ise dosyadaki mali veriler ve diğer delillerle karşılaştırılarak ayrıntılı ele alınacak.
2: Fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betülsayan Kaya AK Parti'den istifa etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Kadir İnan katıldığı A Haber yayınında fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Şüpheli sıfatıyla ifade

ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya'nın artık parti üyesi olmadığını belirtti. İnan, geri kalan konu hukuki bir konudur, ona da yargı karar verir, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 131 fonun tasfiye süreci ve fon soruşturmasına dair meclisi bilgilendirdi. Yılmaz, 17 fondaki 43.643 yatırımcıya ödemelerin bugün yapılacağını açıkladı. Süreçte oluşan

0: olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. Olağan tasfiyesi yapılacak 3 şirketin 17 fonunda 43.643 yatırımcı perşembe günü ödemeleri yapılacaktır.
1: 131 fonun tasfiye sürecine ilişkin bilgileri paylaştı. 17 fondaki yatırımcılara ödemelerin 8 Ekim Perşembe günü yapılacağını belirtti. Ödeme takvimini açıkladı.
0: Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile esası fonlarına verilerek ödemeler gerçekleştirilecektir. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılması ile birlikte 455.758 kişinin çok büyük bir kısmının ödemeleri tamamen yapılmış olacaktır.
1: Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına dair genel görüşme açıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz meclisi bilgilendirdi.
0: Hak yiyenleri savunma yoluna asla girmeyeceğiz. Yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun bunun hesabını verecektir.
1: Yılmaz sorunun sınırlı alanda yaşandığını belirtti.
0: Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturmaktadır. Bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağıdır. Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır.
1: Tasfiye sürecine ilişkin yasal çerçeveyi çizecek olan kanun teklifi taslağına son hali verilerek AK Parti tarafından meclise sunulacağını da kaydetti.
0: Taslak kanun teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz.
2: Meclis Genel Kurulu'nda dün gündem fon soruşturmasıydı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve iktidar kurmayları bilgi verdi. Ancak muhalefeti partilerinden eleştiriler peş peşe geldi. Peki kim ne söyledi? Haberimize bakalım.
3: Güçlü ve kapsamlı tedbirler alınmıştır. Dolayısıyla buradan açık ve net söylüyoruz. Yaşanan süreç bütün yönleriyle incelenmektedir.
4: Ama sizin anlattıklarınız her gün televizyonda ekonomistler, borsa uzmanları anlatıyor zaten.
5: İktidar fon soruşturmasına ilişkin meclise bilgi verdi. Muhalefet eleştirmeye devam etti.
6: Yeni bir helalleşme kampanyası başlattınız. Diyorsunuz ki merak etmeyin, bize güvenin, biz halledeceğiz. Şimdi toplum da soruyor, niye size güvenelim?
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın meclisi fon soruşturmasına ilişkin bilgilendirmesinin ardından gruplar adına konuşmalar yapıldı. AK Parti adına konuşan isimlerden biri İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel oldu.
3: Piyasayı bozan ve yatırımcıyı mağdur eden herkes bunun sonuçlarına katlanacaktır. Piyasa manipülasyonu yapanlar hukuk önünde hesap verecektir. Sürecin farklı kurumlar arasında dağılmadan tek merkezden hızlı ve koordineli biçimde yürütülmesi amacıyla da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Tasfiye Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.
5: MHP adına konuşan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, otomatik denetleme sistemi kurulması gerektiğini söyledi.
7: Vatandaşımızın hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermeli. Örneğin fon hesabında belli sürede 3 katı ya da belirlenecek bir oranda kazancın geçmesi halinde sistem otomatik olarak devreye girip alım satım işlemini durdurabilmelidir.
5: Yeni Parti, CHP ve DEM Parti'dense eleştiriler peş peşe geldi.
4: Milletvekilleri töhmet altında. Şu anda sizin buraya para yatıranlar, bu parayı çekenler, bu parayı yurt dışına kaçıranlarla ilgili elinizde net bilgi var. Neden efendim meclise söylemiyorsunuz bu parayı?
8: Külliye kurullarının bu sorunu çözmesi, açıkça buradan ifade ediyorum, mümkün değil. Güven vermesi mümkün değil. Bu yüzden çare büyük meselelerin, büyük milli meselelerin kesin çözüm adresi olan meclisimizin vaziyete el koymasıdır.
6: Göz göre göre bu manipülasyon, bu fon vurgunu gelmiş. Siz hiçbir tedbir almamışsınız ama bugün bize diyorsunuz ki merak etmeyin, her şey kontrol altında. Vallahi kusura bakmayın, öyle bir şey yok.
2: Terörsüz Türkiye süreci için meclis çatısı

0: Altında kurulacak komisyon için çalışmalar hız kazanıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un önümüzdeki hafta siyasi parti temsilcileriyle bir toplantı yapması beklenirken, o toplantıda komisyonun üye sayısı, çalışma usul ve esasları belirlemesi öngörülüyor.
1: İzleme kurulu için temaslar artacak. Komisyonun kurulması için toplantılar yapılacak. Önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Bu ay içerisinde komisyon kurulma aşamasının hız kazanması, Kurtulmuş'un siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Üye sayısı, komisyonun yapısı ve çalışma koşullarının belirlenmesi öngörülüyor. Kurulacak komisyon, çerçeve yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. İhtiyaç halinde yasa çalışacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreci denetleyecek. Çalışmalar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde yürütülecek.
0: DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Koçyiğit ve Sezai Temelli mecliste basın toplantısı düzenledi. Gündemde terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa çalışmaları vardı.
2: Bu bir al-ver süreci değil, bir pazarlık süreci değil. Bütün halkların aslında bir arada yaşayacakları bir yeni dönemden bahsediyoruz. Teslim oldu, işte teslim alındı, yendi, yenildi gibi kavramlar, böyle bir dilin, böyle bir şeyin sürece zarar verdiğini düşünüyoruz açıkçası. Dilin barışa hizmet etmesi en temel beklentimiz.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Çerçeve yasanın uygulama aşamasına dikkat çekti.
2: Yasanın uygulanması için bir teyit tespit koşulu var. Kesin bir takvim vermek şu aşamada mümkün değil. Koşullar karşılıklı olarak sağlanacak ve hızlı bir şekilde de yasa hayata geçecek diye umuyoruz.
1: DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıçkoçyiğit ve Sezai Temelli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde yeni anayasa çalışmaları da vardı.
3: Geçmişin kodlarıyla geleceği artık şekillendirmek çok da mümkün değil. Şimdi yeni şeyler söylemek, yeni şeyleri hayata geçirmek gerekiyor. Gerçekten bir anayasaya ihtiyacımız var. Bunun altını çizmek isterim. Sivil bir anayasa dile getiriliyor. Evet, bu iklimi yaratmak bugün siyasetin önceliği olmalıdır.
0: Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 19 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerden 17'si gözaltına alındı.
4: İhalelere fesat karıştırıldı. Müteahhitlerden rüşvet alındı. Bu iddialar üzerine Esenyurt Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Esenyurt Belediyesi'nde bazı ihale işlemlerine fesat karıştırıldığı ve ihalelerin belirli şirketlere verildiği iddia edildi. Müteahhitlerden de rüşvet alındığı öne sürüldü. Bu iddialar üzerine belediye çalışanları ve inşaat firması yetkililerinden oluşan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 şüpheli gözaltına alındı. O isimler arasında kayyum döneminde görevlendirilen belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş da var. Ulutaş'ın evinde yapılan aramada 450 bin dolar, 31 bin euro ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Savcılığın tespitlerine göre şüpheliler belediyeye iş yapan firmalardan hak ediş parasının %20'sini rüşvet olarak talep ediyordu. Masak Ulutaş'ın hesabında geçen yıl 231 milyon liralık para hareketi olduğunu tespit etti. Esenyurt'un CHP'li belediye başkanı Ahmet Özer, 2024 yılında kent uzlaşısı soruşturmasında tutuklandıktan sonra yerine kayyum atanmıştı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmeye dair ayrıntılar İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Karadeniz'de seyir sefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini belirtti. Ayrıca Türkiye olarak Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan temaslarda başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye de Türkiye'nin her zaman hazır olduğunun altını çizdi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı'nın doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını da tebrik etti. ABD'nin İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaşta yaşadığı hava aracı kayıplarının sayısı güncellendi. ABD Kongresi'ne bağlı bir düşünce kuruluşunun araştırmasına göre savaşta en az 81 hava aracı düştü veya hasar aldı.
1: ABD Kongresi'ne bağlı bir düşünce kuruluşu, İran Savaşı'nda düşürülen veya hasar alan hava araçlarına ilişkin bir rapor hazırladı. Buna göre savaşın başından bu yana en az 81 hava aracı düştü veya hasar aldı. Raporu ABD Kongre Araştırma Servisi hazırladı. 5 Ekim'de güncellenen rapor savaş uçaklarını, helikopterleri ve insansız hava araçlarını kapsıyor. Raporda yer alan bazı hava araçlarının aldıkları hafif hasar tamir edildikten sonra hizmete döndüğü belirtiliyor. Rapora göre en büyük kayıp MQ-9 Reaper tipi İHA'larda yaşandı. Destansı öfke operasyonunda en az 45 İHA'nın kaybolduğu ya da düşürüldüğü kaydedildi. Bunun yanında 4 adet F-15E tipi savaş uçağının düştüğü tespit edildi. Bu uçaklardan 3'ü Mart ayında Kuveyt üzerinde açılan dost ateşiyle düştü. Biri ise Nisan ayında İran tarafından düşürüldü. 8 adet F-15E'nin ise Eylül'de Ürdün'deki ABD üstünde yapılan İran saldırısında hafif hasar aldığı kaydedildi. Uçakların hasarların giderilmesinin ardından hizmete döndüğü ifade edildi. İran'a karşı başlatılan savaşta 2 adet A-10 Thunderbolt tipi uçağın düştüğü de belirlendi. Ayrıca 1 adet F-35A ile 1 E-3 erken uyarı uçağının hasar gördüğü kaydedildi. Bunlara ek olarak 6 adet KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı İran saldırılarında isabet aldı, biri de Irak'ta düştü. Raporu hazırlayan araştırma servisi, devam eden çatışmalar ve gizlilik dereceleri nedeniyle bu sayıların değişebileceğini belirtiyor.
0: Husiler, Suudi Arabistan ve Yemen'deki stratejik hedeflere füze ve İHA'larla saldırdı. Saldırıların hedefinde havalimanları vardı. Suudi Arabistan yönetimi 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
2: Husiler, Suudi Arabistan ve Yemen'deki stratejik hedefleri balistik füze ve İHA'larla vurduğunu duyurdu. Açıklama askeri sözcü Yahya Seri'den geldi. Seri, Riyad, Abha ve Hamis Muşahit'teki hedeflere saldırılar düzenlediklerini belirtti. Husiler, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nda birden fazla İHA ile hedef alındığını ve saldırı nedeniyle hava trafiğinin aksadığını öne sürdü. Suudi Arabistan, Riyad ve Abha'ya yönelik saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Husilerin hedef aldığı bir diğer nokta ise Yemen'in geçici başkenti Aden'deki uluslararası havalimanı oldu. Yemen Ulaştırma Bakanlığı havalimanının 2 balistik füze ve birden fazla kamikaze İHA ile hedef alındığını açıkladı. Reuters'a göre saldırıda balistik füzeler ve patlayıcı yüklü İHA'lar kullanıldı. Kahire Aden seferini yapan yolcu uçağı Cidde'ye yönlendirilirken havalimanındaki diğer uçaklar ve yolcular tahliye edildi. Böylece saldırılar hem Suudi Arabistan'daki stratejik noktaları hem de Yemen'deki kritik bir ulaşım merkezini hedef almış oldu.
0: Yunanistan'a resmi ziyareti bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Atina'nın Washington için önemli bir müttefik olduğunu vurguladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı ise şartlar uygun olursa Hürmüz'ün güvenliğine destek verebileceklerini açıkladı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Atina'ya resmi ziyarette bulundu. Atina ile yeni bir terörle mücadele girişimi başlattıklarını duyurdu. Rubio, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis tarafından kabul edildi. Görüşmede enerji, önemli mineraller ve ekonomi konusunda daha yakın işbirliği fırsatları konuşuldu. Rubio ziyareti kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yera Petritis ile bir araya geldi. İkili 6. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan Stratejik Diyalog toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden 4 milyar dolarlık askeri teçhizat alımı için anlaşma sağladığı açıklandı. Amerikalı bakan Yunanistan'la ittifakın öneminin bölgedeki krizler nedeniyle daha belirgin hale geldiğini vurguladı.
3: İran'la Hürmüz'de, Yemen'le Kızıldeniz'de veya Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan çatışmaların bir sonucu olarak günümüz dünyasında tanık olduğumuz istikrarsızlık bu tarihi ittifakın önemini daha da belirgin kılmaktadır.
2: Rubio, terörizmle mücadelede Yunanistan'ın önemli bir ortak olduğunu da söyledi. İki ülke arasında terörle mücadelede bilgi paylaşımını güçlendirmeyi amaçlayan ortak bir güvenlik programı tesis edeceklerini duyurdu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yera Petris ise gerekli olması durumunda Hürmüz'de Amerika Birleşik Devletleri'ne destek verebileceklerini belirtti.
4: Koşulların el vermesi ve uygulanabilir bir barış sürecinin mevcut olması kaydıyla gerekli olması halinde Hürmüz Boğazı bölgesinde de ihtiyaç duyulan deniz desteğini sağlayabilmek amacıyla ABD ile işbirliği yapabilecek durumdayız.
2: Yunan Bakan, enerji güvenliğinin garanti edilmesi amacıyla Hürmüz'ün yeniden açılmasını istediklerini dile getirdi. Rubio'ya Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un Atina hükümetini düşürmekle tehdit ettiği iddiaları da soruldu. Soruya doğrudan yanıt vermeyen Rubio, Guilfoyle'un güçlü bir büyükelçi olduğunu savundu. Amerikan basını büyükelçinin Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı ile tartıştığını öne sürmüştü.
0: Siyasi krizlerle boğuşan Kosova'da meclis Cumhurbaşkanı'nı sonunda seçti. İktidar ve muhalefetin uzlaşısıyla ülkede yeni bir erken seçimin de önüne geçildi.
5: Bu görev sadece tek bir kişiye ait değildir. Yurttaşlarımıza, kurumlarımıza ve uğruna birçok neslin fedakarlık yaptığı devletimize aittir. Siyasi, etnik veya toplumsal ayrım gözetmeksizin tüm yurttaşların cumhurbaşkanı olacağım. Birlik, adalet, kalkınma ve kurumlarımızın güçlendirilmesi için çalışacağım.
1: Kosova'da siyasi krizi sona erdiren oylama yapıldı. Meclis 73 yaşındaki akademisyen Justina Shirokapula'yı cumhurbaşkanı seçti. Oylama meclisin feshedilmesi için öngörülen anayasal sürenin dolmasına saatler kala gerçekleşti. Başbakan Albin Kurti'nin gün içinde önerdiği adaylar muhalefet tarafından kabul görmedi. Ancak iktidarla ana muhalefet partisi Pula'nın adaylığı üzerinde anlaştı. Cumhurbaşkanı seçilmemesi halinde yeni bir erken seçim sürecinin başlaması bekleniyordu. Anlaşmanın önemli şartlarından biri, Lahey'deki özel mahkemenin yetkilerini sınırlandıran yasa değişikliği oldu. Meclis, 1998-1999 Kosova Savaşı sırasında işlenen savaş suçlarını soruşturan mahkemenin yetki alanını daraltan tasarıyı kabul etti. Bazı UÇK dosyalarının Kosova yargısına devredilmesini öngören düzenleme, hapis cezalarının da Kosova'da çekilmesine imkan tanıyor. Meclis binası önünde toplanan binlerce kişi yasa değişikliğinin kabul edilmesini coşkuyla karşıladı. Yasa reformunun ardından Cumhurbaşkanlığı oylamasına geçildi. Pula, 120 sandalyeli mecliste 81 oy aldı. Daha önce ekonomi profesörü ve Enerji ve Madencilik Bakanı olarak da görev yapan Pula, Kosova'nın 3. kadın cumhurbaşkanı unvanını aldı. Yeni cumhurbaşkanı yemin töreninde Kosova'nın tüm vatandaşlarını temsil edeceğini ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacağını vurguladı.
0: Fransa'da 17 Eylül'de daha iyi eğitim koşulları talebiyle başlayan lise eylemleri üniversite öğrencilerinin de katılımıyla büyüyor. Gösterilerde gözaltı sayısı 6500'ü, yaralı sayısı ise 1000'i aştı. Polis müdahaleleri tartışma yaratırken güvenlik güçlerine eylemlerde ses bombası kullanmama talimatı verildi.
2: Fransa'da 3 haftadır süren öğrenci eylemleri liselerden üniversitelere yayıldı. Binlerce kişi sokağa çıktı. Başkent Paris'in önde gelen yükseköğretim kurumlarından Sciences Po Paris ve Inalco öğrencileri de protestolara katıldı. Sciences Po öğrencileri çöp kovaları ve demir çubuklarla barikat kurarak okula girişi engelledi. Marsilya'da da polis öğrencilere biber gazı ve coplarla müdahale etti. Yaralanan öğrenciler oldu. Eylemlerin başından bu yana 6500'den fazla kişi gözaltına alındı. 1000'i aşkın kişi yaralandı. Polisin müdahaleleri ise tartışmaya neden oldu. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bir öğrencinin elini kaybetmesine ses bombasının neden olmuş olabileceğini söyledi. Güvenlik güçlerine ses bombası kullanmama talimatı verildi. Polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Fransız basınına göre Cumhurbaşkanı Macron da polisin müdahalesini çok sert ve empatiden yoksun buldu. Polislerden birinin bir öğrencinin kafasını suya sokarak boğmaya çalıştığı iddiasıyla ilgili de cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldı. Eylemlerin eğitime faturası da ağır. Fransa Eğitim Bakanı 24 lisenin yandığını ya da hasar gördüğünü belirtti. 30 bin öğrencinin ise haftalarca yüz yüze eğitim alamayacağını söyledi. Sendikalar eylemlerin yoğunlaştırılması ve öğretmenlere, liselilere destek vermeleri çağrısı yaptı. Protestolar Belçika'ya da yayıldı. Brüksel'de 11 okulda öğrenciler ve öğretmenler bütçe kesintilerine karşı grev ve protesto düzenledi.
0: Türkiye'nin dört bir yanından İsrail'in Gazze'deki katliamları düzenlenen eylemlerle protesto edildi. Ankara'daki yürüyüşe ise binlerce kişi katıldı.
2: Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çektiler. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını Türkiye'nin dört bir yanında protesto ettiler. Başkent Ankara'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 3. yılı dolayısıyla Kocatepe Camisi'nde akşam namazından sonra bir araya geldi. Sözde değil, özde ateşkes pankartıyla Özgür Filistin yürüyüşü yapıldı. Gruptakiler İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri aleyhinde sloganlar attı. Toplumun her kesiminden katılımın olduğu protesto yürüyüşü Melike Hatun Camisi'nde sona erdi. Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliye'nin duasının ardından gruptakiler buradan ayrıldı. Konya'da da protesto gösterisi vardı. Kılıç Arslan kent meydanında bir araya gelen vatandaşlar Gedavet Parkı'na yürüdü. Erzincan'da da yürüyüş düzenlendi. Terzi Baba Camisi önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar Filistin'e destek çağrısında bulundu. İstanbul'da ise kentin simge yapılarından Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı. Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen yansıtma ile kule Filistin bayrağının renklerine büründü.
0: Esenyurt'taki bir lisede öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. O kavgada iki öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerden birinin durumu ağır.
6: Ne oldu dedim. Dedi abla dedi bıçaklı saldırı oldu dedi.
2: Lise öğrencileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O öğrencilerden biri bıçak çekti. İki arkadaşını yaraladı.
7: Yeğenim içeride. Çok korktuk.
2: Olay Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde bulunan bir lisede meydana geldi. Aynı sınıfta okuyan öğrenciler arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Öğrencilerden biri iki öğrenciyi bıçakla yaraladı.
7: Bir öğrencim var ve çocuk çok korktu. Beni aradı açıklıklar içinde. Okula geliyor, saldırı yapıyor. Ne büyük cesaret ya. Yeni gelen bir çocukmuş, öyle duydum.
8: Sınıf içerisinde olan bir hadise. Fail de öğrenci, maalesef mağdurlarımız da öğrenci. Yaralılarımızı hastaneye kaldırdık. Şu anda tedavi süreçleri devam ediyor. Adli idari tahkikat yapılıyor. Buna göre de gereken yapılıyor.
9: İddiaya göre saldırıyı yapan öğrenci bu okula da yeni nakledilmişti ve saldırı anında içeride bulunan diğer öğrenciler hızlı bir şekilde dışarıya tahliye edildi ve polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti.
2: Polis saldırıyı yapan öğrenciyi gözaltına aldı. Okul ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerden birinin durumu ağır.
0: Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından şehit polis Ankara Çubuk'ta toprağa verildi.
1: Önce Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Ardından Çubuk ilçesinde toprağa verildi. Şehit polis memuru Ahmet Türkoğlu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis uygulama noktasında silahlı saldırıya uğraması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu 37 yaşındaydı. Evli ve 3 çocuk babası Türkoğlu'nun Ay Yıldızlı Bayrağı sarılı naaşı ilk tören için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Can Bolat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve çok sayıda polis katıldı.
10: Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
1: Duaların ardından şehidin naaşı cenaze aracına konuldu. Son yolculuğu için Çubuk ilçesine götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Çubuk, Ağalcık Köyü mezarlığında defnedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından şehit için başsağlığı diledi. Polisimize uzanan el, hukuk önünde mutlaka hesabını verecektir dedi.
11: Herkes bilsin ki polisimize doğrultulan namlu, devletimizin iradesine ve milletimizin huzuruna doğrultulmuştur. Polisimize uzanan el, hukuk önünde mutlaka hesabını verecektir. Şehidimiz Ahmet Türkoğlu'nu ebediyete uğurladık. 2010 yılından bu yana şerefle taşıdığı üniformasıyla milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Ahmet kardeşimiz vazifesinin başında şehadet mertebesine ulaştı.
0: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında sanıklar son savunmalarını yaptı. Dava kararı için ertelendi. Peki sanıklar kendilerini nasıl savundu? Haberimizde izleyelim.
2: İddianame 3 sanığa müebbet dedi. Mütalada sadece katil zanlısı için müebbet istendi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin davada son savunmalar verildi.
12: Kubilay'ın burada ne suçu var? Hepiniz o kamera görüntülerini seyrettiniz. 3 saniyede can alıyorsun.
2: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı 19 Mart akşamı bir dönem sevgili olan rapçi Vahap Canbay ve şarkıcı Aleyna Karaycıoğlu'nu barıştırmak için Ümraniye'ye gitti. Genç futbolcu şarkıcının yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Katil zanlısı sevgilisi ve annesine müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ancak mütalada Kadayıfçıoğlu'na müebbet, şarkıcı sevgilisine ise bir yıla kadar hapis talep edildi. Anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun da beraati istendi.
12: Kubilay için bu gerçekten çok kötü bir karar. Ben şaşırdım yani. Gerçekten nutkum tutuldu. Bir evlat gitti.
2: Mütalaanın ardından sanıklar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Savunmalarını yaptı.
13: Duruşmada Kubilay'ın ailesi verilen mütalaaya karşı tepki gösterdi. Mahkeme başkanına seslenerek oğlumuzun katili cezaevinden çıkmasın dedi.
12: Bu çocuğu vurdunuz. Dün 21 yaşına girdi o çocuk daha. 20 yaşındaydı öldüğünde. Ben ona ne umutla baktım, büyüttüm.
13: Davanın bir numaralı sanığı Alaaddin Kadayıfçıoğlu olay yerine caydırıcı olması için silahla geldiğini söyledi. Hakkındaki suçlamaları reddederek tetiği çekmediğini öne sürdü.
12: Adam bir de pişkin pişkin. Ben diyor bir şey yapmadım. Kim vurdu bu çocuk, aldı silahı da kendini mi vurdu?
2: Suçlamaları kabul etmeyen bir diğer sanıksa Aleyna Kalaycıoğlu'ydu.
14: Ben gerçekten cezaevinde çok kötüyüm. Sevdiğim insanı kaybettim ve bununla suçlanıyorum. Hakkımda çıkan haberler için hakkımı helal etmiyorum. Kendimi bir yangının içinde buldum.
2: Suçluyu kayırma suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken mütalaada beraati istenen sanık türkücü İzzet Yıldızhan da ifade verdi. Savunma yapmak istemediğini söyleyen Yıldızhan, soruşturma esnasında el konulan telefonunu talep etti. Mahkeme 6'sı tutuklu 10 sanıklı davada sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma karar için 16 Ekim tarihine ertelendi.
0: İstanbul'da park yeri bulmak büyük çile. Otoparkı olan apartmanlarda oturanlar görece kısmen şanslı ama çoğu otoparkta yeterli park yeri yok. Son dönemde komşular arasında bu park yeri benim kavgasında da artış var. Yani park yeri yüzünden ev sahibi ve kiracılar karşı karşıya geliyor. Peki park yerinde öncelik var mı? Bir apartman sakini park yerini süresiz işgal edebilir mi? Habertürk muhabiri Dilara Civelik'in haberinden izleyelim.
15: Bizim binamızda 11 daire var. Otoparkımızda sınırlı sayıda kullanıyoruz. İlk gelen girebiliyor.
1: Otoparka önceden giren yeri kapıyor. Yer bulamayan bu kez aracını sokağa park ediyor. Bu telaş artık apartman sakinlerini bile karşı karşıya getirdi. Peki çözüm ne? Apartman sakini burası benim deyip hak talep edebilir mi?
16: Sitelerimizin, apartmanlarımızın ana, temel, uyulması gereken kurallar bütünü olan, tabiri caizse anayasası olan yönetim planına bakacağız.
13: Tütün apartmanında 11 daire bulunuyor. Ancak otopark alanında maksimum 6 araçlık yer var. Peki kiracılar ve ev sahipleri hangi kurala göre araçlarını park edecek?
1: Avukat Şeref Kısacık'a göre burada da önemli olan yönetim planında ne yazdığı. Ancak bazı bina sakinleri kuralları kendine göre uyarlamakta ısrarcı. Birçoğu da ben ev sahibiyim deyip park yerinin kendisine ait olduğunu söylüyor. Hatta işgal ediyor.
15: Mesela şuradaki araç sabit Kenan abinin. Hiç çıkmıyor. Buradaki araba da sabit. Geri kalan 3 kişi daha geliyor.
16: Aylarca park edip gidemezsiniz minibüsünüzü, karavanınızı. Günlük kullanıma yetmiyorsa günlük kullanım için olmalıdır. Bunun da yönetim planıyla belirlenmesinde fayda var.
1: Ve bir başka tartışma konusu. Otoparkı kullanmayan bina sakini aidattan düşsün diyebilir mi?
16: Benim aracım yok, yararlanmıyorum. O nedenle daha az aidat ödeyeyim diyemez.
0: İstanbul'da bir apartmanda çıkan yangın korkuttu. Mahsur kalan 5 kişilik aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.
1: Alevler alt kattan yükselirken onlar kurtarılmayı bekledi. Apartmandaki yangında korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın 4. katındaki evde yangın çıktı. Alevler bir anda evi sardı, binayı duman kapladı. 5. katta bulunan aile dışarı çıkamadı. Biri bebek, ikisi çocuk 5 kişi pencerede kurtarılmayı bekledi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler önce mahsur kalan aile için harekete geçti. Herkes yangın merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Alevler kontrol altına alındı. Binada hasar oluştu.
0: İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik peş peşe operasyonlar yapıldı. Bir tır dosyasında kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.
17: Uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz.
1: Zehir tacirleri takibe alındı. 3 ayrı narkotik operasyonu yapıldı. Tır dosyasında kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ilçede uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Narkotik polislerinin takip ettiği bir tır Büyükçekmece'de durduruldu. Hassas burunlu köpeklerle yapılan aramalarda dorsa içerisine gizlenmiş 84 kilo uyuşturucu madde bulundu. Eyüp Sultan ve Başakşehir'de de bazı evlere baskın yapıldı. Aynı gün yapılan 3 operasyonda toplam 108 kilo uyuşturucu madde ve 110 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 zehir taciri gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız uyuşturucuyla mücadele mesajı verdi.
17: Uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz.
0: Çorum'da otomobille cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. O kişiler arasında bir gün önce nişanlanan genç bir çift de vardı.
2: Otomobil ciple çarpıştı. Kaza biri çocuk 4 kişiyi hayattan kopardı. Çorum'da gece saatleriydi. Zehra Betül Yılmaz idaresindeki otomobille Mert Üstünel'in kullandığı cip İskilip Karayolu Ceritbeli mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki sürücüyle otomobilde bulunan 6 yaşındaki Hüsra Lalin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan iki yaralıdan Ömer Cebeci de doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Ömer Cebeci ve Zehra Betül Yılmaz'ın bir gün önce düzenlenen merasimle nişanlandıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Gazeteci Hakan Tosun'un dövülerek öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. İki sanığa müebbet hapis cezası verildi.
1: Yürüyerek evine gidiyordu. İki kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Gazeteci Hakan Tosun'un ölümüyle ilgili davada sanıklar müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul'da yaşayan gazeteci Hakan Tosun 11 Ekim 2025 gecesi Esenyurt'taki evine dönüyordu. Sokakta iki kişi tarafından darp edildi. Hastaneye kaldırılan Tosun iki gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili tutuklanan Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Sanık Abdurrahman Murat, "Benim darbemle kafatasının kırıldığını düşünmüyorum." diyerek kendini savundu, beraatini istedi. Sanık Adnan Şahin ise savunmasında "Tek suçum ambulansı aramamaktı." ifadelerini kullandı. Savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. İki sanık kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
0: Yeşilçam'ın altın çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Ersoy son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının ailesi, dostları ve sinema dünyasından isimler de cenazedeydi.
18: Seni affetmek kolay olmayacak Zeynep.
19: Seni seviyorum Göksel. Ben ne hata ettiysem seni sevmekten oldu hepsi. Beni affet.
20: Çok büyük bir değer kayboldu tabii. Sadece sinema değil aynı zamanda sahne sanatçısıydı. Öyle anılmayı istedi benden.
1: Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biriydi. Altın Çocuk lakabıyla hafızalara kazındı. Kariyerine sayısız film sığdırdı. Yeşilçam'ın usta ismi Göksel Ersoy son yolculuğuna uğurlandı.
21: Bir devir kapandı. Kaç kişi kaldık burada bilmiyorum.
1: 90 yaşında hayatını kaybeden Göksel Ersoy için İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
22: Bir efsanemizi daha kaybettik. Gerçekten öyle bir jenerasyon ki bizde öyle izler, öyle derin izler bıraktı ki, öyle duygular yaşattılar ki bize hepsi. Gerçekten bize bir hazine devrettiler.
23: Ya çok önemli izler bırakmış. Yaşamımızın gelişiminde birer kahraman gibi çalışmış insanlardan biridir Göksel abimiz.
1: Ersoy'un yakınları ve sevenleri cami avlusunda bir araya gelirken ailesi taziyeleri kabul etti.
20: Çok az insana nasip olacak bir hayat yaşadı. Ve kendi evinde hastane görmeden ailesiyle kendi yatağında yumuşakça gitti babam.
1: Göksel Ersoy aralarında Bulunmaz Uşak, Taş Bebek'in de bulunduğu birçok filmde Belgin Doruk, Türkan Şoray, Fatma Girik gibi isimlerle başrol oynamıştı. Oyunculuğun yanı sıra kendi adına bir film şirketi kurup prodüktörlük de yaptı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün de sahibiydi. Usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
0: Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı ilçedeki narenciye ağaçlarına zarar verdi. Hasadına sayılı günler kalan mandalina, doludan en çok etkilenen ürün oldu.
1: Kimini dalından düşürdü, kimini de yaraladı. Ceviz büyüklüğündeki dolu erkenci mandalinaları vurdu.
24: Çok kötü bir hava vardı. Çok aşırı bir dolu yağdı. Dolu da bayağı bir büyüktü yani.
1: Meteoroloji Hatay'ın Arsuz ilçesi için sarı kodlu yağış uyarısı yapmıştı. İlçede salı günü sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Bazı yerlerde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu ve fırtına bölgedeki tarım arazilerini de olumsuz etkiledi.
24: Dolu mahvetmiş yani delmiş, ikiye bölmüş yani. Ağaçta bir tane bile meyve şu an yenilir bir şeyi yok yani, yenilmez yani.
1: Sami Keskin'in narenciye bahçesi ceviz büyüklüğündeki doludan zarar gördü. Üreticinin birkaç gün sonra hasada hazırlandığı 25 dönümlük bahçesindeki erkenci mandalinalar yere döküldü. Dalında kalan meyvelerde ise hasar oluştu.
24: Mahsul yerlerde tam da biz de kesime hazırlanıyorduk. Ani bir hava şartlarıyla karşılaştık. Zarardayız yani, diyecek bir şeyimiz yok şu an.
0: Şimdi sizi Deniz Üsteğmen, Hilal Aydın'la tanıştıracağız. 28 yaşındaki Hilal Üsteğmen, Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu oldu.
25: Liseyi bitirdikten sonra 2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde jeoloji mühendisliği için İngilizce hazırlık eğitimi alırken Milli Savunma Üniversitesi başvuru afişlerini gördüm ve Deniz Harp Okulu'na başvuruda bulundum.
1: Hayallerinin peşinden koştu. Üniformayı giyip önce maviliklere açıldı, ardından da pilot olup gökyüzüyle buluştu.
25: Deniz Hava Komutanlığı'nın tanıtımında yer alan İki Maviye Hükmedenler özdeyişi hikayeme başlamama vesile oldu.
1: 28 yaşındaki Deniz Üsteğmen Hilal Aydın, asker olan babasının izinden gitmek istedi.
25: Aynı mesleği yapmanın haklı gururunu hisseden bir Türk kadın pilotu olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'i her daim örnek aldım.
1: Deniz Harp Okulu'nu başarıyla bitirip ardından da gözünü gökyüzüne dikti.
25: 2022 yılında pilotaj alımları kapsamında uçak pilotu olmak için başvuruda bulundum. Mülakat ve sınavları geçerek 18. Anayüz Komutanlığı'nda öğrenci seçme uçuşlarını başarıyla tamamladım.
1: Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu olan Hilal Üsteğmen şimdi görev alacağı günü bekliyor.
25: Deniz Hava Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Deniz Karakol uçaklarından biri olan P-235 tip eğitimlerime başladım. Eğitimlerimi tamamlamaya müteakip deniz hava filolarımızda görev almaya başlayacağım.
0: Bu yıl 10. kez düzenlenecek Adana Lezzet Festivali'ne geri sayım başladı. 9 Ekim'de başlayacak festival için oteller de doldu. Hedef bu sene 1 milyon ziyaretçiyi geçmek.
1: Kebaplar, şırdanlar yenilecek, bol bol şalgam içilecek. Adana'nın lezzetleri bir kez daha festivalde buluşacak. Bu sene 10.sü düzenlenecek.

0: Adana Lezzet Festivali için geri sayım başladı. Kentteki otellerde rezervasyonlar hareketlendi.
1: Yaklaşık bir hafta 10 gündür bizim yıldızlı otellerimizin çoğusu şu anda doldu. Kamu misafirhanelerin çoğusu doldu. Daha da dolmaya devam ediyor.
0: 9 Ekim'de başlayacak festivalde hedef 1 milyon ziyaretçi sayısını geçmek.
1: Şu anda Adana'da yazdan kalma günler yaşıyoruz. Festival süresince de bu yazdan kalma günleri, güzel sonbaharı yaşayacağız. Ben tüm Adanalı hemşehrilerimizi, tüm vatandaşlarımızı, yurt dışından tüm misafirlerimizi 9, 10, 11 Ekim'de Adana'ya davet ediyorum.
2: COP31 Başkanı Murat Kurum Antalya'daki zirve öncesinde Fiji'de yapılan pre-COP toplantılarına katıldı. Kurum küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırma hedefinde COP31'in son nokta olduğunu vurguladı.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum Fiji'de yapılan pre-COP toplantısında konuştu. Ülkelere bir an önce iklim için harekete geçme çağrısı yaptı. Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefine dikkat çeken bakan, COP31'in bu sürecin son noktası olduğunu vurguladı.
3: Bizde bir atasözü var, başlamak bitirmenin yarısıdır derler. O yüzden bir an önce başlamalıyız. Açık söylüyorum, yani COP31 bu sürecin son noktasıdır.
0: Kurum, emisyon azaltımının sıcaklık artış hızını ve ulaşılabilecek en yüksek sıcaklığı sınırlamak açısından kritik önem taşıdığına da dikkati çekti. Emisyonları hızlı biçimde azaltmak gerektiğini belirtti. Toplantının kapanışında da konuşan kurum, Antalya'daki zirvede tüm dünyanın ortak iradesini yansıtmak istediklerini söyledi.
3: Antalya'da hep söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Kesinlikle sürpriz olmayacak. Kesinlikle tepeden inme bir karar olmayacak. Ama gelinen süreçte hepimize yakışan, tüm dünyanın ortak iradesini yansıtacağımız o kararlı duruşu da COP31'de hep birlikte göstermek mecburiyetindeyiz.
0: Fiji'de bazı temaslarda da bulunan Murat Kurum, Cook Adaları Başbakanı Mark Brown ve Vanuatu Başbakanı Jotam Napat'la ikili görüşmeler yaptı. Fransa ekolojik geçiş, biyoçeşitlilikle iklim ve doğa konularında Uluslararası Müzakereler Bakanı Monique Barbier ile de bir araya geldi.
4: Sayın Bakanım.
2: 2026 Nobel Kimya Ödülü asimetrik organik sentez alanındaki çalışmalarıyla Henri B. Kagan'la Kenzo Soa'ya verildi. İki bilim insanının keşifleri özellikle ilaçlar ve biyolojik olarak etkin moleküllerin üretiminde büyük önem taşıyor.
5: Nobel Prize in Chemistry to Henri Kagan.
0: 2026 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu. Ödülü 96 yaşındaki Fransız kimyager Henri B. Kagan'la 76 yaşındaki Japon bilim insanı Kenzo Soa'yı paylaştı. Ödülün sahipleri İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. İki bilim insanının asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfi nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.
6: Well, I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. I'm very glad to share the prize with Professor Andy Kagan, such a famous organic chemist.
0: Bilim insanları çalışmaları aynı kimyasal formüle sahip ancak farklı yapılara sahip moleküllerin nasıl oluştuğunun anlaşılmasına katkı sağladı. Keşifler, özellikle ilaçların ve biyolojik olarak etkin moleküllerin daha kontrollü üretilmesi açısından önem taşıyor. 1930'da Fransa'da doğan Kagan, kimya, asimetrik sentez ve asimetrik kataliz alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. 1950'de Hiroşima'da doğan Suay ise otokataliz üzerine çalışmalarıyla biliniyor. Kagan ve Suay 12 milyon İsveç kronu tutarındaki Nobel ödülünü paylaşacak. Ödül, Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.
2: Hollywood'daki dev birleşmeye onay çıktı. Onlarca ünlü film ve dizinin yapımcısı Warner Bros. Discovery bir diğer büyük stüdyo Paramount tarafından satın alındı.
0: Hollywood'un iki dev stüdyosu 110 milyar dolarlık anlaşmayla birleşti. Paramount, Warner Bros. Discovery şirketini satın alma sürecini tamamladı. İki şirketin Skydance adı altında birleşeceği açıklandı. Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi ve Game of Thrones gibi yapımlar aynı çatıda birleşti. Ayrıca Indiana Jones ve Görevimiz Tehlikeli

0: Zeki gibi film serileri de Skydance'in kataloğuna eklendi. Skydance'in üst yöneticisi David Ellison, anlaşmanın film endüstrisi için tarihi bir adım olduğunu vurguladı. İki şirketin birleşmesi, medya endüstrisi içinde önemli bir gelişmeyi beraberinde getirdi. Amerika'nın ünlü CBS ile CNN kanalları Skydance yapısının altına girdi. Birleşmenin ardından CNN'in yayın politikasında ve üst yönetiminde değişiklik olmayacağı kaydedildi. Birleşme anlaşmasıyla CNN ve CBS'de bağımsız haberciliği güvence altına almak için bir editoryal bağımsızlık kurulu oluşturulması kararlaştırıldı. Bazı uzmanlar bu kurulun yaptırım gücü olmayacağı endişesini taşıdıklarını dile getirdi. Gelişmeyle şirket bünyesine giren HBO Max ile Paramount Plus dijital yayın platformları da birleştirilecek. Skydance bu platformları canlandırmak ve rekabeti artırmak için önümüzdeki yıl 30 yeni film yayınlamayı hedefliyor. Birleşmeyle toplam 80 milyar dolarlık borç yükü de yeni şirketin sırtına binerken bunu azaltmak için kemer sıkma politikalarının uygulanması bekleniyor.
1: Kısa bir ara verelim, saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla güneşli 24 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 25, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 23, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 23, Kayseri yağmurlu 21 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 19, Erzincan parçalı bulutlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 26, Gaziantep yer yer yağmurlu 24 derece.

Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Yağ fabrikasında yangın çıktı. Alevler bir anda her yeri sardı. Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki fabrikada alevlere müdahale sürüyor. Ekranlarınızda da o görüntüler canlı olarak yansıyor değerli izleyiciler. Bandırma'da bir yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürerken sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılacağı da öğrenildi. Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, yangının sebebinin henüz bilinmediğini vurgulayarak ilimizin çeşitli bölgelerinden 6 ekip geldi, daha da geliyor. Herhangi bir can kaybı yok. En sevindirici tarafı bu dedi. Değerli izleyiciler, Bandırma'da yağ fabrikasında yangın çıktı. Ve

0: Şu anda da alevler bir anda her yeri sardı. Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki fabrikada alevlere müdahale bir yandan da devam ediyor. Ekranlarınızda o görüntüler yansıyor. Bandırma'da bir yağ fabrikasında çıktı yangın. Henüz nedeni bilinmiyor ve tabii ki alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine de bölgeye de çok sayıda itfaiye ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için de çabası sürüyor. Sağlık ekipleri de bölgede değerli izleyiciler. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı ama inceleme başlatılacağı öğrenildi. Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk yangının sebebinin henüz bilinmediğini vurguladı. Bunu tekrar etmiş olalım. Tabii ki kaymakamın ifadelerinde de ilimizin çeşitli bölgelerinden 6 ekip geldi dedi. Daha da geliyor. Herhangi bir can kaybı yok. En sevindirici tarafı da bu şekilde konuştu kaymakamda. Detaylar geldikçe elbette ki aktaracağız. Balıkesir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar hesabını verecek dedi. Sürecin yakından takip edildiğini söyledi.
1: Yargı anayasamız, yasalarımız, sermaye piyasası mevzuatımız çerçevesinde yapılması gerekeni diğer kurumlarımızla koordinasyon içinde zaten yapıyor. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir.
2: Fon soruşturmasına dair bu mesajları verdi. Hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız dedi.
1: Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek dedi.
1: Biz bu partiyi kurarken, yola çıkarken çok temel bir ilkeyi, hareketimizin esası olan bir ilkeyi en önemli düsturumuz yaptık. Nedir o? Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik. Çok sınamayla karşılaştık ama Allah'a hamdolsun bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla, kale gibi vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık.
2: Partisine yönelik de mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarına da teşekkür etti.
1: Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret çağrısını bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kaya çifti kimsenin yönlendirmesi olmadı dedi. Başka neler söylediler haberimizde izleyelim.
3: Fon soruşturmasında adliyeye çağrıldılar. Şüpheli sıfatıyla ifade verdiler. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya ifadelerinde yönlendirme olmadan kendi iradeleriyle yatırım yaptıklarını dile getirdiler. Vicdani rahatsızlık duyduk dediler. Fatma Betül Sayan Kaya Nisan 2026'da Özata Denizcilik'ten yaklaşık 250 bin lot hisse aldığını, daha sonra hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta kalanını da Eylül'de sattığını söyledi.

0: satıştan elde ettiği kazancı ise kısa süreliğine Terafon'da değerlendirdiğini aktardı. Fondan çıkarak elde ettiği kazanç tutarını ise TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdiğini belirtti. Yöneltilen suçlamaları ise kabul etmedi.
1: 230 bini yaklaşık kamplarda.
0: Eşi İlyas Kaya ise ifadesinde aynı hisseden 150 bin lot aldığını ve yine aynı tarihlerde satış yaptığını söyledi. Satış sonrası elde edilen paranın bir kısmını kısa süreli halk yatırım ve Tera yatırım aracılığıyla fonlarda değerlendirdiğini belirtti. Yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğunu ve manipülatif bir eylemde bulunmadığını savundu. Soruşturmada ifadeleri alınan Kaya çiftinin beyanları da soruşturma dosyasına dahil edilecek. Alım-satım işlemlerinin zamanlaması, yatırım miktarları ve satış sonrasındaki para ve fon hareketleri ise dosyadaki mali veriler ve diğer delillerle karşılaştırılarak ayrıntılı ele alınacak.
2: Öte yandan fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betülsayan Kaya AK Parti'den istifa etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Kadir İnan katıldığı A Haber yayınında fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betülsayan Kaya'nın artık parti üyesi olmadığını belirtti. İnan, geri kalan konu hukuki bir konudur, ona da yargı karar verir dedi. SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. SPK'dan yapılan açıklamaya göre Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca Odine hisseleri nedeniyle suç duyurusunda bulunan 21 kişi hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı da verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 131 fonun tasfiye süreci ve fon soruşturmasına dair meclisi bilgilendirdi. Yılmaz, 17 fondaki 43.643 yatırımcıya ödemelerin bugün yapılacağını açıkladı. Süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak dedi.
3: Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. Olağan tasfiyesi yapılacak 3 şirketin 17 fonunda 43.643 yatırımcı perşembe günü ödemeleri yapılacaktır.
4: 131 fonun tasfiye sürecine ilişkin bilgileri paylaştı. 17 fondaki yatırımcılara ödemelerin 8 Ekim perşembe günü yapılacağını belirtti. Ödeme takvimini açıkladı.
3: Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar ana paraların geri ödenmesi planlanmaktadır. Öncelik küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına verilerek ödemeler gerçekleştirilecektir. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılması ile birlikte 455.758 kişinin çok büyük bir kısmının ödemeleri tamamen yapılmış olacaktır.
4: Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına dair genel görüşme açıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz meclisi bilgilendirdi.
3: Hak yiyenleri savunma yoluna asla girmeyeceğiz. Yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun bunun hesabını verecektir.
4: Yılmaz sorunun sınırlı alanda yaşandığını belirtti.
3: Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturmaktadır. Bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağıdır. Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır.
4: Tasfiye sürecine ilişkin yasal çerçeveyi çizecek olan kanun teklifi taslağına son hali verilerek AK Parti tarafından meclise sunulacağını da kaydetti.
3: Taslak kanun teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması İzmir siyaseti açısından da dikkat çekici bir sonucu ortaya çıkardı. Yıllarca CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de son olarak 94 seçimlerinde DSP-CHP çizgisi dışında bir parti kent yönetimine gelmişti. 27 yıl aradan sonra siyasi tablo bir kez daha değişti.
4: Yıllarca CHP'nin kalesi olarak bilindi. Öncesinde de DSP'li belediye başkanları tarafından yönetildi. Son olarak 1994 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nin adayı Burhan Özfatura seçimleri kazanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması İzmir siyaseti açısından da dikkat çekici bir sonucu ortaya çıkardı.
5: AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
4: Mesleği plastik cerrah olan Tugay'ın siyasi kariyeri 2010 yılında CHP üyeliğiyle başladı. CHP karşı

0: hak ediliyordu. 18 Haziran'da mutlak butlan kararını gerekçe göstererek CHP'den istifa etti. Beklenti, Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu yeni partiye katılması yönündeydi. Ancak istifa dilekçesinde, bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize hizmet etmeye devam edeceğim mesajı verdi. 23 Temmuz'da ise Ankara'da dikkat çekici bir görüşme gerçekleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlıkta Cemil Tugay'la görüştü. O görüşme sonrasında Tugay'ın AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialar gündeme geldi. Tugay ise iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Tugay'ın AK Parti'ye geçişiyle ilgili çeşitli tarihler paylaşıldı. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik dedi.
1: Belde milletimize hizmetkar.
0: Tugay'ın AK Parti'ye katılımı siyaset açısından önemli bir anlamda ifade ediyor. İzmir, yıllarca CHP'nin kalesi olarak bilindi. 1994 yerel seçimlerinde DHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Burhan Özfatura, 1999 seçimlerinde görevini DSP adayı Ahmet Piriştina'ya devretti. Piriştina daha sonra CHP'ye geçti. O tarihten günümüze kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP'li belediye başkanları tarafından yönetiliyordu.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi muhalefetinin ana gündemindeydi. Yeni parti grup başkan vekili Cemil Tugay'ı eleştirdi. O yüzden İzmir sokaklarında gezemez dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı ise belediye başkanı olmasının tek nedeni Özel'i desteklemesi açıklamasında bulundu.
3: Biliyorsunuz onun mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin. Çünkü o yüzde İzmir sokaklarında gezemez. Ancak rozet törenine gruba gelir.
4: Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi vardı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır sandık çağrısında bulundu.
3: İzmir'i kazandığınızı mı düşünüyorsunuz siz? Üsküdar'ı kazandığınızı mı düşünüyorsunuz siz? Ataşehir'i alırsanız kazandığını mı düşünüyorsunuz? Hadi getir sandığı. Görelim İzmir'i kim alıyor?
4: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan değişim CHP'nin de gündemindeydi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden yeni parti lideri Özgür Özel'i sorumlu tuttu. Özür dilemeli dedi.
5: Bu bir ahlaki sorundur. Bunu sadece bir siyasi sorun gibi de görmemek ve değerlendirmemek lazım. Sayın Genel Başkanımızın uyarılarına rağmen ve böyle bir konu ve böyle bir toplantı yapılmış olmasına rağmen kendisi bu uyarıları yok sayarak Cemil Tugay'ı bir Büyükşehir Belediye Başkanı yapıyor. Peki niye? Neden? Bunun tek nedeni var. Cemil Tugay kurultay esnasında İzmir'den Özgür Özel'i destekleyen tek belediye başkanı. Dolayısıyla Cemil Tugay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının tek nedeni budur. Hiç kimsenin de pişkinlik yapmaya hakkı yoktur. Cemil Tugay'a bireysel olarak kefil olanlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarılarını yok sayanlar ve bunlara kefil olan bütün bu arkadaşlarımız çıkacaklar önce İzmir halkından. Sonra bütün kamuoyundan, sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dileyecekler.
2: Türkiye'nin dört bir yanından İsrail'in Gazze'deki katliamları düzenlenen eylemlerle protesto edildi. Ankara'daki yürüyüşe ise binlerce kişi katıldı.
4: Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çektiler. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını Türkiye'nin dört bir yanında protesto ettiler. Başkent Ankara'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 3. yılı dolayısıyla Kocatepe Camisi'nde akşam namazından sonra bir araya geldi. Sözde değil, özde ateşkes pankartıyla Özgür Filistin yürüyüşü yapıldı. Gruptakiler İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri aleyhinde sloganlar attı. Toplumun her kesiminden katılımın olduğu protesto yürüyüşü Melike Hatun Camisi'nde sona erdi. Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliye'nin duasının ardından gruptakiler buradan ayrıldı. Konya'da da protesto gösterisi vardı. Kılıç Arslan kent meydanında bir araya gelen vatandaşlar...

0: Cumhuriyet Parkı'na yürüdü.
1: Silahı onurumuzun.
0: Erzincan'da da yürüyüş düzenlendi. Terzi Baba Camisi önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar Filistin'e destek çağrısında bulundu. İstanbul'da ise kentin simge yapılarından Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı. Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen yansıtma ile kule Filistin bayrağının renklerine büründü.
2: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Pirantek buharlı temizlik makinesi sunar. Pirantek, benimle hep.

0: Açık ve Net'ten iyi akşamlar değerli izleyenler. Hoş geldiniz. 7 Ekim Çarşamba bugün günlerden. Ben Sena Alkan. Önümüzdeki böyle bir 3 saatlik süre boyunca beraberiz. Ülkenin, dünyanın gündeminde ne varsa konuşacağız. Bugün yani çeyrek asırdır bir ilk yaşandı. Çeyrek asır sonra İzmir AK Parti'ye geçti. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Bugün Ankara'da bir konuşması oldu. Cumhurbaşkanının yanında bir görüntüsü var. Çok konuşuluyor. Sabahtan bu yana siyasetin gündeminde olan bir başlık konuşacağız konuklarımızla. Bu transferin anlamı nedir diye. Bir yandan da Mekke İttifakı toplantısında gözler. Ona da bakacağız. Çünkü Pakistan'ın ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'a asker gönderebileceği yazıldı, çizildi. Bugün Ömer Çelik dedi ki Mekke İttifakı anlaşması yakın zamanda meclise gelecek. Peki içeriğinde ne var ne yok? Hepsi ayrıca konuşuluyor. Kimler bugün konuğumuz? Bir hoş geldiniz diyelim. Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler bize katıldığınız için bu akşam. Gürkan Zengin gazeteci, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Nevzat Çiçek, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni bu akşam bizimle. Hoş geldin Nevzat.
2: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler katıldığın için. Profesör Doktor Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, Ankara Stüdyo'da bizimle beraber. Hoş geldiniz hocam.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Ankara'ya selamlar. Birazdan Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi de aramızda olur. Hoş geldiniz deriz ama önce şöyle çok kısa bir reklama gidelim. Reklamdan sonra dönüşte hızla başlayalım.
4: Pirantek Airbrist saç şekillendirme setiyle devam edecek. Pirantek buharlı temizlik makinesiyle devam ediyor.
0: Peki kısa bir reklamın ardından hızla başlayalım Açık ve Net'te konuşmaya. Şimdi bugün hakikaten siyaseten bütün ülkenin gözünü çevirdiği yer AK Parti Genel Merkezi'ydi. Bir süredir konuşulan, oldu oluyor olacak denen yaşandı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye transfer oldu, AK Parti'ye geçti. Geçtiğimiz hafta biz yine programdayken Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini kabul etmişti, o görüntüleri konuşmuştuk. Bugün de AK Parti saflarına katıldığını gördük. Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı, o anlar da var, birazdan getireceğiz. Şöyle söyledi Cumhurbaşkanı, şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Cemil Tugay da bir konuşma yaptı. Girerken İzmir'i çok seviyorum, daha sonra konuşacağım demişti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra yaptığı konuşmada dedi ki AK Parti kimsesizlerin kimsesidir, İzmir'i yeniden inşa edeceğiz. O görüntüleri de açabilir miyiz değerli arkadaşlar? O görüntülerle beraber belki başlarız. Gürkan Zengin, siz bugün hem bu konuşmaları izlerken hem o rozet takma anında ne düşündünüz merak ederim. Buyurun sizinle başlayalım.

0: Siyasetteki irtifa kaybını düşündüm. Zaten bilmediğimiz, yaşamadığımız örnekler değil ama yani bu derece irtifa kaybı da artık tahammül ötesi bir resim, onu düşündüm. Hiç öyle siyaset işte oradan oraya buradan o değil ama yani genel geçişlerden, partiden partiye gitmelerden, oradan oraya buradan buraya. Zaten absürt bir durum ama İzmir gibi bir yerin CHP'li belediye başkanı vaktiyle istifa öncesi kalkıp da siyasetin bu kadar sert yapıldığı bir ülkede iktidar partisine geçişi başta başına bir garabet bir. İki, Cemil Bey'in aylardır söylemiş olduğu T24'te başka kanallarda kendi ağzıyla kameraların önünde asla geçmem, milyonda bir ihtimal değil, söz konusu değil, etik bulmam, ahlaki bulmam, ayıp görürüm. Bütün bu açıklamalar ortadayken aradan da 10 yıl, 15 yıl falan geçmeden kalkıp ne söylediyse, ne hangi lafı etmişse tam tersini yapmış olması, milletin gözünün içine baka baka istifa ederim, ben böyle bir şey yapmam, bana yakışmaz, belediye başkanlığından istifa ederim, milyonda bir olasılık yok, ayıp görürüm, etik dışı buluyorum.
1: Çok kişisel ama eşim beni boşar, ailem,
0: annem eve almaz, eşim boşar, şu bu falan. Bütün böyle insanları da inandırmış vaziyetteyken de bu hareketi yapabiliyor olması yine Türkiye'deki siyasetle ilgili insanlara bir fikir veriyor. Yani siyaset kurumu, ha bir de konuşurken de hani AK Parti kurmayıymış gibi konuşması, AK Parti kimsesizlerin kimsesidir ifadesi Tayyip Bey'in sözüdür, AK Partililerin sözüdür. Bir de onların sözleriyle ve sesleriyle konuşması da ayrıca bir sıkıntı verici bir tabloydu. Hiç hani hoş değil, gerçekten değil. Cemil Bey AK Parti'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu yeni mi öğrenmiş? Cemil Bey bildiğim kadarıyla 2010 yılında doktorluğu bırakıp veya emekli olup her neyse siyasete girmiş, CHP'ye üye olmuş. 2010 senesinde AK Parti 8 yıldır iktidardadır. Ondan sonra da 16 yıl boyunca iktidarda kalmıştır 2026'ya kadar. Demek ki Cemil Bey 26 senedir siyasetin içinde olduğu, 16 sene içinde AK Parti ile beraber yaşadı, gördü. Ona muhalif olarak siyaset yaptı. AK Parti'nin kimsesizlerin kimsesi olduğu gerçeğini, hakikatini, durumunu, algısını, değerlendirmesini şimdi mi görmüş? O da bir garabet ifadeydi. Velhasıl siyaset kurumu açısından üzücüydü. AK Parti'den CHP'ye de gidiyor olsanız aynı tablo. Hele de kamuoyunun önünde, İzmirlilerin önünde böyle böyle ifadelerde bulunmuş, kendini bu kadar bağlayıcı ifadelerde kullanmış biri olarak ve bunu da daha birkaç ay önce ifade etmiş bunları, bu görüşleri biri olarak. Bugün kalkıp insanların gözünün içine baka baka AK Parti Genel Merkezi'ne gidişi, böyle konuşması, parti değiştirmesi ya diyecek daha söz bulamıyorum.
1: Daha sakin yapılabilir miydi acaba? Hani çünkü mesela kendi konuşması da çok tartışıldı. Sonra sizin o dediğiniz AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir bunlar. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir diye devam eden uzunca bir konuşması. Hı. Hani daha önce de geçişler oldu ama bu kadar büyük çapta açıklamaları hemen sonrasında görmedik. Biraz tabii belki vakit geçti. Burada neden sizce bir cümle olsun, bir de Ankara'ya?
0: İzmir faktörü İzmir burada belirleyicidir. Için. İzmir 27 sene sonra AK Parti'nin kontrolüne geçiyor. İzmir tercihleri hep belliydi. Her zaman açık arayla İzmir halkı muhalefetten yana oy kullanmıştı, İzmir seçmeni ağırlıklı olarak. Dolayısıyla ve bu kadar kısa bir sürede geçişlerin olduğu başka partilerden de, yani başka isimler de AK Parti'ye geçerken, o tartışmalar da devam ederken, işte Aydın'dır, Uşak'tır, şudur budur, Afyon'dur. Bunlar olurken Cemil Bey'in ifade ettiği görüşler de ortadayken, bir de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı iken bunun olması kamuoyunda daha böyle bir tepkiyle karşılandığı, daha duygusal, daha böyle öfkeli bir resim, muhalif kesimde söylüyorum, uyandırdı, tepki uyandırdı. Hal böyleyken belki konuşmalarında daha makul şeyler söyleyebilirdi. Gerçi ayrıldığı partilerle ilgili olumsuz bir ifade kullanmadı ama geldiği partiyle ilgili kullandığı ifadeler sanki 40 yıllık AK Partiliymiş gibi ifadelerdi. O da ayrı bir garabet dediğim gibi.
1: Peki bir Ankara'ya gideyim önce. Bu arada Turgay Hocam da aramıza katılmış. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Turgay Yerlikaya. Sağ olun katıldığınız için. Mehmet Hocam siz orada mıydınız? Bu törende ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını yaptığı esnada izlenimleriniz neler? Ben onu merak ettim.

0: Doğrudur, oradaydım. Zaten biliyorsunuz milletvekilleriyle ilgili bir toplantıydı. Cemil Bey'in partimize katıldığı toplantı, milletvekilleriyle değerlendirme toplantısıydı. Her yıl meclis açıldığında AK Parti böyle bir toplantı yapıyor. Bu yılda meclis açıldığında ilk yapılan toplantı buydu. Evet, oradaydım. Belki hatırlarsınız, geçmiş yine programlarda, sizin programınızda şöyle bir cümle kullanmıştım. Sanırım Gürkan Bey de o programda vardı. Ortadoğu üzerinden bir benzetme, bir okuma yapmıştım siyasetle ilgili. Siyaset dediği zaman aynı bizim çalıştığımız bölge gibi baştan olmaz olmaz diye bir ön yargı olursa yanılırsınız. Yani bu olmaz. Çünkü benim sadece kitabi olarak, teorik olarak değil, bir siyaset bilinci olarak söylüyorum. 3,5 yıldır, tabii önce izlediğim 3,5 yıldır da yaklaşık siyasetin içinde bir milletvekili olarak gördüğüm şey şu: siyasette olmaz olmaz diye bir ön yargıyla yaklaştığınızda zorlanırsınız. Okumakta zorlanırsınız, anlamakta zorlanırsınız, bir yere koymakta zorlanırsınız.
1: Peki
0: Hani
1: hocam,
0: böyle bir
1: olmaz
0: şey
1: olmaz
0: ortaya
1: da bu
0: çıkar.
1: kadar hızlı olur mu yani, kısa süre içinde olur mu?
0: Bunu biz kısa süre değil aslında. Bunu
1: Değil mi?
0: şöyle okumak lazım. AK Parti ilk defa, tabii ki İzmir önemli. Aydın da biliyorsunuz ilk Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Çerçioğlu da katıldığında öyle bir durum ortaya çıkmıştı. Ama tabii İzmir biraz farklı yere koymakta fayda var, açık olmak gerekirse. Afyon'da da hakeza böyle bir şey var. Ama İzmir biraz daha farklı oldu. Hem törende işte ifadeler, hem yaklaşım, hem karşı çıkanlara baktığınız zaman bu gözüküyor. Ama şuradan da bakmak lazım. AK Parti'ye sadece bugüne kadar Büyükşehir Belediye Başkanları katılmadı. Yani AK Parti'ye genel başkanlık yapanlar da katıldı. Yani AK Parti her zaman genelde Türkiye'de her kesimi kendi çatısı, şemsiyesi altında toplama gayreti içinde olan, kurulduğu andan itibaren belki bu konuda bir yazı bile yazılabilir. Bunu akademisyen perspektifiyle söylüyorum. Farklı siyasi görüşlerden siyasetçilerin, bu ister milletvekili, ister genel başkan, ister belediye başkanları filan, bu konuda yazı bile yazılabilir. Belki Turgay Hocam, bakarsınız ileride böyle bir yazı da yazabilir. Bence buna bakmakta fayda var. AK Parti toplumun tüm kesimlerini, genelde renklerini kendi çatısı altında tutmaya çalışan veya toplamaya çalışan bir parti. Onu söyleyeyim. Burada bence başka bir soru daha var. Öfke duyanları görüyorum. Yani niye gitti, niye böyle oldu? Veya geçmişte sütte leke var, başkan da yok, Cemil Tugay da yok diye açıklama yapıp bugün ekrana söylemek ne kadar doğru? Tabii bir genel başkanın sözüne binaen bunu söylüyorum. Normalde ben bunu kullanmak istemem. Hain, hain oğlu hain gibi kavramlar kullanılıyor. Bir gün önce başka, bugün başka tabirler kullanıldığını biliyoruz. Bunların da yaşadığını görüyoruz. Bence başka bir soru daha var. Onu bence Cumhuriyet Halk Partisi veya bugün yeni partideki değerli arkadaşlarımız işi anlamakta zorlanıyorlar ve onu kolaycılığa kaçarak böyle işte şu sebepten dolayı gitti falan diye böyle tabanı tutmaya yönelik açıklama yaptıklarını görüyorsunuz. Ama katılan belediye başkanlarıyla birebir konuştuğunuzda veya onlarla bir yerde sohbet ettiğinizde işin hiç de renginin öyle olmadığını görürsünüz. Hani belediye başkanlarını zora sokan genel merkez veya genel merkez siyasetçileri veya oradaki partinin içindeki olanların tavrı, bunu nerede görebilirsiniz? İşte Mersin'de biliyorsunuz bir açıklama yansıdı, doyuramıyoruz tarzı. Daha önce hatırlıyorum, Gaziantep Şeyh Kamil Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye, partimize katılmıştı. Onun açıklamaları vardı. Yani bunu duyabiliyoruz. Bu belediye başkanları AK Parti'ye niye katılıyor sorusu anlamlı bir soru. Ben daha anlamlı bir sorunun olduğunu, o kolaycılığa kaçmadan, sosyal medya diliyle değil, niye diğer partiler önemli belediye başkanlarını ellerinde tutamıyorlar sorusunu sorup

0: altını çizerek söylüyorum. Kolaycılığa kaçmayarak, sosyal medya diliyle değil. Niye bunu yapıyorlar? Tepki almalarına rağmen, ki belli tabanda bunu görüyorum. Yani işte oy veren insanlar bir kısmı tepki veriyor. Niye bunu yapıyorlar sorusu daha anlamlıdır. Ona da bakmakta fayda var. Tabii ki bugün salonda şunu söyleyeyim. Bir yüksek, yani iyi bir hava vardı. Cemil Bey'in konuşması, biraz önce Gürkan Bey de söyledi. İlk başlarken onu hissettim ben. Çünkü sözü bildiğim için Cumhurbaşkanımızın sözüne atıf yaparak bir konuşma yaptı. AK Parti bir yere oturttu. Onu gördüm. Şunu söyleyeyim, biz AK Parti mensubu olarak hangi görüşten, hangi siyasetten gelirse gelsin, ki bundan sonra da öyle olacağını görüyorum. Çünkü karar alıcılarda da öyle bir tavır var. İzmir'in hizmet alma konusunda ciddi bir gayret sarf edileceğini görüyorum.
1: Peki.
0: Bundan İzmir, şöyle söyleyeyim, bu katılımdan İzmir karlı çıkar. Bazıları sevmeyebilir, bazıları hoşlanmayabilir, bazıları siyaset olarak bunu bir yere oturtabilir. Bazıları başka türlü yaklaşabilir ama şunu da söyleyeyim, insanlar bundan sonraki seçimde elbette ki hür iradelerini ortaya koyacaklar. Fakat bu katılımdan hizmet anlamında İzmir'in faydalanacağını düşünüyorum.
1: Orayı da ayrıca konuşacağız. Bunun sandığa nasıl yansıyacağına ilişkin de, yani kimin diyor ki İzmir hizmeti alır ama oyu vermez. Kimi belediyecilikte bir ilerleme olursa İzmir'de oy da değişebilir. Zaten çok da arada büyük marjlar da yok diyen de var. İki tarafta farklı bakıyor. Ama şu, az önce siz de o konuşmada oraya işaret ettiniz. Gürkan Zengin de. Şeyi açabilir miyiz arkadaşlar? AK Parti kimsesizlerin kimsesidir sözüne daha sonra Cemil Tugay'ın yaptığı bir ikinci açıklama vardı. Hangi led söyleyeyim hemen? Üçüncüsü. Bu sözler geldi şimdi. Bu sözler çok konuşulunca Cemil Tugay şöyle söyledi. O sözler Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a ait. İlk duyduğumda ben çok etkilenmiştim bu sözlerden dedi. Atatürk'ün de Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diye bir ifadesi var. AK Parti'nin Cumhuriyet'in mirasını taşıdığına dair bir ifade olduğunu düşünüyorum diyerek bir açıklama yaptı. Çünkü sonrasında bu sözler çok tartışıldı. Aslında bu sözler Cumhuriyet için Atatürk'ün söylediği sözler diye eleştirildiğinde de ben ilk duyduğumda çok etkilendim. AK Parti Cumhuriyet'in mirasını taşıyor, buna dair bir ifade diyor. Sezin Hanım, buyurun, hem sizden ilk böyle bugün bu töreni izlerken, şimdi görüntüler de bir yandan geliyor. Cemil Tugay bir yerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen yanında oturuyor. Yanında eşi oturuyor Cemil Tugay'ın. Daha sonra rozet takma esnasında eşini de davet ediyorlar. O da geliyor. Bütün bu görüntülere ya, ne düşündünüz izlerken merak ettim.
2: Tabii eşinin bu kadar ön plana çıkması, bir kadın olarak arada herhalde ben de en rahat konuşabilirim bu konuyla ilgili. Eşinin bu kadar ön plana çıkması daha önce malum Özgür Özel'in aktardığı kendisiyle ilgili, hani kendisine olmasa bile ya eşine izin vermez gibi.
1: Eşi izin vermez.
2: Hatta işte Cemil Tugay'ın da böyle söylediğine dair, o sütte leke yok. Yani sütte leke var, Cemil Tugay'da yok konuşması da Özgür Özel'in. Tabii ki o eşiyle bağlayarak onun içinde geçiyor, konuşmasında geçiyor. Tabii işte kefil olunacak biri değilmiş. Ayrıca eşiyle de ilgili bugün çok yorum yapıldı, sosyal medyada yapılmış. İşte çok memnuniyetsizdi, yok işte gayet memnun, görmüyor musunuz? İşte şarkılara tempo tutuyor vesaire. Ya o daha çok eşi üzerinden yürüyen tartışma İzmir'de bir utandırma mekanizmasının işleyeceğine dair. Yani İzmirli'nin yüzüne bakamazlar gibi. Ki Yeni Parti'den Ali Mahir Başarır da onu ön plana çıkardı söyleminde. Estetik cerrahı yüzünü değiştirmesi lazım gibi.
1: Tek bir önerim var.
2: Evet.
1: Mesleği doktor. Estetik cerrah mı Cemil Tugay?
2: Öyle. Evet.
1: Ha. Mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin. O yüzle İzmir sokaklarında gezemez. Ağır bir ifade.
2: Öyle ya tabii bir kere orada Yeni Parti'den beklenen ve olması gereken. Şimdi madem Özgür Özel bu kadar...

0: kefil oldu ve bu o kefil olmasını boşa çıkaran durumlar ortaya çıktı. Zaten bu geliyordu ama açıkça bir özür dilenmesi lazım seçmenden. Yanlış seçilmiş, yeni parti bundan sonra böyle isimleri seçmeyecek gibi. Fakat bunu yapacaklar mı bilemiyorum ama hakikaten o öz eleştiriyi seçmen bekler onlardan ve yapılması da gerekiyor. İşte Foça'da daha önce bu tarz bir öz eleştiri olmayınca yani Foça'da zaten AK Parti aday bile çıkarmamıştı malum oradaki hiçbir şansı olmadığı için. Oradaki belediye başkanı geçince tepki görmüştü yeni parti. Şimdi benzer bir durum eğer ki bu iyi yönetilmezse yeni partiye de dönebilir. Fakat ne olursa olsun Cemil Tugay yani yeni partinin yani bugün işte çeşitli polemiklerle vesaireyle yeni parti üzerinden konuşabiliriz. İşte o kadar da kefil olduğu için Özgür Özel haksız da olmaz. Zaten sevilen bir aday değildi, istenmiyordu. Buna rağmen aday yapıldı. Ve daha önceki seçimlere göre aslında o zamanki işte CHP'nin, Özgür Özel yönetimindeki CHP'nin İzmir'de başarı gösterdiler, büyük başarı gösterdiler. Ama büyük şehirde oyları yaklaşık 10 puan düşmüştü. Tamam başka partiler de aday gösterdi. Şöyle herkes aday gösterdi. İYİ Parti'den DEM Parti'ye kadar, Saadet'e kadar. Ama ne olursa olsun orada Cemil Tugay da bir herkesi toparlayan, herkes için çekim alanı yaratan bir aday zaten olmamıştı en başta. O oyları CHP aldı. Cemil Tugay'a rağmen aldı. Onun için şimdi Cemil Tugay'ın da AK Parti'ye gitmesi, tamam bugün bir zafer havası yaşanıyor tabii ki, İzmir'in geçmesi büyük bir şeydir. Şu veya bu şekilde İzmir'i aldılar. Böyle dersiniz diyenler olur. Vesaire. Ayrıca bir deneye giriştiler. Bir siyasi deneye giriştiler. Hizmet götürerek yani insan aynı insan belediye başkanı olarak ama nasıl birdenbire büyük yani onun adına birilerinin yönetiyor olması lazım. Sadece kaynak bulmak değil. İzmir kaynaksız bir kent de değil. Yani o bakımdan o hizmetler zaten kaynak sıkıntısından çok Cemil Tugay'ın kendi eksiklikleri nedeniyle yapılmıyordu belli ki. Şimdi AK Parti eğer ki bu hizmetleri getirecekse aslında Cemil Tugay yerine yönetmiş olacaklar. Cemil Tugay orada vekaleten bir avatar gibi duracak. Yoksa kendi becerikli müthiş bir yönetici olsa ya zaten kendi yapar. Şimdi bu durumda yani ben Cemil Tugay'ın kimseye bir...
1: Ama şey şöyle bir önerme de vardı ya, engellendiği için yapamıyor gibi bir argümanla da çıkılıyordu.
0: Şimdi yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün daha iyi yönetiliyor İzmir'den. Yani bu engelse veya sıkıntıysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha fazlasını yaşıyor. Ama yönetmek istiyorsanız yolunu buluyorsunuz. Vekaleten kendi de belediye başkanının yok. Başka bir belediye başkanı var. Vekaleten var yani yerine. Ona rağmen İstanbul'da işler daha iyi yürüyor İzmir'e göre baktığımızda. O zaman demek ki yapılabiliyor istenince. Buradaki hikayemiz yani ben bugün işte bunları kendi işte bugünün dar çerçevesinden konuşmuş olacağız ama Cemil Tugay Türkiye'de siyasetin yüzünü eğen bir insan olarak hatırlanacak. Ya yani garip garip hareketler. Ya yani şimdi bunda işte ben hatırlıyorum yani ilk işte bu yaz başı mı bu Mayıs sonu falan o civarlarda oluyor olması lazım. Galiba ya da o bir fabrika diye orada bir şey vardı malum. Fabrika değil mi? Yani bu istihdam için kullanılan ve oranın işte şey yaptıkları İzmir'in medarı iftiharı diye istihdam eğitimi için kullandıkları bir yer, bir mekan, tarihi mekan. Onun mühürlenmesi, işte vakıflara devredilmesi daha doğrusu, pardon, vakıflara devredilmesi, mülkiyetinin şeyinin genel olarak işte bütün idaresinin Büyükşehir Belediyesi'nden çıkması ile ilgili müthiş böyle sert bir muhalefet yapıyordu. Şimdi ben o görüntülerini o gece hatırlıyorum. İşte polislere vesaireye bir gösteri ortamı, protesto ortamı, iktidara söylemediği kalmadı. Şimdi 3-4 ay sonra böyle bambaşka bir şey, bir mevsim geçti aradan. Ne mevsimmiş? Önce işte bağımsız oldu, şimdi de AK Parti'ye geçti. Yani dediğim gibi yani bugün için AK Parti'ye bir şeyleri kazandırıyor gibi gözükebilir ama bir yüktür kendisi. Bence Türkiye siyasetinin üstündeki yüktür, AK Parti demiyorum. Böyle insanlar artık siyasette olmasın. Neyse o olsun. Yani renk diyor sevgili Mehmet Şahin ama yani bu renk de değil.

0: Yani beyaz diyeceğim, hani şey olarak sütte leke var, Cemil Tugay'da yok. En hızlı kirlenen renk olarak beyaz diyeceğim. Beyaz asla değil. Gri insanlar bunlar, yani hiç kimseye hayrı olmayan siyaseten. Ve yani ne diyeyim, yazık. Bundan sonra siyasette İzmir'in ki yani AK Parti'de, İzmir'de çok daha kalibre insanlar var. Bir İzmir ekolü vardır gerçekten. Yani Binali Yıldırım'dan tutun. Evet, Nihat Zeybekçi'ye, yani Eyüp Kadir İnan yani vesaire.
1: Niye Cemil Tugay'ı aldılar sorusunun yanıtı olarak mı söylüyorsunuz?
0: Tabii yani oradan neden çok kalibre kendince AK Parti çerçevesinde.
2: O kalibreye niye de fark etmedi İzmir'in CHP'li seçmeni?
0: Ya ideolojik nedenlerle şimdi de fark etmezler. Orada ancak oylar bölünürse, o 94 seçimi gibi bir şeyler olursa, orada işte Yüksel Çakmur yüzde yaklaşık o CHP o zaman dönem temsilci şeyi olarak aday olarak tekrar seçilememişti. %26 nokta bir şey bir oy almıştı. Bir puan yüksek almıştı Burhan Özfatura DYP adayı olarak. Ancak öyle bir senaryo gerçekleşirse evet olabilir. Ama tam tersi daha da inada binebilir işler. Sonuç olarak dediğim gibi yani en azından oradaki AK Parti bile ciddi kendi içinde sonradan AK Parti'de bir yerlere gelen kalibre insanlar üretmişti. O yüzden bilemiyorum yani. Neyse, Türkiye siyaseti için hicap duyulacak bir durum.
1: Bir yük müdür? Hem AK Parti için hem Türkiye siyaseti için Cemil Tugay
2: yani
1: ve Cemil.
2: Yani meseleyi şahsa indirip değerlendirme yapıyoruz. Geldiği yer çok mu mutluluk
1: Hocam,
2: verici?
1: Hocam ne yapalım, ama Büyükşehir Belediye Başkanı geçince AK Parti'ye tabii ki Cemil Tugay özelinde verdiği kararları
2: şey
1: değerlendiriyor.
2: Karşılığı değil. Önemli bir şey kuşkusuz. Ama şimdi Cemil Tugay'ı ben çok tanımam. Yani bilmiyorum. Yeni yeni tanıyacağız. Yerden yere vururken sen biraz adil olur.
0: Ben yerden yere vurdum galiba.
2: Tamam, geldiği yer süt liman değil mi? Hiçbir şey yok. Yani o ona hain diyor, öbürü ona hırsız diyor. Birbirine girmiş durumdalar.
0: Orada da sorun var.
2: Onların geçişleri yine aynı ithamlarla oluyor. Yani şimdi bundan sıkılmış olamaz mı? Peki her geçene ne deniyor? Şaibesi var, yolsuzluk şüphesi var, o yüzden sığınıyor AK Parti'ye. Neredeydi sizin parti hukukunuz, disiplininiz? Niye araştırmadınız? Niye ortaya çıkarmadınız? Üstelik bu kanaate bu kadar kesin cümlelere vardıysanız bunun çok öncesinde de hazırlığını yapardınız. Bir anlamda. Hem önünü keserdiniz hem de çok da adil bir iş yapmış olurdunuz kamu vicdanı açısından. Bunu da yapmamışsınız. Şimdi bak Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Buna ne diyeceksiniz? Rüşvetsiz selam bile vermeyen parti derebeylerinin baskısına sıkılanların en güvenli adresi AK Parti'dir. Olamaz mı? Bu çark her tarafta işliyor, bu kadar iddialar var, yargılamalar var. Aday olmak için ona para istemiş, öbürü öbüründen bir şey almış. Aynı şeyden dolayı sıkıntıya giren... Namuslu bir insansa ben bu işe katlanamıyorum demiş olamaz mı? Bunu biliyor
1: muyuz? O zaman bunu söylese daha doğru olmaz mı değerli
2: kim
1: hocam?
2: Kim
1: yani
2: için
1: eğer diyorsun? Böyle bir durum var ise Cemil Tugay açıkça bunu
2: söylese. Onu nasıl konuşacağını
1: biz mi? Çünkü CHP'den ayrılırken, çok özür dilerim affedin, CHP'den ayrılırken dedi ki yeni bir parti kurulmadığı için ayrılıyorum dedi. Tamam. Sonra yeni parti kuruldu ama yeni partiye de geçmedi. Biraz tartışma da oradan başlıyor. Yani CHP'den ayrılışıyla beraber yeni bir parti kurulsa oraya geçecekmiş gibi bir konuşması, açıklaması oldu. Ama sonra AK Parti'ye geçti.
2: Tamam. Türkiye'nin bir partisi. Nedir sizi şaşırtan biliyor musunuz? Yani seni kastetmiyorum tabii. O da şu.
1: Kamuoyunu şaşırtan.
2: Öyle bir büyülenmiş bir hal var ki. Hatta sevgili Gürkan da ilk cümlesi şuydu. İzmir gibi bir yer diye başladı mesela. Öyle bir refleks ki bu. İzmir gibi bir yer. Nasıl bir yer İzmir?
1: Güzel
2: yani İzmir
1: değil.
2: Seçmeni bu kadar düşmanlaştırılmış, adeta vebalı muamelesi gören. Bak şimdi Sezin Hanım övgüler diziyor, AK Parti'nin o donanımlı adayları vardı diyor. İşe yarıyor demek ki, bir farkındalık oluşuyor. Ben buna katkı sağlar diye bekliyorum. Neydi İzmir özeli? Doğru, İzmir'in bir farklı yanı vardı. Yüklenilen neydi? Aman ha, hayat tarzınıza dokunur bu AK Parti gelirse. Özü buydu. Uzak durun bundan. Uzak durun. Rozet, tören Atatürkçülüğüyle durumu kurtaralım. Hizmet. Ya kimi koyarsak seçiliyor zaten.

0: kardeşim. En konforlu alan. Ne zahmete gireyim? Ve üstelik aday seçerken de ne öne çıkmaya başladı? O kadar garanti ki kimi koyarsan seçiliyor. Birbirini yemeye başladı herkes. Ben olayım, o olsun, o onun adamı, bunun adamı. İdeolojiymiş, fikirmiş. Özenli aday seçilmiş. Bunlar hepsi geri plan eğitildi. Bu gerçeği görün. Bunu sorgulayın. Şu kolaycılığa kaçılmasın artık. AK Parti'ye gittiler, işte bize ihanet ettiler. Bunu diyebilirsiniz. Ama bir bakın içinde niye oldu bu kadar? Dolayısıyla 25 yıllık, çeyrek asırlık bir iktidarda. Birisi bana söylesin, hayat tarzına ilişkin bir kanun çıkmıştır ve zedelemiştir İzmir halkını. Ya da bir müdahale olmuştur. Var mıdır böyle bir gerçek? Sahada böyle bir gerçek yok. Niye bu sürekli bu satıyor? Niye sürekli bunun üstüne gidiliyor? O zaman hava, su, yeşil, koku, ne bileyim, trafik, her türlü şey öteleniyor. Bunların bir
1: ama
0: önemi
1: biraz
0: yok.
1: AK Parti'nin de yerel seçim döneminde kampanyası bunun üzerine değil miydi hocam? İzmir'de mesela hayat tarzına müdahale olmayacağı yönünde. Çok konuştuk onu
0: elbette,
1: o zaman ne, buralarda.
0: Doğal değil
1: İki tarafta kampanya
0: doğal değil mi? O da bunun farkında.
1: Sanki.
0: Bunun için dışlandığını, bunun için bu kadar proje sunuyorum, size bak hizmet getireceğim diyor ama bunu bir görün diyor ya, bir acaba deyin, bir bakın. Onun için çırpındılar. O zaman ne oluyor işte o koku, su, hava bilmem ne, neyse o İzmir'in anıldığı hizmetsizlik geri plana itiliyor. Dolayısıyla bir tören yaparsınız, Atatürk dersiniz, güzel bir istismar da edersiniz onu, gerisi kalır bir kenara. Bakın bu gerçeklerle yüzleşilecek. Bak ne diyor? Yine çok tanımadığım bir isim yani. Bilmiyorum Atatürkçülüğün de ne kadar dozu nedir onu da bilmem. Kimsesizlerin kimsesi doğru. Gazi Paşa'nın sözüdür. Evet, bunu hepimiz biliyoruz. Ama bunu Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti ile özdeşleştirmesinin sebebini de diyor. Cumhuriyetin temsili açısından böyle
1: AK
0: yorumluyor.
1: AK Parti'nin Cumhuriyet'in mirasını taşıdığına dair bir ifade. Ben
0: tamam,
1: böyle
0: bir pencere açıyor işte. Bence bunu niye, bundan niye bu? Mesela bu cümleden bir şeyler mi çıkartan oldu?
1: İşte tepki çekti o cümle.
0: Kim ne çıkartıyorsa hala demek ki o büyüğünün içinden çıkmak istemiyorum diyor. Niye? Yani bugüne kadar AK Parti'nin yaptıklarına şöyle bir bakın. Savunma sanayisinden bakın, dış politika stratejisinden bakın. Türkiye'nin daha bağımsız bir mücadele zeminine bakın. Hangisi çelişiyor o çok öne çıkarttığınız ve istismar ettiğiniz çizgiyle? Çelişmediği gibi siz çok çeliştiniz biliyor musunuz? Siz çok unuttunuz onu, o tam bağımsızlıkçı ruhu. Ama bir rozet takarak sanki onu yaşatıyormuşuz gibi bir de algı yaptınız. O tezkerelere hayır oyu verirken, o Türkiye'nin mücadelesinde, o FETÖ'ye karşı mücadelede. O açıdan bence o cümle de çok anlamlı ve doğru bir cümle. Ve sonuç itibariyle geldiğimiz noktada daha ötesi de şu bence. Sayın Cumhurbaşkanı meclis açısında da bir şey dedi ya, düşman laştırma, kutuplaştırma, cephe siyaseti dedi kendi deyimiyle. Bugünkü törende de aynı cümleler kullanıldı. Şimdi buradan bir çağrı var. Yani biz buyuz ve en son söylediği şey de yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yani hizmete dayalı bunu öne çıkartarak bu vurguyu yapıyor. Ama bu kutuplaşma meselesinde Türk siyasetinde umut ediyor ve diliyorum ki bu gerçekten yıpratıcı, hiçbirimize faydası olmayan, doğruya doğru diyebilme becerisini yitirmemiş, yanlışı elbette yanlışı söyleyip daha iyisinin o hizmet yarışının iktidar ve muhalefet içerisinde sürdürüleceği bir zemin, bu kıymetli bir şey. Ama bugün CHP bölündü, iki tane parti var önümüzde. Biri CHP, biri Yeni Parti.
1: Peki.
0: Nasıl bir yol alacaklar? Bence öylesine kutuplaştırma... Hani herkesin dilindedir ya, herkes rahatsızdır kutuplaştırma siyasetten. Onun şu anda zemini orası biliyor musunuz? Çünkü biri diğerine hain diyor, öbürü öbürüne hırsız diyor. Nasıl olacak o iş? Şimdi o kadar ağır ifadeler kullanıyor yeni partili. Neydi o Mersin milletvekili? Yani daha dün birlikte olduğunuz, peşinden gözyaşı döktüğünüz, istifa çağrıları geldiğinde Kılıçdaroğlu seçimi kaybettiğinde... Bu istifalara karşı göğüs geren, bu istifaları yapanın kazığın altından AK Partiler çıkar diyen Özgür Özel çok açık bir şekilde şu geldiğimiz noktada belki insanların kolayca birbirine en hırslı, en öfkeli olduğu zaman da bile söyleyemeyeceği sözleri söyleyebildiler.
1: Peki bir bakalım mı o açıklamaları, hem Özgür Özel'den hem Tunç Soyer'den, çünkü bazı açıklamalar geldi. Üstüne bir de Oğuzhan Salıcı ile Faik Öztürk CHP'den gelen tepkilere de bir bakarız. Şöyle, yeni parti genel başkanı Özgür Özel, İzmir'i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın. Kapkaçla olmaz bu işler diyor. Bu transferi kapkaç olarak nitelendiriyor. Kaçan kaçsın, giden gitsin. Millet bu olan biteni tarihin kara kaplı defterine yazıyor dedi Özgür Özel. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den de şöyle bir açıklama var. Hiçbir bahane, hiçbir gerekçe İzmirli'nin iradesini yok saymanın sebebi olamaz. Yetki, kaynak, daha çok hizmet iddiaları da asla meşruiyet getirmez. 15 aydır çocuklarım bana gururla bakıyor. Her şey geçiyor ama 15 aydır tutuklu, o yüzden bu ifadeyi kullanıyor değil mi? Her şey geçiyor ama geriye haysiyetli olup olmadığınız miras kalıyor diye sert bir açıklama da Tunç Soyer'den geldi. Bir de Özgür Özel'in, yani Cemil Tugay'a aday gösterdiği için bir sorumluluğu olup olmadığı üzerinden Oğuzhan Salıcı'nın bir açıklaması var. Bir de onu açalım, CHP'den gelen tepkileri de görelim, oradan konuşmaya devam edelim. CHP İstanbul Milletvekili Oğuzhan Salıcı, Özgür Özel öncelikle İzmir'e hesap vermeli. AK Parti'ye karşı seçim kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bugün bağımsız. AKP'ye karşı seçim kazanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bugün AKP'li. Tunç Soyer kardeşim hukuksuzca tutuklu ve iktidar İstanbul'a çökmenin hesabını yapıyor. Bu tabloda Özgür Özel'in sorumluluğu var mı? Var diyor Oğuzhan Salıcı. Faik Öztürk CHP Grup Başkanı, ondan da bugün şöyle bir tepki geldi. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık diyen İzmir'in ve İzmirli'nin iradesinin gasp edilmesinin vebali sizin omuzlarınızda. Cemil Tugay'a aday atayanları İzmirliler sokakta gezdirmeyecek. Ya bir sokakta gezersin gezemezsin tartışması CHP'den Yeni Parti'ye, Yeni Parti'den Cemil Tugay'a aldı gidiyor. Nevzat, hadi seninle devam edelim.
0: Ben bir cümle ekleyebilir miyim?
1: Hadi bir cümle olsun hocam, sonra Nevzat'la Turgut Hocam'a geçeceğim.
0: Öylesine bir kitle istediler ki, İzmir halkı özeli için konuşuyorum dedim ya, hiçbir sorgulamayı yapmasın, biz kimi aday gösteriyorsak ve hizmetmiş, onu eksik yapmış, bunu yapmış, bir dahaki seçimde onu bir cezalandıralım, hiçbir kaygısı ve korkusu taşımayan o düzenek kuruldu. Öyle bir noktaya geldi ki bugün bir isim İzmir'in ikinci kez işgalden kurtulacağını söylüyor. Geldiği yer orası, biliyor musunuz? Kurtuluş diyor. Bu çok vahim bir şey bak.
1: Soruşturma başlatılan ifadeler için söylüyorsunuz.
0: Bu çok vahim bir şey, böyle bir bakış açısı. Dolayısıyla bunun düzelmesi gerekiyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. İzmir halkının da umut ediyor ve diliyorum ki sonuçta elbette bir belli bir ideolojisi olacak, görüşü olacak. Buna saygı duymaktan başka kimse hiçbir şey söz söyleyemez. Ama sonuçta yaşadığı yer, beldesi, havası, suyu, yeşili, trafiği, osu, busu, bununla da yaşadığının farkına varacak. Yok işgalmiş, düşman kuvvetleriymiş. Ne yapıyoruz ya? Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani ya akıl tutulması mıdır? Özellikle mi yapılır?
1: Bu ifade için mi söylüyorsunuz? Peki, buyurun.
2: Şimdi şöyle, birincisi ben ilkesel şeyimi hemen söyleyeyim. Her zaman söylediğimi tekrar söyleyeyim. Ben milletvekillerinin ve belediye başkanlarının seçildikten sonra parti değiştirmesine karşı olan bir insanım. Bunu hep söylüyorum.
1: Kesinlikle.
2: Bu benim kişisel şeyim.
1: Ya bunu çok özür dilerim. Konuklarımızın genelinin ilkesel tutumu. Siyasetçiler de bunu söylüyorlar zaman zaman. Kamuoyunda da bu söyleniyor ama günün sonunda bu transferler de işte aylardır gündemimiz olmaktan çıkmıyor.
2: Tamam, bir oraya geleyim ama bir oraya geleyim. Bu benim kişisel şeyim. Çünkü siz istifa ettiğinizde, başka bir partiye katıldığınızda siyasi görüş değiştirebilirsiniz. Bunların hepsi tamam ama gerekçeyi ne olarak koyduğun son derece önemli. O gerekçeyi güven unsuru üzerinden sağlayıp sağlamadınız. Cemil Bey gerekçeyi hizmet olarak koydum. İzmir buna ne kadar inanır inanmaz önümüzdeki seçim döneminde AK Parti ile birlikte göreceğiz. Ama şunu çok net ifade etmek lazım. Sezin Hanım söylediği için oradan başlayayım. Şimdi biz son 3 seçimde AK Parti'de Hamza Dağ, Binali Bey'i ve şeyi...
1: Nihat Zeybekçi.
2: Nihat Zeybekçi'yi gördük. Ve bunun

0: Bunların oy potansiyelinin makasın gitgide kapanma eğilimini çok net gördük. Bunu niye anlatıyorum? Bu mesele başlamadan önce ben İzmir'de gerek AK Partilileri, gerek yeni partilileri, gerek CHP'lileri, gerek oradaki demlileri, kanaat önderlerini falan gerçekten arayıp ve meseleyi anlamaya çalıştım. Anlamaya çalıştım da üç temel soru vardı. Bir, mevcut belediye başkanı AK Parti'ye katıldığında AK Parti açısından bir yükü beraberinde getirir mi? Onunla mücadele etmiş, ona karşı çıkmış yereldeki AK Partililer bu meseleye nasıl bakıyor? İki, yeni parti ile CHP arasında bu ayrışma bir sonraki seçimde gerçekten bir umudu beraberinde getirebilir mi? Yoksa o bahsettiğim AK Parti ile bu makası daha da mı daraltabilir? Üçüncüsü en önemli sorun da gerçekten İzmir'in yerelin çözemediği ve merkezi hükümetin desteğine ihtiyaç duyulan projeleri nelerdir sorusu. Şimdi bu konuda Karabağlar'da eski belediye başkanı Bilal Doğan'dan tutun. Yani birçok ismi söylemeyeceğim için AK Parti'de o dönem belediye başkan adayı olan isimlerden tutun. Birçok isimle görüştüğümde önce şunu söylediler. Bir, İzmir'de gerçekten kangren olmuş üç temel meseleden bahsediyorlar. Birincisi körfezin kirliliği. İkincisi ulaşımla bağlantılı olarak bu kavşak meselesi.
1: Evet.
0: Üçüncüsü de bu çevre yolu meselesi. Şimdi bunu niye ifade ediyorum? Dedim ki peki şimdi şöyle bir algı var. Yani bu Cemil Bey buraya geçtiğinde bu çözülecek noktasına gelirse insanlar şunu sormazlar mı? Şu ana kadar niye çözülmüyor sorusunu sormazlar mı? Mesela İzmir-İstanbul otoyolundan bahsettiler ama mesela o Körfez geçiş projesinde belediyenin özellikle bu çam altı oradaki kuş meselesini gündeme getirerek yaptığı itirazları ve bunu engellemelerini ifade ettiler. Yani İzmir'de yerelle aynı zamanda oradaki kamu sendikalar ve benzeri kurumlar üzerinden projelerin çok ciddi engellendiğini ve Cemil Bey ile birlikte bunun aşılabileceğini söylüyorlar. Dolayısıyla AK Parti açısından çok
1: yani
0: açık.
1: Şöyle miymiş? Bu zamana kadar AK Parti burada bu projeleri yapmak istemiş ama orada engellemeler varmış. Belediye başkanı da AK Partili olmadığı için bu projeler aşılamamış, yapılamamış.
0: Aşılamamış diyorlar. Belediye meclisindeki çoğunluktan kaynaklı, diğer şeylerden kaynaklı. Mesela örnek veriyorlar işte çam altından tutun orada üniversite hastanesine kadar birçok meseleyi söylüyorlar. Bunu meşrulaştırmak için söylemiyorum. Meseleyi biraz anlama noktasında. Peki Cemil Bey buraya geçtiğindeki AK Parti'ye yük olur mu sorusunun cevabı? Şunu çok açık söyleyeyim. Yani AK Parti yerellerinde Cemil Bey'in normalde AK Parti'ye geçmesinin bir olgu değil. Bu çok uzun süredir zaten tartışılan, çok uzun süredir istişare edilen yeni bir mekanizma değil. Yani bunu nereden bakarsanız bir en azından 5-6 ay var. Nereden bakarsanız. Şimdi orada insanlar tepkilerini ortaya koyuyorlar, düşüncelerini ifade ediyorlar ama son kertte de Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun görmesi durumunda kendilerine söz düşmeyeceğinin altını çiziyorlar. Ben bunu da siyaseten belki de Cemil Bey açısından şöyle bakıyorum. Yani bu yeni parti ve CHP içindeki bölünmüşlük, her kafadan ses çıkma belki AK Parti'de Cemil Bey bu parti disiplinini çok net görebilir. Belki orada kendisine bir avantaj sağlayabilir. Ben Cemil Bey'in geçişiyle birlikte genel sekreter başta olmak üzere Cemil Bey'in altındaki birçok yapının değişme ihtimalini çok güçlü görenlerdenim. Çünkü esas olarak belediye buralardan yönetilir.
1: Hı hı.
0: Peki şimdi geldiğimizde Cemil Bey'in şahsıyla ilgili ben tanımam, etmem, bilmem. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Ben bir gazeteci olarak Cemil Bey üzerinden siyasi görüş belirtmeyi veya gazetecilik görüşü belirtmeyi çok uygun görmem. Çünkü beni yarın boşa düşürmeyeceğinin garantisi yok. Bunu niye ifade ediyorum? Çünkü mevcut geldiği durum itibariyle söylüyorum. Yani şimdi bahsettiğimiz kişi kurultay davasının
1: nasıl
0: sanıklarından
1: yani?
0: Bir tanesi.
1: Neyi dedin anlamadım.
0: İşte AK Parti'ye geçersem şöyle olur diyen
1: tamam,
0: birisi.
1: Anladım.
0: Dolayısıyla da buna gelmem. Ama diğer taraftan şimdi biraz önce siz okudunuz yeni partide ve CHP'deki bu tepkileri siz okudunuz. Ben orada Hurşit Güneş'e yakın duruyorum. Yani onun değerlendirmesine yakın duruyorum. Şöyle söylüyor. Bence orası önemli. İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinden Özgür Özel'im sorum tutacaksın. Tamam diyor. Peki Aydın ve Afyon Başkanları'nın AK Parti'ye geçişinde kimi sorum tutacağız? Kılıçdaroğlu mu? Aydın'ı gösteren oydu diyor. Peki öyleyse diyor Çekmeköy, Tuzla ve Beykoz gibi belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişinden kimi sorumlu tutacağız? Onları gösteren de Ekrem İmamoğlu'ydu diyor. Dolayısıyla diyor çok haklı bir şey. Sorunları bilinen üstüne yıkacağımıza diyor kişiler üstünde konuyu yaklaşmakta yarar var. Şöyle bitiriyor. Bölünmüş ve dağılmış bir halde parti. Hal böyle olunca yerel yöneticiler kendilerini aciz ve sahipsiz görüyor olamazlar mı? Ben bu cümleyi çok önemsiyorum. Bunun altını tekrar çizeyim.